0: konuşuyor.
1: Dünya onu konuşuyor da.
0: Biz Türkiye'nin gündemi de bu. Mecbur tabii ki buna kayıtsız kalamıyor medya ama evet. Tabii ki öncelik sırası derseniz dünyanın daha büyük problemleri olduğu.
1: Üçüncü Dünya ortada. Savaşı'nın içine girdik neredeyse. Biz burada Özgür Bey, Kemal Bey.
0: Mecburen biz de bu akşam bunu konuşacağız. Nazım Maviş de bizimle, AK Parti milletvekili, siyaset bilinci. Nazım Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar hep beraber inşallah. Sağ olun.
0: Yarın bu düğüm nasıl çözülecek, siz nasıl öngörüde bulunuyorsunuz bir siyasetçi olarak?
2: Şimdi tabii Türk siyasi hayatında ilk defa böyle bir tablo yaşanıyor benim bildiğim kadarıyla.
0: Öyle mi? İlk midir bu?
2: Tecrübeli arkadaşlara da sordum. Siyasi tarihimizde buna benzeyen bir olay geçmişte yaşandı mı diye. Bunun bir örneği yok. Tabii burada aslında bugün meclis başkanımızın yaptığı açıklama durumu meclis başkanlığı açısından, Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından netleştirdi. Evet. CHP açısından değil de meclis açısından netleştirdi ve doğru bir karardı. Çünkü bir grup başkanı var, seçildiğini iddia eden, grup üyeleri tarafından seçildiğini iddia eden bir grup başkanı var. Dolayısıyla partilerin grup toplantılarını grup başkanları yapıyor. Bu açıdan bakıldığında bu normalmiş gibi görünüyor. Ama öbür taraftan Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına gönderdiği bir itiraz dilekçesi var. Evet. Ben bugün o itiraz dilekçesini de aldım. Hangi açılardan itiraz etmişler baktım. Hem CHP'nin kendi parti tüzüğü hem de grup iç yönetmeliğinin bazı maddeleri açısından bu seçimin hukuki olmadığına dair bir takım gerekçelerle grup başkanlığının tanınmaması gerektiğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla meclis başkanına bildirmişler. Ama tabii bunun hukuki olup olmadığının tespit merci de Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. O nedenle mahkeme meclis başkanımız değil, biz mahkeme değiliz demiş. Anlaşılan Özgür Özel grup toplantısını yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısından sonra bu grup toplantısı niye oldu diye artık disiplin sürecimi işletir. Başka bir itiraz yolu mu devreye koyar ya da grup başkanıyla ilgili bir mahkeme kararı mı almaya çalışır, onların bileceği bir şey görünüyor. Ama yarın bir grup toplantısı yapılacak. Meclis başkanlığı bunu kabul ettiğine göre de grup salonunda, grup toplantı salonunda yapılacak görünüyor.
0: Çünkü grup salonu verilmez deniliyordu. Bir anlamda da CHP'nin siyasete katkısı sayın vekil, yani bir içtihat oluşacak. Bir daha böyle bir durumla karşılaşırsa meclis nasıl hareket edecek?
2: Yani buna şöyle Melih Bey, Türkiye böyle bir tabloyla kolay kolay karşılaşmaz da. ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi varlığının olduğu her siyasal ortamda bu tür kaotik durumlara da hazırlıklı olmak lazım. Yarın bir grup salonunda grup toplantılarını yapacaklar. Anlaşılan bu. Meclis başkanının açıklamalarından da ortaya çıkar.
0: Kemal Bey'in refleksini
2: eğer tabii olacak. O saate kadar Kemal Kılıçdaroğlu bir mahkeme kararıyla grup toplantısına tedbir aldırmazsa, tedbir
0: bu olabilir mi? Meclise yani mahkeme kararıyla tedbir aldırmak.
2: Sanmıyorum böyle bir şeyin olabileceğini. Siyaseten de doğru olmaz zaten. Olabileceğini sanmıyorum ama artık her
0: olmaz,
2: şeyi...
0: Olmaz diyorsunuz.
2: Ha, olmaz tabii öyle yani.
0: Peki, konuşmaya devam edeceğiz ayrıntılı. Bülent Erandaş da bizimle. Bülent abi hoş geldin.
3: Sevgili beni, iyi yayınlar diliyorum. Ben de geçmiş bayramınızı kutluyorum.
0: İyi bayramlar sana.
3: İnşallah
0: da.
3: İnşallah mutlu yıllara hep beraber gidelim.
0: Bülent abi, Ankara kulislerini yine senden alacağız. Dolu. Senden iyi kimse toplayamaz zaten onları. Bu akşam ayrıntıları tabii, da senden dinleyeceğiz.
3: Bombalar olacak bu akşam. Sayın vekilimin söylediği alternatiften başka bir alternatif var.
0: Öyle mi?
3: Şu anda tabii Kemal Kılıçdaroğlu hukukçularıyla beraber çalışıyor. Üzerinde son gelen bilgiyi konuştum. Ki büyük ihtimalle onu yapıp yapmama kararını verirler mi? 4-5 tane maddeleri var. Bir tanesi hukuki yol, meclise gitmenin zor
0: mahkemeden
3: olur.
0: Karar aldırmak zor, bir.
3: Mahkeme meclise karışamıyor. Parlamentonun dokunulmazlığı var zaten. Benim şu anda öne çıkan nasıl olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 25 milletvekili meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'yla gidelim. Biz konuşalım. Giderse, meclis grubuna gelirse gelebilir. Meclis grubuna girdiği zaman Ali Mahir Başarır meclis başkan vekili olarak toplantıyı açıyor. Sonra Özgür Özel'i çağıracak. Genel başkan olarak Kemal Bey'i, oradaki milletvekiller ne yapar?
0: Diye abi, çok önemli bir şey söylüyorsun. Konu. Biraz daha açayım seyircilerimiz için de, yeni televizyonunu açanlar için de şu olabilir diyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen milletvekilleriyle sabah gruba gider.
3: Olabilir.
0: Ali Mahir Başarır grup başkan vekili olarak grubu açar.
3: Açar.
0: Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu orada olduğu için tabii, ilk söz hakkı onun olur.
3: Tabii.
0: Diğer milletvekilleri daha sonra Özgür Özel'e söz mü verirler? Ne olur? Yani bu verilir, çok ilginç bir durum.
3: Verilir mi? Orada kıyamet kopar. Yarın kıyamet kopar. Birinci kıyamet kopar. İkinci kıyamette olağanüstü toplantı için 2023 delegelerinden 600'ü geçtik falan diyorlar. Yalan da. 300-400 civarındaymış son gelen bilgi. Onunla ilgili de anlatacaklarım detaylar var. Yalnız diğeri, yani Kemal Bey'in gelme ihtimalinden başka

0: asma ihtimalinden başka yapacağı hiçbir imkan yok elinde. Yoksa yarın Özgür Özel şovunu yapar. Özgür Özel parlamento meclis televizyonu yayınlar. Meclis televizyonundan bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya da tabii diğer televizyonlar, işte BBC'ler, Deutsche Welle'ler çok yakından takip ediyor. Aydın Doğan'ın eski adamları çok yakından takip ediyor. O bakımdan bu olayları dışta çok ilgili olduğu için bu konuyla.
1: Onlar yine piyasada mı? Yarın bütün Aydın Bey bıraktı, 90 yaşıncı doğum gününü kutladı geçen Monaco'da mı bir yerdeydi. Adamları hala devam mı hocam yani?
0: Devam tabii. Peki. Onun adamları var biliyorsun bazı internet sitelerinde gazetelerle bağlantılı. Eski takım onlar. Bunların bir kısmı da Saraçhane Medyası ile beraber çalışan. Onlar çok merakla bekliyorlar yarın. Bir tanesiyle ben konuştum. Aman çok heyecanlıyım yarın bu ne olacak acaba falan diye. Heyecanlanma dedim. Kıyamet kopar. Kemal Bey gelir soruya duman eder hepiniz dedim. Şaşırdı gelir mi diyor. O bakımdan yarın çok enteresan bir gelişme olacak. Kemal Bey'in benim anlattığım olaydan başka yarın gidip genel başkan olarak konuşma imkanından başka hiçbir şekilde engelleyemez. Bu televizyonlardan da verileceği için Kemal Bey ile arkadaşları gidelim diyenler var. Gitmeyelim milletvekilleri kavga eder var. Bizim milletvekilleriyle Özgür Özel'i destekleyen 45 milletvekili birbirine girebilir. Kavgayla yarıda da kalabilir. Ki oraya bir de seyirci yarın gelecek. Çağırdı hepsini Özgür Özel. Çeşitli otobüslerle taşırlar şu anda. Otobüsler geliyor Ankara'ya. Bir kısmını ağırlayacaklar. Bir para geliyor onlara ama o parayla ilgili değerlendirme yapalım.
1: Virgül atalım Bülent abi, devam edelim konuşmaya. Çok önemli şeyler söylüyorsun. Bir arada söylenince bu kadar önemli şey gümbürtüye gitmesin. Onların altını tek tek çizelim.
0: Yarın bunların bir kısmını yazdım zaten.
1: Yazılımda bir bölümünü bu akşam programda konuşacağız. Gaffar Yakınca bizimle. Gaffar hoş geldin.
2: Merhaba sevgilim. Hoş bulduk.
1: Bülent abi görüyorsun nasıl durduramıyoruz vallahi Ankara kulislerini yani.
2: Ben de ilgili dinliyorum.
1: Bu kadar bir gazeteci bir kuliste yazılar yazıyor. Bülent abi onlarca kulis alıp bunları tek bir yazıdan anlatıyor.
2: Yani gerçekten tecrübe böyle bir şey galiba. Ben de şimdi yayın öncesi Bülent abiye soruyordum zaten. Ben de ona danışıyordum. Ben onu itiraf edeyim tamam mı? Bu iş böyle oluyor.
0: Ama sen de şimdi Gaffar çok iyisin.
2: Yani eyvallah abi. Yani, teşekkür ederim abi. Yani biz yorum yapmaya çalışıyoruz ama hani Türk siyaseti ilk kez böylesi tuhaf bir durumla karşılaştığı için
0: yorumlarımızı vermişler. Konusunda daha da heyecanlı olacak. Direkt Özgür biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun direkt adamı.
1: Evet.
0: Direkt. En direkt değil. Direkt.
2: Şimdi herhalde yarın tansiyon düşmeyecek, daha çok artacak yani ben onu anlıyorum. İran bugün bir açıklama yaptı, konumuz o değil ama dedi ki ben dedi çekiliyorum artık, görüşme yok, çekiliyorum dedi. Biraz önce de Trump'a sormuşlar, Trump ne demiş biliyor musun? Umurumda değil demiş. O kadar umurumda değil ki inanamazsınız demiş. Şimdi bizim vatandaşın da durumu şu, CHP'ye bakıyor. Ya umurumda değil ama yani kavga yürültü de heyecanlı oluyor, bakayım diyor yani. Vatandaşı sonunda o noktaya getirdiler. Yani şu anda Türkiye'de millet CHP'ye bir çare, bir çözüm, bir farklı alternatif yol olabilir mi diye değil. Acaba nasıl bir patırtı çıkacak? Daha fazla ne olacak diye bakıyor. Yazık. Durum o. Yazık. Yani Hikmet Bülent Çetin, abinin aktardıklarından da onun devam edecek.
1: Şunu görüyorum Gaffar'cığım.
0: Hikmet Çetin hastanede, evet. Başkent hastanesinde kar oluyormuş. Karayalçın ikinci abi çok sıkıntıda olduğu söyleniyor. Abi de yok.
1: Evet.
0: Yani abi de bulamıyorlar şu anda.
1: Bunların hepsini konuşacağız ama ben şöyle, benim hislerim de şu. Ya yıllardır bizi bunları yazdık söyledik diye yandaş ilan eden adamlar, bize kızan adamlar, Kemal Bey kurultaydı 2010 kurultayından iş yaptığı günden beri. Ya bizim söylediklerimizin aynılarını şimdi tekrar ediyorlar. Ben bunu anlamıyorum.
3: Siz de onlara yazın.
1: Abi ben şey yapmıyorum artık. Diyorum ki hani ne diyelim, bir şey demiyoruz ama bize niye bu kadar kızdınız bunları söylediğimizde? Tabii ki bunları söylediğimizde derken Kemal Bey falan şimdi küfür ediyorlar. Biz kimseye hakaret falan etmiyoruz ama anlattığımız şeyleri bugün tek tek sanki ortaya çıkmış yeni gerçekler gibi anlatıyorlar. Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü olduğunu, bunu tırnak içinde onların görüşleri diye söylüyorum, kanıtlamaya çalışıyorlar. İnanamıyorum yani, öbürleri aynılarını söylüyor. Biz de vatandaş hayretle izlemekte haklı yani, siyaset yazarları olarak bizler de şaşkınlık içerisindeyiz ama konuşmaya devam edeceğiz. Hemen İlter'e gidelim. İlter Yeşiltaş. Bugün CHP Genel Merkezi önünde değil herhalde İlter. Herken oradasın. Mecliste olacağını düşünmüştüm İlter.
3: Genel merkezdeyim Ela.
1: Genel merkezdesin. Herkesin gözlerinin çevrildiği yerdesin. İlter, bu düğüm nasıl çözülecek? Şimdi biz de biraz konuşmaya başladık. Yarın iki olasılık öne çıkıyor gibi. Yani bir tanesi işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmayın demesi. İkincisi de Bülent Arandaş diyor ki sabah gidip gruba katılabilir ve genel başkan sıfatıyla da grupta ilk sözü alır diyor.

0: Senin duyumların neler? Şu an CHP genel
1: şöyle
0: merkezinde ne konuşuluyor?
1: Neli Altınok sıcağı sıcağına az önce Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez kaynaklarına sordum. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Barış Arkadaş'ın bir iddiası vardı. Neydi o iddia? Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup toplantısına itiraz edecek. Bu iddia doğru mu değil mi diye sordum.
0: Evet.
1: Aldığım yanıt şu şekilde: bir itiraz söz konusu değil dedi. Sadece biz meclis toplantısı çağrımız yoktur diyor genel merkez kaynakları. Yani şöyle, hemen onu da açayım sıcağı sıcağına, çünkü çok önemli bir bilgi. Yarın ne olacağı merak ediliyor haliyle. Şöyle, genel merkez kaynakları şunu söyledi: meclis başkanlığı genel merkeze yazı yazdı. Yarın için grup toplantısı yapmayı planlıyor musunuz dendi o yazıda. Genel merkezde bizim yarın için bir grup toplantısı çağrımız yok dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapmayacağım diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen yazıya Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde bir yanıt verdi. Yarın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında Özgür Özel olacak. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olacak. Bu netleşti. Şu dakika itibariyle bu netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaktan edindiğim bilgi bu şekilde. Bizim grup toplantısı yapmak gibi, hemen tam ifade edeyim yanlış olmasın, mecliste toplantı çağrımız yoktur şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen yazıya Kemal Kılıçdaroğlu cephesi böyle bir yanıt verdi. Yani bir itiraz durumundan bahsedilmiyor burada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup toplantısına itiraz edecek şeklinde bir anlam çıkamaz diyor genel merkez kaynakları. Bizim sadece meclis toplantısı çağrımız yok.
0: Yani o zaman yapılacak bu iş, yani yeter
1: diyor aslında.
0: O zaman Özgür Özel
1: yani yapılacak,
0: yarın
1: çok
0: grup toplantısını yapacak.
2: Yapacak ama yani partinin grup yani, toplantısı değil, bizim toplantımız yok diyor CHP.
3: Şimdi ben burada
2: yani şey gitmeyecek.
4: Evet evet, resmi grup toplantısı olmayacak.
1: Meclis başkanlığı soruyor genel merkezin, grup toplantısı çağrınız var mı milletvekillerine? Milletvekillerine bu yönde bir çağrınız var mı diye soruyor. Genel merkez kaynaklarından aldığım bilgi bu şekilde, az önce aldım. Ve genel merkeze bizim toplantı çağrımız yok. Bu çağrı zaten milletvekillerine yapılıyor. Bizim bu yönde milletvekillerine yaptığımız bir çağrı yok diyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Yani şu deniyor Özgür Özel. Şunu diyebiliriz: Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında kürsüde olacak. Bu çok net. Şu an itibariyle net olarak bunu söyleyebiliriz. Sıcağı sıcağına da az önce aldığım bilgi.
0: Bir saniye, Nazım Bey bir ek yapacak. Bu önemli bir konu çünkü.
3: Şimdi tabii burada aslında biraz çarpık bir durum var. Muhtemelen parti tüzüğü ve grup iç yönetmeliği parlamenter sistem dönemindeki hükümlerle kalmış. Cumhurbaşkanlığı hükmet sistemine geçtikten sonra biliyorsunuz parti genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olursa milletvekili adayı olamıyorlardı. Genel başkanın milletvekili adayı olamaması durumunda milletvekillerinden birisi grup başkanı seçiliyor.
0: Evet.
3: Yani Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için zaten doğal olarak grup başkanı olamıyor. Bir. İkincisi, grup toplantısına başkanlık görevi grup başkanı ya da grup başkanının görevlendirdiği grup başkan vekili tarafından yapılıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanlığından yapılan açıklamaya göre yarınki toplantıya Gökhan Günaydın başkanlık edecek, evet, grup başkan vekili olarak. İkincisi bu. Üçüncüsü, genel başkan grup toplantısına başkanlık edemiyor. Çünkü grup başkanı değil. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem parti tüzüğüne baktım bugün, hem de meclis iç yönetmeliğine baktım. Burada diyor ki genel başkan bütün parti örgütünün başkanıdır diyor tüzükte. Genel merkez organları ile partinin TBMM grubunun uyumlu çalışmasını gözetir diyor genel başkan. Dolayısıyla burada bir uyum problemi var. Bu durumda genel başkan nasıl bir hüküm verecek, nasıl bir mekanizma işletecek? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ayrıca bugün Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanına gönderdiği itiraz dilekçesinde de meclis iç tüzüğünün bu hükmüne, 19. maddede genel başkanın grupla parti arasında uyumu gözetir hükmüne ve genel başkanın bütün parti organlarının başı olduğu hükmüne, ayrıca genel başkanın parti meclis grubu dahil bütün organların başı olduğuna dair 11. maddenin 5A maddesi hükmüne dayanarak itirazda bulunmuş. Ama bu grup başkanının grup toplantısını yapamayacağı ya da

0: yapmıyor. Bir grup toplanacak. Benim grup toplantısı çağrım yok. Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin yok diyor. Biz bunu şöyle algılıyoruz. Yani yapmasınlar şeklinde bir başvuru değil bu. Bizim grup toplantımız yok diyor.
1: Evet, evet.
0: Değil mi Altınok?
1: Tam olarak öyle Melih Altınok. Yani bizim bir itirazımız yok. Biz grup toplantısı yapmayacağız diyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Zaten bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sistemine girdi. Saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yapılacak ve grup toplantısında Özgür Özel kürsüde olacak. Bir de grup iç yönetmeliğine baktığımızda madde 25 şöyle diyor. Grup genel kurulunu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar grup başkanı, evet. grup yönetim kurulu ve Doğru. grup üyelerinden en az 5'te biridir. Bu durumda toplantı gün, saat ve gündemi en az bir gün önceden uygun araçlarla üyelere duyurulur ki duyuruldu. Şimdi madde 16'da grup başkanının görev ve yetkileri bölümünde gerekli gördükçe grup genel kurulu ve grup yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup iç yönetmeliği de bu şekilde diyor. Yani bundan yola çıkarak da Özgür Özel de zaten diyordu ki ben bu partinin grup başkanı seçildim önceki hafta yapılan kapalı grup toplantısında ve nihayetinde parti iç yönetmeliğine göre de Türkiye Büyük Millet Meclisi grup iç yönetmeliğine göre de ben grubu toplayabilirim ve o toplantıda ben konuşabilirim diyordu zaten Özgür Özel ve nihayetinde yarın 13.30'da Özgür Özel kürsüde olacak.
0: Nazım Bey bir ek yapacak.
2: İlter Bey doğru söylüyor. Yani yetki grup genel kurul toplantı çağrısı yetkisi grup başkanında, grup yönetiminde ya da grup üyelerinin yani 5'te 1 milletvekilinin imzasıyla olabiliyor. Dolayısıyla genel başkanın çağrı yapmasına ya da yapmamasına gerek kalmaksızın grup başkanı eğer grubu toplantıya çağırırsa grup toplantısı yapılabilir. Dediğim gibi bu tüzük ve yönetmelik aynı zamanda parti genel başkanının grup başkanı da olduğu varsayımı üzerinden tasarlanmış. Yani parlamenter sistem döneminde tasarlanmış bir iş yönetmelik ve parti tüzüğü gibi görünüyor.
0: Yani Kemal Bey milletvekili olsaydı bu bambaşka bir tabloda olacaktı ama dışarıda olduğu
2: grup başkanı,
0: için
2: doğal grup başkanı olmuş olurdu.
0: İlk bu tartışma başladığında da bazı gazeteciler şey dediler ya Kemal Bey itiraz edecek Özgür Bey'in grup başkanı seçilmesi konusunda meclis devreye girecek dediler. Meclis kaynaklarına sordum. Bizim konumuz değil diyorlar. Yani
2: değil, tabii.
0: Bizim sekreterliğimize bir milletvekilleri bildirirler biz bunu seçtik diye. Dolayısıyla bizimle ilgili bir şey değil ama akşam
2: şimdi
0: meclisten CHP Genel Merkezi'ne yazı yazılma sebebini ben merak ediyorum. Onu niye yapıyorlar? Madem milletvekilleri biz grup işte başkanıyız toplanacağız dediler. Niye böyle bir ihtiyaç duydular? Kemal Bey'in başvurusu üzerine mi?
2: Yani onu bilemiyorum. Ben şeye de çok onu teyit etmek lazım. Tabii İlter Bey CHP kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaştı. Meclisin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir yapıp yapmayacaklarına dair soru tevcih ettiğini düşünmüyorum. Çünkü
0: edilmiş,
2: meclisin muhatabı, tüzel muhatabı meclisteki işlerle ilgili grup başkanlığıdır.
0: Onu öğrendim net bir şekilde. Programa girmeden önce aradım. Meclis kaynaklarını dediler ki mesai saati itibariyle yani bu durumun aydınlatılmasına dair bir yazı gönderildi genel merkeze dediler. O kesin.
1: Cevabı da gitmiş. Şöyle Melih Altınok bir de olağanüstü kurultay çağrısı geldi şu anda. Yine sıcak bilgi geldi Melih Altınok. Az önce Özgür Özel cephesinden gelen sıcak bir bilgi. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ortak açıklaması adı altında. Bir basın bilgilendirme notu paylaşıldı. Özgür Özel cephesinden gelen bir açıklama. 111 milletvekilinin ismi yazıyor. Hemen o açıklamayı da isterseniz okuyayım sıcağı sıcağına.
0: O kurultay süreciyle ilgili diyorsun değil mi? Olağanüstü
1: evet,
0: kurultayla ilgili imza.
1: Evet, olağanüstü kurultay için imza toplanmaya evet. başlanmıştı. Evet.
0: Ona geçelim birazdan
1: Şöyle
0: İhter.
1: Şöyle diyor, bizler Cumhuriyet Halk... Tamam.
0: Onu konuşmaya devam edelim.
1: Sıcağı sıcağına geldiği için aktarmak istedim.
0: Teşekkür ederim. Tamam. Son dakika gibi olsun.
3: Bir ek de ben yapabilir miyim?
0: Bir hemen geleceğim Bülent abi. Şimdi özel kurultay başvurusu bunu konuşalım ama şöyle bir durum var. Şimdi bunu konu açıklığa kavuşmadı. Yani Özgür Özel oraya gidecek yarın. Sabah toplantı, öğlen 1.30'da yapacak toplantısını. Kemal Kılıçdaroğlu o zaman niye bizim grubumuz yok diye bir yazı gönderiyor.
2: Şimdi onu tabii bilemiyorum. Çok da yorumlayamıyorum. Yani meclisten böyle bir yazı niye gitti? Bugün meclis başkanının çelişik bir durum var. Bu çelişkiyi gidermelerini isteyeceğiz demişti. Hem gruba hem de parti genel merkezine ayrı ayrı mı bir yazı gönderdiler? Onu bilemiyorum açıkçası. Yani
0: meclisten ziyade ben Kemal Bey bunu niye yazıyor? Onu anlamıyorum. Meclis
3: Şimdi ben
0: ki...
3: neden yazdığını söyleyeceğim. Tamam söyleyeceğim. Şimdi Perşembe günü karar çıkıyor.

0: Bölge İdare Mahkemesi'nden. Oturuyorlar Özgür Özel ve hukukçuları, diyorlar ki elimizden gidiyor genel başkanlık. Ve orada Özgür Özel ve arkadaşları grup başkanı seçerek meclisi kontrol altına alma, çok akıllı bir hareket, almayı planlıyorlar. O dakikada genel başkanlığını bırakıyor ya Özgür Özel aslında.
1: Evet, kabul etmişlerdi tabii.
0: Ne yapıyor bunun üzerine? Bu hareketi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, hukukçuları şunu değerlendiriyor. Perşembe günü çıkıyor karar. Grubu cumartesi günü çağırıyor bakın. Cumartesi günü PM'yi de çağırıyor. Parti meclisinde Özgür Özel. PM yetkisiz diyor. Mutlak kararını diyor, yetkisiz. Bir karar alsa bile geçersiz. Grubu çağırıyor. Grupta kendini seçtirme mekanizmasını sokuyorlar. Gelen milletvekillerinin çoğu bilmiyor seçim yapılacağını. Bir grup başkanı seçimi.
1: Onlar genel merkezde yaptığı seçimi diyorsun.
0: Ve mecliste yapmıyor toplantıyı, genel merkezde yapıyor.
1: Evet.
0: Mecliste. Grup genelde hep mecliste yapar bunları. Hiçbir partiyi, grubunu partiye alıp orada grup başkanı seçmez.
1: Ama bu eskide yani kaldı. Zorunlu
2: değil. Tabii.
1: Tabii. Bunun üzerine gelişmeler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmeyin dedi falan.
0: Tabii yani. Bir ek daha yapıyorum. Kemal Bey, Özgür Bey'i beni temsil edemez. Genel başkanın yetki vermesi lazım. Grup başkanını genel başkan belirler. Patron belirler. Partinin patronudur. Burada hukuku tanımamazlık var. Hukuku tanımıyorlar. Neden?
1: Tam olarak
0: genel
1: öyle
0: başkan,
1: mi bilmiyorum.
0: Grup başkan vekilini.
1: Tam Özgür olarak söylediğin yasal olarak tüzükte böyle mi yani?
2: Yok, hayır.
1: Genel başkan grup başkanı belirleyemez, öyle değil.
0: Hayır.
2: Yok, değil.
0: Genel başkanın
2: grupta
0: bilgisi dahilinde böyle bir gelişme olur. Milletvekilleriyle görüşmelerinde kimi arzu ettiklerini genel başkanla birlikte değerlendirirler. Genel başkanı Özgür Özel'i...
1: Yani hakkaniyeti bilmiyorum da kurallara göre, tüzüğe tabii göre CHP milletvekilleri kendi gruplarını seçebiliyorlar.
2: Hani, şöyle,
0: direkt yani, seçemezler genel başkan.
1: Seçilir diyor Sayın Vekil.
0: Ya seçer ayrı da genel başkana haber vermeden, genel başkanla, genel başkanı temsil ediyor mecliste.
1: Yani şık değil diyebilirsin ama ben yasaya tabii bakıyorum yani.
0: Tabii.
1: Yasal
2: i̇şte
1: olarak
2: bunun üzerinde olması gerekeni yani İlte, siyasi nezaketini...
0: Şimdi buna bir ikna yapayım milletvekilime. Bunun üzerine gelecek hafta Özgür Özel'i parti meclisini toplantıya, organizasyon tamamlanıp gerçekleştirdikten sonra şimdi A takımını atayacak. Parti meclisinde toplantıya çağırıp Özgür Özel'i grup başkanlığından indirilmesini grubu.
1: Yarın ne olacak Bülent abi? Sen o uzun vadede diyorsun. Deme. Yarın ne olacak? Ben merak ediyorum.
0: Yarın yapıyor bitti. Tek diyor. Benim söylediğim mekanizma Kemal Bey yarın giderek milletvekilleriyle oraya giderse ancak kendisi yapabilir.
3: Ama Bülent abi bu dedikten sonra yani bizim artık toplantımız yok dedikten sonra gider mi?
0: Gitmez artık bu
1: bence
0: dakikadan
1: gitmez,
0: sonra.
1: Bence gitmez etmeyecek. Yani ortaya yapacak anlaşılan
0: artık
1: bu.
0: Artık gitmeyecek. O çıktı ortaya.
1: İlter o zaman yarın Özgür Özel mecliste milletvekilleri toplanıyor. Ne kadar milletvekilinin Özgür Özel'i desteklediğini biliyoruz ya da katılacak İlter. Sen bir sayı vermiştin. Ben de onu yazdım geçen gün. Bu
2: şöyle,
1: iki toplantı
2: şöyle,
1: olmuştu.
2: Sıcak
1: CHP Genel Merkezi önünde, bir il başkanlığı önünde Özgür Özel. Özgür Özel'e 45 milletvekilinin destek verdiği, Kılıçdaroğlu'na 12 milletvekilinin destek verdiği söyleniyordu. Şimdi sayılar ne alemde?
2: Şöyle şimdi olağanüstü kurultay çağrısı yapan milletvekilleri var. 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Metnin altına imza atan veya destek veren milletvekilleri 111 milletvekili olağanüstü kurultay toplansın diyor. Olağanüstü kurultay toplansın diyen kimdi? Özgür Özel. Yani Özgür Özel'in bu çağrısını destekliyor bu milletvekilleri. Anlaşılan o ki şu anda en azından Özgür Özel cephesinden gelen açıklamaya baktığımızda 111 milletvekilinin ismi yazıyor paylaşılan notta ve bu milletvekilleri olağanüstü kurultay ya evet diyor, biz olağanüstü kurultay olsun diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'ysa olağanüstü kurultaya zaten karşı ve daha doğrusu şu şekilde.
1: O zaman 111
2: kararı,
1: vekil.
2: Temyiz süreci, Yargıtay süreci. 111 yani en azından şu dakika itibariyle gelen açıklamaya baktığımızda 111 milletvekili olağanüstü kurultay olsun diyorsa Özgür Özel'le aynı fikirdeler demektir. Bunu bu şekilde aktarabiliriz.
1: Bence de. Değil mi Gaffar? Yani 111 milletvekilinin bir defa ileride dengeler değişebilir. Genel başkan partiye, örgüte hakim oldukça denge değişebilir ama şu an itibariyle 111 milletvekili evet. Özel'in yanında görünüyor. Yani evet. Yarın grupta biz o zaman böyle bu sayıya yakın bir milletvekilini de herhalde
4: Ben değil file mi? Verirler diye düşünüyorum.
1: Efendim?
4: File verirler.

0: verirler diye düşünüyorum. Şöyle olur, 111 kişi imza vermiştir, imza verir. Çünkü kurultayı aynı zamanda bir çıkış yolu, CHP'yi bir arada tutmanın yolu olarak görenler var. Birebir yani yakın olabilir ama fire verir diye tahmin ediyorum. Yani ben grup de toplantısında zannediyorum bir bundan daha az sayıdaki milletvekili katılacaktır diye.
1: O da zaten bir gösterge olacak.
2: Evet.
3: Yani ben de Gaffar Bey gibi düşünüyorum. Bu 111 milletvekilinin hepsi koşulsuz Özgür Özel neredeyse orada olan milletvekili anlamına gelmiyor. Ama bir çıkış arıyor nihayetinde bazı milletvekilleri de. Kurultay her zaman bir çıkış yoludur bütün partiler için. Öyle görmüş olabilirler, öyle değerlendiriyor olabilirler. Ama sizin söylediğiniz gibi de zaman içerisinde dengeler nasıl oluşacak, nasıl oturacak bunları kestirmek mümkün değil. Evet. Daha çok su kaldırır bu hamur yani.
4: Ama çoğunluğun Özgür Özel'in yanında olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi milletvekilinden bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.
2: Şimdi Melih Bey burada oraya imzaya gidince siz de milletvekili olsanız siz de atarsınız. Yani şey ama şeyde
4: kurultaya içeride karşıyım diyemezsiniz.
2: Ha, diyemezsiniz yani. Onlar ben de sayın vekilime katılıyorum. Yani çoğu bir kısmı kerhen demiş atmıştır. Bir kısmı da hemen döner. O önüne getirince mecburen atmıştır o imzayı. Gönülden atmamıştır.
0: Böylesi gerilim dönemlerindeki en güvenli pozisyon ortada durabilen kişilerin pozisyonu. Yani bunu yapabilenler var. Mesela Özkan Salıcı bunu yapıyor.
1: Yapıyor.
0: Yani her iki tarafa da eşit mesafe görüntüsü veriyor. Hani yani kalben ne taraftadır, niyeti nedir biz onu zaten bilemeyiz. Çünkü bu aynı zamanda geleceğe yönelik de güvenli bir rezerv anlamına geliyor. Yani kim genel başkan olursa, mühür kimde kalırsa kalsın. Ben vaktiyle bu parti krizi yaşarken partinin bölünmemesi için çaba sarf ettim. İtidalli durdum deme anlamına geliyor. Kavga uzadıkça, yani bu işin sonucu geciktikçe ortada biriken vekillerin sayısı artacak. Çünkü kavga uzadıkça yıpratıcı bir hale gelecek. Şimdi Özgür Özel'in yeri geldiğinde konuşacağız. Dünkü görüntüleri, belki günkü görüntüleri, belki yarın olacak görüntüler. Bunların hepsi haklı ya da haksızdan bağımsız bir şey söylüyorum. Riskli bir pozisyonu ifade ediyor. Kemal Bey'in yanında %100 ona destek vermek de siyaseten bir riski anlamına geliyor. Siyasetinin yanına bir de şunu koyayım. Bir de gelecek seçim var yani bu milletvekilleri aynı zamanda o listelerde yer almak istiyorlar. İşin bir de bu tarafı var yani.
1: Şimdi bu 111'di o. Oylamaya da katılan bir kişi muhalif kalmıştı. O muhalif olan da imza atmış burada. Evet. 111 görünüyor. Gaffar'ın söylediği çok önemli. Oğuz Kağan Salıcı Kemal Bey adına muhalif hareketi yönetti. Kendisi 10 Aralık hareketinin de önemli bir lideri. Yani CHP'de bir 10 Aralıkçılar vardı. Onların parlak ismiydi. CHP Genel Başkanlığı'na bunu hazırlamışlardı.
4: Evet.
1: Kemal Bey'in de uzun zaman teşkilat başkanlığını yaptı. Yani şu anda Kemal Bey A takımını belirlerken teşkilat başkanlığı kimi getirecek? Oğuz Kağan'ı da getirebilir, bir başka ismi de getirebilir. O bakımdan bunlar hep gösterge. Yarınki toplantıda bu fireler...
4: Yarın bir bakalım, listeye bir bakalım. İlter, şu an biz veriyoruz, 111 milletvekilinin ismini de veriyoruz. Bunlar içerisinde konuklarımızın söylediği gibi yani...
5: Oğuz Kağan Salıcı yok, Melih Altınok.
4: Evet, Oğuz Kağan...
5: Listede Oğuz Kağan Salıcı yok.
4: Evet, o yok. Bu isimlere baktığımızda şey imajı oluşuyor mu? Diyoruz ki biz burada konuklarımızla. Ya bu 111 milletvekili hani kurultaya kimse hayır diyemez. Dolayısıyla birebir 111 milletvekilinin kurultay çağrısı yapıyor olması Özel'i destekledikleri anlamına gelmeyebilir. Sen şimdi isim isim de biliyorsun konuklarımız da. Bunlar içerisinde Kemal Bey'e yakın isimler var mı? Ben de bakıyorum bir yandan.
3: Var var.
5: Şöyle
3: var
5: mesela var. Ben de isimlere bakıyorum.
4: Kimdir mesela Nazım Bey'e hemen fark
5: Engin eden? Altay mesela şöyle.
3: İsim Engin Altay. De benim çok iyi bildiğim.
5: Engin Altay arama çağrısı.
4: Evet Engin Altay var dedin. Bakıyorum ben
5: Engin
4: de.
5: Engin Altay şöyle, Engin Altay Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması yönünde bir mesajı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetle, yolsuzlukla arınamaz şeklinde değerlendirmede bulunmuştu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada.
3: Ama biraz ortada durdu.
5: Bir taraftan evet yani tam anlamıyla
4: kim
5: şu kişiden yana diyemeyiz ama nihayetinde
3: İlter Bey de, bir Engin Bey için diyorum.
4: Engin Altay bir ortada
3: biraz
4: durdu.
3: Biraz parti abisi pozisyonu
5: ama arınma çağrısına destek veren yani çalıştı. Şöyle arınmalıdır diyordu aslında.
4: Başka kimi görüyoruz burada? Bakıyoruz. Genelde de yeni isimler var herhalde. Orhan Sümer, Özgür İnces, Özgür Karabat. Ben Kemal Bey'e yakın pek isim
5: bilmiyorum. İlhan Kesici yok mesela.
4: İlhan Kesici yok. Ama hani olanlar içerisinde...
5: Oğuz Doğan Salıcı yok. Yani...
4: Ya olmayanları şey yapabiliriz de... Yani Özgür Özel'e...
2: Ya olanların içinde çok, Kerhen çok... o imza
4: yani
2: atan var mıdır?
4: Yani listede olmayanları değil de...
3: Çok olmamakla beraber yani şöyle kabaca baktığımda Kemal Bey'le hareket ettiği halde buraya imza vermiş birkaç milletvekili
4: siz
3: ben en azından görmüş.
4: Siz birkaç görüyorsunuz ama isim vermiyorsunuz. Evet. Anladım. Birkaç kişi Nazım Bey rakip
1: yani
4: partiden olduğu için...
1: Yani bir 10 tane bunların içinden gelmeyen çıkabilir.
4: Ona yakın.
5: Şöyle Melih Altınok, bazı milletvekilleri de şöyle bir aslında da açıklamada yapmakta fayda var. Çünkü bazı milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin diye
3: olan biraz önce Gaffar Bey'in söylediği de buydu.
5: Çağrısı evet. Yapanlar da vardı.
4: Evet.
5: Evet, evet. Yani, hani olağanüstü kurultay konusuyla ilgili Özgür Özel'le hemfikirde şu anda 111 milletvekili. Ama tabii ki burada parti bölünmesin diye olan
4: Kürseleroğlu görüyorum.
5: Yani milletvekilleri var ve bununla birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma sürecinin yaşanması olması gerektiğini savunanlar da var açıkçası.
4: Güzel Eroğlu görüyorum. Yani Güzel Eroğlu bayağı bölünmesi. Kılıçdaroğlu tarafında görünen isimlerden birisiydi. Bu listede onu görüyorum. Sonra bakıyorum yine. Ali Öztunç.
1: Mesela Ali Öztunç da toplansın diye Kemal Bey'i ilk anda yanında görünen, Kemal Bey'le görünen fakat bu konuda kurultay olsun diyen bir isim.
4: Tam o isimleri Gürsel arıyoruz. Ali Öztunç onlardan birisi, evet. Gürsel Erol onlardan birisi gibi gibi. Yani bu listede dediğimiz gibi genel eğilimi yansıtıyor onu söyleyelim. Ortaya çıkan tablo net. Yani milletvekillerinin büyük çoğunluğu şu an itibariyle Özgür Özel'in yanında duruyorlar. O da yani beklenen bir şey, beklenmeyen bir durum değil. Genel bir mahalle baskısı olduğu çok açık Cumhuriyet Halk Partisi çevresinde. Yani şu dönem, ben bugün Bülent Kuşoğlu'nun röportajını izledim, dinledim, daha okudum. Cansu Çamlıbel'e verdi. Orada da mesela Bülent Kuşoğlu da Kemal Bey'in en yakın isimlerinden birisi ama T24'de konuşuyor olmanın verdiği bir ağırlıkta da yani alsanız şurada hep politik doğruculuk kalıplarını kullanarak gidiyor ama yarın bir gün Özgür Bey, Kemal Bey'in ekibinde olabilecek isimlerden birisi. Dolayısıyla bu tablo ilerleyen dönemde ben Kemal Bey'in lehine işlediğini düşünüyorum zamanı. Yani örgütü ele geçirdikçe diye düşünüyorum.
3: Biraz tabii işin sıcaklığı var. Zaman bazı dengeleri tekrar değiştirecek. Dolayısıyla bugünden baktığımızda vereceğimiz yargılar, vereceğimiz hükümler yarın için doğru olmayabilir. Süreç ilerledikçe çok şey değişebilir. Ayrıca tabii mesela bugün ben gelirken düşmüştü bir haber. Sanıyorum İstanbul delegeleri ve İstanbul delegelerinin yani o yolsuzluğa daha doğrusu irade fesadına uğradığı iddia edilen delegelerin yakınlarının hesapları masak bilgileri masaktan rapor olarak istenilmiş.
4: Bu çok önemli bir gelişme.
3: Tabii,
4: ben de sonunda.
3: Dolayısıyla yani daha süreç içerisinde bir takım menfaat sağlamak yoluyla rüşvetle ya da başka yollarla delegeleri ayartmış olan kişilerin ceza davası biliyorsunuz devam ediyor. Yine iradesi fesada uğradığı iddia edilen delegelerle ilgili yapılacak bu araştırmalar yani daha burada geride çok, çok mesele var.
4: Kesinlikle.
3: Bir ikincisi başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu Butlan davasının açıklanması, sonuçlanması nedeniyle kesintiye uğradı ama bir taraftan da devam eden Muhittin Böcek meselesi var. Uşak Belediyesi, Belediye Başkanı'nın rezillikleri meselesi var. Veli Ağbaba ile ilgili ortaya atılan iddialar meselesi var. Yani var da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel tarafında yer alan aktörleriyle ilgili de bir takım hem ahlak gayri ahlaki hem de hukuki açıdan problemli bir takım tartışmalar var. Bunlar zaman içerisinde eğer bir takım somut delillere dayanarak hukuki sonuçlar doğurursa başka bir şey daha bizim karşımıza çıkacak.
4: Mutlaka.
3: O nedenle
4: ileride.
3: Evet. O nedenle
4: Sayın
3: daha burada
4: bilemeyebiliriz ama şu motivasyon önemli değil mi? Yani yeniden milletvekili seçilmek istemesi milletvekillerin.
3: Tabii. Elbette,
4: hocam.
3: Elbette.
4: Yani tabii. Bu da şekillenecek. Bakarlarsa Kemal Bey bizi gösterir aday.
5: Tabii.
4: Bir daha
5: anında
4: yaklaşabilirler.
5: Dönün.
4: Ya da
5: anında
4: derler dönün. Ki Kemal Bey bizi göstermez. Biz şunu bunu yaptık. Tek tek özel durumları vardır.
2: Tabii
4: o zaman
2: Bey,
4: öbürünü seçerler değil mi yani böyle
2: bir... Aynen kesin. Ben Sayın Milletvekilime bir şey sormak istiyorum. Üçüncü bir alternatif. Şimdi tamam 12 Temmuz'da karar aldılar diyelim. Benim hatırladığım kadarıyla erken seçim kararı alındığı zaman partilerin genel kurulları erteleniyordu. Hala geçerli mi bilmiyorum.
4: Diyelim ertelenebiliyor.
2: Erteleniyor diye biliyordum ben, yapılmıyor diye.
3: Şimdi burada öyle bir risk yok 12 Temmuz açısından.
2: Çünkü... Hayır, şu olabilir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarları belirse önerge verirler, erken seçime gidelim. Diğer partilerde evet derler, gidelim derler. Peki ne olacak şimdi 12 Temmuz çok... olmaması lazım.
3: Hocam çok şey olur, biz istemiyoruz öyle bir gündemimiz yok yani.
2: Hayır, yok tabii olarak. Ben bir varsayım
3: biz
2: olarak.
3: Biz 2028'in...
2: Tamam ona ben hocam, bir şey demedim. Yani hocam, olabilir
3: mi? Dolayısıyla onu bilmiyorum yani, hukuken öyle bir şey var bilmiyorum ama.
4: Uzun. Şu açıdan geleceğiz, bir CHP milletvekilinin, CHP kurultaylarının, Kemal Bey 2020'de kurultay yapacaktı. 2022'de yapması gerekiyordu. 2022. Evet. Bir yıl ertelendi, 2023'te yaptı. Bir milletvekili de diyor ki kardeşim 6 yıl geçmiş. 6 yıl kurultay yapmayan bir parti seçimlere bile giremeyebilir diyor ama o tartışma başlığını açacağız. Ben şu an itibariyle bir yarın ne olacak onu bir netliğe kavuşturalım. İkincisi de kurultay ufak ufak
2: yarın
4: geçmeye başlıyor.
2: Yarın olacak, anlaşıldı, olacak yani. Evet,
3: onda bir şey yok, tereddüt yok. Yarın niye tereddüt yok? Partinin grup başkanı orta. Ben grubu topluyacağım, grup genel kurulu topluyacağım, grup toplantısı yapacağım diyor.
2: Evet.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ki siz grup toplantısı yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Benim bu konuda herhangi bir şekilde de sizin talebinize evet ya da hayır demek gibi bir imkanım yok. Ben sadece süreci işletirim diyor. Dolayısıyla grup başkanı, grup genel kurulu toplantıya davet ettiğine göre yarın grup toplantısı yapılacak. Meclisin de zaten sitesinde bu ilan edilmiş. Zımnen Kılıçdaroğlu buna rıza göstermese de zımnen kabul bu durumu etmiş, kabullenmiş görünüyor Bülent şu anda. Dolayısıyla bunda bir sorun yok.
4: Kısa bir cümle alayım, reklama gideceğim. Yoksa dönüşte
1: 2023 yılında kongre yapıldı. Şaibeli oldu ama yapıldı. Yani 6 yıl değil.
4: Değil.
1: O bakımdan
4: ona da cevap
1: mahkemeye gidecek. Onunla ilgili anlatıyorum şimdi. Mahkemeye gittiği zaman öyle bir problem yok. 6 sene yapıldı falan. 2023'te yapıldı.
4: Konuklarımız şunu söylüyorlar. Bu isimler arasında bazıları Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ama kurultay çağrısına hayır diyemedikleri için destekliyorlar. Dolayısıyla 111 milletvekilinin tamamı özelci, Özgür Özelci diyemeyiz ama CHP'deki 138 milletvekilinin büyük çoğunluğu şu an itibariyle Özgür Özel'e yakın duruyorlar. Bu tablo çıkıyor. Bu arada Nazım Bey, sizi programa çağırdığımızı duyurduğumuzda herkes şey soruyor. O kadar çok mesaj gelmiş ki. Öğrenci affı, yani CHP konusunun dışında vatandaşın...
2: Gerçekten önemli ama yani.
4: Tabii ki ama temel sorunlar bunlar. Evet. Yani vatandaşın çoğunun CHP'deki kurultay ne kadar... Onu bilmiyoruz.
2: Hiç umurunda
4: değil. İnsanların gündelik problemleri şimdi... var. Haberiniz de olsun bu arada. Çok soru da geliyor.
3: Var az kaldı, az kaldı. Diye. Gündemde az kaldı. Ben af bekleyen öğrencilerimizin, ilişiği kesilmiş öğrencilerimizin güçlü taleplerini sürekli alıyorum zaten. Ama çok az kaldı. İnşallah meclis tatile girmeden çıkacağını ben de ümit ediyorum.
2: İnşallah.
3: Onlar için uğraşıyoruz, merak etmesinler.
4: Toplu cevap olsun. Ben de genelde bu af mevzuları, vergi falan bunlara çok önemsemiyorum, desteklemiyorum ama öğrenci affı
3: şöyle,
4: iyi bir şey. Yani işte, adam diyor ki ben öğrenciyim, döneceğim diyor. Ya.
3: Okumak isteyene kapıların aynen açık olması öyle lazım. Bir de pandemi yaşadık, deprem yaşadık. Ekonomik koşullar nedeniyle ilişkisi kesilmiş öğrenciler var. 7 kere de AK Parti iktidarı döneminde öğrenci affı çıkartmışız. Yaklaşık 3-4 yılda bir. Dolayısıyla bizim zaten geçmişte de öğrencilerimize böyle bir kapıyı açtığımız vaki. Onun için az kaldı. Meclis tatile girmeden umuyorum çıkartırız.
4: Güzel haberi verdi sayın. Evet.
0: Hangi seneden başlayacak?
3: 2022'de en son af çıkartmışız. 2022'den itibaren.
0: 2022'den itibaren.
4: Evet, 4 sene. Yani öğrenmek istiyorum diyen adama gelmeden mezun versin.
0: Benim de var bir tane.
3: Sadece orada
0: 94 senesinden atılmam var.
3: Sadece orada problem
4: ufak,
3: şuydu.
4: Sen mi yazdırdın bunları?
0: Ben yazdım. Evet,
4: devam edelim. İlter, var mı şimdi az önce reklama gitmeden önce de bu ne kadar mümkün kurultay sorusuna da cevap aramaya başlamıştık. Bu milletvekilleri içerisinde ekleyeceğim bir şey var mı? Bir de kurultay ne kadar mümkün olabilir? Böyle bir hava oluşuyor mu? Genel merkez buna nasıl bakar sence?
5: Sordum Melih Altınok. Olağanüstü kurultay zaten geçen haftadan beri konuşuluyor. Yine bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez kaynaklarına bu olabilir mi? Bugün de Sayın Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yönde açıklama yaptı. İşte imzalar toplanmaya başlandı. Yeterli imzaya da ulaşıldı. Şu anda yani imzalar toplanmış durumda ama olağanüstü kurultay olur mu diye sorduğumuzda şöyle yanıt aldık. Özgür Özel yönetimince olağanüstü kurultay çağrısı için imza toplamasına karşılık tedbir kararı olduğu sürece kurultay yapılamaz deniyor. Yani zaten Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta bu yönde bir açıklama yapmıştı. Hemen yarın ben kurultayı toplamak isterim ama nihayet

0: içerisinde bir yargı süreci var, Yargıtay süreci var, temyiz süreci var, tedbir var ve nihayetinde bu nedenle kurultayı toplayamayız demişti. Şimdi tabii ki olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlanınca yeniden genel merkez kaynaklarına yöneldik. Ne düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda yine şu yanıtı verdiler. Tedbir kararı kaldırılmadığı sürece hukuken kurultay yapılması mümkün değil diyor genel merkez kaynakları. Özellikle bunun altını çizdiler. CHP ile ilgili kurultay iş ve işlemleri hukuken donduruldu. Bu tedbir kararı yargı tarafından kaldırılmadığı sürece genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini işleme koyması mümkün görünmüyor dedi. Çok net değerlendirme yapıyorlar bu konuya dair Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar. Genel merkez tarafı böyle diyor ama tabii ki Özgür Özel tarafıysa tedbir buna engel değildir. Olağanüstü kurultay toplanabilir diyor ki bu nedenle de bir imza toplama sürecine başlandı. Ve nihayetinde genel merkez tarafından gelen açıklamada bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu zaten söylemişti dediğimiz gibi kaynaklarda tedbir var kurultay yapamayız diyor.
1: Evet şimdi milletvekilleri kurultay... Milletvekillerinin çağrısıyla kurultay olmuyor değil mi? Delegelerle oluyor.
2: Tabii delegelerle oluyor. Yarıdan bir fazlasının imzasıyla, noter tasdikli imzasıyla kurultay çağrısı yapabiliyorlar. Dolayısıyla sadece milletvekilleri delege, tabii delege ama milletvekillerinin imzasıyla kurultay olmuyor
1: yani
2: tek başına.
1: Yani bu hukuki bir başvurudan ziyade bu imza toplama bir çağrı. Ya delegeler, partililer, şunlar hani bütün çağrı. Hepimiz... Kurultaya evet. Gidelim şeklinde bir evet. Propagandanın ürünü.
2: Özgür Özel cephesinden gelen bilgilere göre kurultay toplanması için gerekli imza sayısı delegelerden toplanmış onların bugünkü beyanlarına göre. Fakat İlter Bey'in söylediği husus tartışılan bir husus. Yani şu anda Yargıtay'da devam eden bir süreç var. Evet. Bir tedbir kararı var. Dolayısıyla tedbir kararının olması... ve Yargıtay'da henüz sürecin kesinleşmemiş olması anladığım kadarıyla bazı hukukçulara göre kongre yapılmasına engel teşkil ediyor. Kaldı ki hatırlarsanız Özgür Özel ekibi de başlangıçta şunu söylemişti. Yargıtay'da sürecin devam ediyor olması bir engelse Yargıtay'dan feragat edin. Yani Yargıtay sürecinden geri adım atın. Dolayısıyla o iş düşsün, istinafın kararı kesinleşsin, tedbir kararı da kalkmış olsun demişlerdi. Onlar da aslında bunu biliyorlar ama kendi hukukçularına yorum yaptırdıklarını söylüyorlar bugün. Evet. Artık bunlar biraz da hukukun vereceği
1: kararlar. Şimdi vereceği Özgür Bey'in sesini bir dinleyelim. Bu kurultay süreciyle ilgili önce diyor ilk imzayı da hatta geçen kurultayda bize oy vermeyen, sert muhalefet eden Kayseri delegemiz atmıştı diyor. O sesi bir Samet verelim.
3: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. Tahmin henüz biz vermedik. Milletvekillerimiz henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutumdur. Çok kıymetlidir.
1: Evet, şimdi Özgür Özel Kayseri delegemiz verdi iki imzayı diyor. Gürsel Tekin'e soruldu bir de. Bu Gürsel Tekin de bu konuyla ilgili ne diyor ona bir bakalım hemen. Bu şartlarda kurultay ne kadar sağlıklı? Sevgili CHP'liler, İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda diyor Gürsel Tekin de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden. Yani şu an İstanbul'da bulunan 144-196 delegenin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir var. Bunun yanında 44 delege tutuklu. 21 delege, o herhalde İstanbul delegelerinin 44.
2: Tabii İstanbul delegelerinden söz ediyor.
1: 21 delege AK Parti'ye geçmiş. Evet. Öyle mi efendim? 21 kişi size mi geçti bu süreç?
2: Yani onu bilemiyorum. Belediye başkanlarını biliyoruz ama delegeleri bilmiyoruz.
1: Delegeler de geçti. 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı,
0: Cumhuriyet
1: ne kadar kapsayıcı ve tartışılır?
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama gelmişti Melih Altınok.
1: Pardon İlter.
0: Bugün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamayı da burada hatırlatmakta fayda var. Hı hı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesapları hareketleri ve SGK kayıtlarını

0: ilgili kurumlardan talep etti. Bu da önemli bir gelişmeydi.
1: Evet. Nazım Bey, senden önce son dakikayı verdim. Dediğin gibi durumu çok etkileyecek.
2: Şimdi burada ben bir şeye aslında temas etmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığımızda aslında yaşadığımız şeylerin daha düşük yoğunluklu olanları geçmişte de yaşandı. Yani işte Ecevit'le İnönü arasındaki kurultay kavgası, Baykal'ın CHP içerisindeki hizip kavgaları, kurultay kavgaları, Mustafa Sarıgül'le Baykal'ın kavgaları. Dolayısıyla CHP'nin genlerinde zaten böyle bir ayrıştırıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı, kendi kadrolarını, kendi ekiplerini düşmanlaştırıcı bir kodu var. Şimdi bu kod
1: hiziplerin partisi.
2: Hiziplerin partisi. Şimdi Ekrem İmamoğlu sürece girdikten sonra bu süreci daha da enfekte hale getirdi. Yani geçmiş hizip kavgaları ya da geçmiş kurultay kavgaları bu kadar çok şaibeyle, bu kadar çok rüşvetle, bu kadar çok iltimasla, irade fesadıyla çok anılmazdı. Yani çıkarlar mücadele ederlerdi ama Ekrem İmamoğlu'nun sürece girmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde delege enfekte hale geldi, parti süreçleri enfekte edildi, kongre süreçleri, kurultay süreçleri enfekte edildi. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde, kodlarında, genetiğinde böyle bir hizip, partiyi yönetmenin ülkeyi yönetmekten daha kıymetli olduğu bir anlayış zaten söz konusuydu. Burada benim siyaseten bakmamız gereken bir başka yerin de şu olduğunu düşünüyorum. Hani hep içerideki tartışmalara odaklanıyoruz da bunun siyasal sonuçları, sosyolojik sonuçları ne olacak, ne üretecek Türkiye için, buraya da bakmak lazım. Burada ben toplumun şöyle, işte bayramda biz sahadaydık, köy köy gezdik. Toplum biraz şöyle bakıyor. Ya iyi ki diyor, yani bunlar kendi içlerinde barışı sağlayamadılar. Bu ülkede barışı nasıl sağlayacaklar? Kendi partilerini yönetemiyorlar. Ülkeyi nasıl yönetecekler? Kendi partidaşlarını ötekileştiriyorlar, şeytanlaştırıyorlar, düşmanlaştırıyorlar. Kendilerinden olmayan, kendileriyle aynı şeyleri düşünmeyenlere karşı nasıl bir düzen kuracaklar? Açıkçası milletin kafasında bu anlamda kuşkuların, ya biz zaten bunları biliyorduk, bunları iddia ediyorduk da bizimkini bir siyasal söylem olarak toplum görüyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu gelişmeleri görünce ben toplumun, bizim toplumumuz, Gaffar Bey'le de program öncesi biraz konuştuk. Mutedildir bizim insanımız.
1: Ne diyor Gaffar Hocam?
2: Merkez siyasete daha çok prim verir. Uçlara, marjinalliklere, savrulmalara, itidalden, orta yoldan kopmalara çok prim vermez bizim toplumumuz. Yani rasyonel bakar bizim seçmenimiz. Dolayısıyla seçmen rasyonel baktığında yaşanan bu olayları birkaç şekilde yorumluyor bana göre. Birincisi, Türkiye'nin yönetiminin teslim edilebileceği bir kadro yok karşımızda diyor. Yani bir çıkarsama yapıyorum. Bir yorumlama yapıyorum seçmenin tavrından hareketle. Birincisi bu. İkincisi, ya bizim çok büyük sorunlarımız var. Dünyanın çok büyük sorunları var. Türkiye bunlarla zaman kaybedecek bir lükse sahip değil diyorlar. Üçüncüsü, yani affedersiniz, ortalıkta pespaye tavırlar, pespaye tutumlar, işte Anıtkabir'deki görüntüler, başka görüntüler, bunlara bakılınca da bir yönetme yeteneği, kapasitesi sorunu var aslında. Bütün bunlar Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının, ister CHP'de siyaset yapsınlar, ister CHP dışında siyaset yapsınlar, Türkiye için çok umut vaat etmediği kanaati seçmende pekişiyor.
1: Peki şimdi siz diyorsunuz ama bunu AK Parti'ye yakın seçmen mi söylüyor, CHP'li seçmen mi bunu söylüyor? Yani CHP'li seçmen sizce bu tartışmalardan etkilenip ya bizim partimiz de böyleymiş falan diyor mu?
2: Şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki oy sınırı belli. %20 ile %23 arasında ne olursa olsun, kola kutusu da olsa, affedersiniz tuvalet terliği de olsa, affedersiniz bir çöp de olsa biz oy veririz diyen bir %20 ile %23 arasında bir seçmen var. Onlar bir biçimde kendileri için AK Parti iktidarından, tırnak içerisinde söylüyorum, kurtuluş umudu neredeyse orada olmaya devam edeceklerdir. Ama o %23'ün dışında 50+1'e ihtiyaç var bu ülkede Cumhurbaşkanı seçilebilmek için. 50+1'i temin edebilecekleri gri alan, katı partici tutumu olmayan vatandaş açısından bakıldığında bu ürkütücü bir tablo, tedirgin edici bir tablo. Açık söylemek gerekirse bir milletvekili olarak değil de bir vatandaş, bir seçmen olarak baktığımda benim için de çok ürkütücü bir tablo. Böyle bir siyasi partinin yönetme kapasitesi Türkiye açısından düşünüldüğünde açıkça söylemek gerekirse bir fecaat tablosu ortaya koyuyor.
1: Doğru, hiç zaten dış politikaya falan gelemedik Bülent abi. CHP dış politikada ne konuşur, ne düşünür falan, biz şu an için CHP nasıl kurtuldu, yani Asiye nasıl kurtulur
2: sorusu. Ya bir şey daha Melih Bey, özür dileyerek bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bir de burada bir şeye de dikkat.

0: çekmek lazım. Bu süreçlerdeki dil, uslup ve bu süreçlerde ortaya konulan tutum, siyasal tutum, bu da Türk siyaseti açısından çok çirkin. Yani öyle ağır laflar birbirlerine ediyorlar ki, öyle çirkin bir uslup kullanıyorlar ki, öyle hırslı bir tablo ortaya koyuyorlar ki, her iki taraf için de söylüyorum. Şimdi bu Türk siyasetinde de hani siyaset güven telkin etmesi lazım topluma. Siyaset topluma örneklik teşkil etmesi lazım. Buradan bakıldığında toplumun siyasete dönüp de ah ne güzel ya tamam güven telkin ediyorlar bana, umut vaat ediyorlar bana ya da örneklik teşkil ediyorlar bana diyeceği tablodan çok uzak. Bilakis bunların tam tersi sonuçlar doğuran bir maalesef.
1: Siz siyasetin geneli için kaygılandığınızı söylüyorsunuz ama bir iktidar rakip partisiniz, sizin için bence bu pozitif bir durum oluşturuyor. Tabii ki dediklerinizi çok iyi anlıyorum.
0: Türkiye ahlaki için bir yerden bakarak söylüyorum.
1: Elbette ki biz de öyle düşünüyoruz ama bir yandan da der ki rakip de ya işimiz iş mi diyecek yani. Çünkü ortada bir şey hali var, bir dağılmışlık tabii hali var. Umut verememe hali var. Umarız bir an önce atlatırlar.
2: Biz bazı ilaveler yapabiliriz değil
1: tabii
2: mi?
1: Melih Bülent Bey, abi bakın, çok vaktimiz var. Geleceğim.
3: Teorik olarak demokrasi tanımında şunu derler. İktidar her yerde vardır.
1: Evet.
3: Muhalefetin olduğu yerde, gerçek muhalefetin olduğu yerde demokrasi vardır. Şimdi sayın vekilimin endişesi şu. Muhalefet yok Türkiye'de. Muhalefet kendi kendine muhalefet ediyor. Demokrasinin daha kaliteli olması için onların doğru dürüst parti olmaları lazım.
1: Tabii. Bülent abi buyur.
2: Şimdi bugün Özgür Özel bu açıklamaları nerede yaptı? Mecliste.
1: Mecliste yaptı.
2: Mecliste geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ın CHP Genel Merkezi olarak kullandığı Çevre Sokak'taki araştırma merkezini,
1: eski CHP binasında
2: oluyor. Eski CHP binasını Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi yaptı. Kemal Bey bunu kaldırdı. Çevre Sokak'ta yok. Partiye aldı. Partiye aldı. Bugün nerede yaptı onlarla toplantıyı? Oradaki yönetim kurulu Bülent Tezcan başkanında olan mecliste yaptı. Yani şu anda mecliste yapabiliyor. Mecliste kullanıyor. Toplantıları da Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ofisinin çalışmaları ile ilgili bugün onlarla mecliste toplantı yaptı. Bu açıklamayı yaptı.
1: Bu neyi gösterir?
2: Bu neyi gösterir? Biliyorsun kendisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Mutlak putlan kararından sonra. Mesajı, ilk mesajları İstanbul İl Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in getirdiği biliniyor. Yani ilk müdahalesi semboller yaratma, yani muhtemel gelişmelere karşı yeni bir parti kurulduğu zaman onunla ilgili Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Güven Park, yürüyüşler, o mesajları Özgür Çelik getirdiğini söylüyorlar.
1: Evet.
2: İlk anda kol kola yürüdü birlikte. Şimdi ikincisi, bu 12'yi nasıl tespit ettiler? Cumhuriyet Halk Parti tüzüğünün 43. maddesinde olağanüstü kurultay için dilekçeyi imza topluyorlar. Şu anda 1200 delege üzerinden bir hesap yapmışlar. 1200 delege üzerinden 600'ü geçen bir imzadan bahsediliyor. Topladıklarını söylüyorlar. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bildirecekler. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki hem Kemal Bey hem de Yeni Ağ takımı hangi delegelerin imza verdiğini de görecek. Bunları araştıracaklar elbette A takımı. İnceleme yaptıkları takdirde orada birçok file çıkacak.
1: Zaten şimdi Gürsel Tekin diyor ya kardeşim 196 İstanbul delegesinin tamamı yani soruşturmalı.
3: Delege
1: işte,
3: vasfını
1: delege yok. Biri AK Parti'ye
3: yani
1: gitmiş, biri içeride, biri bilmem ne diyor.
2: Dolayısıyla bir olay daha var.
1: Senin dediğin o 600 milletvekilinin ne kadar içeride, gerçekten dışarıda. Peki ben şunu merak ediyorum. Ya bu kadar zor bir şey mi? CHP koca parti. Hangi milletvekili şu an aktif? Herhalde AK Parti'ye sorsak online şekilde delege şeyleri çıkar bir yerden değil mi yani? İnternet sitesinde falan.
0: Tabii ki yani.
1: Nasıl, bilinmiyor mu bu? Ben anlamıyorum ki bu kadar muallakta olan bir şey mi Gürsel Tekin'in söylediği konu? Yani
2: bu zaten yüksek seçim şimdi. İşte diyelim burada ki böyle bir olay gelişecek değil mi? Oldu diyelim. Olmayacak da. Olmayacağını neden anlatacağım? Böyle bir gelişme oldu. Yüksek Seçim Kurulu'ndan ilçe, Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanı toplantıya gönderilecek. Yüksek Seçim Kurulu isteyecek bu listeyi. Delege listesi.
1: Anladım. Sonra anlaşılır mutlaka da.
2: Bir bakacaklar. Ölenler var, yerine gelecek yedekler var. Yargılananlar
0: tabii
2: var.
0: Delegeler yedekleriyle seçiliyor.
2: Tabii. Şimdi
1: o zaman mi yedekler mi devreye girecek? Yani şu an dediğimiz CHP'de bir karanlık durum var. Bu milletvekili bu delegeler eğer Gürsel Tekin'in söylediği gibi ise yedek delegeler devreye girecek.
0: Tabii.
1: Onların mı çağrı yapması gerekiyor?

0: bunlar imza attıysa ne olacak?
1: Şimdi
0: yani
1: tabii şeyi bilemiyoruz.
0: Delege imza atmış mı?
2: O zaman bu çağrı delegenin çağrısı olarak değerlendirilmez hukuken herhalde.
0: Evet, öyle olur.
2: Ama yedekler mi çağrı yapmalı
3: şimdi,
2: o zaman?
3: İkinci bir enteresan konu var. 1 Temmuz'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu, İzmir Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı, Beşiktaş'ta tutuklu ve bir tane eski parti meclis üyesi var. 12 kişiyle ilgili karar verecek. Bir yıldan 3 yıla kadar.
2: Ne ve zaman verecek?
3: Şimdi 45 gün içine giriyorlar.
2: Hayır, 12 Temmuz'la alakası ne bunun?
0: 1 Temmuz'da.
3: Neden? Çünkü onların içindekiler de delege. Onların içindeki delege. Oraya şaibe karıştıkları dolayı evet, yargılanıyorlar. İstanbul'da
2: dediği gibi işte
3: İstanbul İlçe Kongresi ile ilgili mahkemeler devam ediyor. O delegelerin de ilgili mahkemesi yine Temmuz'da. Temmuz'da onlarla ilgili de kararlar verilecek. Yani bu olağanüstü kongre ile ilgili toplanan imzalar ve imzalar üzerinden yapılacak müracaatların bir hukuki problemleri var. Yüksek seçimden problemleri var. Yargıtay'dan çıkmamış, yapılamaz. Her halükarda
2: yani yeni... Yüksel Tekin'in dediği gibi değil mi? Bülent
3: doğru tabii.
2: Adam diyor ki işte tabii, bunlar belli değil diyor. Peki ben o soruya cevap alamıyorum ama İlter, ne olacak şimdi? Bülent Erandaş diyor ki bunlar sorunlu, bu milletvekillerinin hepsi 600 milletvekili de özgür
1: özel
2: diyorum delegeler.
1: 600 delege.
2: Artık o kadar şey oldum ki aynı şeyleri tekrar etmekten.
1: Allah korusun.
2: Sen beni anladın İlter. Bu yedek delegeler mi? İmza vermesi gerekecek.
4: Hukuken zaten bu mümkün olmadığı için şu anda Melih Altınok burada aslında Özgür Özel'in bir siyasi hamle yaptığı, işte Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini taban arkamda mesajı vermeye çalıştığı şeklinde de değerlendirmeler yapılıyor. Hani siyasi olarak köşeye sıkıştırma hamlesi olarak da değerlendiriliyor aslında. Tabii ki Özgür Özel cephesi yani bunun olabileceğini, olağanüstü kurultayın yapılabileceğini ifade ediyor. Bunu hukuki temellere de dayandırıyorlar ama nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda genelde hukukçuların genel değerlendirmesi de tedbir kararı varken olağan veya olağanüstü kurultay toplanamaz. İşte bu nedenle aslında ne kadar delege imza verirse versin bunun sonuçsuz kalacağı aşikar. Nihayetinde önümüzdeki süreçte de bu gerçekle yüzleşecek Özgür Özel cephesi. Bu aslında biliniyor mu? Bence biliniyor. Ancak nihayetinde dediğimiz gibi hukuki bir süreç var. Ancak siyasi hamleler de gerekiyor nihayetinde. Tabana verilmesi gereken mesajlar oluyor. Siyaset bu şekilde ilerliyor sonuçta. Ve buna göre de hareket ediyor aslında Özgür Özel. Ve nihayetinde ne kadar delege dediğimiz gibi toplanırsa toplansın, imza toplanırsa toplansın, tedbir kararı varken olağanüstü veya olağan kurultaya gidilemeyecek. Bunu da önümüzdeki süreçte görmüş olacağız zaten.
2: Evet, şimdi bir de parti meclisi ve MYK konusu var değil mi? MYK'lar nasıl şekillenecek? Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki plan şu. Bu kurultay falan meselesinde önce ben MYK'yı bir şekillendireyim, parti meclisini şekillendireyim. Delegeler üzerinde zaten bir tasarruf olacak. Daha sonra bir işte kurultay oluyorsa ne oluyor? Şimdi olası parti meclisi...
4: Şöyle bugün MYK'yı çalıştı Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Evet.
4: Melih Altınok şöyle 8-10 kişiden oluşması bekleniyordu Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sının. Ancak akşam saatlerinde edindiğimiz bilgi MYK'da 20 civarında ismin yer alabileceği ifade ediliyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı genişletebileceği ifade ediliyor. Bunu söyleyelim. Bu da tabii ki siyasi bir hamle. Nihayetinde parti meclisi üyeleri arasından MYK üyeleri belirlenecek. Burada parti meclisinde tabloya baktığımızda Özgür Özel'in sayısal üstünlüğü ele geçirdiğini görüyoruz nihayetinde. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hamle yaparak parti meclisinden bazı isimleri MYK'ya alarak veya ikna ederek bir şekilde bir hamle yapması bekleniyor. Yani MYK'da ne kadar çok kişi olursa parti meclisinde de o şekilde bir üstünlük sağlanabileceği değerlendiriliyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Yani A takımında gel bulun denmesi şu anlama geliyor bir bakıma. Parti meclisindeki bazı isimlerin genel başkan yardımcısı olabileceği anlamına geliyor ve nihayetinde bu da karşı taraftan belki bazıları bu anlamda ikna edilebilir. Herhalde anlatabilmişimdir.
2: Yo, anlatıyorsan bir daha üstünden geçeceğiz. Şimdi mutlak buttan

0: kararı çıktığı için parti mecliste MYK'da son şekillenen MYK yok değil mi?
1: Tabii.
0: Yok yani, dolayısıyla yanlış mı söylüyorsun?
1: Son kongre
2: 2023'ten önceki
1: 2023'ten sonra oluşmuş parti meclisinde kim varsa odur şu anda.
0: 2023'teki yani Kemal Bey gitmeden önceki evet, 3 Ekim'deki tabii. Parti meclisi kimse evet. Odur. Bu parti meclisi isimlerine bakabilir miyiz? Onların ne kadarı mesela Kılıçdaroğlu'cu MYK parti meclisinden gidecek. Dolayısıyla
3: hayır, direkt seçebiliyor
0: parti meclisinden.
1: Parti meclisinden
3: direkt seçebilir. Kemal
4: zaten
3: Bey.
4: bunlar bazıları kendisini atadığı
2: ama şey oldu. Sayın vekilimiz diyor ki parti meclisinden
0: özgür şey özgür yani, diyorum İlter
3: ben diyorum ki tabii.
0: Parti meclisinden MYK'ya seçilecek
2: çocuklarım hayır bir şey var mı bilmiyorum MYK üyeleri seçiliyor
0: evet bir daha söyler misin
2: şöyle parti meclisi üyeleri arasından MYK belirleniyor ancak Bey, tabii ki danışman olarak da
3: seçmeyebilir yani onu direkt seçebilir. Seçmek zorunda değil.
0: Herhalde böyle Kemal Bey yapabilir.
1: Parti meclisinin dışından sadece danışman olarak atayabilir.
3: Tabii.
1: Danışman olarak
2: alabilir.
1: Fiili bir görev verebilir. O ayrı bir şey. Tabii. Ama parti meclisi mesela bizde de evet. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri içerisinden Merkez Yürütme Kurulu oluşturuyor.
0: Yani bütün doğal olarak Kemal Bey'in önce parti meclisini kendisine yakın şekillendirip oradan MYK'ya birilerini alması lazım değil mi İlter?
1: Tabii.
2: Yok şöyle zaten parti meclisinde aşağı yukarı şöyle bir bakayım yine gün içinde buna çalışmıştım.
0: Evet bizimkiler.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 20 kişi var. 20 parti meclisi üyesi var. Şu anda 7 kişi tarafsız kalıyor. Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyesi sayısı ise şu anda 28.
0: Çok güzel
2: yani
0: çıkarmışlar.
2: Yani çok rahatlıkla zaten MYK'yı oluşturabiliyor zaten Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Şu
2: belki buradan işte tarafsız kalan 7 kişi var. Bunlar arasından MYK'ya davet ederse Kemal Kılıçdaroğlu yani A takımını alırsa bu tarafsız kalanlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geçebilir belki. Tabii ki.
0: Arkadaşlar çok güzel bir şey çıkarmışlar. Senin anlattıklarını burada tablo halinde. Bu 3 Ekim 2023 yılındaki CHP Parti Meclisi değil mi?
1: Evet.
3: 60 kişiler oluşuyor.
0: Değil mi İlter? Yani
3: 60
0: bu
3: kişiler.
0: İşte 20'si yakın diyorsun.
2: 2020. 2020'deki parti meclisi.
0: Dolayısıyla 25, yani evet. 3 Kasım 2023 öncesi CHP'yi anlatıyor.
1: Bilim kurulu mu ne bir şey var. 5
0: buradaki isimlerde
2: evet.
0: Orhan Salıbal zaten hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Müslüm Sarı da yanında. Faik Öztürk zaten sözcüsüydü. Bülent Kuşoğlu yanında duruyor herhalde. Diğer isimler şu kırmızı olanlar Berhan Şimşek, Erdoğan Toprak.
2: Yanında Kemal evet. Kılıçdaroğlu.
0: Akif Hamza Çebi yanında biliyoruz Kemal evet. Bey'in yine.
4: Burhan Aydoğan öğlenmiş.
0: Burhan Aydoğan.
2: Hatta MYK'ya girmesi bekleniyor Melih Altınok.
0: Evet. Gamze İlgezdi yanında Cemal Can Polat, Necdet Saraç. Bir gün yazarı Necdet Saraç. Sen programa çıkıyorsun.
4: Necdet Saraç. Bey'le biz yani çıkmıyorum da geçen sene birkaç programda çıktım. Necdet Bey tabii öyle pek renk vermiyordu. Yani hangi taraf daha çok hani CHP'yi temsilen konuştuğu için.
0: Kemal Beyci mi Özgürcü mü bilmiyorum.
4: Ben
0: Özgür
4: hiç öyle bir sinyal almamıştım ama şimdi öğreniyorum yani Kemal evet. Bey'i.
3: Mesela Erdoğan Toprak da bu.
0: Diğer şey, sessiz gördüğünüz o
2: koyu. Şöyle ilk etapta şaşkınlıkla karşılandı Necdet Saraç ismi. Daha sonra araştırdığımızda sorduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Necdet Bey'i MYK'ya alacağı ve hatta bu görüşmelerin tamamlandığına dair de bilgiler geldi.
0: Yani evet. Necdet Saraç da orada yer alabilir. Kırmızı açık kırmızı gördükleriniz nar çiçeği rengi midir Gaffar? Sen bilirsin renkli. Nar çiçeği renkli olanlar Kemal Bey'in yakını.
4: Yok kırmızı diğeri.
0: O da bordo gibi.
4: Bordo.
0: Niye bu kadar bu renklerdeki bu nüansta biraz şey olsa? Bordolarda Özgür Özel'in
2: Melih Bey,
0: yanında olan.
2: Sayın vekilimiz bir şey söyledi şimdi. Bülent abi dedi 60 kişi dedi oraya topluyoruz 55 çıkıyor. 5 tane de dedi bir danışman.
1: Sanki onların
2: bilim kurulu
1: gibi bir şeyler
3: 52,
1: var.
3: 52 seçerek 8'i de özel kadın kolları, kadın kontenjanı.
0: Mehmet Bekaroğlu'nun girdiği kontenjan.
3: Bekaroğlu.
0: Ya ben şey için söylemiyorum. Mehmet Bekaroğlu.
3: Bilim komisyonu.
0: Kemal Bey kadın kontenjanından ona aday göstermişti o açıdan. Mehmet Bekaroğlu öyle girmişti. O da onun üstünden git. Kusura bakmasın Mehmet Bey. Böyle bir şeyi kabul edince üstünüze kalır.
4: Öyle kalır evet.
0: Bu 7 milletvekili de.
2: Bu arada Özgür Özel tarafından bir açıklama geldi.
0: Ne diyor Özgür Bey?
2: Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel basın servisi Sayın Özel'i paylaşırken yani program paylaşırken lider olarak ifade ediliyor. Onu da aktarayım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel yarın CHP-TBMM grup toplantısında konuşacak. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 13.30. Bu duyuru da şu anda yapılmış oldu.
0: Tamam, biz de izleyeceğiz kendisini. Şu milletvekilleri de Burhan Şen Atalay, Ali Öztunç, Gürsel Erol, az önce söyledik. Semra Dinçer, Oğuz Kağan Salıcı, Nevaf Bilek, Mehmet Tüm. Bunlar da ortada gibi görünüyor deniliyor ama Kemal Bey yakındı Gaffar sen. Gaffar seni böyle alabilir miyim?
4: Tabii tabii. Hay hay.
0: Yani bu milletvekillerinden de...
4: Gürsel Erol Kemal Bey'e yakın yani, bilinen bir şey.
0: Evet.
4: Oğuz Kağan Salıcı da az önce yani söyledim, ortada bir pozisyon takınıyor ama onun da yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Burhan Bey'e dair bir fikrim yok. Yani iyi bildiğimiz bir isim ama bu çatışmalarda hangi süreçte, hangi tarafta yer aldı? Ya burada tabii şöyle bir durum da var. Şimdi bir iptal edilen kurultay var. Yok sayılan kurultay var. Şimdi o çok yani kaotik bir durumun içinde bir parti şu anda.
0: Evet.
4: O kurultaya giden süreçte ne yaşandı? Bu insanlar hangi tarafları da neden yani durdular ve sonrasında ne yaptılar? Onu bilemiyoruz. Ben onun için Kemal Bey'in yanında yer alan birkaç ismi ayrı tutmak kaydıyla, bu taraftaki birkaç ismi de ayrı tutmak kaydıyla hepsinin ben taraf değiştirebileceğini düşünüyorum. Yani bazı isimler çok zor. Mesela Veli Ağbaba...
0: Bakalım o değiştiremez. Kemal Bey çünkü o gelmesin diyor.
4: Evet, o gelmesin diyor. Yani karşı tarafın kesinlikle gelmesin dedikleri dışında herkes taraf değiştirebilir.
0: Bir bakalım isim. Veli Ağbaba dediğin gibi isimler ama Sezgin Tanrıkulu. Evet. Sezgin Tanrıkulu
4: değişebilir.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bütün CHP'lilerin tepkisine rağmen partiye getirdi. Ama Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde Özgür Özel Genel Merkezi'nden çıkılırken yanında duran Mustafa Sarıgül'le isimlerden birisiydi.
4: Evet.
0: Bence
4: evet.
0: Yani dediğin gibi o da gidip gelebilir ama
4: değişebilir.
0: Yüksel Taşkın yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun liberal böyle çok tepki çeken isimlerdendi. Niye Gamze getirdiniz bu adamı dediler. Ama o da şu an mesela burada Özgür Özel'e gibi yakın gibi görünüyor.
4: Gamze Taşçıer olabilir aynı şekilde.
0: Doğru. Seyit Torun. Seyit Torun Kemal Kılıçdaroğlu'nu Seyit ilan eden isim değil miydi?
4: Evet.
0: Ben mi yanlış hatırladım?
1: Yok değil.
3: Şu para besini
1: Özgür Bey'in yanındadır.
0: Ama bu dediğim
1: onu hatırlayamıyorum ben.
0: Yok. Ama bu çok yani önemli. Yani bir adamı seyit ilan edeceksin. Seyit ilan ettiğin adama muhalefet edilir mi Sayın Vekil?
3: Melih.
4: Ya onların sayısı Melih. Çok olur.
3: Seyit Torun
4: şöyle
3: eski yerel yönetimlerden sorumlu.
1: Genel başkan yardımcısıydı.
3: Ve de bu Veli Ağbaba'nın kaybolan parası da onun odasında bulundu.
0: Ama o konuda da hocam böyle diyoruz da bir meclis açıklama yapıyor ne bir şey. Yani Veli Ağbaba'nın poşeti diyoruz ama
3: o para
4: Veli
3: nerede?
4: Ağbaba'nın değil
0: Reis
4: yani.
0: Bir şey çıkıyor.
3: O para nerede?
0: Ben görmedim parayı. Ben bilmiyorum yani. Ama meclis başkanını açıklasın.
3: Kim aldı? Kime teslim ettiler?
0: Siz söyleyin.
3: Yok bir teslimat var. Yoksa devlete irat kaydedilir. Sahibi çıkmasaydı.
4: İrat kaydedilmiş olabilir Bülent abi. Çünkü meclis başkanlığı
1: Bülent
4: açıklama yapmadı.
1: Bülent abinin bildiği bir şey var. Biri teslim almış.
4: Meclis başkanlığından bir açıklama yapılmadığı için biz de ondan dolayı bilmiyoruz. Şimdi bir ortada bir para var ama
3: bir
4: yani.
3: Bir para var tabii. Yani
4: para bayağı olduğu kesin. Para.
0: Ben bunu düzelteyim yalnız bir yanlışlık. Evet siz doğru söylüyorsun. Seyit Torun değil. Benim Seyit'ten aklıma gidiyor. Seyit Torun Kılıçdaroğlu'na.
2: Ensar yani. Öğüt.
0: Ensar Öğüt mü demişti?
4: Ensar Öğüt.
0: Ay yaşa sağ ol.
2: Ensar Öğüt'tü.
0: Ensar Öğüt'tü pardon.
4: Ya buradaki birkaç isim yani aslında taraf değiştirebileceklerin sayısı çok. Taraf değiştirmesi mümkün olmayanların sayısı az.
0: Onları konuşalım.
4: Ya işte onlar yani mesela Veli Ağbaba neden taraf değiştiremez? Çünkü Kemal Bey gelme diyor ona zaten. Ha gel derse o bile olabilir. Ya da bu tarafa baktığımızda mesela burada Özgür Bey'in gelme diyeceği birisi var mı? Çok zor. Belki Gamze Hanım'la ilgili söyleyebilir. Hani Gamze Akkuşil Gezdi ile ilgili. Onun dışında buradakiler de buradakiler de taraf değiştirebilir. Ama hani biz sadece gri olanlara bakıyoruz ama bunların tamamı gri bana sorarsan.
0: İşte
4: yani.
0: Bazı isim üzerinden de gidilirse bir şey
4: güç dengeleriyle herhalde biraz
0: ama... Şu kırmızı Kemal Bey'e yakın görünen denilenlerin büyük çoğunluğu zaten orada durduklarını anladık yani. Orhan Salıbalı'ndan, Müslüm Sarı'dan, Faik Öztrak'tan, daha başka Erdoğan
4: Bülent Kuşoğlu, Beren Şimşek. Yani. Müslüm Sarı evet dediğin gibi.
0: Dolayısıyla buradaki bir tablo. Şimdi bu milletvekili...
4: Erdoğan Toprak aynı şekilde.
0: Bu Özgür Özel'e yakın olduğu söylenen milletvekillerinin aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na da yakın olduğunu söyleyebilir miyiz? Birebir böyle bir örtüşme var mı Bülent abi?
2: %90 uyar.
0: Öyle mi?
3: Tabii var tabii. Mesela
0: bu o zaman partide böyle bir ayrışma da var. Bunu da söylemek
3: var,
0: gerekiyor.
3: Var tabii. Şimdi bu Kemal Bey'in o dönemde bir kavga yoktu bu partide. O partide kavga olmadığı için Özgür Özel'di. Kemal Bey'in arkasındaydı. Ayrılırken de ağladı biliyorsunuz. O bakımdan beraberlerdi. Beraber oldukları için, bir de Ekrem İmamoğlu o zaman belediye başkanı İstanbul'da da yeni

0: gelmişti 2019 seçimleriyle. O bakımdan bu bir toplu CHP'nin çıkardığı bir kurultay. Ama bu kurultayda birçok delegenin yer değiştirdi. Önce İstanbul İl Teşkilatı'nda paralara dönen, ki ondan sonra Ankara'ya o paralarla 192 İstanbul'u aldığı zaman Ekrem İmamoğlu çok sevindiler. Biz de o dönemde konuştuk. Neden? 192 delegeyle kaderini değiştireceğiz demişlerdi. Evet. Ve genel kurulda değiştirdiler zaten.
1: Evet. Ya mesela Yaşar Seyman var orada. Şimdi
2: sendikacıydı Yaşar Hanım. Ben tabii bir günden tanıyorum.
1: Şimdi Yaşar Hanım Kemal Bey'le de çalışır ki zaten. Yani o buradaki, yani bunu şunun için söylüyorum. Burada İki isim üzerindeki kavga bir süre sonra köhneyecek, eskiyecek. Hmm. Yani isimlerin kavgasından ziyade hepsi dönecek, diyecekler ki ya bizim bir partimiz var, siyasi kariyerimiz var, arzu ettiğimiz hedefler var, ona göre pozisyon alalım diyecekler. Çünkü burada konuştuğumuz her insan siyaseten bir ağırlığı olan kişiler bunlar. Her birinin bir ağırlığı var, bir ismi var. Arkalarında onlara bakan seçmenler var. Bir de tabii kendi kariyer hesapları var. Yani şu anda evet iki kişi var burada. Bizim tasarımcımız da ne güzel kırmızı evet. çizmiş, bordo çizmiş. Şeydi, o şeyler de, gölgeler de öyle olmuş. Ya şimdi iki insan üzerinden konuşuyoruz ama bir süre sonra benim hani kavga uzadıkça, uzarsa bu bir yorgunluk oluşturur ve insanlar daha çok merkeze doğru toplanırlar. Orada da hani mühür kimdeyse ona doğru yanaşırlar. Tahminimin sebebi o. Ama tabii mühür şimdi mahkeme kararıyla Kemal Bey'de ama lider benim diye ısrar eden Özgür Bey de var. Ben yani Özgür Özel'in de şansını öyle düşük görmüyorum. Yani o fiili durumu dayatmayı başarırsa biraz hayatta da böyle bir şey vardır. Yani evet mahkeme kararı var, karşı tarafı pes ettirebilir. Yani karşı taraf der ki elim ayağım bağlandı, grup toplantısı yapamıyorum, gittiğim yerlerde miting yapamıyorum, seçmen benden koptu, medyayı kontrol edemiyorum der, onu pes ettirebilir. Tabii bu, yani bunu şunun için söylüyorum. Şu anda hani biz hani Türk milleti olarak şöyle bakıyoruz. Biz de öyle baktığımız için mahkeme bir karar verdiğinde ona uyuyoruz yani. Evet. Ama uyulmadığı zamanlarda da tersi sonuçlar çıkabiliyor.
2: Şimdi
1: hayatta.
2: Özgür Özel'in arkasında milletvekili gücü var. Kemal Bey genel başkan olarak tüzük gücü var elinde. Örgüt var ve doğal olarak şu tablolara baktığımızda da parti içerisinde genel başkana muhalefet ederek bir grubun varlığını sürdürmesi çok zor.
1: Zor.
2: Özgür Özel'e dayatacak şey milletvekilleri ağırlığıyla mecliste bir etkinliğim olsun diyor. Ayrı parti sürecine mi gidecek? Nereye kadar içerideki imkanları zorlayabilir? Çok evet. da zorlayabilecek bir şey var mı onu da bilmiyorum. Yani
0: var. İki tane var. İşte İki tane var. Bir, bu gelenler MYK seçtiği isimler, Merkez Yönetim Kurulu yönetim ve bu parti meclisi ağırlık olarak milletvekili listelerine Kemal Bey'in gelecek yıl seçime götürürken partiyi banko milletvekili olma ihtimali, bunlar banko milletvekili. O bakımdan çok rahat yer değiştirir. İkincisi
2: Kemal Bey lehine diyorsun.
0: Lehine. İki, Kemal Bey kurultaya büyük ihtimalle Ekim ayında, Ekim-Kasım'da başlayacak. Mayıs'a kadar sürdürüyor 7 ay. Haziran ayında olağan kurul, yani büyük kurultayı yapmayı planlıyor.
2: Bir dahaki sene, 2020.
0: O güne kadar da il başkanlarında, ilçe başkanlarında büyük değişiklikler oldukça o il ve ilçe başkanları da doğrudan doğruya milletvekilleri üzerinde etkili olmaya başlayacaklar. Tekrar aday olma imkanları olmayanlar olacak. Olanlar da il ve ilçe başkanlıklarıyla, il başkanlıklarına mahkum. İl başkanları da diyecek ki sen Kemal Bey'in yanına geç. Ben kongreyi kazandım. Bu değişiklik de Kemal Bey'e 6 ay içinde çok büyük bir ağırlık kazandırır.
2: Dolayısıyla dengeyi de değiştirebilir çok fazla. Şimdi CHP parti meclisi listesi bunlar. Bunun içerisinden de MYK çıkacak. O listeye de bir bakalım. Hemen geliyor da. Yani Kemal Bey buralara güvenip muhtemelen birebir pek çok milletvekili ve PM üyesiyle şu an ilişki içinde. CHP'de olası MYK'da az önce verdik Müslüm evet. Sarı. Müslüm Sarı'nın çok ismi geçiyor. Beren Şimşek yeniden siyaset sahnesine.
1: Yani Beren Şimşek bir de kongrede, özür dilerim, kurultayda aday da olmuştu. O aday olamamıştı daha doğrusu. Orada da bir tartışma yaşanmıştı ve haksızlığa uğradığını söylemişti. Bir saat, evet, yani bir dakika, iki dakika gibi bir şeyle, gecikme sebebiyle.
2: Akif Hamza Çebi'yi zaten bildiğimiz isimlerden, Kemal Bey'e
1: yani
2: hep yakın duruyor.
1: Hem Akif Bey hem Gamze
0: Akif
1: Hanım.
0: Akif Bey milletvekili
1: de
0: değil yalnız.
1: Uzun süredir.
0: Aday olmadı 2023'te.
2: Evet, burada çoğu değil. Müslüm Sarı da değil, Beren Şimşek de değil, Kemal Bey de değil. Gamze Hanım
3: İletik.

0: İyi bir eksiklik var burada.
1: Kim?
0: Faik Öztürk nerede?
1: Faik Bey'e bu yapılır mı yıllarca?
0: Faik Bey'i ne biliyor musun? Faik Bey'i ne biliyor musun?
2: Şöyle alınmayacağı anlamına gelmiyor. Bu olası şöyle zaten. Hani MK'da olmayacağı anlamına gelmiyor. Yok, aslında.
0: Bir ek
2: hani olası.
0: Konusu güzel. Şimdi bir ek şimdi, yapıyorum.
1: Abi bir bitirsin.
2: Kadro genişletecek Kemal Kılıçdaroğlu. MK kadrosunu genişletecek. Bugün Faik Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Kendisiyle görüşemedik ama gördüm ben genel merkezde. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da muhtemelen görüşmüştür. Yani MYK'da olacak mı olmayacak mı henüz netleşmedi. Az önce ekranlara getirdiğimiz isimlerse olası MYK üyeleri.
1: Tabii yani hatta ek olabilir. Faik Öztürk gelebilir diyor.
2: Orhan Sarıbal, Orhan Sarıbal.
0: Çok önemli.
1: Biter, sus, Bülent abi konuşacak.
0: Şimdi 2024 yılında yapılan CHP tüzüğüne göre genel başkan vekili teşkilat başkanıydı daha önce. Değişiklik yaptılar, genel sekreter oldu. Selin Sayık'ın yerine Kemal Bey'in vekili olacak isim kim olacak? Burada olacak. Kemal Bey'in vekili olacak. Bir Faik Öztürk.
1: Doğru.
0: O bakımdan bu listede genel başkan vekili, genel sekreteri de iki numaraya koyacağız.
1: İlter'cim büyüğümüzdür biliyorsun. Bülent abi susun konuşacağım dediği zaman akan sular duruyor, o yüzden kusura bakma.
2: Estağfurullah, tabii biz çıkaramayız. Estağfurullah. Evet.
0: İlter de tabii çok güzel kulisler oluyor bu şekilde.
1: Bu isimlerin arasında evet, önemli bir isimlerden birisi. Ama şu dönemde sözcülük konusunda Müslüm Sarı'nın Kemal Bey'le çok yakın
3: genel sekreter olarak Müslüm Sarı, sözcü olarak Beren Şimşek.
2: Sanatçı değil.
1: Hayır. Yani bu listede böyle de olasılıklar. Evet, benim duyduğum çok fazla. Sen de duyuyor musun onu İlter? Müslüm Sarı'nın Kemal Bey'le çok yakın iletişim içinde olduğunu, sözcülük görevi üstlenice söyleniyor. Gerçi
2: Tabii. Yani parti içi muhalefette yer alan isimdi zaten. Başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'yla her zaman yan yana oldu. Yanında yer alan bir isimdi Müslüm Sarı. Hatta kurultaylarda anahtar listeyi delip de parti meclisine giren bir isimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da uzun zamandır birlikte zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını destekleyen bir isim.
1: Evet.
2: Hatta örgütler acaba Müslüm Sarı'ya emanet edilir mi diye kulislerde dillendiriliyordu. Ancak öyle sanıyorum ki Orhan Sarıbal örgütlenmeden sorumlu olacak. Müslüm Sarı da genel sekreter olacak gibi görünüyor. Ama tabii ki şu anda böyle tablo. Kemal Kılıçdaroğlu evinde, yarın genel merkeze gelecek. Yeni görüşmeler olacak. Son şeklinde tabii ki MYK'nın son şeklinde Kılıçdaroğlu verecek.
1: İlter'cim şimdi CHP'desin birkaç gündür, yine her zaman olduğu gibi. Gündüz vakti falan nasıl bir değişiklik var? Kemal Bey ve ekibi geldikten sonra genel merkez eskisine göre neler farklı genel merkezde? Neler söyleyebilirsin, merak ediyorum izlenimlerini.
2: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri geliyor. Farklı kentlerden gelenler var. Eski ilçe başkanları gelebiliyor, il başkanları. Buraya geliyor, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyorlar. Ancak yani çok yoğun, çok kalabalık, ziyaretçi akını uğruyor şeklinde bir yorum yapmak yanlış olur. Bununla birlikte zaten Kemal Kılıçdaroğlu da MYK listesine yoğunlaştığı için genel merkezde 12. kattaydı. Saat 11'de geldi, 19.30 sularıydı yanlış hatırlamıyorsam. Genel merkezden ayrıldı. Sık sık tabii avukatları buradaydı, Celal Çelik yanlış hatırlamıyorsam. Diğer yandan milletvekilleri buradaydı, Faik Öztürk'ü gördüm. Az önce aktardığım gibi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri genel merkeze gidip geldiler. Kemal Kılıçdaroğlu da gün boyu MYK'ya çalıştı ve bundan sonraki süreçte atılması muhtemel adımlarla ilgili bir çalışma yaptığını ifade ediyordu zaten Kılıçdaroğlu'na yakın isimler.
1: Evet, şimdi Gaffar Yakıncı diyor ki bu isimler arasında gidenler gelenler olabilir, netleştikçe pozisyon belirlemeye çalışanlar olabilir diye, ama ya artık kavga bence biraz şey boyutuna geçti. Yani uzlaşının ötesinde Kılıçdaroğlu FETÖ diyor, FETÖ ajanları diyor karşı tarafı, öyle suçluyor. Yani evet. Özel ve ekibini suçluyor. Şimdi bunu söylemek için
2: kime ne getirir?
1: Kimi diyor, değil mi? İmamoğlu ve Özel'e söylüyor doğru herhalde. Başka kim sızıyor?
3: Yani bunu anlamamak,
0: özür dilerim
3: çok
0: diyor.
3: Zor
0: özür
3: değil
0: dilerim
3: yani.
4: Diyor. Suç benim diyor, bak suçu da kabul ediyor. Yani benim suçluyum başkanlığım diyor. Zamanında bu FETÖ buraya girmiş diyor yani.
1: Ne diyor? FETÖ ajanlarının zamanında
4: sizden özür diliyorum
1: fark
4: dedi.
1: Edemedim. Arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanları. FETÖ şimdi talimatıyla kumpas kurdular. FETÖ artıklarıyla bir olanlar.
3: Sevgili Melih, bu Asiye Nasıl Kurtulur filmini söyledin ya şimdi. O film Vasıf Öngören'in senaryosu, tiyatrodan uyarlandı.

0: yayınlandı. İki versiyonu vardır onun. Birisi 1973'te çekildi. Türkan Şoray oynadı.
1: Biri Müjdar oynadı.
0: Diğeri 86'da Müjdar.
1: O daha böyle şimdi, popüler oldu.
0: O Müjdar'ın oynadığı çok bilinir. Çünkü Atıf Yılmaz yönetmeniydi. Birinciyi hatırlamıyorum. Kusura bakmasın yönetmen kimse. Ben de hatırlamıyorum. 73'te çekilen de bir ikisi arasında bir nüans vardır. Türkan Şoray'ın oynadığında namuslu, iffetli bir kadının kendini koruma mücadelesi vardır. Müjdar'ın oynadığında ise bazı kötü ilişkilere bulaşmış bir insanın kendini oradan çıkarma daha mücadelesi. Yani şimdi birincisinde henüz kötü bir işe bulaşmamış kişinin mücadelesi. İkincisinde ise kötü yola düşmüş olanın kurtulma mücadelesi.
1: Kurtarılamayacak bir Asiye yani.
0: İşte şimdi zaten sonuçta da kurtarılamadığı ortaya çıkar. Şimdi inşallah bu senaryo birincinin senaryosu. İnşallah. Yani eğer ikincinin senaryosuysa.
2: Ama iddiası Kemal Bey ikincinin
0: istediği
2: senaryosu.
0: Kadar istediği kadar
2: öyle
0: özür dilerim.
2: Açık açık söyledi.
1: Sen iyi niyetlisin. Kemal Bey ikinci Müjdar'ın oynadığını söylüyor. Yani Kemal Bey'in
0: yok,
1: çıktığını.
0: Şimdi Kemal Bey şu an bilmiyoruz. Yani eğer
2: yok,
0: Kemal
2: açık açık söyledi adam ya. Daha ne desin?
0: Hocam Kemal Bey özür dilerim. Ben bulaştırdım bunları buraya diyor. Tamam. Yani CHP'yi konuşuyoruz biz ama. CHP'nin durumu acaba yani bir kötü bir işe bulaşmış bir şey.
3: Yani Asiye Kılıçdaroğlu mu CHP mi? CHP.
0: Tabii. Şimdi yani CHP'nin kurtulup kurtulamayacağını beraberce göreceğiz yani.
1: Ama bunlar
0: yani,
1: hakikaten kötü çünkü şeyler. FETÖ ajanları. Evet. Şimdi bu tartışmalar hep vardı. Kemal Bey'in göreve gelmesi, Deniz Baykal'ı devirip göreve gelmesinde de Bülent abi FETÖ konuşuyor.
3: Ya burada Melih Bey ben bir şey söyleyebilir FETÖ miyim? Yani burada tabii Kılıçdaroğlu kimi kastetti? Herhalde önümüzdeki günlerde bunu açıklayacaktır. Hepimizin zihninde bu cümlelerden sonra oluşan bir takım isimler oluyor, canlanan bir takım isimler oluyor ama burada benim esas dikkat çekmek istediğim husus şu. 17-25 Aralık'ı hatırlayın. Hepimiz çok açık ve net bir şekilde biliyoruz ve iddia ediyoruz ki FETÖ'nün emniyet ve yargı darbe girişimiydi 17-25 Aralık. 17-25 Aralık darbe sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ydu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantılarında
1: FETÖ'nün tapelerini okunuyordu.
3: FETÖ'nün tapeleri okunuyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu da hiç kusura bakmasın tabii, yani tabii, kendisini tabii bugün temize çıkartmaya çalışıyor da bankasyanın önüne gidip nöbet tutan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, bankasyaya gidip bankasayı kurtarmak için para yatıran Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri
1: Özgür Özel
3: Kılıçdaroğlu'nun gözünün önünde bütün bunları yaptılar.
1: FETÖ'nün kanallarının önüne kendisini evet zincirleyen Özgür Özel'di, Mahmut Tanal'dı. Evet, Mahmut Tanal zincirledi. Özgür Bey daha yani ben de anlamıyorum.
3: Şimdi Kılıçdaroğlu işte, FETÖ. Hepsi FETÖ. Biz bunu FETÖ darbesi diye bangır bangır bağırırken Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ ile öncesinde başlayan mücadelenin en şiddetlenmiş anında FETÖ mücadelesini anlatırken Kılıçdaroğlu sırf iktidara aparat yapabilir miyim, iktidar için bir kaldıraç olarak kullanabilir miyim diye FETÖ ile iş tuttu. Yani bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde FETÖ'cüleri varsa hiç kusura bakmasınlar, bu haltı beraber yediler yani.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi hepiniz oradaydınız diyordunuz.
3: Aynen yani, aynen yani.
4: İki hatırlatma da ben aynen yapayım mı?
1: Yapın. Ya,
4: Sayın Vekilime.
3: Buyurun. Estağfurullah.
4: Sözünüz bitti mi Sayın Vekilim?
3: Buyurun tabii.
4: Şimdi 2017 yılında Turgutlu'da başsavcılığına Enis Uludemir bir ifade verdi. Şu anda çok gündemde. FETÖ parlatması diye bir. Çok detay vardı içinde. Elimde var başsavcının yazısı.
1: FETÖ parlatması kime diyor?
4: Şimdi söyleyeceğim. Parlatmayı. Şimdi Kemal Bey bir FETÖ olayı ile ilgili bu başsavcılıktaki ifadelerden ileri gelerek bir konuşma yaptığına dair bir bilgi var. İkincisi de Ekrem İmamoğlu ile ilgili suçlaması dış mihraklarla ilişkisi. İngiliz Büyükelçisi, işte İstanbul batarken balık sefaları, ilk İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra ilk gittiği yer derin İngiltere merkezi Chatham House olması, son Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklama noktasında Berlin, Paris, Atina büyükelçileriyle böyle muhabbetler, yani dış ilişkilerle ilgili iki mekanizmayı hedef belli. Şimdi Kemal Bey'in bu Enis Bey'le Enis Uludemir'in verdiği ifade biraz farklı konuşacağım çünkü nereye varacağını bilmiyoruz. Zaten Özgür Özel de hemen bu iddianın üzerine atladı. Yani FETÖ ağzını açmayabilirdi FETÖ suçlamasını. Neden cevap verdi? Ve bunu da sözcüsü açıklama yaptı. İşte de böyle uydurdular bilmem ifadeler çıktı.

0: İkçiler çıktı, Özgür Bey şunu yaptı, bunu yaptı, darbe olduğu gece Kemal Bey onu gönderdi meclise falan diye bir sürü olaylar var. Ama bu Enis Uludemir'in okuduğum zaman çok ilginç de. Mesela diyor ki 2007-2008'den sonra parlatma başlıyor.
1: Kimi parlatıyor? Ben kaçırdım.
0: Özgür zaten. Özel'i parlatmayı. Özgür. Bu adam öyle diyor, iddia ediyor bunu. Evet. Neden olmuş? Bir FETÖ'cüler AK Parti'de başarılı olamıyorlar. CHP'nin içinden isimler çıkararak parlatma operasyonu yapmışlar. Bunun içinde bazı sanayi iş adamları da yer almış. Salihli ile bağlantı kurulmuş. Salihli, evet, ve Manisa arasında ilişki var. 2009 yılında Özgür Özel Manisa'da belediye başkan, büyükşehir belediye başkan adayı. Başarısız oluyor. 2011 yılında da milletvekili oluyor.
1: Evet, yani bunların hepsi birbirine FETÖ'cü diyor işte.
0: Geliyor. Tabii yani... Şimdi bu gündeme geldi. Bu gündeme geldiği anda şu anda ben FETÖ'cüyüm diye Özgür Bey çalışıyor. Ya sen yanındaydın. Beraber o FETÖ aparatlarının açıklamaları yapılırken Özgür Bey de yapıyordu aynı açıklamaları. Genel sekreter, genel grup başkan vekili olarak, evet, birçok mitinglerde hep bunu kullanmıştı. Yani o bakımdan detaylar var. Bir hatırlatma çok yaptım. 2017'yi de unutmayalım.
2: Bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Buyurun. Melih Bey. Yani tabii burada kim FETÖ'nün mürididir değildir onu bilemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun zamandır FETÖ'cü akıl dediğimiz, FETÖ aklı dediğimiz bir akıl egemen. Bunu kendileri de FETÖ'cü yöntemleri, biliyorsunuz FETÖ'cüler her türlü egal etmek için karşılarında engel gördükleri aktörü her türlü yöntemi kullandılar. Her türlü iftira yöntemini, her türlü kirli yöntemi kullandılar. FETÖ'cü yöntemler dediğimiz bu yöntemler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ilklerine kadar işlemiş. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayan bir görüntüsü vardı. Evet. O görüntüyü, o fotoğrafı AK Partililer olarak biz çekip de servis etmedik kimseye. Kendi işlerinden servis ettiler. Bir otelde otel yansıması fotoğrafı. Evet. Yani kendileriyle ilgili, kendilerine dönük her türlü kumpas, her türlü kirli tuzak, her türlü bir takım iftiralar, ithamlar, bunların hepsi aslında FETÖ'cü yöntemler. FETÖ'nün uyguladığı taktikler, yöntemler. Bu partiye bu FETÖ'cü akıl ve FETÖ'cü yöntem de zaten egemen olmuştu. Hepsi de buna bulaşmış aslında. Ben hani biz böyle deyince şöyle düşünüyorlar. Ya biz laik seküler bir partiyiz, ne işimiz olur FETÖ ile falan filan diye bakıyorlar. Ama FETÖ'cülü bir bakış açısı, bir mantık, bir yöntem olarak alırsak iliklerine kadar işlemiş. İki, işbirliği birlikte FETÖ'cüler biz AK Parti'yi devirmek için, Cumhuriyet Halk Partileri de iktidara gelmek için birbirlerini kullanmaya kalktılar. Şimdi de çıkmışlar işte FETÖ'cü vardı, özür diliyorum. Bunların bir anlamı yani bugün itibariyle.
1: AK Parti'desiniz, rakip partidesiniz. Belki karşı tarafa FETÖ'cü demeniz çok hani, derler ki rakipler birbirine diyor.
3: Ama kendisi hırsız dedi yani.
1: Ama bunu diyen fazla tabii ki, elbette, söze gerek yok yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaçıncı genel başkanıydı? 13 yıllık görev yapmış genel başkanı diyor ki FETÖ'cüsünüz diyor. Karşı tarafta ona FETÖ'cü diyor. Bunlara hakemlik etmekte FETÖ'cü milletvekillerine kalmış. Eski CHP'de görev yapmış bir FETÖ'cü milletvekili var. Adını şimdi anmayayım. Bazı yandaş kanallar tırnak içinde onu çıkarıyorlar herhalde. Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor falan diye. Adam FETÖ'nün tescilli milletvekili. Tabii, tabii. CHP'de. Hı. O da hakemlik rolü yapıyor Gaffar. Yarın grup toplantısını yapacak Özgür Özel ve milletvekilleri. İlk düğüm çözülmüş oldu ama hemen arkasından Özgür Özel cephesi bir ileri adım daha attı ve 111 milletvekiliyle olağanüstü kurultay için çağrı yaptılar. Bu ne kadar mümkün? Kılıçdaroğlu cephesi nasıl cevap veriyor? Bunu konuşacağız. Bir yandan da eğilimlerin değişebileceği söyleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki hakimiyetini arttırmasıyla milletvekillerinin tavrı değişebilir deniliyor ama artık içerideki kavga uzlaşının dışına çıkmış gibi. Milletvekilleri, genel merkez ve Özgür Özel arasındaki kavgada FETÖ kartı da çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu çok sert konuşmalar yaptı. Siz FETÖ'cüsünüz dedi. Karşı taraftakileri FETÖ'cü olmakla itham etti. Özgür Özel de Anıtkabir'e gitti buna cevap olarak. Değil mi? Ben öyle okudum. O onun cevabıydı yani. Bana FETÖ'cü diyemezsiniz, ben Anıtkabir'e gidiyorum dedi ama niye? CHP'de herkes Atatürkçü ki, olmayan var mı? Yani Türkiye'de öyle.
4: Yani. FETÖ'cüler de en önemli Atatürk'ü koyuyorlardı. Hala öyle. Şimdi demin onu söyleyecektim Melih.
1: Ha evet, sözünü bak, böldük.
4: Hesaplar. Şimdi bak, Kemal Bey'in özrünü bir siyasetçi olarak ben önemli buluyorum. Yani önemsenmeyecek bir konu değil.
1: Tabii ki.
4: Sıradan bir hadise değil. 13 yıl yönetmiş bir partiyi ve diyor ki FETÖ'cüler

0: bizi kandırdılar, tuzak kurdular ve ben de hata ettim, özür diliyorum diyor. Ben bunu kıymetli buluyorum. Neden? Tabii. Çünkü FETÖ Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kastetmiş bir örgüt. Türk siyasetine, demokrasisine kastetmiş bir örgüt. Onun için de anlamlıdır. Fakat şurayı da merak ediyorum. Mesela bu FETÖ konusu bir sürü ayıbın üzerine örtmek için acaba bir şal mı, bir halı mı? Yani konu FETÖ'den mi ibaret acaba? Sadece o mu? Yani evet tamam, FETÖ diye bir unsur var. Biz bunu biliyoruz. Bu olguyu zaten mücadele ediyoruz bununla. Yani devlet mücadele ediyor. Biz de gazeteciler olarak da istemeseniz de mücadele ediyorsunuz. Çünkü sizi zaten ateş altında tutuluyorsunuz sürekli. Böyle bir hadise var. Şimdi burada konu FETÖ'den ibaret değil ki. Ben şunu samimiyetle merak ediyorum. Mesela son 10 yıl boyunca Kemal Bey'in ürettiği kadrolar ve oluşturduğu hava nedeniyle ben kendimi söylüyorum. Benim gördüğüm zararı Kemal Bey nasıl telafi edecek? Yani bizlere, seni de katayım söyleyeyim, itiraz etmeyeceğine eminim. Pek çok gazeteci, efendim, toplum önünde bilinen figür, Türkiye'deki demokrasi için mücadele eden, insan hakları için, hak, hukuk, adalet için, Türkiye'nin bağımsızlığı için çalışan insanlar hedef tahtasına konuldu. Bize yapılmadı, kötülük bırakılmadı. Her türlü iftiraya maruz kaldık. Yani şundan bahsetmiyorum. Hatasız suçu vesairesi olan bunlar ayrı konular.
1: Tabii.
0: Ama onun dışında ben kendi adıma tüm vicdani rahatlığımla söyleyebilirim. Senin gibi pek çok meslektaşıma da kefil olabilirim, söyleyebilirim. Biz bu ülkeye kötü bir şey yapmadık ki. Biz CHP seçmenine de kötü bir şey yapmadık. Biz bu halk için de kötü bir şey yapmadık. Ama bize her türlü hakareti reva gördünüz. Her türlü iftirayı reva gördünüz. Sosyal medyada, efendim, o Ekşi Çöplük'te, bilmem nerede her türlü rezilliği bize karşı yaptınız ve hala duruyor orada yazılı. Bunları yapanlar sizin aparatlarınızdı. Ve bunu kusura bakmayın, sadece FETÖ deyip özür diliyorum deyip kenara atamazsınız. Bizim mağduriyetimiz için ne yapacaksınız ben merak ediyorum. Bize bu hakaretleri yapanları tekrar o parti yönetim koltuklarına oturtup madalya mı takacaksınız acaba? Yoksa ha bir dakika, bunlar bu pis işlere bulaşmıştı, biz bunları bir kenara alıyoruz diyecek misiniz? Yani diğer partilerde ben bu olgunluğu görüyorum. Yani muhalefet olsun, iktidar
1: olsun. Dediğim gibi bunun bir gerekliliği olmalı bu çıkışın. Yani
0: bir sonucu olacak mı, olmayacak? Ben şahsım adına olan kısmı soruyorum. Ama bunun bir de devlet adına olan kısmı vardır. Türkiye'nin kamu yönetimi açısından önemsediği kısmı olabilir. Sivil toplum konusu. Bunu herkes kendisi sorar. Ben de gazeteci olarak bulunduğumuz taraftan soruyorum. Doğru. Bunun bir karşılığı olacak mı, olmayacak mı? Çünkü özür dilemek kolaydır. Yani özür çıktı, kabalık çoğaldı derler, daha açmayayım onu. Yani nasıl olsa özür diliyorum, o zaman istediğimi yapayım. Özür diliyorsanız acaba arkasından ne gelecek merak ediyorum.
1: Hakikaten öyle bir söz var değil mi? Pardon çoğaldı. Nasıl da pardon çıkalı?
0: Kabalık çoğaldı.
1: Kabalık çoğaldı. Çok eski değil mi?
0: Dayılar attı derler.
2: Melih
0: pardon
2: Bey, ben
0: çıktı,
2: de bir şey
0: dayılar
2: attı.
1: Buyurun hocam.
2: Kemal Bey bu şeyinde özür dilerken dedi ki fark edemedim FETÖ olmuş falan filan. Halbuki onun üzerine bir şey daha söyledi ama. Burada dedi belediyelerde falan muazzam yolsuzluklar, bunları da fark edemedim. Halbuki onun başkanlığında onları, yani sadece şimdi Manavgat, Uşak, İstanbul, İmamoğlu falan deniyor. Şişlisi, Beşiktaş'ı bilmem ne, yani CHP'li belediyeler hepsi, hem de yeni dönem değil. Bu 89 tabii. Nurettin Sözen'den beri biliyoruz yani. Dolayısıyla bu sisteme oturmuş, bunu ne yapacak? Bunları atacak mı bir kere partiden?
1: Bunun gereklilikleri neler olacak? Doğru söylüyorsun.
2: Bunların yapılması lazım. Asıl yolsuzluk halk buna bakıyor yani şey olaraktan. O FETÖ gitti, Atatürk hemen Anıtkabir'e bir şey diyorsunuz. Hırsızlık çıksın Anıtkabir'e. Ya yani Anıtkabir sizin hırsızlığınızı temizleyecek değil ki, yani bu şey değil yani.
1: Bir de çok sertleşti hocam, gördünüz. Anıtkabir'den, Atatürk'ün mozelesinin ardından İsmet İnönü'nün cenazesinin olduğu bölümden geçerken Özgür Özel namussuzlara karşı görevimize devam ediyoruz falan dedi. O da namussuzlar derken işte kimi diyor? Kılıçdaroğlu diyor yani.
3: Kendini.
1: Kendini diyor. Biri FETÖ'cü diyor, öbürü onlara namussuz diyor ve bu kavganın Türkiye'nin neresinde hakikaten bilmiyoruz. İhtar, bu nasıl karşılık buluyor bu FETÖ tartışmaları gün içerisinde? FETÖ ile suçlanan, üzerine alınan oldu mu? Bize diyor, nasıl diyor falan diye.
4: Yok, asla ve kata tabii ki bunu mümkün olmadığınız ifade ediyor Özgür Özel cephesi. Hem kendisi hem de aynı zamanda kurmaylarından da bu yönde açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz hatırlatması yaptı Zeynel Emre. İşte 15 Temmuz'da Özgür Özel'in Meclis Genel Kurulu'na geldiğini ve orada verdiği mesajları hatırlattı. Ve tabii ki siyasetinde en önemli gündem başlığı oldu tabii. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde bu yönde üst perdeden açıklamalar yapınca ve FETÖ konusunu özellikle vurgu yapınca, acaba Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cü olarak kimleri işaret etti, kimi veya kimleri işaret etti sorusunu da yanıtları merak ediliyor. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii ki buna dair belki önümüzdeki günlerde bir açıklama

0: yapabilir. Bu arada bu olağanüstü kurultay çağrısıyla ilgili Melih Altınok 111 milletvekili imza attı demiştik.
1: Evet.
0: Tabii bu imza vermeyen, daha doğrusu olağanüstü kurultay çağrısını desteklemeyen, o listede yer almayan bazı isimler vardı. Onlardan biri de Oğuz Kağan Salıcı'ydı. Oğuz Kağan Salıcı'ya neden parantez açıyoruz? Çünkü Oğuz Kağan Salıcı kurultay hemen toplanmalıdır diyen tarafta yer alan bir isimdi. Neden Özgür Özel'in bu çağrısına destek vermedi? Neden Oğuz Kağan Salıcı'nın ismi o listede yoktu diye sorduğumuzda, kendisine ulaştığımızda şöyle bir açıklama geldi. Kurultay toplanması konusunda benim bir sorunum yok diyor Oğuz Kağan Salıcı. Metnin içeriği bana uygun gelmedi dedi. Daha önceden hazırlanmış bir metin bu. Sonradan haberdar olduğumda içerik değişikliği mümkün değildi. O nedenle imza atmadım. Arandığımda da 110 kişi imza attı denmişti. Yani 110 kişi zaten imza atmış.
1: Bana
0: anlaşılan o ki Oğuz Kağan Salıcı en son aranan isimlerden birisi olmuş. Zaten metnin içeriğine dair de bir eleştirisi var Oğuz Kağan Salıcı'nın. Kurultay toplanması konusunda benim bir sorunum yok diyor ama metnin içeriği bana uygun gelmedi diyor. Zaten de en son aranan, kendi ifadesiyle en son aranan isim olmuş. O nedenle de bu metne imza atmamış Oğuz Kağan Salıcı. Ankara'da herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Biz de buradan vermiş olalım.
1: Peki bir tartışma daha var. Zeynel Emre CHP seçime giremez diyor. Az önce açtık ya Bülent abi tartışmayı. Bir dinleyelim. Zeynel Emre'nin iddialarının dayanağı neymiş?
2: Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur.
3: Ama Bülent abi dedi ki 2023'te yapıldı dedi yani. O diyor yapıldı, ki 2020'de tabii. Yapıldı.
4: Şöyle, bu ya bu çok altı dolu bir iddia değil. Ben siyasi partiler kanununa baktım Zeynel Emre'nin bu açıklamasından sonra. Siyasi partilerle ilgili genel kurul süresi siyasi partiler yasasından net. Diyor ki 2 yılı geçtikten sonra genel kurul yapması lazım, 3 yılı da aşmaması lazım diyor. Bunu bir kural olarak siyasi partiler kanunu koymuş. Ancak yapılmadığı takdirde partinin seçime katılmamasına dair açık, net bir hüküm siyasi partiler kanununda yok. Sadece 2 genel kurulu üst üste yapmamış olan partinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendisi münfesi hale geldiğine dair bir tespit olursa diye bir hüküm var. Dolayısıyla burada böyle bir şey söz konusu, yani böyle bir açık hüküm yok. İkincisi Bülent Bey'in söylediği gibi şimdi mahkeme kararıyla iptal edilmiş bir kongre var. Bir genel kurul yapılmış aslında. Dolayısıyla burada mücbir bir durum söz konusu. Yani parti delegeleri, parti genel kurulu kendi iradesiyle kongre yapmaktan imtina etmiş değil. Yapılmış bir kongreyi mahkeme yok hükmünde saymış. 2020 yılındaki kongreye geri dönmüş. Dolayısıyla burada partinin kendi iradesiyle yapılmamış bir kongre süreci, ertelenmiş bir kongre süreci yok. Buradan hareketle seçime girmemesi gibi bir hükme varılması çok marjinal bir sonuç olur. Buna ihtimal vermiyorum ben.
1: Peki şimdi Zeynel Emre bu açıklamasıyla Özgür Özel'e destek olduğunu düşünüyor.
4: Bu tabii yani bu aslında şöyle, hani genel kurulu bir an evvel yaptırmak için kullanılmış zorlama. Bir şey, zorlama, çıkarım zorlama bir argüman.
1: Ama yani mantığı da yok, şu açıdan düşünüyorum. Şimdi 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez diyor. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık sürede olacak. Yani Temmuz'da da olacak diyor.
4: Evet.
1: Zaten 2 ay var Zeynel Emre. Tabii. Yani erken seçim ilan edilemez zaten.
5: Evet.
1: Ne denilmek istenilmektedir?
4: Evet. Yani bence
6: Yargıtay devam ettiği için de bir şey yapılmıyor.
5: Zaten tedbir kararı da var. Ya burada ben şöyle anlıyorum, yani bir taktik savaşı yapmak istiyorlar.
4: Tabii, evet, evet.
5: Fakat yani taktik belli değil.
1: Değil yani.
5: Böylece şimdi sadece bir şeyler söyleyelim, konu karmaşıklaşsın. Bu İsmet Paşa'nın mezarındaki cümleler de öyle aslında. Yani namussuzlar diyelim, bir büyük patırtı kopsun.
1: Böyle mi idare ediyor CHP gerçekten? Ana muhalefet günü böyle mi kurtarıyor?
5: Demek ki böyle idare ediyor.
1: Ama hakikaten tehlikeli bir durum bu artık. Bu hayat mevat meselesi ülke için.
4: Melih Bey,
6: çok güzel bir kelime.

0: var, vuruşarak çekilme. Bunu mesela vuruşarak. Neyi vuruşuyorsun? Vuruşmanın sonucunda bir şey var ki, bir plan ki İmralı, bu Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in buluşmasında o strateji uygulanıyor şu anda.
1: Ya vuruşarak çekilmek, ayağını sıkarak kendi ayağını geri çekilmek değildir ki. Yani burada bu açıklamayı yani duyduktan
2: sonra
1: düşmanına
2: karşı vuruşun, tabii doğru.
1: Ateş edersiniz. Ben burada ciddiyetsizlik görüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir isim, tamam bir şeyler tartışma çıksın der Zeynel Emre, ama diyor ki Temmuz'da 6 yıl dolacak, partimiz ya seçime böyle bile giremeyebilir. Ben CHP'yi tatmin edecek, zaman kazanmak için bir şey falan görmüyorum.
2: CHP şunu anlamamış. Muhalefetin ne olduğunu anlamamış. Yani muhalefet iktidara karşı yapılır. Korkusu. Kendine karşı yapıyor bu muhalefet. Yani, şimdi burada benim gördüğüm şöyle bir tablo var Melih Bey. Aslında Özgür Özel'in resmen de genel başkan olduğu dönemde de aynı fotoğraf vardı, ama mutlak butlan kararından sonra bu daha da yoğunlaştı. Bir pusulasız gemi gibi bunlar. Yani rastgele, plansız, programsız, stratejisiz, taktiksiz, akıllarına o an ne eserse onu yapan bir kadro, bir güruh açıkçası havası var. Bunu genel merkezden çıktıkları ilk gün, o genel merkezden çıkıp meclis bahçesine kadar yürüdükleri ilk günkü tutumlarından da görüyoruz. Anıtkabir'e yaptıkları ziyaretten ve Anıtkabir'deki tutumlarından da görüyoruz. Yani bence bir akıl tutulması var. Vicdan tutulması var da akıl tutulması da üstüne gelmiş. Dolayısıyla ne yaptıklarını bilmeyen, ne yapacaklarına dair herhangi bir öngörüleri, fikirleri, uzun erimli bir perspektifleri olmayan bir kadro var. Aslında kendi kadrolarını, ekiplerini de yönetme kapasitelerini, potansiyellerini de büyük oranda kaybetmiş bir görüntüleri var.
1: Yani sürpriz mi oldu Sayın Bekir? Şimdi Özgür Özel'e soruluyordu, gelebilir, gelebilir. Ben bütün CHP'lilerden bunu duyuyordum. Mutlak butlan gelebilir, şu olabilir. Hatta soruluyordu, bizim A, hayır, B, canım, C, Z planımız böyle var diyordu falan. Benim anladığım kadarıyla Özgür Özel ekibi, CHP'nin yani geri kalan kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, kesinlikle böyle bir şeye hazır değillermiş. Hiçbir planları yok. Benim gördüğüm bu. Yani bir hamle yapmıyor Özgür Özel bir şeyi. Refleksi açıklamalar yapıyor. Genel merkezi asla terk etmeyeceğim diyor. İki saat sonra direnmeden genel merkezden çıkılıyor. Yani, hakikaten böyle mi? Yani kendilerine mi inanmıyorlardı? Butlak butlan gelebilir ama.
2: Şimdi açıkçası hangi duyguyu yaşıyorlardı, hangi zihinlerinde kanaat vardı bilemiyorum, ama yani devam eden bir mahkeme var. Ve bu mesele toplumda ciddi ciddi konuşulmaya başlanmış bir mesele. Devam eden mahkemede
3: gelse bile tedbirli gelmeyebilir şeklinde yorumlar yapılıyordu Melih Altınok.
1: Ha, ne diyorlardı? İlter.
3: Yani olası mutlak butlan olası yorumları yapılıyordu, ama tedbirli olarak bir mutlak butlan kararının çıkması beklenmiyordu. En azından hani konuştuğumuzda bazı isimlerle böyle değerlendirmeler yapıyor.
1: Yani Kemal Bey'in gelmesini beklemiyorlardı ya da işte onun yerine biri atanması.
2: Yani öngörüsü olan bir siyasi şeyi olan, gelecekle ilgili siyasi bir sezgisi olan buna karşı da en düşük ihtimal bile görse bu ihtimale karşı da bir hazırlık yapar. Ama bence dediğim gibi yani bir pusulasız gemiye dönmüş, ne yaptıklarını bilmeyen, nereye gittiklerini bilmeyen bir halleri var, bir şaşkınlık halleri var. Bundan öte bir tabloda yok. Yani ben bir akılla hareket ettiklerini düşünmüyorum.
0: Şimdi bunları da çok güzel anlatan bir şarkı var. Dönülmez akşamın ufkunda.
1: Vakit çok geç.
0: Vakit çok geç. Gidiyor. Bu gemi gidiyor ellerinden.
1: Ama orası boşluk kaldıracak bir yer mi Bülent abi? CHP ya, ana muhalefet duruyor yani orayı.
0: Ama bunlar CHP'yi, iddianameler de var. CHP'yi ele geçirerek ne yapacaklar? Cumhurbaşkanlığını alacaklar. Cumhurbaşkanlığını alınca neler yapacaklar? Onu da bugün zaten söylüyor bir adam. Ekrem İmamoğlu. O yine Aydın Doğan.
1: Ne yapacaklar? Cumhurbaşkanlığını alıp ülkeyi yönetecekler. Ne yapacaklar?
0: Ölü mü acaba? Öyle mi düşünüyorsunuz? Bu para işleri, para kulelerini çok iyi organize edenler sadece onu mu yapıyorlar? Neleri götürecekler acaba?
1: Sen de şey diyenlerden misin? Derin devlet. Herkes de bir derin devlet konusu. Özgür Özel de bunu bahsediyor. Ya diyor işte bir derin devlet. Başkaları konuşuyor. Hakikaten yani böyle bir şey var mı? Ankara'da devlet var mı?
2: Hiçbir yerde bir şey aramaya gerek yok. Bakın çok açık bir tablo var ortada. Hani Cumhurbaşkanımız da bugün söyledi. Aslında biz bu işin hiçbir tarafında yokuz.

0: Her şey kendi aralarında olup bitiyor. Yani şikayet eden kendi belediye başkanları, kendi delegeleri, kendi eski milletvekilleri, hırsızlık yaptığı iddia edilen kendi belediye başkanları, yani
1: şahitler kendi,
0: şahitler, itirafçılar kendi partilerinden. Dolayısıyla zaten her şey kendi içlerinde dönüyor. Bir derin devlet, derin komplo, başka bir şey aramaya gerek yok. Şimdi diyorlar ki efendim bunun arkasında komplo var. Ne komplosu var kardeşim? Yani hırsızlık var deniliyor. Rüşvet var deniliyor. İltimas var deniliyor. Menfaat temini var deniliyor. Yargı bunu araştırmasın mı? Bunun üstüne gitmesin mi? Hırsızlık var denildiğinde ve bunu diyenler de sizin partiniz olduğunda yok ya ben bunu görmezden geleyim mi desin yargı? Üstüne mi gitmesin? Söz konusu olan Atatürk'ün partisi, devleti kuran parti, cumhuriyeti kuran parti denildiğinde aa bu partinin üzerine gidilmez mi desin hukuk? Yani Türkiye'de hırsızlığı Cumhuriyet Halk Partili yapınca, Türkiye'de hırsızlığı, arsızlığı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yapınca Atatürk'ün partisinin belediye başkanı bu diye üstüne mi gidilmeyecek? Yani bunu mu bekliyorlar?
2: Atatürk'ün partisi mi CHP? Ben bunu merak ediyorum. Açıkçası ben bunu... Parti... Yani tek partili hayat için kurulmuş bir parti değil mi Sayın Hocam?
0: O zaman,
2: yani,
0: aslında ben o zaman da,
2: 1950'ye kadar da seçim
1: yani
2: yapılmadı.
1: Yani Atatürk bugün yaşasaydı 100 tane oy olsa bir tanesini
2: kaybedebilirdi. Ben argüman için söylemiyorum da mantıken, hukuken ve siyaseten ve ahlaken yani Atatürk'ün partisi ya tanıma çok garip bir şey değil mi?
0: Burayı bizim deşmemiz, biraz tartışmamız lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi her seferinde aynı argümanları kullanıyor. Devleti kuran partiyiz. Atatürk'ün partisiyiz. Bu koltuk Atatürk'ün koltuğu. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten partiyiz. Niye bunu söylüyor? Siyasetin üzerinde hak etmediği bir vesayet kurmak istiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'e yaslanarak ya da Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine yaslanarak kendisine dönük pozitif bir ayrım üretmek istiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni korunaklı, tartışmasız, laüsel bir alana çekmek istiyor. Böylelikle öteden bu yana alışık olduğu aslında bürokratik mekanizmalar üzerinde yani seçimsiz alanlarda kurduğu iktidarını sürdürmek istiyor. Tek meşru ve dokunulmaz parti haline gelmek istiyor. Atatürk konusunda hassas olan kesimleri de Cumhuriyet Halk Partisi etrafında konsolide etmek istiyor. Halbuki demokrasi Cumhuriyet'in eseri. Siyasi partiler de Cumhuriyet'in eseri. Tüm partilerin kaynağı Cumhuriyet fikri. Cumhuriyet de milletin kurduğu bir mekanizma. Evet. Dolayısıyla buradan baktığımızda bütün partiler Cumhuriyet'in partisidir. Bütün partiler Türkiye'nin partisidir. Bütün partiler Cumhuriyet'i kuran fikrin partisidir. Bütün yani partiler Cumhuriyet'i kuran
2: zaten anayasada da Atatürkçü olmak zorunda diyor değil mi? Yani
0: tabii ki bütün siyasi partiler kurulurken Atatürk ilke ve inkılaplarına ilke ve inkılaplarına atıf yaparak kuruluyor.
2: HDP de yani DEM Parti de Atatürk'ün
0: kesinlikle tabii ki. Mecliste
2: öyle abi yani.
0: Öyle düşünün. Melih Bey mecliste yemin ederken milletvekilleri yemin metnine bir baksınlar. Dolayısıyla yani ben Atatürk'ün kurduğu partiyim. Diğer partiler kimin kurduğu parti? Yani köken itibariyle bakıldığında bu bir siyasi ayrıcalık üretmek için ikide bir kullanılan bir argüman. Bunun CHP'nin Atatürk'ün kurduğu parti argümanının artık bu ülkede silinip atılması.
2: Samet şu Mahmut Tanal'ın bir görüntüsü var Allah aşkına o genel merkez önünde. Bu mudur yani? Şimdi Atatürk
0: işte
2: Parti
0: pesbayilik bu da.
2: Ama hakikaten yani o kadar yani, eli ayağı düşmüş çalışıyor bir konu ki çıkıyor herkes bu Atatürk'ün bu mu? Bu adam mı? Buradan sonra da şeye gitti, Yunanistan'a gitti.
3: Mahmut Bey mesela
2: geri geldi. Kaç Atatürk'ün dönem, partisi bu ne diyor?
3: Mahmut Bey kaç dönemde milletvekili? Atatürk'ten daha fazla milletvekilliği yapmış. Tamam mı? Ya şimdi bu iş biraz kabak tadı verdi gerçekten. Yani ya.
2: Hakikaten iş o kadar böyle şey için söylemiyorum.
0: Ne yapmaya çalışıyor ben orada anlayabilmiş değilim.
2: Atatürk'e
0: yani,
2: şu bu eleştiriler böyle falan filan konusu değil. Ya Atatürkçü seçmen de bunu izliyor. CHP'de de izliyor. Bu argümanın artık kendilerini hakikaten oyalamak için olduğunu hatta onlarla kendileriyle CHP'li seçmene söylüyorum. Atatürkçülükten hani bu kavramları önemseyen insanlarla kafa bulunduğunun farkında değiller mi Allah aşkına? Ben bunu sormak istiyorum. Benim umurumda değil. İster CHP şu bu ol. Bu halden sizinle kafa bulunduğunu fark etmiyor musunuz? Yani bu adamlar sizinle kafa buluyorlar siz ya. Bu daha ne denir ki bunun üzerine politik bir eleştiri şu bu falan filan. Bu adam bakın Atatürk'ün bakın. Dalga geçiyor. Alttan birisi kaldır Mahmut abi diyor. Eliyle sıkıyor falan. Bu adamlar ülkeye
0: pesbayilik yani. Allah bu ülkeyi bunların eline.
2: Çok ayıp bir şey artık. Biraz diyor ya sakallı Celal'in miydi sözü? Meşrutiyeti ilan ettik olmadı, cumhuriyeti ilan ettik olmadı, artık ciddiyeti ilan edelim diye. Bu hakikaten bu rezillik, bunun ideolojik bir tartışması da yok. Bunu şu açıdan açıyorum Uğur Hocam, buna cevaben şimdi bu önemli konular konuşuluyor. FETÖ'cüsünüz, hırsızsınız birbirlerine söylüyorlar.
0: Evet, evet. Bu arada.

0: Özgür Özel dün seçmene vereceği cevap olarak Aslanlı Yol'dan herkesle yürüyüp Anıtkabir'e gidiyor. Ve orada bir şey sergileniyor. Yani
1: gündemi değiştiriyor aslında.
0: Ya değiştiriyor ama çok ucuz.
1: Orada da bakın. Ucuz. İşte bakın siz demin dediniz, bir soru sordunuz. Ya dediniz tamam bu CHP tamam yapamıyor da onsuz ne olacak, kim yapacak? O basit, sayın vekilimiz demin söyledi. Bu dedi zihniyet dedi %20 ile %23 arasında maksimum oy alırdı. Doğru. Tamam o kadar. İşte CHP olması olmaz mı? Olur. 1999 seçimini hatırlayın. 98'de Deniz Baykal dışarıda hükümeti bozdu. Ecevit çok az bir milletvekiliyle ona Demirel hükümeti kurma görev verdi. O arada Kenya'da APO yakalandı. Bir seçim oldu. DSP girdi hükümete. CHP baraj altı kaldı. Gene olur. Yani dolayısıyla illa CHP vazgeçilmez bir parti değil yani. Türk seçmeni vazgeçti zamanında. İşte bu kadar basit.
2: Bu Anıtkabir meselesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz.
3: Buyurun hocam.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın Anıtkabir'deki törenlere katılımı esnasında Cumhurbaşkanımıza tezahürat yapan vatandaşları hor hakir gören ve onları ötekileştiren bir dil uçlup kullanmışlardı. Anıtkabir'in nezaketini gerekçe göstererek. Aslında Özgür Özel'in Anıtkabir ziyareti de tam bir pespayelik, onu da söyleyelim. Oranın kuralları var, kaideleri var, usulleri var, esasları var. O kural, kaide, usul, esas biz Atatürk'ün partisiyiz, dolayısıyla biz laikseliz gibi bir anlayışa sahip oldukları için sanki bunları hiç bağlamıyor. Bakın şimdi ekranda geliyor. Böyle bir pespayelik olur mu ya? Cebine saklamış çocuk
3: şu
2: gibi.
3: Görüntü için ne diyorsunuz?
2: Evet evet. Çocuk gibi cebine saklamış. Oraya geliyor. Kural kaide belli orada. Herhangi bir ünvan, isim kullanılamıyor. Oraya geliyor, tutuşturmaya çalışıyor. Onu da beceremiyor. Tutuşturmayı da beceremiyor. Anıtkabir görevlisi aldığında onun elinden almak için sanki böyle çok önemli bir şeyi kaçırıyorlarmış elinden de kurtarmaya çalışır gibi bir yani böyle bir ciddiyetsizlik, böyle bir pespayelik, bu yaklaşım biçimiyle, bu tarzla, bu uçlukla, bu beceriksizlikle bırakın CHP'yi yönetmeyi, ülkeyi bile yönetmeleri mümkün
3: altta
2: değil.
3: Altta ne yazıyor hocam o?
4: Anıtkabir
1: komutanlığı.
3: Komutan.
0: Şöyle bir şey alabilir miyim? Sen bu
4: tabii,
0: konuyu biliyorsun.
4: Tabii. Yani şimdi şöyle, şimdi bu Anıtkabir komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir komutanlık, özel bir birim.
2: Görüyor musunuz? Bakın onun üstünü kapatıyor.
4: Bir internet sitesi var. Anıtkabir.tsk.tr. Bu internet sitesinde Anıtkabir'e dair bilgiler var. Aynı zamanda Anıtkabir'in protokol kurallarında genel hatlar orada çizilmiş vaziyette. Buradaki görevler subay.
3: Burada beyefendi protokol, subay.
4: Evet, tabii, bu beyefendi tabii. Öyle. Rütbeli bir beyefendi. Burada yaptıkları işte şu. Anıtkabir'in yani bakımını vesairesini sağlamak dışında Anıtkabir'in protokol kurallarında yönetmek. Şimdi Özgür Bey'in buraya yaptığı ziyaret sivil bir ziyaret. Burası önemli. Neden sivil bir ziyaret? Çünkü kurumların ziyaret yapabilmesi için kurumun resmen Anıtkabir'den talepte bulunması gerekiyor. Kurumun başında da Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için CHP'nin başında başlıyor. Öyle bir CHP talebi yok. Ama
3: zaten mitikten sonra yaptı değil mi? Hadi evet. Anıtkabir'e yürüyelim dedi.
1: Ama o da plansız, kuramsız, rastgele.
4: Anıtkabir'in herkes tarafından Anıtkabir ziyaret edilebilir. Ziyarete açık bir yer. Topluca da ziyaret edilebilir. Yani bu da mümkün. Hatta Anıtkabir'e gittiğinizde çelenkle bırakmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. O zaman siz çelenk bırakmak istediğiniz zaman istiyorsunuz. Bunu da onayladı diyelim komutanlık. Yani sizi yani kötü bir maksatla gelmediğinizi, hatırayı anmak için geldiğinizi düşündü ve onayladı. O zaman çelenk yönetmenliğine uygun bir çelenk hazırlanıyor. O yönetmek de şöyle, kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşması gerekiyor.
0: Hatta kırmızı, geçen bir kadın öğretmen gitti, çok tartışıldı böyle. Gitti bir özel okulda öğretmen.
4: Evet, o da bir tartışmaya ulaştı.
0: Ama ona izin vermişlerdi.
4: Ya şöyle, şimdi tek başınıza gidebilirsiniz. Gittiğinizde oradaki hani şeyin, kabrin genel havasına ve ne diyelim, hatıranın özelliğine,
0: manevi şahsiyete
4: saygısızlık olmayacak herhangi bir şey yapabilirsiniz. Ama onun dışına gidip orada mesela dans gösterisi yaparsanız bu kabul edilmez. Orada dondurma yerseniz kabul edilmez. Orada uygunsuz bir kıyafetle giderseniz kabul edilmez. Yani bu bir Anıtkabir olması ve Türk devleti tarafından tahsis edilmiş bir anıt olması bile önemli. Kanunları, kuralları var. Burada Özgür Bey'in ziyaretinde bir beis yok. Yani gidebilir, arkasında taraftarlarıyla beraber gelmiş. Orada manevi güç almak istiyor kendi mücadelesine. Fakat buradaki yaptığı hareket o protokol kuralının birinci derecede ihlali. Üstelik burada rütbeliği de zor duruma düşürüyor.
0: Evet, evet.
4: Çünkü korsan bir şekilde cebinden çıkartıyor. Belli ki daha evvel katlanmış vaziyette. Daha evvel o çelenkle girmişler. Çelenkin üstüne onu koymuşlar. Kapıya geldiklerinde böyle giremezsiniz. Yani bunun üzerine Anıtkabir komutanlığı yazmak zorunda. Gene yönetmelikle ilgili bir şey. Yönetmeliğe göre, yani protokol kurallarına göre, özür dilerim, yönetmelikte protokol kurallarına göre çelenkin üzerinde kurum adı yazıyor. Kurum adı yazabilirsiniz. Bir sivil toplum kuruluşu, parti vesaire olabilir. Efendim diyelim ki Türkiye Metal İşverenleri Sendikası ziyarete gittiniz. Bu yazar ama sendikanın başkanının adı yazamaz. CHP için de aynı şey geçerli. Kemal Bey'in de adı burada yazamaz. Yani bir siyasi parti, meclis vesaire gittiğinde kurumların adı yazıyor. Fakat
0: orada
4: burada
0: korsan bir eylem koy.
4: Burada arada, korsan bir eylem var.
5: Özgür Özel'in koruma polisi de yazık arada kalıyor adam. Şimdi o orada birisi oldu. Özgür Özel'e bir şey yapıyor. Bir o adamcağız askerle mi karşı karşıya kalsın?
4: Orada şöyle bir manzara da var diğer açıdan bakınca. Mesela burada çıkacak bir fotoğraf vermeye çalışıyor Özgür Bey bu şekilde. Bu çelengin fotoğrafı çıksa, çünkü bu o siyasi kavganın parçası olacak ya. Ya adam lambur lumbur da ayağını atıyor mozolenin üzerine böyle patır kütür. Yani bu biraz şey gibi, aklıma İran'da bu Hümeyni'nin cenazesi vardı, hatırlıyor musun Melih? Adam bütün İran ulusunun dini lideri falan, adamın cenazesini yerlere de sürdüler neredeyse. Evet, yani böyle ilkel bir manzara. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı beraber
1: ama bir de Yılmaz Gaspar
4: o manzarayı buraya taşımış vaziyette. Yani çok çirkin bir. Yani biz Türkiye'de alışık olduğumuz bir şey değil bu. Sadece burası için geçerli değil. Yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in türbesine gidince de tekme atamazsın kardeşim. Kusura bakma yani.
2: Ya da elin arkanda
4: bizim kabir ziyaret kuralları.
2: Ya da elin arkanda
4: ya da eliniz arkada olmaz.
0: Yani dediğin gibi bir yere, bir camiye falan bir yere girdiğinde olmaz. İnsan bir kendine geliyor, bir dikleşiyor.
4: Külhan Bey gibi gezemezsiniz yani böyle yerlerde. Bak. Kaldı ki burası, bir de tekrar ediyorum, bakın burası sivil bir yer değil. Anıtkabir sivil bir yer
0: Türk
4: değil.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri buraya bakıyor.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir yer. Dolayısıyla orada siz sivil olduğunuzda o kurallara tabisiniz. Mecbursunuz buna. Bir garnizona giriyorsunuz yani. Buna mecbursunuz. Bunu da ihlal etmiş Özgür Bey. Ha, şunu da atlamayalım. Yani orada dışarıda büyük bir kalabalık var. Yani bu o Anıtkabir ziyareti böyle kalabalık halde ziyaret aslında biraz Özgür Özel'in güçlü olduğunu da gösteriyor yani. Onu
0: kalabalık
4: söyleyelim.
0: Canım arkada kitlesi oldu.
4: Ama bu hareket de kendisine kaybettiren bir şey yani.
0: Çarşamba aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Ben Esra Akgürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Günde yaklaşık bir saat boyunca dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Başkan Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin ilk kez konuştu. CHP'deki tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Erdoğan, bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde biz olmadık ve olmayacağız dedi. Erdoğan sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceklerini de vurguladı.
1: Buyurun. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Gündeminde ana muhalefet partisinde mahkeme kararıyla icra alevlenen kurultay tartışmaları vardı. Erdoğan CHP içindeki gerilime çok net bir sınır çizdi.
1: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
2: Erdoğan parti içi hesaplaşmalar sonucu yaşanabilecek olaylara karşı da uyardı.
1: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
2: Erdoğan'ın konuşmasındaki en kritik başlıksa terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.

0: biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
1: Erdoğan'ın gündeminde İstanbul'un fethi ve kentin bugünkü durumu da vardı. Geçmişte İstanbul'da duvarlara yazılan çirkin ifadelere atıfta bulunarak kentin Türk ve İslam kimliğinin altını kalın çizgilerle çizdi.
0: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
1: Erdoğan küresel ve bölgesel risklere de dikkati çekti.
0: Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var.
2: Rüşvetçilerden ve hırsızlardan aranacağız diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun önündeki ilk büyük sınav da belli oldu. Özgür Özel döneminde sessiz sedasız rafa kaldırdığı iddia edilen rüşvet fezlekelerinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: 2,5 yıl sonra yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu partide büyük bir temizlik hareketi başlatacağının sinyalini verdi.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
5: Arınma sözlerinin ardından gözler mecliste bekleyen 332 CHP fezlekesine çevrildi. CHP'li 145 milletvekiline ait toplam 1060 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Kulislere bomba gibi düşen iddialara göre Özgür Özel döneminde sümen altı edilen rüşvet fezlekeleri yeniden Kılıçdaroğlu'nun masasında. Fezlekelerdeki iddiaların odağındaki ilk isim İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasındaki ifadelere göre Karabat, 2024 yerel seçimleri öncesi firmaları arayarak Ekrem Başkan'ın talimatı var, seçim için para verilmeli dedi. Ödeme yapmayan müteahhitleri ise hak edişlerini kesmekle tehdit etti. Fezlekeye göre 6 Mart 2024'te Karabat'ın İkitelli'deki ofisinde şoförüne teslim edilen 5 milyon liralık nakit para, teknik takibe ve sinyal bilgilerine de yakalandı.
6: Ahmet Uzun.
5: Rüşvet ağının bir diğer ucu ise Adana'ya uzanıyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkındaki fezleke, Seyhan Belediyesi üzerinden dönen 1 milyon dolarlık devasa bir rüşvet çarkını işaret ediyor. Ve Ekrem İmamoğlu'nun sır küpü avukatı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer. Kamuoyunda büyük ses getiren balya balya para kuleleri görüntülerindeki paraların da Özer'in avukatlık ofisinde toplandığı fezlekede yer alan iddialar arasında. Şimdi Kılıçdaroğlu ve yönetiminin isimleri yolsuzluk iddialarına karışan bu vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçmesi bekleniyor. Gözler şimdi Ankara'daki bu tarihi hamlede.
3: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetim kademesinde ilk büyük ve radikal hamlesini yaptı. Kılıçdaroğlu parti meclisinin kadrosunu 55 isimle genişletti.
3: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine döndü. Kılıçdaroğlu parti içi dengeleri değiştirecek bir adım attı. En yüksek karar organı olan parti meclisine 55 üye birden eklendi. Aslında mutlak butan kararıyla önceki dönem parti meclisi görevden alınmıştı. Partinin resmi internet sitesinden duyurulan yeni liste, CHP'nin 37. olan kurultayının ardından oluşan parti meclisi listesinden oluşuyor. Açıklanan listede çok tanıdık ve güçlü isimler dikkat çekiyor. Berhan Şimşek, Cemal Can Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Aysu Bankoğlu ve Mehmet Akif Hamza Çebi.

0: gibi isimler yeni dönem parti meclisinde görev alacak. Özgür Özel cephesi 29 sandalyeyle parti meclisindeki en büyük grubu oluşturuyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise 23 sandalyeyle ikinci büyük güç konumunda. 4 sandalyeyle dengeleri değiştirebilecek kilit bir grup. CHP'de önümüzdeki süreçte parti meclisinin çalışma yapısına ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için harekete geçti. CHP sözcüsü Zeynel Emre yaptığı açıklamada Temmuz 2026'ya kadar kongre yapılmazsa kanunen CHP'nin seçime giremeyeceğini iddia etti. Peki bu mümkün mü? Hukukçular ne diyor? Detaylar haberimizde.
2: Tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez.
3: Bu delegelerle yeni bir olağanüstü kurultaya gidiliyor olması, Özgür Özel ve ekibinin bunu zorluyor olması aslında bir hakkın kötüye kullanımı niteliği de taşır. Dolayısıyla kanuna karşı hile oluşturur.
4: CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Parti sözcüsü Zeynel Emre, Temmuz 2026'ya kadar parti kurultaya gitmezse seçimlere girilemez dedi. Siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
2: Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertme, tarihten silme operasyonudur.
4: CHP'nin 38. olan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Birçok delegeye de rüşvet ve çeşitli menfaatler sağlanarak oy kullandırıldığı mahkemece tespit edilmişti.
3: iPad'ler alındı, telefonlar alındı, menfaatler temin edildi, iş adam yerleştirildi. Bunlar karşılığında oy kullandırıldığına dair İstinaf Mahkemesi'nin tespiti var.
4: Hal böyle olunca hukukçular mevcut delegelerle kongreye gidilmesinin hakkın kötüye kullanımı olacağını düşünüyor.
3: Diyelim ki evet, bu Temmuz 2026'ya yetişmek için bir kongre yapılacak. Olağanüstü kongreye diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu da evet dedi. Kemal Kılıçdaroğlu buna kongreye yapılsın dediğinde hangi delegelerle yapılacak? 37'deki seçilmiş 37. Olağan kurultayla seçilmiş delegeler 38. kongrede, hatta hani bir şekilde iradeleri fesada uğradığı düşünülen delegelerle yeniden bir kongreye gidilecek. Bu kongreye gidildiğinde bu sefer de kanuna karşı hile duvarı oluşur bence. Tedbiren atananların ihtiyati tedbir kararı kapsamında kurultaya gidebilip gidemeyeceği, kurultay işlemi yapabilip yapamayacağı bir tartışma konusu. Ama bir taraftan da amir hüküm var siyasi partiler kanununda. Siyasi partiler kanunu bu butlanı vesaireyi parti içi mesele olarak görüp yarın YSK tarafından ve YSK tarafından CHP'nin seçimlere girme yeterliliğini kaybetmiştir gibi bir karar çıkabilir mi? Böyle bir risk var elbette. Buradaki benim tercih ettiğim görüş şu: bir kere mutlak butlanla batıl olan 38. kongre aslında yapılmış bir irade var. Ama tabii şeye uygun olmamış. Hani Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kongre yapılmış ama irade fesadı olduğu için delegeler bazında doğru dürüst uygun bir kongre olmadığı için kesin hükümsüzlük sebebiyle hükümsüz sayılmış. Hükümsüz sayılan bir kongre yoklukla malul değildir, butlanla malüldür.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kurultayda oy kullanan delegeler ve yakınlarının hesap hareketleri ilgili kurumlar tarafından talep edildi.
0: CHP kurultay soruşturmasında başsavcılık harekete geçti. Delegelerin masak raporları ve SGK kayıtları istendi. CHP 38. olan kurultayına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Bu süreçte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi

0: 36. Hukuk Dairesi de Kurultay hakkında mutlak butan kararı vermişti. Mahkeme bu kararda Genel Başkan Özgür Özel'de parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve Kurultay öncesindeki Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin tedbiren yeniden göreve getirilmesine hükmetmişti.
1: Hep ellerinde kalacaktır. Değerli yol arkadaşlar.
2: CHP bir yandan da yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla gündemde. Son adres Buca Belediyesi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve 53 şüpheli rüşvet ve usulsüzlük suçlamalarıyla gözaltına alındı. Çeşme Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddiası ise İmar ve Şehircilik Müdür Vekilinin eşi tarafından deşifre edildi.

0: Bizleri takip etmeye devam edin. Yeni Buca yükleniyor.
1: İşçiler cefadayken belediye başkanı Phuket Adası'nda sefadaydı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi rüşvet ve usulsüzlük suçlamalarıyla gözaltına alındı.
2: Belediyenin siyaseti olmaz. Belediyenin hizmeti olur. Biz hizmet etmek için buradayız.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları derinleşirken son adres Buca Belediyesi oldu. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurulduğu, imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, fiilen çalışmayan kişilere maaş bağlandığı iddiaları emniyeti harekete geçirdi. Sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da gözaltına alınanlar listesine girdi. Çeşme Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddiası ise belediye çalışanı Efe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki İmar ve Şehircilik Müdür Vekili eşi Buğçe Sağlamer'i suçlamasıyla patlak verdi.
3: Kemal Özkan'a mesaj attın mı?
4: Kemal Özkan'la konuştum.
1: Sosyal medya hesaplarında video ve belgeler paylaşan Sağlamer, usulsüz yapı ve imar uygulamalarında belediyenin birebir işin içinde olduğunu, 2 milyon lira karşılığında yapı, 4 milyon lira karşılığında ruhsat izni verildiğini öne sürdü. Eşinin de rüşvet ve yolsuzlukla anılan İstanbul ekibiyle bağlantılı olduğunu iddia eden Sağlamer, belediyenin rüşvet süreçlerini bağış kılıfıyla yönettiğini de iddialarına ekledi. Sağlamer boşanma sürecine belediyenin de dahil olduğunu, hatta Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin avukatı aracılığıyla kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
5: CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluktan tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçime AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Ünal 19 oyun 9'unu alarak başkan vekili seçildi.
6: Alev Ünal. Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. AK Partili meclis üyesi Alev Ünal belediye başkan vekili seçildi.
7: Çok büyük bir mücadele verdi. Bu yaz bu bayrağı almakla ilgili.
6: Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Akçakoca Belediyesi'nce yeniden seçim yapılmasına karar verildi.
8: AK Parti Anzor'a bu adayı Alev Ünal arkadaşımızdır. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Naim Top'tur. Her iki adaya da başkanım.
6: 15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimde AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy aldı. Bir oysa geçersiz kabul edildi.
8: Alev Ünal.
6: Buna göre Alev Ünal Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi. Sonucun açıklanmasıyla AK Partili ve CHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. Devreye polis ve zabıta ekipleri girdi. Belediye binası önünde de kısa süreli gerginlik oldu.
5: Efendim, ABD İran'ın attığında ateşkes umutları bir kez daha darbe aldı. Karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalar Orta Doğu'da tansiyonu yeniden tırmandırdı. Trump ve Netanyahu arasındaki kritik görüşmenin ayrıntıları ise Washington Tel Aviv hattında çatlak iddialarını güçlendirdi.
9: ABD ve İran arasındaki ateşkes süreci bir kez daha çıkmaza girdi. ABD savaş uçakları İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve

0: geldi. Tahran yönetiminin şartları arasında Lübnan da vardı.
1: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
0: İlerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. İlk açıklama Trump'tan geldi. İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını iddia etti. İsrail'in Beyrut'a asker gönderemeyeceğini, yola çıkmış olanların da geri çevrildiğini sözlerine ekledi. Trump, İran müzakereleriyle ilgili olarak da Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta sonuçlanabileceğini paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dansa Trump'ın saldırılar duracak sözlerinin aksine bir açıklama geldi. Netanyahu, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da planlı faaliyetlerini sürdüreceğini, Hizbullah'ın saldırması halinde Beyrut'u vuracaklarını Trump'a söylediğini duyurdu. ABD medyasından Axios'a Trump Netanyahu görüşmesinin gergin bir havada geçtiğini ileri sürdü. İddiaya göre Trump Netanyahu'ya sen tam bir delisin, ben olmasaydım şimdi hapiste olurdun. Herkes senden ve senin yüzünden İsrail'den nefret ediyor ifadelerini kullandı.
2: İsrail, Lübnan'ın Tayra kenti ve El Mervaniye kasabasına saldırdı. İki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İlk hedef Tayra kentindeki Jabal Ame Üniversite Hastanesi'nin yakınında bulunan bir bina oldu. İki kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı o saldırıda Tayra'daki en büyük sağlık kompleksi olan Jabal Ame Üniversite Hastanesi de hasar gördü. Hastanenin yoğun bakım ünitesi dahil birçok bölümü kullanılamaz hale geldi. İsrail ordusu daha sonra Lübnan'ın güneyindeki El Mervaniye kasabasını hedef aldı. Bu saldırıda da 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. ABD ile İran arasında hem karşılıklı tehditler hem de görüşmeler devam ediyor. İran'sa bu süre içerisinde saldırılarda hasar alan yer altındaki füze tesislerindeki tamiratı hızlandırdı. 69 tünelden 50'sinin girişi açıldı. Hasarın boyutları ise henüz belli değil. İngiliz BBC ise savaş sırasında İran'ın 8 ülkede bulunan 20 Amerikan üssüne ağır hasar verdiğini haberleştirdi.
1: İran'ın füze sistemlerinin %85'i yok edildi. Geriye %15'lik bir kısım kaldı. Eğer uygunsuz davranmaya devam ederlerse onları yeniden vururuz.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın neredeyse tüm füze sistemlerinin imha edildiğini iddia ediyor. Ama uydu verileri, İran'ın hasar gören tesislerini yeniden inşa etmek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu gösteriyor. Savaş sırasında ABD ve İsrail, İran'ın füzelerini sakladığı tünelleri vurdu. Ancak uydu verileri gösteriyor ki İran bu tünellerden 69'undan 50'sinin girişlerini yeniden açtı. Sadece tüneller değil, saldırılarda hasar gören yollarda onarılmaya başlandı. Ancak hedef alınan mağaralardaki füze ve dronların ne kadarlık kısmının kullanılabilir olduğuysa şimdilik belirsiz.
1: İran ordusunun tamamını yok etmedik. Bir şekilde ılımlı olan kısmı kaldı. İnsanlar bunu duyduklarına şaşırabilir. Ama geçmiş savaşlarda her şeyi yok ederek hata yaptık.
3: İngiliz BBC ise savaş sırasında İran'ı hedef alan Amerikan üslerindeki son durumu analiz etti. Savaş boyunca İran 20 üssü hedef aldı. Hava savunma sistemleri, radarlar, savaş uçakları vuruldu. Milyonlarca dolarlık hasar oluştu.
2: İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran devrim muhafızları ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska V konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu duyurdu. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu...

0: kurumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya hükümeti uçak yakıtı ihracatına yönelik yeni bir karar aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre uçak yakıtının yurt dışına satışına 30 Kasım'a kadar geçici olarak ara verilecek. Detaylar haberimizde.
1: Rusya uçak yakıtı ihracatını 30 Kasım'a kadar durdurma kararı aldı.
2: Rus hükümeti iç piyasayı korumak amacıyla bu adımı atarken kontratı bulunan yani hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan sevkiyatlar bu yasaktan muaf tutulacak.
1: Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada söz konusu yasağın 5 ay boyunca yürürlükte kalacağı belirtilirken uygulamanın iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına almak amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Rusya iç piyasadaki arz güvenliğini korumak amacıyla daha önce de farklı yakıt ürünlerinde benzer ihracat sınırlamalarına gitmişti. Bu kapsamda ülkede benzin ihracatı da 1 Nisan itibarıyla durdurulmuştu.
0: Polis şiddeti dünyanın her yerinde haber. Hele de şiddetin hedefindeki kişi 9 aylık hamile bir kadınsa. Ancak söz konusu mağdur Gazze'li olunca Siyonist lobiden korkanlar vicdanlara sığmayan bir çifte standarda da imza atabiliyor ve olaya kör kalabiliyor. Tıpkı Hollanda'da olduğu gibi.
3: Polis eşimin hamile olduğunu biliyordu.
4: Hollanda polisi hamile bir Gazze'liye işte bu şiddeti reva gördü.
3: Gazze'li olduğunu duyunca onu yere serdiler.
4: Eşi çılgına döndü.
5: Polise sadece kocamla gidebilir miyim diye soracaktım. Onu daha önce kaybettim. Yine kaybetmek istemiyordum.
4: Zorlu bir sürecin ardından bir araya gelmişti Filistinli çift.
5: Kocamın Gazze'de yaşayan kardeşi hayatını kaybetti. Televizyonu o zaman kırdı.
3: Kötü haberler aldım ve odaya geldim. Küçük bir televizyona zarar verdim. Kendi odamda, kimsenin odasına değil.
4: Bir sığınmacı merkezinde yaşananlar başta hiçbir yerde haber olmadı. Çünkü hedefte bir batılı değil soykırım mağduru Gazze'liler vardı.
5: Saldırıdan 5 gün sonra bebeğim dünyaya geldi.
4: Arbedeye rağmen neyse ki bebekleri iyi.
3: Önemli olan Rima. Gazze'ye döneceğimiz günü sabırla bekliyorum.
4: Artık Hollanda'da yaşamak istemiyorlar.
6: Seminer vermek için Londra'ya gitmek üzere havalimanındaydım. Ancak İngiltere'ye girişim yasaklanmış.
4: Benzer çifte standarda Türk asıllı Amerikalı Cenk Uygur da hedef oldu.
6: 2 yıllık vizem vardı zaten. İsrail'i eleştirdiğim için olduğunu söylediler.
4: Uygur, Siyonist lobinin baskısı sebebiyle İngiltere'ye giremedi.
0: Türkmen valisinin yönettiği Kerkük Belediyesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu duyurdu. Zorlu, Kerkük'ün birliğe katılımıyla birlikte Türk Dünyası'ndaki yerel yönetim işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi.
7: Hoş geldiniz. Yani merkezi güzel.
8: Kerkük bizim için çok önemli bir merkez. Bir defa Irak-Türkiye ilişkilerinin çok önemli bir sembolü.
9: Türk dünyasının yerel yönetim ağında önemli bir adım atılıyor. Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
8: Ve böylelikle bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle Kerkük çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak.
9: Nisan ayında Kerkük'ün ilk Türkmen valisi seçilen Muhammed Seman Ağa, AK Parti Genel Merkezi'nde Kürşat Zorlu'yu ziyaret etti.
10: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemez. Bu bir gerçektir.
9: Ziyarette özellikle altyapı projeleri, Kerkük'te kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, gençlerin ve kadınların öne çıkabileceği yeni alanların oluşturulması gibi pek çok konu konuşuldu.
8: Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Irak'la Türkiye arasında stratejik çok önemli adımlar atılıyor. Özellikle kalkınma yolu projesi bu anlamda önümüzdeki süreçte gerek iki ülke ilişkilerini gerekse bölgemizin barış, güvenlik

0: huzurunu yakından ilgilendiriyor. İşte Kerkük'te bunun bir kesişme noktası. İnanıyoruz ki Kerkük'ün güvenliği ve huzuru Irak'ın güvenliği ve huzuru demek. Bu da bölgemizin aslında barış ve güvenliğine hizmet edecek çok önemli bir adım.
1: Zorlu Kerkük'te yeni döneme işaret etti.
0: Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor.
2: Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde hedefinde süreç hızlanıyor. Gözler Kurban Bayramı tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hazırlanan yasal düzenlemelerin çerçevesi ne olacak? Süreç kimleri kapsayacak? Detaylara birlikte bakalım.
3: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
4: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
5: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
1: Terörsüz Türkiye süreci ivme kazanıyor.
6: Terörsüz Türkiye istiyoruz. Annelerin gözyaşı akmasın diyoruz.
7: Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz.
1: Gözler terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere çevrildi. AK Parti kurmaylarının sürecin hukuki çerçevesini oluşturacak teklifleri meclis gündemine getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Düzenlemelerin içeriğinin sahadaki gelişmelere göre şekilleneceği ifade ediliyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
1: MİT'in raporu sonrasında önümüzdeki haftalarda mecliste terörsüz Türkiye yasaları mesaisinin ilk bölümüne başlanacak. Kulislerde sürecin hukuki altyapısını oluşturacak tekliflerin yasama çalışmalarının öncelikli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor. Hazırlıkları tamamlanan taslakta örgütle bağlantılı kişilerin hukuki durumlarının, işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi, bazı durumlarda ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi uygulamaların gündeme gelmesi öngörülüyor.
3: Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir.
1: Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. Buna göre ilk aşamada sürecin işleyişini düzenleyen geçici nitelikte bir yasa çıkarılması, ikinci aşamada ise örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor.
2: Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümünü hazırlanan videoyla kutladı. Şimdi o videoyu izleyelim.

0: Türk Hava Sahası'nda güvenliği sağlamak amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Sistem sayesinde İHA'lar anlık olarak izlenebilecek. Yasa dışı kullanım ve mahremiyet ihlalleri cezalandırılacak. Detaylar haberimizde.
1: Türkiye'de sayıları ve kullanımı hızla artan insansız hava araçlarına yönelik önemli adımlar atılıyor. Türk hava sahasında güvenliği sağlamak amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağını hazırlayarak genel görüşe sundu. Yeni düzenlemenin merkezinde İHA'ların tescil, izin ve anlık konum takibini yapacak olan İHA takip ve trafik yönetim sistemi yer alıyor. Hava sahasındaki İHA trafiği merkezi olarak yönetilecek. Kayıtlı cihazların anlık konum ve uçuş durum bilgisini izleyecek. İHA operasyonları risk durumlarına göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. En yüksek riskli grup olan sertifikalı kategorisindeki İHA'lar, kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılabilecek. Açık kategoride yer alan 500 gram ve üstü İHA'larla üzerinde kamera ve mikrofon gibi kişisel veri kaydeden sensör bulunan tüm cihazların sisteme kaydı zorunlu hale gelecek. Yeni talimatla pilot ve işletmecilere terör ve yasa dışı kullanıma karşı tedbir alma yükümlülüğü de getiriliyor. İHA'larla yapılacak mahremiyet ihlallerinde doğrudan Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. İzinsiz veya belirlenen sahaların dışına çıkan uçuşlar için idari para cezalarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı milli enerji hamlesiyle birlikte yer altında bulunan kaynaklar ekonomiye kazandırılıyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yerli kaynaklara yönelmiş ve bu kapsamda tüm bölgelerde çalışmalar başlatılmıştı. Bugüne kadar Şırnak Gabar'da 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra petrol rezervlerinin bulunduğu Van'da da yapılan çalışmalarda artık sona gelindi. Detaylara bakalım.
2: Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek yıllardaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir itici güç olacaktır.
1: Hedef enerjide tam bağımsızlık. Adı daha önce terörle anılan bölgeler artık petrol üretim üssü oldu. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra Van'da yapılan petrol arama çalışmalarında sona gelindi.
3: Cüdikabar terörle değil artık petrolle anılacak.
1: Ekonomiye dev katkı sağlayan Gabar petrol keşiflerinin ilk adımları Berat Albayrak döneminde atıldı.
4: Biz Hakkari'de Şırnak'a doğalgazı getireceğiz.
1: Gabar petrol keşifleriyle Türkiye'nin petrol üretiminde önemli artış sağlandı.
2: Bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.
1: Gabar petrol keşifleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle başladı. Bugüne kadar Şırnak Gabar'dan 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra petrol rezervlerinin bulunduğu Van'da da yapılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaların sürdüğü iki kuyuda heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Van'daki ilk arama kuyusu olan Beşparmak 1'de yerden 1850 metre derinliğe kadar inildi. İlçe kırsalındaki Kör Kandil 1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarındaysa petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyelerin tespit edildiği ifade edildi. Kör Kandil 2B bölgesinde de sismik veri programı hazırlıklarının tamamlandığı kaydedildi. Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Güneydoğu'da özellikle Gabar'da petrol anlamında tarihi başarı elde edildiğine dikkat çekti.
0: Türkiye'de israfı bitirmeyi ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen Sıfır Atık Hareketi 2017 yılında Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılmıştı. Zamanla ulusal bir projeden küresel bir çevre vizyonuna dönüştü. Peki 9 yıllık süreçte neler kazanıldı? Detaylar haberimizde.
5: Evet Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Öncelikle ilk sorum şu olacak. Emine Erdoğan'ın hamileliğinde ve onun önderliğinde aslında bu sıfır atık vizyonu nasıl gelişti? Bu süreç nasıl ilerledi? Önce bir sizden bunu öğrenelim.
6: Tabii 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde ve himayelerinde başlayan sıfır atık hareketi önce Türkiye'de başladı. Türkiye'de üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, kadınlar bu süreci sahiplendiler. 2022 yılında ise yine Sayın Emine Erdoğan hanımefendi liderliğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Bu kararda iki önemli husus dikkat çekti. Bir tanesi Birleşmiş Milletler çatısı altında sıfır atık danışma kurulu kurulmasıydı. Ve bu danışma kurulunun başkanlığına Sayın Emine Erdoğan hanımefendi seçildi. Ve yine Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önerisi üzerine 30 Mart sıfır atık günü olarak ilan edildi. Yani bu şu demek, Birleşmiş Milletler var olduğu sürece

0: toplumu teşvik edelim. Sıfır attık farkındalığı dalga dalga evlere de yayılsın. Ayrıştırmak bilinçtir diyerek evde, okulda, iş yerinde, fabrikada kağıdı gıdadan, camı metalden ayrıştıralım.
1: Her şey bir fikirle başladı. Amaç israfı azaltmak, geri dönüşümü artırmaktı.
0: Sıfır Atık Projesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun küçük bir adımıdır.
1: Türkiye'de başlayan Sıfır Atık vizyonu dünya çapında ilham kaynağı oldu. Öyle ki Birleşmiş Milletler'de Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu.
0: İmzaladığımız ortak evimiz dünya için Sıfır Atık iyi niyet beyanının dünyada yeni bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum.
1: Sıfır Atık Hareketi 2017 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı.
2: Önce Türkiye'de başladı. Türkiye'de üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, kadınlar bu süreci sahiplendiler. 2022 yılında ise yine Sayın Emine Erdoğan hanımefendi liderliğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Bu kararda iki önemli husus dikkat çekti. Bir tanesi Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulmasıydı. Ve bu danışma kurulunun başkanlığına Sayın Emine Erdoğan hanımefendi seçildi. Ve yine Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önerisi üzerine 30 Mart sıfır atık günü olarak ilan edildi. Yani bu şu demek, Birleşmiş Milletler var olduğu sürece 30 Mart dünyada sıfır atık günü olarak kutlanacak.
1: İlk uygulamalar kamu kurumlarında hayata geçirildi. Daha sonra okullar, hastaneler, belediyeler ve özel sektörde projeye dahil oldu.
2: Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye sıfır atık çevre ve iklim değişikliği çalıştaylarını yapıyoruz. Bu çalıştaylarda şehirlerimizin sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşlarımız katılıyor, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, şehre dair söz söylemek isteyen bütün tarafların katılımıyla o şehirdeki sorunları tartışıyoruz. Ve o sorunlara çözüm önerilerini yine vatandaşlarımızla beraber buluyoruz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar 90 milyon ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.
2: Dünya genelinden 500'den fazla partnerle biz sıfır atık forumunu organize ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de çok ciddi dönüşümler yaşandı, yaşanıyor. Bu da Sıfır Atık Hareketi de bu dönüşümün bir parçası.
1: Sıfır Atık Hareketi ile Türkiye'deki ormanların %7'sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salımına eşdeğer 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçildi.
2: Tabii biz bu işin entelektüel tarafını da ele alıyoruz. Bu bağlamda yine Birleşmiş Milletler ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber İstanbul'umuza bir sıfır atık enstitüsü kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda imza aldı. Bu yıl itibariyle ilk öğrencilerini alacak.
1: Sıfır atık uygulamaları sayesinde 1,7 trilyon litreyi aşkın su tasarrufu elde edildi. Bakanlık verilerine göre sıfır atık hareketinin ekonomiye toplam katkısı 365 milyar liraya ulaştı.
2: Ve bu projeyle beraber Türkiye'de geri dönüşüm sektörü güçlendi ve artık geri dönüşümle alakalı çok ciddi firmalarımız var. Geri dönüşüm oranlarımız çokça arttı. Ve biz Sıfır Atık Vakfı olarak Birleşmiş Milletler ve TÜİK'le beraber bir veri merkezi kurduk. Sıfır Atık Veri Merkezi. Türkiye'nin 81 ilindeki verileri ve dünyadan verileri topluyoruz. Anlık olarak işliyoruz. Bu veriler ışığında çalışmalarımızı biz yönetiyoruz.
1: Böylece Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Hareketi küresel bir çevre vizyonuna dönüştü.
3: Efendim, İstanbul Havalimanı yeni bir rekora imza attı. Havalimanı 31 Mayıs'ta 1730 uçuşla en yoğun günlük hava trafiğine ulaştı.
4: Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı.
5: Türkiye'nin uluslararası hava ulaşımındaki en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı 31 Mayıs'ta 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana günlük en yoğun hava trafiğine ulaştı.
4: Dev havalimanı artan uçuş kapasitesiyle de küresel havacılık ağındaki rolünü güçlendirmeye devam etti.
5: İstanbul Havalimanı bayram öncesine denk gelen bir haftalık dönemde ise günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
4: İstanbul Havalimanı'nı günlük 1411 uçuşla Amsterdam ve 1366 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti. Rekor trafik yaz sezonu öncesinde havalimanındaki yolcu ve uçuş yoğunluğunun da arttığını gösterdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre de İstanbul Havalimanı Türkiye'deki sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaparken 2021-2025 döneminde bu havalimanından iniş kalkış yapan uçak sayısı 2.277.840 olarak kayıtlara geçti.
3: Çağın hastalığı kanserle ilgili Amerika'da yapılan bir çalışma var. Sonuçları mucize niteliğinde. Geliştirilen ilaç daha önce tüm tedavi seçeneklerini tüketmiş hastalarda bile dikkat çekici sonuçlar verdi. Bazı hastalarda tümörler küçüldü, bazılarında ise tamamen yok oldu. Peki bu ilacın uygulama alanı genişleyecek mi? Daha da önemlisi Türkiye'ye gelecek mi? Arkadaşlarımız tüm detayları uzman isme sordu.
6: Baş boyun kanserlerinin tedavisinde tedavi şansı düşük olan hastalarda bile çok iyi yanıtlar saptandı. Hastaların şikayetlerde de azalma görülmüş. Bu gerçekten dikkat çekici.
7: Yıllardır tedaviye direnen tümörlerin direnci kırıldı. Tüm tedavi seçeneklerini tüketmiş hastalara umut doğdu. Yeni nesil kanser ilacı mucizevi sonuçlarla dünya gündemine oturdu.
6: Amivantanab'tan bahsediyoruz. Aslında kanser aşısı denmesinin sebebi hani yağlı dokuya uygulanması sebebiyle. Aslında bunun aynı zamanda IV yani damardan uygulanan formu da var.
8: Bu çalışma 11 ülkede yürütüldü ve hiçbir tedaviye yanıt vermeyen 102 baş boyun kanser hastası üzerinde uygulandı ve bu tedavi sonrasında 43 hastanın tümörlerinde azalma tespit edildi. 15 hastanın ise tümörleri tamamen yok oldu.
6: Hastaların 3'te 1'inde çok iyi yanıtlar ve sağ kalımda da uzama saptandı. Hastaların semptomlarında azalma, bu çok önemli baş boyun kanserli hastalarda. Çünkü hasta yemek yiyemiyor, konuşma zorluğu çekiyor. 2 hafta içerisinde hastalarda şikayetlerde de azalma görülmüş.
7: Bu ilacı diğerlerinden farklı kılan en önemli etken kanser hücrelerinin etrafına set çekmesi. Yani yayılmalarına izin vermeden yok etmesi.
6: Kanserde tetiklenen yolakları iki yerden birden bloke ediyor. Hem EGFR dediğimiz hem de MET reseptörü üzerinden iki yeri birden bloke ettiği için tümörün hem kemoterapiye hem de immünoterapiye direnç gösterdiği yerleri bloke ediyor. Dolayısıyla çok daha etkin bir yanıt görüyoruz hastalarda.
8: En çok merak edilen soruysa bu kanser ilacı sadece baş boyun kanserinde mi etkili? Uzmanlara göre hayır. Mide kanseri, akciğer kanserinde de bu ilaç olumlu yanıtlar verebiliyor.
6: Mesela akciğer kanserinde birinci basamakta da çalışmaları var. Kemoterapinin yerini tümden tutar diyemem. Çünkü bazı çalışmaları kemoterapiyle birlikte ama şu an için tek başına da kullanıldığında bazı tümörlerde etkinliği kanıtlandı.
8: Türkiye'ye gelir mi bu ilaç?
6: Gelir. Biz de onkolojide hemen hemen tüm ilaçlar Türkiye'ye geliyor. Önce ruhsatlandırılıyor. Daha sonra SGK'da bunu bir süre sonra geri ödeme kapsamına alıyor.
7: Amerika'daki kanser kongresinden gelen tek müjde bu değildi.
6: Pankreas kanserinde özellikle iki basamak kemoterapi aldıktan sonra hastalarda PanRAS inhibitörü dediğimiz yeni bir ilaç hastanın sağ kalımını ikiye katladı. Ve ayakta alkışlandı tüm dünyadaki onkologlar tarafından. Çünkü yıllardır hiçbir gelişme yokken pankreas kanserinde şimdi bu ilaç çok çok çok etkili.
3: Efendim son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram var. Z kuşağı seçimlerde, sosyal hayatta, gelecek senaryolarında en sık bahsedilen kuşak bu kuşak. Peki Y kuşağından neden çok fazla söz edilmiyor hiç düşündünüz mü? Perspektif yeni bölümünde eski ve yeni dünya arasında sıkışan Y kuşağını getirecek ekranlara ve bu haberle birlikte Ajans Yeni Gün'ün bu saatinde noktalıyor olacağız.

0: kuşağı artık farklı bir boyuta taşındı. İlk küresel bilinçli kuşak diyorum ben onlar için. Bir geçiş kuşağı olarak ben adlandırıyorum Y kuşağını.
1: Yıllarda oldukça popüler olan bir kavram var. Z kuşağı. Z kuşağını anlamak dünyanın geleceğini, siyasi seçimleri ve daha birçok şeyi anlamak gibi lanse ediliyor. Ancak nüfusu en az Z kuşağı kadar kalabalık ve halen genç sayılabilecek bir kuşak daha var. Y kuşağı. Bugün anne babalarının onlara hazırladığı dünya yok oldu. Ne tamamen eskiye aitler ne de yeni dünyaya. Bu bölümde iki dünya arasında sıkışmış bir nesle Y kuşağına yakından bakacağız. Ben Kübra Orhan, Perspektif başlıyor.
0: İlk küresel bilinçli kuşak diyorum ben onlar için. Ne demek bu? İşte çevre olabilir, adalet olabilir, hayvan hakları, insan hakları olabilir. Bu konularda kitlesel olarak ses veren, bu konuları günlük hayatlarının içerisine alan ve bunları ilk defa gençlerin meselesi haline, tırnak içerisinde söylüyorum, gençlerin meselesi haline getiren bir kuşak oldu. Mesela anlam arayışı çok önemli bir kavram ve Y'lerle biz bunu daha çok ses getirdiğini gördük, daha çok dile getirildiğini gördük. Dolayısıyla Y'ler hayatımıza ve sonraki kuşaklara aslında çok büyük bir zenginlik kattı diyebilirim.

0: Jenerasyon kelimesi aynı dönemde doğmuş benzer tarihsel, toplumsal ve kültürel koşullarda büyüyen insan topluluğunu ifade ediyor. Baby boomerlar 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan bebek patlamasını temsilen 1946'dan 1964'e kadar doğan insanlardan oluşuyordu. 1965 ve 1980 yıllarında doğanlar X kuşağı, 1981 ve 1996 yılları arasında doğanlarsa Y kuşağı olarak sınıflandırılıyor. 1990'lı yılların ortalarından 2012 yılına kadar doğanlarsa şimdilerde sıkça duyduğumuz bir kavram olan Z kuşağı olarak adlandırılıyor.
1: Bu çalışmalara baktığımızda Amerikan menşeliydi çoğu ilk başta çıkış noktası olarak. Çünkü Amerikalılar isim koymayı, etiket koymayı çok seviyorlar. Dolayısıyla bunun sadece Amerika menşeli bir şey olup olmadığı da çok sık tartışıldı ama biz biliyoruz ki Mısır ve Yunan gibi kadim uygarlıklara bile indiğinde, yani kökeninin, bu kavramların kökeninin bu kadim uygarlıklara kadar uzanabildiğini biliyoruz.
0: Dünya nüfusuna baktığımızda Z jenerasyonu 1,9 milyarken bu oran Y kuşağında 1,7 milyar olarak gözleniyor. Ancak buna rağmen Y kuşağından pek fazla söz edilmiyor.
1: Y kuşağı artık farklı bir boyuta taşındı. Yaş olarak da, konum olarak da. Belki şöyle açıklamak mümkün. Sistemi taşıyan, göğüsleyen, omuzlayan kuşak artık. Yani iş dünyasını çeviren, işte faturaları ödeyen, çocuklarını yetiştiren, kimi zaman anne babasına destek olan farklı bir kuşak oldu. Dolayısıyla ciddi işlerle ilgileniyor. Ama arkadan gelen Z kuşağı her zaman için zaten gençler daha fazla ilgi çeker. Hemen onları anlamak isteriz, çözmek isteriz. Z kuşağı zaten çok doneler verdi bize. Yeni şeyler kattı hayatımıza. Onların hızı, onların dili bambaşkaydı. Bu yüzden belki Y jenerasyonu biraz daha az görünür gibi oldu.
0: Şimdi gelin önce Y kuşağının gözünden dünyaya bakalım. Onlar televizyonun üzerine konan danteli de ilk dokunmatik telefonların heyecanını da hatırlayan ilk internet nesli. Bilgisayarlar öyle her evde olmazdı. Olan da aile bilgisayarıydı. MSN'de şu an dinliyor yazısını koymak en büyük heyecandı. CD'ler doldurulur, her birinin üstüne de CD kalemiyle içinde ne olduğu yazılırdı. 2006 tatil karışık, hareketli pop gibi isimler verilirdi bu CD'lere. MP3 çalar vardı, depolaması o kadar azdı ki en sevdikleri müziklere yer ayırabilirlerdi. 2000'lerde çocuk olmak, televizyonun hala sihirli bir kutu olduğuna inanılan bir döneme denk gelmek demekti. Evin ortasına kurulmuş kocaman kutunun önünde büyülü bir dünyaya adım atılırdı. Hafta sonları erkenden uyanıp sessizce televizyonun karşısına geçmek bir ritüeldi.
1: Bir geçiş kuşağı olarak ben adlandırıyorum Y kuşağını. Ne tamamen analog bir dünyada gözlerini açtılar, ne de dijital bir dünyada, tamamen dijital bir dünyaya gözünü açma gerçekleşti. Dolayısıyla sokak da vardı onların hayatında ama internet de vardı. Sokakta önceki jenerasyonlar kadar olmasa da sokakta da oynadılar ama eve gidince e-posta, MSN, Google gibi teknolojiyi kullandılar. Dolayısıyla yine dijital dünya diyelim ama daha yavaş akan bir dijital dünyada kendilerini ortaya koydular.
0: Tamamen bir önceki nesillerin şekillendirdiği dünyada yaşamak zorunda kaldılar. Ancak boomerların onlar için hazırladığı dünya yok oldu. Teknoloji ve özellikle de sosyal medyanın başrol olduğu bir dünyanın içinde buluverdiler kendilerini. Çocukken kurdukları hayaller, gençken adım atmak istedikleri yollar artık bildikleri yollardan arşınlanmıyordu. Her şey biraz daha askıda kaldı onlar için. Anlaşılamamak Y kuşağına ait insanların en büyük sorunlarından biri oldu. Üniversite okumak, yabancı dili öğrenmek, kendini geliştirmek, eskiden bunlar bir adım öne geçmek için yeterli görülürken artık tek başına başarıya ulaşmak için yetmiyor.
1: Eğitimin tek başına yeterli olmadığını gördüler. Şunu kastediyorum. Y kuşağı çoğu işte okudular, yüksek lisanslar yaptılar, yabancı diller öğrendiler. Ama bunun bir karşılığını her zaman iş hayatında hayal ettikleri gibi alamadılar. Dolayısıyla bu şaşkınlıkla da şunu fark ettiler ki artık eğitim, artık okumak otomatik bir güvence değildi. Buna belki başka bir şeyler katmak gerekiyordu yanında.
0: Y kuşağı aslında sadece kendi yaşamını inşa etmekle kalmadı. Aynı zamanda geçmişin değerlerini ve beklentilerini de sorgulayarak kendi doğrularını bulmaya çalıştı. Bu arayış onları hem kendilerini hem de kuşaklar arası ilişkileri daha derin düşünmeye yöneltti.
1: George Orwell'in bir sözü var. Her kuşak kendi bir önceki kuşaktan daha zeki, bir sonraki kuşaktan daha erdemli zanneder der. Aslında bugün yaşadığımız kuşak çatışmalarının yeni olmadığını bize hatırlatıyor bu söz tekrardan. Mesele hangi kuşağın daha iyi olduğu değil, mesele hangi kuşağın hangi koşullarla yorulduğunu daha iyi anlayabilmek. Dolayısıyla kuşakları yargılamak yerine onları anlamaya çalıştığımızda mesele kimin haklı olduğundan çıkıyor. Mesele birlikte nasıl daha iyi oluruz sorusuna doğru ilerliyor ki bence en büyük kazanımımız bu olacak.
0: Y kuşağı değişimin ortasında büyüyen, kuralları başkaları tarafından yazılmış bir oyunda yeniden yol bulmak zorunda kaldı. Belki de bu yüzden en çok yorulan, en çok sorgulayan ve en çok anlaşılmayı bekleyen bir nesil oldu.

0: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Özellikle tabii dünyaya ilişkin baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki o tabloda dün gelgitlerin çok fazla olduğu, karşılıklı saldırıların yaşandığı ve ardından da görüşmelerin koptuğu bir günü tamamladık. Akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapılan o telefon görüşmesi bir anda tabloyu değiştirdi. Çok hızlı ve çok kritik bir 24 saat içerisindeydik. En sonunda ise Donald Trump İran'la anlaşma için önümüzdeki haftayı işaret etti. Peki neler yaşandı? Bir hızlıca bakalım, çünkü kritik bir 24 saat diyoruz. Çok hızlıca yaşadığımız bir tablo vardı. Öncelikle dün zaten sabah ajansa son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a, İran'dansa Kuveyt'e yönelik saldırılar vardı. Bu son dakika gelişmesiyle başlamıştık. Hemen ardından İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alacağını, Beyrut'un güneyindeki mahallelere hedef alacağını duyurdu. Lübnan'daki işgalin genişleyeceğine yönelik mesajlar vardı. Daha sonra ise İran, Lübnan'a yönelik saldırılar, Gazze'ye yönelik saldırılar sürdükçe biz artık Amerika ile görüşmeyeceğiz dedi. Görüşmeler durdu. Tam süreç çöktü derken akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile iddialara göre çok öfkeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve o görüşmenin ardından da Lübnan'da bir ateşkes mesajı çıktı. 24 saat ama çok kritikti. Nereden nereye geldik, hangi noktadayız? Önce haberimize bakalım, sonra bugün neleri konuşacağız bakacağız.
1: ABD ve İran arasındaki ateşkes süreci bir kez daha çıkmaza girdi. ABD savaş uçakları İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesislerini vurdu. İran ise ABD'nin kuvvetteki üslerine saldırarak karşılık verdi. Misillemelerin ardından İran basını müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Yükselen tansiyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini, mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını dile getirdi. Bu arada İran mutabakat için şartlarını yineledi. Açıklama Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Tahran yönetiminin şartları arasında Lübnan'da vardı.
2: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
1: İlerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. İlk açıklama Trump'tan geldi. İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını iddia etti. İsrail'in Beyrut'a asker gönderemeyeceğini, yola çıkmış olanların da geri çevrildiğini sözlerine ekledi. Trump, İran müzakereleriyle ilgili olarak da Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta sonuçlanabileceğini paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dansa Trump'ın saldırılar duracak sözlerinin aksine bir açıklama geldi. Netanyahu, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da planlı faaliyetlerini sürdüreceğini, Hizbullah'ın saldırması halinde Beyrut'u vuracaklarını Trump'a söylediğini duyurdu. ABD medyasından Axios'a Trump Netanyahu görüşmesinin gergin bir havada geçtiğini ileri sürdü. İddiaya göre Trump Netanyahu'ya "Sen tam bir delisin, ben olmasaydım şimdi hapiste olurdun. Herkes senden ve senin yüzünden İsrail'den nefret ediyor" ifadelerini kullandı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gergin geçtiği iddia edilen o telefon görüşmesinde tarafların saldırılara son vermesi konusunda anlaşıldığı belirtti. En azından Trump bu yönde açıklamalarda bulundu, ama Trump'ın açıklamalarına rağmen İsrail gece boyunca da Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları akşam boyunca da devam etti. İlk hedef Tayra kentindeki Jebel Amel Üniversitesi Hastanesi'nin yakında bulunan bir bina oldu. İki kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı saldırıda Tire'de en büyük sağlık kompleksi olan Jebel Amel Üniversitesi Hastanesi de ağır hasar gördü. Hastanenin yoğun bakım ünitesi de dahil birçok bölüm kullanılamaz hale geldi. İsrail ordusu daha sonra ise Lübnan'ın güneyindeki El Mervaniye kasabasını hedef aldı. Bu saldırılarda ise 4 kişi yaşamını yitirdi. İşte o hastanenin yakınına gerçekleşen saldırı sonrasında hastane ve hastane kompleksinin içinde bulunduğu o durum yıkımı ekranlara getiriyoruz. İsrail'in bir kez daha hastaneleri hedef aldığı o tabloyu sıcağı sıcağına ekranlara getirelim. İsrail ilişkin ve dünya ilişkin aktaracağımız son haber ise İsrail'de yaşanan bir değişim. Mossad başkanına yeni bir isim atandı. İsrail Savunma Bakanı Katz, İstihbarat Servisi Mossad'ın yeni direktörünü açıkladı. Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde subay olarak görev yapan Roman Goffman'ın Mossad'a atandığını duyurdu. Katz, atama sürecine yönelik itirazların başarısız olduğunu belirterek kararın kesinleştiğini de vurguladı. Çok kritik bir 24 saatti. Görüşmeler durdu. Lübnan'da işgal genişledi. Akşam saatlerinde bir ateşkes. Peki gerçekten görüşmeler reyine girecek mi? Konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Gökhan Bey, yayınlar.
0: Dedik ya çok kritikti artık. Kafalar çok karıştı bir ara gelen o son dakikalarla birlikte. Şu anki tablo nedir? Gerçekten görüşmeler tamamen çöktü mü? Yoksa yine bir oyalama taktiği mi var?
3: Ya aslında tam çöktü diyemeyiz. Yani bir şekilde 8 Nisan'da başlayan ateşkes görüşmeleri bugüne kadar devam etmesi bu anlamda önemli. Evet, dün bir kriz yaşandı. İranlılar bu krizin sebebinin ateşkesi kapsadığını iddia etti. Lübnan sahasında İsrail işgali genişletmesi gerekçesini öne sürdü. Evet, bu bir gerekçe olarak öne sürülebilir ama bu biraz da İran tarafından öne sürülen bahane olarak da nitelendirebiliriz. Neden? Çünkü Lübnan'daki gelişmeler yeni değil. İsrail maalesef Lübnan'daki işgalciliğini ve katliamını bu savaş başladığından beri devam ettiriyor ve genişletme niyetinde. Yani 3000'den fazla insan orada öldürüldü İsrail tarafından. Hı-hı. Bu biraz da İran ve ABD ilişkilerinde pürüzlerin aşılamamasından kaynaklanan bir krizdi aslında. Çünkü bir türlü taraflar Hürmüz Boğazı meselesinde ve tabii ki zenginleştirilmiş uranyum meselesinde nihai karara varamıyorlar. Burada tabii ki İran liderliğinin hem Hürmüz meselesinde hem de zenginleşmiş uranyum meselesinde tavizsiz tutumu, bu iki konuda kendi şartlarını dikte ederek bir anlaşma imzalamak istiyor. Özellikle Hürmüz meselesinde şöyle bir pozisyonları var ve ısrar ediyorlar. Biz savaş önceki statüyü burada kabul etmiyoruz. Yeni bir statü oluştu burada ve bizim lehimize bir takım Hürmüz Boğazı'nda düzenlemeler yapılarak bir antlaşma taslağını kabul edebiliriz. İkinci ise biz Hürmüz meselesini önce halledelim. Zenginleşmiş uranyum meselesini de sonraya bırakalım. Hemen hızlı bir şekilde Trump'ın istediği gibi bu antlaşmada taviz verme görüntüsüne girmek istemiyorlar. Hı hı. Çünkü ellerinde çok ciddi bir zenginleşmiş uranyum stoğu var. Bunun akıbeti ne olacak? Yani evet. Trump diyor ki siz bunu yok edeceksiniz. İran diyor ki biz bunu seyreltelim ama bu hakkımızdan da vazgeçmeyelim. Bu krize Lübnan meselesi de eklenince düğümlenme gibi ve durma noktasına geldi ama bir şekilde tarafların hala müzakereleri arka kapı diplomasisiyle ben devam ettirdiğini düşünüyorum.
0: Şimdi en kötü senaryo özellikle dün gün içerisinde Taslim tarafından geçilen senaryoda Babil Mendeb Boğazı'nda kapatılabileceğine yönelik artık direniş hareketinde harekete geçeceğine yönelik bir mesajdı. Bu senaryo gerçekleşmesi durumunda yani hem Hürmüz'ün hem de Babil Mendeb'in tamamen kapanması senaryosu bizi nereye götürür?
3: Çok büyük bir kriz olur ki eğer çatışmalar başlarsa İran bunu yapabilir. Yapabilecek kapasitede ve potansiyelde olduğunu gördük. Yani savaş süreci

0: Sincer resmen bir Hürmüz Boğazı'nda bir küresel ekonomik kriz tehdidi oluşturdu. Ve asimetrik yöntemlerle insanlık tarihinin en büyük donanması İran'ın bu eylemi karşısında çaresiz kaldı. Babülmendeb Boğazı'nda da daha önce Husiler, yani Ensarullah hareketi de zaman zaman orayı da kapatabileceğini göstermişti. Eğer çatışmalar genişlerse, genişlemekten kasıt şu, ikinci dalga savaş başlarsa muhtemeldir ki İran'ın altyapı tesisleri, ekonomi tesisleri, enerji tesisleri, sivil yerleşim yerleri hedef alınacak. Evet. Bundan sonra İran hem Hürmüz Boğazı'nı hem de Ensarullah vasıtasıyla Babülmendeb Boğazı'nı böyle bir kriz çıkarabilir. Yani bu kaybet kaybet anlamına gelir. Hem ABD nezdinde hem de İran nezdinde.
1: Son olarak şunu da sorayım. Özellikle bugün muhtemeldir ki gün içinde konuşacağımız konulardan biri Axios'un iddiası. Dün akşam gerçekleşen Trump-Netanyahu görüşmesinin çok sert geçtiğine yönelik. Trump'ın sesini yükseltti. Ben olmasaydım sen tutuklanırdın, ne yapıyorsun dediği iddiası. Tabii iddia bunlar. Gerçekten bu kadar öfkeli bir görüşme gerçekleşmiş olabilir mi iki lider arasında?
0: Kişisel olarak Netanyahu'dan hazmetmediğini biliyoruz ama velev ki böyle bir görüşme gerçekleşsin ki zaman zaman da kamuoyu önünde de Netanyahu'ya bir takım uyarılarda bulunduğunu biliyoruz. Netanyahu'nun bu yayılmacı ve işgalci politikasından memnun da olmayabilir ama sonuç itibariyle bunlar işe yaramıyor maalesef. Yani işte hemen görüşme sonrası Netanyahu yaptığı açıklamada biz Lübnan'daki pozisyonumuzda devam ediyoruz. Evet. Bize yönelik bir Hizbullah'tan saldırı gelirse Beyrut'u bombalarız. Yani orada ilk defa bence es geçmemesi gereken konu 30 yıl aradan sonra İsrail ilk defa Litani Nehri'nin kuzeyine, yani 30 kilometrin derinliğinin artık ötesine geçti. Bu şu anlama geliyor: Zehrani Nehri'ne kadar bir güvenlikli, kendileri açısından bölge oluşturmaya çalışıyor. Bu ne demek? 50 kilometrelik bir güvenlikli alan, 1 milyondan fazla insanın yerinden edinmesi ve tabii ki hem Hizbullah'ın demilitarize edilme sürecine ciddi bir girişim olarak nitelendirilebilir. Eğer Trump'ın bu söylediği içerik Netanyahu durduracaksa bu olumlu. Ama sadece basına servis edilen bir takım cümlelerse, çünkü bunlar hiçbiri maalesef ne İsrail'i ne de Netanyahu durdurmaya yetmeyen ifadeler. Çok daha sert yaptırımlar ve daha yapıcı tutumlar gerekiyor bu anlamda İsrail'i durdurmak için.
1: Bekleyip göreceğiz. Hareketli bir güne girdik. Neler oluyor sorsa yanıt aradık. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim Gökhan Bey, yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Gündemde dışı tamamlıyoruz. Yani dünyadaki gündem başlığını tamamlıyoruz. Peki Türkiye neleri konuştu dediğimizde hemen gazete manşetlerine bakalım. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Bu saat diline bakalım. Sabah gazetesi manşetinde hangi haberler yer alıyor? Başkan Erdoğan'ın sözleri var. Tartışmalarda yokuz. Tek derdimiz Türkiye. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlan kararına ilişkin Başkan Erdoğan ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Dünyada ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemde üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, tek derdimiz Türkiye. Ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor dedi. Biz laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetin taşıdığımız milletimize daha parlak gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir diyor Başkan Erdoğan. Gezici vandallara rağmen rekor kırdı. Ulaşımda bu yıl 188 projeyi hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, 13 sene evvel gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktı, buraya uçak inmez dedi İstanbul Havalimanımız 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı açıklamasında bulundu. Özel FETÖ'cüdür ifadeni çek, 2,5 milyon verelim. Eski FETÖ yöneticisi Enis Uludemir yeni ifadesine Özgür Özel'in FETÖ bağlantısını tek tek itiraf etti diyor Sabah gazetesi. Buca'da rüşvetin şifresi sabun, Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen dünkü operasyonda yine Sabah gazetesi manşetinde yer alan haberler arasında. Şimdi Sabah gazetesinin manşetinde de yer alan haberdi. Dün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan kabine. Kabinedeki en önemli gündem başlığı tabii ki bölgesel gelişmelerdi. Ama Erdoğan'ın gündeminde mutlak mutlan ve CHP'den gelen açıklamalar da vardı. Ki mutlak mutlan kararının çıkması sonrasında Başkan Erdoğan ilk kez CHP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Net bir mesaj verdi. CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Bu tartışmaların hiçbir yerinde biz yokuz. Ama dedi, sokakların karıştırılmasına da izin vermeyiz. İşte o açıklama.
2: Buyurun. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay

0: salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Gündeminde ana muhalefet partisinde mahkeme kararıyla iç alevlenen kurultay tartışmaları vardı. Erdoğan CHP içindeki gerilime çok net bir sınır çizdi.
0: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
1: Erdoğan parti içi hesaplaşmalar sonucu yaşanabilecek olaylara karşı da uyardı.
0: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Erdoğan'ın konuşmasındaki en kritik başlıksa terörsüz Türkiye süreciydi.
0: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
1: Erdoğan'ın gündeminde İstanbul'un fethi ve kentin bugünkü durumu da vardı. Geçmişte İstanbul'da duvarlara yazılan çirkin ifadelere atıfta bulunarak kentin Türk ve İslam kimliğinin altını kalın çizgilerle çizdi.
0: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
1: Erdoğan küresel ve bölgesel risklere de dikkati çekti.
0: Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var.
2: Şimdi CHP'de neler oluyor dediğimizde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne eski yönetimde yer alan bazı isimlerin işten çıkartılması tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından da bu konuya ilişkin açıklamalar var.
3: Mahkeme kararı aslında sisteme yüklediği andan itibaren geçerli olmuştu.
4: CHP'de mutlak putlan kararının ardından genel merkezde başlayan işten çıkarmalara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den açıklama geldi. Sönmez kararların yeniden inceleneceğini söyledi.
3: Kemal Kılıçdaroğlu o karar açıkladığı andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır hukuken.
4: Sönmez fesihlerin idari tasarruf kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Bu gizlice yapılmış bir kıyım ya da operasyon değil dedi. İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını, mesaiye devam, talimatlara uymamak ve benzeri yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır ifadesini kullandı.
2: Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllar boyunca en yakındaki isim 45 yıllık yol arkadaşı Bülent Kuşoğlu'ndan gelen mesajlara bakacağız. Kuşoğlu lider Kılıçdaroğlu'dur dedi ve Özgür Bey ile Kemal Bey'in oturup konuşması gerekiyor ifadesini kullandı.
4: Kılıçdaroğlu'nun 45 yıllık yol arkadaşı Bülent Kuşoğlu konuştu. Bundan sonra ne olacak? CHP'yi neler bekliyor? Özgür Özel yönetimiyle uzlaşma sağlanacak mı? Mahkeme kararıyla tekrar parti meclisi üyesi olan Kuşoğlu, lider Kılıçdaroğlu'ndan başkası olamaz mesajı verdi. Şu anda bir parti yönetimi yok ki Kemal Bey'in dışında. Para bile ödenemez şu anda. Hiçbir şey imzalatılamaz durumda dedi. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun iletişim kurması gerektiğini de anlattı.

0: Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin yaşaması lazım. Yani bizim yok olmamamız lazım, iddialı olmamız lazım. Bu yeni dönem Türkiye'ye aynı zamanda büyük fırsatlar da sunuyor, bunları çok iyi irdelemeli. Özgür Özel ekibiyle uzlaşma için bir temas kuruyor musunuz sorusuna, benim kimseyle bir düşmanlığım yok diyen Kuşoğlu, adaylık açıklaması da yaptı. Adayımız Özgür Bey de olabilir, Mansur Bey de olabilir, bir başkası da olabilir dedi. Ve devlet aklı tartışması. Tarihsel gelişime bakarsak devlet aklı Osmanlı'dan bugüne Türkiye'de hep etkili oldu. Onun için Türkiye'de devlet aklını küçümsememek lazım. O devlet aklının arkasında yabancının olmaması lazım. Arkasında başka akılların olmaması lazım. Temiz olması lazım o akılın. Kastettiğim o. Yani böyle derin devlet gibi bir şeyi kastetmiyorum.
1: Şimdi hepimizi gururlandıran o görüntülerle devam edeceğiz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı çok özel bir klip hazırladı. O anlara bakalım.

0: İşte hepimizi gururlandıran o anlar. Şimdi sınırlarımızın dışına gidelim. Myanmar'a gideceğiz. Myanmar'da çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Ama olayın üzerinden neredeyse 12 saatten fazla geçmesi hemen patlamanın sebebi belli değil. Ama facianın boyutları giderek büyüyor. Myanmar'da yaşanan o patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti. Peki neydi o patlamaya neden olan sebepler? Bölgede neler yaşanıyor? Hemen bakalım.
1: Kilometrelerce öteden görülen patlama faciaya yol açtı. Onlarca kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Görüntüler Myanmar'dan. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Çin sınırına yakın bir bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Ağır yıkıma neden olan patlama sonrası çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeyi kontrol eden Tank Ulusal Kurtuluş Ordusu, patlamanın grubun ekonomik biriminin kontrolündeki bir alanda meydana geldiğini duyurdu. Yerel kaynaklar patlamanın madencilik faaliyetinde kullanılan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü. Yetkililer olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Ayrıca olayın bir saldırı sonucu yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
0: Yangınlarda, depremde, selde, taşkınlarda ya da her türlü felakette o felaketlere ilk müdahale eden ekipler hep AFAD'tı. AFAD ekipleri oluyor. AFAD'ın bu felaketlere karşı çok yoğun bir hazırlık süreci var. Peki AFAD nasıl bir hazırlık sürecinden geçiyor? Kaç kişilik ekip ve kaç kişilik personelle çalışmalar yürütülüyor? Bakalım.

0: Yurt genelindeki heyelan, sel ve taşkınlara müdahalede 13 bin personel görev aldı. Ülkemiz genelinde 21-31 Mayıs'ta aşırı yağışlardan kaynaklı Tokat, Trabzon, Osmaniye, Giresun, Hatay, Gümüşhane, Niğde, Erzurum ve Afyonkarahisar başta olmak üzere çeşitli illerde 110 heyelan ve kaya düşmesi olayı meydana geldi. Bu olaylardan 67 konut etkilendi. 21-30 Mayıs'ta ise Hatay, Tokat, Amasya, Nevşehir, Ordu, Çorum, Konya, Ankara, Eskişehir, Karabük, Adıyaman, Kırşehir, Bursa, Erzurum, Artvin, Çankırı, Kütahya, Bolu, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Giresun, Rize ve Bilecik'te sel, su baskını ve taşkınların meydana geldiği kaydedildi. Yaşanan olaylarda AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Karayolları, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri ve Belediye ekiplerinden oluşan 13.342 personelle 5.656 araç ve iş makinesinin görev yaptığı aktarıldı.
1: Şimdi diğer yandan tabii ki havalar ısınmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte tabii her yaz gördüğümüz o tablo, yani orman yangınları. Orman yangınlarına karşı önlemler de alınmaya devam ediyor. Hemen Yeni Asır gazetesine bakalım. İzmir'de ormanlara giriş yasaklandı. İzmir Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran yani dünden itibaren 31 Ekim tarihine kadar yasaklandığını bildirdi. Karara aykırı davrananlar hakkında ise yasal işlem yapılacak. Muhtemeldir ki benzer kararlar önümüzde günlerde İstanbul dahil olmak üzere tüm illerimizde de gelmeye devam edecek. Şimdi ne yazık ki bayramın son gününde gelen o acı habere bakacağız. Yani Denizli'de yaşanan o otobüs kazası. İhmaller tartışılmaya devam ediyor ama bir de gerçek var. O kazada biri bebek, 8 canımızı yitirdik ve o canlardan geriye yarım kalmış hikayeler kaldı. Ekranlara getirelim.
0: Camı kırıp eşini kurtardı, 9 aylık bebeğiyle alevlerin arasında kaldı. 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün yanması sonucu biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının ardından geriye hayatını kaybedenlerin hikayeleri kaldı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, uzun yıllardır şoförlük yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Merdun'un yapılan otopsi sonucunda kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'le birlikte Kurban Bayramı tatilinde ailelerini ziyaret etmek amacıyla İzmir'e gitmişti. Kazada baba Civan Şen'in otobüste yangının başlamasıyla camı kırarak eşini çıkarmayı başardığı öğrenildi. 9 aylık oğlunu kurtarmak için tekrar yanan araca giren baba, çıkan izdiham nedeniyle araç içinde Miraç'la birlikte can verdi.
2: Otobüs bariyerlere çarptı sanırım, kaza yaptı. Sonra bir anda otobüsün önüne alev almaya başladı. Ben, oğlum yere düşünce ben bebeği eşimin kucağına verdim. Sonra bir an baktım alev bize doğru geliyor. Ben tuttum camı patlattım. Oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı. Ben de onu kurtarayım, ezmesinler onu diye ben atladım. Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım sıkıştı, insanlar o telaşta arkadaşının arasında. Bebeğim vardı, bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
0: İzmir'de yaşayan Fatma Kartal ise annesi Gulet Ayboğa ile yıllar önce vefat eden ve mezarı Alanya'da olan kız kardeşinin kabrini ziyaret etmek için Antalya'ya gitmişti. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Henüz 16 Nisan'da dünya evine giren yeni evli genç çiftlerden Sami Erik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Merve Erik hayata gözlerini yumdu. Kazada hayatını kaybedenlerden biri de Zehra İyi oldu.

0: bayram tatili için ailesinin yanına giden genç kızın üniversite sınavlarına katılmak ve 18 Haziran'da yapılacak olan mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu öğrenildi.
1: Çok acı detaylardı. Biz de bir kez daha o kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da aslında o büyük şehirlerde pek çok kez trafikte gördüğümüz, hep de Sabah Ajansı'nın ekranlara getirdiğimiz bir konu. Trafikte yol verme nedeniyle yaşanan kavgalar. Benzer bir haber. Adres Bursa. Bursa'da yine yol verme tartışması çıktı. Ancak o tartışma kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Biri polis, 5 kişi yaralandı.
2: Yol verme yüzünden arbede çıktı. Taraftar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Biri polis, 5 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Halk otobüsü şoförüyle başka bir araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedeye her iki sürücünün yakınları da dahil oldu. 4 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafları birbirinden ayırdı. Yaralılar civardaki kafeteryaya taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa taşınıyordu ki arbedenin fitili yeniden alevlendi. Polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Olaylarda bir polis memuru da başından yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Türkiye Gazetesi manşetinde 9 maddelik çerçeve yasa çıkarılacak. 15 Temmuz'da terörsüz Türkiye. Özel bir haber. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasanın meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar tamamlanması hedefleniyor. Terörsüz Türkiye için mesai tekrar başladı. Gözler meclisine güvenlik bürokrasisinin İmralı ve Kandil'le yürüttüğü temaslar sonrası hazırlanacak raporun ardından silah bırakma takvimi ve teröristlerin hukuki durumlarını düzenleyen 8-9 maddelik bir çerçeve hazırlanacak. Düzenlemenin 15 Temmuz'dan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasalaşması bekleniyor. Burada silah bırakanların hangi şartlarda düzenlemeden faydalanacağı, suç işleyenlerle işlemeyenlerin ayrımı, soruşturma ve kavuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi tutulacağı gibi pek çok da başlık olacak. Bir yandan da bugün CHP'yi biraz daha fazla konuşacağız. Çünkü CHP'de grup toplantısı tartışması var. CHP grubunu Özgür Özel toplayacak ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna itiraz ettiğini biliyoruz. Ama bir yandan da kurultay. Peki kurultayın önünde bir engel var mı? Yargıtay süreci kurultaya engel diyor Türkiye Gazetesi. Meclisin değil CHP'nin derdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları. Beyrut işgali müzakereyi riske attı. Ölümlü kazalar yarı yarıya azaldı. Bunlar da Türkiye Gazetesi manşetinden aktaracağımız haberlerdi. Peki Türkiye'nin gündeminde başka hangi başlıklar var? Geceden yeni güne hangi haberleri taşıdık? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
3: Halamın kocasıyla telefonda tartıştım. Babamı aradı, arabanızı yakacağım. Babam da ona işte aracı yakmazsan adam değilsin dedi.
4: İstanbul Esenyurt'ta telefonda tartıştığı eniştesi gece saatlerinde evinin önüne geldi. Arka camını kırdığı araca yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alev topuna dönen araçtan geriye demir yığını kaldı.
3: Defalarca şikayetçi olmama rağmen henüz yakalanmadı. Binayı yakacağını söylüyor, beni yakacağını söylüyor.
5: Patlamayla irkildik, belki deprem falan oldu. Sonra çıktık, deprem falan değil.
4: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir binanın giriş katında tüp patladı. O patlamada evin ön cephe duvarı yıkıldı. Bir kişinin yaralandığı patlamada park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. Çorum'da yamaç paraşütü yapan sağlık personelinin paraşütü bir anda çıkan rüzgarla dolandı. Büyük panik yaşayan sağlık personeli dere yatağına düştü. Ölümden dönen paraşütçü mahsur kaldığı yerden 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Tam kurtarıldı derken bir daha kaçtı. Başka bir aracın motor bölümüne girdi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde peşi sıra 3 aracın kaputuna giren yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Her girdiği araçtan uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedi veterinere götürüldü.
6: Ne diyeyim buna? Haylaz.
7: Ankara'dan geldim gelincikler için. Çok güzel, eşsiz bir görüntü.
4: Saçları sırma gelincik. Muş'ta gelincikler açtı. Ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Gelincik tarlasına girenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
8: Gelinciklerin 15 günlük bir süresi var. Biz de bunu değerlendirelim dedik.
4: Turun son görüntüsü Erzincan'dan. Yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri Munzur Dağları'nda sürü halinde böyle görüntülendi.

0: Şimdi bu haftadan itibaren artık sporu daha fazla konuşmaya başlayacağız. Çünkü Dünya Kupası heyecanı sarmaya başladı. Birazdan dün oynanan milli futbol takımımızın hazırlık maçının özet görüntülerine de bakacağız ama Dünya Kupası'na ilişkin yeni detaylar var. Dünya Kupası'nda oyundan çıkarılan futbolcuların zaman geçirmesi bir ceza sistemiyle artık engellenecek. 10 saniyede sahayı terk etmezseniz yeni oyuncu sahaya en az 1 dakika geç girecek. Kural Japonya'da ilk kez uygulandı ve skoru da etkiledi. İşte spor dünyasının tartıştığı o başlık.
1: Dünya Kupası'nın yeni kuralı çok konuşulacak. Japonya'nın İzlanda ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez uygulanan kuralda futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmeyince hakem yerine girecek futbolcuyu 1 dakikalığına cezalandırdı ve içeri sokmadı. Japonya bu sırada golü bularak maçı 1-0 kazandı.
2: Hadi Ferdi, Ferdi, Ferdi, Ferdi! Ferdi'yle öne geçiyoruz!
1: En az 1 dakika uygulanan ceza topun oyunda kaldığı süreyi arttırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin de mücadele edeceği Dünya Kupası'nda konuşurken ağzını kapatanlara bile kırmızı kart verilebilecek. Etki ve sonuçlarını futbol dünyası hep birlikte görecek.
0: Ve tabii ki A Milli Futbol takımımızın dün akşamki maçı Dünya Kupası öncesine ilk hazırlık maçında provasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Gecenin maçı ve özet görüntüleri.
3: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu. Pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.
4: Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda.
3: Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle.
4: Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol!
3: Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı

0: ikiye çıkarttı Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti. Deniz Gül'ün golü. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas ardadan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ama o 9 günlük Kurban Bayramı içerisinde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler de var. Aslında klasikleşmiş görüntülerden biri. Bir kurban kesim noktasında bir kurbanlığın sahibinin elinden kaçtığı ve etrafta o panik anlarına neden olduğu o görüntülerle devam edelim.
2: İpinden kurtulan boğa önüne geleni boynuzladı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kaydedilen görüntüler Kurban Bayramı'nın 3. gününe ait. Sahibini kesimhaneye götürdüğü kurbanlık boğa kesim için yatırıldığı sırada bağlı olduğu ipten kurtulup kaçmaya başladı. Ardından da etraftakilere saldırdı. Boynuz darbelerinin hedefi olan 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan boğa daha sonra yakalanıp kesileceği alana götürüldü.
1: Bir şiddet haberini ekranlara getireceğiz. Bir cinayet. Bugüne kadar erkek şiddetinden hep bahsediyorduk ancak bu kez bambaşka bir tablo var. Kezban Çakıcı, Zonguldak'ta erkek arkadaşının öldürüldüğünü ileri sürdü. Ancak sorguya başlanınca tüm suçunu itiraf etti.
3: Erkek arkadaşım öldürüldü dedi, gerçek karakolda ortaya çıktı. Zonguldak'ın Beycuma beldesi Hacı Ali köyünde 112 acil çağrı merkezini arayan Kezban Çakıcı, erkek arkadaşının eve gelen 3 kişi tarafından bıçaklandığını söyledi. Eve giden jandarma ve sağlık ekipleri 28 yaşındaki Ercan Kolçak'ı göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Kolçak'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kız arkadaşı Kezban Çakıcı ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kezban Çakıcı sorgusunda suçunu itiraf etti. Ayrılmak istediği için aralarında çıkan arbedede Kolçak'ın elindeki bıçağın göğsüne saplandığını ileri sürdü. Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kezban Çakıcı tutuklandı. Ercan Kolçak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
1: Yazın gelmesi, havaların ısınması ile birlikte boğulma vakaları ya da suda kaybolmaya ilişkin haberleri daha sık ekranlara getirmeye başladık ne yazık ki. Tokat'ta, Kahramanmaraş'ta ve Adana'da suda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
4: Tokat, Kahramanmaraş, Adana'da suya düşen 4 kişi aranıyor. Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 genç için

0: 216 kişilik ekip seferber oldu. Olay 28 Mayıs'ta Tokat'ın Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları Atakan Kale, Furkan Kale, Oğuz Kale ile İlker Parlak fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaştı. Motorlu araçta bulunan 4 kişi çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken İlker Parlak'la Oğuz Kale ise çayda gözden kayboldu.
1: Aramalara 216 personel, 8 bot ve 6 drone ile devam edildi. İşte AFAD'da jandarma ekipleri de havadan dronlarla, termal ısı tespit edebilen dronlarla kayıp olan iki kuzeni arama çalışmalarını sürdürdü.
2: 200'ün üzerinde personel, 8 bot, 6 drone zaman zaman takviyelerle beraber 40'ın üzerinde araçla aramalar devam ediyor. Jandarma arama kurtarma timimiz burada. Polis yine aynı şekilde. Kaymakamlığımızın, valiliğimizin tüm imkanları, araçları, herkes burada. Bugün barajla ilgili bir kısıtlama, suyu tutma yaptık. Bir 3 saat biraz daha su debisi düşmesi açısından. Tabii debi ne kadar müsaade ederse, o kadar da çok yağış aldığımız için çok böyle uzun sürede kısıtlama yapamıyoruz. Arkadaşlarımız bu kısıtlamanın altından, havada bugün güzel. Ümitliyiz ki inşallah sonuca ulaşırız.
0: Bir aramada Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yapılıyor. 28 Mayıs Perşembe günü balık tutarken dengesini kaybedip Savruk Şelalesi mevkiinde suya düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ı bulmak için ekipler seferber oldu. Nehir yüzeyinde ve altında arama çalışması yapıldı. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde ise serinlemek amacıyla eğlence çayına giren Ömer Alptekin bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Alptekin'i arama çalışmaları sürüyor.
3: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Takvim Gazetesi ile devam edeceğiz. Takvim Gazetesi'nin manşetinde CHP bizi ilgilendirmez, Başkan Erdoğan'ın sözleri. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Ana muhalefetin gerilimde yokuz, olmadık, olmayacağız. Bizim tek derdimiz Türkiye. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Ayasofya'nın zincirlerini kırdık. Bizans artıklarını bunu kabul etmekte zorlanıyor dedi Başkan Erdoğan. Ekonomi diyelim. Savaşa rağmen birinci çeyrekte %2,5 oranında büyüdük. Türkiye ekonomisi küresel krizlere ve ABD-İran savaşına rağmen yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Kesintisiz büyüme 23 çeyreğe taşındı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1.64 trilyon dolara ulaştı. Son bir haber, acılara yolculuk. Az önce de aktarmıştık. İzmir'den Antalya'ya giden yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev almasıyla can veren 8 kişiden geriye acı hikayeler kaldı. Faciada ölen otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un alkollü araç kullanma dahil 36 trafik cezası olduğu da ortaya çıktı. Ve rüşvetin şifresi sabun, CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 53 şüpheli yolsuzluktan gözaltına alındı. Detayları da yine Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasında. Sayın seyirciler, İstanbul'da Sıfır Atık Haftası başladı. Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sıfır Atık'la ilgili yeni hedeflerden bahseden Ağırbaş, dünyada gıda israfını %20 azaltabilirsek açlık krizini bitirebiliyoruz ifadesini kullandı.
4: Dünyada gıda israfını sadece %20 azaltabilirsek açlık krizini bitirebiliyoruz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık projesi Türkiye'nin küresel markası haline geldi.
5: Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu'nu kurduk. Ülkemizde Sıfır Atık Vakfımızı faaliyete geçirdik. Ne mutlu ki Sıfır Atık artık küresel bir harekettir.
0: A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıları anlattı.
4: Sıfır Atık projesi başladıktan sonra Türkiye ekonomisine bu projenin 350 milyar liradan fazla katkısı oldu. Ve Sıfır Atık projesi Sayın Emine Erdoğan'ın efendinin liderliğinde dünyanın 193 ülkesinde dünya ekonomisine milyarlarca dolarlık bir katkısı oldu. Ve bu projeyle beraber Türkiye'de geri dönüşüm sektörü güçlendi ve artık

0: Geri dönüşümle alakalı çok ciddi firmalarımız var. Geri dönüşüm oranlarımız çokça arttı. Ve biz Sıfır Atık Vakfı olarak Birleşmiş Milletler ve TÜİK'le beraber bir veri merkezi kurduk. Sıfır Atık Veri Merkezi. Türkiye'nin 81 ilindeki verileri ve dünyadan verileri topluyoruz. Anlık olarak işliyoruz. Bu veriler ışığında çalışmalarımızı biz yönetiyoruz. Bununla beraber yine özellikle 5 yıllık ve 10 yıllık planlarımızı biz ortaya koyuyoruz. 81 ilde yaptığımız çalıştaylardan aldığımız geri dönüşlerle planlarımızı güncelliyoruz ve vatandaşlarımızla beraber ortak bir hedefe doğru aslında yürüyoruz.
1: Ağırbaş sıfır atıkla ilgili yeni bir müjde de verdi.
0: Biz yaptığımız bütün işleri matematiğe, bilime dayalı yapıyoruz. Bunları da veri merkezimiz aracılığıyla vatandaşımızla paylaşıyoruz. Yine TÜİK ve Birleşmiş Milletler'le beraber bir kitap hazırladık. Türkiye'nin sıfır atık görünümü diye. Yakın zamanda onun lansmanını yapacağız. Orada da il bazlı ve dünyanın farklı yerlerinden sıfır atıkla alakalı verileri görebileceğiz. Bizim projemiz sayesinde Türkiye'nin ve dünyanın kazanımlarını görebileceğiz.
2: Sıfır atık projesinin ruhunu tüm insanlara ulaştıralım. Dünyada yeni bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum.
1: Dünya çapındaki gıda israfının ulaştığı tehlikeli boyutlara dikkat çeken Ağırbaş, bunu önlemek için yapılacak yeni kampanyalardan bahsetti.
0: 8 milyon insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Dünyanın bir tarafında insanlar obezite ilaçlarıyla alakalı lobi çalışması yaparken diğer tarafında da bir bardak suya muhtaç olarak hayatlarını kaybediyorlar. Ve elimizde şöyle bir veri de var. Dünyada gıda israfını sadece %20 azaltabilirsek açlık krizini bitirebiliyoruz. Yakın zamanda dünyadaki ülkelerle beraber yeni bir kampanyaya başlıyoruz. Gıda israfını azaltacağımız bu kampanyada gıda israfını 10 yıl içerisinde dünya genelinde %10 oranını azaltmayı hedefliyoruz. Yine uluslararası bir kampanya olacak. Sıfır atık hareketini destekleyen böyle yeni markalarla biz vatandaşımızın karşısında olacağız. Biz bütün projelerimizdeki en büyük destekçimiz vatandaşlarımız. Vatandaşlarımızla kol kola, omuz omuza biz daha yaşanılabilir bir dünya için çalışmaya aralıksız olarak devam edeceğiz.
3: Gazete küpürlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Şimdi sıfır atıktan bahsediyoruz. Çevreyle, çevre kirliliğiyle mücadeleden bahsediyoruz ama diğer yandan plastik kirliliği 3 katına çıkıyor. Nerede? Marmara Denizi'nde. Marmara Denizi'nin kirlilik geçmişini araştıran TÜBİTAK destekli projede elde edilen ilk bulgular, mikroplastik kirliliğinin 2000'li yıllardan itibaren belirgin şekilde arttığını, bazı bölgelerde 3 katına kadar çıktığını ortaya koydu. ODTÜ, Akdeniz, Ege ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitelerinin ortak yürüttüğü çalıştırmada Marmara'nın 14. alınan örnekler incelendi ve plastik kirliliğinde son 25 yılda çok ciddi bir artış kaydedildiğini de belirtti. Bu da hepimizin sağlığı için büyük bir tehdit anlamına geliyor. Şimdi İstanbul Boğazı'na döneceğiz. İstanbul Boğazı hem doğal güzelliği hem de zengin balık çeşitliliğiyle olta balıkçılarının en gözde mekanlarından biridir. Her yıl binlerce amatör balıkçı da Boğaz'ın sularında sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar oltasını suya bırakıyor. Peki İstanbul Boğazı'nda olta balıkçılığı nasıl yapılmalı? Bu sorunun yanıtıyla devam edelim.
4: Bir yanımızda Anadolu yakası, diğer yanımızda ise Avrupa yakası. İstanbul Boğazı'nın tam ortasındayız. Peki olta balıkçılığıyla İstanbul'da hangi balıklar tutulur? Aynı zamanda hangi balıkların hangi oltayla tutulacağını da bu haberimizde göreceğiz, inceleyeceğiz. Hep beraber şahit olacağız. Hadi gelin başlayalım. Balık işi aslında birazcık da nasip işi. Şimdi teknenin içerisinde aynı zamanda balıkçılar da var. Profesyonel olanlar da var, amatör olanlar da var. Profesyonel bir balıkçının bir yanına gidelim bakalım. Bize neler anlatacak, bu deniz hakkında bize nasıl bilgiler verecek, hangi balıkları hangi oltalarla yakalayacağız. Kısa bir tüyolara bir bakalım bakalım.
5: Şu an 15 dakikadır oltam suda. Çapara atıyorum. Sallıyorum ancak biraz... teknenin dönmesinden dolayı teknenin altına girdi çaparı.
4: Biraz böyle sarsıntı da var. Aynı zamanda rüzgar tabii, da var. Etkisi tabii, oluyor mu bala?
5: Tabii ki etkisi oluyor. Yani benim oltayla olan pozisyonum sürekli değişiyor. Bak mesela şu an yatay çekiyorum. Teknenin altına girdi takım. Bu da etkili. Yani ben çünkü bunu tam böyle dik çekmediğim zaman burada zaten olan balığı da dökme ihtimalim var. İstavritçisini atarız. Ama hani çapari dediğimiz zaman çinakop çaparisi de olabilir.

0: Palamut Çaparisi de olabilir.
1: Yani Çapari sadece İstavrit için değil ama bizim attığımız Çapari şu an İstavrit için. Çünkü bu bölgede şu an ihtimali olan İstavrit. Dolduracağım ama hala bir şey hissetmiyorum.
2: Evet, şu an elimizdeki takım İstavrit takımı. Bu takımla buna biz çapar diyoruz tabi. Sadece
3: altındaki
2: sallayarak,
3: kurşun da galiba evet, zaten denizin içerisindeki o, şey akıntıya göre biraz ağırlaşıyor değil mi?
2: Kesinlikle. Burada anca işte 100 gram kurşun kurtarır. Ama tabi tutarken bu kadar ufaklarını da almıyoruz. Onları geri salıyoruz.
3: İstanbul'da hava güzel, esinti var fakat vatandaşların zevk aldığı durumlardan bir tanesi olta balıkçılığı. Bir tanesi karadan yapılıyor, bir tanesi ise denizden. Şu anda bizim bulunduğumuz tekne gibi teknelerden yapılıyor ve teknenin sahibinin yanındayız. Bu turlar nasıl düzenleniyor? Vatandaşlar nasıl keyif alıyorlar? Bir de sizden dinleyelim efendim.
4: Balık işi keyif işi. İstanbul Boğazı'nda balık tutmak farklı bir mevzu. Yani kıyıdan balıkçılığın yanında bir de bunun deniz kısmı var. Biz deniz kısmına biraz niyetlendik. Çocukluktan beri bir heves balık. Hazırda heves de varken, işi de böyle geliştirmeye de niyet varken, işi Boğaz'da keyifli bir hal olsun diye bu pozisyona evirdik. Bak burada balığı da geldi.
3: Derken?
4: Derken de balığı geldi. Bunlar da Boğaz'ın kuru fasulyesi İstavrit.
3: Öyle mi diyoruz
4: buna? Bunun lakabı kuru fasulye.
3: Olta balıkçılığının kurallarından bir tanesi ise kullandığınız olta oldukça önemli. Bazıları kısa oluyor, bazıları ise uzun oluyor. Peki Boğaz'da balık tutmak isteyen vatandaşlar hangi oltaları kullanabilir? Profesyonel balıkçıdan bir dinleyelim.
1: Boğaz'dan balık tutarken eğer ki kıyıdan tutuyorsak balığı kullanmamız gereken olta şu sörf kamış dediğimiz yaklaşık 4-10 metre yani 4-10 uzunluğu olan teleskopik kamış olabilir veyahut da 3 parçalı kamışlar olabilir. Boğazın akıntısı çok yüksek olduğu için aldığımız sörf kamışın da atar aralığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu atar aralığı mesela bu daha çok Boğaz gibi bir yerden değil de çünkü bakın bu oltaların üzerinde yazar aralık 80 ila 150 gram atar ama Boğazın akıntısı 150 gramı kurtarmıyor. Yani 200 gram, 250 gram bu civarlarda daha atar yüksek olan oltaları tercih etmek önemli. Ama tekneden yine Boğaz'da bir şey yapıyoruz. Şu an elimde olan bir jig kamışı 150 grama kadar atar sahte yemlerle. Böyle vertikal bir şekilde bir şey yapmak, avcılık yapmak. Çapari sallarken bakın burada gördüğünüz kamışlar da zaten tekne için yeterli bir olta çeşidi. Kıyı balıkçılığı yaparken bu ara en çok revaçta olan LRF disipliniyle balıkçılık yapmak. Mesela LRF oltalarıyla kullandığımız şu tarz silikonlar var. Hedefimizde kayalıkların arasındaki balıklar olabilir. Yine istavrit olabilir. Bu tarz silikonlar. Bunun dışında farklı silikonlar da var. Şöyle jiket dediğimiz kendinden kurşunlu kancalarımız var. Onlara silikonları takıyoruz ve balığı kandırmaya çalışıyoruz. Şuradaki takımı LRF oltasında kullanıyorum. Buradakileri daha çok spin makinelerde kullandığım oltalar. Mesela bu şu kalamar için kullandığımız sahte. Bunu kalamarda kullanıyorum. Onun dışında jig dediğimiz kurşundan yapılmış. Biraz daha ağırdır. Vertikal balıkçılığa da uygun. Dikey balıkçılığa. Yine bunu da spin oltalarla bu ağırlıktakileri LRF kamışlarıyla da kullanabiliriz.
3: Tekneyle ilk önce turumuza çıktık. Yeri geldi, yorulduk. Yeri geldi. Aslında biraz da böyle sarsıntıyla birlikte hepimiz

olduğumuz yerde kaldık. Fakat keyfimiz her zaman yerindeydi. Arkadaşlarla birlikte bir tura çıktık ve balık turun sonucunda ise aslında çok fazla değil, yaklaşık bir saatlik kaldık. Onun sonucunda ise görmüş olduğunuz gibi işte bu güzellikleri yakaladık. Bunlar da bizim nasibimizde varmış diyelim. Herkese bol bereketli avlar dileyelim. Bir sonraki haberde görüşmek üzere dileyelim.

0: Yeni bir saatlerimiz iyi gösteriyor haber ekranlarında. Sabah Ajansı'nın sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İlk durak noktamız Bursa olacak. Bursa'da kontrolden çıkan bir cipin park halindeki araca çarptığı kazada doğalgaz kutusuna sızıntı meydana geldi. Kısa sürede panik yaşandı. Hemen bakalım. Olay gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Kontrolden çıkan cipin park halindeki araca çarptığı kazada binanın doğalgaz kutusu hasar gördü. Çevreye yayılan yoğun gaz kokusu nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekibi binalarda yaşayan vatandaşları tahliye etti. Doğalgaz ekibi de bölgeye verilen gazı kesti. Araç sürücüsünün ise alkollü olduğu tespit edildi.
1: Ben bana küfür ettim, ben orada küfür.
2: Üfleme vasfım var. Üflememek durumunda ehliyet...
0: Bursa'da kalmaya devam edeceğiz. Bursa için hareketli bir geceydi. Bursa'da iki katlı bir binanın çatısına yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Hemen bakalım. Korkutan yangın Bursa'nın İlfer ilçesinde. İki katlı evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerle birlikte ev bir ateş topuna döndü. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yan binada yatalak hasta çevredeki sakinler tarafından tahliye edildi. İstanbul'a dönelim. İstanbul Avcılar'da ise 5 katlı bir apartmanın merdivenlerinde çatlaklar oluşmaya başladı. Sebebi ise yan tarafta o yapılan inşaatta. Ardından o merdivenler çöktü. Binanın kolonlarında da hasar meydana gelince bina tahliye edildi. Görüntülerin adresi İstanbul Avcılar. 5 katlı apartmanın yan tarafındaki kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 20 daireli apartmanın girişindeki merdivenler toprak kaymasıyla birlikte hızla çöktü. Kolonlarından gelen sesler sonrasında ise bina itfaiye tarafından tahliye edildi. Bir kadına şiddet haberi ekranlara getireceğiz. Adresimiz Hollanda. Ancak bu kez kadına şiddet haberinin dünya genelinde çok da fazla ses getirmemesinin bir sebebi var. Kadına şiddet gösterenler Hollanda polisi. Şiddete uğrayansa 9 aylık Filistinli hamile bir kadın. Ama şiddete uğrayan kişi Filistinli ve Müslüman olunca Avrupa basını bu yaşanan polis şiddetini bir kez daha görmezlikten geldi.
3: Hollanda polisi hamile kadını kolundan tutup fırlattı. Yerde sürükledi. Eşi tepki gösterince çifti darp etti. Hollanda polis şiddetinin en çirkin haline sahne oldu. Gazze kökenli Filistinli bir sığınmacı Hollanda polisi tarafından gözaltına alınıyordu. Bu sırada hamile eşi polislerle konuşmaya çalıştı. Eşiyle kalıp kalamayacağını sordu. Polise cevap dahi vermeden hamile kadına saldırdı. Kolundan tuttuğu Filistinli kadını yere fırlattı. Düşünce de onu yerde sürükledi. Bu sırada öfkelenen eşi ise polislere saldırdı. Yumruk yumruğa yaşanan arbede sırasında çift yaralandı. Hollanda polisinin sığınmacı çifte uyguladığı şiddet kamuoyunda tepki topladı. Gazetecilere konuşan Filistinli kadın, olaydan 5 gün sonra erken doğum yaptığını açıkladı. Hollanda makamları olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı. Soruşturma ise sürüyor.
0: Bir de sıcak görüntülerimiz var. Adresimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaleti. Bölgede dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı. O görüntülere de hemen bakalım. Hawaii adalarını oluşturan 5 volkandan en aktifi olan Kilauea bir kez daha lav püskürttü. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu geçen hafta Hawaii'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından volkanın tekrardan aktif hale geleceği konusunda da uyarılarda bulunmuştu. Ardından da bu görüntüler kayıtlara geçti.

0: Hemen yeni saatte gazetelerimizle devam edelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesi manşetinde birçok aslında haber var ama öncelikle spor diyelim ve kartlar açılıyor. Fenerbahçe bu hafta sonu yeni başkanını seçecek. Büyük seçime günler kala başkan adaylarından Hakan Safi ile sohbet fırsatı buldum diyor Mehmet Arslan. Diğer aday Aziz Yıldırım cephesinin hamleleriyle ilgili de önemli bilgilere ulaştım. Aziz Yıldırım ekibi 25 binden fazla üyenin oy kullanacağını tahmin ediyor. Onlar da çok önemli bir golcüyle temasta. Ekibinden biriyle konuşurken bana şu anda masada oturduğum insanlar 300 milyon dolar toplar dedi. Çok iyi bir listeyle Fenerbahçelerin karşısına çıkıyoruz diyor Aziz Yıldırım'ın ekibi. Kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz. Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada birileriyle laf yarıştırmanın değil, milleti daha parlak bir geleceğe hazırlamanın yarışı içinde olduklarını belirtti. CHP içindeki tartışmalara değinen Erdoğan bizi ilgilendirmiyor dedi. Şimdi dün de Hürriyet'in manşetinde yer alan haberlerden biriydi. Kanser tedavisinde bir aşı umudu var. Kanser devrimini yerinde gördüm. Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, kansere karşı geliştirilen yeni ilaçları ilk defa açıklandığı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin Chicago toplantısına katıldı. Devrim gibi 3 yeni çalışma Chicago'da heyecana neden oldu. Yine en çok konuşulan konulardan biri, kansere karşı uygulanan 3 yeni çalışmanın en önemlisi bir iğne. İğnenin uygulandığı hastaların %40'ında tümörler tedaviye yanıt verdi. %15'inde tümörler yok oldu. Genel sağ kalım süresi 12 aya ulaştı. Tedaviye yanıt veren hastaların 3'te 1'i 4. yılında ve hastalıkları ilerlememiş. Bu iğne standart tedavi olabilir. Bir başka tedavi kemoterapisiz yöntem. İkinci çalışma meme kanserleriyle ilgili. Çalışmaya 4000'den fazla hasta katılmış. Bu çalışmada tümörün büyümesine rol oynayan genlerin aktivitesi ve hastalığın nüksetme riskini izlemek için gen testi uygulanmış. 5 yılın sonunda kansersiz yaşam oranı %93.7. Üstelik kemoterapinin yan etkilerinde bu tedavi yönteminde yok. Bunlar da çok önemli. Bir yandan da siyaset diyelim. Özellikle bugün CHP'de grup toplantısı tartışması var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Finlandiya'da Fatih Çekirge Numan Kurtulmuş'a sorular sordu. Biz bu süreçte tarafsız durumdayız dedi. Kurultaya ilişkin imzalarda ise Özgür Özel tarafı olağanüstü kurultay için imzaları tamamladık diyor ama Kılıçdaroğlu ne diyecek? Bekleyip göreceğiz. Şimdi CHP'de dedik ya bugün grup toplantısı tartışması var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez bugün bir grup toplantısı yapılmamasına yana. Ancak Özgür Özel bugün saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı. Diğer yandan Kılıçdaroğlu partinin başına döner dönmez bir yandan da bir arınma süreci başlattı. Peki nedir o arınma süreci? Hangi adımlar atıldı ya da atılacak? Kılıçdaroğlu'nun planında neler var? Ekranlara getirelim.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
2: Düğmeye bastı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecine parti bünyesinde kuracağı etik kuruluyla başlayacak.
1: Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu önce A takımını belirleyecek. Yeni MYK'da üye sayısı 10 kişiyi geçmeyecek. Sonrasında etik kurulu oluşturulacak. Kurul, genel merkezin Özgür Özel dönemini kapsayan 2,5 yılını mercek altına alacak. Yapılan tüm harcamalar didik didik incelenecek. Usulsüzlük tespiti halinde imza sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
1: Kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Yolsuzluk iddialarına adı karışanların listesi çıkarılacak. O isimlerin dosyaları tek tek gözden geçirilirken üyeliklerinin askıya alınması için de disiplin süreci başlayacak. Kurultay süreci ise arınma tamamlandıktan sonra başlatılacak.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu özel döneminde sümen altı edilen rüşvet fezlekelerini de gündeme getirecek. İddia sonrası gözler başta CHP'li vekiller Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat'ın ihalelerden aldıkları milyon dolarlık rüşvet fezlekelerine ve tutuklu İmamoğlu'nun avukatı CHP'li vekil Turan Taşkın Özer'in fezlekelerine çevrildi. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yalnız CHP'li milletvekillerine ait tam 1060 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Özgür Özel hakkındaki 56 dosyayla liste başında. Kılıçdaroğlu yönetimi teşkilatta da arınma sürecine başladı. CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın da görevden alınacaklar listesinde olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu A takımını da bu hafta bitmeden belirlemiş olacak.
0: Şimdi CHP'ye ilişkin tabii tartışmalar devam ederken tartışmaların odağında 38. Olağan Kurultay var. Olağan Kurultay'da delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada dün önemli bir gelişme yaşandı. Kurultay'da oy kullanan delegeler ve yakınlarının hesap hareketleriyle ilgili kurumlardan yazı talep edildi.
3: CHP Kurultay soruşturmasında başsavcılık harekete geçti. Delegelerin masak raporları ve SGK kayıtları istendi. CHP 38. olan kurultayına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Bu süreçte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de Kurultay hakkında mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme bu kararda Genel Başkan Özgür Özel'de parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve Kurultay öncesindeki Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin tedbirden yeniden göreve getirilmesine hükmetmişti.
4: Hep ellerinde kalacaktır.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde Akçakoca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda belediye başkanı hakkındaki yolsuzluk suçlaması sonrasında tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti ve belediye başkanı görevinden alınmıştı İçişleri Bakanlığı tarafından. Dünse belediye meclisinde yeni belediye başkan vekilinin kim olacağına ilişkin seçim gerçekleşti ve AK Parti'nin adayı Alev Ünal seçimi kazandı.
5: Alev Ünal.
6: Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. AK Partili meclis üyesi Alev Ünal belediye başkan vekili seçildi.
7: Çok büyük bir mücadele verdi. Bu yaz bu bayrağı almakla ilgili.
6: Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Akçakoca Belediyesi'nce yeniden seçim yapılmasına karar verildi.
5: AK Parti'den sonra bu adayı Alev Bunal arkadaşımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Naim Topçu'dur. Her iki adayı da başkanlar.
6: 15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimde AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy aldı. Bir oysa geçersiz kabul edildi.
5: Alev Ünal.
6: Buna göre Alev Ünal Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi. Sonucun açıklanmasıyla AK Partili ve CHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. Devreye polis ve zabıta ekipleri girdi. Belediye binası önünde de kısa süreli gerginlik oldu.
0: Şimdi tabii bu yıl yağışlar konusunda bereketli bir yıldı. Barajlarındaki doluluk oranı birçok bölgede %100'e ulaşmış durumda. Hatta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle baraj kapaklarının açıldığında ekranlara getiriyoruz. Ama barajlar dolu, musluklar boş diyoruz. Nerede? Başkent Ankara'da. Ne oldu Ankara'daki su problemine hemen bakalım. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan P10 pompa istasyonunda ardı ardı yaşanan elektrik kesintileri Ankaralıları susuz bıraktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin koordinasyon zafiyeti vatandaşları Kurban Bayramı'nda da mağdur etti. Kentin 5 büyük ilçesini etkileyen su kesintisi nedeniyle vatandaşlar bayramı ellerinde bidonlarla geçirdi. Kuraklık bahanesi de bitti. Ama Ankara'daki susuzluk problemi ya da Ankara'daki su kesintisi problemi devam ediyor. Bu da Ankara'nın önemli sorunlarından biri olarak karşımızda duruyor. Şimdi gelelim dünya neleri konuşuyor. Dünya neleri konuşuyor dediğimizde ise tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırıları ve İran'dan gelen yanıt var. Az önce konuğumuzda da zaten konuştuk. Tansiyon hala yüksek. Görüşmeler devam ediyor mu etmiyor mu? Bu bile şu an itibariyle belli değil ama diğer yandan yeni detaylar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında tüneller hedef alınmış. İran'ın füze tünellerinden bahsediyorduk ama bu tünellerin büyük bir çoğunluğunun girişleri yeniden İran tarafından aktif hale geliyor.

0: getirildi, açıldı. Diğer yandan İngiliz BBC ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına karşılık olarak İran'ın 8 ülkede 20 Amerikan üssünde ağır hasara neden olduğunu analiz etti. Hemen haberimize bakalım.
1: İran'ın füze sistemlerinin %85'i yok edildi. Geriye %15'lik bir kısım kaldı. Eğer uygunsuz davranmaya devam ederlerse onları yeniden vururuz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın neredeyse tüm füze sistemlerinin imha edildiğini iddia ediyor. Ama uydu verileri İran'ın hasar gören tesislerini yeniden inşa etmek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu gösteriyor. Savaş sırasında ABD ve İsrail, İran'ın füzelerini sakladığı tünelleri vurdu. Ancak uydu verileri gösteriyor ki İran bu tünellerden 69'undan 50'sinin girişlerini yeniden açtı. Sadece tüneller değil, saldırılarda hasar gören yollarda onarılmaya başlandı. Ancak hedef alınan mağaralardaki füze ve dronların ne kadarlık kısmının kullanılabilir olduğuysa şimdilik belirsiz.
1: İran ordusunun tamamını yok etmedik. Bir şekilde ılımlı olan kısmı kaldı. İnsanlar bunu duyduklarına şaşırabilir. Ama geçmiş savaşlarda her şeyi yok ederek hata yaptık.
2: İngiliz BBC ise savaş sırasında İran'ı hedef alan Amerikan üslerindeki son durumu analiz etti. Savaş boyunca İran 20 üssü hedef aldı. Hava savunma sistemleri, radarlar, savaş uçakları vuruldu. Milyonlarca dolarlık hasar oluştu.
0: Şimdi çok karışık, karşılıklı açıklamaların olduğu, silahların, füzelerin konuştuğu bir 24 saatti. Kuveyt'te, Lübnan'da, İran'da ardı ardına patlamaların yaşandığı bir gündü. Akşam saatlerinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Netanyahu ile telefonda görüştü ve iddiasına göre Lübnan'da bir ateşkes var. Ama İran çok net bir tavır aldı. Lübnan ve Gazze'deki ihlaller devam ettiği sürece biz görüşmeyeceğiz dedi. Pakistan'ı işaret etti. Pakistan devreye girmeli dedi. Peki İslamabad'da tüm bu yaşananlar nasıl yankılanıyor? Gerçekten görüşmeler çöktü mü? Nasıl bir güne başlıyoruz? Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur, günaydın. Biz seninle özellikle son 10 gündür her yayın yaptığımızda tablonun biraz daha olumsuza gittiğini görüyoruz ve giderek umutların azaldığı bir noktadayız. Şu an itibariyle nedir tablo? Görüşmeler tamamen durdu mu, yoksa aracılarla mesajlar iletilmeye devam mı ediyor?
3: Evet, günaydın Gökhan. Tabii İran'ın artık sabrı taşındı. Dolayısıyla İran Dışişleri Bakanı dün akşam Pakistanlı makamları ile önemli telefon görüşmelerde bulundu. İlk önce Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör İshak Dar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından. Ve daha sonra da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir ile bir telefon görüşmesi yaptığı yönünde açıklama geldi. Şimdi Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada önemli bir kısmını ben size dile getiriyorum. İran Dışişleri Bakanı Sayın Irakçı, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlalleri ve İsrail hükümetinin Beyrut'un bazı bölgelerine yönelik olası saldırılarla ilgili talimatları da dahil olmak üzere bölgede yaşanan son gelişmelerden duyduğu ciddi endişeyi dile getirdi. Pakistan'da bu konuda ciddi endişelerini ifade etti ve ateşkesin devam etmesinin önemli olduğunu vurgulamış. Pakistan Dışişleri Bakanı bu şekilde konuştu. Dolayısıyla Lübnan daha önemli bir şekilde gündeme gelmiş ve İran eğer derhal İsrail tarafından Lübnan'a yönelik saldırılar durmazsa İran ateşkes anlaşmasından, yani geçici ateşkes anlaşmasından vazgeçecek. Bu şeklinde bir İran tarafından Pakistan son bir uyarı gelmişti. Bunun ardından tabii Pakistan makamları Amerikalarla görüşmelerde bulmuşlar ve dolayısıyla Donald Trump tarafından bir açıklama ortaya çıktı. Şimdi ben size bir nokta daha, yani siz bu barış görüşmeler çöktü mü diye, yoksa ateşkes sona mı erecek diye, bu konuda diplomatik düzeyde de bir gelişme var. Pakistan'ı şu anda Avrupa Birliği'nin dışişleri ve güvenlik politika temsilcisi Teza Kacar ziyarette bulunuyor. Evet. Kendisi tarafından Pakistan basına önemli bir açıklama geldi. Herkes

0: Şubat'ta yakın bir zamanda gelebilir.
1: Umutlar var ama bir yandan da tabii karşılıklı açıklamalar. Bugün özellikle İran'dan gelecek mesajları takip ediyor olacağız. Fakur Rahman, Pakistan başkenti İslamabad'dan bize detayları aktardı. Fakur'a çok teşekkür ederim. Yeni gün hareketli bir şekilde başlıyor. Belirsizliklerle dolu bir güne başlıyoruz dünya açısından. Dünya ilişkin aktaracağımız bir başka başlık daha var. Evet, bize uzak bir coğrafya, Güney Amerika coğrafyasına gideceğiz. Güney Amerika'da, Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimleri vardı. Seçimlerin ilk turunda ise çok sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Aşırı sağcı aday seçimin ilk turun galibi oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Cumhurbaşkanı ise bu seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Hemen detaylandıralım. Bir yandan da işte o tabloyu ekranlara getiriyoruz. Sağcıların adayı ya da aşırı sağcı aday %44 oranında oy alırken merkez solun adayı ise %41'de kaldı. Bu bundan sonrası ilişkin Kolombiya'da Trump'ın yolundan mı gidecek sorusunu da gündeme getiriyor. Hemen bakalım.
2: Aşırı sağcı aday ilk turu önde bitirdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı seçimde usulsüzlük var dedi. Latin Amerika ülkesi Kolombiya, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gitti. ABD Başkanı Donald Trump'a olan hayranlığıyla bilinen aşırı sağcı Abelardo de la Espriella, oyların %43'ünü alarak ilk turu önde bitirdi. Mevcut Cumhurbaşkanı Petro'nun desteklediği solcu aday Ivan Cepeda ise ikinci oldu.
3: Yaşanan tüm bu usulsüzlükleri nasıl açıklıyorlar? Yetkililer, hatta yabancı hükümetler bile seçimlerimize müdahale ediyor.
2: Seçime damgasını usulsüzlük iddiaları vurdu. Mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sonuçlara itiraz etti. Seçimi tanımadığını duyurdu. Gerekçe olarak da sabit kalması gereken sayım ve denetim yazılımlarının algoritmalarına son bir haftada 3 kez müdahale edilmesini gösterdi. Nüfus kayıtlarında olmayan 800 bin yeni kimlik tespit edildiğini söyledi.
4: Bu nedenle vatandaşları oy sayımını izlemek üzere 120 bin sandığa seçim gözlemcisi olarak gitmeye çağırıyorum.
2: Seçimin ilk turunu önde tamamlayan Espriella ise Petro'yu haydutlukla suçladı.
3: Gustavo Petro, Ivan Cepeda ve diğer bataklık otları, o azılı haydutların her türlü mücadele yöntemini birleştirerek halkın iradesini çalmasına izin vermeyeceğiz.
2: Aşırı sağcı aday ABD'ye de çağrıda bulundu.
3: ABD bu ikinci turu yakından takip etsin. Demokrasimizi savunmak ve gerekirse Kolombiya için canımı feda etmek üzere buradayım.
2: Hali hazırda seçimi önde götüren Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkça dile getirdiği kartellerle mücadele konusuna eğiliyor. Kolombiya'nın sonunun Venezuela'ya benzeyeceğini söyleyip, solun ülkeyi felakete sürükleyeceğini savunuyor. Silahlı gruplara karşı sert mücadeleyi savunan Espriella, 10 yeni büyük cezaevi inşa etmeyi ve orduya daha geniş yetkiler vermeyi de planlıyor.
1: Bir son dakika gelişmemiz var. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon çok yüksek. Çünkü Kiev son dönemin en ağır saldırılarından birini yaşıyor. Şu dakika itibariyle çok sayıda can kaybının olduğuna ilişkin de bilgiler var. İşte Rusya'nın başkent Kiev vurduğu anlar. Görüntülerin adresi başkent Kiev'den geliyor. Ukrayna'nın başkenti akşam saatlerinden itibaren Rusya'nın çok ağır bir bombardımanı altında. Şu ana kadar gelen açıklamalarda saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Özellikle sirenlerin çaldığı şehirde pek çok kişi ise evlerinden çıkarak metrolara ya da sığınaklara sığınıyor. Şu an itibariyle Kiev'den gelen görüntülere bakıyoruz. Bir de dünya ilişkin son bir başlığımız olsun. Bize uzak bir coğrafya, Asya Pasifik'te Çin ve Japonya arasında yaşanan o gerilim. Japonya Savunma Bakanı silahlanmaya devam edeceğiz, buna mecburuz dedi.
2: Çin ve Japonya arasında karşılıklı resleşme sürüyor. Japonya Başbakanı Takayuchi göreve başlar başlamaz Tayvan'a yapılacak bir saldırıya karşılık verebileceklerini söyledi. Ardından da silahlanma bütçesini rekor düzeyde artırdı. Japonya Savunma Bakanı da silahlanma adımlarını savundu, Çin'i hedef aldı. New
5: militarism. Bazılarınız yeni militarizm sözünü duymuşsunuzdur. Fakat bunun gerçekle alakası yok. Bir düşünün. Çok büyük nükleer bir cephaneliği olan, bombardıman uçakları olan bir ülke var. Japonya'da ise bunların hiçbiri yok. Ve hala Japonya için yeni militarizm damgası vuruluyor. Bu biraz garip değil mi?
2: Japonya Savunma Bakanı bu açıklamalarıyla silahlanma konusunda geri adım atmayacağının da sinyalini verdi. Shangri-La

0: Diyalog forumunda konuşan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth da Çin'in giderek büyüyen savunma harcamalarına dikkat çekmişti.
1: Bugün bölgeye baktığımızda Çin'in tarihi boyuttaki askeri yığına ve faaliyetlerinin bölgede ve ötesinde genişlemesi konusunda haklı bir endişe var.
2: Şimdi dünyada bunlar konuşuluyordu. Dünya başlığımızı tamamladık. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'ye geldiğimizde özellikle uzun bir süredir Türkiye'nin gündemindeki ana başlıklardan biri terörsüz Türkiye süreci ve artık terörsüz Türkiye sürecinde süreç daha da hızlanacak. Peki hangi adımlar atılacak? Hangi tarihte hangi adımların atılması bekleniyor? Hemen detaylandıralım.
3: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
4: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
5: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
0: Terörsüz Türkiye süreci ivme kazanıyor.
6: Terörsüz Türkiye istiyoruz. Annelerin gözyaşı akmasın diyoruz.
7: Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz.
0: Gözler terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere çevrildi. AK Parti kurmaylarının sürecin hukuki çerçevesini oluşturacak teklifleri meclis gündemine getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Düzenlemelerin içeriğinin sahadaki gelişmelere göre şekilleneceği ifade ediliyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca İstişare ediyoruz.
0: MIT'in raporu sonrasında önümüzdeki haftalarda mecliste terörsüz Türkiye yasaları mesaisinin ilk bölümüne başlanacak. Kulislerde sürecin hukuki altyapısını oluşturacak tekliflerin yasama çalışmalarının öncelikli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor. Hazırlıkları tamamlanan taslakta örgütle bağlantılı kişilerin hukuki durumlarının, işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi, bazı durumlarda ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi uygulamaların gündeme gelmesi öngörülüyor.
3: Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir.
0: Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. Buna göre ilk aşamada sürecin işleyişini düzenleyen geçici nitelikte bir yasa çıkarılması, ikinci aşamada ise örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor.
2: Şimdi savunma sanayine ayrı bir parantez açacağız ve tabii ki Aselsan'a bakacağız. Türk savunma sanayinin kalbi olan şirketlerden biri. Çok önemli iki anlaşma imza atıldı. 850 milyon dolarlık iki anlaşma ile birlikte Aselsan yeni bir döneme yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Peki o anlaşmaların detaylarında neler var? Ekranlara getirelim.
8: Savunma sanayinin devi Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ile toplam 845 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı. Anlaşmalar kamu güvenliği haberleşme sistemleriyle uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre teslimatlar 2026 yılından itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek. Söz konusu anlaşma Aselsan'ın hem savunma elektroniği hem de uzay ve haberleşme teknolojileri alanındaki proje hacmini artırırken şirketin uzun vadeli gelir görünümüne de katkı sağlayacak. Borsa İstanbul'da işlem gören Aselsan, savunma sektöründe piyasa değeri en yüksek şirket konumunu koruyor. Şirket aynı

0: zamanda zaman zaman Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şirketin piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı.
1: Dünyanın en değerli 12. savunma şirketi, Avrupa'nın en değerli 5. savunma şirketi durumuna gelmiş oldu.
0: Küresel ölçekte de Aselsan özellikle savunma elektroniği, radar, elektrooptik ve haberleşme sistemleri alanındaki üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Uluslararası savunma sanayi sıralamalarında ise dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında üst sıralarda, elektronik sistemler segmentinde ise daha güçlü bir konumda değerlendiriliyor.
2: Taksiciler, özellikle İstanbul'daki taksiciler konuşulmaya devam ediyor ki bu görüntü sadece bizim değil. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Her meslek grubunda iyiler de vardır, kötüler de, ama o kötüler işte Türkiye'nin uluslararası alandaki, İstanbul'un turizm alanındaki imajını da yerle bir edebiliyor. Malum hafta sonu İstanbul'da tartışılan konserlerden biri de Travis Scott konseri vardı. O konsere de Amerikalı bir sosyal medya yayıncısı da katıldı. Konser için İstanbul'a gelmişti. Konserin ardından kaldığı yere gitmek için taksiye bindi. Ortalama mesafe için ödenmesi gereken rakam 300 liraydı. Ama o görüntülerde de ortaya çıktı ki taksi sürücüsü sosyal medya kullanıcısından 2700 lira istedi. Bu da yetmedi. Sosyal medya kullanıcısı kredi kartını verdi ve o taksi sürücüsü kredi kartından tam 7000 lira para çekti. Ve bütün bu yaşananları o kişi kendi sosyal medya hesabından yayınladı. O görüntülerin sınırları Türkiye'nin çok uzağına ulaştı.
3: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
4: Okay. Wait, he punched in the
5: couch. 7300 lira bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum. Galiba fena kazıklandım.
6: Konser çıkışı taksiyle konakladığı otele gidecekti. Şanssızlığı denk geldiği aracın şoförü oldu. Taksici 300 liralık yol için ondan 2700 lira istedi. Uyanık işi daha da abartıp ödeme sırasında 7300 lira fiyat çekti. Amerikalı yayıncı Oger o anları an be an kaydetti. Büyük utanç da zaten böyle ortaya çıktı.
5: Sonra cihaza bir şeyler yazdı, bilmiyorum. Bana 50 euro demişti.
7: No taxi.
8: İşte bu sebepten sokaktan taksi çevirmiyorum. Otobüs kullanıyorum ve metro.
7: By bus.
9: Amerikalı yayıncı ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinden çıktı ve bir taksi çevirdi. İddiaya göre taksici 300 liralık yol için kendisine 50 euro, yani yaklaşık 2700 lira fiyat biçti. Yayıncı teklifi kabul etti, ancak gideceği yere varınca kredi kartında 130 euronun üstünde, yani yaklaşık 7000 lira para çekildi.
5: 50 euro mu demiştin?
10: Yes, this one.
5: 10 dakika içinde.
10: Yes, I am tip 50 euro. You okay, I am come back.
6: Yüz kızartan bu olaya taksiciler esnaf odası, işini layıkıyla yapan sürücüler ve turistler tepki gösterdi.
11: Videoda izlediğimiz kadarıyla çok açıklanacak da bir şey yok.
12: Bence haksız bir kazanç. Yani bu tür insanların bu meslekten uzak durması lazım, uzaklaştırılması lazım daha doğrusu.
13: It's happening, yes. Also it's happening.
14: Aynısı bana da oldu. Bir taksi çevirmiştim. Ekranda yazan ücreti gördüm. 200 lira yazıyordu, ancak benim 800 lira ödememi istedi.
15: It's hard to understand like everything because...
16: Bir şeyleri anlamak zor oluyor. Çünkü farklı para birimleri kullanıyoruz.
15: So when I pay, I see the number.
11: Büyükşehir Belediyesi'ne kendimiz şikayette bulunduk. Büyükşehir Belediyesi aracı çağırdı. Sürücü arkadaşın muhtemelen şoför kartı iptal edilecek.
6: 24 saat geçmeden o düzenbaz sürücünün şoför belgesi iptal edildi. Kararı öğrenen Amerikalı yayıncı sosyal medya hesabından taksiciler odasına teşekkür etti.
11: Tek bir şikayet kalmayana tek bir mücadele edeceğiz.
2: Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahse yönlendiren internet sitesinin sahibi Selçuk Yılmaz, Denizli'de yakalandı.
17: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü korsan yayıncılığa ağır darbe vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ücretli izlenebilen Süper Lig maçlarını korsan olarak yayınladığı belirlenen internet sitelerine operasyon düzenlendi. Sitenin sahibi Selçuk Yılmaz da Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Yılmaz'ın sadece kaçak maç yayını yapmadığı, kullanıcıları doğrudan yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği

0: Belirlendirdiği belirlendi. İstanbul'a gönderilen Selçuk Yılmaz'ın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve server düzenekleri ele geçirildi.
1: Şimdi biraz da spor diyelim. Spora baktığımızda tabii ki Dünya Kupası'nı artık daha çok konuşacağız bültenlerimizde. Önümüzdeki hafta maçlar başlayacak. Ama maça ilişkin ilginç istatistikler de var. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da maçlar toplamda 16 farklı stadyumda oynanacak ki bu bir rekor anlamına geliyor.
2: İlk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en geniş katılımlı turnuvası unvanıyla Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Dört zaman dilimi ve üç ülkede toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak dev organizasyonun açılış maçı 11 Haziran'da Mexico City'deki Azteca Stadyumunda gerçekleştirilecek. Kanada turnuvaya iki stadyumla katılıyor. Toronto'daki 45 bin kişilik stadı 6, Vancouver'daki 54 bin kişilik BC Place Stadyumu da 7 maçla Dünya Kupası coşkusuna ortak olacak. Meksika'nın Dünya Kupası şehirleri Mexico City, Guadalajara ve Monterrey olarak açıklandı. Mexico City'deki 83 bin kişilik Azteca stadı Dünya Kupası açılışına 3 kez ev sahipliği yapan ilk stad olacak. İlginç dış yapısıyla Guadalajara ve yeni nesil stadyum olarak nitelendirilen Monterrey stadları da Meksika'daki diğer stadyumlar. Organizasyonu takip edecek futbol severler en çok Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki statlara yetişmekte zorlanacak gibi duruyor. Ülkenin doğusundan batısına yaklaşık 6 saatlik uçuş gerektiği düşünülürse, turnuvanın hakkını vererek maç takip etmek oldukça yorucu olacak. Amerika Birleşik Devletleri New York'tan Los Angeles'a, Miami'den Seattle'a 11 kentte toplam 78 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları şu stadyumlarda oynanacak. Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle. 94 bin kişilik kapasiteyle Dallas Stadyumu dev turnuvanın en kalabalık maçlarına ev sahipliği yapacak. Amili takımımız Dünya Kupası macerasına Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacağı Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlar daha sonra dünyanın en yüksek teknolojiye sahip stadı unvanına sahip 1.2 milyar dolarlık San Francisco Stadyumunda Paraguay'la kozlarını paylaşacak. Milliler D grubunda son olarak Los Angeles'a geçerek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Grup maçlarında ilk ikiye girecek takımlar, 3. sıraya alan en yüksek puanlı 8 takımla birlikte eleme turlarına devam edecek. Sonun 6 turu maçlarına Kanada ve Meksika'nın ikişer kentinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden 8 şehir ev sahipliği yapacak. Çeyrek final maçları Los Angeles, Miami, Boston ve Dallas'ta oynanırken yarı finallerin dev final öncesi son durağı Atlanta ve Dallas. 2026 FIFA Dünya Kupası New Jersey'deki 83 bin kişilik MetLife Stadyumundaki finalle sahibini bulacak.
1: Şimdi gazete küpürlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Tabii havaların ısınması, yazın gelmesiyle birlikte turizmde alternatifler de çoğalmaya başladı. Müzelerde gece gezisi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya kadar 20 müze ve ören yerinin gece ziyareti açıldığını duyurdu. Bakan Ersoy sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi. Gece müzeciliğinde yeni sezona başladık. Kültürel mirasımızı günün her saatinde yaşanabilir hale getirme hedefiyle hayata geçirdiğimiz uygulamamız 1 Haziran da başladı. 1 Ekim'e kadar da devam edecek. Artık gece saatlerinde de müzeler özellikle turizm bölgelerinde ziyaret edilebilecekler.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak.

0: İran başlattığı milli enerji hamlesiyle birlikte yer altında bulunan kaynaklar ekonomiye kazandırılıyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yerli kaynaklara yönelmiş ve bu kapsamda tüm bölgelerde çalışmalar başlatılmıştı. Bugüne kadar Şırnak Gabar'da 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra petrol rezervlerinin bulunduğu Van'da da yapılan çalışmalar da sona yaklaşıldı.
1: Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek yıllardaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir itici güç olacaktır.
2: Hedef enerjide tam bağımsızlık. Adı daha önce terörle anılan bölgeler artık petrol üretim üssü oldu. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra Van'da yapılan petrol arama çalışmalarında sona gelindi.
3: Çünkü Gabar terörle değil artık petrolle anılacak.
2: Ekonomiye dev katkı sağlayan Gabar petrol keşiflerinin ilk adımları Berat Albayrak döneminde atıldı.
4: Biz Hakkari'de Şırnak'a doğalgazı getireceğiz.
2: Gabar petrol keşifleriyle Türkiye'nin petrol üretiminde önemli artış sağlandı.
1: Bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.
2: Gabar petrol keşifleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle başladı. Bugüne kadar Şırnak Gabar'dan 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra petrol rezervlerinin bulunduğu Van'da da yapılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaların sürdüğü iki kuyuda heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Van'daki ilk arama kuyusu olan Beşparmak 1'de yerden 1850 metre derinliğe kadar inildi. İlçe kırsalındaki Kör Kandil 1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarındaysa petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyelerin tespit edildiği ifade edildi. Kör Kandil 2B bölgesinde de sismik veri programı hazırlıklarının tamamlandığı kaydedildi. Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Güneydoğu'da özellikle Gabar'da petrol anlamında tarihi başarı elde edildiğine dikkat çekti.
0: Küresel dalgalanmalar özellikle Şubat'ın sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik başlatmış olduğu savaş tabii ki yılın ilk çeyreğinde tüm ekonomiler üzerinde ağır sonuçları beraberinde getirdi. Ancak tüm baskılara rağmen Türk ekonomisi %2,5'luk büyüme kaydetti. Büyüme tüm hızıyla devam ediyor.
5: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde iç talep ve dış ticaret dengesinin katkısıyla büyümesini sürdürdü. 2026 yılının ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 arttı. Böylece ekonomi 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını devam ettirdi.
6: Bizim ülkemiz açısından en önemli noktalardan biri büyümenin yavaşlayarak da olsa devam ettiğini söyleyebilmek. Çünkü sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Bu sıkı para politikasının bir takım etkileri olacak. Programın temel sürdürülebilirliği bizim için enflasyon rakamlarının küçülmesiyle ölçüldüğü için büyümenin böyle değerlendirilmesi gerekiyor.
5: Büyümede en güçlü katkı hizmetler ve bilgi iletişim sektörlerinden geldi. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %9,5'le en hızlı büyüyen alan olurken diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6 oranında artış kaydetti. Ticaret, ulaştırma ve konaklama hizmetleriyle finans ve inşaat sektörlerinde de pozitif seyir izlendi. Sanayi sektörü ise %0,8 daralarak genel büyümeyi sınırlayan tek ana kalem oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ekonominin çeyreklik bazda %0,1 oranında sınırlı büyüme kaydettiğini gösterdi. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla yaklaşık 17 trilyon liraya ulaşırken dolar bazında ekonomi 389.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Harcamalarda ise iç talep ve ihracat öne çıktı. Hane halkı tüketimi %4,8, yatırımlar %3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı %12,7 yükselirken ithalat %2 geriledi. Gelir tarafında iş gücü ödemeleri %35,9 artarken net işletme gelirleri %34,4 yükseldi. İş gücünün milli gelirden aldığı pay %42,7 seviyesinde sabit kaldı.
0: Şimdi bir de piyasalar diyelim. Piyasalar yeni güne bakalım nasıl başlayacak? Dün 9 günlük o bayram tatilinin ardından Borsa İstanbul'da aslında güçlü bir yükseliş vardı ama akşam

0: Tam saatlerine doğru özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelen olumsuz tablo, görüşmelerin kesildiğine ilişkin mesajlar borsayı da geriye doğru çekti. %0.30'luk bir yükselişle günü tamamlayabildik. 13.703 puanlıyız. Dolar TL ve Euro TL işlemler devam ediyor şu an itibariyle. Dolar da artık 46 lira seviyesine yaklaştı. 45 lira 93 kuruş. Euro TL'ye hemen bakalım. Euro TL'de ise 53 lira 49 kuruş, 53 lira 50 kuruş seviyesine artık yaklaşılmış durumda. Altın fiyatları dün %2'ye yakın bir düşüş gösterdi. Son 2 ayın en düşük seviyesine geldik. Ancak yeniden o görüşme ihtimalinin ortaya çıkması ya da Lübnan konusundaki bir ateşkes altın fiyatlarını yükseltiyor. %0.58'lik bir artış var şu an itibariyle. 4.511 dolardayız. İç piyasaya bakalım. İç piyasada tablo nedir dediğimizde gram altını hemen ekranlara getireceğiz. Gram altında 6.653 liradayız. %0.51'lik bir yükseliş var. Ama çok kısıtlı bir yükselişten bahsediyoruz. Gümüş diyelim. Gümüşte tablo nedir? %1'lik bir yükseliş var. 75 dolar 74 sent ve petrol. Dün özellikle gün içerisinde petroldeki yükseliş %6'ya ulaşmıştı. %7'yi zorladı. 97-98 dolara kadar geldi. Ancak akşam saatlerinde Trump'la Netanyahu'nun görüşmesi ve Trump'tan gelen ateşkes mesajıyla birlikte petrol fiyatları yeniden sakinleşmiş durumda. 94 dolar 95 doların altına geldik. Şu an itibariyle 94 dolar 28 sent %1'e yakın bir düşüş var ama tedirgin bir bekleyiş tüm piyasada sürüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Milliyet gazetesi. Milliyet gazetesinin gündeminde CHP var. CHP'de iki muharebe. CHP'de mutlak mutlak kararı sonrası partide iki ayrı CHP görüntüsü ve iki farklı cephe oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor. Siyasi partiler yasasına işaret eden Özgür Özel cephesi 6 yıl kurultay yapmayan partinin seçime giremeyeceğine vurgu yaparak Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Kılıçdaroğlu ekibi ise seçime girme konusunda mücbir sebepten bir tehlike olmadığını söylüyor. Diğer yandan gecenin bir başka sıcak gelişmesi 111 milletvekili 12 Temmuz için CHP'de olağanüstü kurultay yapılması için çağrıda bulunduğu Özgür Özel tarafı bunu açıkladı. Kılıçdaroğlu ise bugün A takımının açıklaması bekleniyor. Grup toplantısı var ama grubun hala yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP meseleyi kendi çözmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları dün Finlandiya yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir yandan da bayramda yaşanan o kazalara ilişkin detaylara bakacağız. Yollarda 70 canımızı yitirdik. Ne yazık ki acı haber. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı. Her iki havalimanından da rekorlar geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Kurban Bayramı'nda tatilin son günü iç ve dış hatlarda toplam 894 iniş ve kalkış yapıldı. Bu hava trafiği havalimanı tarihinde bir gün içerisinde gerçekleşen en yüksek zafer olarak da kayıtlara geçti. Süresiz nafaka Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde, bu da Milliyet Gazetesi'nin manşetinden aktaracağımız haberlerdendi. Türkiye'nin sıfır atık seferberliğinde dev bir adım daha atılıyor. Geri dönüşme önemli katkı sağlayacak olan depozito sistemi 1 Temmuz'dan itibaren işletmelerde artık zorunlu hale geliyor. Şimdilik 71 ilde hizmet veren depozito iade makineleri ise tüm Türkiye'ye yayılacak.
2: Sodanız bitmek üzere. Şişeyi bitince nereye atacaksın?
3: Geri dönüşüm kutusuna.
4: İnşallah daha sık yerlere koyarlar.
5: Sıfır atık seferberliği kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren depozito sistemi işletmeler için zorunlu hale geliyor. Ankara'da 92, İstanbul'da 26, İzmir'de 63, 7 bölge ve 71 ilde 1497 depozito iade makinesi hizmet vermeye çoktan başladı.
6: Bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde ulusal entegrasyon sürecini başlatıyoruz.
5: Sisteme kayıtlı restoranlar, kafeler, oteller ve satış noktaları da depozito iadesi kabul edecek. Toplanan her ambalaj geri dönüşüm yolculuğuna çıkarken işletmelerde çevre dostu adım karşılığında destek ödemesi alacak.
6: Sistem kapsamında bütün satış noktaları iade noktası olma yükümlülüğü var. Otomatik iade noktası da olabilirler, manuel iade noktası da olabilirler.
5: Mevcut sistemde her bir şişe için 25 kuruş ödeme yapılıyor. Ödemeler e-cüzdanda birikiyor. Biriken tutar başka banka hesaplarına aktarılabildiği gibi ATM'lerden de çekilebiliyor. Hatta birçok anlaşmalı markalarda indirime bile dönüşebiliyor. 1 Temmuz'dan itibaren şişe başına 25 kuruş olan ödemenin de 1 liraya çıkması bekleniyor.
2: Kaç şişeyle geldiniz buraya?
3: Yaklaşık

0: 50 tane var. Aslında paraya dönüştürüyoruz. İşin şeyi o.
1: Peki depozito iade makineleri nasıl çalışıyor?
2: Uygulamayı indiriyoruz. Sonrasında buradan iade et kısmına basıyoruz. QR kod okuması açılıyor. Sonra başlamak için ekrana dokun. Burada QR kodumuzu okutarak ürünlerimizi tek tek içeri atıyoruz. Burada şurada görmüş olduğunuz barkodu okuyor. Sonrasında içeri alıyor. Sonrasında işlemi tamamlaya tıklıyoruz. Cüzdanımıza yatmasını bekliyoruz.
3: Depozito iade makinesine atacağınız ürünlerin üzerinde işte bu logonun bulunması gerekiyor.
4: Şu anda piyasadaki ürünlerin %98'den fazlasının işaretlendiğini söyleyebiliriz.
3: İşte bu otomatlar artık birçok noktaya yerleştirildi. Özellikle marketlerin içerisinde bulunuyor. Hangi otomatın size daha yakın olduğunu da işte uygulamadan rahatlıkla bulabilirsiniz.
5: Hiç haberim yoktu, ilk defa duydum. Bence bu çok güzel bir şey. Mutlaka deneyebilirim.
6: Şimdi kameralarımızı Hatay'a çevireceğiz. Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında bir balina görüntülendi. Tabii ki görenler gözlerine inanamadı. Hemen o anlara bakalım. Samandağ açıklarında gezi teknesiyle tura çıkanlar deniz yüzeyine çıkan bir balinayı fark etti. Bir süre teknenin yakınlarında dolanan balina cep telefonuyla da görüntülendi. Görüntülerde balinanın su yüzeyine çıkarak ilerlediği ve ardından yeniden kaybolduğu anlar da yer alıyor. Akdeniz'de nadir de olsa balinalara rastlanabiliyor, ancak bu bölgede görülmesi bir hayli dikkat çekici.
7: Allah Allah. Burada balinalar.
6: Şimdi bir yandan da tabii ki özellikle 7,6 ve 7,7 büyüklüğünde yaşadığımız asrın felaketinin ardından bölgenin ayağa kaldırılması için Türkiye tüm imkanlarını seferber etmiş ve o yıkılan yerler yeniden inşa edilmiş. Birçok bölgede çalışmalar hala devam ediyor. Diyarbakır'a gideceğiz. 455 bin konutun 13 bini de Diyarbakır Oğlaklı mahallesinde bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik. Kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk dedi. İşte o görüntü.
8: Devletin verdiği imkanlardan dolayı hiç sıkıntı çekmeden bugüne kadar geldim.
9: Verilen söz tutuldu, 11 il ayağa kaldırıldı. 6 Şubat 2023'te binlerce insanın hayatını kaybettiği asrın felaketi sonrası dünyanın en büyük şantiyesi kuruldu. 2 yılda 455 bin konut inşa edildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı mahallesi de ağır yıkıma uğramıştı. Burada inşa edilen konutlar güvenli yaşam alanı sunmaya başladı.
10: Burası Oğlaklı mahallesi, deprem konutları burada inşa edildi. 13 bin konut yapıldı ve burası artık neredeyse bir ilçe oldu.
11: Dediler 3 tane yapar bırakır, öbürü dedi 4 tane yapar bırakır. Hani öyle bir şey olmadı. Gerçekten ben ilk buraya geldiğimde eşime dedim, gerçekten de bir şehir kurulmuş. Ben böyle beklemiyordum.
12: Devlet hızlıydı abi. Yani kısa süre içerisinde beklemiyorduk.
13: Konutu inşa etmek kolay değil. Başı varsa onu yok maşallah. 6-7 etaptan oluşuyor.
14: Yani Allah razı olsun. Yani güzel yerdir, açık alandır. İnsanlar memnundur halinde.
9: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır Oğlaklı deprem konutları güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri olduğu ifadelerini kullandı.
8: Yine de
15: A Haber Radyo 24 saat haber.
16: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye geçen yıl 133 ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihraç etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı artmaya devam ederken, geçen yıl 133 ülkeye yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, uluslararası verilere dikkat çekilerek, 2021'de 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının yaklaşık %11 artışla, geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Bir reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Smokin bizim işimiz.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 51 ila 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara, Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale, Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bankam, bank, kartımı bil.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: A Haber Radyo canlı yayın.
14: Evet, bu konuda tartışmalar devam etse de toplantının olacağını söyleyebiliriz. CHP kaynakları toplantının yapılacağını söyleniyor büyük bir olasılıkla tabii ki. Bugün partilerin evet mecliste grup toplantıları gerçekleşecek. MHP'de M Parti ve CHP'nin bugün grup toplantısı olacak ancak bu toplantı nasıl olup olmayacağı merak konusuydu. Ancak neler olmuştu dilerseniz ondan bahsedelim. Mutlak butlan kararı sonrası CHP ikiye bölünmüştü. Bayramlaşmalar bile ayrı ayrı yapılmıştı ancak grup toplantısının tek bir yerde yapılmış olması gerekiyor. O da mecliste. Kılıçdaroğlu milletvekillerine resmi bir yazı göndermişti ve benim talimatım olmadan toplantı yapmayın çağrısında bulunmuştu. Hatta meclis başkanlığında bir başvuru yaptı ancak meclis grubunda rüzgarın farklı istediğini söyleyebiliriz bizler de. Özgür Özel biliyorsunuz kapalı grup toplantısında oy birliğiyle grup başkanı seçilmişti. Özel ve ekibi de grup toplantısı yapmakta ısrarcı aslında. Toplantının bugün aynı yerde aynı saatte yapılacağı ekibi tarafından belirtiliyor diyebiliriz. Peki bu hafta meclisin gündeminde neler olacak? Ondan da bahsedelim dilerseniz kısaca. Torba yasayla alkol satışına yeni düzenleme gelmesi bekleniyor. Teklifle alkollü içki markalarının logo, amblem veya bunları çağrıştıracak olan her türlü görselin dolap, raf ve vitrinlerde kullanımı tamamen yasaklanmış olacak. Ayrıca içkiler arasında çapraz marka kullanımı engellenecek. 22 ile 06 saatleri arasında biliyorsunuz bir alkol satışı yasağı var. İşte bu yasakta satış ihlallerinde ceza yetkisi vali ve kaymakamlara devredilecek. Tabii torba yasa teklifi sadece alkol düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Ondan da bahsedelim. Yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerine mülkiyet edinmesi veya aynı haklar kurması tamamen yasaklanıyor. Bu hamleyle aslında tarım alanlarının kooperatifleşme yoluyla bölünmesinin veya amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın programından da bahsedelim dilerseniz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak ve şüphesiz orada da önemli mesajlar vermesi bekleniyor diyor diyelim ve söz sizlere bırakalım.
15: Damla Kuşkapan'a notlar için teşekkür ederim. Ankara için yoğun bir gün, özellikle de CHP'yi

0: konuşacağımız bir gün gibi duruyor. CHP ilişkin tabii tartışmalar devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan hangi adımların geleceği konusu da önemli. Diğer yandan parti meclisine ilişkinde tartışmalar devam ediyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun ilk büyük ve radikal hamlesinde yaptığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu parti meclisinin kadrosunu 55 isimle genişletti. Peki o isimler kimler? Hemen bakalım.
1: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine döndü. Kılıçdaroğlu parti içi dengeleri değiştirecek bir adım attı. En yüksek karar organı olan parti meclisine 55 üye birden eklendi. Aslında mutlak butan kararıyla önceki dönem parti meclisi görevden alınmıştı. Partinin resmi internet sitesinden duyurulan yeni liste, CHP'nin 37. olan kurultayının ardından oluşan parti meclisi listesinden oluşuyor. Açıklanan listede çok tanıdık ve güçlü isimler dikkat çekiyor. Berhan Şimşek, Cemal Can Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Aysu Bankoğlu ve Mehmet Akif Hamza Çebi gibi isimler yeni dönem parti meclisinde görev alacak. Özgür Özel cephesi 29 sandalyeyle parti meclisindeki en büyük grubu oluşturuyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise 23 sandalyeyle ikinci büyük güç konumunda. 4 sandalyeyle dengeleri değiştirebilecek kilit bir grup. CHP'de önümüzdeki süreçte parti meclisinin çalışma yapısına ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmaya devam edeceğiz. Çünkü CHP ilişkin bir başka tartışma. CHP seçime girecek mi, giremeyecek mi? Bu tartışmanın merkezinde ise Özgür Özel kanadı var. Özgür Özel kanadı mutlak butlan sonrasında partinin olağanüstü kurultaya götürülmemesi durumunda CHP'nin önümüzde yapılacak seçimlere girememe tehlikesinin olduğunu iddia ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu tarafı ise bu iddialara kesin bir dille yalanlıyor. Detaylandıralım.
3: Tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez.
4: Bu delegelerle yeni bir olağanüstü kurultaya gidiliyor olması, Özgür Özel ve ekibinin bunu zorluyor olması aslında bir hakkın kötüye kullanımı niteliği de taşır. Dolayısıyla kanuna karşı hile oluşturur.
5: CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Parti sözcüsü Zeynel Emre, Temmuz 2026'ya kadar parti kurultaya gitmezse seçimlere girilemez dedi. Siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
3: Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertme, tarihten silme operasyonudur.
5: CHP'nin 38. olan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Birçok delegeye de rüşvet ve çeşitli menfaatler sağlanarak oy kullandırıldığı mahkemece tespit edilmişti.
4: iPad'ler alındı, telefonlar alındı, menfaatler temin edildi, iş adam yerleştirildi. Bunlar karşılığında oy kullandırıldığına dair İstinaf Mahkemesi'nin tespiti var.
5: Hal böyle olunca hukukçular mevcut delegelerle kongreye gidilmesinin hakkın kötüye kullanımı olacağını düşünüyor.
4: Diyelim ki evet bu Temmuz 2026'ya yetişmek için bir kongre yapılacak. Olağanüstü kongreye diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu da evet dedi. Kemal Kılıçdaroğlu buna kongreye yapasın dediğinde hangi delegelerle yapılacak? 37'deki seçilmiş 37. Olağan kurultayla seçilmiş delegeler 38. kongrede hatta hani bir şekilde iradeleri fesada uğradığı düşünülen delegelerle yeniden bir kongreye gidilecek. Bu kongreye gidildiğinde bu sefer de kanuna karşı hile duvarı oluşur bence. Tedbiren atananların ihtiyati tedbir kararı kapsamında kurultaya gidebilip gidemeyeceği, kurultay işlemi yapabilip yapamayacağı bir tartışma konusu. Ama bir taraftan da amir hüküm var siyasi partiler kanununda. Siyasi partiler kanunu bu butlanı vesaireyi parti içi mesele olarak görüp yarın YSK tarafından ve YSK tarafından CHP'nin seçimlere girme yeterliliğini kaybetmiştir gibi bir karar çıkabilir mi? Böyle bir risk var elbette. Buradaki benim tercih ettiğim görüş şu. Bir kere mutlak butlanla batıl olan 38. kongre aslında yapılmış bir irade var. Ama tabii şeye uygun olmamış. Hani Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kongre yapılmış ama irade fesadı olduğu için delegeler bazında Doğru.

0: görüşü uygun bir kongre olmadığı için kesin hükümsüzlük sebebiyle hükümsüz sayılmış. Hükümsüz sayılan bir kongre yoklukla malul değildir, butlanla malüldür.
1: Şimdi siyasette başlıklar bu şekilde ama bir yandan da tabii ki bayram sonrasında ikinci iş günündeyiz. Yani İstanbul'daki trafiğin durumuna bakacağız. İstanbul'da trafik yoğunluğunda son durum ne? Haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor olacak. Kübra günaydın. Kolaylıklar dileyelim. %58'lik bir trafik yoğunluğu var. Ne söyleyeceğiz ikinci güne ilişkin?
2: Günaydın Gökhan Kurt, sizlere iyi yayınlar, sürücülere de iyi yolculuklar dilerim. Evet, İstanbul trafiği eski haline geri dönmeye başladı diyebiliriz aslında. Bugün ikinci iş günündeyiz İstanbul için. %58'lik bir trafik yoğunluğu yaşanıyor ama Anadolu yakasının %67'lere ulaştı bu trafik yoğunluğu. Dilerseniz ben trafik notlarımı aktarırken kameraman arkadaşım Burak Keskinci de bulunduğumuz nokta Halıcıoğlu'ndaki son durumu ekranlara getirsin. Avrupa yakasına %53, Anadolu yakasında şu anda %67'lik bir yoğunluk var. Avrupa yakasından Anadolu geçen sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa şu anda Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de oldukça yoğun bir trafik var. Çağlayan'da da yoğunluk giderek artıyor. Zincirlikuyu Köprü ve Altunizade'de yol açık şu anda. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Hastal'da her sabah olduğu gibi bu sabah da yoğun bir trafik söz konusu. Seyrantepe'de de yoğunluk giderek artıyor. Nurtepe, Maslak Köprü ve Kavacık'taysa yol açık. Avrupa'dan Anadolu'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Göztepe bağlı bağlantı noktası oldukça yoğun görünüyor. Yedikule, Yenikapı, Tünel Koşu yolu, Uzunçayır şu anda açık. Hem Avrupa'dan Anadolu'ya hem de Anadolu'dan Avrupa'ya baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü çift yönlü olarak açık. Anadolu'da trafiğin çok daha fazla olduğunu söylemiştik. Bir de Anadolu yakasına bakalım isterseniz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen sürücüler şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmayı düşünüyorlarsa Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade ve Köprü'de oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Şu an sadece Uzunçayır bağlantı noktası açık. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak istiyorsa sürücüler bütün bağlantı noktaları şu anda oldukça yoğun. Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Köprü'de oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Avrasya Tüneli'ne baktığımızda tünel içinde bir yoğunluk var. Göztepe, Uzunçayır, Yenikapı, Samatya, Yedikule'de ise yol açık. Evet, bayram tatili sonrası bu hafta ikinci iş günündeyiz. İstanbul trafiği aslında geri döndü diyebiliriz. Özellikle şu saat diliminde Anadolu yakasında oldukça yoğun bir trafiğin söz konusu olduğunu köprü bağlantılarında söyleyebiliriz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra Kılıçtepeci'ye notlar için teşekkür ederim. %58'lik bir trafik yoğunluğuyla yeni güne başladı İstanbullular. Şimdi dünyada neler oluyor diyeceğiz bir de tabii ki. O ne yazık ki hemen hemen son 3 yıldır bültenlerimizde hep ilk sıralarda yer alan başlık. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail arasında yaşanan o yüksek gerilim. Dünden itibaren görüşmeler koptu, ilişkiler durdu. Hürmüz ve Mabilbendep boğazlarının kapanmasına kadar gidecek senaryolar yeniden dillendirilmeye başlandı derken akşam saatlerine bir kez daha Lübnan konusunda bir ateşkesten bahsediliyordu ama İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında aksıyorsa göre çok gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti ve sesler yükseldi. Kritik bir 24 saatte neler yaşandık ve bugün itibariyle neleri konuşacağız? Haberimize bakalım.
3: ABD ve İran arasındaki ateşkes süreci bir kez daha çıkmaza girdi. ABD savaş uçakları İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesislerini vurdu. İran ise ABD'nin kuvvetteki üslerine saldırarak karşılık verdi. Misillemelerin ardından İran basını müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Yükselen tansiyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini, mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını dile getirdi. Bu arada İran mutabakat için şartlarını yineledi. Açıklama Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Tahran yönetiminin şartları arasında Lübnan'da vardı.
4: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
3: İlerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. İlk açıklama Trump'tan geldi. İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını iddia etti. İsrail'in Beyrut'a asker gönderemeyeceğini

0: diyeceğini, yola çıkmış olanların da geri çevrildiğini sözlerine ekledi. Trump, İran müzakereleriyle ilgili olarak da Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta sonuçlanabileceğini paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dansa Trump'ın saldırılar duracak sözlerinin aksine bir açıklama geldi. Netanyahu, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da planlı faaliyetlerini sürdüreceğini, Hizbullah'ın saldırması halinde Beyrut'u vuracaklarını Trump'a söylediğini duyurdu. ABD medyasından Axios'a Trump Netanyahu görüşmesinin gergin bir havada geçtiğini ileri sürdü. İddiaya göre Trump Netanyahu'ya "Sen tam bir delisin, ben olmasaydım şimdi hapiste olurdun. Herkes senden ve senin yüzünden İsrail'den nefret ediyor" ifadelerini kullandı.
1: Peki görüşmeler tamamen durdu mu? Yani bir Amerika Birleşik Devletleri ile İran diyaloğundan bahsedemiyor muyuz? Neler oluyor? Tahran'a gideceğiz hemen, haber ekibinden Ekber Karabağ bizi bekliyor olacak. Ekber günaydın, kolaylıklar diyelim. Şimdi ne oldu? Tabloda hangi noktadayız? Görüşmeler tamamen çöktü ya da diyalog koptu mu? Yoksa bu ateşkes görüşmeleri yeniden rayına oturtacak mı?
2: Gökhan teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İran Meclis Başkanı ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelere başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eğer İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederse görüşmeleri durdurabiliriz yönünde bir ifade kullandı. Bu resmi bir açıklama. O yüzden hala görüşmelerin devam ettiğini ifade edebiliriz. Gerçi dün İran medyası görüşmelerin durduğunu ifade etmişti. Ancak resmi olarak açıklama yapılmamıştı. Dediğim üzere İran Meclis Başkanı, eğer saldırılar devam ederse bunu durdururuz. Lübnan Meclis Başkanı ile görüştü İran Meclis Başkanı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma yapılacaksa bu tüm cepheleri ve özellikle de Lübnan cephesini kapsayacak bir şekilde olacaktır. Eğer İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ederse görüşmeleri durdurabiliriz. Hatta bunun ötesinden geçip İsrail'e karşı karşıya geliriz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. İran Devrim Muhafızanın Kudüs Gücü Komutanı, Başkomutanı İsmail Kani'den de bir açıklama oldu. Eğer İsrail'in bu saldırıları devam ederse Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra Babülmendeb Boğazı'nın da benzeri bir durumla karşı karşıya geleceğini söyledi. Az önce de
1: peki,
2: haberimizde
1: Ekber,
2: izlediğimiz
1: şimdi
2: üzere.
1: Peki Ekber, şimdi bu söylediğin vurgu çok önemli. Yani İsrail Lübnan'ı ve Beyrut'u vurmaya devam ederse, ki en azından gece saatlerinde saldırıların hala devam ettiğin bilgisi var. Gerçekten bugün Beyrut vurulursa ya da Beyrut'a yönelik yeni bir operasyon başlarsa İsrail tarafından, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiği tabloyu görür müyüz? Yani böyle bir hava var mı şu an Tahran'da?
2: En azından açıklamalar, tehditler bu yöndedir. Sadece meclis başkanı değil, aynı zamanda İranlı siyasi komutanlardan da örnek olarak savaşı yöneten Hatemul Enbiya karargahının başkomutanı Ali Abdullah Yanır'ın da açıklama geldi. Eğer bu saldırılar devam ederse özellikle Netanyahu'nun işte Beyrut'u ve Dahiye'yi terk edin, oradaki insanlar oradan çıksın yönündeki tehditlerini hayata geçirirse, aynı şekilde İran'da işte İsrail'in kuzeyi için uyarı yapacağına ilişkin açıklamada bulundu. Dediğim üzere az önce meclis başkanının Lübnan meclis başkanıyla konuşmasında da eğer böyle bir durum devam ederse sadece görüşmeleri durdurmakla yetinmeyip İsrail'e karşı eyleme geçeceğine ilişkin de tehdidi söz konusu oldu. Gökhan, son olarak da şunu belirteyim. Tabii biz Lübnan cephesini bahsediyoruz. Hürmüz Boğazı da yine gece gergin geçti. İran Devrim Muhafızlarından gelen açıklamada bir İran ticari gemisinin Amerika tarafından vurulmasına misilleme olarak İran'ın da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile bağlantılı olduğu bir ticari gemiyi kruz füzesiyle gece saatlerinde vurduğunu duyurdu.
1: Ekber Karabağ, teşekkür ederim. Bugün gün boyunca Tahran'dan gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Çünkü hala belirsizlik tam olarak çözülebilmiş değil. Ama diğer yandan Gazze. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Özellikle bayram boyunca Gazze'de saldırılar sürdü. Bir yandan o ateşkesin ikinci aşaması ne olacak sorusuna da bakmak gerekirken dün kritik bir temas gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle bir araya geldi.
3: MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Ankara'da Hamas temsilcileriyle bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Görüşmede

0: Ası ve müzakere sürecinin ilerleyişine dair değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ayrıca daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalar dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Akşam gazetesi diyeceğiz. Akşam gazetesinin manşetinde sokakların karışmasına müsaade etmeyiz. Başkan Erdoğan'dan AK Parti kabine sonrasında gelen o önemli açıklamalar. Eşiyle oğlunu kurtardı, bebeğine sarılıp öldü. Biri bebek, 8 canımızı yitirdiğimiz o Denizli'deki otobüs kazasındaki o acı detaylar. Sarayköy'de bariyerlere çarpan otobüsün alev almasının ardından Civan Şen camı kırıp eşi Sevda Şen ve 5 yaşındaki oğlunu çıkarmayı başardı. Ancak bebeğiyle birlikte çıkmaya çalışırken izdihamda sıkışıp kaldı. Kucağında bulunan 9 aylık bebeği Eyüp Miraç'la birlikte çıkmaya çalışan baba Şen alev topuna dönen araçtan çıkmayı başaramadı. Baba ve oğlu anne Şen'in gözleri önünde feci şekilde hayatlarını kaybetti. Merve Sami Erik çifti 1,5 ay önce evlenmişlerdi. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden Halime ve Mehmet Arıkan da yine dönüş yolunda ayrılan hayatını kaybeden çiftlerdi. Bir başka haber. Enerjide en düşük fatura bizde. Türkiye yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesine tutuyor. Avrupa'da ev elektriği kilowatt fiyatları 0.11 euro ile 0.40 euro arasında değişirken Türkiye'de bu fiyat 0.06 ile 0.09 arasında. Avrupa'daki en pahalı benzin ise şu an Danimarka'da litresi 2,5 euro olarak kayıtlara geçmiş. En ucuz benzin ise Bosna Hersek'te 1.38 euro. Bu da yine bölgeye ve dünyaya ilişkin aktaracağımız haberlerden biriydi. Antalya'ya gidelim. Antalya'nın Kepez ilçesinde kendisinden haber alınamayan 7 aylık hamile bir hemşire evinde ölü bulundu. Kolunda serum takılı olan genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Aylık hamile hemşire evinde ölü bulundu. Olayın adresi Antalya'nın Kepez ilçesi. Acil tıp hemşiresi Esra Uğur'a ulaşamayan yakınları adresine gitti. Defalarca zili çaldılar ve telefonla aradılar ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Uğur'un boşanma aşamasında olduğu eşi adrese çağrıldı. İçeri polise giren aile genç kadını kolunda serum takılı halde koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Esra Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için adli tıp morguna kaldırıldı. Bu sırada yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü. Uğur için son görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde meslektaşları tarafından tören düzenlendi. Polis Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.
1: Her sabah olduğu gibi istihbarat şefimiz Ramazan Almaçer ile gündemin sıcak başlıklarını değerlendiriyoruz bu saatliğimizde. Ramazan hoş geldin, günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Ne yazık ki acı bir haber. Antalya'dan maalesef gelen bu yaşanan haber. 7 aylık hamile bir kadının, bir hemşirenin hayatını kaybetmesi. Neler biliyoruz olaya dair?
3: Şimdi tabii ailesi ulaşamayınca önce haber veriyor yakınlarına ama içeriye bir ses gelmeyince de polis eşliğinde içeriye girdiklerinde maalesef genç kadının, sağlık personelinin hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce sağlık ekiplerinin kontrolünde de vefat ettiği anlaşılıyor. Tabii ki hamile olması da bu vefat haberini daha da acı bir hale getirmiş durumda. Bir serum takılı olarak hayatını kaybettiği tespit ediliyor. Tabii ölüm nedeninin kesin tespiti açısından da tabii ki adli tıp prosedürü uygulanmış durumda bildiğimiz kadarıyla. Kesin ölüm nedeni o adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak. Ancak net tarafından bakarsak bakalım,
1: çok acı bir
3: hem
1: olay.
3: Bir anne hem de bebeğinin hayatını kaybettiği bir olay. Ailesi, annesinin

0: yakınlarının çok fenalık geçirdiğini biliyoruz. Boşanma aşamasında olduğu haberde yer alıyordu. Eşinin de büyük bir üzüntü duyduğu bu konuyla ilgili olarak. Ancak kesin ölüm nedeninin
1: tespiti açısında da geniş çaplı bir soruşturma olacak.
0: Kesinlikle. Yani vefat nedeni neden kaynaklandı? O kolundaki serumla ilgili içeriğinde ne var ne yok? Bunların hepsi adli tıptaki gelecek raporla netleşmiş olacak Gökhan.
1: Bekleyip göreceğiz. Şimdi Ramazan çok değil, bundan aslında bir yıl öncesine kadar Türkiye'nin gündemindeki tartıştığımız konulardan biriydi. İstanbul'da Eyüp Sultan'da yaşanan o kaza. O kazada tabii ki Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bir gelişme var. O gelişmeye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iade süreci. Şimdi o iade sürecinin tamamlanması halinde Timur Cihan Timur'un 8 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. Peki detaylar ne? Önce bir haberimize bakalım, ardından konuşacağız.
2: Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan kazanın firari sanığı Timur Cihan Timur'un hesap vakti yaklaşıyor. 17 yaşındaki Cihan Timur kullandığı ciple 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarında arızalanan ATV'sinin başında bekleyen Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarına çarpmıştı. Kazada bir çocuk babası Acı yaşamını yitirmiş, yanındakilerden de yaralananlar olmuştu. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, annesi Eylem Tok tarafından önce kaza yerinden ardından da aynı gece yurt dışına kaçırıldı. Soruşturma kapsamında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul ABD'de yakalanarak tutuklandı, Türkiye'ye iadelerine karar verildi. Günlerce gündemden düşmeyen kazayla ilgili yargı aşamasına gelindi. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma tarihini de 8 Temmuz saat 13.30 olarak belirledi. Şimdi gözler 2 yıldır firari olan Cihan Timur ve annesi Eylem Tok'u iade etmesi beklenen ABD adaletine çevrildi.
1: Şimdi Timur Cihan Timur için duruşma tarihi belli oldu ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki süreci konuşmamız gerekiyor. Ramazan, Amerika'dan iade ne oldu? Ne zaman olacak?
0: Şimdi normalde yargılandıkları mahkeme tarafından iade sürecinin gerçekleşeceği yönünde bir süreç izleniyordu. Fakat Amerikan yasaları çerçevesinde onlar da tutuklu bulunan isimlerle ilgili herhangi bir soru işareti kalmaması açısından bir iade kararına itiraz gelmişti diğer mahkeme tarafından. Şimdi kararın bu taleplerin değerlendirilmesi açısından temyiz sürecinin tamamlanması bekleniyor. Ancak bu temyiz süreci devamında da süresince de tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini belirtelim. Yani oradaki süreç devam ediyor. Ancak şunun altını çizmek gerekiyor Gökhan. Anne Eylem Tok belki de hem kendisi hem de oğlu için hayatının en büyük hatasını ve pişmanlığını yaşıyor olabilir. Çünkü kesinlikle, yurt dışına çocuğunu kaçırmak yerine burada Türk yargısına gelip müracaat edilmiş olsaydı şu andaki süreç belki de belli bir cezai müeydeler uygulanıp hem mağdur olan aile, Oğuz Murat Acı'nın ailesinin yüreğine bir su serpilmiş olacaktı. Hem de anne ve oğlu kaçak firari pozisyonundan böyle bir bu şekilde anılmaktan kurtulmuş olacaklardı.
1: Evet.
0: Ancak onların iade süreci devam ederken Türk yargısının da buradaki işlemleri devam ediyor. Yardım, yataklık, suçluyu kayırma, delilleri yok etme suçlamasıyla anne Eylem Tok ve beraberindeki birkaç isimle ilgili olarak devam eden yargılamada 13 Temmuz'da hakim karşısına çıkarılacaklar. Burada bulunanlar, evet, en azından. Ve onlarla ilgili olarak 10 yıla kadar bir hapis cezası isteniyor. Oğuz Murat Hacı'ya ATV ile çarpan Cihan Timur Cihan ise 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Yani 8 Temmuz'da nasıl hakim karşısına çıkacak diye izleyicilerimiz sorabilir. İade süreci gerçekleşirse Türkiye'ye getirildiğinde 8 Temmuz'da hakim karşısında olacak.
1: Ama iade süreci olmazsa bu yargılama da olmayacak tabii.
0: Buradaki yargılamada gıyabında devam edecek.
1: Gıyabına devam edecek.
0: Çünkü 12 yıla kadar, 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar bir hapis cezası isteniyor. 2024 yılında bu kaza olduğu sırada 17 yaşındaydı ancak artık şu anda da bir yetişkin durumunda. Burada da tabii ki hukuk profesörleri, hukuk insanları bu konuyla ilgili olarak hukukçular daha net değerlendirmeler.

0: Düzenlemeler yapar ama ceza alması gereken 17 yaşındaki bir değerlendirme mi olacak?
1: Evet.
0: Şu anda yetişkin bir durumda ama hem firari durumda olması, yani hep soruşturmayı zorlaştıracak derecede
1: bunlar da etki edecek,
0: kesinlikle kararı. Muhtemelen etki edecek. Hı hı. Biz de 8 Temmuz tarihini hep birlikte bekliyor olacağız.
1: Bekleyeceğiz. Bakalım gerçekten iade gerçekleşecek mi, de nasıl bir yargılama süreci olacak, konuşacağız. Şimdi Ramazan, son bir başlığımız var. Az önce de haberimizi ekranlara getirmişken bir kez daha hatırlatacağız. İstanbul'da malum hafta sonu pek çok konserler vardı. Dünya ünlü isimler İstanbul'da sahneye çıktı ve sadece Türk izleyiciler değil, dünyanın dört bir yanı izleyiciler de o konserleri izleyebilmek için İstanbul'a geldi. Ama Amerikalı bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul'da bir taksi şoförüyle yaşadığı olay sınırlarımızı aştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok ülkede gündem oldu. Şimdi önce olay neydi? Bir haberimizi hatırlayalım. Ardından konuşacağız. İstanbul'daki o taksi sorununa bir bakacağız.
2: 50 euro?
3: Yes, this one.
2: For 10 minute?
4: 300 liralık yol için 2700 lira istedim. Ödeme sırasında 7300 lira çektim.
2: 300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like
4: ABD'li bir turist İstanbul'da taksiye bindi. Taksi şoförü 300 liralık yol için yolcudan 2677 lira istedi.
2: 50 euro?
3: Yes. This one.
2: For 10 minute?
4: ABD'li yolcu teklifi kabul etti. Ancak taksi şoförü bu fiyatı da düşük bulup turistin hesabından tam 7282 lira çekti.
2: 7300 lira? I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like
4: O anları kayda alan ABD'li turist daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen polis ekipleri taksicinin kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan ticari taksi sürücüsüne 141.500 lira trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca ticari taksi sürücü kartı iptal edilerek araç trafikten men edildi ve otoparka çekildi. Taksi şoförü dolandırıcılık suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
1: Hep söylüyoruz, her mesleğin iyileri de vardır, kötüleri de vardır ama işte o kötüler özellikle taksiciler söz konusu olduğu zaman Türkiye'yi zora sokabiliyorlar. Ramazan, bu taksi konusu büyük şehirler ama özellikle İstanbul'daki bu taksi konusu daha çok tartışacağız gibi duruyor.
0: Ya senin de belirttiğin üzere maalesef her meslekte çürük elma dediğimiz bazı kötü örnekler çıkabiliyor. Taksi camiası çok büyük bir camia. Akşama kadar direksiyon sallayıp evine alın teriyle ekmeğini götürmeye çalışan çok büyük bir kesim de var. Ancak maalesef böyle bazı çürük elma diyebileceğimiz kötü örnekler de çıkabiliyor.
1: Ve bu örnekler maalesef ki işte bu örnekte olduğu gibi sınırlarımızın dışında artık bizi zorlayan, Türkiye'de kötü bir duruma düşüren
0: kesinlikle
1: bir nokta.
0: Kesinlikle teknoloji çağındayız artık Gökhan. Sosyal medyada bir dolaşım dünyanın bir ucunda diğer ucuna çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Şimdi ancak burada neyse ki hemen çok hızlı bir şekilde refleks göstermiş Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler. Evet. Haberde de var ama ilgili maddeler çok gerçekten de artık geçmiş dönemden biraz farklı olarak hem idari para cezası hem de adli işlem uygulanıyor. Burada emniyet kemeri takmadığı tespit ediliyor. Emniyetin vermiş olduğu o bilgilendirmede hem emniyet kemeri takmama, taksimetreyi açmama suçu, ayrıca yer işaretlerine uymama, yani park yeri vesaire durma ilerleme konusunda. Bir de en önemli noktalardan birisi, biraz önce de belirttiğim üzere, dolandırıcılıkla ilgili olarak da adli işlem paylaşılmış durumda. Tabii artık temennimiz şu, bu konunun mağduru olduğunu söyleyen turistin umarız ki artık bu müeyyideye yaptırım uygulandığını da en azından paylaşsın ki
1: o paylaştı. Hesabından paylaştı. Hatta taksiciler odasına teşekkür ediyor bundan dolayı. Ama tabii sosyal medyada şu da var. Hepimiz olumsuz çok hızlı yayılır da olumlu işler çok da fazla yayılmaz. Ne kadar karşılık bulur tabii
0: maalesef
1: onu biliyoruz.
0: Çünkü artık turizm gelirleri dünyadaki bütün ülkelerin en büyük gelir kalemlerinden birisi olmuş durumda. Türkiye 60 milyonun üzerinde bir turist kapasitesinin üzerine açmaya
1: hepimize
0: çalışıyor.
1: Hepimize çok görev düşüyor burada.
0: Kesinlikle. Bu açıdan bu kötü örnekte ama hem idari para cezası, aracın belli bir süre bağlanması ve adli işlemi olarak da mahkeme muhtemelen belli bir müeyyide kararı uygulayacaktır. Umarız en azından bu kötü örnek başka bu niyette olanların önüne geçecek bir örnek olarak karşımıza çıkar.
1: Bunun dönüşü çok fazla oluyor. Çünkü turizmde yaşanacak en ufak bir olumsuzluk hepimizi etkileyen, bir ekonomimizi etkileyen bir tablo. Umut ederiz ki bir daha haberler yaşanmaz. Ramazan, çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: gündem
0: teşekkür
1: yoğun.
0: Ederim.
1: O gündem yoğun içerisinde, yoğun gündem içerisinde önemli başlıkları konuştuk. Sana kolaylıklar dileyelim. Biz başlıkları aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi beklenen torba yasa teklifinde alkol satışı ve pazarlamasına ilişkin çok dikkat çeken düzenlemeler var. Teklifte alkol markalarının görünürlüğü Müdürlüğü'nün

0: sınırlandırılması, marka kullanımına yeni kurallar getirilmesi ve satış yasağı denetimlerinde yetki değişikliği öngörülüyor. Hemen bakalım.
1: Torba yasayla alkol satışına yeni düzenleme geliyor. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek yeni torba yasa teklifiyle alkollü içki markalarının logo, amblem veya bunları çağrıştıracak her türlü görselin dolap, raf ve vitrinlerde kullanımı tamamen yasaklanacak. Ayrıca içkiler arasında çapraz marka kullanımı engellenecek. 22.06 saatleri arasındaki satış yasağı ihlallerinde ise ceza yetkisi vali ve kaymakamlıklara devredilecek. Torba kanun teklifi sadece alkol düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Haftanın öne çıkan bir diğer önemli maddesiyle yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesi veya sınırlı aynı haklar kurması tamamen yasaklanıyor. Bu hamleyle tarım alanlarının kooperatifleşme yoluyla bölünmesinin ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Şimdi bu alkol satışına ilişkin yapılan düzenlemeler, yapılacak düzenlemeler sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da aslında pek çok örneklerini gördüğümüz tablolardan biri. Polonya'ya bakalım tam da bu haberin üzerine. Polonya'da ise gece alkol satışı yasaklandı. Polonya'nın başkenti Varşova'da gece saatlerinde mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışını yasaklayan düzenleme yürürlüğe girdi. Daha önce Varşova'nın iki merkezi ilçesine uygulanan gece alkol satış yasağı tüm şehre genişletildi. Kentte gece saat 22 ile 06 sıraları arasında mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışı yapılamayacak. Varşova Belediyesi konuya ilişkin düzenlemenin kamuoyu istişarelerinde yaklaşık 9000 kişinin katıldığı ve %80'lik bir onayla bu kararı verildiğin belirtiliyor. Sadece belli yerlerde satış yasağı yok. O da restoran, kafe ve havalimanında bu yasak olmayacak. Ancak geriye kalan tüm bölgede, Varşova'da artık gece 22'den sonra alkol satışı da yasaklanıyor. Şimdi yine gündelik hayatımızı etkileyen bir gelişme. Tabii pandemiyle birlikte artık evden çalışma hızlıca yayılır hale geldi. Pek çok kişi, biz de gündelik hayatımızda da karşı karşıya kalıyoruz. Kafelere gidiyor. Bilgisayarlarında, laptoplarında işlerini yapabiliyor. Toplantılarını gerçekleştiriyor. Ancak işin bir de maliyet boyutu var. Çünkü kafeler, özellikle saatlerce kafelerde kalan, bir bardak çay içip interneti kullanan bu müşterilerden çok da memnun değil. Çünkü maliyet kurtarmıyor diyorlar ve onlar da kendilerince bazı önlemler alıyorlar. Bu durum tabii ki haliyle hem kafe çalışanlarını hem de müşterileri karşı karşıya getiriyor.
2: Benden bir tane kahve içecek ve ondan sonra asla telefonunu şarja takamayacak diye bir şey yok.
3: Bir kahve al, bütün gününü aynı masada geçir. Üstelik internet ve şarj da ücretsiz olsun. Büyük şehirlerde sıkça karşılaşılan bir tablo bu. Ama bundan sonra öyle olmayacak. İşletmeler müşterilerine saat ve internet konusunda sınır koymaya başladı.
4: Atıyorum 100 liraya bir çay içiyorlar ve 3 saat oturuyorlar. Bence de birazcık mantıksız bir olay.
5: Öğrenciler ve çevrimiçi çalışanlar çoğu zaman işlerini halletmek ve ders çalışmak için kafelere yöneliyorlar. Sabah saatlerine gelinen kafelerde bir kahve ya da yemek eşliğinde tüm gün vakit geçiriyor ve işlerini hallediyorlar. Son dönemde işletmeciler bu duruma oldukça tepkili. Bir kahveyle saatlerce oturan müşteriler yüzünden kazanç sağlayamadıklarını söylüyorlar.
6: Hafta sonları şimdi çok yoğun oluyor. Kapıda sıralar oluyor. Özellikle bu sokak çok popüler oldu. Kapıda sıra olduğunda biraz sirkülasyon olması gerekiyor.
7: Sonuçta öğrenci olarak bize gelip çalışmak istiyoruz, oturmak istiyoruz ve saatlerce burada oturuyoruz diye sürekli de bir şey yiyemiyorsun ya da içemiyorsun. Bırak oturayım yani.
5: Bir kahveyle saatlerce oturan müşteriler içinse işletmeciler yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Bunlardan ilki internet kısıtlaması. Yani 1,5 saati aşan kullanımlarda internetin otomatik olarak kesilmesi. Diğeri hafta sonu laptop yasağıyken bir diğeri de prizlerin kapatılması.
4: Sonuçta onlar orada bir hizmet veriyorlar. Bu hizmetin karşılığını almak durumundalar. Ama bu hizmetin karşılığını almadıkları zaman bu tarz durumlar oluşabiliyor. O yüzden bence doğru bir karar yapıyorlar yani.
6: Bence saygısızca bir üslup.
8: Bunu kısıtlamak yerine orta yolu bulup doğru iletişimle bunu çözülebileceğini düşünüyorum.
3: İşletmelerin bu kısıtlamaları uygulayabilmesi belli şartlara bağlı. Müşteriye bunun açıkça ifade edilmiş olması gerekiyor.
9: Hizmet şartları veya hizmet ücretleri önceden belirlenmemiş ise bu şekilde tüketicilere bir dayatma yapılamaz.
0: Şimdi Şimdi bir de sosyal medya düzenlemelerine bakacağız. Malum en son Türkiye'de 15-16 yaşının altındakilerin sosyal medya kullanması yasaklandı. Düzenleme hayata

0: geçiyor ama sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanında da benzer uygulamalar var. Son örnek Malezya. Malezya'da 16 yaşı altındakilerin sosyal medya kullanması yasaklanacak. Bu yasağa uymayanlara cezalar var. 16 yaşının altındaki kullanıcıların hesapları da engellenecek. Ancak Malezya'da bazı ailelerin bu karara tepki gösterdiği de ifade ediliyor Sabah Milliyet gazetesindeki yer alan haberlerde. Şimdi gündemin sıcak başlıklarını konuştuk. Ama dedik ya, bundan sonra artık Sabah Ajansı'nda biraz daha, aslında tüm bültenlerimizde spora biraz daha ağırlık vermemiz gerekecek. Çünkü Dünya Kupası yaklaşıyor. Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sarıyor. Öncesinde ise o milli takımımızın önemli bir provası vardı. Kuzey Makedonya ile dün İstanbul'da karşı karşıya geldi milli takımımız ve 4-0'lık net skorla maçı tamamladı.
1: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımızla rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas ardadan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
0: Dünya Kupası heyecanı artık sardı tabii hepimizi. Saatler, günler kaldı. Maçı konuşacağız. Bundan sonrasını konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz Aspor yorumcusu Furkan Bozoğlu bizlerle birlikte. Furkan hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Heyecan dorukta.
2: Kesinlikle öyle.
0: 4-0 net bir skor. Öncelikle maçtan başlayalım. Tabii. Nasıldı maç?
2: Açıkçası Dünya Kupası öncesi böyle hazırlık mücadelesinin oynanması çok çok iyiydi. Gollü geçmesi güzel. Direkt zaten 15. 16. saniyede pozisyonla başladık. Bu gerçekten çok önemli. Sonrasında 4-0'lık bir galibiyet. Önemli oyuncularımız da forma giydi sonrasında. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz oyuna sonradan dahil oldu. Gerçekten iyi bir galibiyet elde ettik. Dünya Kupası öncesinde iki hazırlık maçımız var. İlki Kuzey Makedonya mücadelesiydi. Bir de Miami'de Venezuela hazırlık maçımız olacak. Ardından artık zaten 14 Haziran'daki artık Avustralya maçıyla başlayacağız. 24 yıllık hasretimiz artık sona erecek.
0: Venezuela maçına ilişkin de bir hatırlatmamız olacak sanırım.
2: Kesinlikle. Yine Venezuela mücadelesi de cumartesi pazara bağlayan gece 01'de ATV ekranlarında olacak bu mücadelede. Şunu ifade edebiliriz. Tabii ki takımın antrenman olarak şöyle taktik olarak biraz daha güncel kalmasını, taze kalmasını sağlamak için böyle hazırlık karşılaşmaları gerçekten çok kıymetli. Tabii ki Kuzey Makedonya Dünya Kupası'nda değil. Bunun için bizim için daha rahat bir karşılaşma geçti ama her ne olursa olsun aslında burada skorun hiçbir önemi yok. Yani bugünkü mücadele, dünkü karşılaşma berabere de bitmiş olsaydı oyuncuların bireysel performansı tabii ki daha önemli. Burada hangi oyuncuları acaba Montella tercih edecek kısmı gerçekten çok kritik. Şimdi
0: kadro konusu çok katı.
2: Aynen öyle.
0: Kadroyu bugün öğrenecek miyiz?
2: Bugün kadroyu artık öğreniyoruz. 12.30'da bugün A Milli Futbol Takımımız Riva'dan çıkıyor. Ardından havalimanına doğru yolculuğu başlayacak. Özel bir uğurlama töreninin gerçekleşeceğini buradan ifade edelim. Tabii sonrasındaysa artık Miami'ye doğru yolculuk başlayacak. Venezuela karşılaşması için. Bu mücadele tabii ki öncesinde bugünkü uğurlama öncesinde A Milli Futbol Takımımızın nihai kadrosu açıklanacak. Bu ne demek? 26+1 kaleci şeklinde bir kadro açıklanacak. Özel bir tanıtım videosuyla açıklanması da bekleniyor. Bunu da söylemiş olalım. Bazı isimlerin olmadığı söyleniyor tabii ki artık kısmi olarak bazı isimlere söylenmiş bu.
0: Çünkü biz şu anki isimleri.
2: Tabii bu isimler içerisinde Ahmetcan var açıkçası. Şu an stoperde oynayan Ahmetcan dışında yine tabii acaba kanat bölgesinde Montella'nın tercihi değişebilir mi? Orada biraz daha eksiltmeye gidebilir mi kısmı var. Büyük ihtimalle Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu olmayacak. Kalede de biraz tabii ki kontenjanı düşürmek durumunda kalacak. Antrenman için Muhammed Şengezer'in, Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in olma ihtimali söz konusu. Bugün saatler sonra açıkçası zaten öğrenmiş olacağız. Tabii ki bunlar hep biz ifade ediyoruz. Sloganımız ne? Bizim onlara kurmuş olduğumuz lakabımız ne? Bizim çocuklar diyoruz. Bizim çocuklar 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyor. O formayı giymek, Dünya Kupası'nda olmak bambaşka bir şey. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyorlar. Kimisi 2002'de doğmuş. Yani
0: hayatlarında ilk Dünya Kupası.
2: Aynen öyle. İlk Dünya Kupası olacak onlar için de. 2002'yi bile görmemiş çocuklar var. Mesela bakınız Arda Güler, Can Uzun, Kenan Yıldız gibi isimler Dünya Kupası varken 2002'de onlar yoktu. Bu sebeple gerçekten çok kıymetli ve orada Dünya Kupası'na gitmek orada olmaktan daha zor. Gitmek çok çok zor. O sebeple gidemedik ama bundan sonra ben işimizin daha iyi olacağını
0: şimdi
2: düşünüyorum.
0: O zaman bir de maç programına bir tabii bakalım istersen. Şimdi tabii ki hangi saatler, hangi takımlarla oynayacağız bu da çok konuşuluyor.
2: Evet.
0: Tabii saat hepimizi biraz zorlayacak saatler aslında
2: tabii,
0: baktığımızda.
2: Tabii Amerika'da çok, olduğu için.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Evet. Avustralya, Paraguay, ABD.
2: Tabii Avustralya bu gruptaki en zayıf halka gibi gözüküyor. Avustralya futbolu çok ön planda olan bir kültürü yok yani futbol kültürü yok. O sebeple Avustralya'nın Avustralya maçıyla sanki galibiyetle Dünya Kupası'na başlarız gibi geliyor. İkinci karşılaşma Paraguay mücadelesi biraz daha fiziğe dayalı. Güney Amerika o bölgede biraz daha rakımın etkisiyle aslında futbolcular daha sert oynayabiliyorlar. Biraz daha tempoları yüksek olabiliyor. Evet. O rakımın etkisiyle çok yüksekte maç yaptıkları için. Son karşılaşma gruptaki son mücadele 26 Haziran'da 05'te oynanacak. Dediğiniz gibi saatler biraz bizi yorabilir, evet, etkileyebilir ama
0: tabii ki takımımızı yalnız
2: bırakmayacağız. Tabii ki kesinlikle yayınlarımız da olacak. Sabah da olsa gece de olsa hiç fark etmez yani.
0: Aslında tam da bizim saatlerimize gece izleyicilerimiz o maç aralarında biz yorumlarımızı yine eşlik edeceğiz.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi şunu konuşalım Furkan. Maçı tabii ki Dünya Kupası çok önemli. Dünya Kupası bundan sonra hep söylüyoruz. Artık daha da ana başlığımız haline gelecek. Hı hı. Ama bir de tartışılan, özellikle merak edilen bu hafta için Fenerbahçe'de var. Evet. İstersen bir Fenerbahçe başlığını da Fenerbahçe açalım. Için, başkanlık yarışı var.
2: Tabii orada. Gündem şu şekilde: 6-7 Haziran'da seçim gerçekleştirilecek. Bu ne demek? 6 Haziran'da, yani cumartesi günü iki başkan adayı, Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi açıklamalarını iletecekler. Hı hı. Kongre üyelerini ikna etmeye çalışacaklar, bize oy verin diye. Pazar günü ise seçimin kendisi gerçekleşecek. Ardından

0: Bakalım hangi isim Fenerbahçe başkanı olacak? Tabii bunun öncesinde vaatler var.
1: Evet, şimdi bir de İbrekim'den
0: geliyor. Şimdi İbre birbirine çok yakın. Bir tarafta 8 şampiyonluğu olan Aziz Yıldırım, daha önce önemli işlere, başarılara imza atmış bir isim fakat uzun süredir de başkan olmayan bir isim. Diğer tarafta ise ilk kez başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi, daha önce Ali Koç'un yönetim kurulu ekibindeydi Sayın Ali Koç'un. Bu noktada tabii ki önemli kriter şu. Kriterlerden bir tanesi yıldız futbolcular kısmı.
1: Evet.
0: Yani hangi isim hangi yıldız oyuncuları transfer edecek, bu mutlaka seçimi etkiliyor. Aziz Yıldırım kanadı, Dortmund'da forma giyen Serhu Girasi ve Vedat Muriç'i, eski golcüsünü transfer etme vaadinde bulundu. Teknik direktör için henüz net bir isim yok. Hı hı. Sayın Hakan Safi tarafına geçecek olursak da orada da şu an Lukaku isimleri gündeme geliyor, konuşuluyor. Greenwood, Mason Greenwood ismi geçiyor. Marsilya'da, geçmişte Manchester United'da forma giymişti. Teknik direktör olaraksa çok ciddi bir ismin aday şu an için gündemde olduğu söyleniyor. Sayın Hakan Safi tarafından gelen bilgi bu şekilde. Antonio Conte şu an konuşulan isimlerden bir tanesi. Avrupa'nın yıldız evet. teknik direktörlerinden bir tanesi. Açıkçası yıldızlar yavaş yavaş açıklandı. Bugün ve yarın da yine başkanların
1: olacak.
0: Önemli açıklamaları olacaktır. Ve pazar günü yeni başkan belli olacak. Yeni sayfa açılacak Fenerbahçe'de. Sezonu erken açıyor.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi hasretini bitirebilecekler mi? Şampiyonluk hasretini bitirebilecekler mi? Bu gerçekten çok ama çok kritik ve önemli Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin kaybedeceği zaman yok.
1: Kesinlikle konuşacağız. Dünya Kupası, Fenerbahçe, transferler var.
0: Kesinlikle.
1: Bolca zamanımız olacak. Konuşacağız hepsini. Aspor yorumcusu Furkan Bozoğlu bizlerle birlikteydi. Furkan çok teşekkür ederiz.
0: Elinize
1: katıldığın için kolaylıklar dileyip. Bir yandan da tabii ki gündeme ilişkin aktaracağımız başlıklar var. Onun başına da ekonomi geliyor. Halkbank.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve Merkez Bankası beklentileriyle birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor. Haziran ayı özellikle kritik bir döneme işaret ediyor. Analistlere göre mevcut senaryonun devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiler korunuyor. Orta vadede ise bazı tahminler gram altında 8000 lira seviyesinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Piyasalar yeni veri akışıyla birlikte Haziran ayında oluşacak fiyatlamaları takip edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Smokin bizim işimiz.

0: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi

0: 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bizlerle.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim.
1: Daha iyiyiz. Dünya Kupası'na gidiyoruz.
2: Gidiyoruz,
1: ve
2: evet.
1: Bizim çocuklar umut vermeye devam ediyor.
2: Doğru.
1: Dün bilmiyorum izleyebildiniz mi maçı ama.
2: İzledim, ATV'deydi.
1: Evet.
2: Çok da güzel bir yayın oldu. Maç da çok güzeldi.
1: Evet, Kuzey Makedonya zayıf bir rakip değil.
2: Değil.
1: Dünya Kupası'nı son anda kaçıran, playofflarda sanırım Norveç'e elenen bir takımdı. Tanıdık isimler de vardı.
2: Doğru.
1: İçerisinde özellikle Fenerbahçe taraftarının, maçta Kadıköy'deydi. Güzel bir prova oldu.
2: Şöyle,
1: bir prova kaldı.
2: Kuzey Makedonya'yı özellikle seçtiğini söyledi Maldini.
1: Montella.
2: Maldini diyorum.
1: Fenerbahçe gündeminde,
2: evet,
1: biraz
2: Fenerbahçe
1: karıştı.
2: Gündeminde. Çünkü Avustralya'yla benzer özellikleri olan bir takım olduğunu söyledi. Dirençli de bir takımdı ama bizim takım iyi yani. Karşı takım nasıl olursa olsun bizim takım iyiydi ki yedek bir kadro vardı.
1: Doğru. Çok da oyuncu değiştirdik. Bazı isimler de gitmeyecek Amerika'ya. Bugün belli olacak o isimler. Ama umut verdi. Vedalaşırken de güzel bir veda oldu. Son vedayı bugün gerçekleştireceğiz ve bizim çocukları Amerika'ya yolcu edeceğiz. Bir de Amerika'da hazırlık maçı var. O hazırlık maçı da yine grubumuzun...
2: Bir Güney Amerika takımıydı.
1: Doğru. Venezuela sanırım.
2: Doğru rakipler seçilmiş. Yani provalar aslında doğru yapılıyor.
1: Doğru. Öncesinde Amerika zaten ev sahibi.
2: Evet. Biraz o maçtan korkuyorum. Çünkü ev sahipleri biraz hani kollanır.
1: Bir öyle. İkincisi de Amerika hazır mı değil mi diye. Amerika'nın da Senegal'le oynadığı bir maç vardı. O maçta da çok kötü değillerdi. Olumsuz sinyaller vermedi ama tabii bizim takımımızın bulunduğu pozisyon çok iyi. Bir de 3 takımın çıkma şansı var. O yüzden bu gruptan çok rahat bir şekilde çıkacağımızı gördük.
2: Ben lider olabileceğimizi de düşünüyorum.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Eğer o lider olursak turnuva ağacında İspanya ile bir grup içerisinde gideceğiz. Ama şöyle dağıtmışlar. İzleyicilerimiz malum takip edenler biliyordur. 4 seri başını yani İngiltere'yi, Arjantin'i, İspanya'yı ve Fransa'yı o turnuva ağacının 4 farklı bölümüne koydular. Yani nereden gelirseniz gelin
2: bir
1: o takımlardan biriyle karşılaşacaksınız. Çünkü bu takımlar yarı finalden önce karşılaşmayacak.
2: Bir önemli başarı istiyorsak onlarla da mücadele etmemiz
1: lazım. İspanya ile bir hesabımız da var.
2: Var.
1: Federasyon başkanı da söylemişti. ama öncesinde dilerseniz şöyle yapalım.
2: Maçı izleyelim. Tamam.
1: Bir izleyelim. Bizim çocuklar Türkiye'ye nasıl veda ediyorlar onu ekranlara getirelim. Sonrasında devam edelim.
3: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü. Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika.

0: Kontratakta çok etkili geldik. Cam Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Cam Uzun'a, Cam Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol. Deniz Gül'ün golü milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti. Deniz Gül'ün golü. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas ardadan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Spor gündemini konuşmaya devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda ama siyaset oldukça hareketli. O gündem başlığından bir haberle devam edelim. Başkan Erdoğan CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin ilk kez konuştu. CHP'deki tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Erdoğan, bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde biz olmadık ve olmayacağız dedi. Erdoğan sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceklerini de vurguladı.
2: Buyurun. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Gündeminde ana muhalefet partisinde mahkeme kararıyla icra alevlenen kurultay tartışmaları vardı. Erdoğan CHP içindeki gerilime çok net bir sınır çizdi.
2: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
3: Erdoğan parti içi hesaplaşmalar sonucu yaşanabilecek olaylara karşı da uyardı.
2: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
3: Erdoğan'ın konuşmasındaki en kritik başlıksa terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
3: Erdoğan'ın gündeminde İstanbul'un fethi ve kentin bugünkü durumu da vardı. Geçmişte İstanbul'da duvarlara yazılan çirkin ifadelere atıfta bulunarak kentin Türk ve İslam kimliğinin altını kalın çizgilerle çizdi.
2: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
3: Erdoğan küresel ve bölgesel risklere de dikkati çekti.
2: Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz.

0: Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var.
1: CHP kurultayının yapılması için delegeden imza topluyor Özgür Özel. Bugün saat 13.30'da da grup toplantısını yapacağını duyurdu. Meclis yönetimi de Özgür Özel'in başvurusunu usule uygun buldu ve bugün saat 13.30'da toplantı gerçekleşecek. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu gelişmeleri takip ediyor. Son bilgileri kulislerde konuşulanları aktaracak. Kolaylıklar dileyelim. Biz tam yayına girerken Özgür Özel'den bir açıklama daha geldi. Hem o açıklamanın detayları hem bugün neler yaşanacak buna dair son notları lütfen paylaşın izleyicilerimizle.
2: Haktan Uysal, az önce haberimizde izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün biz bu tartışmaların hiçbir yerinde yokuz dedi. Meclis Başkanlığı da aslında aynı şeyi söyledi. Biz CHP'nin iç işlerine bu anlamda karışamayız dedi. Ve bazı başvuruları da kabul etmiş oldu Meclis Başkanlığı. Şöyle ki grup toplantısı krizi yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başvuruda bulundu. Özgür Özel'in grup başkanlığının düşmesini istedi. Usulüne uygun toplantı, grup toplantısı yapılmadığı gerekçesiyle ve grubu kendisinin toplayabileceğini ifade etti. Böylesi bir yazı meclise ulaştı. Ancak daha öncesinde de grup başkanı olarak Özgür Özel'in ismi meclis başkanlığına bildirildi grup tarafından ve grup toplantısında yapılacağı söylendi. Meclis başkanı Numan Kurtulmuş da açıklamalarda bulundu bu konuya ilişkin. Biz meclisin iç meselesidir bu dedi. Biz gruptan gelen böyle bir talebi işleme almak durumundayız dedi ve milletvekilleri grubunu toplayabilir dedi. Ve sonuçta ne oldu? Yapılan değerlendirme sonucunda da Özgür Özel 13.30'da grubu toplayacak ve birçok isim çağrıldı bu grup toplantısına. Gövde gösterisine dönüşecek bir anlamda. Eski milletvekilleri çağrıldı. Birçok partili çağrıldı. Yani yaklaşık 300 kişinin grup toplantısına bugün çağrıldığı söyleniyor. Özgür Özel kürsüde olacak. Grup toplantısını yapacak ve parti içine ilişkinde ne mesajlar verecek? Tabii bunlar da önemli olacak. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunu önlemeye yönelik bir harekette, yeni bir harekette bulunmadı. Ancak bırakın yapsınlar dediği de ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özetle şunu söyleyebiliriz. 13.30'da bu grup toplantısı gerçekleşecek. Bir gövde gösterisine dönüşecek Özgür Özel için ve Kemal Kılıçdaroğlu da büyük olasılıkla genel merkezde bu toplantıyı izleyecek. Özgür Özel'in neler söyleyeceğini diyelim. Sözü Haktan Uysal'a bırakalım.
1: Tülay Alın'a teşekkür edelim. Devam edelim. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladıklarını açıkladı. İlk imza Kayseri delegesinden geldi. Peki olağanüstü kurultay için kaç delegenin imzası gerekiyor? Süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar.
3: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı.
4: Mahkemenin verdiği mutlak putlan kararının ardından Özgür Özel ve kurmayları olağanüstü kurultay için düğmeye bastı. İmza süreci resmen başladı. İlk imza Kayseri delegesinden geldi.
3: Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla. Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı.
4: Mecliste açıklama yapan Özgür Özel, imzaların önce örgütten ve delegelerden toplanacağını açıkladı.
3: Henüz biz vermedik. Milletvekillerimiz henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
4: Mevzuata göre kurultay delegelerinin imzalarını tamamlaması için yasal olarak 15 gün süreleri var. Bu süre zarfında toplanan imzalar genel merkeze teslim edilecek.
3: Genel başkan bunu yapar diyorsa ve Kemal Bey ben şu anda genel başkan yetkiyi kullanırım diyorsa bu amir hükmü uyacak. Gereğini yapar.

0: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına döner dönmez arınma sürecini başlatıyorum demişti. A takımını belirlemek için de kolları sıvadı Kılıçdaroğlu. Peki sonrasında partideki yolsuzluk ve rüşvet skandallarının araştırılması için bir etik kurulu oluşturacak mı? Özgür Özel döneminde yapılan tüm harcamaların mercek altına alındığı biliniyor. Usulsüzlük tespit edilirse imza sahibi kimse onun hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Kılıçdaroğlu'nun özel döneminde sümenaltı edilen fezlekeleri de tekrar gündeme getirmeye hazırlandığı konuşuluyor.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
2: Düğmeye bastı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecine parti bünyesinde kuracağı etik kuruluyla başlayacak.
1: Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu önce A takımını belirleyecek. Yeni MYK'da üye sayısı 10 kişiyi geçmeyecek. Sonrasında etik kurulu oluşturulacak. Kurul, genel merkezin Özgür Özel dönemini kapsayan 2,5 yılını mercek altına alacak. Yapılan tüm harcamalar didik didik incelenecek. Usulsüzlük tespiti halinde imza sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
1: Kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Yolsuzluk iddialarına adı karışanların listesi çıkarılacak. O isimlerin dosyaları tek tek gözden geçirilirken üyeliklerinin askıya alınması için de disiplin süreci başlayacak. Kurultay süreci ise arınma tamamlandıktan sonra başlatılacak.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu özel döneminde sümenaltı edilen rüşvet fezlekelerini de gündeme getirecek. İddia sonrası gözler başta CHP'li vekiller Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat'ın ihalelerden aldıkları milyon dolarlık rüşvet fezlekelerine ve tutuklu İmamoğlu'nun avukatı CHP'li vekil Turan Taşkın Özer'in fezlekelerine çevrildi. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yalnız CHP'li milletvekillerine ait tam 1060 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Özgür Özel hakkındaki 56 dosyayla liste başında. Kılıçdaroğlu yönetimi teşkilatta da arınma sürecine başladı. CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın da görevden alınacaklar listesinde olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu A takımını da bu hafta bitmeden belirlemiş olacak.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.
3: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Ankara'da Hamas temsilcileriyle bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Görüşmede Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine yaptığı saldırılar görüşmenin başlıkları arasında yer alırken, garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Ateşkesin birinci aşamasına ilişkin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması ve müzakere sürecinin ilerleyişine dair değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ayrıca daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalar dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi.

0: Netanyahu'nun sert mesajının ardından Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hizbullah'la temas kurulduğunu ve ateşkesin devam etmesi konusunda mutabakat sağlandığını iddia etti. Diğer yandan Amerikan medyasına göre de ikilinin görüşmesi oldukça gergin geçti. Öyle ki Trump Netanyahu ile görüşmesinde öfkelendi ve kendisine "Sen tam bir delisin, ben olmasaydım şimdi hapiste olurdun. Herkes senden nefret ediyor, bu yüzden herkes İsrail'den de nefret ediyor" dediği iddia edildi. İsrail'in Ulusal İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın başkanı değişti. Yeni başkan İsrail Savunma Kuvvetleri'nde binbaşı olarak görev yapan Roman Goffman oldu. İsrail Savunma Bakanı Katz, İstihbarat Servisi Mossad'ın yeni direktörünü açıkladı. Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde subay olarak görev yapan Roman Goffman'ın Mossad'a atandığını duyurdu. Katz, atama sürecine yönelik itirazların başarısız olduğunu belirterek kararın kesinleştiğini de belirtti. Ayrıca Katz, açıklamasında Goffman'ın Mossad'ın başına geçmesinin İsrail'in güvenlik politikaları açısından kritik önem taşıdığının da altını çizdi. Fransa ve İngiltere Atlantik Okyanusu'nda ortak bir operasyona imza attı. İki ülkeye ait güçler, müttefiklerinin de desteğiyle uluslararası yaptırımlara tabi olan bir Rus petrol tankerine uluslararası sularda el koydu.
1: Askeri helikopter eşliğinde halatla gemiye indiler. Yaptırımları delmeye çalışan bir tankere el koydular. Fransa ve İngiltere müttefiklerinin de desteğiyle Atlantik Okyanusu'nda yeni bir operasyon düzenledi. Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde yer alan Rusya'ya ait Tagore isimli bir petrol gemisi Avrupalı müttefikler tarafından alıkonuldu. Operasyona ilişkin detayları Fransa Cumhurbaşkanı Macron paylaştı. Operasyonun uluslararası sularda gerçekleştirildiğini belirten Fransız lider, Avrupalı ortaklarıyla birlikte yaptırımların aşılmasına göz yumulmayacağının mesajını verdi. Rus gölge filosunun 4 yılı aşkındır savaşı finanse ettiğini ve deniz hukukunu ihlal ettiğini öne sürdü. Fransa, Eylül ayından bu yana Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen 3 gemiye el koymuştu.
2: Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için gölge filoya yönelik eylemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Rusya'nın gölge filosundaki gemiler denetimlerden kaçmak için sık sık bayrak değiştirip geçersiz kayıtlarla faaliyet gösteriyor. Avrupa Birliği ise daha önce bu filoyla bağlantılı olduğu düşünülen yüzlerce gemiye yaptırım uygulamıştı.
0: Myanmar'da meydana gelen henüz nedeni bilinmeyen patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti. 70'ten fazla kişi de yaralandı. O anları ekranlarınıza getiriyoruz şimdi.
3: Kilometrelerce öteden görülen patlama faciaya yol açtı. Onlarca kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Görüntüler Myanmar'dan. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Çin sınırına yakın bir bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Ağır yıkıma neden olan patlama sonrası çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeyi kontrol eden Tank Ulusal Kurtuluş Ordusu, patlamanın grubun ekonomik biriminin kontrolündeki bir alanda meydana geldiğini duyurdu. Yerel kaynaklar patlamanın madencilik faaliyetinde kullanılan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü. Yetkililer olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Ayrıca olayın bir saldırı sonucu yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
0: Ekonomi cephesinde yaşanan gelişmeleri de değerlendireceğiz ama bayramı geride bıraktık. Doğru. Bayram 9 günlük bir tatille birlikte gelmişti ama o 9 günlük tatilin 4,5 günü elbette bayram.
4: Hem bayram hem
0: Arife günü hem de resmi olarak. Tabii. Şimdi bayram deyince ve bayramda çalışanları da düşününce bir bayram mesaisi ki bunu ben de izleme fırsatı bulmuştum. Bayramdan önce de Johnson'la yaptığınız yayınlarda aktarmıştınız. Şimdi bir daha buna açıklık getirelim dilerseniz. Bayramda çalışan 4,5 gün mesai alıyor. 26 Mayıs yarım gün olarak başlıyor. Sonrasında cumartesiyi de kapsayan bir 4,5 günlük bayram Doğru. mesai süreci var. Nasıl hesaplanır? Buna dair
4: Şimdi
0: de
4: önce şunu söyleyeyim, hani 9 gün dedin, 9 gün

0: izin yapan özel sektör çalışanları da oldu. Kamu sektöründe 9 gün tatil vardı ama tabii 9 gün resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Yani evet, kamuda bir idari izin verilmiş oluyor ya da özel sektörde de idari izin veriliyor. O yüzden de hani eğer çalışılmışsa bu 9 gün süresince, ki birçok insan pazartesi ve salı günü yarım gün çalıştı zaten, 1,5 gün. Ama bizde dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak yasamızda var. Resmi tatillerde çalışma yapılmışsa bu ücretlendiriliyor. Şöyle ücretlendiriliyor. İki türlü mesai var bizim mevzuatımızda. Birisi fazla çalışma. Yani haftalık işte 45 saattir çalışma süresi, günlük 7,5 saat. 45 saati aşan her çalışmaya biz fazla çalışma diyoruz. Bu da ücretlendiriliyor. Ama resmi tatilde çalışma ayrıca ücretlendiriliyor. Bir yevmiye olarak ücretlendiriliyor. Diğerleri ise yarım olarak ücretlendiriliyor. Mesela 5 saat çalışmışsınız, saatliğiniz 10 lira diyelim, işte 50 lira yerine 25 lira alıyorsunuz. Ama bayramda çalışmışsanız tam yevmiye alıyorsunuz. Dolayısıyla 2 yevmiye almış oluyorsunuz. Bayramda çalışan insanlar için söylüyorum. Çalışmazlarsa 1 yevmiye alıyorlar. Çalışma zorunluluğu da yok. Resmi tatilde ben çalışmıyorum derseniz çalışmıyorsunuz. Ama çalışırsanız 1 yevmiye alıyorsunuz, ücretlendiriliyor. Bu bir iki kuralı da söyleyeyim, hesaba geçelim istersen.
1: Olur.
0: Yani işte sen bayramda çalıştın, o zaman sana bir 4,5 gün izin vereyim, onu karşılasın, olmuyor. Tamamen parayla olan ve ilk ödemede yapılması gereken bir ödeme. Şöyle hesaplanıyor. Bir günlük yevmiye hesaplanıyor. Sizin maaşınız 30'a bölünüyor. Sonra o bir günlük yevmiye 4,5'la ya da çalıştığınız gün sayısınca size
1: şimdi
0: ödeniyor.
1: Şimdi ekranda bir tablo var.
0: Bu asgari ücretin.
1: Asgari ücretinin bürüt, evet, maaş 33.030 lira.
0: Doğru.
1: Net maaş 28.075,5 lira.
0: Evet.
1: Günlük bürüt ücreti 30'a bölüyoruz.
0: Hayır, brüt ücreti 30'a böldüğümüz zaman günlük ücretimiz,
1: evet, çıkıyor. 1101 lira çıkıyor.
0: Bu brüt ücret.
1: Bu brüt ücret. Bunun neti 935 lira 85 kuruş çıkıyor. Doğru. Bu net ücret üzerinden,
0: evet, 4,5'la çarpıyorsunuz.
1: 4,5'la çarpıyorsunuz.
0: Ya da 2 gün çalıştın, 2 ile çarpıyorsun. 3 gün çalıştın, 3 ile çarpıyorsun. Dolayısıyla maaşınız arttıkça, mesela 60 bin liraysa maaşın, günlüğün 2 bin liraya geliyor. Sana 4,5 günde 9 bin lira fazladan para verilmesi lazım. Çok merak edildiği için çok da bana soruluyor. Bizim mesleğimizde de, yani en çok çalışanlardan birisi de medya sektörü. Yani doğru, bayramlarda. Çünkü kesintisiz yayın, kesintisiz
1: bayram. Ben de o çalışanlardan biriydim. Bayram boyunca
0: gazetecilerde, yani basın iş kanununda bu sistem işlemiyor. Basın iş kanununda fazla mesai, yani bayram mesaisi kavramı yok. Orada fazla çalışma var. Dolayısıyla siz bir gün çalışmışsanız, kaç saat çalıştıysanız o kadar %50 fazlasıyla alıyorsunuz. Gazeteciler normal işçilerden, yani işte o 1475 sayılı yasaya tabi bağlı onlardan, işçilerden daha az bayram mesaisi alıyor. Şimdi
1: yarım onu gün söylemiş, konusunu da sorayım. Evet. Yarım gün mesai şekli itibariyle saat 1'den sonra çalışanlar, evet, için mesai, aynen, geçerli. 1'den önce çalışanlar için o günü 2'ye bölüp yarısını alıyoruz diye bir şey
0: yok.
1: Yok. Yani ben sabah, evet, 9'da geldim, 1'de çıktım, örnek veriyorum.
0: Tamam, o zaman siz tatil yapmış oluyorsunuz.
1: Yapmış doğru oluyorsunuz. Evet. Ama 1'de geldiniz, 1'den sonra çalıştığınız yarım gün olarak,
0: yarım gün olarak
1: çalıştırılıyor.
0: Eğer işçiyseniz size yarım yevmiye veriliyor. Gazeteciyseniz, yani basın iş kanununa tabiyseniz, çalıştığınız saate göre %50'si veriliyor.
1: Saat en çok ücretin sorulan noktalardan biri de bana da o 9 günlük tatil içerisindeki o 1,5 gündü. O 1,5 gün herhangi bir şekilde tatil olarak görünmüyor ve mesaiden sayılmıyor.
0: Sayılmıyor, evet.
1: Çünkü birçok şirket birleştirdi. Hatta
0: o idari izin vermiş olabilir. Ücretli izinden kullanmış olabilir.
1: Tam onu söyleyecektim. Evet. Var olan izinlerinden 1,5 gün düşürüldü. O yüzden
0: ama ücretten kesinti yapamıyor.
1: Kesinti yapılmadan düşürüldü.
0: İdari izin verilse de ücretten kesinti yapılamıyor. Yani ben sana 1,5 gün idari izin verdim, maaşından da 1,5 gün kesiyorum diyemiyor.
1: Peki gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir telefon bağlantımız var. İstanbul merkezi 27 ilde suç odaklarına siber operasyon düzenlendi. Ona dair notları alalım. Sonra Faruk Erdem'le değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Ekip arkadaşımız Kadir Mercan telefon hattımızın diğer ucunda bu sıcak gelişmeye dair notlarını aktaracak. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Hemen sözü sana bırakalım.
2: Teşekkürler Hakan Uysal. Bizler de iyi yayınlar dileyelim. Geçtiğimiz dakikalarda Adalet Bakanı Akın Güllek resmi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Biz de operasyonun detaylarını aktaralım. Aslında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli toplamda 28 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında 107 şüpheliye yönelik ve 120 adrese arama, el koyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirildiği bildirildi yapılan açıklamada. Operasyonun ve soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da aslında bir müşteki, yani aslında yasa dışı bahiste, yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan bir kişinin vermiş olduğu ifade neticesinde, şikayet dilekçesi neticesinde farklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynadığını, bahis için site üzerinden verilen IBAN numaralarına para gönderdiğini, daha sonra bu sitelerin yasa dışı olduğunu öğrendiğini ve hesap sahipleriyle organizasyonu kurup yöneten kişilerden şikayetçi olduğunu beyan etmişti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuruda ve bu kapsamda da Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı ve bu sabah itibariyle Nevşehir merkezde olmakla birlikte 28 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Banka hesap hareketleri ve kripto varlık hesapları üzerinden yapılan incelemelerde şüphelilere bağlantılı hesaplarda yaklaşık 10 milyar TL para hacmi bulunduğu da yine tespit edilen bilgiler arasında bulunduğumuz dakika itibariyle 107 şüpheliye yönelik gözaltı işlemi uygulandı ve 120 farklı adreste de arama, el koyma işlemleri yapıldı. Yine birçok fiziki ve dijital materyale de el konuldu. Yapılan aramalarda bazı evlerde nakit olarak hem euro hem dolar hem de TL bulunduğunun da bir kez daha altını çizelim. İlerleyen dakikalarda soruşturmanın detaylarından bizlere yansıyanlar oldukça bizler de aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Hakan Uysal.
1: Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahse yönlendiren internet sitesinin sahibi Selçuk Yılmaz Denizli'de yakalandı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü korsan yayıncılığa ağır darbe vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ücretli izlenebilen Süper Lig maçlarını korsan olarak yayınladığı belirlenen internet sitelerine operasyon düzenlendi. Sitenin sahibi Selçuk Yılmaz da Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Yılmaz'ın sadece kaçak maç yayını yapmadığı, kullanıcıları doğrudan yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlendi. İstanbul'a gönderilen Selçuk Yılmaz'ın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve server düzenekleri ele geçirildi.
1: İstanbul'da 4 yıl önce evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 41 yaşındaki Burçak Şişman iyileşti ve kendine gelir gelmez de yaşadığı dehşeti anlattı. Beni kocam itti dedi. Detayları alacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Erşan Karaca notlarıyla karşımızda olacak. Erşan, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
4: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum Hakan Uysal ve Faruk Erdem. Tarihler 1 Nisan 2022'yi gösteriyordu ve kağıthanede ikamet eden Şişman ailesinin annesi Burçak Şişman akşam saatlerinde ufak bir tartışmanın ardından sonrasında ise kendisinin aşağı doğru, yani balkondan aşağı doğru düşerek, aslında bu bir intihar girişimi miydi yoksa başka bir şey miydi? Bir yandan soruşturma devam ederken 4 yıl geçti aradan ve sonrasında ise dehşet dolu bir ifade ortaya çıktı 41 yaşındaki Burçak Şişman tarafından. Şimdi aslında önemli detaylar var. 3 ana başlık adı altında sizlere söylemek istiyorum. İlki Burçak Şişman'ın ifadesi. Şişman ifadesinde aslında eşimin beni ittiğini dile getirdi, ifade etti. Hemen onlara bir bakmak istiyorum. Eşi Adem Şişman'ın uyuşturucu kullandığını ve aynı zamanda kendisine sürekli baskı yaptığını belirterek önemli bir cümle kullandı ve dedi ki aramızda tartışma yoktu ama Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. İntihar düşüncem yoktu diyerek şikayet şikayetçi oldu Burçak Şişman. İkinci önemli başlığımız ise bilirkişi raporu. Aslında önemli bir detay var. Burada da dosyaya giren adli tıp bilirkişi raporunda çok kritik bir detay vardı. Kadının avuç içlerinde tutunmaya kaynaklı lezyonlar, yani yaralar mevcuttu. Herhangi bir ağaca, herhangi bir dala, herhangi bir demir parçasına tutunmayla alakalı parmak aralarında ve avuç içlerinde bir lezyona rastlanmıştı aynı zamanda bilirkişi raporlarında. Ve son olarak ise kocanın da aynı zamanda Adem Şişman'a da bir savunması vardı. O savunmada ise şüpheli koca Adem Şişman suçlamaları reddetti ve eşinin ailesinden miras baskısı gördüğünü ve psikolojisinin bozuk olduğunu ve çocuktan ses geldi diyerek sofradan kalkıp aşağı düştüğünü iddia ediyor ifadesinde. Adem Şişman hakkında ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmış durumda olduğunu belirtelim. Önemli detaylar geldikçe, önemli ifadeler geldikçe yeniden bilgileri paylaşmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Aktan Uysal.
1: Ercan teşekkürler. Devam edelim. İstanbul Esenyurt'ta bir şüpheli telefonda tartıştığı eşinin kardeşini önce ölümle tehdit etti. Ardından da daha taksidi bitmeyen otomobilini kundakladı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
3: Eniştesi aracını böyle kundakladı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti.
5: Senin arabanı yakacağım dedi. Ondan sonra iki gün boyunca tehditleri devam etti.
3: İddiaya göre eniştesiyle tartışan bir kişi ölümle tehdit edildi. Zanlı daha sonra yanına aldığı iki kişiyle birlikte kayınbiraderine ait park halindeki aracın önce camını kırdı, ardından da içeri yanıcı madde döküp otomobili ateşe verdi. Alevler kısa sürede aracın her yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak araç hurda yığınına döndü.
5: Binayı yakacağını söylüyor, şahıs beni yakacağını söylüyor şikayetçi olduğum için.
3: Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: Bursa'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir polis 5 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili 2 kişi tutuklandı.
6: Yol verme yüzünden arbede çıktı. Taraftar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Biri polis 5 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Halk otobüsü şoförüyle başka bir araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedeye her iki sürücünün yakınları da dahil oldu. 4 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafları birbirinden ayırdı. Yaralılar civardaki kafeteryaya taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa taşınıyordu ki arbedenin fitili yeniden alevlendi. Polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Olaylarda bir polis memuru da başından yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: Çağın hastalığı kanser. Kanserle ilgili Amerika'da yapılan bir çalışma var sırada. Sonuçları mucize niteliğinde. Geliştirilen ilaç daha önce tüm tedavi seçeneklerini tüketmiş hastalarda bile dikkat çekici sonuçlar verdi. Bazı hastalarda tümörler küçüldü, bazılarında ise tamamen yok oldu. Peki bu ilacın uygulama alanı genişleyecek mi? Daha da önemlisi Türkiye'ye gelecek mi? Arkadaşlarımız tüm detayları uzman isimlere sordu. İşte yanıtlar.
7: Baş boyun kanserlerinin tedavisinde tedavi şansı düşük olan hastalarda bile çok iyi yanıtlar saptandı. Hastaların şikayetlerde de azalma görülmüş. Bu gerçekten dikkat çekici.
8: Yıllardır tedaviye direnen tümörlerin direnci kırıldı. Tüm tedavi seçeneklerini tüketmiş hastalara umut doğdu. Yeni nesil kanser ilacı mucizevi sonuçlarla dünya gündemine oturdu.
7: Amivantanab'tan bahsediyoruz. Aslında kanser aşısı denmesinin sebebi hani yağlı dokuya uygulanması sebebiyle. Aslında bunun aynı zamanda IV yani damardan uygulanan platformu da var. Bu çalışma 11 ülkede yürütüldü ve hiçbir tedaviye yanıt vermeyen 102 baş boyun kanser hastası üzerinde uygulandı ve bu tedavi sonrasında 43 hastanın tümörlerinde azalma tespit edildi. 15 hastanın ise tümörleri tamamen yok oldu. Hastaların 3'te 1'inde çok iyi yanıtlar ve sağ kalımda da uzama saptandı. Hastaların semptomlarında azalma, bu çok önemli baş boyun kanserli hastalarda. Çünkü hasta yemek yiyemiyor, konuşma zorluğu çekiyor. 2 hafta içerisinde hastalarda şikayetlerde de azalma görülmüş.
8: Bu ilacı diğerlerinden farklı kılan en önemli etken kanser hücrelerinin etrafına set çekmesi. Yani yayılmalarına izin vermeden yok etmesi.
7: Kanserde tetiklenen yolakları iki yerden birden bloke ediyor. Hem EGFR dediğimiz hem de MET reseptörü üzerinden iki yeri birden bloke ettiği için tümörün hem kemoterapiye hem de immünoterapiye direnç gösterdiği yerleri bloke ediyor. Dolayısıyla çok daha etkin bir yanıt görüyoruz hastalarda.
9: En çok merak edilen soruysa bu kanser ilacı sadece baş boyun kanserinde mi etkili? Uzmanlara göre hayır. Mide kanseri, akciğer kanserinde de bu ilaç olumlu yanıtlar verebiliyor.
7: Mesela akciğer kanserinde birinci basamakta da çalışmaları var. Kemoterapinin yerini tümden tutar diyemem. Çünkü bazı çalışmaları kemoterapiyle birlikte ama şu an için tek başına da kullanıldığında bazı tümörlerde etkinliği kanıtlandı.
9: Türkiye'ye gelir mi bu ilaç?
7: Gelir. Bizde onkolojide hemen hemen tüm ilaçlar Türkiye'ye geliyor. Önce ruhsatlandırılıyor. Daha sonra SGK'da bunu bir süre sonra geri ödeme kapsamına alıyor.
8: Amerika'daki kanser kongresinden gelen tek müjde bu değildi.
7: Pankreas kanserinde özellikle iki basamak kemoterapi aldıktan sonra hastalarda pan-RAS inhibitörü dediğimiz yeni bir ilaç hastanın sağ kalımını ikiye katladı. Ve ayakta alkışlandı tüm dünyadaki onkologlar tarafından. Çünkü yıllardır hiçbir gelişme yokken pankreas kanserinde. Şimdi bu ilaç çok çok çok etkili.
1: Amerikalı bir Twitch yayıncısı, ünlü rap sanatçısı Travis Scott konseri için İstanbul'a gelmişti. Çıkışta taksiyle otelin yolunu tuttu ve ödeme alırken büyük bir şok yaşadı. Uyanık taksici 300 liralık mesafe için 2700 lira istedi. Daha fazla istemediğine pişman olmuş olacak ki karttan 7300 lira çekti. Büyük utanç Amerikalı yayıncının o anları kaydedip paylaşmasıyla ortaya çıktı.
10: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
11: Okay. Wait, he punched in the...
12: 7300 lira bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum. Galiba fena kazıklandım.
8: Konser çıkışı taksiyle konakladığı otele gidecekti. Şanssızlığı denk geldiği aracın şoförü oldu. Taksici 300 liralık yol için ondan 2700 lira istedi. Uyanık işi daha da abartıp ödeme sırasında 7300 lira fiyat çekti. Amerikalı yayıncı Oger o anları an be an kaydetti. Büyük utanç da zaten böyle ortaya çıktı.
12: Sonra cihaza bir şeyler yazdı, bilmiyorum. Bana 50 euro demişti.
13: No taxi.
14: İşte bu sebepten sokaktan taksi çevirmiyorum. Otobüs kullanıyorum ve metro.
13: By bus.
15: Amerikalı yayıncı ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinden çıktı ve bir taksi çevirdi. İddiaya göre taksici 300 liralık yol için kendisine 50 euro yani yaklaşık 2700 lira fiyat biçti. Yayıncı teklifi kabul etti ancak gideceği yere varınca kredi kartında 130 euronun üstünde yani yaklaşık 7000 lira para çekildi.
12: 50 euro mu demiştin?
10: Yes, this one.
12: 10 dakika içinde.
10: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
8: Yüz kızartan bu olaya taksiciler esnaf odası, işini layıkıyla yapan sürücüler ve turistler tepki gösterdi.
16: Videoda izlediğimiz kadarıyla çok açıklanacak bir şey yok.
17: Bence haksız bir kazanç. Yani bu tür insanların bu meslekten uzak durması lazım, uzaklaştırılması lazım daha doğrusu.
18: It's happening, yes. Also it's happening.
19: Aynısı bana da oldu. Bir taksi çevirmiştim. Ekranda yazan ücreti gördüm. 200 lira yazıyordu ancak benim 800 lira ödememi istedi.
20: It's hard to understand like everything
21: because... Bir şeyleri anlamak zor oluyor. Çünkü farklı para birimleri kullanıyoruz.
22: So when I pay, I see the number.
23: Büyükşehir Belediyesi'ne kendimiz şikayette bulunduk. Büyükşehir Belediyesi aracı çağırdı.
16: sürücü arkadaşın muhtemelen şoför kartı iptal edilecek.
8: 24 saat geçmeden o düzenbaz sürücünün şoför belgesi iptal edildi. Kararı öğrenen Amerikalı yayıncı sosyal medya hesabından taksiciler odasına teşekkür etti.
16: Tek bir şikayet kalmayana dek de mücadele edeceğiz.
1: Şimdi yaz ayları geliyor. Çok sayıda turist de geliyor. Türkiye, hatta İstanbul olarak da kastedelim. Üçüncü en çok turist çeken noktalardan biri dünyada. Dikkat edilmesi gerekiyor. Önlem alınması gerekiyor.

0: Elbette tüm camiayı hedef almamak gerekir. Bunu belirtelim ama zaten bunları da ayıklamak gerekir.
1: Camianın kendisi bu çürük elmaları içinden ayıklarsa hani bu Türkiye içinde, bizim turizmimiz içinde, insanlık içinde böyle bir şey olabilir mi? Yani dünyanın birçok yerinde bu oluyor.
0: Doğru.
1: Yani yabancıyı gördüğünüz zaman, az önce bir tane yabancı diyor ya, yani para birimleri farklı ya, çok da anlayamıyorsun. Biz de gittiğimizde başımıza gelebiliyor. En kolay hani burada haksız para kazanacak yer taksi. İnsanları böyle kandırabiliyorsun. İnşallah hani gözaltına alınmış, gerekli cezayı alır. Bence bunların meslekte olmaması gerekiyor. Ne olur yani, şurada 2-3 bin lira fazla para aldın. O haram parayla ne oldu yani, şey mi, hayatın mı değişti?
0: Çünkü çok takip edilen hesaplar bunlar ve bir insan bu hesaplar üzerinden Türkiye'ye geliyorsa bunu okuyor. Ve doğal
1: taksiye
0: olarak da
1: binme diyor,
0: evet, bir antipatiyle karşılaşılıyor. En çok zararı da taksiciler görüyor bu arada. Tabii. Yani geldiklerinde taksiye binmiyorlar. Başka uygulamalar üzerinden çalışmaya başlıyorlar. O yüzden de taksicilerin elbette kanun bununla ilgili düzenleme yapmalı, peşini de bırakmamalı. Ama taksiciler kendi içindeki organizasyonla bu sorunu çözmeli anladığımız kadarıyla. Yani onlar da adım atar ya da atmalı.
1: Biliyorsun, dernekleri var. O derneklerin müeyyide imkanları da var ama tabii meslekten men meselesi önemli. Bir daha o mesleği yapmaması lazım yani o insanların. Çünkü hani bütün camiayı dediğin gibi töhmet altına bırakıyor. Türk turizmini de baltalıyor. Çok gidilmez doğru. O ülkeye diyor adam mesela. Ya da gitsen de taksiye sakın binme diyor vesaire.
0: O yüzden de biz de uyarımızı yapalım. Son bir haftadır İstanbul Boğazı'ndaki manzara sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Bir turkuaz renk var.
1: Güzellik geldi.
0: Her seferinde geçerken işte ekranlara getirdi arkadaşlarımız. Çok güzel bir manzara. Onun içinde yunusların olması manzaranın görselliğine gerçekten şey gibi, film ya da animasyonla yapılmış gibi. Şimdi hemen canlı yayın noktamıza gidelim. Ekip arkadaşımız Kübra Kılıçtepeci o eşsiz güzelliği bize göstermek için hazır. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için de sözü hemen sana bırakalım.
2: Günaydın Hasan Uysal, Tarık Erdin. İyi yayınlar dileyelim bizler de size. Evet, az önce bahsettiğiniz o güzel manzaranın yanındayız. Bu sabah yayın aslında çok şanslı bir şekilde başlıyorum. Bu güzel görselin yanındayım. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi son bir haftadır doyamadığımız bir görsel var. Turkuaz'a büründü Boğaz. Tabii zaman zaman yunusları da görüyoruz Boğaz'da. Bu güzelliğe güzellik katıyor yunuslarca. Tabii vatandaşlar yunusları görünce hemen kameralara sarılıyor ve o anları ölümsüzleştirmek istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde görmüştük İstanbul Boğazı kartpostallık manzaraya büründü demiştik. Hala aslında görüyoruz turkuaz rengini koruyor, boğaz turkuaz rengine büründü ve yunus balıkları da adeta zaman zaman bu boğazda şov yapıyorlar. Tabi boğazda doğa harikası renk değişimi yalnızca insanların da değil, deniz sakinlerin de böylelikle harekete geçirdiğini görüyoruz. Çünkü turkuaz sularının ortasında aniden beliren yunus sürüleri oluyor. Sahildeki vatandaşlar da o anları kayda alıyorlar. Kameralarıyla unutulmaz anları dediğimiz gibi kayda alıyorlar. Sürü halinde hareket ediyorlar zaman zaman yunuslar. Zaman zaman iki tane, üç tane, bir tane olarak görüyoruz. Su üzerine çıkarak izleyenlere adeta bir şov yapıyorlar. Tabii boğazın neden turkuaz rengi büründüğüne dair uzmanlardan da açıklamalar geliyor. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Denizi süsleyen bu değişim aslında her yıl ilkbahar sonunda yaz aylarına kadar uzanan dönemde periyodik olarak tekrarlanıyor. Konunun uzmanları denizin turkuaz rengi bürünmesinin arkasında birden fazla doğal faktörün bir araya gelmesi olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısındaki değişim. Yine suyun mevcut berraklığı ve dönemde artış gösteren plankton yoğunluğu, tabii renk değişiminin başlıca mimarlar arasında yer aldığını belirtiyorlar. Tabii bunun yanı sıra İstanbul Boğazı'nın kendine az çift yönlü akıntı sistemi de büyük rol oynuyor. Karadeniz'den gelen üst akıntı ile Marmara Denizi'nden gelen alt akıntının birleşmesiyle su zemininde farklı yapılar meydana gelebiliyor. Bu dinamik su hareketliliği de aslında güneş ısını ile birleştiğinde denizin yer yer belirgin bir turkuaz tonuna kavuşmasını da sağlıyor. Bizler canlı yayınımıza bu güzel manzarayla son vererek size iyi yayınlar dileyelim.
0: Kübra'ya teşekkür ederiz. Biz de izlemeye doyamadık açıkçası. Ama canlı izlemek isteyenler İstanbul'a gelecekler. Bayramda da akın etmişlerdi zaten. İstanbul'daki bu manzara daha ne kadar devam edecek? Ekranlara taşımayı sürdüreceğiz. Çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1411 uçuşla Amsterdam ve 1366 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre de İstanbul Havalimanı, Türkiye'deki sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaparken, 2021-2025 döneminde bu havalimanından iniş kalkış yapan uçak sayısı 2.277.840 olarak kayıtlara geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Bankam, bank, kartıma bir.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara, Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Frekans Bugün'de yeni saate başlıyoruz. En sıcak gelişmeyle başlayacağız. İstanbul merkezli 27 ilde suç odaklarına siber operasyon düzenlendi. Detayları ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural takip etti. Son bilgileri paylaşmak için de hazır. Sözü Ahmet'e bırakalım.
1: Adalet Bakanı Akın Gülek tarafından çok önemli bir paylaşım yapıldı. Paylaşımın içeriğinde ise iki büyük, iki dev operasyona imza atıldığının bilgisi yer alıyordu. Bunlardan ilki İstanbul merkezi düzenlenen 27 ili içerisinde kapsayan çok büyük bir operasyon ve bu operasyon kapsamında da 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış olup 89 şüpheli şahsın da yakalanmış olduğu bilgisi mevcut. Peki bu kişiler neler yapıyordu? Hemen onlardan bahsedelim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen, bu koordinede yürütülen bir operasyon ve bu operasyonlarda da 269 mağdurdan 600 milyon lira zarar ve şüpheli hesaplarda da 60 milyar liralık işlem hacmi tespit ediliyor. Peki bu kişiler bu işlemleri nasıl gerçekleştiriyor? Çeşitli banka yöneticileri, banka isimleri ve yine yatırım ortakları isimleriyle birlikte kendi bu isimleri kullanarak bir aslında ağ kurulmuş halde ve bu ağ kapsamında da 60 milyar liralık bir işlem hacmine sahipler ve bu kapsamda da toplam değeri 4 milyar lirayı aşmış, 4 milyar 606 milyon lirayı aşmış şirketlere de kayyum atanmış oldu. Yine Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu paylaşımda bir diğer operasyonsa ikincisi olarak ikinci dev operasyonda 28 ili kapsayacak şekilde Nevşehir merkezi gerçekleşti. Bu gerçekleştirilen operasyonsa yasa dışı bahis üzerine gerçekleştirildi. Bunun da altını çizelim. Nitekim yasa dışı bahisle ilgili geride bıraktığımız aylar içerisinde oldukça ciddi operasyonlar gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlar kapsamında da yasa dışı bahise izin verilmeyeceğini Akın Gürlek her fırsatta dile getiriyordu ve bu kapsamda da yine 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır açıklaması geldi Akın Gürlek'ten. Bir yanda banka isimleri ve banka yöneticileri isimleri kullanılarak yapılmış olan bir dolandırıcılık ağı ve yatırım ağı var ve bu ağ kapsamında da 60 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşmış şüpheli şahıslar gözaltına alınmış durumda ve diğer operasyonsa 28 ili kapsayacak şekilde Nevşehir merkezi şekilde gerçekleştirildi ve yasa dışı bahis çetesi hedef alındı. Akın Gürlek tarafından da bu operasyonlar paylaşıldı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet'e teşekkür ediyoruz. Önemli operasyonlar yeni güne de damgasını vurmuş durumda. Ama gözler bir kez daha Haziran ayının başıyla birlikte enflasyona çevrilmiş durumda. Faruk Erdem özellikle küresel kriz diyelim artık buna. Doğru. Çünkü bir türlü sonuçlanmıyor. Sonuçlanmasını beklediğimiz her anda, anlaşmaya yaklaşılan her anda karşılıklı yapılan açıklamalarla birlikte kriz tırmanıyor. O da rakamlara yansıyor elbette. Ocak-Nisan enflasyonunun %14.64 olduğunu biliyoruz. Şimdi enflasyonla birlikte zamlar da netleşiyor.
2: Netleşiyor.
0: Haziran ayı geldi. Yavaş yavaş artık Temmuz'u konuşmaya başladık. Temmuz'un başı ile birlikte o zamları da
2: konuşacağız
0: ve açıklanacak. Netleşmiş olacak. Nedir son durum tahminlerle
2: şimdi
0: birlikte?
2: Şimdi bu hafta tabii enflasyon açıklanacak. Doğru. Dolayısıyla 5 aylık enflasyon verisi de elimize gelmiş olacak. Şu anda senin söylediğin gibi 4 aylık enflasyon verisi var %14.64. Bu kesinleşti, netleşti. Ama tabii Mayıs ve Haziran enflasyonları için de tahminler var. Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları var şu anda. Hani verdiğimiz o. Ama dün İstanbul'un enflasyonu açıklandı %1.5. civarında bir enflasyon. Genelde Türkiye'nin enflasyonu İstanbul enflasyondan biraz aşağıda geliyor. Doğru. O yüzden de hani bunun altında bir enflasyonu da karşılayabiliriz. Ama biz bu anket sonuçlarından bir hesaplama yapıyoruz tabii. Dolayısıyla hem Mayıs enflasyonu hem de Haziran enflasyonu için tahminler var. Buna göre de 6 aylık enflasyonun %17-19 aralığında, hatta %18'in de biraz üzerinde gelebileceğini,
0: hatta o tahminlere göre tam rakam hesaplamışsınız arkadaşlarımız, evet, ekrana yansıtır, 18.58.
2: Doğru. Hani bu 1.89'luk tahmine göre yaptığımız bir hesaplama, daha aşağıda gelirse de 17 ile 18 üzerinde bir 6 aylık enflasyon aşağı yukarı gelecek gibi. Hani bu hesaplamalarımızı buna göre yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii burada Ocak ayında olduğu gibi memurlarla SSK Bağkurlu emekliler arasında bir fark oluşuyor. Ocak'ta işte 6-6,5'luk bir fark oluşmuştu. Şimdi de 4-4,5'luk puanlık bir fark oluşuyor.
0: Yani şöyle görünüyor rakamlar. SSK ve Bağkurlu zam oranı ilk 6 aylık enflasyon 18.58 olursa eğer. Evet. Hadi 18 diye biz yuvarlayalım. %18 olacak. Böyle bir durumda memur ve memur emeklisinin de TÜFE farkından kaynaklanan rakamı da 6,5 civarı
2: evet,
0: olacak.
2: 6,5 puan enflasyon eklenecek. Farkı geliyor.
0: 8'in üstüne eklediğimizde bu da %14'ün biraz üzerinde çıkıyor. Doğru. Yani az önce siz de telaffuz etmiştiniz. 14-18 arasında yaklaşık %4'lük bir fark burada oluşmuş olacak.
2: O 4 puanlık fark aynen korunabilir. Ocak'ta böyle korundu. Daha önceki yıllarda da tam tersi olmuştu. Yani SSK Bağkur emeklisi aleyhine memurların daha yüksek olmuştu. Bir refah payıyla bunun eşitlenmesi de söz konusu olabilir. Ya da başka bir rakamda her iki kesim bir refah payıyla eşitlenebilir. Dolayısıyla bunları biz 5 Haziran'dan sonra, daha doğrusu 5 Temmuz'dan sonra, 3 Temmuz'dan sonra öğrenmiş olacağız. Ki hükümet hani o rakam kesinleşince bir karar verecek. Ama öyle gözüküyor ki 6 aylık enflasyon, yani emeklilerimiz hesaplarını ona göre yapabilirler. %18'ler civarında bir 6 aylık enflasyonu karşılayacağız. Temmuz ayı itibariyle bu da SSK Bağkur emeklisinin enflasyon artışını ve memurlar ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ortaya koyuyor. Burada baktığın zaman da en düşük memur maaşı 70 bin liranın üzerine çıkıyor.
0: Doğru.
2: Taban maaş uygulaması var biliyorsun, 20 bin lira şu anda uygulanıyor ki o Ocak ayında enflasyon oranının üzerinde arttırılmıştı. 20 bin liraya yuvarlanmıştı. O da bu oranlar uygulandığında 23-24 bin liralara kadar çıkıyor. Ama yeni bir rakam belirlenebilir. Çünkü biliyorsun işte sizin maaşınız 13 bin lira da olsa 20 bin lira alıyorsunuz, 17 bin lira da olsa 20 bin lira alıyorsunuz.
0: Doğru, kök maaş tartışması devam ediyor.
2: Ama bu %18 olduğunu düşünürsek bu %18 o kök maaşa yapılıyor. Sonra eğer altında kalırsa belirlenen rakamın oraya tamamlıyor hazine. Bir burada seyyanen ödeme yapılıyor. Dolayısıyla memur emeklisinin aylığı da bu %14'ün üzerindeki artışla birlikte işte verdi arkadaşlarımız 31.746 liraya çıkmış oluyor. En düşük memur maaşı da 70 bin liranın üzerine çıkmış olacak Temmuz'da her halükarda. Ama dediğim gibi bir refah payı vesaire bir karar alırsa hükümet, orada rakamlar daha da yukarıya çıkabilir. Ama şu 2 aylık enflasyon 0 çıksa bile şu anda 14.64 kesinleşmiş durumda. Biz cuma günü 5 aylık enflasyonu
0: hesaplamış olacağız. Burada en çok tartışılan asgari ücretle ilgili süreç, ama şu ana kadar asgari ücretle ilgili bir adım atılacağına yönelik açıklama gelmedi.
2: Yani çünkü eğer Temmuz'da asgari ücret değişecekse Haziran'da asgari ücret teklif komisyonunun toplanması gerekiyor. Yani bu ay toplanması gerekiyor.
0: Sayın Bakan'a da bu sorulduğunda böyle bir çalışmanın olmadığını belirtmişti. Bu da çok soruluyor. Eminim size de çok soruluyor.
2: Böyle ama bir yasamız yılda bir kere belirleniyor.
0: Bununla ilgili eğer bir değişim olursa zaten ona dair açıklanır. De gelişmeleri izleyicilerimizle paylaşacağız.
2: Yani şimdi asgari ücret yılda bir kere belirleniyor ama emekli ve memurun artışları 6 ayda bir yapılıyor. O da Temmuz ve Ocak aylarında. Temmuz'da az kaldı. Şurada birkaç gün sonra biz 5 aylık enflasyonu da öğrenmiş olduk. Aşağı yukarı kesinleşecek ama yine söyleyelim %18'ler civarında bir 6 aylık enflasyon geliyor.
0: Çıkmış olacak. Şimdi piyasalara da bakalım. Yeni haftaya başlıyoruz. Rakamları arkadaşlarımız ekranlara getirirse yeni haftaya hangi rakamlarla başlayacağız bunu da konuşmuş oluruz. Getirdi arkadaşlarımız ekranlara. Borsa İstanbul 100 endeksinde haftanın ikinci işlem gününde 13.843 puanı görüyoruz. 14.000 puan barajının hemen altında 13.800-13.600 bandında hareket ediyor. Dolar TL'de yatay seyir sürüyor. Yatar pozitif seyir. 45.92 seviyesini görüyoruz. Euro TL'de benzer bir seviye var. 53.53 seviyesini görüyoruz. Yatay pozitif ve gram altında da bir puanın üzerinde bir artış. 6.693 lirayı görüyoruz. Evet. Bu anlamda altının onsunu da ekranlara taşırsak onu da görmüş oluruz. Şimdi altınla başlayalım. Çünkü altında hareket şu anda ekranlara geldi. Altının onsunda da yukarı yönlü bir hareket var. Şimdi Trump'ın bir ifadesi vardı. Zaman zaman programda konuşurken de bunu telaffuz ediyorum. Piyasalarla yo-yo gibi oynayacağım demişti. Oynuyor. Gerçekten de oynuyordu. Öyle. Yaptığı her açıklamayla birlikte bir aşağı bir yukarı giden piyasayı görüyoruz. Altında özellikle bayramda 4500 doların altı görünmüştü. Bu da çok önemli bir seviye olarak paylaşılmıştı. Şimdi 4500 doların biraz üzerini görüyoruz. 6000 dolarların konuşulduğu yerden buraya geldiğimizde hatırlatalım. Şimdi şöyle bir tezat var, belki bunu da açıklarsınız izleyicilerimize. Güvenli liman altın normalde savaş fiyatlamasında, yani savaşın devam ettiği noktalarda artmasını bekleriz altının. Ama o burada sever. barışı bekliyor altın. Evet, yani aslında enstrüman olarak da birbirine karışmış bir denklem var. Ne dersiniz altınla ilgili görüşlerinizi
2: Şimdi
0: alayım?
2: Şimdi şöyle altın tabii çok hızlı bir yükseliş göstermişti biliyorsun bu savaştan önce. Hatta içeride 8000 liralara kadar gelmişti ki biz onun da çok sağlıklı bir yükseliş olmadığını hep buradan tekrarladık ki çok dikkatli olmak gerekiyordu. Hı. Bir anda tekrar 6600 lira 6500 lira civarlarında bir denge sağladı kendine. Ama altın, evet, güvenli liman algısı var altında, ama tabii altın biraz da enflasyonun olmadığı ortamları seviyor. Enflasyonu ne besliyor? Maliyetler besliyor. Fiyatlar besliyor. Bu fiyat

0: Fiyatları artıran ne? Petrol. Petrol arttığı sürece burada bir ters orantı var. Petrol arttığı sürece altın aşağı doğru iniyor. Niye? İşte faizler artacak beklentisiyle. Faiz indirimleri başlamıştı bu savaştan önce ki biz bu yıl için hem Amerika'da faiz indirimlerini bekliyorduk hem de Türkiye'de bekliyorduk. Ama savaşla birlikte enflasyon korkusu bir anda geldi. Bütün dünyada şimdi bir enflasyonist baskı var. Dolayısıyla faiz indirimlerine ara verildi. Hatta faiz arttırımı konuşulmaya başladı.
1: Doğru.
0: Faiz yüksek kaldığı sürece para orada duruyor. Oradan çıkıp altına gelmiyor. Dolayısıyla altın aşağı iniyor. Petrol düştükçe altın yükseliyor. Ben hep onu söylüyorum. Savaşta bir netleşme olursa hani işte Hürmüz açıldı, bu işler bitti denildiği noktadan sonra altında yeni bir ralliyi görebiliriz.
2: O sınırlı olur mu? Çünkü şöyle konuşuluyor. Onun da bir sınırı olmalı.
0: Evet.
2: Çünkü o da böyle altını yine Türkiye'de 8 bin liralara, dışarıda 6 bin dolarlara, 7 bin dolarlara götüremeyebilir. O da belli bir seviyede kalabilir. Tabii. Arkadaşlarımız altın petrolü de vermişlerdi. Bir kez daha ekranlara getirelim. 94 galiba yeni günle birlikte. Evet, 94-18 %0,8'lik bir düşüş var.
0: Birbiriyle nasıl orantılı? Şimdi petrol %1-2 düşüyor. Altın %1-2 artıyor. Şimdi biliyorsun 91 dolarlara kadar gelmişti.
2: 91.54.
0: Hürmüz'ün açılacağı yönündeki beklentilerle. Tekrar o endişeler başladığında 97 dolara kadar çıktı. Şimdi bugünkü düşüşle birlikte altında bir hareket var. Ha, içerideki orantı biraz daha farklı işliyor. İşte yaz ayları geldi, düğünler başladı, biraz talep başlayacak.
2: Onu da altının ikinci görseli ekranlara gelirse izleyicilerimiz fark edecektir. Çünkü
0: gramda artış var, çeyrekte düşüş var.
2: Şu anda ekranlarda işte mesela Cumhuriyet altınında, altının onsunda 1,24'lük yükseliş olmasına rağmen Cumhuriyet altınında %2'lik bir düşüş var.
0: Doğru.
2: Aslında
0: taleple ilgili
2: taleple
0: bir durum.
2: Ilgili bu durum. Çeyrek altında da %2'lik bir düşüş var. Bunlar taleple ilgili çünkü çeyrek altın yanılmıyorsam 1.7 gram.
0: Aynen.
2: Hatta küsür 1.74 gram gibi. Normalde baktığımızda gramla çarpılıyor ama talepten ötürü bir
0: farklı
2: düşüş
0: bir
2: var.
0: Oluyor.
2: Farklı bir fiyatlama oluyor.
0: Bir de şöyle, şimdi çıkartıp cebinizden işte 45 bin lira birden veremiyorsunuz ama işte 6 bin liraya alabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani daha pahalı ürüne talep daha az oluyor. Tabii bu rakamlar piyasa göstergeleri. Kapalı çarşıda farklı fiyatlar oluyor. Biraz daha yukarı oluyor. Ama o aradaki o makas da artık iyice daraldı. Hatta bir dönem böyle 300-500 liralara kadar çıkmıştı.
2: İşçilik fiyatlarının çok ciddi düştüğünü gördük. Bir ara çok ciddi
0: burada
2: bir işçilik de konuluyordu bu işin içerisine.
0: Borsayı da vermişti arkadaşlar. Borsada da dünden beri bir yükseliş var. Zaten bayramdan önce biliyorsun hani altınlar bozdurulur. Borsada hisse senedi satılır ya tatil için satılıyor ya kurbanda.
2: Orada şöyle bir endişe vardı Faruk Erdem. Tam bayram tatili öncesinde CHP ile ilgili bu mutlak mutlan kararı çıktığında borsaya çok sert bir yansıması olur gibi görünmüştü.
0: İlk başta oldu.
2: Ancak o sınırlı kaldı görebildiğimiz kadarıyla.
0: Yani ilk başta bir panik oldu. Çünkü hafta sonu da geliyordu.
2: Doğru,
0: İnsanlar hani o hafta sonu riskini almamak için bir panik satışına girdi. Ama burada ilgili kurumlar hemen tedbirlerini aldılar. Orada devre kesiciler kullanıldı vesaire. Sonra biz zaten onu da söylemiştik. Hemen tepki alımlarının geleceğini söylemiştik. Tepki alımları hemen geldi ertesi
2: Cuma
0: gün. Cuma günü geldi.
2: Anmadan.
0: Yeşile döndü. İşte tatil sonrasında da tekrar yeşil gidiyor. Burada tabii 15 bin, 16 bin hatta 17 bin rakamları da konuşuluyor. Şimdi bilançolar gelecek. Borsa için bir hikaye lazım. Yani altın başka bir şey. İçerideki borsa farklı argümanlarla ilerliyor. Altının onsunu elin oldu belirliyor. Ta Amerika'da belirleniyor. Biz onu dolarla çarpıyoruz. Dolar yükseldikçe oradaki korelasyon da değişiyor. Dolayısıyla hani farklı düşünmek lazım. Altının altın hesabı yaparken mutlaka Amerika'daki ons fiyatına bakmak lazım. Dolara bakmak lazım. Ha, küçük yatırımcısın, ne yapmak lazım? Böyle puslu ortamlarda biraz kendini bir korumaya alıp biraz izlemek lazım. Hep onu söylüyoruz. Hani her gün benim altınım kaç lira ediyor diye bakmak yerine elimdeki altın miktarı ne kadar olmuş ona bakmak lazım. İşte 10 gramım vardı. Şimdi 12 gramım var. Şimdi artık 13 gramım var. Böyle bakarsak ve kendimize hedefler koyarsak, yani atıyorum ben şimdi altın biriktiriyorum. Yıl sonunda işte bir araba almayı planlıyorum. O hedefe doğru gidersek daha akıllı yatırım yapmış oluruz. Yoksa akşam fakir yatayım, sabah zengin kalkayım, böyle bir dünya yok maalesef artık.
2: Yaz ayları da geldi. Belki bir cümleyle de süremiz tamamlandı ama onu paylaşalım izleyicilerimizle.

0: yaz aylarında para da biraz dinleniyor. Evet. Zaman zaman doğru. O borsadan çıkışları da görüyoruz bir neden olmadan.
1: Sat tatile gitti.
0: Sat tatile gitti hikayesiyle ilgili. Dikkatli olmakta fayda var yaz aylarında.
1: Şunu söyleyeyim, bu değerli madenler için gümüş de dahil olmak üzere bir rally yapıyor. Sonra 1-2 yıl düz bir çizgide gitme tehlikesi de var. Onu da yatırımcılar dikkate alsın.
0: Altında da şu anda yaşadığımız o. Sürekli artan bir enstrüman yok. Aynen. Sürekli düşen de yok. O yüzden biraz sabırlı olmak gerekiyor. Eğer terste kalmak deniyor değil mi? Terste aynen. Kaldıysanız bu konuyla ilgili çok teşekkür ederiz. Devam teşekkür edeceğiz. Gözler elbette tüm bu ekonomik enstrümanlarla ilgili rakamlarda Hürmüz'de. Hürmüz'de çeşitli doğru. Açıklamalar var. Bir sıcak gelişme var. Onu hemen ekranlara getireyim. İran Devrim Muhafızları Amerika'ya ait bir ticari gemiyi vurduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. Rakamlarda bize bunu anlatmıştı zaten. İran Devrim Muhafızları Amerika'ya ait Panama bayraklı MSC Savriska 5 konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu duyurdu. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Amerika ile İran arasında hem karşılıklı tehditler hem de görüşmeler sürüyor. İran'sa bu süre içerisinde saldırılarda hasar alan yer altındaki füze tesislerindeki tamiratı hızlandırdı. 69 tünelden 50'sinin girişi açıldı. Hasarın boyutları ise belli değil. İngiliz BBC ise savaş sırasında İran'ın 8 ülkede bulunan 20 Amerikan üssüne ağır hasar verdiğini haberleştirdi.
2: İran'ın füze sistemlerinin %85'i yok edildi. Geriye %15'lik bir kısım kaldı. Eğer uygunsuz davranmaya devam ederlerse onları yeniden vururuz.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın neredeyse tüm füze sistemlerinin imha edildiğini iddia ediyor. Ama uydu verileri İran'ın hasar gören tesislerini yeniden inşa etmek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu gösteriyor. Savaş sırasında ABD ve İsrail İran'ın füzelerini sakladığı tünelleri vurdu. Ancak uydu verileri gösteriyor ki İran bu tünellerden 69'undan 50'sinin girişlerini yeniden açtı. Sadece tüneller değil, saldırılarda hasar gören yollarda onarılmaya başlandı. Ancak hedef alınan mağaralardaki füze ve dronların ne kadarlık kısmının kullanılabilir olduysa şimdilik belirsiz.
2: İran ordusunun tamamını yok etmedik. Bir şekilde ılımlı olan kısmı kaldı. İnsanlar bunu duyduklarına şaşırabilir. Ama geçmiş savaşlarda her şeyi yok ederek hata yaptık.
3: İngiliz BBC ise savaş sırasında İran'ı hedef alan Amerikan üslerindeki son durumu analiz etti. Savaş boyunca İran 20 üssü hedef aldı. Hava savunma sistemleri, radarlar, savaş uçakları vuruldu. Milyonlarca dolarlık hasar oluştu.
0: Arnavutluk'ta koruma altındaki büyük bir arazinin İsrail'li şirkete satılması ülkeyi karıştırdı. Hem satış hem de arazinin yanına yapılması planlanan havalimanı projesi halkın büyük tepkisini çekmiş durumda. Arnavutluk yönetimi bir skandalla gündemde. Ülkenin güneyindeki doğal koruma altında olan 5000 hektarlık arazi İsrail'li bir şirkete satıldı. Şirketin bu bölgeye havalimanı inşa etmesi planlanıyor. Projede Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner'in adı da geçiyor. Arnavutluk halkı ise topraklarının İsrail'e satılmasına öfkeli. Yerel halktan birçok kişi hükümetin kararını protesto etti. Gözler bugün Özgür Özel'in yapacağını söylediği 13.30'daki grup toplantısına çevrilmiş durumda. Peki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin CHP Genel Merkezi'nde gelişmeleri takip ediyor. Oğuzhan kolaylıklar dileyelim. Genel Merkez'in tavrı ne olacak? Son olarak bırakınız yapsınlar ifadesini kullandığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun son durum ne? Sözü hemen sana bırakalım.
4: Evet, tabii ki mutlak tutan kararı sonrası biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki ikinci dönemi resmen başlamış oldu ve kendisi özellikle 30 Mayıs tarihlerinde burada gerçekleştirdiği bayramlaşma konuşmasında da çok önemli mesajlar vermişti. Özellikle kendisi önce hesaplaşma sonra kurultay dedi ve FETÖ ajanlarını fark etmedim özür dilerim ifadelerini kullanmış oldu. Tabii ki bu ifadelerle birlikte artık özellikle sizin dediğiniz

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 kişilik merkezi yönetim kurulu listesinin açıklanması merakla bekleniyor. Bu konuda da tabii ki çalışmaların yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle CHP Genel Merkezi'nin yeni MYK üyelerinin odalarında hazırlandığı öğrenilirken kulislerde Bülent Kuşoğlu, Cemal Canpolat, Faik Öztrak, Barış Yarkadaş, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Berhan Şimşek, Akif Hamza Çebi, Yıldırım Kaya, Müslüm Sarı, Turan Aydoğan, Necdet Saraç, Hakan Uyanık, Fırat Nalbantoğlu, Semra Dinçer gibi isimlerin konuşulduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu isimlerin dün açıklanması bekleniyordu. Yine bununla alakalı da tabii ki yapılan açıklamada, özellikle Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların devam ettiğini, herhangi bir isim konusunda uzlaşı sağlanmadığını, bununla üzerinde tekrar tabii ki özellikle Kılıçdaroğlu'nun A takımı üzerinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi. Tabii ki yine bugün özellikle Kılıçdaroğlu'nun bir basın toplantısıyla bu isimleri açıklayacağı söylenmişti, ancak o söz konusu basın toplantısının da yapılmayacağını söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle dediğimiz gibi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin özellikle Özgür Özel tarafından bir grup toplantısı yapması bekleniyor. Buradan verilecek mesajlar oldukça önemli. Kılıçdaroğlu'nun da henüz genel merkeze gelmediğini, genel merkezde gelse dahi çalışmalarını burada yürüteceğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeyeceğini söyleyelim. Sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nden tekrar sizlere bırakalım.
1: Olsun, teşekkürler. Devam edelim. CHP'de parti genel merkezinde başlayan işten çıkarmalara ilişkin açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, işten çıkarmaların yeniden inceleneceğini belirterek, haklı fese ikna olmadığımız bir şey varsa geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz ifadelerini kullandı.
2: Mahkeme kararı aslında sisteme yüklediği andan itibaren geçerli olmuştu.
3: CHP'de mutlak putlan kararının ardından genel merkezde başlayan işten çıkarmalara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den açıklama geldi. Sönmez kararların yeniden inceleneceğini söyledi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu o karar açıkladığı andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır hukuken.
3: Sönmez fesihlerin idari tasarruf kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Bu gizlice yapılmış bir kıyım ya da operasyon değil dedi. İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını, mesaiye devam, talimatlara uymamak ve benzeri yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır ifadesini kullandı.
1: İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında bugün 43. duruşma yapılacak. Savunma yapmayan 38 kişi kaldı. Duruşmaya dair detayları alacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Bugün neler yaşanacak? Notların için sözü hemen sana bırakalım.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi artık 12. haftadayız ve 43. gündeyiz. 3 farklı tutukluluk incelemesi yapılmıştı. İlk tutukluluk incelemesinde 18 kişi tahliye edilmişti. İkinci tutukluluk incelemesinde 15 kişi tahliye edilmişti. Ve son tutukluluk incelemesinde de 9 kişi tahliye edilmişti. Bayram tatilinin ardından duruşma dün başladı ve dün Vedat Şahin ve Alper Aydın savunmalarını yaptılar. Savunmalarını yaptıktan sonra çapraz sorguları tamamlanmasının ardından avukatları savunmasını gerçekleştirdi ve dünü bu şekilde noktalamıştık. Bugün ise Yunus Keşer ve Hasan Yalaz'ın savunma yapması bekleniyor. Savunmalarının ardından yine klasik olarak çapraz sorguları yapılacak. Hem mahkeme başkanının, hem duruşma savcısının, hem de tutuklu sanıkların kendisine soru sorması bekleniyor. Sonrasındaysa avukatları savunmalarını yaparak günü noktalamayı planlıyoruz. En azından şu anda böyle bir planlama söz konusu. Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, İnan Güney'e yaklaşık bir 20 günlük daha sürenin olduğunu belirtelim. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve İnan Güney ile birlikte Fatih Keleş'in bu savunmalarının yaklaşık 3-4 gün sürmesi bekleniyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının 1,5-2 gün sürmesi bekleniyor. Ona göre de bir planlama yapılmıştı. Mahkeme başkanı aslında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Haziran sonuna kadar ilk davayı

0: bitirmeyi planlıyordu. Fakat o Haziran'ın sonuna kadar devam eder mi yoksa Temmuz ayına uzar mı, bunu da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Öte yandan 18 Haziran'da da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında bir tutukluluk incelemesi daha yapılacak. O tutukluluk incelemesinde de kimler tahliye edilecek, savcılık kimlerin tahliyesini talep edecek, onu da önümüzdeki günlerde öğreneceğiz diyelim. Gelişmeler oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz deyip bugünkü mahkemenin de yaklaşık bir 15 dakika sonra başlaması bekleniyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
1: Kadir, teşekkür ederiz. Devam edelim. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetim kademesinde ilk büyük ve radikal hamlesini yaptı. Kılıçdaroğlu parti meclisinin kadrosunu 55 isimle genişletti.
2: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
3: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine döndü. Kılıçdaroğlu parti içi dengeleri değiştirecek bir adım attı. En yüksek karar organı olan parti meclisine 55 üye birden eklendi. Aslında mutlak butan kararıyla önceki dönem parti meclisi görevden alınmıştı. Partinin resmi internet sitesinden duyurulan yeni liste, CHP'nin 37. olan kurultayının ardından oluşan parti meclisi listesinden oluşuyor.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Canlı olarak ekranlara getiriyoruz.
4: Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, haftalık olan meclis grup toplantımızın başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum. Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları, sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza, ülkemizin her yöresinde, gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren değerli kardeşlerimize esenlikler diliyorum. Son grup toplantımızdan sonra milletçe önemli ve anlamlı günler geçti. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzuru ve şükrü içerisinde olduk. Bayramın birinci günü aynı zamanda her yılın 27 Mayıs'ında Ülkücü Şehitler Anısı'nda gerçekleştirdiğimiz buluşmayla isimlerini Türk milliyetçiliğinin şeref levhasına kanlarıyla nakşeden ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andık. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, tarihin derinliklerinden bugüne uzanan kutlu bir emanetin ve cümle cihanı Türklükle şereflendirip İslam'la müjdelemek üzere kurulu ebedi ve ezeli bir ülkünün idrakiyle karşıladık. 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen fethiyle asırların hasreti dinmiş, çağların akışı değişmiş, Türk milletinin imanla karılmış harcı bütün cihana ilan edilmiştir. Bu vesileyle bir kez daha milletçe nice bayramlara sağlık, mutluluk, barış ve huzur içinde erişmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Aziz ecdadımızı, muhterem şehitlerimizi ve gazilerimizi, Yusuf yüzlü ülkü erlerini rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, aynı zaman diliminde ülkemiz siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçilmektedir. Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.

Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlıdır. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. En başında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli misafirler, çok defa dile getirdiğimiz gibi küresel sistem hukukun, normların ve tahammüllerin aşındığı, uluslararası örgütlerin ve ittifak bloklarının işlevleştiği hiç olmadığı kadar öngörülemez, hiç olmadığı kadar alerjik bir iklime savrulmamaktadır. Soğuk savaş sonrası liberal dünyanın zaferi olarak telakki edilen Anglo-Amerikan ve Avrupa merkezli tarihin sonu geldi senaryoları hükmünü yitirmiş, yaşadığımız süreçte adalet, ahlak ve hukukun sonunu getiren emperyalist odaklar adeta en temel insan hakkı olan yaşama hakkının sonunu getirme peşine düşmüştür. Girilen sıcak savaşlar dönemi insanlığın huzur ve güvenliğini tehdit etmekte, geleceğini ise belirsizliğe ve çaresizliğe sürüklemektedir. Küresel sistemin öngörülemez gidişatının coğrafyamızdaki iz düşümü ise istikrarsızlık, düşmanlık ve çatışma tohumlarının atıldığı Siyonist yayılmacılığın yeni müesses nizam heva ve hevesleridir. 1917 Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarına taşınan sapkın ve saplantılı Siyonist haydutluk, bugün Amerika Birleşik Devletleri himayesindeki İsrail'in yayılmacı politikaları ile kendisini revize etmek gayreti içindedir. Coğrafyamız müfrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yönetilen İsrail'in bölgeye etnik, dini ve mezhepsel parçalara bölerek Siyonist yayılmacı senaryoları hayata geçirmesi tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu tehdidin ana hedefi asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış, 9 tuğlu kurt başlıklı sancaklar ile tevhid bayrağını yükseltmiş Türkiye'dir. Orhun'da çağlayıp Maveren Nehir'den taşarak Tuna'ya buluşan tarihin Türk akışı, insanlığa özlemini duyduğu barışı, adaleti ve huzuru getirmiştir. Bu bağlamda adaletin ve barışın tecessüm ettiği kurum

Kurumsal yegane yapı Türk Devleti'dir. Nitekim Kınalızade Ali Çelebi'nin insanlığı aydınlatan Daire-i Adliyesi'nde belirttiği gibi, dünyanın felahı ve nizamı adalettir. Dünya bir bahçe ise duvarı devlettir. İşte Türkiye köklü devlet geleneği, coğrafyaya demirlenmiş güçlü hafızası, adalet ve ahlak temellerine oturmuş sağlam kurumsal yapısı ile tarihin kadim gözleri, coğrafyanın berrak aklıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu miras ve misyonun temsilcisi ve siyasi kutbudur. Bölgemizdeki emperyalist oyunları bozmak, coğrafyayı hasretini çektiği düzene, insanlığı özlediği huzura yeniden kavuşturmak adına attığımız terörsüz Türkiye, terörsüz bölge adımı Türk ve Türkiye yüzyılının ilk stratejik hamlesi olmanın yanında 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine karşı yeni güvenlik konseptimizin miladıdır. Her şuurlu Türk müteyakkiz bir devlettir. Şiarından hareketle, siyasetin magazinsel ve kısır tartışmalarından azade, Gök Sultan II. Abdülhamit Han'ın hamiyeti ve himayeti, Şehid-i Âlâ Gazi Namdar Enver Paşa'nın cesareti ve ülküsü, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün feraseti ve derin stratejisiyle tarihi okuyor, coğrafyaya bakıyor, geleceği tasarlıyoruz. Bu noktayı nazarıyla belirtmek isterim ki, Türkiye'nin bir yönü doğuya, diğer yönü ise batıya bakan, gövdesi Maveren Nehir'den Anadolu'ya taşan Selçuklu Kartalı modelimizin dayandığı temel esas Türk antolojik güvenliğidir. 20. yüzyıla sıkışmış güvenlik konseptini aşan, 21. yüzyılın imkan ve ihtiyaçlarına mütenasip yeni güvenlik paradigmamızdır. Küresel sistemde yaşanan çöküş ve bölgemizde yaşanan kaos bize bir kere daha göstermiştir ki Türkiye'nin güvenliği sadece siyasal egemenliğinin tecessüm ettiği coğrafyadan müteşekkil değildir. Türkiye'nin güvenliği kuzeyde Kırım'ı, güneyde Yemen'i, doğuda Doğu Türkistan'ı, batıda Bosna'yı, Kosova'yı ihtiva eden geniş ve büyük Türk İslam coğrafyasıdır. Bu coğrafyanın tarihi hakikati, kültür ve medeniyet birikimi, politik dinamiği, stratejik perspektifi, Türk ontolojisinin güçlü ve sağlam zeminini teşkil etmektedir. Bugün Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'in dört bir yanında yaşanan zulüm, sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin imtihanıdır. Bu imtihan karşısında suskun kalmak, parçalanmışlık içinde birbirine sırt dönmek, korkarım ki dini, ahlaki ve vicdani bir çöküşün adım adım yayıldığının göstergesidir. Oysa İslam inancı ve ümmet bilinci, sınır tanımayan, mezhepleri ve etnik farklılıkları aşan, ortaklıkları pekiştiren, farklılıkları arka plana iten yüksek bir şuuru ve dayanışma ruhunu zorunlu kılmaktadır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinde Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyurulmaktadır. Ancak üzüntü ve endişeyle müşahede ediyoruz ki İslam ülkeleri arasında kuvvetli bir birlik temin edilemediğinden mukaddes İslam coğrafyası Siyonist hedefler doğrultusunda bölünmek, parçalanmak, zayıflatılmak ve en nihayetinde tahakküm altına alınmak istenmektedir. Bu yalın gerçeği görmek için daha ne kadar acı çekilecektir? Daha kaç masum çocuğunun katledilmesi,
kaç ana babanın evlat acısıyla yanıp kavrulması gerekecektir. Bir kez daha İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi, Müslüman feryadına son verebilmesi, kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. 5 Ağustos 2024 tarihinde yaptığım yazılı açıklamada da belirttiğim üzere Filistin veya Kudüs temelli bölgesel diyalog ve işbirliği zeminlerinin hepsini kapsayacak biçimde daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmeli, kutsal topraklar huzura kavuşmalı, İslam coğrafyasına düşen emperyalizmin gölgesi geri gelmemek üzere yok edilmelidir. Dikkatinizi çekmek isterim ki Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzen temelinden sarsılmaktadır. Batı'nın gücü ve egemenliği zayıflarken Doğu'nun dünya ekonomisi ve siyasetindeki ağırlığı artmaktadır. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının bir ve beraber olup yeni bir güç merkezi olarak öne çıkması elbette ki mümkündür ve bir o kadar da elzemdir. Türkiye buna hazırdır. Türk milleti, Türk dünyasının ve İslam aleminin güçlü bir birlik oluşturulmasından yanadır. Asırlar öncesinden bizlere seslenen Bilge Tonyuk'un "Çoklar diye korkmadık, azız diye çekinmedik. Düşmanlarımız etrafımızda ocak gibiydi. Biz de hepsini yakacak ateş idik." Sözlerinden mülhem diyorum ki şayet hedefinde Türkiye olan varsa unutulmasın ki bu milletin imanla yoğrulmuş iradesi her türlü kuşatmayı yarmaya, her türlü kirli hesabı bozmaya muktedirdir. Medine'yi emperyalist güçlere karşı bir avuç Mehmetçikle müdafaa eden Fahrettin Paşa'nın aziz ruhu bizde yaşamaktadır. İslam dünyasında fitne çıkarmaya çalışan yeni lavranslar karşı bu topraklarda kuşçu başı eşrefler tükenmeyecektir. Çarlık Rusya zulmüne karşı bir zamanlar Türkistan topraklarında idam fermanları ceplerinde dolaşan kahramanların mücadele ruhu, Siyonist yayılmacılığın kana buladığı Filistinli kardeşlerimizin de imdadına yetişecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı böylesi bir fikri temelde uzlaşmış, bu ülkeler etrafında kenetlenmiş, mazlum coğrafyalara da umut olmak için yola çıkmıştır. Kıymetli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Amerika Birleşik Devletleri fena halde bocalamakta, Trump'ın konuşmalarından savaşın kesif tesiriyle muvazeneyi kaybetmiş olduğu anlaşılmaktadır. Zira boş tehditler savururken zaaflarını ortaya koymakta, hiddetlenirken de perde gerisinde yıkıcılık ve bölücülük için verdiği desteği ifşa etmektedir. Ne tuhaftır ki siyasi hedefleri Netanyahu'nun belirlediği bir savaşı Amerikan askerlerinin sürdürmesi ve kazanması beklenmektedir. Bu her şeyden önce akla, mantığa aykırıdır. Nitekim Amerikan ordusunun farklı unsurlarından üst düzey komutanlar haklı olarak buna karşı çıkmaktadır. Ancak Trump bunları dinlemek yerine itiraz edeni görevden almak yoluna gitmektedir. Trump her geçen gün Amerika Birleşik Devletleri halkının desteğini kaybederken
Amerika Birleşik Devletleri askerleri savaş motivasyonunu yitirmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin inandırıcılığı ve müttefiklerinin ona olan saygıları ve bağlılıkları da her geçen gün zayıflamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar kayıpla kalıcı bir kazanım elde etmesi mümkün olamayacaktır. İsrail ise gemi azıya almış olarak ateşkese rağmen bir yandan Lübnan'a saldırırken diğer yandan Batı Şeria'da terör estirmektedir. Adına yerleşimciler denen işgalcilere gidin sivil Filistinler evlerinden atın, onları taciz edin, onlara işkence edin talimatı vermektedir. Hiçbir suçu olmayan sivil Filistinlerden her gün yüzlercesi bu saldırılara muhatap olmakta, sindirilmekte, göçe zorlanmakta, hatta acımasızca katledilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri savaş, bölgemizi ateşe atarken Türkiye'nin barış ve istikrar içinde yürüttüğü yapıcı rol, tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır. Bölgesinde samimiyetle barış isteyen, komşularında birlik ve bütünlüğü en çok isteyen de yine Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz. Balkanlarda istikrar, Kafkaslarda düzen Türkiye'siz kurulamaz. Halep'ten Basra'ya kadar sulh isteniyorsa Türkiye'siz yapılamaz. Onun içindir ki oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalı, kan ve gözyaşından beslenenlere set çekilmelidir. Bölgede yaşanan insani kriz ve tüm dünyada etkileri hissedilen ekonomik maliyet her geçen gün büyümektedir. Böyle devam ederse küresel düzeyde onarımı mümkün olmayan ekonomik kayıplara siyasi kayıplar eklemlenecektir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. İran halkı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail halkı da yöneticilerinin sonu belli olmayan felaket senaryolarına mahkum edilmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir. Trump madem ki İran'da vurmadık bir şey kalmadı diyor, madem ki İran artık toparlanamaz diyor, madem tüm üretim hatlarını, füze rampalarını, askeri tesisleri yok ettim diyor, o halde savaşı bitirsin, bölge halkı nefes alsın, küresel ekonomi kriz sarmalına girmeden toparlansın, insanlık daha fazla endişe etmesin. Madem ki uluslararası kuruluşlar yetersiz, Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu görevini yapmamakla suçluyor, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere oturup uluslararası kurumları, küresel sistem ve düzeni yeniden ve mevcut şartlara uygun olacak şekilde inşa edip daha adaletli hale getirmeyi konuşalım. Ama işe önce İsrail'den dünya için tehdit ve tehlike üreten barbar rejimini değiştirmekle ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı yargı sürecini nihayete erdirip Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım. İnsanlığın huzuru, dünyanın adaleti, küresel barışın ihyası için atılacak her adıma Türkiye şüphesiz sonuna kadar destek olacaktır. Barış ve arabuluculuk için çaba gösteren diğer ülkelerle birlikte ortak bir yol haritası belirlenebilecektir. Bize göre gelinen bu noktada Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. İslam ülkeleriyle Kudüs Paktı oluşturulmalı, ekonomik, siyasi ve askeri yeni bir birlik kurulmalıdır. Doğu Akdeniz'in, Körfez'in ve Kafkasların siyasi ve ekonomik güvenliği bölge ülkeleri sağlamalı, bölgesel gelişmeler

Amerika Birleşik Devletleri yahut başka bir ülkenin müdahalesine ve insafına terk edilmemelidir. Ukrayna-Rusya savaşı sonlandırılmalı. Bunun için Türkiye ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı gibi yeni aktörler devreye girmelidir. Şüphe yok ki Türkiye tüm bu süreçlere ev sahipliği yapabilecektir. NATO'nun etkin üyesi, aynı zamanda birçok Doğu İttifakı'na üye olan Türkiye, diğer arabulucu ülkelerle birlikte bölgesel dinamikleri dikkate alan bir politika ortaya koyabilme potansiyeline sahiptir. Türkiye, sözüne güvenilen, itibar edilen, kudretli ve kabiliyetli bir ülkedir. O sebeple küresel barış ve huzur için atılacak her adımda, başlatılacak her girişimde Türkiye'nin etkin bir rol üstlenmemesi için hiçbir sebep yoktur. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ülkeleriyle birlikte savaşan tarafların inandığı ve güvendiği bir liderdir. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi ve yönetim hayatına ilkeli, seviyeli, dürüst ve temiz bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine özel önem ve değer atfetmektedir. Devlet idaresini milletimizin bir emaneti olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi, yolsuzluklara, rüşvete, yozlaşma ve kayırmacılığa meydan vermemeyi, bu suçları işleyenleri de hukuk kuralları dahilinde en ağır şekilde cezalandırmayı milli bir vazife olarak görmektedir. Toplumsal barışı ve demokratik sistemin varlığını tehdit eden, devlet kurumlarına olan güveni sarsan ve toplumsal tahribata neden olan ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkin mücadele suretiyle temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplumun tesisini ve kalıcılığını hedefliyoruz. Dürüstlüğü teşvik eden ahlaki kuralların oluşturulmasına, eğitimin her kademesinde insanımıza bu erdemlerin kazandırılmasına önem veriyoruz. Devlet malına sahip çıkmanın, kamu menfaatlerini öncelemenin bir hayat tarzı olarak benimsenmesini esas alıyoruz. Sağlıklı bir demokrasinin ancak dürüstlük, tutarlılık, hoşgörü ve samimiyet gibi ahlaki değerlerle bezenmiş bir siyasi kültür zeminini üzerinde yükseltebileceğine göre inanıyor, ilkeli, seviyeli ve temiz siyaseti demokrasinin teminatı olarak kabul ediyoruz. Toplumun demokrasiye ve siyasete olan güven duygusunun zaafa uğramamasına neden olan yozlaşmanın önüne geçilmesinin, milli, ahlaki ve toplumsal duyarlılığa sahip demokratik katılımla mümkün olabileceğini savunuyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki yozlaşma yalnızca hukuki değil, ahlaki, kurumsal, kültürel ve zihinsel bir sorun olarak siyasi ve toplumsal hayatın hılcallarına kadar nüfuz etmiş, eş zamanlı olarak Türkiye'nin istikrar kanallarının tıkanmasına sebebiyet vermiştir. Son dönemlerde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve görevleri belediye ve belde halkına hizmet etmek olan bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi temiz siyaset, temiz toplum ilkesi doğrultusunda bu konuda her zaman üzerine düşeni yapmış,
partimizi töhmet altında bırakanların kim olursa olsun üzerine giderek gerekli arınmayı tavizsiz sağlamıştır. Sorumluluk mevkiindekilerin yozlaşmanın ve çürümenin baş aktörü olması içine düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır. Siyasetin finansmanından siyasi etik ilkelerine kadar siyasi partiler rejimi gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokratik kurum ve kurallar işlemektedir. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde kişinin iyi Müslüman olduğunun işaretlerinden biri de faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatında milliyetçiliğin, mukaddesatçılığın, ahlakçılığın ve Türk milletinin sinesinden doğmuş daha pek çok değerin temsilciliğini yapmıştır. Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sahip çıkmıştır. İlkeleri net, ülküsü büyüktür. Türk milletine milli, manevi ve insani açılardan seslenen, sevgiyi, adaleti, özgürlüğü, barışı ve güven içinde gelişim amaçlayan Türk milliyetçiliği sorunlara bakışımızın ve çözüm önerilerimizin temelini oluşturmaktadır. Bugüne kadar hep milli birlik ve beraberlikten, kardeşliğimizi pekiştirmekten yana olduk. Eğer ortak vatanda birleşirsek, acı ve sevinçle bir olabilmeyi başarırsak, karşımıza kimsenin duramayacağına inandık. Siyasi, sosyal ve ekonomik uzlaşmayla milli birliğin güçlendirilebileceğini savunduk. Milliyetçilik ve demokrasi ayrılmaz iki kardeş ve toplumsal uzlaşma dinamiği olarak kabul ettik. Hür ve bağımsız Türkiye'yi refah içinde bir toplumsal düzeni hedefledik. Siyasette ilke dedik, siyasi ahlakın, akıl ve adaletin erdemine inandık. Terörsüz Türkiye ile bu ilkelerimizi gelecek vizyonumuzla bütünleştirmek arzusundayız. Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık. Milletçe bir olduğuna ulaşamayacağımız hiçbir hedefte kalmayacaktır. Nitekim milli birliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız. Büyük bir inanmışlık ve adanmışlıkla Türkiye'yi süper güç ve lider ülke yapmak için azimle çalışacağız. Tarihimizde korkuyu kovarak, bozgunu bozarak, pek çok kirli senaryoyu nasıl yırtıp attıysak, aynı inançla kutlu gayeler için yol almaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı, demokratik düzeni ihya ederken, hukuk devletini güçlendirecek ve herkesin eşit birer vatandaş olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak adımlar atacaktır. Türkiye'nin güvenliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin önünde ve üstündedir. Belirtmek gerekir ki en uzun mesafeler için bir adım, en zorlu mücadeleler için imanla çarpan bir kalp gerekir. Cumhur İttifakı olarak atılan
önemli adımlarla birlikte Türk milleti için imanla çarpan bir yürek zenginliğiyle

hedef ve heyecanlarımızı yaşatmak, milli ülkülerimizi gerçekleştirmek gayesindeyiz. Gayret bizden, himaye Allah'tandır. Konuşmamın sonunda meclis çalışmalarında tüm arkadaşlarıma başarılar dilerken, ülkemizle birlikte bölgemizde de barış, huzur ve kardeşliğin gök saldığı günlerin gerçekleşmesini temenni ediyor. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada İstanbul Teşkilatımız bütün unsurlarıyla bulunmaktadır. 29 Mayıs fethinin Anadolu'da siyasi fetih haline dönüşmesini sizden bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim.

0: Ajans bugünde yeni saate başlıyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla yeni saate giriş yaptık. Ekranların altında son dakika bandımızda da o açıklamaların satır başları yer alıyor. Bahçeli bölünmüş CHP algısı oluşturuluyor ifadesini kullandı. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor dedi. Kendi arınmasını CHP yapmalı sözlerini aktardı. Açıklamalarının genişçe bir bölümüne de CHP'de yaşananları ayırdı MHP lideri. CHP arınmalı ve durulmalı ifadesini kullandı. Özellikle provokasyonları arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı sözleri önemliydi. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. CHP'nin patinaj yapması yararlı değil dedi ve CHP arınmalı ve durulmalı başlığı elbette en dikkat çeken açıklamalar arasındaydı. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısının hemen çıkışında zaman zaman gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. O soru cevap kısmı eğer yanıtlarsa canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz ama o anlara kadar iki değerli konuğum var. Hemen onları sizlerle buluşturayım. Avukat Yurdal Kılıçlar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Gazeteci Murat Özer bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Yurdal Kılıçlar'ın müsaadesiyle Murat Özer'le başlamak isterim. MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarının... Pardon. Önemli bir bölümüne CHP'de yaşananları ayırdı. Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli. CHP arınmalı ve durulmalıdır ifadelerini kullandı. Eminim siz de takip ettiniz grup açıklamalarını. Yorumlarınızla başlayalım. Hukuki sürece dair gelişmeleri de Yurdal Kılıçlar'a soracağım birazdan. Buyurun Murat Özer, sözü hemen size bırakayım.
2: Adeta Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir uzlaşmacı rol üstlenmeye gayret ediyor ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki krizin büyülmesini ve kavganın sokağa taşmasını hem Türk demokrasisinin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleneklerine aykırı olduğu konusunda çok net yaklaşımlarda bulundu. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki hiçbir figürün olmadığı kadar son derece meseleye suhuletle yaklaşan, yani kendi cumhuriyetçilemesi konusunda büyük bir gayret içerisinde bulunan bir siyasi figür. Bu yönüyle bakıldığında Devlet Bahçeli gerçekten siyasi bir rakipten çok Türkiye'nin önemli bir siyasi liderlerinden birisi olarak Türkiye'deki muhalefetin de adil ve yani barış içerisinde ve düzgün bir muhalefet yapması gerektiğine inanan önemli bir siyasi lider olarak öne çıkıyor. O açıdan Sayın Bahçeli'nin bugüne kadarki tutumu son derece önemliydi. Son derece yapıcı bir tavrı vardı. Normalde beklenen en önemli siyasi rakibi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin mümkün olduğunca bölünmesi, parçalanması ve gücünü yitirmesi konusunda bir gayret sarf etmesiydi. Çünkü bugüne kadar gördüğümüz seçimler öncesindeki bütün faaliyetlerde aslında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gelen yaklaşımlar AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin mümkün olduğunca bölünmesine yönelik çabalardı. Hatırlayacak olursanız Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden önce İYİ Parti'nin, daha sonra onun da altından Zafer Partisi'nin çıkması ve Milliyetçi Hareket Partisi bütünüyle bölünmesi çabalarının içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin son derece önemli bir rolü olmuştu hatırlayacak olursanız. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi öyle ki İYİ Parti'nin grubunun kurulabilmesi için kendisinden yedek kulübede adeta bekleyen bazı milletvekillerini götürüp Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopartılan milletvekillerine İYİ Parti'ye milletvekili transfer etmiş ve böylece İYİ Parti seçimlere girmesini sağlayabilmişti. Böylece Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha güçlü bir şekilde bölünebilmesi için elinden gelen gayreti sarf etmişti. Oysa bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en sıkıntılı olduğu ve artık bölünmenin eşine geldiği bir dönemde yapıcı bir rol üstleniyor ve diyor ki hayır, bölünmeyi mümkün olduğunca birlikte olun, beraber olun. Bölünmenize, içerideki bu siyasi inkıraza sebebiyet veren en temel şey, büyük şey, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde gördüğümüz yolsuzluk, rüşvet ve irtikaptır. Doğal olarak belediyelerde gösterilen bu çok çirkin performansın bir an evvel düzeltilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an evvel arınması, temize çıkması, bu kirlerinden, bu kirliliklerinden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi bazı yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantılı olan yapıların Cumhuriyet Halk Partisi'nden tasfiye edilmesiyle Türk siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok daha güçlü ve yapıcı bir şekilde geri dönmesini arzuladığını ifade ediyor. Bunlar son derece önemli şeyler, son derece yapıcı bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösteriyor. O açıdan gerçekten takdir edilesi bir tavır içerisinde olduğunu söyleyebiliriz Sayın Bahçeli'nin. Bu süreç içerisinde gördüğümüz en önemli şey elbette ki sadece belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluklar değil, Kemal Bey'in ifade ettiği Fethullahçı terör örgütüyle hareket eden, o birlikte hareket ettiğini ifade eden ve Kemal Bey'in de artık özür dilemek durumunda kaldığı, bu süreci ben tam olarak okuyamamışım. Geriye dönüp baktığımda Fethullahçı terör örgütü mensuplarının partiye sızmasını engelleyememişim diye bir itirafta bulundu hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde ve hem Türk milletinden hem de kendi seçmeninden, Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerden de özür diledi. Şimdi iş bu noktaya gelmişken artık Cumhuriyet Halk Partili tüm siyasi figürlerin oturup hesap edip bir bölünmekten çok arınmaya ihtiyaçlarının olduğunu ve bu arınmanın gerçekleşebilmesi için de birlikte hareket etmenin ancak birlikte hareket ederek bunun üzerinden kalkabileceklerini hesap etmeleri gerekiyor. Devlet Bey'in en önemli ortaya koyduğu şeylerin başında Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecinin ve bölgemizdeki terörsüz bölge sürecinin peki, bir an evvel hayata geçirilmesi oldu. Doğal olarak önceliği bu olduğu için Türkiye'nin iç güvenliğinin sağlanmasının da Cumhuriyet Halk Partisi'nde birlik ve beraberliğin sağlanmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.
0: Peki, teşekkür ederiz Murat Özer. Devam edeceğiz. Şimdi hukuki görüşleri içinde Yurdal Kılıçlar'a dönelim. Önemli noktaların altını çizdi Murat Özer ama bunun gerçekleşmesi için de atılacak adımlar var. Bugün grup toplantısını gerçekleştireceğini biliyoruz. Özgür Özel'in dün akşam saatlerinde 110 üzerinde milletvekilinin de bir kurultay çağrısı vardı Özgür Özel'e. Parti meclisindeki tartışmalar var. Bugün MYK'yı açıklaması bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun. Hukuki süreç bize ne söylüyor bu adımların atılabilmesi için? Nasıl bir alan açıyor? Buna dair yorumlarınız ne yönde olur Yurdal Kılıçlar?
1: Öncelikle şunu belirteyim. CHP parti tüzüğünün 19. maddesine göre partinin tüm yürüt kurulları ve organlarının başı disiplin kurulu hariç parti genel başkanıdır. Partinin herhangi bir organını ya da grubunu ya da kurulunu toplantıya çağırma yetkisi parti genel başkanının veya onun yetkilendireceği grup başkanı ya da grup başkan vekilinindir. Bu CHP parti tüzüğünün gereğidir. Dolayısıyla burada korsan bir şekilde grup toplantısı yaparak kendini grup başkanı seçtiren ve daha sonra basından takip ettiğimiz kadarıyla Kılıçdaroğlu tarafından meclis başkanlığına bunun kabul ol bu grup başkanlığı seçiminin genel merkez ve başkanlık tarafından CHP genel başkanlığı tarafından meşru kabul edilmediğine dair bir itirazı meclis başkanlığına sunuldu diye basından takip ettim. Eğer böyleyse nasıl ki grup başkanlığı için parti grubunu toplayıp korsan bir toplantıyla kendini grup başkanını seçtirme yoluna tevessül ettiyse Manisa Milletvekili ki şu an itibariyle hukuken ve meşru olarak Manisa Milletvekilliği dışında herhangi bir sıfatı, siyasi sıfatı bulunmayan Özgür Özel'in grup toplantısı yapması da çok meşru görünmüyor bu haliyle. Parti genel başkanının partiyi temsile yetkili hukuki ve meşru genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun rızası dışında parti grubunu toplaması öncelikle CHP'nin parti tüzüğüne daha sonra da bana göre genel olarak siyasi partiler kanununa aykırı olarak o aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu haliyle de Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli'nin uyarılarının aksine Özgür Özel CHP'yi ve dolayısıyla Türkiye'yi germeye, kaosa sürüklemeye ve ikili bir şekilde CHP'de iki başlı bir yapının devamına yönelik adımları ısrarla bu şekilde adımlar attığını düşünüyorum.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Değerli iki konuğumun, özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı bu sıcak açıklamalara yorumlarıyla başlamıştık. Onların değerlendirmelerini aldım. İki değerli konuğumu uğurlayacağım. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor demiştik CHP'de. Çünkü bugün saat 13.30 itibariyle bir grup toplantısı da gerçekleşecek ama hala tartışmalar devam ediyor. Ne olacak, nasıl olacak, buna dair notları alacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza gidelim. Tülay Ağoğlu gelişmeleri takip ediyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim Tülay Ağoğlu'na. Dün akşam paylaşılan bir, yaklaşık 111 milletvekilinin imzasının bulunduğu bir kurultay çağrısı vardı. Bugün o milletvekillerinin tamamını grup salonunda görecek miyiz Tülay Ağoğlu? Biraz da sayılarla ilişkilendirilmeye başlandı. Kaç milletvekili Kılıçdaroğlu'nun yanında, kaç milletvekili Özgür Özel'in yanında, bu rakamlar netleşti mi? Yaklaşık ilk yayınımızda 300 davetlinin olduğunu söylemiştiniz. Hazırlıklar tamamlandı mı? Son durum ne? Notlarınız değerli olacak. Sözü hemen size bırakayım, yaptığınız, bulunduğunuz noktadan yapacağınız yayın için.
3: Hakan Uysal, öncelikle bulunduğumuz yeri sizlere aktarayım. Şöyle ki, şu anda CHP grup toplantısının yapılacağı işte bu alandayız. Bu kapının önündeyiz hemen. Şu anda basın mensupları içeri alınmıyor. Ancak salon boş değil, onu da söyleyelim. Bazı partililer alındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren buraya gelmeye başladılar partililer. Ayrıca içeride milletvekilleri de var. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri de burada grup salonunda bulunuyorlar ki herhangi bir sabote edici bir toplantıya ya da sabote edici bir eyleme karşı burada milletvekilleri de bulunuyorlar. Az önce işte şu kapının arkasında da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajlarını vermişti. Bu alanı da size göstermiş olalım. İzleyicilerimiz merak ediyorlardır. Burada da MHP grup toplantısı az önce gerçekleşti. Genel Başkan Devlet Bahçeli önemli mesajlar verdi. Siz de yorumladınız konuklarımızla. Biz şimdi işte o arkamda gördüğünüz kapının önündeyiz ve burada CHP grubu toplanacak. Saat 13.30'da toplanacak. Çeşitli yazışmalar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanın girişimleri oldu grubun toplanmaması için, ancak bu grup toplantısı gündeme alındı Meclis Başkanlığı tarafından ve 13.30'da burada gerçekleşecek. Tabii bir gövde gösterisine sahne olacak buradaki grup toplantısı Özgür Özel açısından. Şunu da belirtelim, kaç milletvekili katılacak? Şu anda 10-15 milletvekili içeride, erken geldiler. Herhangi bir, az önce söyledim, sabote edici bir eyleme karşılık, ancak 111 milletvekili imza attı hemen kurultayın toplanması için. 27 milletvekili imza atmadı. Tabii bu imza atan milletvekilleri arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu sanılan bazı isimleri de gördük ki, yani şu anda net rakam vermek gerçekten çok güç. Çünkü bugün burada olan yarın başka bir yerde olabiliyor. O nedenle, ama somut bir durum söz konusu şu anda. 111 milletvekili Özgür Özel'in isteğine, kurultay isteğine yanıt vermiş durumda. Bu arada 27 milletvekili imzalamadı bu bildiriyi. Daha doğrusu kurultaya gidilmesi çağrısını. Ve bu 27 milletvekili arasında tarafsız olanlar da var aslında. İşte Oğuz Kağan Salıcı mesela imzalamayanlar arasında diyor ki, ben metnin içeriğini beğenmediğim için, uygun bulmadığım için imzalamadım diyor. Böyle isimler de var. Tabii o imzası bulunan milletvekilleri hepsi Özgür Özel'in yanında mı? Hayır deniliyor. Onlar da hepsinin onun yanında olmayacağı, ancak kurultaya gidilmesi çağrısında bulunduklarını ifade ediyorlar. Tabi bugün bu grup toplantısı önemli olacak. Gözler bu noktada olacak. İşte o kapının arkasında olacak. Özgür Özel kürsüde olacak. Kaç milletvekili katılacak bu toplantıya? Kimler katılacak? Tabi bu önemli konulardan birisi olacak. Biz de size buradaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Aktan Uysal.
0: Şimdi siyasetteki gelişmelere çok kısa bir mola verelim. Birazdan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz ama Milli takımımızı, bizim çocukları Amerika'ya uğurluyoruz ve nihai kadroda açıklanmış durumda. Bir paylaşımla açıklandı bu. Şöyle diyor bizim çocuklar hesabı: bir forma, bir tutku, bir aidiyet. Nesilden nesile aktarılan en değerli miras. İşte 24 yıl sonra bayrağımızı ve ay yıldızı formamızı Dünya Kupası'na temsil edecek A milli takım aday kadromuz ifadesiyle birlikte paylaşıldı. Aday kadromuzda kimlerin olduğu da bir kliple açıklandı. Çok güzel bir klip oldu. Çünkü aslında böyle bir klip hazırlandığı biliniyordu. Uzun bir klip, yaklaşık 10 dakika süren bir klip. Aspor ekibinden Erdem Akbaş'ta telefon attığımızda onunla birlikte konuşacağız. Erdem, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Aksan Uysal, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. İzleyebildin mi klibi? Çok duygusal olmuş. Ben başka ülkelerinkini izlemiştim. Açıkçası bizimkini de merak ediyordum. En çok Brezilya hoşuma gitmişti. Şu anda da o klipten bölümleri gösteriyoruz. Dilersen şununla başlayalım. Klip ekranlarda kimler yer almadı? Çıkarılanlar olacaktı nihai kadroda. Kimlerin yer almadığını istersen paylaşarak başlayalım, sonra klibi konuşalım.
4: Elbette elbette. Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskiellaç, Atakan Karazor ve Yusuf Sarı aday kadrodan çıkarıldı. Bunlara ilave olarak Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da aday kadrodan çıkarıldı ama bu üç isim Amerika'ya götürülecek. Oynayacağımız ilk maça kadar eğer bir sakatlık olursa bu isimler orada bekletilecek. Yani bir sakatlık olursa o isim çıkarılacak. Yerine bu isimlerden birini almak için bu üç ismi de Amerika'ya götürüyor. Turnuva boyunca kaleciler için şöyle bir durum var. Kaleciniz eğer sakatlanırsa yerine kaleci ekleyebiliyorsunuz. Yani Muhammed Şengezer de turnuva boyunca
0: antrenmanlarda yer alacak.
4: Evet, antrenmanlarda yer alacak.
0: Şimdi klipte görüntüler geliyor. Az önce kaleci Şükrü vardı, Şükrü Ersoy. Şimdi Rüştü Reçber. Tarihimizde yer tutan önemli isimler, Dünya Kupası'na giden isimler. Onlara birer zarf geliyor. O zarfı açıyorlar ve içinden bir futbolcu çıkıyor. Az önce Altay'ı görmüştük. Kalecilerde Mert ve Uğurcan'ın olduğunu da gördük. Sürpriz isimler var mı? Ben yayında olduğum için bir bölümünü izleyebildim. Özellikle 2002 yılı kadrosundan herhalde birçok isim o zarfları açıyor ve açıklamalara öyle geliyor. Senin klibe dair aktaracağın not var mı? Örneğin şimdi Rüştü Reçber o ay yıldızı zarfı açtı ve çevirdi. Mert Günok böylelikle açıklanmış oldu. Uğurcan Çakır'la birlikte 3 kalecimiz var. Bir kez daha sözü sana bırakayım. Ha, Bülent Korkmaz geldi. Sen de istersen biraz değerlendir.
4: Aslında bu projenin hazırlanmasındaki temel kurgu 2002 Dünya Kupası ile 2026 arasındaki süreydi. Bu zaman içerisinde milli takım forması giymiş çok değerli isimler bu klipte yer aldı. Yani şunu söyleyebilirim. Gerçekten uzun bir süredir milli takım yetkilileri bu klibi hazırlamak için uğraşıyor. Çok büyük bir titizlikle uğraştılar. Ve senin de söylediğin gibi İlhan Mansız var. 2002 Dünya Kupası'nda bizi gururlandırmış isimler şu andaki...
0: Erdem şöyle mi anlayalım? Da. Mesela evet. Bülent Korkmaz stoperleri açtı galiba.
4: Evet.
0: Yani her mevkinin oyuncusu, 2002'ye giden oyuncusu kendi mevkisi. Çünkü Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü'yü gördük. Orada Ozan Kabağı gördük. Samet Akaydın'ı gördük. Kendi mevkisinin dünya çapında bir yıldızıydı Bülent Korkmaz. Stoperleri açtı, az önce gösterdi. Şimdi de Ümit Davala evet. Sağ kanadı herhalde paylaşacak. Ferdi Kadıoğlu.
4: Sağ bekleri açacak.
0: Evet, sağ bekler hemen geldi. Mert Müldür geldi ekranlara. Eren Elmalı geldi. Böyle bir kurgu yapılmış anladığım kadarıyla, değil mi? Doğru anlıyorum çünkü yayında da ilk kez ben de izliyorum.
4: Mevkilere göre bir kurgu yapıldı. 2002 Dünya Kupası'nda değerli isimler vardı. Mesela Yıldıray Başçürk vardı. Şimdi bu oyuncular...

0: isimleri paylaşacak. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Orta sahalarımız milli takım kadrosunda açıklanan. Yıldıray'da diğer isimleri açacak şimdi. Forvetlerimiz Arda Güler, Barış Alper, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Hemen senin hücum özellikli futbolcularımızın çok heyecan verdiği bir turnuva olacak. Tahmini de sormak istiyorum. Ne dersin? Grup liderliği sanırım sürpriz olmaz. Amerika Birleşik Devletleri ile çekişeceğiz gibi görünüyor.
1: Evet, bizde en çok zorlayacak maç Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız maç olacaktır. Ama ben grup liderliğini alacağımızı düşünüyorum. Bizim hücumda çok etkili oyuncularımız var. Kenan Yıldız, tabi Arda Güler bizim göz bebeğimiz ama Kenan Yıldız gibi bir X faktörümüz var. Ben turnuvada Kenan Yıldız'ın ismini çok çok fazla konuşacağımızı düşünüyorum. Dün Can Uzun'u izledik ATV ekranlarında.
0: Doğru.
1: Gerçekten müthiş bir yetenek geliyor. Can Uzun da bence turnuvada.
0: Erdem, sakatımız var mı? Arda'nın bir sakatlığı konuşuluyordu ama dün o da süre aldı. Bir sakatımız yok herhalde, değil mi? Yani yok, beklediğimiz bir oyuncumuz yok.
1: Hiçbir sakatı. Yani ilk maçta eğer inşallah bir sakatlık olmazsa ilk maçta, Kanada'daki ilk maçta tam kadro sahada olacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun hafif problemi var. O da atlatıyor. Şu an için bir sakatlık problemi yok takımda. Herkes fiziksel ve mental olarak en iyi durumunda.
0: Bir de forvet oyuncusu tartışılıyordu. Forvetsiz 4-6-0 Kerem'le önde oynadığımız sistem ama dün gördük ki hem Can hem de Deniz bu anlamda görev aldıkları zaman, şimdi de İlhan Mansız geldi, o unutulmaz. Evet. 2002'de uzatmalarda Senegal'e attığı unutulmaz golle birlikte bizi yarı finale taşımıştı. O da sanırım forvet oyuncularını açıklayacak. Ne dersin? Bir sürpriz yapılıp forvetlerle de oynadığımız maçlar olacak mı?
1: Bence olacaktır. Deniz Gül'ü bu sebeple aldığını düşünüyorum. Ama orada mesela Barış Alper Yılmaz da zaman zaman forvet oynayabiliyor. Kenan da o bölgeye kaçabiliyor. Aslında bize forvet bölgesinde geniş de bir oyuncu havuzumuz oluştu. Her ne kadar biz net bir 9 numara striker arasak da ama Deniz Gül bu tanıma uyuyor. Deniz Gül'ün varlığı bize güven verecektir orada. Ama Montella gerçekten kendi sistemini oturttu. Biz hiç o forvet olmadan, forvetsiz konusunu bile konuşmadan artık işte çok skor üreten bir takım olduk. Bir de şunu açayım ben. Turnuvanın en genç 19. takımıyız. Avrupa Şampiyonası'nda en geç 3. ya da 4. takımdık. Bu takım hala gençliğini koruyor ama tecrübeli bir genç takım. Bu sebeple bu da bizim avantajımız olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir de hazırlık maçımız var. O evet. Da yine grubumuzda paylaşılacak. Ona dair de sanırım Venezuela ile oynuyoruz.
1: Evet, Venezuela.
0: O maça dair de notlar alalım. Şu anda da tüm takım açıklandı. Kalecilerle başladı ve milli takımımızın nihai kadrosu ekranlara yansıyor. Ona dair de notlarını alalım. Yavaş yavaş uğurlayayım seni.
1: Elbette. Venezuela ile ayın 7'sinde, Türkiye'ye göre 7'sinde Miami'de milli takımımız karşı karşıya gelecek. ATV ekranlarından mücadeleyi yayınlayacağız. Gün boyu hem A Haber hem A Spor hem ATV'de tabii gelişmeleri de paylaşmaya çalışacağız. A milli takımımız Venezuela maçıyla beraber aslında son provasını oynayacak. Ben o maçta biraz da ideal 11 bekliyorum.
0: Peki ne zaman gidiyoruz? Ne zaman yola çıkıyor milliler?
1: Milli takım bugün yola çıkıyor. Saat 13'te İstanbul Havalimanı'nda uğurlama olacak. 12.30'da Riva'dan hareket edecek. Tabii o uğurlama görüntüleri A Haber'de de olacaktır. A Spor'da da olacaktır. A milli takımımızı Amerika'ya uğurluyoruz. Ciddi de bir basın ilgisi var duyduğum kadarıyla. Bayağı kalabalık bir ilgi var. A milli takımımızı Amerika'ya bugün uğurlayacağız. Ardından zaten Miami'de bu maçın hazırlıklarına başlayacak. Maçını oynayacak kamp merkezi Arizona'ya geçecek. Çok yoğun bir seyahat programı var Dünya Kupası boyunca A milli takımımızın. Bazen nerede olduğunu bile anlayamayabiliriz.
0: Peki.
1: Bu sebeple inşallah hayırlı olur. İnşallah sonu kupa olur.
0: Hayırlı olsun diyelim. Bu yayında uğur getirir diyelim. Erdem, çok teşekkür ederiz katıldığın, görüşlerini paylaştığın için. Erdem Aktaş bizlerle birlikteydi. A Spor ekibinden. Milli takımımızın kadrosu da güzel bir kliple açıklandı. Eğer izlemediyseniz sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Lütfen izleyin. 2002 ile bugünü buluşturan bir klipti o. Milli takımımıza da başarılar dileyelim. Bizim çocuklar umarız kupayla dönerler. Bugün onları yolcu edelim. ediyoruz. Gündemin önemli başlıkları var. Onlardan bir diğeriyle yayınımızı sürdürelim. Amerika ile İran arasında hem karşılıklı tehditler hem de görüşmeler sürüyor. İran'sa bu süre içerisinde saldırılarda hasar alan yer altındaki füze tesislerindeki tamiratı hızlandırdı. 69 tünelden 50'sinin girişi açıldı. Hasarın boyutlarını ise henüz kimse bilmiyor. İngiliz BBC ise savaş sırasında İran'ın 8 ülke

0: Şirin'de bulunan 20 Amerikan üssüne ağır hasar verdiğini haberleştirdi.
1: İran'ın füze sistemlerinin %85'i yok edildi. Geriye %15'lik bir kısım kaldı. Eğer uygunsuz davranmaya devam ederlerse onları yeniden vururuz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın neredeyse tüm füze sistemlerinin imha edildiğini iddia ediyor. Ama uydu verileri İran'ın hasar gören tesislerini yeniden inşa etmek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu gösteriyor. Savaş sırasında ABD ve İsrail İran'ın füzelerini sakladığı tünelleri vurdu. Ancak uydu verileri gösteriyor ki İran bu tünellerden 69'undan 50'sinin girişlerini yeniden açtı. Sadece tüneller değil, saldırılarda hasar gören yollarda onarılmaya başlandı. Ancak hedef alınan mağaralardaki füze ve dronların ne kadarlık kısmının kullanılabilir olduğuysa şimdilik belirsiz.
1: İran ordusunun tamamını yok etmedik. Bir şekilde ılımlı olan kısmı kaldı. İnsanlar bunu duyduklarına şaşırabilir. Ama geçmiş savaşlarda her şeyi yok ederek hata yaptık.
2: İngiliz BBC ise savaş sırasında İran'ı hedef alan Amerikan üslerindeki son durumu analiz etti. Savaş boyunca İran 20 üssü hedef aldı. Hava savunma sistemleri, radarlar, savaş uçakları vuruldu. Milyonlarca dolarlık hasar oluştu.
0: Fransa ve İngiltere Atlantik Okyanusu'nda ortak bir operasyona imza attı. İki ülkeye ait güçler müttefiklerinin de desteğiyle uluslararası yaptırımlara tabi olan bir Rus petrol tankerine uluslararası sularda el koydu.
2: Askeri helikopter eşliğinde halatla gemiye indiler. Yaptırımları delmeye çalışan bir tankere el koydular. Fransa ve İngiltere müttefiklerinin de desteğiyle Atlantik Okyanusu'nda yeni bir operasyon düzenledi. Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde yer alan Rusya'ya ait Tagore isimli bir petrol gemisi Avrupalı müttefikler tarafından alıkonuldu. Operasyona ilişkin detayları Fransa Cumhurbaşkanı Macron paylaştı. Operasyonun uluslararası sularda gerçekleştirildiğini belirten Fransız lider, Avrupalı ortaklarıyla birlikte yaptırımların aşılmasına göz yumulmayacağının mesajını verdi. Rus gölge filosunun 4 yılı aşkındır savaşı finanse ettiğini ve deniz hukukunu ihlal ettiğini öne sürdü. Fransa, Eylül ayından bu yana Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen 3 gemiye el koymuştu.
1: Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için gölge filoya yönelik eylemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Rusya'nın gölge filosundaki gemiler denetimlerden kaçmak için sık sık bayrak değiştirip geçersiz kayıtlarla faaliyet gösteriyor. Avrupa Birliği ise daha önce bu filoyla bağlantılı olduğu düşünülen yüzlerce gemiye yaptırım uygulamıştı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas siyasi büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.
2: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Ankara'da Hamas temsilcileriyle bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Görüşmede Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine yaptığı saldırılar görüşmenin başlıkları arasında yer alırken, garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Ateşkesin birinci aşamasına ilişkin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması ve müzakere sürecinin ilerleyişine dair değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ayrıca daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalar dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi.
0: Türkmen valisinin yönetimi

0: Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu duyurdu. Zorlu, Kerkük'ün birliğe katılımıyla birlikte Türk dünyasındaki yerel yönetim işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi.
1: Kerkük bizim için çok önemli bir merkez. Bir defa Irak-Türkiye ilişkilerinin çok önemli bir sembolü.
2: Türk dünyasının yerel yönetim ağında önemli bir adım atılıyor. Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
1: Ve böylelikle bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle Kerkük çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak.
2: Nisan ayında Kerkük'ün ilk Türkmen valisi seçilen Muhammed Seman Ağa, AK Parti Genel Merkezi'nde Kürşat Zorlu'yu ziyaret etti.
3: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemez. Bu bir gerçektir.
2: Ziyarette özellikle altyapı projeleri, Kerkük'te kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, gençlerin ve kadınların öne çıkabileceği yeni alanların oluşturulması gibi pek çok konu konuşuldu.
1: Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Irak'la Türkiye arasında stratejik çok önemli adımlar atılıyor. Özellikle kalkınma yolu projesi bu anlamda önümüzdeki süreçte gerek iki ülke ilişkilerini, gerekse bölgemizin barış, güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiriyor. İşte Kerkük'te bunun bir kesişme noktası. İnanıyoruz ki Kerkük'ün güvenliği ve huzuru Irak'ın güvenliği ve huzuru demek. Bu da bölgemizin aslında barış ve güvenliğine hizmet edecek çok önemli bir adım.
2: Zorlu, Kerkük'te yeni döneme işaret etti.
1: Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor.
0: Antalya'nın Kepez ilçesinde kendisinden haber alınamayan 7 aylık hamile hemşire evinde ölü bulundu. Kolunda serum takılı olan genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Aylık hamile hemşire evinde ölü bulundu. Olayın adresi Antalya'nın Kepez ilçesi. Acil tıp hemşiresi Esra Uğur'a ulaşamayan yakınları adresine gitti. Defalarca zili çaldılar ve telefonla aradılar ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Uğur'un boşanma aşamasında olduğu eşi adrese çağrıldı. İçeri polise giren aile genç kadını kolunda serum takılı halde koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Esra Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için adli tıp morguna kaldırıldı. Bu sırada yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü. Uğur için son görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde meslektaşları tarafından tören düzenlendi. Polis Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.
0: Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada 17 yaşındaki firari sanık Cihan Timur'un ilk duruşma tarihi belli oldu. Amerika'da tutuklu olan Cihan Timur iade edilirse 8 Temmuz'da Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan kazanın firari sanığı Timur Cihan Timur'un hesap vakti yaklaşıyor. 17 yaşındaki Cihan Timur kullandığı ciple 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarında arızalanan ATV'sinin başında bekleyen Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarına çarpmıştı. Kazada bir çocuk babası Acı yaşamını yitirmiş, yanındakilerden de yaralananlar olmuştu. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, annesi Eylem Tok tarafından önce kaza yerinden ardından da aynı gece

0: önce yurt dışına kaçırıldı. Soruşturma kapsamında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul ABD'de yakalanarak tutuklandı, Türkiye'ye iadelerine karar verildi. Günlerce gündemden düşmeyen kazayla ilgili yargı aşamasına gelindi. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma tarihini de 8 Temmuz saat 13.30 olarak belirledi. Şimdi gözler 2 yıldır firari olan Cihan Timur ve annesi Eylem Tok'u iade etmesi beklenen ABD adaletine çevrildi.
1: Bursa'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Biri polis, 5 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili 2 kişi tutuklandı.
2: Yol verme yüzünden arbede çıktı. Taraftar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Biri polis, 5 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Halk otobüsü şoförüyle başka bir araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. ARBD'ye her iki sürücünün yakınları da dahil oldu. 4 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafları birbirinden ayırdı. Yaralılar civardaki kafeteryaya taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa taşınıyordu ki ARBD'nin fitili yeniden alevlendi. Polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Olaylarda bir polis memuru da başından yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: İstanbul'da bir taksici Amerikalı turistten 300 liralık yol için 7.282 lira aldı. Ekipler tarafından yakalanan ticari taksi sürücüsüne 141.500 liralık trafik idari para cezası uygulandı. Dolandırıcılık suçundan yakalanan taksi şoförü adliyeye sevk edildi.
3: Yes, this one. For 10 minutes.
2: 300 liralık yol için 2700 lira istedim. Ödeme sırasında 7300 lira çektim.
4: 300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like
2: ABD'li bir turist İstanbul'da taksiye bindi. Taksi şoförü 300 liralık yol için yolcudan 2677 lira istedi.
4: 50 euro?
3: Yes, this one.
4: For 10 minutes.
2: ABD'li yolcu teklifi kabul etti. Ancak taksi şoförü bu fiyatı da düşük bulup turistin hesabından tam 7282 lira çekti.
4: 7300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like
2: O anları kayda alan ABD'li turist daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen polis ekipleri taksicinin kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan ticari taksi sürücüsüne 141.500 lira trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca ticari taksi sürücü kartı iptal edilerek araç trafikten men edildi ve otoparka çekildi. Taksi şoförü dolandırıcılık suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul Avcılar'da 5 katlı apartmanın merdivenleri yandaki temel kazısında meydana gelen toprak kayması sebebiyle çöktü. Kolonlarından da ses gelen apartman tahliye edildi. Görüntülerin adresi İstanbul Avcılar. 5 katlı apartmanın yan tarafındaki kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 20 daireli apartmanın girişindeki merdivenler toprak kaymasıyla birlikte çöktü. Kolonlarından da ses gelen apartman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Apartmanın kentsel dönüşme sürecine girdiği için birçok dairesinin daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Görüntüler de ekranlara böyle yansıdı. Türk hava sahasında güvenliği sağlamak amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Sistem sayesinde İHA'lar anlık olarak izlenebilecek, yasa dışı kullanım ve mahremiyet ihlalleri cezalandırılabilecek.

0: Tek işte detaylar.
1: Türkiye'de sayıları ve kullanımı hızla artan insansız hava araçlarına yönelik önemli adımlar atılıyor. Türk hava sahasında güvenliği sağlamak amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağını hazırlayarak genel görüşe sundu. Yeni düzenlemenin merkezinde İHA'ların tescil, izin ve anlık konum takibini yapacak olan İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi yer alıyor. Hava sahasındaki İHA trafiği merkezi olarak yönetilecek. Kayıtlı cihazların anlık konum ve uçuş durum bilgisini izleyecek. İHA operasyonları risk durumlarına göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. En yüksek riskli grup olan sertifikalı kategorisindeki İHA'lar, kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılabilecek. Açık kategoride yer alan 500 gram ve üstü İHA'larla üzerinde kamera ve mikrofon gibi kişisel veri kaydeden sensör bulunan tüm cihazların sisteme kaydı zorunlu hale gelecek. Yeni talimatla pilot ve işletmecilere terör ve yasa dışı kullanıma karşı tedbir alma yükümlülüğü de getiriliyor. İHA'larla yapılacak mahremiyet ihlallerinde doğrudan Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. İzinsiz veya belirlenen sahaların dışına çıkan uçuşlar için idari para cezalarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
0: Dünya Kupası'nda oyundan çıkarılan futbolcuların zaman geçirmesi bir ceza sistemiyle engelleniyor. 10 saniyede sahayı terk etmezseniz yeni oyuncu sahaya en az 1 dakika geç girecek. Kural Japonya'da ilk kez uygulandı ve skoru da etkiledi.
2: Dünya Kupası'nın yeni kuralı çok konuşulacak. Japonya'nın İzlanda ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez uygulanan kuralda futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmeyince hakem yerine girecek futbolcuyu 1 dakikalığına cezalandırdı ve içeri sokmadı. Japonya bu sırada golü bularak maçı 1-0 kazandı.
3: Hadi Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi!
2: En az 1 dakika uygulanan ceza topun oyunda kaldığı süreyi arttırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin de mücadele edeceği Dünya Kupası'nda konuşurken ağzını kapatanlara bile kırmızı kart verilebilecek. Etki ve sonuçlarını futbol dünyası hep birlikte görecek.
3: Gol, gol, gol!
0: A milli takım Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4 golle mağlup etti. Maçın özeti ekranlarınızda olacak. Ardından bir aramız var. Sonra yeniden karşınızdayız.
4: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can uzunla gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.
5: Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda.
4: Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu, milli takım 1-0 önde bu golle.
5: Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut.

0: Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı 2'ye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol. Deniz Gül'ün golü milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti. Deniz Gül'ün golü. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas ardadan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli...
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Savunma sanayinin devi Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ile toplam 845 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı. Anlaşmalar, kamu güvenliği haberleşme sistemleriyle uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre teslimatlar, 2026 yılından itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek. Söz konusu anlaşma Aselsan'ın hem savunma elektroniği hem de uzay ve haberleşme teknolojileri alanındaki proje hacmini artırırken şirketin uzun vadeli gelir görünümüne de katkı sağlayacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bir reklam.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam. A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Böylece ekonomi üst üste 23. çeyrekte de büyüme performansını korudu. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve sıkı para politikalarının etkili olduğu dönemde açıklanan veri iş dünyasının da gündemindeydi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir büyümenin Türkiye'nin uzun dönem ortalamasının altında kaldığını ancak mevcut şartlar dikkate alındığında dikkat çekici bir performans sergilendiğini kaydetti.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Smokin bizim işimiz. 6

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Amerika'ya yolcu edeceğiz. Peki kadroda kimler var? Montella'nın tercihleri hangi futbolculardan yana olduğu hemen ekranlara getirelim. Çok da güzel bir kliple açıklandı. Birazdan klibi de ekranlara getiririz ama önce milli takım kadrosunu sizlerle paylaşalım. Kalecilerimiz 3 kaleci Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır'ın milli takım kadrosunda olduğunu biliyoruz. Muhammed Şengezer de antrenmanlarda yer almak üzere Dünya Kupası kadrosunda yer alacak. Defans oyuncularımız Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merihal Demir, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik'ten oluşuyor. Arkadaşlarımız da mevkilerine göre yedekleriyle birlikte onları sıraladılar. Orta sahaya baktığımız zaman Hakan Salih, Orkun İsmail ve Kaan'ı görüyoruz orta sahada. Ve ön bölümümüz, yani hücum bölümümüz gerçekten dünya çapında yıldızlardan oluşuyor. Hemen bir kez daha paylaşalım. Arda Güler bu sene Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu da seçilmişti. Milli gururumuz Real Madrid'in oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül dün ikisi de golle buluşmuştu. İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı, Kerem Aktürkoğlu yine büyük şampiyonların golcüsü, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün'den oluşan bir ileri ucumuz da var. Gerçekten de rakiplerin korkulu rüyası olmuş durumda. İşte şu anda da ekranlara yansıyan görüntü, o klip, 2002'den bugüne uzanan bir mesaj geliyor. Şu anda zarflar içerisinde aday takımda, aday kadroda yer alan futbolcular var ve bu kliple açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu milli takım kadromuzu Rüştü Reçber 2002'nin en önemli oyuncularından biriydi. Takımda yer alan, ona gelen zarfta kaleciler ortaya çıkacak. Bülent Korkmaz'ın klipte yer aldığını biliyoruz. Yine Hasan Şaş'ın, Ümit Davala'nın ve İlan Mansız'ın da bu klipte yer aldığını biliyoruz. Güzel bir klip hazırlanmış. Milli futbolcularımıza moral, 2002'dekilere de bir hatıra niteliğinde. Tekrar edelim, ilerleyen dakikalarda yola çıkacak Ay Yıldızlı ekibimiz.
4: Cesaret ve mücadele bizim ruhumuzda.
3: İşte Bülent Korkmaz efsane, Galatasaray'ın efsanesi. O da savunma oyuncularının bulunduğu zarfı açıyor. Bir kez daha başarılar diliyoruz bizim çocuklara ilerleyen dakikalarda.

0: Dakikalarda Amerika'ya doğru yola çıkarken o uğurlama da Samet, güzel bir uğurlama da hazırlandı. Onu da ekranlarınıza getireceğimizi paylaşmış olalım bir kez daha.
1: Abdülkerim Bardak.
0: Devam edelim. Gündemin diğer başlıklarıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı verdi. Bu kapsamda CHP'li 6 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Detayları alacağız. Ekip arkadaşımız İsmet Yerdelen telefon attığımızda. İsmet, sözü hemen sana bırakalım.
2: Evet, teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılanma işlemleri sürerken sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında 2024 yılı yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikte değerlendirme yapılmıştır. Soruşturma dosyasında yer alan beyanlar, ETS, bas kayıtları ve diğer delillerle birlikte değerlendirildiğinde söz konusu milletvekilleriyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi'nde para talep edilmesi, paranın temin edilmesi, Ankara'da teslim edilmesi ve bu sürecin çeşitli temaslarla koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğu tespit edilmiştir. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek daha önceki açıklamalarında 1 milyon euroyu Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'ya verdiğini belirtmişti. Muhittin Böcek de etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiği ifadede oğlunun bu ifadesini doğrulamıştı. HTS ve bas kayıtları incelendiğinde para tesliminin gerçekleştiği iddia edilen tarihlerde tarafların Ankara'da özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içerisinde oldukları, bazı milletvekilleriyle şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğü değerlendirilmiştir. Yapılan hukuki değerlendirme neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 161'e 9 maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu kapsamda ilgili şahıslar hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizliğine karar verilmiş, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturma ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ayrıca yürütülmeye devam edecektir şeklinde bir açıklama yapıldı. Evet, oldukça ciddi bir gelişme, sıcak bir gelişme bu. Milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi gerekecek muhtemelen. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı dosyayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi de oylamaya götürdüğü takdirde eğer büyük bir çoğunluk oylamada kabul verirse özel olmak üzere saydığımız isimlerle ilgili fezleke ve soruşturma izni verilecek. Sıcak gelişmeler oldukça tekrar sizinle paylaşacağız. Sözü merkeze bırakıyorum.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında tutuklu Muhittin Böcek'in kuaförü, medya iletişimcisiyle belediye personeli bir mimar yer alıyor. Emniyet güçleri bir kişinin yakalanması için çalışmalarını ise sürdürüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek dahil çok sayıda kişi tutuklanmıştı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kurultayda oy kullanan delegeler ve yakınlarının hesap hareketleri ilgili kurumlardan talep edildi.
3: CHP Kurultay soruşturmasında başsavcılık harekete geçti. Delegelerin masak raporları ve SG

0: dakika kayıtları istendi. CHP 38. olan kurultayına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Bu süreçte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de kurultay hakkında mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme bu kararda Genel Başkan Özgür Özel de parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve kurultay öncesindeki Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin tedbiren yeniden göreve getirilmesine hükmetmişti.
1: Hep ellerinde kalacaktır. Değerli yol arkadaşlarım.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli ifadesini kullandı.
3: Sorumluluk mevkiindekilerin yozlaşmanın ve çürümenin baş aktörü olması içine düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. En başında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
2: Gözler bugün Özgür Özel'in yapacağını söylediği 13.30'daki grup toplantısına çevrilmiş durumda. Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili hangi açıklamalarda bulundu? A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin CHP Genel Merkezi'nde son bilgileri paylaşmak için hazır. Oğuzhan, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
4: Teşekkür ederim. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Tabii ki özellikle şu anda CHP'de bir ikilik söz konusu. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında çalışmalarını yürütürken Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde çalışmalarını yürütüyor. Özellikle bugün grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bununla alakalı tabii ki CHP genel merkezinden bir yazı gönderilmişti. Bizim böyle bir talebimiz yok diye, ancak Özgür Özel de bugün 13.30'da söz konusu grup toplantısının yapılacağını belirtti. Tabii ki gözler bir yandan grup toplantısına çevrilmişken bir yandan da gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımının açıklanmasına çevrilmiş durumda. Burada tabii ki özellikle dün söz konusu bu A takımının, yani MYK üyelerinin açıklanması bekleniyordu. Ancak özellikle listenin genişletilmesi kararı alınmasıyla birlikte bu açıklamanın ertelendiği bilgisi var. Tabii ki bugün özellikle grup toplantısında Özgür Özel'in yapacağı konuşma esnasında yine Kılıçdaroğlu'nun MYK listesini açıklayacağı ve ilk toplantısında yapacağı yönünde bazı bilgiler var. Bunun da tabii ki henüz bir netlik kazanmış değil. Ancak özellikle kulislerde CHP Genel Merkezi'nde yeni MYK üyelerinin odalarının hazırlandığı ifade ediliyor ve bazı isimlerin de listede yer aldığı belirtiliyor. Özellikle isimlere bakacak olursak Bülent Kuşoğlu, Cemal Canpolat, Faik Öztürk, Barış Yarkadaş, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Berhan Şimşek, Akif Hamza Çebi, Yıldırım Kaya, Müslüm Sarı, Turan Aydoğan, Necdet Saraç, Hakan Uyanık, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer gibi isimlerin listede yer aldığı konuşuluyor. Tabii ki özellikle listenin ne zaman açıklanacağı dair henüz net bir bilgi yok. Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir saat önce genel merkeze gelerek çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saattir de makamında çalışmalarına devam ediyor. Gün içerisinde de özellikle listeye ilişkin takibimiz tabii ki kameraman arkadaşım Şükrü Can Çankaya ile birlikte devam ediyor olacak ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
2: CHP kurultayının yapılması için delegeden imza toplayan Özgür Özel bugün saat 13.30'da grup toplantısını yapacağını duyurmuştu. Meclis yönetimi de Özgür Özel'in başvurusunu usule uygun buldu ve bugün saat 13.30'da toplantı programı gündeme işlendi. Ankara'ya gideceğiz. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu gelişmeleri aktarmak ve kulis bilgilerini paylaşmak için hazır. Artık az bir süre kaldı Tülay Ağoğlu. Neler yaşanıyor şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Notlarınız değerli olacak. Sözü hemen size bırakayım.
5: Hakan Uysal, şu anda grup toplantısının yapılacağı salonun hemen önündeyiz. Zaten salona da gireceğiz. Sabahın erken saatlerinden itibaren burası dolmaya başladı. Çünkü çağrı yapıldı. Milletvekillerinin yanı sıra doğal olarak milletvekilleri zaten bu çağrının içindeler ama eski milletvekillerine çağrı yapıldı. Partililere çağrı yapıldı buraya gelmeleri için ve sabahın erken saatlerinden itibaren buraya gelişler başladı. Şu anda salonun önemli bir kısmı dolmuş durumda. Milletvekilleri de gelmiş durumda. Tabii şu ana kadar kaç milletvekili geldi? Zaten toplantıya bir saatten uzun bir zaman var. Hangi milletvekilleri gelecek? Kaç milletvekili gelecek? Şu anda bunu söylemek çok mümkün değil. Ancak ilerleyen dakikalarda buna ilişkin daha net bilgiler verebileceğiz. Tabii 111 milletvekili kurultay çağrısında bulundu. İmza attı daha doğrusu. Bu 111 milletvekilinin tamamı Özgür Özel'i mi destekliyor derseniz hayır, onların içinde tarafsız olanlar da var ama hemen kurultaya gidilmesi gerektiğini savunanlar da söz konusu. Bu arada grup toplantı salonundayız şu anda. Evet, milletvekilleri yerlerini almış durumda. Özgür Özel'i desteklediği net olarak bilinen isimleri görüyoruz. 28 milletvekilinin Özgür Özel'in yanında net bir şekilde durduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 20 milletvekilinin de Kılıçdaroğlu'nu desteklediği söyleniyor. Tabii tarafsız olan daha doğrusu rengini belli etmeyen milletvekilleri de söz konusu. Her iki tarafta şu ana kadar yer almayan milletvekilleri de var. Evet, grup toplantısı burada gerçekleşecek. Meclis Başkanlığı'na yazılar yazıldı. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının gerçekleşmemesi için bir takım girişimlerde bulundu. Son olarak aldığımız bilgilere göre de Meclis Başkanlığı da genel merkeze bir yazı yazdı. Bir grup toplantısı düzenleyecek misiniz şeklinde soruldu. Hayır yanıtı alındı ancak buna karşılık bugün bu grup toplantısı gerçekleşiyor. Özgür Özel'in yani grup başkanının çağrısı üzerine. Özgür Özel bu kürsüde konuşacak bugün. Burada bulunan milletvekillerine, partililere seslenecek. Kuşkusuz söyleyecekleri önemli olacak Özgür Özel'in de. Bu arada bu grup toplantısı gerçekleşecek. Artık bu noktadan sonra iptal edilmesi söz konusu değil. Ancak bir dahaki hafta ne olacağına ilişkin henüz belirsizlik söz konusu. Meclis Başkanlığı'nda bir dahaki hafta için ayrıca başka bir yol ortaya koyabileceği ifade ediliyor. Tabii Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ne dedi? Bizim buna karışma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Çünkü bu CHP'nin iç tartışması dedi ve CHP'nin çözmesi gerektiği üzerinde durdu. Evet, şu anda o grup toplantısının yapılacağı salondayız ve burada dolmaya başta önemli bir kısmı doldu salon ama daha gelecekler var. Tabii toplantı 13.30'da. 13.30'da Özgür Özel buraya gelecek ve bu kürsüden konuşacak. Farklı bir görüntü var. İkiye bölünmüşlük yaşanıyor. CHP Genel Merkezi de buradaki gelişmeleri izleyecek. Biz de buradaki gelişmeleri sizlere anı anına aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Haktan Uysal'a bırakalım.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Sorgu

0: Mahallesi'nde bir otomobil kontrolsüz kavşakta başka bir otomobile çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Kazanın ardından kendi imkanlarıyla otomobilden çıktıktan sonra yerde yatan kadın araç sürücüsü sinir krizi geçirdi ve uzun süre gözyaşı döktü. Yaralı otomobil sürücüleri 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
1: Karşı tarafta da bir şey yok, sende de bir şey yok. Her şeyi yanına getir.
0: İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü durağa daldı. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler Büyükçekmece'den ekranlarınıza yansıyor. İddiaya göre 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ara sokaktan ana caddeye dikkatsiz bir şekilde çıktı. O sırada seyir halindeki bir otomobile çarpan araç savrularak otobüs durağına girdi. Kontrolden çıkan araç durakta otobüs bekleyen 55 yaşındaki Nuri Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam ağır yaralandı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkent'te kayıp olarak aranan Hatice Anlı, Beypazarı ilçesi Nallıkaşı mevkiinde jandarma ve AFAD ekiplerince yaralı halde bulundu. Ankara'da ikamet eden genç kadın Beypazarı ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan ailesinin yanına bayram ziyareti için gitmişti. En son sabah saatlerinde görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hatice Anlı'nın yakınları jandarmaya gitti, kayıp ihbarında bulundu. Genç kadın jandarma ve AFAD ekiplerince yaralı halde bulundu. Anlı'nın yüksekten düştüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Anlı'nın tedavisi devam ediyor. Bursa'da kontrolden çıkan jipin park halindeki araca çarptığı kazada doğalgaz kutusunda sızıntı yaşandı. Çevreye yayılan yoğun gaz sebebiyle mahalleli sokağa döküldü. Olay gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir jip park halindeki araca çarptığı kazada binada bulunan doğalgaz kutusu hasar gördü. Çevreye yayılan yoğun gaz kokusu nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri çevre binalarda yaşayan vatandaşları tahliye ederken doğalgaz ekibi de bölgeye verilen gazı kesti. Aracın 50 metre ilerideki sokağa park eden jip sürücüsü alkol metreyi üflemeyi reddetti. Gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahse yönlendiren internet sitesinin sahibi Selçuk Yılmaz Denizli'de yakalandı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü korsan yayıncılığa ağır darbe vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ücretli izlenebilen Süper Lig maçlarını korsan olarak yayınladığı belirlenen internet sitelerine operasyon düzenlendi. Sitenin sahibi Selçuk Yılmaz da Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Yılmaz'ın sadece kaçak maç yayını yapmadığı, kullanıcıları doğrudan yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlendi. İstanbul'a gönderilen Selçuk Yılmaz'ın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve server düzenekleri ele geçirildi.
0: Amerika İran hattında ateşkes umutları bir kez daha darbe aldı. Karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalar Orta Doğu'da tansiyonu yeniden tırmandırdı. Trump ve Netanyahu arasındaki kritik görüşmenin ayrıntıları ise Washington Tel Aviv hattında çatlak iddialarını da güçlendirir nitelikteydi.
2: ABD ve İran arasındaki ateşkes süreci bir kez daha çıkmaza girdi. ABD savaş uçakları İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesislerini vurdu. İran ise ABD'nin Kuveyt'teki üslerine saldırarak karşılık verdi. Misillemelerin ardından İran basını müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Yükselen tansiyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden mesaj verdi.

0: Nerede İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. İlk açıklama Trump'tan geldi. İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını iddia etti. İsrail'in Beyrut'a asker gönderemeyeceğini, yola çıkmış olanların da geri çevrildiğini sözlerine ekledi. Trump, İran müzakereleriyle ilgili olarak da Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta sonuçlanabileceğini paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dansa Trump'ın saldırılar duracak sözlerinin aksine bir açıklama geldi. Netanyahu, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da planlı faaliyetlerini sürdüreceğini, Hizbullah'ın saldırması halinde Beyrut'u vuracaklarını Trump'a söylediğini duyurdu. ABD medyasından Axios'a Trump Netanyahu görüşmesinin gergin bir havada geçtiğini ileri sürdü. İddiaya göre Trump Netanyahu'ya "Sen tam bir delisin, ben olmasaydım şimdi hapiste olurdun. Herkes senden ve senin yüzünden İsrail'den nefret ediyor" ifadelerini kullandı.
1: Fransa'da 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin anketler Avrupa Birliği'nin ikinci büyük ekonomisinde siyasi merkezin hızla güç kaybettiğine işaret ediyor. Liderliğin en güçlü adayları aşırı sağ ve aşırı soldan. Ülkenin merkez siyasetini temsil etmeye hedefleyen isimlerse parçalanmış bir görüntü veriyor. NATO ve ABD karşıtlığı gündemde, detayları alacağız. Ekip arkadaşımız Ömer Aydın gelişmeleri aktarmak için hazır. Notları için sözü Ömer'e bırakalım.
2: Hakan, teşekkür ediyorum. Senin de söylediğin gibi oldukça ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Nisan 2027'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugünlerde iki dönem kuralına takıldığı için yeniden aday olmanın yollarını araya dursun. Anketlerde ise çok farklı bir tablo çıkıyor. Fransa'da son 30 yılın bir geleneği söz konusu. Aşırı sağ rakibi ikinci turda karşısına alan seçimleri kazanıyor. Cumhurbaşkanı olarak seçiliyor. Şimdi önce baba Le Pen vardı. Şimdi de kızı Marine Le Pen söz konusu. Aşırı sağ aday Marine Le Pen'e 5 yıllık siyaset yasağı getirilmişti. Bununla ilgili önümüzdeki aylarda kesin karar çıkacak. Marine Le Pen'in aday olup olamayacağı ile ilgili temiz kararı bekleniyor. Tabii Marine Le Pen aday olamazsa Le Pen'in partisinin yeni bir adayı söz konusu, genç Jordan Bardella. Aşırı sağın %30-35 arasında seçimlerde oy alacağı kesin gibi görünüyor anketlere göre. Asıl önemli olan ikinci aday kim olacak? Daha doğrusu ikinci tura çıkacak olan ikinci aday kim olacak? Çünkü ikinci tur sonucunda Cumhurbaşkanı belirlenecek. Burada da çok ilginç bir ikinci tur adayı karşımıza çıkıyor. Aşırı sol aday Jean-Luc Mélenchon. Bu iki durumda da senin de hatırlattığın gibi Amerika Birleşik Devletleri ile veya NATO ile Avrupa Birliği ile oldukça araları soğuk olan iki kesimden, iki adaydan bahsediyoruz. İki blok olarak değerlendiriliyor, hem aşırı sağ hem de aşırı sol. Aşırı sol adayın aslında çok ilginç bir özelliği var. Fransa'da İsrail'e karşı olan tek aday olması. Bu noktada da Fransa'da solun bölünmüşlüğü söz konusu. Soldan Sosyalist Parti gittikçe eriyen bir oy oranına sahip. Yine eski hem Gürcistan hem de Ukrayna yönetimlerinin danışmanlığını yapan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rafael Glucksmann'ı yine soldan aday gösterip Jean-Luc Mélenchon'un oylarını bölme noktasında bir çaba söz konusu. Fakat kesin olan bir konu var. Eski Başbakan Edouard Philippe veya Macron'un partisinden adaylıklarda söz konusu. Fakat ikinci tura kalabilecek olan şimdilik anketlere göre kesin görünen aşırı sağdan Marine Le Pen veya Bardella veya NATO ve Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakan aşırı soldan Jean-Luc Mélenchon'un

0: durumu söz konusu. Fransa'yı çok ilginç, çok tartışmalı ve çok kritik, çok riskli, Fransa ve AB açısından çok riskli bir 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin beklediğini söyleyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer, teşekkürler. Devam edelim. Hollanda skandal bir olaya sahne oldu. Filistin kökenli bir sığınmacı gözaltına alınmak istendi. Bu sırada hamile eşi de yanındaydı. Konuşmaya çalıştığı sırada Hollandalı polis kolundan çekip yere fırlattı, sürükledi. Kamuoyuyla paylaşılan görüntüler öfkeyle karşılandı.
2: Hollanda polisi hamile kadını kolundan tutup fırlattı, yerde sürükledi. Eşi tepki gösterince çifti darbetti. Hollanda polis şiddetinin en çirkin haline sahne oldu. Gazze kökenli Filistinli bir sığınmacı Hollanda polisi tarafından gözaltına alınıyordu. Bu sırada hamile eşi polislerle konuşmaya çalıştı. Eşiyle kalıp kalamayacağını sordu. Polis ise cevap dahi vermeden hamile kadına saldırdı. Kolundan tuttuğu Filistinli kadını yere fırlattı. Düşünce de onu yerde sürükledi. Bu sırada öfkelenen eşi ise polislere saldırdı. Yumruk yumruğa yaşanan arbede sırasında çift yaralandı. Hollanda polisinin sığınmacı çifte uyguladığı şiddet kamuoyunda tepki topladı. Gazetecilere konuşan Filistinli kadın, olaydan 5 gün sonra erken doğum yaptığını açıkladı. Hollanda makamları olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı. Soruşturma ise sürüyor.
1: Myanmar'da meydana gelen, henüz nedeni bilinmeyen patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti. 70'ten fazla kişi de yaralandı. O anları ekranlarınıza getiriyoruz şimdi.
3: Kilometrelerce öteden görülen patlama faciaya yol açtı. Onlarca kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Görüntüler Myanmar'dan. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Çin sınırına yakın bir bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Ağır yıkıma neden olan patlama sonrası çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeyi kontrol eden Tang Ulusal Kurtuluş Ordusu, patlamanın grubun ekonomik biriminin kontrolündeki bir alanda meydana geldiğini duyurdu. Yerel kaynaklar patlamanın madencilik faaliyetinde kullanılan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü. Yetkililer olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Ayrıca olayın bir saldırı sonucu yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
1: Japonya'nın Okinawa adası ülkeye yaklaşan tayfun nedeniyle diken üstünde. Kıyıya ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle 2 kişi yaralandı. Tayfun yüzünden en az 560 uçuş iptal olurken insanlar marketlere akın etti.
3: Saatte 180 km hızla adaya yaklaşan tayfun Japonya'yı alarma geçirdi. Uçuşlar durduruldu, market rafları boşaltıldı. Ülkenin güneyindeki Okinawa adası bölgeye yaklaşan Junmi tayfunuyla karşı karşıya. Fırtına adada tam olarak etkisini göstermese de şiddetli rüzgar adada hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda kötü havadan nasibini aldı. En az 560 uçuş iptal edildi. Ayrıca birçok otobüs ve tren seferleri de tedbir amacıyla askıya alındı. Afet nedeniyle bölgenin enerji altyapısında aksaklıklar meydana geldi. Okinawa Elektrik Şirketi toplam 4260 hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Ada halkı tayfuna karşı önlemini de erken aldı. Okinawalılar marketlere akın edince birçok markette raflar boşaldı. Sokaklarda insan kalmadı. Fırtınanın Okinawa adasının ardından Kagoshima, Kinki, Tokai ve Kanto Koshin bölgelerinde de etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 180 km'yi bulabileceği konusunda uyaran uzmanlar Okinawa ve Amami'de yağış beklendiğini duyurdu. Riskli bölgelerde yaşayanlara yüksek dalgalar, sel ve heyelan gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
1: Sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var.
4: Fransa, Tagore adlı Rus petrol tankerine müdahale etti. Sahte bayrak iddiasına Rusya'nın yanıtı korsanlık oldu. Tansiyon daha da yükseldi. Fırtına aniden bastırdı. İnsanlar kaçacak yer aradı. Çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Hortuma yakalanan inekler de şans eseri hayatta kaldı. Yarışın başlamasıyla araçlar birbirine girdi, ortalık karıştı. Pilotlar ölümden döndü. Sakatlanan futbolcuyu dışarı alıyordu sedye aracı. Arkadaşı fark etmedi. Çarpışmayla o da sakatlandı. Sürücü büyük tepki çekti. Futbol takımının şerefine havayolu şirketi devreye girdi. Dünyaca ünlü sahillerin üzerindeki alçak uçuş böyle görüntülendi. Gayet rahattı. Kapıyı açtı, kahvaltının bulunduğu sandviç torbasını aldı. Ayı şaşkın bakışlar arasında arabadan ayrıldı.
1: Zonguldak'ta erkek arkadaşının öldürüldüğünü ileri süren Kezban Çakıcı sorusunda suçunu itiraf etti sorgusunda. Aramızda çıkan arbedede elindeki bıçak göğsüne saplandı dedi.
5: Erkek arkadaşım öldürüldü dedi, gerçek karakolda ortaya çıktı. Zonguldak'ın Beycuma beldesi Hacı Ali köyünde 112 acil çağrı merkezini arayan Kezban Çakıcı, erkek arkadaşının eve gelen 3 kişi tarafından bıçaklandığını söyledi. Eve giden jandarma ve sağlık ekipleri 28 yaşındaki Ercan Kolçak'ı göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Kolçak'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kız arkadaşı Kezban Çakıcı ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kezban Çakıcı sorgusunda suçunu itiraf etti. Ayrılmak istediği için aralarında çıkan arbedede Kolçak'ın elindeki bıçağın göğsüne saplandığını ileri sürdü. Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kezban Çakıcı tutuklandı. Ercan Kolçak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
1: Denizli'de kaza sonucu yanan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişi yaşamını yitirmişti. Kaybedilen canların yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı.
2: Camı kırıp eşini kurtardı, 9 aylık bebeğiyle alevlerin arasında kaldı. 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün yanması sonucu biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının ardından geriye hayatını kaybedenlerin hikayeleri kaldı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, uzun yıllardır şoförlük yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Merdun'un yapılan otopsi sonucunda kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'le birlikte Kurban Bayramı tatilinde ailelerini ziyaret etmek amacıyla İzmir'e gitmişti. Kazada baba Civan Şen'in otobüste yangının başlamasıyla camı kırarak eşini çıkarmayı başardığı öğrenildi. 9 aylık oğlunu kurtarmak için tekrar yanan araca giren baba çıkan izdiham nedeniyle araç içinde Miraç'la birlikte can verdi.
6: Otobüs bariyerlere çarptı sanırım, kaza yaptı. Sonra bir anda otobüsün önüne alev almaya başladı. Ben oğlum yere düşünce ben bebeği eşimin kucağına verdim. Sonra bir an baktım alev bize doğru geliyor. Ben tuttum camı patlattım, oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı. Ben de onu kurtarayım, ezmesinler onu diye ben atladım. Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım.

0: canım sıkıştı. İnsanlar o telaşta arkadaşının arasında. Bebeğim vardı. Bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
1: İzmir'de yaşayan Fatma Kartal ise annesi Gulet Aybuay'la yıllar önce vefat eden ve mezarı Alanya'da olan kız kardeşinin kabrini ziyaret etmek için Antalya'ya gitmişti. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Henüz 16 Nisan'da dünya evine giren yeni evli genç çiftlerden Sami Erik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Merve Erik hayata gözlerini yumdu. Kazada hayatını kaybedenlerden biri de Zehra İyi oldu. Bayram tatili için ailesinin yanına giden genç kızın üniversite sınavlarına katılmak ve 18 Haziran'da yapılacak olan mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu öğrenildi.
2: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
1: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisikletle dolaşan 16 yaşındaki Emircan Çetin'e minibüs çarptı. Çetin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan cip park halindeki otomobile çarptı. Kaza sırasında yoldaki doğal gaz kutusu da hasar gördü. Çevreye yayılan yoğun gaz kokusu mahalle sakinlerini sokağa döktü. Çevredeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgeye verilen doğal gaz da kesildi. Kazaya sebep olan cipin sürücüsü alkollü çıktı, gözaltına alındı. Bu görüntülerse Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kayda geçti. İki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı ateş topuna çevirdi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen binada büyük hasar oluştu. Bolu'da bir babayla 17 yaşındaki oğlu arasında evde başlayan tartışma kavgaya dönüşüp sokağa taştı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı baba oğul aldıkları yumruk darbeleriyle yaralandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından baba aile içi şiddet büro amirliğine götürüldü. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 40 metrelik falezlerin zirvesine çıkan genç canını hiçe sayarak denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren gencin yardımına sahildekiler yetişti. Sudan çıkarılan genç sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tehlikeli atlayışsa kameraya yansıdı. Aksaray'da trafik denetleme ekipleri durdurduğu otomobil sürücüsüne alkol testi yapmak istedi. Ancak genç sürücü ısrarcıydı. Alkol metreyi bir türlü üflemedi. Polisin dakikalarca uğraşı da işe yaramadı. Zorluk çıkaran genç sürücüye 532.719 lira para cezası kesildi. Ehliyetine ise 40 gün süreyle el konuldu.
2: Uzaktan çalışma yaygınlaştıktan sonra kafelerde de yeni bir dönem başladı. Çünkü uzaktan çalışanların bir kısmı evde olmak yerine internet kullanımının ücretsiz olduğu kafelerde oturmayı tercih ediyor. İşletmeciler bu durumdan muzdarip, maliyet ciro dengesini kuramıyoruz diyorlar ve bu yüzden de müşterilerine hem internet kullanımı hem de şarj konusunda kısıtlama getirmeye başladılar.
3: Müşteri benden bir tane kahve içecek ve ondan sonra asla telefonunu şarja takamayacak diye bir şey yok.
4: Bir kahve al, bütün gününü aynı masada geçir. Üstelik internet ve şarj da ücretsiz olsun. Büyük şehirlerde sıkça karşılaşılan bir tablo bu. Ama bundan sonra öyle olmayacak. İşletmeler müşterilerine saat ve internet konusunda sınır koymaya başladı.
5: Atıyorum 100 liraya bir çay içiyorlar ve 3 saat oturuyorlar. Bence de birazcık mantıksız bir olay.
6: Öğrenciler ve çevrim içi çalışanlar çoğu zaman işlerini halletmek ve ders çalışmak için kafelere yöneliyorlar. Sabah saatlerine gelinen kafelerde bir kahve ya da yemek eşliğinde tüm gün vakit geçiriyor ve işlerini hallediyorlar. Son dönemde işletmeciler bu duruma oldukça tepkili. Bir kahveyle saatlerce oturan müşteriler yüzünden kazanç sağlayamadıklarını söylüyorlar.
7: Hafta sonları şimdi çok yoğun oluyor. Kapıda sıralar oluyor. Özellikle bu sokak çok popüler oldu. Kapıda sıra olduğunda biraz sirkülasyon olması gerekiyor.
8: Sonuçta öğrenci olarak biz de gelip çalışmak istiyoruz, oturmak istiyoruz ve saatlerce burada oturuyoruz diye sürekli de bir şey yiyemiyorsun ya da içemiyorsun. Bırak oturayım yani.
6: Bir kahveyle saatlerce oturuyorsun.

0: Müşteriler içinse işletmeciler yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Bunlardan ilki internet kısıtlaması. Yani 1,5 saati aşan kullanımlarda internetin otomatik olarak kesilmesi. Diğeri hafta sonu laptop yasağıyken bir diğeri de prizlerin kapatılması.
1: Sonuçta onlar orada bir hizmet veriyorlar. Bu hizmetin karşılığını almak durumundalar. Ama bu hizmetin karşılığını almadıkları zaman bu tarz durumlar oluşabiliyor. O yüzden bence doğru bir karar yapıyorlar yani.
2: Bence saygısızca bir üslup.
3: Bunu kısıtlamak yerine orta yolu bulup doğru iletişimle bunu çözebileceğini düşünüyorum.
4: İşletmelerin bu kısıtlamaları uygulayabilmesi belli şartlara bağlı. Müşteriye bunun açıkça ifade edilmiş olması gerekiyor.
5: Hizmet şartları veya hizmet ücretleri önceden belirlenmemiş ise bu şekilde tüketicilere bir dayatma yapılamaz.
6: Bizim çocuklar Dünya Kupası için ve Dünya Kupası öncesi kamp için Amerika'ya yolcu. Montella'nın kadrodan 6 ismi çıkardığını da ekranlara getirmiştik. Daha fazla ayrıntıyı alacağız. Numan Erşan Karaca o uğurlamada gelişmeleri aktarmak için bizleri bekliyor. Numan, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
7: Aklan Uysal, iyi günler ve iyi yayınlar diyelim. Bu güzel havada birazcık hüzün var üzerimizde. Çünkü milli futbol takımını birazdan dakikalar sonra Amerika'ya uğurlayacağız. İlk 11'ler geçtiğimiz saat içerisinde belli oldu. Ama şu anda buradaki heyecanı sizlere aktarmak istiyorum. Bir yandan hem hazırlıklar içeride devam ediyor. Bir yandan da Riva tesislerinin dışında da. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar işte kapının önüne geldiler. Ve burada heyecanlı bekleyiş, gurur dolu bekleyiş devam ediyor. Onlar da tabii burada milli takıma destek vermek istiyorlar. Bir nevi onların yanında olmak istiyorlar. Onları güzel bir şekilde uğurlamak istiyorlar. Vatandaşlar da görmüş olduğunuz gibi hemen giriş tarafında, Riva tesislerinin giriş tarafında bekletiliyorlar. Ve bir yandan da hemen karşı taraftan detayları sizlerle paylaşalım. Bir TOK aracı görüyorsunuz. İşte bu TOK aracından yanlış görmediysem 15-16 adet TOK aracını, yerli milli aracımız TOK aracını bayraklarla süsledik ve birazdan uğurlamada yani konvoyda yer alacaklar. Yavaş yavaş hareket gerçekleşecek. İçeride hazırlıklar, son hazırlıkların yapıldığını ifade etmiştim az önce Haktan Uysal. Nitekim de öyle oluyor. Detayları aktaralım sizlere. Türkiye'nin yüreği bugün Riva'da diyebiliriz. Ardından da İstanbul Havalimanı'nda atacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda destan yazmak için yola çıkacak olan amilli futbol takımımız büyük turnuva öncesi son kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıkacak. Dün akşam oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya'ya 4-0 gibi net bir skorla geçerek moral depolayan bizim çocuklarda inanç tam, heyecan da en üst safhada diyebiliriz Haktan Uysal. Amilli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası öncesinde dün Kuzey Makedonya'ya Kobeni Stadı'nda konuk etti ve ilk düdükle birlikte rakibi müthiş bir baskı yapan A Yıldızlar 10. saniyede gole çok yaklaştılar. Ancak Can Uzun'un şutu üst direkten oyun alanına geri dönmüştü ve baskının devam ettiren bizim çocuklar 2. dakikadan sonra Orhun Kökçü ile öne geçti. Ve bu golden sonra da baskısını devam ettiren A Milli takımımız dakikalar 16'yı gösterdiğinde Can Uzun'un şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sonlanmıştı ve sonrasında ise deyim yerinde ise gol yağmuru sürdü ve 4-0 Kuzey Makedonya'yı mağlup eden A Milli futbol takımı Amerika'ya gitmek için ilk rotasyonunu oluşturdu diyebiliriz. Aslında şöyle bir durum da var. Bizler şu anda Riva'daki spor tesislerindeyiz. Aslında inanç dolu bir vedalaşma olacak diyebiliriz. Saatler 12.45'i gösterdiğinde millilerin turnuva öncesi adeta kenetlendiği işte bu tesislerde, bu kamp tesisinde hareketli dakikalar yaşanacak ve teknik heyet ve futbolcular otobüse binecekler ve İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyecekler. Daha öncesinde de olduğu gibi şüphesiz ki oyuncuların gözlerindeki kararlılık ve yüzlerindeki gülümseme turnuva öncesi tüm ülkeye umut aşılayacak diyebiliriz. Aslında yayınımızın başında söylemiştim. İlk resmi 11'ler belli olmuştu. Hemen onlara bir bakalım istiyorum. Aynı zamanda tabii bizler buradaki atmosferi beklerken bir yandan da içerideki detayları da sizlere aktarmak istiyorum. İlk 11'lerde Altay Bayındır, kalecilerde Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Mert Günok vardı. Defasta ise Çağlar Söğütçü, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Enel Elmalı, Zeki Çelik vardı. Orta sahada ise Halkan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzan. Hücumda ise Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve son olarak ise İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kenan Yıldız amilli takımımızın A milli takımımızın kadrosunda olan isimlerdi. Bunlar da toplamda 29 kişilik bir takımla gidileceğini ifade edelim. Dakikalar sonra A milli futbol takımı işte buradan, Riva'dan çıkış yapacaklar. Bizler de sizlere o görüntüleri aktaracağız. Devam edelim. Amerika'daki bu kamp

0: aslında okyanusun ötesindeki iklim ve seyahat koşullarına uyum sağlamak adına Dünya Kupası öncesi teknik heyet için çok kritik bir taktiksel prova niteliği taşıyor. Maç aynı zamanda Inter Miami FC stadyumunda oynanacağı için kadroda geniş rotasyonlar ve ikinci yarıda ise farklı denemelerde görebiliriz. Dediğimiz gibi birazdan önümüzdeki dakikalarda Riva'dan ayrılacak olan milli ekip İstanbul Havalimanı'na geçecek ve buradan Dünya Kupası meşhur için tekrar Amerika'ya doğru bir yola çıkacak. Miami'de oynanacak. Maçın ardından ise bizler gelişmeleri oradan da yine takip edeceğiz ve sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz diyelim ve dakikalar sonra ise milli takım Riva'dan çıkış yapacak. Bunu belirtelim. Sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Milli takımımıza başarılar diliyoruz ve noktayı koyuyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi bir gün diliyorum.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve Merkez Bankası beklentileriyle birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor. Haziran ayı özellikle kritik bir döneme işaret ediyor. Analistlere göre mevcut senaryonun devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiler korunuyor. Orta vadede ise bazı tahminler gram altında 8000 lira seviyesinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Piyasalar yeni veri akışıyla birlikte Haziran ayında oluşacak fiyatlamaları takip edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: kafelerde yeni dönem başladı. Laptopta saatlerce oturana süre sınırı geliyor. Uzaktan çalışma düzeni kafeleri adeta ücretsiz ofise çevirdi. Tek kahveyle saatlerce masa işgal edilmesine tepki gösteren işletmeler yeni tedbirlere yönelmeye başladı.
1: Tabii hepimizin yaptığı bir şey aslında bu. Bilgisayarımızı alıyoruz, tabletimizi alıyoruz ve bir kafeye gidiyoruz. Kahve eşliğinde çalışıyoruz. Beyefendi de yine aynı şey yapıyor şu anda. Burada çalışıyor.
2: Efendim teşekkür ederim öncelikle röportajı kabul ettiğiniz için.
1: Rica ederim.
2: Çok sağ olun.
1: Bazı işletmelerde, restoranlarda artık bu durum yasaklandı. Bir müşteri olarak ne söyleyeceksiniz?
3: Yani o restorana veya işletmeye gitmeyi tercih etmem açıkçası. Çünkü şimdi insanlar remote çalışabiliyor özellikle pandemiden sonra biliyorsunuz. Remote çalışmanın gereksiniminde de işte ya evinizde ki biz evde sıkılan insanlar olarak da kafeye gelip kahvemizi içerek işte burada çalışmayı tercih ediyoruz. Bunu kabul etmeyen kafelere de biz de gitmeyi tercih etmeyiz açıkçası.
4: Türkiye'de bu yeni konuşulmaya başlandı ama aslında bu dalga Amerika'dan oradan da Avrupa'ya yansıyan bir dalga. Şimdi çağ değişti. Artık kahveler, kıraathaneler eskiden sosyalleşme, sohbet yeri, kaynaşma yeriydi. Yani vakit geçiriyordun arkadaşlarınla ama çağ değişti. Çağ zaten ana teması dijitalleşme. Herkeste bir laptop, cep telefonu, bir tablet. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor sohbet ederken. Herkesin eli ekranda. İlla çalışmaya gerek yok. Yani bir öğrenci grubu bile otursa orada telefonla herkes aslında önündeki ekrana bakıyor.
0: Tüketici Konfederasyonu üyesi Nurten Sırma konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
4: Konseptini belirleyin diyorlar kafelere. Ne üzerinesin? Sadece kafe üzerine mi? Ama co-work denilen yani ortak çalışma alanı. Mesela kafe büyük bir kafe ise sol tarafta laptoplulara yer ayırılıp. Çünkü müşteriler de şöyle rahatsız oluyor. Siz arkadaşınızla bir kafeye gidiyorsunuz. Sağ tarafınızdaki bir adam sürekli iş görüşmesi yapıyor. Bağıra çağıra. Efendim bir şeyler yazıyor. Evraklar falan. İnsanlar zaten iş stresini atmak için kafeye gidiyorlar. Ama etrafında bir sürü çalışan insan bu. Aslında müşteriyi de rahatsız eden bir durum. Kafeler şöyle yapıyorlar genelde. Ayırıyorlar bölümleri. Co-work bölümü yani ortak çalışma alanı. Çalışmak mı istiyorsun? Tez mi yazıyorsun? Öğrenci misin? Şu köşeye alalım seni. Senin ödeyeceğin fiyat ayrı olur. Mesela orada Wi-Fi'ye işte süreli şifreye fiyat. Bunu restoranların net belirlemesi lazım. Bizim tarifimiz budur, kabul ediyorsan gelirsin.
0: İşletmeciler yalnızca bilgisayar kullanımını kısıtlamakla kalmıyor. Ayrıca elektrik prizlerini devre dışı bırakırken Wi-Fi için de yeni sınırlamalar getiriyor.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
7: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
8: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
9: Terörsüz Türkiye süreci ivme kazanıyor.
10: Terörsüz Türkiye istiyoruz. Annelerin gözyaşı akmasın diyoruz.
11: Türkiye'nin kardeşlik projesini koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz.
9: Gözler terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere çevrildi. AK Parti kurmaylarının sürecin hukuki çerçevesini oluşturacak teklifleri meclis gündemine getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Düzenlemelerin içeriğinin sahadaki gelişmelere göre şekilleneceği ifade ediliyor.
7: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol yöntemleri

0: yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
1: MİT'in raporu sonrasında önümüzdeki haftalarda mecliste terörsüz Türkiye yasaları mesaisinin ilk bölümüne başlanacak. Kulislerde sürecin hukuki altyapısını oluşturacak tekliflerin, yasama çalışmalarının öncelikli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor. Hazırlıkları tamamlanan taslakta örgütle bağlantılı kişilerin hukuki durumlarının, işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi, bazı durumlarda ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi uygulamaların gündeme gelmesi öngörülüyor.
2: Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir.
1: Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. Buna göre ilk aşamada sürecin işleyişini düzenleyen geçici nitelikte bir yasa çıkarılması, ikinci aşamada ise örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor.
3: Haber Radyo, 24 saat haber.

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 2 Haziran Salı, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Özgür Özel, grup başkanı sıfatıyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısının yapılacağını duyurmuştu. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Kılıçdaroğlu'nun da CHP'nin ilk toplantısını yapması ve yeni MYK'sını açıklaması bekleniyor. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan canlı yayında. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında bugün 43. duruşma yapılacak. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni yolsuzluk operasyonunda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsmet Yerdelen Antalya'dan canlı yayında. 2006-2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile müzakereleri durdurdu. Ekber Karabağ, İran'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısının bugün yapılacağını duyurmuştu. Toplantı yapılacak mı merak ediliyor. Son durumu alacağız İlter Yeşiltaş Meclis'te.
1: Can Okanar, Özgür Özel birazdan yaklaşık yarım saat sonra burada olacak. Birazdan grup toplantısında kürsüde olması bekleniyor. Son hazırlıklar da yapıldı. Şu anda milletvekilleri de grup toplantı salonuna gelmeye devam ediyorlar. Aslında birkaç saat öncesinden grup toplantı salonuna gelmeye başladı milletvekilleri ve hatta şu anda salonunda hınca hınç dolu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle milletvekilleri riskle karşılaşmamak adına, çünkü bazı milletvekilleri acaba grup toplantısına engel çıkar mı şeklinde bazı değerlendirmeler yapıyorlardı. Ancak nihayetinde milletvekillerinin grup toplantı salonuna gelmesiyle birlikte Özgür Özel'in de salona gelmesi bekleniyor tabii ki. Saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel salonda olacak ve burada da milletvekillerine, partililere seslenecek. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne meclisten bir yazı gitti. Neydi o yazı? Grup toplantı çağrısı yapıyor musunuz? Yani milletvekillerine bu yönde bir çağrınız olacak mı şeklinde bir yazı gitti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları da bizim grup toplantı çağrımız yok şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yanıt verdi. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel hafta sonu MYK üyeleriyle bir araya gelmişti. Ve orada bu grup toplantısının gerçekleşeceğini ve saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle bir araya geleceğini ifade

0: ifade etmişti. Ve nihayetinde dün öğleden sonra akşam saatlerine doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yapacağına dair güncelleme oldu. Saat 13.30 olarak programda CHP'nin de toplantı yapacağı saat güncellenmiş oldu. Daha doğrusu sitedeki program güncellenmiş oldu. Ve şu anda da Uğur Koçak ekranlara getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yaptığı salondan görüntüler, milletvekilleri yerlerini aldı. Yine Ankara İl Örgütü'nden, ilçe örgütlerinden gelen partiler var. Onlar da Özgür Özel'i burada karşılayacaklar. Özgür Özel'in burada vereceği mesajlar da önemli. Çünkü hafta sonu, önceki hafta daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu özellikle önceki yönetime, yani Özgür Özel yönetimine yönelik bazı eleştirilerde bulunmuştu. Özgür Özel'in de bu eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu da günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde geçirecek. MYK'nın da açıklanması bekleniyor. Ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantı salonunda tablo bu şekilde. Şimdi salona milletvekilleri yine şu anda görmüş olduğunuz gibi gelmeye devam ediyorlar. Medyanın da tabii ki ilgisi yoğun. Siyaset tarihinde ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ve nihayetinde yeni bir durum da ortaya çıkmış durumda. İlk kez bir partinin genel başkanı koltuktayken bir grup başkanı burada grup toplantısı gerçekleştirecek. Yeni gelişmeler, yeni süreçlere tanıklık ediyoruz. Birazdan da dediğimiz gibi saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel salonda kürsüde olacak. 13.25 civarında da Özgür Özel'in buraya gelmesi bekleniyor. Bir yandan da tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun. Hemen sol tarafımızda bir grup toplantı salonu var. Şu anda da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan içeride konuşuyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelere dair de Tuncer Bakırhan değerlendirmelerde bulunuyor. Ve gözler artık Özgür Özel'de bizde takip ediyor ve aktarıyor olacağız buradaki gelişmeleri.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi.
2: Sorumluluk mevkiindekilerin yozlaşmanın ve çürümenin baş aktör olması içine düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. En başında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP'nin ilk toplantısını yapması ve yeni BYK'yı açıklaması bekleniyor. Oğuzhan Gültekin CHP Genel Merkezi'nden karşımızda.
3: Evet, siz de söylediniz, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı için listesini açıklaması bekleniyor. Tabii ki yaklaşık 2 saattir de Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün gün boyu da CHP Genel Merkezi

0: ne olmasını bekliyoruz. Tabii ki kulislerde özellikle A takımında bazı isimlerin belirlendiği konuşuluyordu. Bu isimlerin odalarının bile CHP Genel Merkezi'nde hazır olduğu bilgisi de aktarılmıştı bizlere. Şu anda da tabii ki CHP Genel Merkezi'nde bir hareketlilik başlamış durumda ve önümüzdeki dakikalar içerisinde özellikle Kılıçdaroğlu'nun A takımının listesinin açıklanmasını bekliyoruz. Tabii ki listede kimler var, kulislerde hangi isimler konuşuluyor, bir onlara bakacak olursak Bülent Kuşoğlu, Cemal Canpolat, Faik Öztrak, Barış Yarkadaş, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Berhan Şimşek, Akif Hamza, Çevi, Yıldırım Kaya, Müslüm Sarı, Turan Aydoğan, Necdet Saraç, Hakan Uyanık, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer gibi isimlerin listede yer aldığı, dediğimiz gibi kulislerde konuşulan bilgiler arasında yerini alıyor ve az önce de bahsettik, bu isimlerin tabii ki genel merkezdeki odalarının bile hazır olduğu konuşuluyor. Dediğimiz gibi önümüzdeki dakikalar içerisinde de CHP Genel Merkezi'nde söz konusu A takımına dair açıklamalar yapılması bekleniyor. Çünkü burada bir hazırlık başlamış durumda. Biz de tabii ki kameraman arkadaşım Şükrü Can Çankaya ile birlikte bu açıklamaları yakından takip ediyor olacağız ki ayrıca gözler tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup Başkanı Özgür Özel'in yapacağı grup toplantısına çevrilmiş durumda. Oradaki mesajlar da yakından takip ediliyor diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
1: CHP'den 111 milletvekili ortak bir açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Açıklamada olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz ifadeleri yer aldı. 138 milletvekilinden 27'si ise imza vermedi ve işte o isimler.
2: Sonra kurultay sandığını, en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan süreçte aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu. CHP grubundaki 138 milletvekilinden 111'i bildiriyi imzalarken 27 milletvekili ortak metne destek vermedi. İmza atmayan isimler arasında Faik Öztrak, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu ve Oğuz Kağan Salıcı gibi dikkat çeken isimler de yer aldı. Olağanüstü kurultay çağrısı bildirisinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı kararının gerekçesini açıkladı. Salıcı kurultaya karşı olmadığını, hatta daha önce kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiğini savunduğunu hatırlattı. Ancak ortak bildirinin içeriğini uygun bulmadığını ve metinde değişiklik yapılmadığı için imza atmadığını söyledi.
1: Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında bugün 43. duruşma yapılacak. Savunma yapmayan 33 kişi kaldı. Son durum A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'da.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki dava geçtiğimiz aylarda başlamıştı ve toplamda 107 tutuklu sanık bulunuyordu. Fakat ara tahliyeler verilmişti. 3 farklı tarihte tahliyeler yapılmıştı. İlk ara kararda 18 kişi tahliye edilmişti. Sonrasında ise 15 kişi tahliye edilmişti İBB davasında ve son olarak hemen bayramdan önce yine bir ara karar duruşması yapıldı ve burada da 9 kişi tahliye edildi. Yani toplamda 42 sanığın tahliye edildiğini söyleyebiliriz davada. Savunma yapanlar haricinde bugün itibariyle aslında sabah saatlerinde Yunus Göçer savunmasını yaptı. Sonrasında çapraz sorgusuyla birlikte avukatları savunmalarını yaptı ve kendine ayrılan bölüm tamamlandı ve sonrasındaysa Hasan Yalaz bulunduğumuz dakika itibariyle savunmasını yapıyor. Yaklaşık yarım saat kadar sonra da mahkemenin bir ara vermesi bekleniyor. Ara verdikten sonra bir saat sonra mahkeme kaldığı yerden devam edecek. Şu anda toplamda 33 sanığın daha bu saydığım iki isimle birlikte 33 sanığın daha savunma yapmasını planlıyor mahkeme. Aslında hemen bayramdan önce mahkeme başkanı Haziran sonuna kadar tüm savunmaların tamamlanmasını bekliyoruz demişti. Fakat süreç biraz daha yavaş ilerliyor çünkü

0: tutuklu olan sanıkların savunmaları hayli uzun sürüyor. Bunun bir de yanında çapraz sorgular, hem mahkeme başkanının hem savcının hem de tutuklu sanıkların çapraz sorguları, sonrasında ise müdafi avukatların savunmaları uzun olduğundan dolayı günde 2 veya 3 kişinin savunması yapılabiliyor. Bu kapsamda da Haziran ayı sonunda bitmesi planlanıyordu. Fakat Temmuz ayına sarkacak gibi gözüküyor. Keza zaten hem Fatih Keleş'in hem de Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarının yaklaşık kişi başı olarak 1,5-2 gün sürmesi bekleniyor. Onun da altını çizelim. Öte yandan İBB davasında bir sonraki tahliye talepleri de 18 Haziran'da yapılacak. 18 Haziran'da savcılık talebi üzerine hangi tutuklu sanıkların tahliyeleri istenecek, hangi tutuklu sanıkların tahliyeleri istenmeyecek ve mahkeme başkanı kaç kişiyi tahliye edecek, bunu da 18 Haziran'da göreceğiz. Çünkü ilk 3 tahliye taleplerinde savcılığın talebi ilk tahliye taleplerinde 12 idi. Fakat mahkeme başkanı bunu 18'e çıkarmıştı. Sonrasında yine savcılık talebi doğrultusunda yine 11 kişinin tahliyesini talep etmişti. Fakat mahkeme başkanı 15 kişiyi tahliye etmişti. Yine son bayramdan önceki tutukluluk incelemesinde ise savcılık 5 kişinin tahliyesini talep etmişti. Fakat mahkeme başkanı bu sayıyı 9'a çıkarmıştı ve toplamda İBB davasında şu ana kadar 42 isim tahliye oldu. Bu beraat etti anlamına gelmiyor. Bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtılıyor bu. Bu tahliye edilen isimler beraat şeklinde değil de tutuksuz bir şekilde yargılanacağı yönünde. Bunun da bir kez daha altını çizelim. Söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle Hasan Yalaz'ın savunma işlemleri devam ediyor. Sonrasında ise çapraz sorgusu yapılacak. Fakat çapraz sorguya geçmeden önce mahkeme başkanının 1 saat ara vermesi bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler Silivri'den aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: AK Parti'nin geleneksel hale gelen istişare ve değerlendirme toplantısında bu yıl adres öncekilerden çok farklı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesiyle özdeşleşen kamp programı bu kez Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Memleket aşkıyla
2: çağlayıp coşan AK Parti İstişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir.
3: AK Parti'nin geleneksel istişare ve değerlendirme toplantısının tarihi ve konumu netleşti. Kamp bu kez Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yıllardır Ankara'nın Kızılcahamam ilçesiyle özdeşleşen kampın tarihi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi nedeniyle öne çekildi. 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının otel kapasitesi, konaklama imkanları ve lojistik uygunluk gibi koşullar göz önüne alınarak Sapanca'da yapılmasına karar verildi. 3 günlük kamp programına MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, milletvekilleri, bakanlar, kurucular kurulu üyeleriyle Gençlik ve Kadın Kolları yönetimi de katılacak. Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler, savunma sanayi yatırımları ve NATO içindeki diplomatik temaslar kampın ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantılarda hem kabine üyeleri hem de parti teşkilatına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunacağı kamp programı yalnızca rutin bir toplantı olmayacak. Aynı zamanda yeni dönemin siyasi stratejisinin şekillendirileceği bir toplantı olacak. Ekonomi başta olmak üzere iç politika, yeni anayasa çalışmaları, terörsüz Türkiye süreci ve teşkilat yapısına ilişkin değerlendirmeler kapsamlı biçimde ele alınacak. Milletvekilleri seçim bölgelerinden gelen talepleri doğrudan bakanlara iletecek. Kamuoyundaki beklentilere ilişkin detaylı sunumlar yapılacak.
4: AK Parti demek, birlik demektir, istikbal demektir.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmet Yerdelen aktaracak.
5: Evet, teşekkürler Can Okanar. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılama işlemleri devam ederken bir taraftan da yine sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu sabah saatlerinde 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık organize suçlarla mücadele şubesindeki yetkililer 4 ayrı noktaya eş zamanlı bir şekilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan isimlere baktığımız zaman Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyon sorumlusu Batuhan Ülker, yine Antalya Büyükşehir Belediyesi TV eski müdürü Betül Şengül ve Muhittin Böceğin özel kuaförü Özcan isminde kuaför gözaltına alındı. Aranan kişi ise gözaltı kararı verilmişti. Buna rağmen bulunamamıştı. Aranan kişi ise Antalya'da uzun yıllar gazetecilik yaptığı bilinen Cevdet Dönmez isimli şahısın arama çalışmaları devam ediyor. Antalya Başsavcılığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulamıştı. Bu bağlamda dava sürecindeki sanıkların ve tanıkların beyanları, HTS kayıtları, teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen yeni bulgularla, yeni belgelerle her gün yeni bir soruşturmaya şahit oluyoruz. Bu sabah saatlerinde de az önce söylediğimiz gibi 4 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. 3 tanesi gözaltına alındı. Birinin arama çalışmaları devam ediyor Cevdet Dönmez'in. Yakalanan sanıklar önün 3 tanesi emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Cevdet Dönmez ise hala ulaşılamadı. Cevdet Dönmez'in de yakalama çalışmaları devam ediyor. Onu da tekrar belirtelim. Bu bağlamda bu kişiler hakkında haksız kazanç ve bu haksız kazancı temizleme çalışmalarının olduğu düşünülüyor. Gelişmeler oldukça aktaracağız. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
1: A milli takım Dünya Kupası için ABD yolculuğuna başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A milli takımın kadrosu da resmen açıklandı. Ayrıntıları alacağız. A Spor muhabiri Efecan Öztaş İstanbul Havalimanı'ndan karşımızda.
6: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. İstanbul Genel Havacılık Terminali'ndeyiz. A milli takımımız az sonra buraya gelecek ve Amerika yolculuğunu başlatmış olacak. 24 sene sonra Dünya Kupası'ndayız büyük bir heyecanla. Aslında tüm ülkece bu turnuvanın yaşanmasını bekliyorduk. A milli takımımız bu turnuvaya katılım hakkı kazanarak tüm ülkemizi onurlandırmış oldu. Bunları söyleyebiliriz. A milli takımımız Dünya Kupası öncesinde de dün Kuzey Makedonya'yı Çobani Stadyumu'nda ağırlamıştı. Hazırlık maçı karşılaşmasında 4-0 galip geldi A milli takımımız. Bu maç TV ekranlarından naklen yayınlandı. Bir diğer maç da var. 7 Haziran'da Amerika'da oynanacak. Venezuela ile karşılaşacağız. Bu karşılaşma da TV ekranlarından naklen şekilde şifresiz olarak yayınlanacak. A milli takımımızın son hazırlık maçı olacak. Grubumuzda Amerika Birleşik Devletleri var. Tabii turnuvanın ev sahibi konumunda bulunuyorlar. Avustralya ve Paraguay da bizim grubumuzda olan bir diğer takımlar. Bu takımlarla da aslında önemli mücadelelere çıkacağız. D grubunda mücadele edeceğiz. Gruplarda favori olarak gösteriliyoruz. A milli takımımız yaklaşık 10 dakika sonra burada olacak. Bizler de kendilerini uğurlamak adına burada bekliyoruz. 26 kişilik bir kadromuz açıklandı. Turnuva Amerika ile Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde olacak. 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Haziran'a kadar sürecek. Bizler de gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. 26 kişilik bir kadromuz var an itibariyle. Dünkü takımdan elenen isimler oldu. Tabii onlar adına da aslında Dünya Kupası'na gidememek üzücü bir olay oldu ama kendileri Amerika'ya gidecekler. Hazırlık maçında tekrardan Montella onlara forma şansı verecek. Ardından o hazırlık maçı sonrasında seçilemeyen isimler İstanbul'a geri dönecek diyerek İstanbul Havalimanı'ndan sözü tekrardan size stüdyoya aktarabiliriz.
1: İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile müzakereleri durdurdu. Öte yandan son 24 saatte 24 gemi daha Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan karşımızda.
7: Evet Canukar'a teşekkür ederim. Senin de belirttiğin üzere esasında İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin durdurulduğu ile ilgili haber yer resmi Tasnim Haber Ajansı'na bağlıydı. Dün akşam saatlerinde bunu duyurmuştu. Ancak genel havaya bakıldığında müzakereler

0: edeceklerine yönelik bir ifade kullandı. İranlı yetkili Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları bu müzakere sürecinde eğer bir anlaşma ve barış olacaksa bu Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cepheleri kapsaması gerektiği yönünde ifadeler kullandı. Diğer taraftan İran saldırıların devam etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra bu kez Babıl Mendeb Boğazı'nda da benzeri bir durumu yaratacağı konusunda uyarılarda bulunmuş oldu. Diğer taraftan yaşanan bu gerginliğin ardından ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu ile görüştü. Amerikan medyasında yansıyan bilgilere göre bu görüşme oldukça da gergin bir şartlarda geçti ve ardından Donald Trump açıklama yaptı. İsrail'in Hizbullah'a saldırmayacağını ve Hizbullah'ın da aynı şekilde İsrail'e saldırmayacağına ilişkin işte hususları basın medyasıyla aktarmış oldu. Diğer taraftan alt yazımızda da az önce geçiyordu. Bölgede de esasında gergin bir durum devam etmektedir. İran devrim muhafızlarından gelen açıklamaya göre son 24 saatte 24 geminin İran'dan izin alarak İran'ın belirttiği rota üzerinden Hürmüz'den geçiş yaptı ki savaş öncesi durumla kıyasladığımızda bunun oldukça az olduğunu ifade edebiliriz. Savaş öncesinde günlük olarak 100'ün üzerinde hatta 130'a kadar gemi bu bölgeden geçiyordu. Ancak savaş dönemini de kıyasladığımızda bazı günlerde hiçbir gemi bu bölgeden geçmiyordu. O dönemle kıyasladığımızda bir artışın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Söz olarak da şunu belirteyim ki İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede bir ticari gemisine yönelik yaptığı saldırının ardından ABD ve İsrail ile bağlantılı bir ticari gemiyi füzeyle vurduğunu duyurdu diyor ve sözü Can Okan'a size bırakıyorum.
1: İstanbul Sancaktepe'de Nuray Kalıncı evine gelen eski eşiyle tartıştı. Genç kadın 14 yıl önce boşandığı eski eşini silahla vurarak öldürdü. İki çocuk annesi kadın ifadesinde kocasının kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söyledi.
2: Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski kocasını öldürdü. Olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İki çocuk annesi Nuray Kalıncı, 14 yıl önce boşandığı ve bir ay önce cezaevinden çıkarak yanlarına gelen eski eşiyle tartıştı. Olayın büyümesiyle eski kocası Hakan Büyükata tarafından darp edilen 46 yaşındaki Nuray Kalıncı, evde bulunan silahla Büyükata'yı vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Nuray Kalıncı'yı gözaltına aldı. Kalıncı'nın polise verdiği ifadesinde eski eşini kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
1: ...2024 yılında İstanbul'da iki kadın cinayeti işlenmişti. 19 yaşındaki Cani Semih Çelik, Topkapı surlarında kurbanlarını korkunç bir şekilde öldürmüştü. Eğer polis engel olmasaydı aynı kabus tekrar yaşanacaktı. Ekipler surlarda şüpheli hareketler sergileyen genci fark edip yanındaki kadın arkadaşıyla gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarından çıkanlar dehşet vericiydi. Hem 1,5 yıl önce orada dehşet saçan caninin fotoğrafları, hem seri katiller, hem de çok daha fazlası vardı.
3: Şüpheli hareketleri polisi harekete geçirdi. Gözaltına alındılar. Telefonları incelendiğinde her şey ortaya çıktı. Edirne Kapı surlarında daha önce yaşanan korkunç cinayete ve seri katillere ait görüntüler bir bir ortaya döküldü. Türkiye'nin gündemine oturan o olay Edirne Kapı'daki bu surların üzerinde yaşanmıştı. Yine benzer durumda 23 Mayıs'ta bir kız ve bir erkeğin surların üzerinde şüpheli hareketler sergilemesiyle ortaya çıktı. Polis iki kişiyi gözaltına aldı ama telefonda ortaya çıkanlar daha da dikkat çekiciydi. Yaşları 16 ve 18'di ve polis eğer önünü almasaydı ikinci bir sur cinayeti daha yaşanacaktı.
4: Şüphelilerin üzeri arandığında Cani Semih Çelik'in fotoğrafları, seri katillere ait fotoğraflar, satanizm işaretleriyle dolu mesajlaşmalar çıkmıştı.

0: çıktı. 18 yaşındaki gencin sözde satanizmi temsil eden sembollere benzemeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu da akıllara gençler arasında yaygınlığı artan insel akımını getirdi. Edirne Kapı surları o olaydan sonra insel gruplar arasında sembol nokta haline geldi. Zaten yola mesafesi 20-25 metre. İçeri girdiğinizde de otlar o kadar fazla alan kaplamış ki zaten yine buraya kimin girip çıktığı belli olmayacak durumda ki otlar da boyumun seviyesine kadar gelmiş. İşte surlara şu anda giriş olmasa dahi burada birileri girse yine görünmezler.
1: İnsel demek involuntary celibate, yani istemsiz bekar demek. Kadınlar tarafından tercih edilmeyen ve bundan dolayı da topluma, kadınlara ama genelde topluma öfke ve hınç dolu olan, kendini değersiz hisseden gençler.
2: Çok erken dönem çocukluk çağlarında ilgi ve sevgiden noksan insanlar olarak bazen karşımıza çıkabiliyorlar. Bazen bunun tam tersi, ailelerin fazlaca ilgi ve sevgi vermesi, herkesin sınırlarını rahatça girebileceklerini düşünmeleriyle ortaya çıkabiliyorlar.
1: Kadınlar çıkar, kadınlar maddiyatçı ya da kadınlar çok fazla yakışıklılık arıyor, statü arıyor gibi kadınları düşmanlaştıran ve o reddedilmenin tüm sorumluluğunu karşı tarafa yükleyen bir yaklaşımları var.
0: Bu grubun üyeleri genel olarak toplumda düzen ve değer karşıtı oluyor. Bu yüzden satanizm de onlara kucak açıyor.
1: Toplumla ters düşecek bazı semboller daha belirgin hale geliyor. Topluma karşı hınç ve öfke duyduğu için satanizm de toplumsal değerleri, normları tamamen dışlayan, tamamen onların karşısında yer alan bir akım diyelim.
3: Vahşice, canice işlenmiş olan cinayeti bu şekilde takdirle karşılayan çocukların başka psikolojik sorunları vardır. Yani kadına nefret değildir bizim toplumda. O çocuklar bunu yapmak isterler. Kadına yaptın bravo değil oradaki öz. Wow, bunu nasıl yaptın?
0: 18 yaşındaki gencin ruhsal tedavi görmesine, gözaltından sonra da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta gözlem altına alınmasına karar verildi. Genç kızın ailesi ise şikayetçi olmadı.
4: İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü durağa daldı. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'den. İddiaya göre 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ara sokaktan ana caddeye dikkatsiz şekilde çıktı. O sırada seyir halindeki bir otomobile çarpan araç savrularak otobüs durağına daldı.
6: Babam da o sırada kaldırımda otobüs minibüs beklediği için oradan sekerek babam altına alarak sürüklüyor.
5: Kontrolden çıkan araç durakta bekleyen 55 yaşındaki Nuri Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam ağır yaralandı.
6: Ortada bir ihmal yok, zincirleme bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğun bedelini 12 saattir yoğun bakımda ameliyathanede kendi canıyla ödeyen masum bir insan var.
5: Kazaya neden olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.
4: İstanbul merkezli 27 ilde yatırım uzmanı yalanıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 89'u yakalandı. Şüphelilerin 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

0: banka yöneticisi ve yatırım uzmanı gibi davranıp milyarlarca liralık vurgun yaptılar. İstanbul merkezi 27 ilde bankaların kurumsal kimliklerini kullanan şebekeye operasyon düzenlendi. 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin dijital platformlarda kurdukları sahte yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yürütülen soruşturmada şebekenin 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını da duyurdu. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 269 kişinin 600 milyon liralık mağduriyet olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra şüpheli hesaplardaysa 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirtildi.
0: Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 akaryakıtta LPG dolum tesisine kayyum atandı.

0: Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahse yönlendiren internet sitesinin sahibi Selçuk Yılmaz, Denizli'de yakalandı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü korsan yayıncılığa ağır darbe vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ücretli izlenebilen Süper Lig maçlarını korsan olarak yayınladığı belirlenen internet sitelerine operasyon düzenlendi. Sitenin sahibi Selçuk Yılmaz da Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Yılmaz'ın sadece kaçak maç yayını yapmadığı, kullanıcıları doğrudan yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlendi. İstanbul'a gönderilen Selçuk Yılmaz'ın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve server düzenekleri ele geçirildi.
0: Malta'da bir havai fişek fabrikasında çıkan yangın şiddetli bir patlamaya sahne oldu. Yanıcı maddelerin infilak etmesi sonucu fabrikanın parçaları çevreye savruldu. 3 kişi yaralandı.
2: Havai fişek fabrikasında çıkan yangın şiddetli patlamaya neden oldu. Alevler onlarca metre yükseldi. Görüntüler Malta'nın kuzeyindeki Salina bölgesinden. Bir havai fişek fabrikasında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler fabrikayı sardı. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Çevredekilerin endişeli bekleyişi sürerken fabrikadaki patlayıcı maddeler infilak etti. Alevler onlarca metre yükseldi. Patlama sırasında fabrika yakınındaki tarlada çalışan iki kişi hafif yaralandı. Bir kaya parçası da yoldan geçen motosiklet sürücüsüne çarparak yaraladı. Çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Ağır hasar oluştu. Bölgede güvenlik önlemi için tahliye kararı verildi. Yetkililer patlama sırasında fabrikada çalışan personelin bulunmadığını ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
0: Türkiye'nin sıfır atık seferberliğinde dev bir adım daha geliyor. Geri dönüşüme önemli katkı sağlayacak olan depozito sistemi 1 Temmuz'dan itibaren işletmelere zorunlu hale geliyor. Şimdilik 71 ilde hizmet veren depozito iade makineleri ise tüm Türkiye geneline yayılacak.
3: Sodanız bitmek üzere, şişeyi bitince nereye atacaksın?
4: Geri dönüşüm kutusuna.
5: İnşallah daha sık yerlere koyarlar.
6: Sıfır atık seferberliği kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren depozito sistemi işletmeler için zorunlu hale geliyor. Ankara'da 92, İstanbul'da 26, İzmir'de 63, 7 bölge ve 71 ilde 1497 depozito iade makinesi hizmet vermeye çoktan başladı.
7: Bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde ulusal entegrasyon sürecini başlatıyoruz.
6: Sisteme kayıtlı restoranlar, kafeler, oteller ve satış noktaları da depozito iadesi kabul edecek. Toplanan her ambalaj geri dönüşüm yolculuğuna çıkarken işletmelerde çevre dostu adım karşılığında destek ödemesi alacak.
7: Sistem kapsamında bütün satış noktaları iade noktası olma yükümlülüğü var. Otomatik iade noktası da olabilirler, manuel iade noktası da olabilirler.
6: Mevcut sistemde her bir şişe için 25 kuruş ödeme yapılıyor. Ödemeler e-cüzdanda birikiyor. Biriken tutar başka banka hesaplarına aktarılabildiği gibi ATM'lerden de çekilebiliyor. Hatta birçok anlaşmalı markalarda indirime bile dönüşebiliyor. 1 Temmuz'dan itibaren şişe başına 25 kuruş olan ödemenin de 1 liraya çıkması bekleniyor.
3: Kaç şişeyle geldiniz buraya?
8: Yaklaşık 50 tane var. Aslında paraya dönüşüyoruz. İşin şeyi bu.
6: Peki depozito iade makineleri nasıl çalışıyor?
9: Uygulamayı indiriyoruz. Sonrasında buradan iade et kısmına basıyoruz. QR kod okuması açılıyor. Sonra başlamak için ekrana dokun. Burada QR kodumuzu okutarak ürünlerimizi tek tek içeri atıyoruz. Burada şurada görmüş olduğunuz barkodu okuyor. Sonrasında içeri alıyor. Sonrasında işlemi tamamlaya tıklıyoruz. Cüzdanı

0: Uzay atmasını bekliyorum.
1: Depozito iade makinesine atacağımız ürünlerin üzerinde işte bu logonun bulunması gerekiyor.
2: Şu anda piyasadaki ürünlerin %98'den fazlasının işaretlendiğini söyleyebiliriz.
1: İşte bu otomatlar artık birçok noktaya yerleştirildi. Özellikle marketlerin içerisinde bulunuyor. Hangi otomatın size daha yakın olduğunu da işte uygulamadan rahatlıkla bulabilirsiniz.
3: Hiç haberim yoktu, ilk defa duydum. Bence bu çok güzel bir şey. Mutlaka deneyebilirim.
4: Uzaktan çalışma yaygınlaştıktan sonra kafelerde de yeni bir dönem başladı. Uzaktan çalışanların bir kısmı evde olmak yerine internet kullanımının ücretsiz olduğu kafelerde oturmayı tercih ediyor. İşletmecilerse bu durumdan muzdarip. Maliyet ciro dengesini kuramıyoruz diyorlar ve bu yüzden de müşterilerine hem internet kullanımı hem de şarj konusunda kısıtlama getirmeye başladılar.
5: Benden bir tane kahve içecek ve ondan sonra asla telefonunu şarja takamayacak diye bir şey yok.
6: Bir kahve al, bütün gününü aynı masada geçir. Üstelik internet ve şarj da ücretsiz olsun. Büyük şehirlerde sıkça karşılaşılan bir tablo bu. Ama bundan sonra öyle olmayacak. İşletmeler müşterilerine saat ve internet konusunda sınır koymaya başladı.
7: Atıyorum 100 liraya bir şey içiyorlar ve 3 saat oturuyorlar. Bence de birazcık mantıksız bir olay.
8: Öğrenciler ve çevrim içi çalışanlar çoğu zaman işlerini halletmek ve ders çalışmak için kafelere yöneliyorlar. Sabah saatlerine gelinen kafelerde bir kahve ya da yemek eşliğinde tüm gün vakit geçiriyor ve işlerini hallediyorlar. Son dönemde işletmeciler bu duruma oldukça tepkili. Bir kahveyle saatlerce oturan müşteriler yüzünden kazanç sağlayamadıklarını söylüyorlar.
9: Hafta sonları şimdi çok yoğun oluyor. Kapıda sıralar oluyor. Özellikle bu sokak çok popüler oldu. Kapıda sıra olduğunda biraz sirkülasyon olması gerekiyor.
10: Sonuçta öğrenci olarak biz de gelip çalışmak istiyoruz, oturmak istiyoruz ve saatlerce burada oturuyoruz diye sürekli de bir şey yiyemiyorsun ya da içemiyorsun. Bırak oturayım yani.
8: Bir kahveyle saatlerce oturan müşteriler içinse işletmeciler yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Bunlardan ilki internet kısıtlaması. Yani 1,5 saati aşan kullanımlarda internetin otomatik olarak kesilmesi. Diğeri hafta sonu laptop yasağıyken bir diğeri de prizlerin kapatılması.
7: Sonuçta onlar orada bir hizmet veriyorlar. Bu hizmetin karşılığını almak durumundalar. Ama bu hizmetin karşılığını almadıkları zaman bu tarz durumlar oluşabiliyor. O yüzden bence doğru bir karar yapıyorlar yani.
9: Bence saygısızca bir üslup.
11: Bunu kısıtlamak yerine orta yolu bulup doğru iletişimle bunun çözülebileceğini düşünüyorum.
6: İşletmelerin bu kısıtlamaları uygulayabilmesi belli şartlara bağlı. Müşteriye bunun açıkça ifade edilmiş olması gerekiyor.
12: Hizmet şartları veya hizmet ücretleri önceden belirlenmemiş ise bu şekilde tüketicilere bir dayatma yapılamaz.
4: Yıllardır binlerce vatandaşı mağdur eden devre mülk satışlarına ilişkin kurallar değişti. Yeni düzenleme ile artık otel ve turizm amaçlı konaklama tesislerinde devre mülk kurulamayacak.
13: Bu düzenleme kapsamında bundan sonra otel ve turizm amaçlı konaklama tesislerinde artık devre mülk hakkı kurulamayacak.
14: Devre mülk satışları son dönemlerde tartışma konusu haline gelmişti. Vatandaşlar tapulu devre mülk aldığını düşünüyor. Satın alınan hakkın çoğu zaman yalnızca belirli süreli kullanım hakkı olduğu ortaya çıkıyordu. Mağduriyet oluyordu.
13: Geçmiş yıllarda birçok şikayet geliyordu. Bu neydi şikayetler? Özellikle yüksek aidatlar, kullanım hakkı anlaşmazlıkları, yanıltıcı satış uygulamaları, tapu işlemlerinde yaşanan bir sürü sorunlar vardı. Bunların hepsinin önüne geçilecek.
14: Şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuya el attı. Devre mülk satışlarına ilişkin kurallar değişti. Düzenlemeye göre devre mülk yalnızca konut niteliği taşıyan yapılarda kurulabilecek.
15: İnternet üzerinden birçok cazip uygulamalarla hisseli devre mülk satışıyla vatandaşlar binlerce kez kandırılabiliyor, hatta yanılgıya düşebiliyordu. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu işe müdahale etti ve artık yeni bir düzenleme getirdi.
13: Bu düzenleme neye getirecek? Bundan sonra tatil köyü, termal tesis benzeri turizm amaçlı konaklama işletmelerinde uygulanan işte benim hisseli tatillerim var, işte benim devre mülk satış modellerinin hepsini sınır geliyor.
15: Hisseli devre mülk satışları uygulamalarına yeni bir düzenleme geliyor. Bu düzenlemeyle birlikte artık turistik oteller

0: İşletmeler kendi içerisinde hisseli tatil satışı yapamayacak.
1: Devre mülk tamamen kalktı mı? Hayır, kalkmadı. Buna artık farklı bir uygulama metoduna gidildi. Düzenlemeyle bundan sonra artık mesken niteliğindeki bağımsız bölümler, kat mülkiyeti ve kat ittifakına sahip konutlarla belli şartı sağlayan konut projelerinde devre mülk uygulamasına devam edilecek.
2: Yeni sistemde kullanım süreleri de yeniden düzenlendi. Buna göre devre mülk süreleri 7 günden kısa olamayacak. Ayrıca bakım ve onarım dönemleri dahil toplam kullanım süreleri 1 yılı aşamayacak.
1: Bu sistemde çalışan otelleri bayağı zorlu bir süreç bekliyor açıkçası bundan sonra. Çünkü artık bunda bir engel sınır geldiği için mevcutta da kendileri turizm tesisi olduklarından dolayı bu turizm tesislerini artık devre mülk satışı yapamayacaklar. Bu noktada da normal turizm işletme ruhsatı alarak turizm işletme oteli olarak uygulamaya devam ettirecek.
3: Üç aylıkken görme engelli olduğu anlaşıldı ama o hayata müziğin ışığıyla tutundu. Şimdilerde 6 yaşında olan Nil Korkmaz 10 enstrüman çalıyor. Usta sanatçılara taş çıkararak türkü seslendiriyor. Azmiyle gönülleri fetheden küçük yeteneğin en büyük hayali ise bir gün kendisi gibi çocuklara ilham veren bir müzik öğretmeni olabilmek.

0: minicik elleri ve sevgi dolu yüreğiyle çıkarıyor notaları. Nil Korkmaz 6 yaşında dünyayı müzikle keşfediyor.
1: O daha çok küçüktü. Ben ona neneler ve türküler söylerken Nil bunu kaptı. Elleriyle kollarıyla hareket etmeye başladı. Baktım müziğe kulak var, dinliyor, meraklı da.
2: Ay merik merik merik, ben kurbanım sana merik.
0: Görme engelli olduğu 3 aylıkken ortaya çıktı küçük Nil'in. Müzikle tutundu hayata.
1: 2-3 yaşlarına geldiğinde benim söylediğim türküleri tekrar etmeye başladı, eksik de olsa. Belki genetik olarak benden almış olabilir kulağını. Ben Nil'in de kendi yeteneği olduğunu düşünüyorum.
0: Nil, yaşıtları yeni yeni cümle kurarken 3 yaşında bağlamayla tanıştı. Ardından da piyano öğrendi.
3: Bağlama, darbuka, saz, cura, piyano, org, batari, gitar, bindir, darbuka çalabiliyorum.
0: Çok sayıda enstrümanı çalabilen Nil'in hayali ise müzik öğretmeni olmak. En büyük rol modeli ise kendi gibi görme engelli olan büyük halk ozanı Aşık Veysel.
4: Aşık Veysel'i çok seviyorum. Çünkü onun sesi daha güzel. Müzik öğretmeni olurum. Herkese ders veririm. En sevdiğim şarkıcı annem. Babam bana küçükken saz çalıyordu.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1411 uçuşta Amsterdam ve 1366 uçuşta Frankfurt Havalimanı takip etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre de İstanbul Havalimanı, Türkiye'deki sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaparken, 2021-2025 döneminde bu havalimanından iniş kalkış yapan uçak sayısı 2.277.840 olarak kayıtlara geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
1: Reklam.
7: A Haber Radyo.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 51 ila 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara, Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale, Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

ABD ile İran arasındaki gerilim bir kez daha tavan yaptı. ABD savaş uçakları İran'ı vurdu. Devrim muhafızları misilleme olarak füze ve İHA'ları Kuveyt'e ateşledi. Washington-Tahran hattında dolaylı müzakereler sürerken iki taraf arasındaki anlaşma metni hala son halini almıştı.

0: Kalmış değil. Müzakerelerin gölgesinde saldırılar da devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesislerini vurduğunu duyurdu. CENTCOM saldırının geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesi ve İran'ın saldırgan eylemlerine yanıt olarak verildiğini ileri sürdü. Devrim muhafızlarının ABD kuvvetlerine yanıtı gecikmedi. Karşı saldırının hedefindeki ülke bu kez Kuveyt'te bulunan bir ABD üssüydü. İran'dan atılan roket ve füzelerin hemen ardından ülkede sirenler çaldı. Tahran bir süre sonra ABD'nin Sirik adasına yaptığı bombardımanda kullandığını öne sürdüğü Amerikan üssünü imha ettiğini açıkladı. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde daha sert yanıt vereceğini belirtti. Yükselen tansiyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden mesaj verdi. Trump, İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını da ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD'nin eylemlerini ihlal olarak tanımladı.
1: ABD'nin saldırgan eylemi bir ateşkes ihlalidir. Bu ihlal nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri ABD saldırısının kaynaklandığı mevzileri hedef almıştır. Ayrıca devam eden deniz korsanlığı ve İran'ın ticari gemilerine yönelik saldırılar İran'a karşı bir saldırı eylemi teşkil etmektedir.
0: İki ülke arasındaki müzakere sürecine ilişkin de konuştu.
1: Karşı taraf sürekli olarak tutumunu değiştiriyor. Yeni veya çelişkili talepler öne sürüyor. Bu durumun müzakere sürecini uzatması doğal. Bu aşamada nükleer meselenin ayrıntıları konusunda herhangi bir müzakere yapılmadı.
0: Nihai barış için Lübnan şartını biçti.
1: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: 2,5 yıl sonra yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partide büyük bir temizlik hareketi başlatacağının sinyalini verdi.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: Arınma sözlerinin ardından gözler mecliste bekleyen 332 CHP fezlekesine çevrildi. CHP'li 145 milletvekiline ait toplam 1060 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Kulislere bomba gibi düşen iddialara göre Özgür Özel döneminde sümenaltı edilen rüşvet fezlekeleri yeniden Kılıçdaroğlu'nun masasında. Fezlekelerdeki iddiaların odağındaki ilk isim İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasındaki ifadelere göre Karabat, 2024 yerel seçimleri öncesi firmaları arayarak Ekrem Başkan'ın talimatı var, seçim için para verilmeli dedi. Ödeme yapmayan müteahhitleri ise hak edişlerini kesmekle tehdit etti. Fezlekeye göre 6 Mart 2024'te Karabat'ın İkitelli'deki ofisinde şoförüne teslim edilen 5 milyon liralık nakit para, teknik takibe ve sinyal bilgilerine de yakalandı.
5: Ahmet Uzun.
0: Rüşvet ağının bir diğer ucuysa Adana'ya uzanıyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkındaki fezleke, Seyhan Belediyesi üzerinden dönen 1 milyon dolarlık devasa bir rüşvet çarkını işaret ediyor. Ve Ekrem İmamoğlu'nun sır küpü avukatı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, kamuoyunda büyük ses getiren balya balya para kuleleri görüntülerindeki paraların da Özer'in avukatlık ofisinde toplandığı fezlekede yer alan iddialar arasında. Şimdi Kılıçdaroğlu ve yönetiminin isimleri yolsuzluk iddialarına karışan bu vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçmesi bekleniyor. Gözler şimdi Ankara'daki bu tarihi hamlede.
3: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.

0: torba yasayla alkol satışına yeni düzenleme geliyor. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek yeni torba yasa teklifiyle, alkollü içki markalarının logo, amblem veya bunları çağrıştıracak her türlü görselin dolap, raf ve vitrinlerde kullanımı tamamen yasaklanacak. Ayrıca içkiler arasında çapraz marka kullanımı engellenecek. 22.06 saatleri arasındaki satış yasağı ihlallerinde ise ceza yetkisi vali ve kaymakamlıklara devredilecek. Torba kanun teklifi sadece alkol düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Haftanın öne çıkan bir diğer önemli maddesiyle yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesi veya sınırlı aynı haklar kurması tamamen yasaklanıyor. Bu hamleyle tarım alanlarının kooperatifleşme yoluyla bölünmesinin ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Sa Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı İstanbul Havalimanı'ndan Florida'ya hareket edecek. A Spor muhabiri Efecan Öztaş da İstanbul Havalimanı'nda.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum İstanbul Havalimanı'nda. Yaklaşık 15-20 dakika önce A Milli takımımız İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Florida'ya uçuş yapmak için giriş yapmış oldu. Bandolar eşliğinde, müzikler eşliğinde çiçek takdim edilerek aslında coşkulu bir şekilde 24 sene sonra Dünya Kupası yolculuğumuzu başlatmış olduk Türkiye'den, İstanbul'dan Amerika'ya doğru. Amerika'nın ev sahipliğinde Meksika ve Kanada'nın da ortaklaşa düzenledikleri Dünya Kupası'nda A Milli takımımız D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay'la aynı grupta mücadele edecekler. Grubun favorilerinden biri olarak gösteriliyoruz. Dünya Kupası'nda aslında D grubunda mücadelelere başlamadan hemen önce de 7 Haziran'da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak Venezuela maçı da bir sonraki durağımız olacak. Amerika'da oynanacak bu mücadele. 7 Haziran'da tekrar edelim, ATV ekranlarından naklen şekilde verilecek. Venezuela'ya karşı son artık hazırlık maçımızı oynayarak D grubunda mücadele etmeye başlayacağız. Ardından milli takımımızın kamp yapacağı konumlara geçiş yapılacak ama şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Getiknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı aday kadrodan çıkartılan isimler arasında yer alıyorlar. Ama şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Bu 26 kişilik kadronun dışında da 3 kişi, bu saydığım çıkartılan isimlerden 3'ü de Amerika'da milli takımımıza beraber kalacaklar. Sakatlık riskine karşı A milli takımımızın Amerika kampında yer alacaklar. Eğer sakatlanan futbolcular olursa, tabii ki en büyük dileğimiz sakatlanan bir futbolcumuz olmaması adına, bu 3 futbolcu da Amerika'da A milli takımımıza beraber olacak diyerek İstanbul Havalimanı'ndan tekrardan sözü stüdyoya bırakabilirim.
0: Özgür Özel, grup başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı düzenleniyor. Son durumu alacağız İlter Yeşiltaş Meclisi.
2: Can Okunar saat 13.30 itibariyle Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı ve sürece dair mesajlar vermesi bekleniyordu ki mesajları da bu yönde oldu. Şu anda Özgür Özel konuşmasını gerçekleştiriyor. Bu bir grup toplantısı değildir dedi Özgür Özel. Bu bir sahip çıkma, bir tarih yazma ve partinin geleceğine sahip çıkma toplantısıdır şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Ve biz bildiğiniz gibiyiz dedi. Ustalaştık, dostu düşmanı da ayırma konusunda ustalaştık dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerine bu şekilde mesaj gönderdi. Salonda tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de tepkiler vardı. Yine sık sık hain Kemal sloganları atıldı. Özgür Özel konuşma yaptığı sırada ve bu sloganların ardından Özgür Özel şöyle bir cümle kurdu. Bizim görevimiz tepki seslerini bu çatı altına taşımak değil, bizim görevimiz direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır diye konuştu Özgür Özel. Ve son grup toplantımızdan sonra bayramlarımızı zehir eden bir takım değişimleri birlikte yaşadık ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tahliye edilme sürecine dair de mesajı bu şekilde oldu. Gezi davasına ilişkin de mesajları oldu Özgür Özel'in ve Gezi tutuklarına selam gönderdi. Osman Kavala'ya selam olsun, çok yakında kavuşacağız ifadesini kullandı. Bu arada grup toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri Önder Sav da katıldı. En ön sırada yer alıyor. Önder Sav'ın da şöyle bir cümlesi oldu. Parti şemsiyesi delinirse herkes sağanak altında kalır dedi Önder Sav. Ve şu anda Özgür Özel salonda ve konuşmasını sürdürüyor. Biz de takip ediyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP'nin ilk toplantısını yapması ve yeni MYK'yı açıklaması bekleniyor. O açıklama bugün acaba gelir mi? Oğuzhan Gültekin CHP Genel Merkezi'nden karşımızda.
3: Evet, tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel başkanlığında grup toplantısı gerçekleştirirken burada da Kemal Kılıçdaroğlu saatler 11'i gösterdiğinde genel merkeze gelmişti ve şu anda yaklaşık 3 saattir de tabii ki burada çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle A takım olarak nitelendirilen MYK kadrosu içinde çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda genel merkezde de bir hazırlık olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dakikalarda bir açıklama bekleniyor. Ancak açıklamayı kimin yapacağı ve tam olarak ne zaman yapılacağına dair henüz net bir bilgi olmadığını söyleyelim. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı bizim yayınımızdan önce basın mensuplarıyla bir araya gelerek bazı konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Özellikle meclis başkanına grup toplantısı yaptırmayın diye bir yazı yazılmadığını ifade etti. Meclisten CHP genel merkezine grup toplantısı yapacak mısınız diye bir yazı yazıldığını, bunun üzerine cevaben biz yapmayacağız diye yanıt verildiğini aktardı. Yine MYK'nın ise bugün açıklanmasının beklendiğini söyledi. Ancak saatinin net olmadığını, uygun görüldüğünde parti sözcüsü olarak görevlendirilecek bir kişinin bu açıklamayı yapacağını söyledi. Parti sözcüsünün ise kim olduğuna dair soru sorulduğunda ise kendisi henüz ismin belli olmadığını söyledi. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun bugün de bir açıklamasının olmadığının da altını çizmiş olduk. Dediğimiz gibi CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu 3 saatlik mesaisine devam ediyor. Burada A takım olarak nitelendiren MYK üyelerine ilişkin çalışmalar yapıyor. Özellikle kulislerde bu konuyla alakalı bazı isimler dolanıyor. Bununla alakalı CHP Genel Merkezi'nde MYK üyelerinin odalarının dahi hazır olduğu söyleniyor. Özellikle kulislerde dolanan isimlerden bazıları Cemal Can Polat, Faik Öztrak, Barış Yarkadaş, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Akif Hamza Çebi, Müslüm Sarı olduğu belirli listede yer alan isimler olarak konuşuluyor. Söz konusu isimlerin özellikle dün açıklanacağı söylenmişti. Ancak tabii ki listeye ilişkin çalışmalar devam ettiği için bu konuda açıklamaların bugüne ertelendiği bilgisi de aktarılmış oldu. Yine tabii ki bununla birlikte özellikle parti kulislerine dikkat çeken bir diğer başlık da disiplin süreci. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı arınma çağrısının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'nda toplanması gündemde. Partide bazı isimlerin disipline sevk edilmesi bekleniyor. Yine öte yandan parti yönetiminin tüzükte yer almayan yeni bir yapılanmanın da tartışıldığı konuşuluyor. Tabii ki bir diğer önemli konu başlığı ise konuşmalara devam eden Özgür Özel'in meclis grubunda verdiği mesajlar olacak. Bu mesajlar da tabii ki genel merkezde yakından takip ediliyor. Bu mesajların, bu konuşmaların ardından da genel merkezin bunlara nasıl bir cevap vereceği özellikle siyaset kulislerinde oldukça merak edilen konular arasında. Bununla ilgili tüm gelişmeleri kameraman arkadaşım Şükrü Can Çankaya ile birlikte yakından takip ediyor olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden sizlere bırakalım.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kurultayda oy kullanan delegeler ve yakınlarının hesap hareketleri ilgili kurumlardan talep edildi.
4: CHP Kurultay soruşturmasında başsavcılık harekete geçti. Delegelerin MASAK raporları ve SGK kayıtları istendi. CHP 38. olan kurultayına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Bu süreçte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de kurultay hakkında mutlak butan kararı vermişti. Mahkeme bu kararda Genel Başkan Özgür Özel de parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve kurultay öncesindeki Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin tedbirden yeniden göreve getirilmesine hükmetmişti.
5: Hep ellerinde kalacaktır. Değerli yol arkadaşlar.
0: CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluktan tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Ünal 19 oyun 9'unu alarak başkan vekili seçildi.
6: Alev Ünal.
7: Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. AK Partili meclis üyesi Alev Ünal belediye başkan vekili seçildi.
8: Çok büyük bir mücadele verdi. Bu yaz bu mavi bayrağı almakla ilgili.
7: Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Akçakoca Belediyesi'nce yeniden seçim yapılmasına karar verildi.
6: AK Parti Ansur'a bu adayı Adem Kunal arkadaşımızdır. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Naim Topçu'dur. Her iki adaya da başkanı.
7: 15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimde AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy aldı. Bir oysa geçersiz kabul edildi.
6: Alev Ünal.
7: Buna göre Alev Ünal, Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi. Sonucun açıklanmasıyla AK Partili ve CHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. Devreye polis ve zabıta ekipleri girdi. Belediye binası önünde de kısa süreli gerginlik oldu.
0: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılacak çerçeve yasa için meclisin tatile gireceği 15 Temmuz tarihinden öncesine işaret ediliyor. Güvenlik bürokrasisinin hükümete ve AK Parti'ye sunacağı rapor sürecin ilerlemesinde etkili olacak. Terör örgütü PKK'nın ise bu süreçte silah bırakma konusunda yeni ve somut adımlar atması bekleniyor.
8: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
9: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
10: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
4: Terörsüz Türkiye hedefi ivme kazandı. 9 maddelik çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Çarşamba günü tatile girmeden önce şekillenecek.
11: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
4: Güvenlik bürokrasisi bayram öncesinde hem İmralı hem de Kandil cephesiyle kritik görüşmeler yürüttü. PKK terör örgütünün güvenlik bürokrasisine bir yol haritası ve takvim sunduğu belirtiliyor. Hükümet ve AK Parti cephesinde yapılacak istişarelerden sonra 8-9 maddelik bir çerçeve yasanın meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Terör örgütü PKK'nın da bu süreçte silah bırakma konusunda yeni ve somut adımlar atacağı ifade ediliyor. Meclis gündemine getirilecek olan yasada silah bırakan örgütün tanımı, yasanın amacı ve kimleri kapsadığına ilişkin hükümler yer alacak. Kendini fesheden örgüt mensuplarının soruşturma, kovuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi olacağı tarif edilecek. Yasada süre sınırı da olacak. Örgüt mensuplarına belli bir süre verilecek. Söz konusu süre içerisinde silah bırakıp Türkiye'ye gelenlerin yasadan yararlanabileceği hükme bağlanacak. Yasada örgüt yöneticileriyle ilgili özel bir hükmün yer alması ise beklenmezken suça karışan ve karışmayan ayrımı yapılacak. Bu kapsamda yaklaşık 8-10 bin civarında örgüt üyesinin ve 200 civarında olan yönetici kadronun büyük bölümünün Türkiye'ye gelmek üzere 3. ülkeleri tercih edecekleri belirtiliyor. Avrupa'da bulunan PKK'lıların da etapta Türkiye'ye gelmeyeceklerine dikkat çekiliyor. Türkiye'ye

0: Gelecek olanların ise örgüt üyesi olmakla birlikte suç işlemeyenlerden oluşacağı ifade ediliyor. İlerleyen dönemlerde ceza mevzuatında yapılacak değişiklikler ve ceza indirimlerinden sonra suç işleyenlerin de Türkiye'ye gelebilecekleri öngörülüyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı milli enerji hamlesiyle birlikte yer altında bulunan kaynaklar ekonomiye kazandırılıyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yerli kaynaklara yönelmiş ve bu kapsamda tüm bölgelerde çalışmalar başlatılmıştı. Bugüne kadar Şırnak-Gabar'da 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra petrol rezervlerinin bulunduğu Van'da da çalışmalarda sona gelindi.
2: Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek yıllardaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir itici güç olacaktır.
3: Hedef enerjide tam bağımsızlık. Adı daha önce terörle anılan bölgeler artık petrol üretim üssü oldu. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra Van'da yapılan petrol arama çalışmalarında sona gelindi.
4: Çünkü Gabar terörle değil artık petrolle anılacak.
3: Ekonomiye dev katkı sağlayan Gabar petrol keşiflerinin ilk adımları Berat Albayrak döneminde atıldı.
5: Biz Hakkari'de Şırnak'a doğalgazı getireceğiz.
3: Gabar petrol keşifleriyle Türkiye'nin petrol üretiminde önemli artış sağlandı.
2: Bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.
3: Gabar petrol keşifleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle başladı. Bugüne kadar Şırnak Gabar'dan 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra petrol rezervlerinin bulunduğu Van'da da yapılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaların sürdüğü iki kuyuda heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Van'daki ilk arama kuyusu olan Beşparmak 1'de yerden 1850 metre derinliğe kadar inildi. İlçe kırsalındaki Kör Kandil 1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarındaysa petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyelerin tespit edildiği ifade edildi. Kör Kandil 2B bölgesinde de sismik veri programı hazırlıklarının tamamlandığı kaydedildi. Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Güneydoğu'da özellikle Gabar'da petrol anlamında tarihi başarı elde edildiğine dikkat çekti.
1: ABD-İran hattında ateşkes umutları bir kez daha darbe aldı. Karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalar Orta Doğu'da tansiyonu yeniden tırmandırdı. Trump ve Netanyahu arasındaki kritik görüşmenin ayrıntıları ise Washington-Tel Aviv hattında çatlak iddialarını güçlendirdi.
6: ABD ve İran arasındaki ateşkes süreci bir kez daha çıkmaza girdi. ABD savaş uçakları İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesislerini vurdu. İran ise ABD'nin kuvvetteki üslerine saldırarak karşılık verdi. Misillemelerin ardından İran basını müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Yükselen tansiyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini, mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını dile getirdi. Bu arada İran mutabakat için şartlarını yineledi. Açıklama Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Tahran yönetiminin şartları arasında Lübnan da vardı.
7: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
6: İlerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. İlk açıklama Trump'tan geldi. İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını iddia etti. İsrail'in Beyrut'a asker gönderemeyeceğini, yola çıkmış olanların da geri çevrildiğini sözlerine ekledi. Trump, İran müzakereleriyle ilgili olarak da Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta

0: da sonuçlanabileceğini paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dansa Trump'ın saldırılar duracak sözlerinin aksine bir açıklama geldi. Netanyahu, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da planlı faaliyetlerini sürdüreceğini, Hizbullah'ın saldırması halinde Beyrut'u vuracaklarını Trump'a söylediğini duyurdu. ABD medyasından Axios'a Trump Netanyahu görüşmesinin gergin bir havada geçtiğini ileri sürdü. İddiaya göre Trump Netanyahu'ya "Sen tam bir delisin. Ben olmasaydım şimdi hapiste olurdun. Herkes senden ve senin yüzünden İsrail'den nefret ediyor" ifadelerini kullandı.
1: Rusya, Ukrayna'ya son ayların en şiddetli hava saldırılarından birini yaptı. Saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar A Haber muhabiri Akşin Kişiyev'de.
2: Can Okanar, Ukrayna Savaşı 5. yılında tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya dün geceden sabah saatlerine kadar Ukrayna'ya yönelik son ayların en büyük kombine saldırılarından birini düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı gece saatlerinde Ukrayna'nın savunma sanayi tesisleri, askeri havalimanları ile Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve ulaşım altyapısına yönelik geniş çaplı bir yüksek hassasiyetli silah saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bakanlığa göre hedefler arasında Kiev, Zaporojye, Harkov ve Dnipropetrovsk'taki savunma sanayi işletmelerinin yanı sıra Poltava, Khmelnytskyi ve Sumy bölgelerindeki askeri tesisler de yer aldı. Açıklamada belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu, saldırının amaçlarına ulaştığı ifade edildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri verilerine göre saldırıda yüzlerce Geran tipi kamikaze insansız hava aracının yanı sıra Azar Denizi'ndeki gemilerden fırlatılan kalibir seyir füzeleri, Tu-95 ve Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarından ateşlenen seyir füzeleri ile balistik füzeler kullanıldı. Ukrayna makamları ayrıca hipersonik kinjal füzelerinin de kullanılmış olabileceğini belirttiler. Saldırılar dalgalar halinde gerçekleştirilirken başta Kiev, Harkov, Dnipro, Zaporojye ve Sumy olmak üzere çok sayıda kentteki hedefler vuruldu. Rusya gece boyunca Ukrayna genelindeki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda toplamda 450'den fazla insansız hava aracı ve yaklaşık 40 seyir füzesi kullandı. Kiev Belediyesi saldırılarda başkentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev'in çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara ise itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi. Daha önce Zelenski de Rusya'nın topyekun bir saldırı hazırlığı konusunda vatandaşları uyarmıştı. Saldırılarda ayrıca Dnipro kenti de ağır zarar görürken kentte ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi. Son saldırılar Başkan Putin'in Strobinsk'teki koleje düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının Ukrayna'daki özel askeri operasyonun niteliğini değiştirebileceği söylemesinin ardından gerçekleşti. Putin bu durumun Ukrayna'nın tercihi olduğunu savunmuş ve saldırının sorumlularının taşınılmaz şekilde cezalandırılacağını vurgulamıştı. Az önce Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması olasılığı konusunda da bir değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin orduya Rusya topraklarından çekilme talimatı vermesi halinde savaşın bir gün içinde sona ereceğini söyledi. Kremlin Sarayı'nın Ukrayna ile müzakerelerin bitmediğini ve ki sadece Kiev'in tavrı nedeniyle görüşmelere ara verildiği konusunda görüşünde olduğunu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Hollanda skandal bir olaya sahne oldu. Filistin kökenli bir sığınmacı gözaltına alınmak istendi. Bu sırada hamile eşi de yanındaydı. Konuşmaya çalıştığı sırada Hollandalı polis kolundan çekip yere fırlattı, sürükledi. Kamuoyuyla paylaşılan görüntülerse öfkeyle karşılandı.
3: Hollanda polisi hamile kadını kolundan tutup fırlattı, yerde sürükledi. Eşi tepki gösterince çifti darp etti. Hollanda polis şiddetinin en çirkin haline sahne oldu. Gazze kökenli Filistinli bir sığınmacı Hollanda polisi tarafından gözaltına alınıyordu. Bu sırada hamile eşi polislerle konuşmaya çalıştı. Eşiyle kalıp kalamayacağını sordu. Polis ise cevap dahi vermeden hamile kadına saldırdı. Kolundan tuttuğu Filistinli kadını yere fırlattı. Düşünce de onu yerde sürükledi. Bu sırada öfkelenen eşi ise polislere saldırdı. Yumruk yumruğa yaşanan arbede sırasında çift yaralandı. Hollanda polisinin sığınmacı çifte uyguladığı

0: kilometre hızla adaya yaklaşan Tayfun Japonya'yı alarma geçirdi. Uçuşlar durduruldu, market rafları boşaltıldı. Ülkenin güneyindeki Okinawa adası bölgeye yaklaşan Junmi Tayfunu'yla karşı karşıya. Fırtına adada tam olarak etkisini göstermese de şiddetli rüzgar adada hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda kötü havadan nasibini aldı. En az 560 uçuş iptal edildi. Ayrıca birçok otobüs ve tren seferleri de tedbir amacıyla askıya alındı. Afet nedeniyle bölgenin enerji altyapısında aksaklıklar meydana geldi. Okinawa Elektrik Şirketi toplam 4260 hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Ada halkı tayfuna karşı önlemini de erken aldı. Okinawalılar marketlere akın edince birçok markette raflar boşaldı. Sokaklarda insan kalmadı. Fırtınanın Okinawa adasının ardından Kagoshima, Kinki, Tokai ve Kanto Koshin bölgelerinde de etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 180 kilometreyi bulabileceği konusunda uyaran uzmanlar Okinawa ve Amami'de yağış beklendiğini duyurdu. Riskli bölgelerde yaşayanlara yüksek dalgalar, sel ve heyelan gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
1: Türk hava sahasında güvenliği sağlamak amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Sistem sayesinde İHA'lar anlık olarak izlenebilecek, yasa dışı kullanım ve mahremiyet ihlalleri cezalandırılacak.
2: Türkiye'de sayıları ve kullanımı hızla artan insansız hava araçlarına yönelik önemli adımlar atılıyor. Türk hava sahasında güvenliği sağlamak amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağını hazırlayarak genel görüşe sundu. Yeni düzenlemenin merkezinde İHA'ların tescil, izin ve anlık konum takibini yapacak olan İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi yer alıyor. Hava sahasındaki İHA trafiği merkezi olarak yönetilecek. Kayıtlı cihazların anlık konum ve uçuş durum bilgisini izleyecek. İHA operasyonları risk durumlarına göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. En yüksek riskli grup olan sertifikalı kategorisindeki İHA'lar, kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılabilecek. Açık kategoride yer alan 500 gram ve üstü İHA'larla üzerinde kamera ve mikrofon gibi kişisel veri kaydeden sensör bulunan tüm cihazların sisteme kaydı zorunlu hale gelecek. Yeni talimatla pilot ve işletmecilere terör ve yasa dışı kullanıma karşı tedbir alma yükümlülüğü de getiriliyor. İHA'larla yapılacak mahremiyet ihlallerinde doğrudan Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. İzinsiz veya belirlenen sahaların dışına çıkan uçuşlar için idari para cezalarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
1: İstanbul'da bir taksici Amerikalı turistten 300 liralık yol için 7282 lira aldı. Ekipler tarafından yakalanan taksi sürücüsüne 141.500 lira idari para cezası uygulandı. Dolandırıcılık suçundan da yakalanan taksi şoförü adliyeye sevk edildi.
3: Euro?
4: Yes, this one.
3: For 10 minutes?
0: 300 liralık yol için 2700 lira istedim. Ödeme sırasında 7300 lira çektim.
3: 300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like
0: ABD'li bir turist İstanbul'da taksiye bindi. Taksi şoförü 300 liralık yol için yolcudan 2677 lira istedi.
3: 50 euro?
4: Yes. This one.
3: For 10 minutes?
0: ABD'li yolcu teklifi kabul etti. Ancak taksi şoförü bu fiyatı da düşük bulup turistin hesabından tam 7282 lira çekti.
3: 7300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like
0: O anları kayda alan ABD'li turist daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen polis ekipleri taksicinin kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan ticari taksi sürücüsüne 141.500 lira trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca ticari taksi sürücü kartı iptal edilerek araç trafikten men edildi ve otoparka çekildi. Taksi şoförü dolandırıcılık suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından

0: Dan Adliye'ye sevk edildi.
1: Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada 17 yaşındaki firari sanık Cihan Timur'un ilk duruşma tarihi belli oldu. ABD'de tutuklu olan Cihan Timur iade edilirse 8 Temmuz'da Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

0: Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan kazanın firari sanığı Timur Cihan Timur'un hesap vakti yaklaşıyor. 17 yaşındaki Cihan Timur kullandığı ciple 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarında arızalanan ATV'sinin başında bekleyen Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarına çarpmıştı. Kazada bir çocuk babası Acı yaşamını yitirmiş, yanındakilerden de yaralananlar olmuştu. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, annesi Eylem Tok tarafından önce kaza yerinden ardından da aynı gece yurt dışına kaçırıldı. Soruşturma kapsamında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul ABD'de yakalanarak tutuklandı, Türkiye'ye iadelerine karar verildi. Günlerce gündemden düşmeyen kazayla ilgili yargı aşamasına gelindi. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma tarihini de 8 Temmuz saat 13.30 olarak belirledi. Şimdi gözler 2 yıldır firari olan Cihan Timur ve annesi Eylem Tok'u iade etmesi beklenen ABD adaletine çevrildi.
1: Denizli'de kaza sonucu yanan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişi yaşamını yitirmişti. Kaybedilen canların yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı.
2: Camı kırıp eşini kurtardı, 9 aylık bebeğiyle alevlerin arasında kaldı. 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün yanması sonucu bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının ardından geriye hayatını kaybedenlerin hikayeleri kaldı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, uzun yıllardır şoförlük yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Merdun'un yapılan otopsi sonucunda kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'le birlikte Kurban Bayramı tatilinde ailelerini ziyaret etmek amacıyla İzmir'e gitmişti. Kazada baba Civan Şen'in otobüste yangının başlamasıyla camı kırarak eşini çıkarmayı başardığı öğrenildi. 9 aylık oğlunu kurtarmak için tekrar yanan araca giren baba çıkan izdiham nedeniyle araç içinde Miraç'la birlikte...
1: Başkan Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşma yapıyor.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
1: Muhterem misafirler, sizleri en kalbi 64. kuruluş yıl döneminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Bir araya gelmemize vesile olan Sayıştay Başkanı

Bakanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Sayıştay Başkanlığımızın 164. Sene-i Devriyesi'nin Sayıştay ailesi başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayıştay her ne kadar Sultan Abdülaziz Han'ın irade-i seniyyesiyle Divan-ı Muhasebat adıyla 29 Mayıs 1862'de ihdas edilse de kökleri çok daha eskilere uzanıyor. Divan-ı Muhasebat'ın temelleri Karahanlılardan Selçuklu ve Gaznelilere geçmişte kurduğumuz devletlerde mali denetim vazifesini yerine getiren Divan-ı İsraf kurumuna dayanıyor. Yani neredeyse 1200 yıllık köklü bir birikimden, hafıza ve kurumsal tecrübeden söz ediyoruz. Bu yönüyle Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir. Kamuda hesap verme sorumluluğu ile mali şeffaflığa katkı sağlamak üzere denetim, yargı ve rehberlik faaliyetlerini yürüten Sayıştayımızı tebrik ediyor, mensuplarına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Bu çatı altında devletine ve milletine hakkıyla hizmet eden, dünya defterini kapatıp ebedi aleme irtihal eden Sayıştay mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar Sayıştay'da vazife üstlenmiş, bu kuruma yıllarca emek vermiş, bilgisiyle, birikimiyle, en önemlisi de kutsal bir mesuliyet bilinciyle bu ailenin yeni fertlerine örnek olmuş emekli Sayıştay mensuplarına şükranlarımı ifade ediyorum. Görevlerini yüksek bir şuurla ve geçmişten devraldıkları bu zengin mirasın hakkını tam olarak ifa eden halihazırdaki Sayıştay çalışanlarına vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim. Medeniyetimizin en büyük mütefekkirlerinden İbn Haldun'a göre insan için cemiyet düzeni içinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi, kendisini nesilden nesile aktarabilmesi için bazı kurumların tesis ve muhafazası zaruridir. Devlet işte bu müesseselerden biridir. Devletin sebebi vücudu, yani varlık gayesi evvel emirde adalettir. Devamında emniyettir. Son noktada huzur ve selamettir. Tabii şurası da önemlidir. Bizim zihin haritamızda bu kavramların her biri insanı ve toplumu merkeze alarak şekillenmiştir. Adaleti mülkün, yani devletin temeli olarak gören ecdat tam da bu yüzden insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir. Buradan hareketle devletlerin kudreti hem beşeri sermayenin hem de mevcut kaynakların hikmeti de kuşatan rasyonel bir bakış açısıyla değerlendirilmesine bağlıdır. Kaynaklarını etkin ve verimli kullanamayan devletlerin muktedir ve müessir olması elbette mümkün değildir. Bunun için kamu maliyesinin
İyi yönetim.

edilmesi büyük önem arz ediyor. Bakınız biz Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz. Milletin dişinden, tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Şunu da söylemek isterim ki tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır. İşte en son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan darbeciler bunda muvaffak olamasalar dahi her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum. İster sokak olayları, ister FETÖ'vari terör örgütleri, isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun, milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor. Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır. Değerli arkadaşlarım, tabii burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir. Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. Garip kurabanın, tüy bitmemiş yetim ve öksüzün payı vardır. Beytül mal aynı zamanda gelecek kuşakların bizlere emanetidir. Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.

Nedir? Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz. Sayıştay'dan beklentimiz bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır. Ulusal stratejilerin hazırlanması başta olmak üzere Sayıştayımızın idarenin takdir ettiğini gözeterek hazırlayacağı raporlara duyulan ihtiyaç günden güne artıyor. Farklı kurumları, süreçleri ve yöntemleri aynı anda görebilme imkanına sahip Sayıştayımızın veriye dayalı, sistem bazlı ve katma değer odaklı bir yaklaşımla daha nice yıllar milletimize ve devletimize önemli hizmetler sunacağına inanıyorum. Sayıştayımızın değerli mensupları, çok değerli arkadaşlar, modern kamu yönetimi, vatandaş ile devletin göz hizasında iletişim kurduğu şeffaf ve hesap vermeye dayalı bir sistemdir. Bu sistemde mali denetim ne kadar sıkı, planlı ve sonuç odaklı olursa kamu hizmetleri de o kadar verimli olur. Ekonominin büyümesi, refah seviyesinin yükselmesi, huzur ve güven ikliminin her alanda tesis edilmesi, kamu maliyesinin yönetim ve denetimiyle doğrudan ilişkilidir. Sayıştay burada da kritik rol oynamaktadır. Son 23 yılda attığımız adımlarla Sayıştay'ın kapsama alanını daha da genişlettik. Özellikle 2010'da çıkardığımız 6085 sayılı kanunla Sayıştayımızı 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası standartlara göre şekillenen bir yapıya kavuşturduk. Bu düzenleme ile Sayıştay Başkanlığımızın yüksek denetim organı ve yüksek hesap yargı merci olarak kendisini yenilemesini sağladık. Anayasal hukuk devletini güçlendirme yönünde hayata geçirdiğimiz demokratikleşme reformları sayesinde Sayıştay kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşları denetleme yetkisine sahip oldu. Sayın Başkan az önce detaylarıyla anlattı. Sayıştay dijital denetim, yeni teknolojilerin sisteme entegrasyonu ve veri analitiğinin yaygınlaştırılması olmak üzere her birini destekler nitelikteki üç alanda önemli bir dönüşüme imza attı. Kamu yararı üretmeyen bürokratik süreçleri devre dışı bırakılarak verimliliği artırmaya dönük her çabayı son derece kıymetli buluyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve
Özbekistan Sayıştaylarının

0: katılımıyla İstanbul'da kurulan Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği'nden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin 3 yıl boyunca dönem başkanlığını yürüteceği birliğin Türk dünyası ile ilişkilerimize farklı bir boyut kazandıracağına inanıyorum. İnşallah sonbaharda ülkemizin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi ile yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Sayıştayımızın 164. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştayımızın tüm mensuplarına emeklerinden, gayretlerinden, hizmetlerinden ötürü canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zat-ı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle günün anısına hediye takdimi için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Sayıştay Başkanımız Sayın Metin Yener huzurlarınızda. Efendim bu hediyemiz İhlas Suresi yer almakta. Bu anlamlı hediyemiz Sayıştay Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle, programımızı, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
2: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Savunma sanayinin devi Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ile toplam 845 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı. Anlaşmalar, kamu güvenliği haberleşme sistemleriyle uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre teslimatlar, 2026 yılından itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek. Söz konusu anlaşma, Aselsan'ın hem savunma elektroniği hem de uzay ve haberleşme teknolojileri alanındaki proje hacmini artırırken, şirketin uzun vadeli gelir görünümüne de katkı sağlayacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Kimse duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Hani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor. Şansa kalmaz işimiz,
11: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve

0: Engin Kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Biz

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Baba, bu ne bayramı?
2: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbolu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam.
7: A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Türkiye'de sayıları ve kullanımı hızla artan insansız hava araçlarına yönelik önemli adımlar atılıyor. Türk hava sahasında güvenliği sağlamak amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağını hazırlayarak genel görüşe sundu. Yeni düzenlemenin merkezinde İHA'ların tescil, izin ve anlık konum takibini yapacak olan İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi yer alıyor. Hava sahasındaki İHA trafiği merkezi olarak yönetilecek. Kayıtlı cihazların anlık konum ve uçuş durum bilgisini izleyecek. İHA operasyonları risk durumlarına göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. En yüksek riskli grup olan sertifikalı kategorisindeki İHA'lar, kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılabilecek. Açık kategoride yer alan 500 gram ve üstü İHA'larla üzerinde kamera ve mikrofon gibi kişisel veri kaydeden

0: sensör bulunan tüm cihazların sisteme kaydı zorunlu hale gelecek. Yeni talimatla pilot ve işletmecilere terör ve yasa dışı kullanıma karşı tedbir alma yükümlülüğü de getiriliyor. İHA'larla yapılacak mahremiyet ihlallerinde doğrudan Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. İzinsiz veya belirlenen sahaların dışına çıkan uçuşlar için idari para cezalarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

Mutlu günler, saatlerimiz 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Gün İçi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza taşıyacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, krizin gölgesinde Özgür Özel grup toplantısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da A takımını açıklamasını bekliyoruz. Ayrıntıları Oğuzhan Gültekin'den alacağız. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin çok üzerine çıkabileceği yönünde bir uyarı var. Detayları Şener Çetin aktaracak. Havaların ısınmasıyla klima kullanımı da başladı. Peki ev ve araç klimalarında yaz bakımı nasıl yapılıyor? Erşan Karaca'da olacak bütün detaylar. İzmir'de yıllardır çözülemeyen çöp sorunu krize dönüşmüş durumda. Yeni çöp depolama alanının Bergama olabileceği belirtiliyor. Tayfun Erden de detayları dinleyeceğiz. Evet, canlı yayın noktalarımız böyle. Ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi.
1: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli dedi.
1: Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Belediyelerdeki soruşturmalara işaret etti. CHP kendi arınmasını yapmalıdır diye seslendi.
1: Belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli. Siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyasi partiler rejimi gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun düzenlemeler yapılmalıdır.
2: Bahçeli terörsüz Türkiye'ye de değindi.
1: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Cumhur İttifakı demokratik düzeni ihya ederken hukuk devletini güçlendirecek ve herkesin eşit birer vatandaş olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak adımlar atacaktır.
2: MHP liderinin gündeminde Orta Doğu'da yaşananlar da vardı. İslam ülkelerine çağrıda bulunduğu Kudüs İttifakı oluşturulması teklifini yineledi. İstanbul'un fethiyle bitirdi söz.

0: izlerin.
1: 29 Mayıs fethinin Anadolu'da siyasi fetih haline dönüşmesini sizden bekliyorum.
2: Krizin gölgesinde Özgür Özel grup toplantısını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise önümüzdeki saatlerde A takımını açıklamasını bekliyoruz demiştik. Ayrıntıları ve son durumu alacağız. A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin'e dönelim hemen. Oğuzhan, söz sende.
3: Evet, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu saatleri 11 gösterdiğinde çalışmalarına başladı ve 4. saatine de girdi. Tabii ki çalışmalarının özellikle büyük bir kısmını A takımı olarak adlandırılan MYK listesine ayırdığını biliyoruz. Bununla alakalı tabii ki CHP Genel Merkezi'nde halihazırda bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dakikalarda bir açıklama yapması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu ekibi tarafından. Tabii ki bu açıklama öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez bizlerle bir araya gelerek merak edilen sorularla şimdi bazı açıklamalar yaptı. Özellikle kendisi meclis başkanına grup toplantısı yaptırmayın diye bir yazı yazılmadığını ifade etti. Bununla alakalı meclis bizlere bir soru yöneltti. Yani grup toplantısı yapacak mısınız şeklinde bir soru gönderildi. Biz de bu soruya cevaben biz bir grup toplantısı yapmayacağız açıklamasını yapmış olduğu. Tabii ki MYK'nın ise bugün açıklanması bekleniyor. Ancak saati net değil. Uygun görüldüğünde parti sözcüsü olarak görevlendirilen bir arkadaşımız gerekli açıklamayı yapacaktır dedi. Biz kendisine parti sözcüsü olarak kimin belirlendiğini sorduk. Ancak henüz bir isim belirlenmediği şeklinde de cevap verdi. Bizlere tabii ki özellikle kulislerde CHP'nin A takımına ilişkin bazı isimler dolanıyor. Bazı kişilerin isimleri dolanıyor. Bu kişilerin de genel merkezdeki odalarının da hazır olduğu söyleniyor. Özellikle listede ismi olan kişilerin Cemal Can Polat olduğu, Faik Öztrak, Barış Yarkadaş, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Akif Hamza Çebi ve Müslüm Sarı'nın listede yer aldığı belirtiliyor. Tabii ki söz konusu isimlerin dün açıklanması bekleniyordu. Ancak listenin genişletilmesi için yapılan çalışma neticesinde dün gerekli açıklama yapılmamıştı. Bugün dediğimiz gibi CHP Genel Merkezi'nde bir hazırlık var. Önümüzdeki dakikalarda ya da önümüzdeki saatler içerisinde bu listenin açıklanmasını bekliyoruz. Bununla birlikte özellikle tabii ki kulislerde dikkat çeken bir diğer önemli konu başlığı ise disiplin süreciydi. Kılıçdaroğlu özellikle geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla parti içerisinde arınmaya gidileceğini, arınma çağrısının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanmasının gündemde olduğunu söylemişti. Partide bazı isimlerin disipline sevk edilmesi bekleniyor. Özellikle parti yönetiminde tüzlükte yer almayan yeni bir yapılanmanın da tartışıldığı konuşuluyor. Yine kulis bilgilerine göre Etik Kurulu adıyla oluşturulması planlanan bu yapının son dönemde gündeme gelen yolsuzluk iddialarını ve genel merkezin son 2,5 yıllık mali hesaplarını incelemesi öngörülüyor. Yapılacak incelemeler sonucunda da usulsüzlük olduğu değerlendirilen kararlar ile harcamalarda imzası bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki yaptırımların, süreçlerin başlatılması ve suç duyurulumunda bulunabileceği aktarılmış durumda. Tabii ki bir diğer önemli konu başlığı özellikle bugün siz de söylediniz CHP'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Özgür Özel tartışmaların ortasında bir grup toplantısı düzenledi. Burada çeşitli mesajlar verdi. Yine tabii ki özellikle partinin olağanüstü kurula gitmesi için de bir imza süreci var. Bunlarla alakalı gelişmeler de burada yakından takip ediliyor. Bugün yapılacak açıklamayla bunlara da cevap verilmesini bekliyoruz diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
2: Oğuzhan, çok teşekkürler. CHP'den 111 milletvekili ortak bir açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Açıklamada olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz ifadeleri yer alıyor. 138 milletvekilinden 27'si ise imza vermedi.
4: Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
5: CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan süreçte aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu. CHP grubundaki 138 milletvekilinden 111'i bildiriyi imzalarken 27 milletvekili ortak metne destek vermedi. İmza atmayan isimler arasında Faik Öztırak, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu ve Oğuz Kağan Salıcı gibi dikkat çeken isimler de yer aldı. Olağanüstü kurultay çağrısı bildirisinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı kararının gerekçesini açıkladı. Salıcı kurultaya karşı olmadığını, hatta daha önce kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiğini savunduğunu hatırlattı. Ancak ortak bildirinin içeriğini uygun bulmadığını ve metinde değişiklik yapılmadığı için imza atmadığını söyledi.
2: Batı Kudüs'te Haredi'ler bir kez daha askerlik karşıtı protesto düzenledi. Binlerce ultra ortodoks Yahudi sokağa çıktı. Polisin müdahalesi sert oldu. Ses bombası atıldı. Tazyikle su sıkıldı.
0: Otobüslerin altına saklandılar. Tazyikli su ve atlı polislerin müdahalesiyle karşılaştılar. Ultra ortodoks Yahudiler sokağa döküldü. Binlerce Haredi zorunlu askerliği protesto etmek üzere Batı Kudüs'te toplandı. Sloganlar atan ve pankartlar taşıyan Haredileri İsrail polisinin müdahalesi sert oldu. Atlı polisler kalabalığı dağıtmak için ses bombaları kullandı. Tazyikli suyla müdahale etti. Ultra Ortodoks Yahudilerin dağılmayı reddetmesi üzerine şiddetin dozu arttı. Polis coplarla kalabalığa saldırdı. Bu sırada Haredilerin cop darbelerine gülerek karşılık vermesi dikkati çekti. Bazı protestocular gözaltına alınmamak için otobüslerin altına girdi. Ancak polis zorla çıkardı. Çeşitli bölgelerde yapılan gösteriler sırasında yolları ve demir yollarını kapatan Haredi'ler trafiğe de neden oldu. Haredi'lerin askerlik yapmak istememesine ilişkin tartışmalar yeni değil. Daha önce İsrail Meclisi konuyu gündeme getirmiş, ancak İsrail Yüksek Mahkemesi yasal dayanak olmadığına hükmetmişti. Ultra Ortodoks Yahudileri hayatlarını tamamen Tevrat eğitimine ve dini ritüellere adamayı kutsal bir görev olarak gördükleri için askerlik yapmayı reddediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Türkiye sınırındaki Dede Ağaç'a dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunan basınına göre ziyaretin perde arkasında Washington'un Dede Ağaç'taki askeri varlığını kalıcı hale getirme planı yatmakta. İddiaya göre bölgenin olası krizlerde Doğu Avrupa'ya yönelik askeri sevkiyatlar için lojistik merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.
5: Atina bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesine sığındı. Son dönemde İsrail'e yakınlaşan Yunanistan, ülke içindeki yabancı askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Yunan basınının iddiasına göre Atina, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kalıcı üs vermeye daha hazırlanıyor. Askeri tesisin merkezi ise Türkiye'nin burnunun dibindeki Dede Ağaç olacak. Söz konusu iddia, ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin sessiz sedasız Dede Ağaç'a bir ziyaret gerçekleştirmesiyle gündeme geldi.
6: Gelir gelmez ayağın tozuyla zaten karşılama töreni nerede oldu? Dede Ağaç'ta bulunan 12. Mekanize Piyade Tugayı'nda oldu. Komutan kendisini karşıladı ve bölge komutanları da oradaydı. Dolayısıyla basına kapalı görüşmeler gerçekleştirildi. Kışlayı gezdi, Yanuli Kışlası'nı, ismi zaten oradan geliyor. Yanuli Kışlası'nı gezdi, Amerikalılar zaten... Burada hem geçiş sürecinde hem de tatbikatlar sayesinde Amerikalı askerler o kışlada kalıyorlar.
5: ABD'li Büyükelçi ziyaret sırasında Dede Ağaç'ın Washington için önemine vurgu yaptı. Ancak ziyaret programına ilişkin ayrıntılar kamuoyundan saklandı. Yunan basınına göre bugüne kadar geçici sevkiyatlar ve NATO tatbikatları için kullanılan tesis, Girit'teki Suda üssüne benzer kalıcı bir askeri yapı olacak. Bu kapsamda Suda'daki bazı faaliyetlerin de bölgeye kaydırılması değerlendiriliyor. Washington, Dede Ağaç planıyla Doğu Avrupa'ya yönelik askeri sevkiyatlarda İstanbul ve Çanakkale boğazlarına olan ihtiyacını en aza indirmeyi amaçlıyor.
2: İstanbul merkezli 27 ilde yatırım uzmanı yalanıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 89'u yakalandı. Şüphelilerin 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

0: banka yöneticisi ve yatırım uzmanı gibi davranıp milyarlarca liralık vurgun yaptılar. İstanbul merkezi 27 ilde bankaların kurumsal kimliklerini kullanan şebekeye operasyon düzenlendi. 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin dijital platformlarda kurdukları sahte yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yürütülen soruşturmada şebekenin 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını da duyurdu. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 269 kişinin 600 milyon liralık mağduriyet olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra şüpheli hesaplardaysa 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirtildi.
0: Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 akaryakıtta LPG dolum tesisine kayyum atandı.
2: Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahse yönlendiren internet sitesinin sahibi Selçuk Yılmaz, Denizli'de yakalandı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü korsan yayıncılığa ağır darbe vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ücretli izlenebilen Süper Lig maçlarını korsan olarak yayınladığı belirlenen internet sitelerine operasyon düzenlendi. Sitenin sahibi Selçuk Yılmaz da Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Yılmaz'ın sadece kaçak maç yayını yapmadığı, kullanıcıları doğrudan yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlendi. İstanbul'a gönderilen Selçuk Yılmaz'ın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve server düzenekleri ele geçirildi.
2: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor demiştik. Sıcaklığın mevsim normallerinin çok üzerine çıkabileceği konusunda uyarılar var. Son durumu A Haber ekibinden Şener Çetin uzman konuğuyla konuşacak. Şener, söz sende ve konuğunda.
4: Evet, Nisan ve Mayıs aylarında oldukça yağış almıştık yurt genelinde. Tabii o yağışlar bir yandan devam ediyor ama sıcaklıklar da yükselişte, özellikle Haziran ayı ile birlikte o sıcaklıkların da hissedilir şekilde arttığını gözlemlemekteyiz. Peki yeni haftada bizleri nasıl bir hava bekliyor? Hava tahmin uzmanı Kenan Yüksel bizlerle birlikte, şimdi detayları kendisinden konuşacağız. Efendim merhabalar, kolaylıklar diliyoruz öncelikle. Bizleri nasıl bir hava bekliyor? Özellikle sıcaklıklar arttı dedik. Çöl sıcaklıkları geliyor mu?
5: Evet, yaptığımız son değerlendirmelere göre ülkemizin büyük kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Haziran ayı başı itibariyle sizin de aktardığınız gibi sıcaklıklarda yükseliş görüldü. Buna bağlı olarak da özellikle kuzeybatı kesimlerinde, yani Marmara ve Ege'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde. Geri kalan iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerindeki yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Bu tabii Kuzey Afrika kaynaklı bir sıcaklık yükselişi ama yine de çok yüksek sıcaklıklar diyemeyiz. An itibariyle sıcaklıklarda 28-30 dereceler var. İstanbul'la başlayacak olursak da İstanbul'da hava parçalı bulutlu önümüzdeki günlerde. Sıcaklıklar gündüzleri 28-31 derecelere kadar yükseliyor ki İstanbul'un Haziran ortalaması 22. Yani 7-8 derece, hatta 9 derece üzerinde sıcaklıklar önümüzdeki birkaç gün İstanbul'da var. İzmir'de de yine aynı şekilde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde. Gündüzleri 31-32 derece olan sıcaklıklar gece 17-18 dereceye düşüyor ki İzmir'in de ortalama sıcaklığı 24-25 dereceler civarı bu aylar için. Ankara'da da yine sıcaklıklar mevsim normallerinin bir 6-7 derece üzerinde. Mevsim normali 20 ama önümüzdeki günlerde 26-28 derece sıcaklıklar var. Geceleri de 13 ila 15 derece. Sizin de başta aktardığınız gibi sıcaklıklar yüksek ama iç ve doğu kesimlerde yağışlar da devam ediyor. Özellikle iç bölgelerden başlayarak doğu bölgelere doğru yağışların devam ettiğini görüyoruz. Bu yağışlar 24 saat boyunca şakır şakır yağacak gök gürültülü sağanak yağışlar değil. Yaz mevsimine uygun, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde olmak kaydıyla görülecek yağışlar. Bunu da buradan sizin aracınıza aktaralım. Bununla birlikte tabii bu yağışların kuvvetli olacağı yerler de var. Özellikle yarın için, yani çarşamba günü Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas'ta bir miktar daha yağışlar kuvvetli olabilir. Bu yönüyle yarın bu bölgede ve illerde olan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmasını istiyoruz.
4: Hem yağışlara hem de sıcaklıklara karşı.

0: karşı özellikle tavsiyeniz ve uyarınız nedir efendim?
1: Tabii ki özellikle yarınki saydığım gibi Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas'taki kuvvetli yağışlara karşı ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmasını istiyoruz. Bu özellikle dediğimiz gibi kuzeybatı başta olmak üzere yüksek sıcaklıklara karşı da genellikle güneşin dik olduğu saat 10 ile 16 saatleri arasında yaşlılar, kronik hastalar bunların dışarıda daha çok çıkmamasını öneriyoruz. Tabii ki zaruri koşullar varsa çıkabilirler. Çok fazla da yüksek değil sıcaklıklar ama mevsime göre dediğimiz gibi 8-10 derece üzerinde sıcaklıklar var şu anda.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet, hava tahmin uzmanı Kenan Yüksel bizlerle birlikteydi. Havanın son notlarını paylaştı. Bu noktada uyarıları da oldu diyelim ve meteorolojiden sözü size bırakalım.
2: Şener, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Evet, havalar ısındı, ısınıyor. Klima kullanımı da yavaş yavaş başladı. Peki klimalarda yaz bakımı nasıl yapılıyor? Bu soruya yanıt arayacağımızı söylemiştik. Şimdi de sözü A Haber ekibinden Erşen Karaca ve konuğuna bırakacağız. Erşen, söz sizde.
3: Banu Erli, iyi günler ve iyi yayınlar diliyorum. Vatandaşların en sık kullandığı araçlardan bir tanesi özellikle yaz mevsimi geldi ve içinde bulunduğumuz günlerde dereceler, termometreler 30 dereceye kadar ulaşıyor. Peki en çok kullandığımız araç ne? Klima. Hem araçlarımızda kullanıyoruz hem de aynı zamanda evimizde kullanıyoruz. Peki bu klimanın bakımı nasıl yapılır? Oldukça önemli. Çok önemli bir yayın konuğumuz var. Klima teknisyeni Oğuzhan Kılıç'la birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Siz de hoş geldiniz Erşen Bey. Öncelikle dükkanımıza.
3: Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Öncelikle şunu bir söyleyelim. Vatandaşların daha sağlıklı bir gün geçirmeleri için, bir ömür geçirmeleri için klima sağlığı insanın vücudunu nasıl etkiliyor? Hem de aynı zamanda klima nasıl temizlenir? Sizden dinleyelim.
4: Öncelikle şöyle söyleyeyim. İklimlendirme ve hava temizliği konusu insanlar için oldukça önemli bir konudur. Çeşitli hastalıklara yol açılabilir temizlenmediği sürece. Bunların başında astım, KOAH gibi, nefes darlığı gibi çok önemli, çok ciddi hastalıklar da geliyor. Öncelikle bakım için daha yayından önce açtığımız, hazırladığımız klimamızı size göstereyim. Klimanın burası tabiri caizse petek kısmı. Bunun içinden soğuk gazlar geçer. Alt kısmında da bulunan fan blower kısmından hava üflemesiyle bize bu havayı verir. Öncelikle şu kullanımından bahsedeyim. Soğuk havayı direkt olarak vücuda, başımıza, vücudumuza yansıttığımızda baş ağrısı, boyun ağrısı, kol ağrısı gibi hastalıklara yol açar. O yüzden havayı daha çok etrafta dolaştırarak, odayı soğutarak serinlememiz çok daha doğru olacaktır.
3: Yani insan vücuduna temas etmemesi daha önemlidir. Evet, şimdi temizliğine bir geçelim dilerseniz. Burada bir kapalı bir yer var. Vatandaşlar da hemen bu tarafa gösteririm kameramı arkadaşımla rica edeceğim. Bu ızgaraları vatandaşlar da evde kaldırarak rahat bir şekilde temizleyebiliyorlar ama fakat tabii profesyonel ellere bırakmak daha
4: iyi. Kesinlikle. Öncelikle şöyle, bunlar plastik aksamdır. Kırılma şansı çok yüksek parçalardır. Kullanıcının yapacağı bakım öncelikle şu filtreleri buradan çıkararak temiz suyun altında, varsa basınçlı tazikli suyun altında yıkayarak tekrardan geri takabilirler. Bazı klima modellerinde filtreler üsttedir. Bazı klima modellerinde şu yandaki kapaklardan, çentiklerden açarak şöyle göstereyim. Çok pardon.
3: İlk tarafta kontrol.
4: Tabii sağlayayım. Evet evet. Yani. Zaten orada bir klimamız var. Göstereceğiz. Buradan da filtreleri çıkararak tekrardan takarak kullanıma hazır hale gelebilir. Daha detaylı bir temizlik yapmak isterse kullanıcı, klimaların fan blower kısmında şurada bir pervanemiz var. Bu pervaneyi bir boya fırçası yardımıyla, diş fırçası yardımıyla temizleyebilir, tekrar kullanabilir. Ama onun dışında kötü bir koku, toz kokusu hissediyorsa müşteri kesinlikle ve kesinlikle kendi bakımı yapmamalı, bir profesyonele teslim etmesi gerekiyor.
3: Evet, çünkü mesela siz şu anda profesyonel bir klima teknisyenisiniz. Peki burada uygulamayla isterseniz vatandaşlarımıza tabii da bir gösterelim.
4: Bir kısa uygulama yapalım. Öncelikle kapakları söktükten sonra bu petek kısmını açıyoruz. Petek kısmını açtıktan sonra altına tabii bir branda çekiyoruz ki yerleri su damlamasın. Daha sonrasında gerek buhar makinesi gerek tazikli su makinesiyle bunların temizliğini yapıyoruz. Daha öncesinde şu şekilde göstermek istedim. Bir su püskürtücüyle, bunun içinde tabii kimyasal asidik bir ilaç var. Bu ilacı kullanarak kirlerin ve bakterinin ölmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında bir 5-10 dakika bekledikten sonra tazikli su ya da buhar makinesinden çıkan buharla temizliğini sağlıyoruz. Onun da çok kısa bir gösterimini yapayım size.
3: Bu galiba buhar veren makine.
4: Aha, bu buhar veren makine, tabii biraz buhar oluşması lazım. Açtığımızda şu şekilde tazikli şekilde temizliği yapılıyor.
3: Peteklerin arasında.
4: Evet, evet. Özellikle peteklerden sonra da altta bulunan fan kısmının temizliğini yapmamız gerekiyor. Ondan sonra klima ilk günkü haline gelecek.
3: Petekleri bir kez daha gösterebilirseniz vatandaşlarımız için.
4: Üstten başlayarak şu şekilde temizliğini sağlayabiliyoruz.
3: Kısmen de olsa tazikli geliyor.
4: Tabii tabii. Şu an bu buhar modunda olduğu için çok fazla tazik olmuyor. Çok fazla tazik, suda etrafa su saçılıyor. O yüzden bu branda kullanılması önemli ve elzem bir konu.
3: Evet,
4: Şöyle koyalım.
3: Atmosu basıncı ile birlikte biraz daha temizliğini yaptık. Aynen. Şimdi tam alt taraftan gelecek olan havayı da temizlemek bizim için en önemli. Aynen.

0: Yeniden stüdyomuza bırakalım bu haber.
1: Erşan, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Yurt genelinde meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve taşkınlarla mücadelede ekipler seferber oldu. Söz konusu afetlerde 13.342 personelle 5.656 araç ve iş makinesi görev aldı. Vatandaş yalnız ve çaresiz bırakılmadı.

0: Yurt genelindeki heyelan, sel ve taşkınlara müdahalede 13 bin personel görev aldı. Ülkemiz genelinde 21-31 Mayıs'ta aşırı yağışlardan kaynaklı Tokat, Trabzon, Osmaniye, Giresun, Hatay, Gümüşhane, Niğde, Erzurum ve Afyonkarahisar başta olmak üzere çeşitli illerde 110 heyelan ve kaya düşmesi olayı meydana geldi. Bu olaylardan 67 konut etkilendi. 21-30 Mayıs'ta ise Hatay, Tokat, Amasya, Nevşehir, Ordu, Çorum, Konya, Ankara, Eskişehir, Karabük, Adıyaman, Kırşehir, Bursa, Erzurum, Artvin, Çankırı, Kütahya, Bolu, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Giresun, Rize ve Bilecik'te sel, su baskını ve taşkınların meydana geldiği kaydedildi. Yaşanan olaylarda AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Karayolları, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri ve Belediye ekiplerinden oluşan 13.342 personelle 5.656 araç ve iş makinesinin görev yaptığı aktarıldı.
1: İzmir'de yıllardır çözülemeyen çöp sorunu gündemden düşmüyor. Yeni çöp depolama alanı Bergama mı olacak? Bu soruya yanıt arayacağız. Detayları A Haber ekibinden Tayfun Er ve konuğu aktaracak. Tayfun, söz sende ve konuğunda.
2: Banu El, evet, bir anlamda çevre felaketi diyebiliriz. Tabi burada modern bir tesis var, ancak kapasite artırımı yapılmadığı için çöp tesis kullanılamıyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5000 ton çöpün büyük bir kısmını şu anda bulunduğumuz Bergama'daki tesiste vahşi çöp depolama yapıyor. Bu da aslında İzmir'deki en büyük sorunlardan bir tanesi. Şimdi konuyu uzmanımızla değerlendireceğiz. Tabi arkamızdaki manzara oldukça vahim. Burayla ilgili değerlendirmeniz nedir efendim?
3: Ya siz de belirttiniz, İzmir'in günlük çöpü 6000 ton. İzmir'de iki tane tesis var şu an aktif. Biri Ödemiş'te, biri Bergama'da. Bunların kapasitesi 1500 ton. Doğal olarak 4500 ton çöpün nereye gideceği belirsiz bir kent yönetimi var. Ve uzun yıllar Armandalı'nın zaten bu sorunun geleceği belli olmasına rağmen arkadaşlar, maalesef Cumhuriyet AK Parti belediye bekledi. Hiçbir şey yapmadı. Ve günün sonunda 500 ton kapasitesi olan Bergama'ya günde 2500 ton çöp getirip vahşi depolamanın 4 kat daha, 5 kat daha buraya çöp geliyor. Ve bu çöpün şu an borularda görüyorsunuz, süzülen suyu da arıtacak bir tesis çalışmadığı için vidanjörlerle başka arıtma tesisine taşınıyor ve orada da doğru düz arıtılmadığı için Bergama kıymetli ovalarına maalesef deşarj ediliyor. Ve doğal olarak bugün artık Bergama bir Armandalı'ya doğru dönmüştür.
2: İzmir'in yeni Armandalı burası.
3: Olmak üzere. Ve biz Ekim ayı meclisinde AK Parti'nin de oylarıyla yetki verdik belediye başkanına. Burada düzenli, nitelikli bir doğru kapasite artışı. Bakın kamyon yanaşıyor şu an. Ve bu büyük kamyonlar İzmir'den 120-130 kilometre buraya geliyor. Ve bu dağ yola bu vahşi depolamanın önünü açıyorlar. Ekim ayından beri Sayın Başkan burada hiçbir faaliyeti yapmadı. Yetki var. Düzenli bir kapasite artışına gitmedi. Ve artık şirket de tesisi çalıştıramaz hale geldi. Aynı şekilde ilk kez Türkiye'de bir il çöpünü başka bir ile götürüyor. Nereye? Manisa'ya. Yani zamanında Cumhur İttifakı'nı yaptı, tesise gidiyor. Ama Manisa Belediye Başkanı da, CHP'li Belediye Başkanı da çöpü istemiyoruz diyor. Yani ilerleyen günlerde İzmir'de yeniden bir çöp sona karşı karşıyayız. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne bütçesinde, ne faaliyetlerinde, ne de etki alanında yeni bir düzenleme yok. Oysa Armandalı etki aldılar. Aynı şekilde Naldöken'de 500 tonluk bir ön izin talepleri oldu, onaylandı. Ama buralarla ilgili bir tesis, bir çalışma maalesef yok. Ve İzmir yeni bir çöp sorunuyla karşı karşıyadır. Bunun ana nedeni de maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi anlayışıdır. Bakın, bizi bazen eleştiriyorlar, engellediğimizi iddia ediyorlar. Tam tersi, oy birliği verdik, yetki verdik. Şehir dışına çıkış izinleri sağlandı bakanlığımız tarafından, Çevre Bakanlığı tarafından. Şimdi tüm bu sorunlara rağmen bir süre tanı

0: Ama siz o süreyi de Ağustos böceği gibi yatarak geçirdiniz. Ve hiçbir hizmet üretmediniz. Yeni bir planlamanız yok. Ve bugün Manisa'ya da yılda 1.7 milyar lira para ödüyorsunuz. Bakın Manisa Belediyesi bundan %30'unu da direkt gelir olarak alıyor. Buna rağmen diyor ki çöpü getirme, çünkü ben de diyor çöpü şu an arıtamıyorum. Gömmek zorunda kalıyorum. Çünkü kapasitemi üzerinde getiriyorsun diyor.
1: Manisa'da da benzer manzaralar oluşmaya
0: başlıyor. Manzaraya doğru gidiyor. Bugün de burası dolmuş durumda. İşte gördüğünüz şu kötü görüntünün maalesef nedeni İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Ve tüm izinlerin sağlanmasına rağmen, yardımcı olunmasına rağmen Armandalı'daki sürecin, hukuki sürecin, kapasite sürecinin böyle olacağını bilmiş olmana rağmen 10 yıldır bir tane yeni adım atmadı bu arkadaşlar. Yani bugün İzmir'i tekrar ediyorum 2 tane tesise sahip. Bunlar da dönemin AK Parti ilçe belediyelerinin öngörüleriyle yapıldı. Ve bu tesisler kapasite artırmak istiyor. Bunu sağlayacak Büyükşehir Belediyesi'ne meclisi yetki verdi ama Cemil Tugay hiçbir şey yapmıyor. Ya neyi bekliyorsunuz? Yani İzmir'e yaza girdik. Turizm kentiyiz. Yani günde kapasite 6000, belki 6500 tona çıkacak. Senin iki tesisin 1500'e kalmış. Geri kalan 4000-4500'ü ne yapacaksın? Hangi çalışmayı planlıyorsun? Soruyoruz, bekliyorlar. Yetki istiyorlar, veriyoruz, yerine getirmiyorlar.
1: Şimdi geçtiğimiz yıl yaşadığımız çöp krizlerini hatırlıyorsunuz. Benzer bir grevde yine çöp dağları ve bunun benzeri İzmir'in içerisinde olacak. Tabii aynı zamanda Manisa'ya ödenen yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para aslında 3 milyona 3 yılda yeni bir tesis ya da tesislerin yapılması mümkün.
0: Ya bu mümkün. Evet, Manisa'da bir geçici çözüm aldınız ama sizin yeni bir çalışmayı başlatmış olmanız lazım. O kaynağı İzmir'e döndürmeniz gerekir. Yani Bergama'da ciddi nitelikli bir artışa, burada aynı şekilde ödemişli nitelikli bir artışa geçebilirsiniz ama Bergama'da da artık isyan eder durumda. Bergama'da bu görüntü, ya Bergama biliyorsunuz yani tarımın çok kıymetli olduğu bir ilçemiz. Şimdi gördüğünüz şu güzelim coğrafyanın ortasında kötü görüntüyü oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve hiçbir çalışma ortaya koymadılar ve yeni bir sorunla karşı karşıyayız. Biz uyarımızı yapıyoruz. Yetki istediler meclisten, yetki verdik. Ekim ayından beri niye bekliyor Sayın Cemil Tugay? Ekim ayından beri burada bir kapasite artışıyla ilgili herhangi bir chat başvuruları yok. Ve maalesef daha hala günde 2500 ton çöpü burada vahşi depoluyorlar. Çıkan pis suyunu vidanjörlerle İssu'nun arıtmasına götürüyorlar. İssu asli görevini yapması gereken arıtma tesisinin üzerinde çıkan çöpün pis suyuyla da uğraşıyor.
1: Şunu göstermek istiyorum. İsa'dan rica edeyim. Sağ tarafta bakın, hem ormanlık alanlar, tarım arazileri, hemen dibinde de işte bu gördüğümüz tam bir garabet değil mi bu?
0: Tabii ki bir garabet. Şu çöp daha hiç yakışabiliyor mu? Bugünkü bakın Avrupa'da bu tesislerin bulunduğu yerlerde bu görüntüyü göremezsiniz. Zaten bu tesis normalde 550 tonluk bir tesis. Niteliğinde kalsa, buraya çöp gelmese zaten bu görüntüyü de göremezsiniz. Ama buraya 2500 ton geliyor günde.
1: Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet Banu El, İzmir'in yeni bir Harmandalı çöp depolama alanı oldu. Bergama'da tabii başta Bergamalılar ve Bergama'nın köylerinde yaşayan vatandaşlar da işte bu vahşi çöp depolamadan dolayı hem tedirginler hem de bir taraftan da sinirliler. Çünkü böylesine bir coğrafyada hazır bir tesis varken işte onu kullanmayıp, kullandırmayıp işte bu şekilde kullanılmasından dolayı da tepkiler diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Tayfun, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Malta'da bir havai fişek fabrikasında çıkan yangın şiddetli bir patlamaya sahne oldu. Yanıcı maddelerin infilak etmesi sonucu fabrikanın parçaları çevreye savruldu. 3 kişi yaralandı.
3: Havai fişek fabrikasında çıkan yangın şiddetli patlamaya neden oldu. Alevler onlarca metre yükseldi. Görüntüler Malta'nın kuzeyindeki Salina bölgesinden. Bir havai fişek fabrikasında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler fabrikayı sardı. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Çevredekilerin endişeli bekleyişi sürerken fabrikadaki patlayıcı maddeler infilak etti. Alevler onlarca metre yükseldi. Patlama sırasında fabrika yakınındaki tarlada çalışan iki kişi hafif yaralandı. Bir kaya parçası da yoldan geçen motosiklet sürücüsüne çarparak yaraladı. Çevredeki ev ve

0: yerlerinin camları kırıldı. Ağır hasar oluştu. Bölgede güvenlik önlemi için tahliye kararı verildi. Yetkililer patlama sırasında fabrikada çalışan personelin bulunmadığını ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
1: Myanmar'da ise meydana gelen henüz nedeni bilinmeyen patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi de yaralandı. Şimdi o anları da getireceğiz ekranlarınıza.
2: Kilometrelerce öteden görülen patlama faciaya yol açtı. Onlarca kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Görüntüler Myanmar'dan. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Çin sınırına yakın bir bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Ağır yıkıma neden olan patlama sonrası çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeyi kontrol eden Tang Ulusal Kurtuluş Ordusu, patlamanın grubun ekonomik biriminin kontrolündeki bir alanda meydana geldiğini duyurdu. Yerel kaynaklar patlamanın madencilik faaliyetinde kullanılan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü. Yetkililer olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Ayrıca olayın bir saldırı sonucu yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
1: Bursa'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü. Biri polis, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
2: Yol verme yüzünden arbede çıktı. Taraftar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Biri polis, 5 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Halk otobüsü şoförüyle başka bir araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedeye her iki sürücünün yakınları da dahil oldu. 4 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafları birbirinden ayırdı. Yaralılar civardaki kafeteryaya taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa taşınıyordu ki arbedenin fitili yeniden alevlendi. Polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Olaylarda bir polis memuru da başından yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü durağa daldı. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'den. İddiaya göre 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ara sokaktan ana caddeye dikkatsiz şekilde çıktı. O sırada seyir halindeki bir otomobile çarpan araç savrularak otobüs durağına daldı.
3: Babam da o sırada kaldırımda otobüs minibüs beklediği için oradan sekerek babamı altına alarak sürüklüyor.
0: Kontrolden çıkan araç durakta bekleyen 55 yaşındaki Nuri Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam ağır yaralandı.
3: Ortada bir ihmal yok, zincirleme bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğun bedelini 12 saattir yoğun bakımda ameliyathanede kendi canıyla ödeyen masum bir insan var.
0: Kazaya neden olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Çağın hastalığı kanserle ilgili Amerika'da yapılan bir çalışma var. Sonuçları mucize niteliğinde deniliyor. Geliştirilen ilaç daha önce tüm tedavi seçeneklerini tüketmiş hastalarda bile dikkat çekici sonuçlar verdi. Bazı hastalarda tümörler küçüldü, bazılarında ise tamamen yok oldu. Peki bu ilacın uygulama alanı genişleyecek mi? Daha da önemlisi Türkiye'ye gelecek mi? Arkadaşlarımız tüm detayları uzmanına sordu.
4: Baş boyun kanserlerinin tedavisinde tedavi şansı düşük olan hastalarda bile çok iyi yanıtlar saptandı. Hastaların şikayetlerde de azalma görülmüş. Bu gerçekten dikkat çekici.
5: Yıllardır tedaviye direnen tüm

0: Doktorların direnci kırıldı. Tüm tedavi seçeneklerini tüketmiş hastalara umut doğdu. Yeni nesil kanser ilacı mucizevi sonuçlarla dünya gündemine oturdu.
1: Amivantanab'tan bahsediyoruz. Aslında kanser aşısı denmesinin sebebi hani yağlı dokuya uygulanması sebebiyle. Aslında bunun aynı zamanda IV yani damardan uygulanan formu da var.
2: Bu çalışma 11 ülkede yürütüldü ve hiçbir tedaviye yanıt vermeyen 102 baş boyun kanser hastası üzerinde uygulandı ve bu tedavi sonrasında 43 hastanın tümörlerinde azalma tespit edildi. 15 hastanın ise tümörleri tamamen yok oldu.
1: Hastaların 3'te 1'inde çok iyi yanıtlar ve sağ kalımda da uzama saptandı. Hastaların semptomlarında azalma, bu çok önemli baş boyun kanserli hastalarda. Çünkü hasta yemek yiyemiyor, konuşma zorluğu çekiyor. 2 hafta içerisinde hastalarda şikayetlerde de azalma görülmüş.
0: Bu ilacı diğerlerinden farklı kılan en önemli etken kanser hücrelerinin etrafına set çekmesi. Yani yayılmalarına izin vermeden yok etmesi.
1: Kanserde tetiklenen yolakları iki yerden birden bloke ediyor. Hem EGFR dediğimiz hem de MET reseptörü üzerinden iki yeri birden bloke ettiği için tümörün hem kemoterapiye hem de immünoterapiye direnç gösterdiği yerleri bloke ediyor. Dolayısıyla çok daha etkin bir yanıt görüyoruz hastalarda.
2: En çok merak edilen soruysa bu kanser ilacı sadece baş boyun kanserinde mi etkili? Uzmanlara göre hayır. Mide kanseri, akciğer kanserinde de bu ilaç olumlu yanıtlar verebiliyor.
1: Mesela akciğer kanserinde birinci basamakta da çalışmaları var. Kemoterapinin yerini tümden tutar diyemem. Çünkü bazı çalışmaları kemoterapiyle birlikte ama şu an için tek başına da kullanıldığında bazı tümörlerde etkinliği kanıtlandı.
2: Türkiye'ye gelir mi bu ilaç?
1: Gelir. Bizde onkolojide hemen hemen tüm ilaçlar Türkiye'ye geliyor. Önce ruhsatlandırılıyor. Daha sonra SGK'da bunu bir süre sonra geri ödeme kapsamına alıyor.
0: Amerika'daki kanser kongresinden gelen tek müjde bu değildi.
1: Pankreas kanserinde özellikle iki basamak kemoterapi aldıktan sonra hastalarda pan-RAS inhibitörü dediğimiz yeni bir ilaç hastanın sağ kalımını ikiye katladı. Ve ayakta alkışlandı tüm dünyadaki onkologlar tarafından. Çünkü yıllardır hiçbir gelişme yokken pankreas kanserinde. Şimdi bu ilaç çok çok çok etkili.
3: Manisa'daki Marmara Gölü yağışların ardından yeniden canlandı. Hem yağışlar hem de Demirköprü Barajı'ndan göle su aktarılmasıyla kuruyan alanlar yeniden suyla buluşurken göçmen kuşların da bölgeye döndüğü gözlendi. Ayrıntıları A Haber ekibinden Sefer Ayçe'den dinleyerek bu saatimizi noktalamış olacağız.
4: Şu anda Marmara Gölü'nün etrafında 5 yıl sonra ilk defa kuş seslerini duyuyoruz. Marmara Gölü Manisa'da bir artık kuraklığın simgesi haline gelmişti 5 yıldır. Göl tamamen kurumuştu. Ama arkamda görüyorsunuz şu anda bir umut doğdu ve Marmara Gölü artık su tutmaya başladı ve şu anda gördüğünüz alanda suları görüyoruz. Ve balıkçılar işte bu tekneleri tam 5 yıl önce çektiler karaya ve 5 yıldır bu tekneler karada ve Marmara Gölü'ndeki yakındaki köylüler balıkçılıkla uğraşıyorlardı. Onlar da balıkçılığı bıraktılar ama onlar için umut doğdu. 3 yıl sonra tekrardan balığa çıkabileceklerini belirttiler. Ve şu anda gördüğümüz işte bu çatlaklar Marmara Gölü'nün yakınlarında buraya kadar su vardı zamanında. Bu çatlakları da görüyorsunuz ve sular böyle devam ederse bulunduğumuz alana kadar gelmiş olacak. Bulunduğumuz nokta Marmara Gölü. Burası dediğimiz gibi 5 yıl boyunca kuraklık nedeniyle tamamen kurumuş bir göl tabanında derin çatlakları da size gösterdik. Ve oluşmuş bölgede doğal yaşam büyük ölçüde zarar görmüştü. İşte bu alandaki bütün her yer gördüğünüz gibi otlarla doldu. Ve ilk defa şu anda Halil Karan size gösterecek bu alana kadar su gelmiş gözüküyor. Evet, şu anda tabloyu tamamen bu değişti. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmaların yanı sıra 2025 sonbahar ve 2026 kış aylarında etkili olan yağışlarla birlikte çevredeki barajlar doldu ve Marmara Gölü'nde yeniden su verilmeye başlandı. İşte Marmara Gölü'nün etrafını gerçekten çok güzel bir görüntü kapladı ve suyla dolu.

0: Kuşları da görüyorsunuz şu anda, Halikaran, o göçmen kuşların da sesleri var. Onlar da bölgenin birçok noktasında tekrardan geldiler. Bugün ise gölün büyük bir bölümü suyla kaplandığını görüyoruz. Dediğim gibi en dikkat çekici gelişmelerden bir tanesi göçmen kuşların bölgeye geri dönmesi. Uzun yıllardır sessizliğe bürünen gölde artık bu sessizlik kuş seslerini bırakıyor. Bakın şu anda görüyorsunuz göçmen kuşları, Halil Karan size gösteriyor. Göçmen kuşların burada sesleri ve göçmen kuşların tekrardan Marmara Gölü'ne geldiğini görüyoruz. Bu gölün etrafında birçok alanda flamingolar, pelikanlar, balıkçılar ve çok sayıda su kuşunun da olduğunu, önümüzdeki 3 yıl içerisinde olabileceğini söylüyor balıkçılar. Ve dediğimiz gibi balıkçılar da yavrulama bırakıldığında ise tekrardan Marmara Gölü'nde 3 yıl sonra avlanabileceklerini belirttiler. İşte bu alana kadar, şu anda gösterdiğimiz alana kadar kurumuştu Marmara Gölü ve her yer çatlaklarla oluşmuştu toprakta. Ve uzmanlar doğanın kendisini yenilemeye gücünün de burada çok net görüldüğünü ifade ettiler ve tekrardan bakın işte bizim sesimizden şu anda onlar da etkilendi. Çok narin kuşlar bunlar. Evet, ufacık bir sesten hemen kaçıyorlar. Bu alana geldiler. Dediğimiz gibi sadece sessizlik var burada. Onların sesi var. Kuş sesleri bulunuyor Marmara Gölü'nde. Evet, uzmanlardan bahsediyordum. Doğanın kendisini yenileme gücünün burada çok net görüldüğünü ifade ettiler. Birkaç yıl öncesine kadar kurumuş toprakların bulunduğunu ve alanlarda yeniden su ve canlılık olduğunu belirttiler. Marmara Gölü sadece doğal açısından değil, bölge ekonomi açısından da büyük önem taşıyor. Gölün yeniden su tutmasıyla birlikte çevredeki tarımsal faaliyetlerinde ekolojik dengesinde olumlu etkilenmesi bekleniyor. Kısacası Marmara, Manisa'da yıllarca kuraklığın sembolü haline gelen Marmara Gölü, görmüş olduğunuz gibi artık su tutmaya başladı. Dediğim gibi balıkçılar 5 yıldır teknelerini çekmişlerdi karaya. Artık onlar da umutlu. Onların da yüzü gülüyor. Onlarla da görüştük. Onların da yüzü gülüyor. Yaklaşık 2-3 yıl sonra burada avlanabileceklerini, tekrardan balıkçılığa dönebileceklerini de belirttiler. Evet, yıllar sonra Marmara Gölü'nü sizlere bu haliyle gösterdik. Yıllardır kurak halini göstermiştik. Çatlak toprakları göstermiştik. İşte bir umut oldu. Göl tekrardan suyla doldu. Çok güzel bir görüntüydü bizim için de. Kuşları da görmek burada çok güzel bir görüntüydü diyelim. Sözü tekrardan Manisa'dan size bırakalım.
1: İyi Finans Piyasa Ekranı Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Böylece ekonomi üst üste 23. çeyrekte de büyüme performansını korudu. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve sıkı para politikalarının etkili olduğu dönemde açıklanan veri iş dünyasının da gündemindeydi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, büyümenin Türkiye'nin uzun dönem ortalamasının altında kaldığını, ancak mevcut şartlar dikkate alındığında dikkat çekici bir performans sergilendiğini kaydetti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da.

0: mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Reklam.
3: A Haber Radyo.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: Reklam.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Torba yasayla alkol satışına yeni düzenleme geliyor. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek yeni torba yasa teklifiyle alkollü içki markalarının logo, amblem veya bunları çağrıştıracak her türlü görselin dolap, raf ve vitrinlerde kullanımı tamamen yasaklanacak. Ayrıca içkiler arasında çapraz marka kullanımı engellenecek. 22.06 saatleri arasındaki satış yasağı ihlallerinde ise ceza yetkisi vali ve kaymakamlıklara devredilecek.

0: Torba kanun teklifi sadece alkol düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Haftanın öne çıkan bir diğer önemli maddesiyle yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesi veya sınırlı aynı haklar kurması tamamen yasaklanıyor. Bu hamleyle tarım alanlarının kooperatifleşme yoluyla bölünmesinin ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bir mottomuz var. Dünya ortak evimiz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mimarı olduğu sıfır atık projesini dünya vizyon edindi. Ve şimdi tüm gözler İstanbul'a çevrildi. Mega kentte sıfır atık haftası başladı.
2: Bu yıl 1500'den fazla etkinlik başvurusu oldu. İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik yapılacak. Biz de Taksim Meydanı'na bir sergi açtık. Yine Sıfır Atık Festivali'ni yapıyoruz, Sıfır Atık Forumu'nu yapıyoruz ve binlerce etkinlik yapıyoruz.
0: İstanbul Atatürk Havalimanı dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 4-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek.
2: Bu yıl Sıfır Atık Festivali'nde ana tema enerji verimliliği, enerjide dönüşüm. Orada konserler olacak, atıksız mutfak etkinlikleri olacak. Sıfır Atık bağlamında çocuklarımıza, vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler olacak. Vatandaşlarımızın ailesiyle beraber keyifli vakit geçirebileceği bir alan hazırladık.
0: 5-7 Haziran tarihlerinde ise Sıfır Atık Forumu yapılacak.
2: Dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliğini taşıyor. Bakınız 193 ülke var dünyada, 183 tanesi Sıfır Atık Forumu'na katılacak. Bu tarihi bir başarı. Bu Türkiye'nin başarısı ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin davetiyle dünyadan 120'den fazla bakan İstanbul'da sıfır atığın geleceğini konuşacak.
0: Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, 500'den fazla paydaşta forumu organize ettiklerini söyledi.
2: Dünyanın en prestijli üniversiteleri, Harvard gibi, Oxford gibi okullar bu sürecin paydaşı. Dünya Ekonomik Forumu bizim paydaşımız. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler bizim paydaşımız. Dünya genelinden 500'den fazla partnerle biz Sıfır Atık Forumu'nu organize ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de çok ciddi dönüşümler yaşandı, yaşanıyor. Bu da Sıfır Atık Hareketi de bu dönüşümün bir parçası.
0: Ağırbaş, İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istediklerini söyledi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u Birleşmiş Milletler'in merkezi yapmayla alakalı bir iradesi vardı. Biz de bu iradenin takipçisi olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapmak istiyoruz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Fiyatlar gerçekten ateş pahası.
4: Gündelikçi fiyatları aldı başını gidiyor, hatta öyle ki birçok şirketin üst düzey yönetici ücretleriyle yarışıyor. Son dönemde istenen rakamlar dudak uçuklatıyor.
5: Başta çalışan kadınlar olmak üzere pek çok kadın yıllarca temizliğe yardımcı olabilmesi için evlerine gündelikçi çağırdı. Ancak gündelikçi çağırmak gün geçtikçe bir lüks haline geliyor. Öyle ki gündelikçiler çalışma saatlerinden temizlik malzemelerine kadar şart koyuyor. Bir evin temizliği geçen yıl 3000 liraya kadar varırken bu yıl 6000 lirayı buluyor.
6: Camların temizlenmesi, kıyafetlerin ütülenmesi veya işte dip köşe detaylı temizlik yapılması fiyatın artmasında bir faktör oluyor.
7: Buna bir kişi gelmeyebilir. Dolap içi değiştirirseniz, yani arazaya temizlik yaparsak 2 kişi öneriyoruz. 2 kişi de 6000 TL. Bir inşaat sonrası da ekipman malzeme biz 3 kişi gönderiyoruz. Onun temizliği daha zordur, bilginiz olsun. Onda 11.000 TL'ye yapıyoruz.
4: Peki bu rakamlar gerçekten fiyat performansı mı yoksa fırsatçılık mı?
8: Etmez yani, 6-7 bin liralık bir iş yoktur. Her gün yapıyoruz biz bu işi. Her gün yapıyoruz, her gün 6 bin lira mı alıyoruz eşimizden? Almıyoruz. Demek ki çok fazla.
9: Onlar da gün içinde yaptıkları iş yani kolay değil. Tam gün çalışıyorlar. Onların da hakkı diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ev işi de kolay olmadığı için.
10: Önceden bu fiyatlar makuldü. Eve temizliği de çağırıyorduk ama şu anda uçuk ya.
5: Gündelikçi fiyatları evin büyüklüğüne veya kaç oda kaç salon olduğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Yine internet sitesinden de gündelikçi çağrılabiliyor veya fiyat hesaplanabiliyor. Kim internet sitesinde 5 saatlik bir hizmet 3600 lirayken, kim internet sitesinde ise bu hizmet 7193 liraya kadar çıkabiliyor.
11: Kendi yağımızda kavruluyoruz. Kendi derdimizi kendimiz görüyoruz.
12: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan, son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez ifadelerini kullandı.
14: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir. Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz. Bakınız, biz Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz. Milletin dişinden, tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Şunu da söylemek isterim ki tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
13: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler bugün. Ayrıntıları alacağız. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu telefon attığımızda. Tülay, söz sende.
15: Banel, aslında daha önce planlanmış bir ziyaret olduğunu söyleyebiliriz. Her iki bakan da göreve geldiklerinde Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişler. Ayrı ayrı ziyaret etmişlerdi. Nezaket ziyaretinde bulunmuşlardı. Bu defa da gündemin terörsüz Türkiye olduğu konusu olduğu ifade ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce terörsüz Türkiye konusunda yol haritasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. MHP'ye yakın yayın organı Türk Gün Gazetesi'ne bir demeç vermişti ki önemli noktalara işaret ediyordu. Yol haritasına ilişkin nasıl olması gerektiğine ilişkin daha doğrusu. İşte bu konunun gündeme geldiği her iki bakanın ziyaretinde ifade ediliyor. Aslında bu ziyaretin daha önce, bayramdan önce gerçekleşeceği ancak bakanların programları dolayısıyla yapılamadığı ifade ediliyor. İşte bu ziyaretin şimdi gündeme geldiği söyleniyor. Özetle Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı

0: Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Bu ziyaret baş başa gerçekleşti ayrıca. Üç isim arasında geçti ziyaret. Başka MHP'den bir ismin yer almadığını da yine söyleyelim. Bu ziyaretin konusunun da terörsüz Türkiye'nin yol haritası olduğu ifade ediliyor. Baner.
1: Hülay, çok teşekkürler. CHP'nin 2024 yerel seçimlerindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belirleme sürecine yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir adım atıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi talebini içeren dosya Ankara'ya gönderildi.
2: Özgür Özel ve 5 milletvekili için fezleke istendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 vekil hakkındaki dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, fezleke düzenlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
3: Fezleke talebi yapılan isimler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı da yer alıyor. Savcılığın gerekçesinde soruşturmada fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek iddiaların yer alması gösterildi.
2: Yürütülen soruşturma 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı...
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK'nın açıklanacağını söylemiştik bültenlerimiz içerisinde. Bu konuya ilişkin basın toplantısı başladı. İzleyelim.
4: Partinin yetkili organı olarak önümüzdeki günlerde, bu haftadan başlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer organları da aşama aşama çalışmaya başlayacak. Parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu gibi organlarımız çalışmaya başlayacak. Ancak en üst karar organımız olan, yani kurultaydan sonra ve genel başkanın belirlemesiyle oluşmuş olan Merkez Yürütme Kurulumuzu bugün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz. Bendeniz'de bu kurulu şimdi sizlerle, bütün basın mensupları aracılığıyla Türkiye ile paylaşacağım. Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz Genel Başkan Yardımcılığı çerçevesinde değil, kurul olarak değerlendirildi. Yani 3 alan, 3 branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Ve bunlar önemli alanlar, önemli birimler. Dolayısıyla daha ortak akılla ve daha kurul kolektif biçimde çalışma esasına göre oluşturuldu. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek. Onun dışında yine Sayın Genel Başkanımız haricinde 18 kişi, Genel Başkanımızla beraber 19 kişilik bir Genel Başkan Yardımcıları Heyeti, yani bir Merkez Yürütme Kurulumuz var. Ben şimdi müsaadenizle bunları tek tek okumak isterim. Genel Sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Milletvekilimiz olarak belirlendi. Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekili. İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, yani daha ziyade partilerimizin bildiği biçimiyle sayman olarak da Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Bu daha önce de biliyorsunuz Bülent Bey bu görevi yerine getiriyordu. Efendim bendeniz hem parti sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum. Semra Dinçer, yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Kendisi bildiğiniz üzere Ankara milletvekili. Medya ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Deniz Demir arkadaşımız üstlendi. Yine kendisi bildiğiniz üzere Ankara milletvekili. Sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Profesör Doktor Ali Rıza Erbay. Ali Rıza Bey de Ankara siyasetinde, yine parti meclisi sürecinde bizimle beraber olan arkadaşlarımızdandı. İşveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Sayın Cemal Can Polat bu görevi üstlenmiş oldu. Kendisi daha önce biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan bir abimizdi. Sosyal politika

0: Buralardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Necdet Saraç olarak değerlendirildi. Eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yıldırım Kaya olarak değerlendirildi. Kendisi bu görevi üstlenecek. Gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Hasan Efe Uyar. Önceki dönemde MYK'da da yer almıştı arkadaşımız. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Berhan Şimşek üstlendi bu görevi. Kendisi bu görevi yerine getirecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik yine en son MYK'da kendisi bu görevi üstlenmişti. Bu görevi yeniden üstlendi. Ar-Ge ve eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık, genç arkadaşımız. Bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek, kendisi aynı zamanda Siirt ilimizin il başkanı. İşçi sendikaları ve STK'lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Adnan Demirci arkadaşımız üstlenmiş oldu. Sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Tahsin Tarhan arkadaşımız üstlendi. Önceki dönem Kocaeli milletvekilimiz. İnsan hakları ve aileden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul milletvekilimiz üstlenmiş oldu. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere 19 kişi artı 3 de kurul şeklinde doğrudan Genel Başkanımıza bağlı olacak şekilde çalışacak. Bugün itibariyle biz MYK'mızı oluşturmuş olduk. Bugün saat 18 itibariyle ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve bir genel değerlendirme yapacağız MYK üyelerimizle beraber. Önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurullarının takvimini, çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu basın toplantısının çerçevesi Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunu belirlemek üzere oluşturulmuş bir çerçeveydi. Birazdan Atakan Bey listeyi de dağıtacak. Onun dışında herhangi bir sorunuz varsa o sorunuzu da cevaplandıralım. Saat 18'de de Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyoruz arkadaşlar. Var mı sorunuz? Teşekkür ediyorum o halde. Şimdi bu kurullar doğrudan doğruya Sayın Genel Başkanımıza bağlı. Yani kurulların başkanı Sayın Genel Başkanımız, direkt kendisine bağlı. Burada 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi neyse bir kurul oluşacak. Bu kurula bir koordinatör atanabilir önümüzdeki günlerde. Ama kendisi, o koordinatör arkadaşımız, Merkez Yürütme Kurulu üyesi olmayacak. Ama koordinatör olarak görev yapabilir, atanmayabilir Sayın Genel Başkan'ın takdirlerinde. Doğrudan doğruya Genel Başkan'la bağlı bir şekilde de çalışabilir. Buyurun. Son döneminden
1: MYK'da değişen isimler kimler? Eski MYK'dan kimler geldi? Yeni kimler görevlendirildi?
0: Yani şöyle bir bakalım. Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Mesela Bülent Kuşoğlu var. Önceki dönem MYK'da. Orhan Bey var ama o daha önceki dönem MYK'daydı. Semra Dinçer var. Yani en son MYK'da olan arkadaşlarımızdan. Onun dışında şöyle hızlıca bakıyorum. Yıldırım Kaya var. Yine önceki dönem MYK'larda görev yapmış arkadaşımız. Hasan Efe Uyar var. Yine önceki dönem MYK'da olan. Devrim Barış Çelik arkadaşımız var. Gamze Akkuş İlgezli arkadaşımız var ve Tahsin Tarhan Bey var daha önceki MYK'da. Yani kabaca 3'te 1 diyebiliriz. 3'te 2'si yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
2: Bugün parti meclisi...
0: Mikrofon çalışmıyor sanıyorum.
2: Parti meclisi toplanacak mı? İkincisi de bugün mecliste hain Kemal sloganları atıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi parti meclisinin toplanması kurallara bağlı. Belirli bir günde, belirli bir günden önce, belirli bir zamandan önce ve belirli bir gündemle toplanması gerekiyor. Onu MYK belirleyecek. Önümüzdeki günlerde toplanacak. Ama bugün MYK'yı biz toplayacağız. Yani bu kurulu toplayacağız. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki grup toplantısı esnasında hiç yakışmayan, yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler. Başka arkadaşımıza da söz verelim.
3: Müslüm Bey, öncelikle hayırlı olsun yeni göreviniz. Sabah gazetesi Murathan Yıldırım. Bu MYK'nın kaç kişiden oluşacağına yönelik çeşitli spekülasyonlar vardı. 7 kişilik, 10 kişilik çekirdek bir ekipten oluşacağı yönünde haberler okumuştuk. 19'da sonuç itibariyle karar kılındığını görüyoruz. Bu süreci bir anlatabilir misiniz? Nasıl bir değerlendirme süreci oldu ve kaç günde netleşti bu tablo?
0: Şimdi arkadaşlar, tabii bu çok spekülasyona konu oldu. Basın mensupları da bu konuyla ilgili çok arayış, yani bilgi arayışı içinde oldu bu dönemde. Bize de çok telefon geldi. Şimdi biz burada birlikte çalışacağımız arkadaşları daha dar bir kadro yerine daha geniş bir kadroyla değerlendirmeyi daha uygun bulduk. Sebebi ise içinden geçtiğimiz olağanüstü dönem. Yani neticede Cumhuriyet Halk Partisi normal zamanlar yaşamıyor hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla biz kurul halinde daha çok arkadaşımızı sürecin içine katarak bir kolektif akılla ve bir ortak akılla yol yürümeyi uygun bulduk. Dolayısıyla bu çerçeve biraz herkesi sürecin içine katan ve herkesin fikrini alan bir çerçeve olarak oluştu. Dar bir çerçeve yerine değil, daha geniş bir çerçeve oldu. Biliyorsunuz bununla ilgili bir sınır yok, yani tüzükte. Sayın Genel Başkanımız çok daha fazla arkadaşımızla da çalışabilirdi. Çok daha az arkadaşımızla da çalışabilirdi. Daha önce yapılmış olan MYK'larla bir karşılaştırma yaptığımızda bunu bir geniş MYK olarak değerlendirebiliriz. Yani daha çok arkadaşı sürecin içine katan bir MYK gibi değerlendirebiliriz. Son soru. Buyurun. Yine duyamıyorum. Mikrofon varsa açık mı?
1: MYK bugün ilk toplantısını yapacak dediniz. Gündemi ne olacak, bir bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da delegelerden yeterli imza toplanmıştı kurultay için. Bu konu gündeminize geldi mi? Kurultay tarihi belli oldu mu ya da ele almayı düşünüyor musunuz?
0: Şimdi sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. Yani bildiğiniz üzere ilgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Yani imzaları toplayan arkadaşlarımız da aslında bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Yani biz elbette kendi partililerimize, kendi delegelerimize, kendi örgütümüze soracağız ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini önümüzdeki günlerde. Bu arkadaşlarımızla beraber de, yani kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla beraber de oturup konuşacağız. Neticede hiç kimse, bu parti hepimizin partisi. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bu diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutuyoruz. Mevcut veri durumu, yani burada bir veri durum var çünkü bir hukuki durum var. Bu hukuki durumu esas alarak nasıl bir yol yürüyeceğimizi hep beraber karar vermek zorundayız. Ama yani biz bunu tanımıyoruz, bu hukuku tanımıyoruz deyince bir yere varamıyoruz. Yani tanımıyoruz ama orada duruyor. Yani tanımıyoruz dediğimiz zaman o hukuk oradan ortadan kalkmıyor. Biz bu süreçleri biliyorsunuz İstanbul'da da yaşadık. Dolayısıyla bu tür zorlamalara gerek yok. Biz arkadaşlarımızla diyalog içinde bu sorunu çözmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bir kurultay koymaya hazırız. Kapalı değiliz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Son soru demiştim ama biz size bir soru hakkı daha verelim.
2: Kemal Bey haftaya grup toplantısı yapacak mı? Bu merak edilen soruların başında geliyor. Grup toplantısı tartışmaları da devam ediyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, şimdi bunu MYK'da değerlendireceğiz. Yani bugün MYK yapacağız, bir genel değerlendirme yapacağız. Önümüzdeki günlerde belki bir MYK daha yapılacak.

0: olabilir gruptan önce. Onu hep beraber değerlendireceğiz. Sayın Genel Başkan'ın o konudaki kanaatlerini.
1: Evet, beklenen basın toplantısı da gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı yani A takımı açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 18 genel başkan yardımcısı MYK'da görev yapacak. Bu arada mutlak putlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel çareyi dışarıda aradı. Her fırsatta Türkiye'yi batıya şikayet eden Özgür Özel bu kez Amerikalılara şikayetlerini sıraladı.
2: Mutlak putlan kararıyla Özgür Özel görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu görevine geri döndü. Özel ise çareyi yine dışarıda aramaya başladı.
3: Türkiye'nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. Biz Türkiye'de muhalefet partisiyiz.
2: Daha önce ülkesini defalarca şikayet eden Özgür Özel bu kez şikayetlerini Amerikalılara sıraladı.
4: Ağır bir saldırı altındayız. Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum.
2: Özgür Özel, Amerikan haber dergisi Newsweek'e yazdı. Yazdığı uzun yazıda bol bol şikayetlerde bulundu. Özel, Türkiye'nin demokrasi krizi, sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor dedi. Özel, konuyu NATO'ya kadar getirdi. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli ifadesini kullandı. Özgür Özel yazısında mutlak putlana ilişkin ifadelere de yer verdi. Mahkemenin kararına tepki gösterdi. CHP Manisa milletvekili daha önce de BBC'ye verdiği röportajda İngiltere'ye seslenmişti.
5: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
2: Özgür Özel, ABD merkezli CNN International'a çıkarak benzer açıklamalarda bulunmuştu.
6: Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil.
1: Karadeniz'de 4. yılını geride bırakan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu gece boyunca başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok bölgesine vurdu. 600'den fazla İHA ve 70'ten çok füzenin kullanıldığı yoğun hava saldırılarında ülke genelinde en az 18 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi de yaralandı.

0: Rusya 656 insansız hava aracı ve 73 füzeyle Ukrayna'ya saldırdı. Yoğun hava saldırıları Ukrayna semalarını dumana boğdu. Ukrayna zor bir geceyi geride bıraktı. Başkent Kiev başta olmak üzere Harkov, Dnipro, Zaporijya, Sumi ve Çernihiv kentleri Rus ordusu tarafından büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradı. Can kayıpları yaşandı, onlarca kişi de yaralandı. Yoğun saldırıların merkezinde bulunan Kiev'de bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi yapılar hasar gördü. Ülke genelinde aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.
1: Bence Rusya savaşı bitirmek istemiyor. Ukrayna'yı terörize etmeye, insanlarımızı öldürmeye, binalarımızı ve sivil altyapımızı yok etmeye devam ediyor.
0: Saldırıların ardından arama kurtarma ve itfaiye ekipleri vurulan bölgelere sevk edildi. Görevliler enkaz altında kalanları kurtarmak için köpeklerle birlikte seferber olurken Ukrayna itfaiyesi çıkan yangınları söndürmek için devredeydi. Başkent sakinleri ise geceyi metro istasyonlarında geçirdi.
2: Hem zihinsel hem de fiziksel olarak zor. Çünkü sabahları huzur içinde uyanıp bir fincan kahve içmek istersiniz. Ama bunun yerine metro inmeniz gerekir.
0: Ukrayna ise Rusya'nın güneyindeki Krasnodar'da bulunan İlski petrol rafinerisini dronlarla hedef aldı. Vurulan tesiste yangın çıktı.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ateşkes umutları bir kez daha darbe aldı. Karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalar Orta Doğu'da tansiyonu yeniden tırmandırdı. Trump ve Netanyahu arasındaki kritik görüşmenin ayrıntıları ise Washington-Tel Aviv hattında çatlak iddialarını güçlendirdi.

0: Açıklama Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Tahran yönetiminin şartları arasında Lübnan'da vardı.
1: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
0: İlerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. İlk açıklama Trump'tan geldi. İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını iddia etti. İsrail'in Beyrut'a asker gönderemeyeceğini, yola çıkmış olanların da geri çevrildiğini sözlerine ekledi. Trump, İran müzakereleriyle ilgili olarak da Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta sonuçlanabileceğini paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dansa Trump'ın saldırılar duracak sözlerinin aksine bir açıklama geldi. Netanyahu, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da planlı faaliyetlerini sürdüreceğini, Hizbullah'ın saldırması halinde Beyrut'u vuracaklarını Trump'a söylediğini duyurdu. ABD medyasından Axios'a Trump Netanyahu görüşmesinin gergin bir havada geçtiğini ileri sürdü. İddiaya göre Trump Netanyahu'ya "Sen tam bir delisin, ben olmasaydım şimdi hapiste olurdun. Herkes senden ve senin yüzünden İsrail'den nefret ediyor" ifadelerini kullandı.
2: Sırada dünyadan haber turumuz var.
3: Fransa, Tagor adlı Rus petrol tankerine müdahale etti. Sahte bayrak iddiasına Rusya'nın yanıtı korsanlık oldu. Tansiyon daha da yükseldi. Fırtına aniden bastırdı. İnsanlar kaçacak yer aradı. Çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Hortuma yakalanan inekler de şans eseri hayatta kaldı. Yarışın başlamasıyla araçlar birbirine girdi, ortalık karıştı. Pilotlar ölümden döndü. Sakatlanan futbolcuyu dışarı alıyordu sedye aracı. Arkadaşı fark etmedi. Çarpışmayla o da sakatlandı. Sürücü büyük tepki çekti. Futbol takımının şerefine havayolu şirketi devreye girdi. Dünyaca ünlü sahillerin üzerindeki alçak uçuş böyle görüntülendi. Gayet rahattı. Kapıyı açtı, kahvaltının bulunduğu sandviç torbasını aldı. Ayı şaşkın bakışlar arasında arabadan ayrıldı.
2: Brezilya dehşet dolu anlara sahne oldu. 19 yaşındaki bir genç köpek balığı saldırısına uğradı. Çevredekiler yardıma koştu. Onu denizden çıkardı. Ağır yaralı genç kız şimdi yaşam mücadelesi veriyor.
4: Brezilya'da iki günde üst üste köpek balığı dehşeti yaşandı. Genç kızın bacağı ve eli koptu. Olay Boa Viagem plajında yaşandı. 19 yaşındaki Santos denizde yüzüyordu. Ancak deniz keyfi köpek balığı saldırısıyla dehşete dönüştü.
5: Köpek balığı saldırısı oldu burada. Yaklaşık 20 yaşında bir kadındı. Çıktığında sağ bacağı yoktu. Doktor ilk yardım yaptı ama çok kan kaybediyordu.
4: Genç kızın çırpındığını gören akrabası kurtarmak için denize atladı. Çevredekiler de yardıma koştu.
5: Suyun ortasında şu kıza bakın dediler. Tam o anda kan fışkırdığını gördük. İlk tıbbi müdahaleyi bilinci yerinde bir şekilde yaptılar. Çok kan kaybetti. Sudan çıkardım. Birkaç metre uzaktaydım. Neredeyse tüm bacağının ısırıldığını gördüm.
4: 19 yaşındaki kız denizden çıkarıldığında bilinci yerindeydi ancak ağır yaralanmıştı. Eli ve bacağı kopmuştu. Sahilde bulunan doktor ilk müdahaleyi yaptı, kanamayı durdurdu. Hastaneye kaldırıldığında ise bacağı ampute edildi. Doktorlar şimdi enfeksiyon riskine karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bir gün önce 11 yaşındaki bir erkek çocuğu da köpek balığı saldırısına uğramıştı. Çocuk

0: eli, kalçası ve bacağından ağır yaralanmıştı. Olayların yaşandığı Resif bölgesinde köpek balığı saldırıları sıkça yaşanıyor.
1: Amerikalı Twitch yayıncısı Ogre, ünlü rap sanatçısı Travis Scott konseri için İstanbul'a gelmişti. Çıkışta taksiyle otelinin yolunu tuttu ve ödeme alınırken büyük bir şok yaşadı. Uyanık şoför 300 liralık mesafe için 2700 lira istedi. Daha fazla istemediğine pişman olmuş olacak ki karttan 7300 lira çektirdi. Büyük utanç Amerikalı yayıncının o anları kaydedip paylaşmasıyla ortaya çıktı.
2: Bir 7300 lira bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum. Galiba fena kazıklandım.
3: Konser çıkışı taksiyle konakladığı otele gidecekti. Şanssızlığı denk geldiği aracın şoförü oldu. Taksici 300 liralık yol için ondan 2700 lira istedi. Uyanık işi daha da abartıp ödeme sırasında 7300 lira fiyat çekti. Amerikalı yayıncı Ogre o anları an be an kaydetti. Büyük utanç da zaten böyle ortaya çıktı.
2: Sonra cihaza bir şeyler yazdı, bilmiyorum. Bana 50 euro demişti.
4: İşte bu sebepten sokaktan taksi çevirmiyorum. Otobüs kullanıyorum ve metro.
5: Amerikalı yayıncı ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinden çıktı ve bir taksi çevirdi. İddiaya göre taksici 300 liralık yol için kendisine 50 euro yani yaklaşık 2700 lira fiyat biçti. Yayıncı teklifi kabul etti ancak gideceği yere varınca kredi kartında 130 euronun üstünde yani yaklaşık 7000 lira para çekildi.
2: 50 euro mu demiştin?
6: Yes, this one.
2: 10 dakika içinde.
6: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
3: Yüz kızartan bu olaya taksiciler esnaf odası, işini layıkıyla yapan sürücüler ve turistler tepki gösterdi.
7: Videoda izlediğimiz kadarıyla çok açıklanacak da bir şey yok.
8: Bence haksız bir kazanç. Yani bu tür insanların bu meslekten uzak durması lazım, uzaklaştırılması lazım daha doğrusu.
9: It's happening, yes. Also it's happening.
10: Aynısı bana da oldu. Bir taksi çevirmiştim. Ekranda yazan ücreti gördüm. 200 lira yazıyordu ancak benim 800 lira ödememi istedi.
11: It's hard to understand like everything
12: because... Bir şeyleri anlamak zor oluyor. Çünkü farklı para birimleri kullanıyoruz.
11: So when I pay, I see the number.
7: Büyükşehir Belediyesi'ne kendimiz şikayette bulunduk. Büyükşehir Belediyesi aracı çağırdı. Sürücü arkadaşın muhtemelen şoför kartı iptal edilecek.
3: 24 saat geçmeden o düzenbaz sürücünün şoför belgesi iptal edildi. Kararı öğrenen Amerikalı yayıncı sosyal medya hesabından taksiciler odasına teşekkür etti.
7: Tek bir şikayet kalmayana dek de mücadele edeceğiz.
1: Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada 17 yaşındaki firari sanık Timur Cihan Timur'un ilk duruşma tarihi belli oldu. Amerika'da tutuklu olan Cihan Timur iade edilirse 8 Temmuz'da Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

0: Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan kazanın firari sanığı Timur Cihan Timur'un hesap vakti yaklaşıyor. 17 yaşındaki Cihan Timur kullandığı ciple 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarında arızalanan ATV'sinin başında bekleyen Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarına çarpmıştı. Kazada bir çocuk babası Acı yaşamını yitirmiş, yanındakilerden de yaralananlar olmuştu. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, annesi Eylem Tok tarafından önce kaza yerinden ardından da aynı gece yurt dışına kaçırıldı. Soruşturma kapsamında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul ABD'de yakalanarak tutuklandı, Türkiye'ye iadelerine karar verildi. Günlerce gündemden düşmeyen kazayla ilgili yargı aşamasına gelindi. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma tarihini de 8 Temmuz saat 13.30 olarak belirledi. Şimdi gözler 2 yıldır firari olan Cihan Timur ve annesi Eylem Tok'u iade etmesi beklenen ABD adaletine çevrildi.
1: Kurban Bayramı'nın 3. gününe ait Afyonkarahisar'da kayda alınan ve yeni ortaya çıkan görüntülerle devam edeceğiz. Kurbanlık boğanın ipinden kurtulup 5 kişiyi yaraladığı görüntüler gelecek ekrana.
2: İpinden kurtulan boğa önüne geleni boynuzladı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kaydedilen görüntüler Kurban Bayramı'nın 3. gününe ait. Sahibini kesimhaneye götürdüğü kurbanlık boğa kesim için yatırıldığı sırada bağlı olduğu ipten kurtulup kaçmaya başladı. Ardından da etraftakilere saldırdı. Boynuz darbelerinin hedefi olan 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan boğa daha sonra yakalanıp kesileceği alana götürüldü.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi merakla beklenen 2026 yılı hububat alım ve satım fiyatlarını açıkladı. Makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa için belirlenen yeni rakamları ve detayları alacağız. A Haber ekibinden Ahmet Çelik'e dönelim hemen. Ahmet, detaylar için söz sende.
3: Evet, teşekkür edelim. Çiftçinin beklediği o fiyatlar açıklandı. Tabii şunu da söylemek gerekir. Başında bu yıl oldukça verimli geçti. Yaklaşık olarak %20 bir rekolte artışının olacağını belirtelim. Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatlarına, 2026 fiyatlarına gelecek olursak eğer, makarnalık buğday alımını 16.500 lira olarak açıkladığı, ekmeklik buğday alımı ise 16.500 olarak yer buldu. Arpanın fiyatı ise 12.750 lira olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden açıklandı. TMO alımlara 21 Mayıs 2026 tarihi itibariyle başladı. Ürün tesliminden yaklaşık olarak 45 gün içerisinde ise, üründen teslim edildikten 45 gün içinde ise ürün bedelleri çiftçilerin hesaplarına yatacak. 1 Ekim 2026'dan 6 itibariyle de Toprak Mahsulleri Ofisi hububat satışlarına başlamış olacak. Şu an itibariyle gördüğünüz bu tarlada oldukça verim artışını görüyoruz. %20 bir verim artışının olduğunu belirtmiştik. Tabii ki tüm buğdayları Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alacağı bilgisini de paylaşalım. Çiftçiler için yeni fiyatlarında hayırlı olmasını belirtelim. Şu an itibariyle fiyatlar açıklandı. Fiyatları tekrarlamak gerekirse makarnalık buğdayı 16.500 liradan alacak Toprak Mahsulleri Ofisi. Ekmeklik buğdayı 16.500 lira, arpanın alımını ise 12.750 lira olarak açıkladı diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Batman'ın coğrafi işaret tescilli Sason çileğinde de hasat dönemi başladı. Detaylar için A Haber ekibinden Sinan Yılmaz'a da kulak vereceğiz şimdi.
4: Güneydoğu'da havaların ısınmasıyla beraber sebze ve meyvelerin hasadı başladı. Şu anda Güneydoğu'nun incisi Batman'ın Sason ilçesinde bulunuyoruz. Biliyorsunuz Sason ilçesi çilekleriyle ünlü olan bir ilçe ve çileklerde artık hasat dönemi başladı. Yanımızda üretici Hayrettin Bey var. Kolay gelsin.
5: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.
4: Sezonunuz hayırlı olsun. Hasada başladınız. Ne söylemek istersiniz?
5: Evet, yaklaşık bir aydır hasada başladık ve çileğimizin aromasıyla, tadıyla, kokusuyla herkesin tercih ettiği bir çilek. Ve burada öğretmenlerimiz, ondan sonra vatandaşlarımız gelip kendileri şu kasayı koparıyorlar. 200 liradan veriyoruz bahçemizde 200 liradan veriyoruz. Biz kendimiz kopardığımızda 300 liradan satıyoruz. Şu şekilde gelip hem kendileri yiyorlar hem kendileri koparıyorlar. Kasasını 200 liradan onlara sunuyoruz.
4: Tabii Sason ilçesi çilekleriyle ünlü olan bir ilçe ve yaklaşık 400 kişi ilçede çilek üretiyor.
5: Doğrudur. Yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı çilektir. Sadece bizim Ergünü köyümüzde yaklaşık 10 ailenin geçim kaynağı çilekten olmaktadır.
4: Tabii çileklerin aroması, tadı oldukça güzel, oldukça lezzetli. Bakın şu anda ekranlara getirdiğimiz köyde görevli, okulda görevli öğretmenler. Onlar da çilek bahçesine

0: Ara sıra geldiler ve kendileri için çilekleri biçiyorlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, sizleri sormalı.
0: Biz de teşekkür ederiz. Tabii çilek oldukça meşhur. Sason'a ait bir çilek.
1: Evet.
0: Teşhir de aldı. Nasıl, beğeniyor musunuz?
1: Biz çok beğeniyoruz. Bu sene biraz geç çıktı ama çok memnunuz. Çok güzel tadı, çok lezzetli.
0: Arkadaşlarınızla beraber geldiniz.
1: Evet, biz köy okulu öğretmenleriyiz. Okul dönüşü çilek toplamaya geldik.
0: Sürekli geliyor musunuz?
1: Tabii. Geliyoruz. Geçen sene de buraya gelmiştik. Hı hı. Bu şekilde.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Şimdi 400 kişi geçimini çilekten sağlıyor.
2: Evet.
0: Coğrafi tescil işareti almış aynı zamanda ve Batman başta olmak üzere birçok bölge illerine satışı yapılıyor.
2: Evet, satışı yapılmaktadır, pazarlığı yapılmaktadır. Hı hı. Toptancı buradan alıyor, Elazığ'a, Malatya'ya, Diyarbakır'a, çoğu illere bunu dağıtmaktadır ve nerede Sason çileği millet görürse direkt alıyor. Çünkü aroması, tadı ve kokusu şahanedir.
0: Peki neden bu kadar lezzetli, güzel?
2: Yani
0: suyundan mıdır, havasından mıdır, toprağından mıdır?
2: Ya büyük ihtimalle suyundan, havasından. Çünkü buranın manzarası, havası, serinliği şahanedir.
0: Efendim, tabi burada Sason çayı geçiyor ve bereketli toprakların üzerindeyiz aslında. Ve havası da güzel olunca gerçekten çileği ayrı bir lezzet oluyor. Şimdi çileğin tadına bakalım. Evet. Çok sulu, çok da güzel, çok da lezzetli gerçekten. Ellerinize sağlık.
2: Afiyet olsun, teşekkür ediyoruz.
0: Siz 3 yıl önce mi başladınız bu işe?
2: Evet, ben 3 yıl önce sadece bu bahçeye gittim. Ondan sonra baktım ki verimi, şeyi millet çok tercih ettiğinden dolayı bunu başka arsalara da büyüttük. Başka yerlerde başka arsalarımız var. Hı hı. Millet geldiği zaman sadece bu bahçede değil, başka yerlere de yönlendiriyoruz onları.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. Evet, Batman'ın Sason ilçesindeyiz. Çileklerde hasat dönemi başladı. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber bu yayını gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
3: Haber merkezimize ulaşan sıcak bir görüntüyü ekranlarınıza taşıyacağız şimdi. Görüntü Aksaray Nevşehir Karayolu'ndan bir tırda çıkan yangına dair görüntüleri ekranlarınıza getirmekteyiz. Havada bir hayli rüzgarlı, hatta fırtınalı denilebilecek düzeyde bir rüzgarın etkili olduğunu görmekteyiz. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı bir olay bu. Aksaray Nevşehir Karayolu 2. kilometresinde CNG gazı yüklü olduğu iddia edilen bir tırın dorsesinde çıkıyor yangın. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi elbette sevk edilmiştir. Ancak görüntüler daha ekiplerin ulaşamadığı anlara ait. Bir alev hortumunun da oluştuğunu şiddetli rüzgarın etkisiyle görmekteyiz ekranlarınızın solundaki görüntülerde. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana geliyor. Biz de ekranlarınıza yansıtmak istedik bu sıcak görüntüleri. Az önce de ifade ettik, Aksaray Nevşehir Karayolu'nun 2. kilometresinde yolu kesmiş polis her ihtimale karşı. Tabii yol kenarında ağaçlar da var. Onlara sıçrama ihtimali de yüksek ama itfaiyenin tedbir aldığı anlara dair görüntüler de artık haber merkezine ulaşmaya başladı. Trafik artık bu dakikalarda muhtemelen ya açılmıştır ya da kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Ama bölgedeki karayolundaki sürücüleri bir hayli korkuttuğunu tahmin edebiliyoruz. Tırın sağa çekmiş olması nedeniyle şoförünün de iyi olduğunu tahmin edebiliriz. Biz de bu sıcak görüntüleri ekranlarınıza, haber merkezimize ulaşır ulaşmaz getirmek istedik. Ekibimiz Samsun'un güzel ilçelerinden Türk güreş tarihinin efsane ismi Yaşar Doğu'nun memleketi Kavak'a gitti. Selçuklulardan kalma Kervansarayı ve Çakallı Menemeni ile ön plana çıkan ilçe Kastiridi ile de oldukça meşhurmuş. Detayları haberimizde izleyerek bu saatimizi de noktalamış olacağız.
4: Halk GEO'nun katkılarıyla

0: Türkiye'nin güzel illerini, ilçelerini gezmeye ve sizler için ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Samsun'un Karadeniz sahil yolunun hemen kenarında bulunan şirin mi şirin, güzel mi güzel ilçesi Kavak'tayız. Dünya ve olimpiyat şampiyonu, sırtı hiç mindere gelmeyen Yaşar Doğan'ın memleketi Kavak'tayız. Yaşar Doğu'yu bilmeyen yoktur elbette. Hem dünya hem de Avrupa güreşlerine önemli katkılar sunmuş. Gençlerin yetişmesinde büyük bir payı olmuştu. Yaşar Doğu çocukluğunu geçirdiği Kavak'a bağlı Emirli köyde, işte evin bu avlusunda oyunlar oynamış. Kireç ocaklarında taşıdığı o taşlarla birlikte belki de güreş müsabakalarına çalışmıştı. Şimdi onun yaşadığı, vaktini geçirdiği o ev artık bir müzeye dönüşmüş durumda.
1: Yaşar Doğu sadece olimpiyat ve dünya şampiyonu değil, onun yanı sıra Türk güreşinin de çatısı, sembolüdür. Yetiştirmiş olduğu onlarca efsane güreşçilerle dünü bugüne taşımıştır. Eğer Yaşar Doğu olmasaydı, Türk güreş tarihinde bugün yaşadığımız o altın çağlarımız bugüne kadar gelmeyecekti. Ciddi bir boşluğu doldurmakla birlikte ciddi bir hocalık yapmıştır. Ve bölgemizde de şurada geçen bir genci tutup sorsanız ne olmak istersiniz? Yaşar Doğu olmak isterim diyecek kadar da gönülleri de fethetmiştir.
0: Toplu konut idaresi yani TOKİ, Türkiye'nin en ücra köşelerinden en modern şehirlerine kadar yapılarını yapmaya ve vatandaşları yeni evleriyle buluşturmaya devam ediyor. Samsun'un Kavak ilçesinde de toplu konut idaresi birçok noktada TOKİ konutları yükselmeye devam ediyor. Samsun, Sivas demiryolu hattı Kavak'tan da geçiyor. Yıllardır bu noktadan Kavak tren garına gelen vatandaşlar hem Samsun tarafına hem de Amasya ve Sivas tarafına tren yolculuklarını keyifli bir şekilde gerçekleştirmişti. Şimdilerde ise yeni ve modernize olan hat sayesinde Samsun-Sivas arası yolculuk yaklaşık 5,5 saate düşmüş durumda.

0: önemli bir karayolu geçiş güzergahında bulunan Kavak'ta hem karayolu hem de demiryolu hattı sıklıkla kullanılan taşımacılıktaki önemli yollardan birisi. Ankara-İstanbul, Trabzon-Ordu istikametine geliş ve gidişlerde Karadeniz sahil yoluna bağlanan bu önemli güzergah Kavak'ın içinden geçiyor. Merkezinde bulunan bu parkta 16 Türk Devleti'nin devlet kurucuları ve elbette ki ortada olmazsa olmaz Türkiye ile birlikte sergileniyor. Türkiye'nin ilk höyüklerinden biri olma özelliğini taşıyan Kavak'ta Kaledoru olarak adlandırılan noktadayız. Kaledoru'na gelip de Kavak'ı tepeden izlemek gündüz ve gece elbette ki bir başka.
1: Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu alan tarihi Kaledoru Höyü, yani Kavak'ın kimliği. Bu tarihi kalıntılar, eserler Kavak ilçesinin ne kadar gerilere doğru bir tarihi sahip olduğunu da burada anlatmaktadır, ifade etmektedir. Kaledoru Höyü şu andaki Kavaklı vatandaşlar için de, halk için de çok önemli bir konumdadır. Burada ilçeyi,

0: merkezi kuş bakışı görünümünde izleyebilirsiniz. Burası Kavan bir balkonu hüviyetinde havasındadır.
1: Kavan ve bölgenin en önemli yemeklerinden birisidir tirit. Özellikle kış dönemlerinde o sofraları şenlendiren, bir nevi sohbetleri arttıran en önemli yemeklerden biri. İşte bölgedeki kaz üreticiliğinde artmasına neden olan en önemli belki de geçim kaynaklarından birisi. Peki tirit nasıl yapılır, nasıl yenir, yanında nelerle ikram edilir, onları konuşacağız. Efendim nedir tirit, nasıl yapılır, nasıl yenir, nelerle ikram edilir?
2: Kaz tiridi köylerde öncelerden sohbet, tanışmak, sohbet, bağdaşmak. Ama son zamanlarda yemek kültürümüz Kavak Belediye'mizin tirit evi diye işletmemizde daha da yoğunlaşmaya başladı. Biz bu anlamda tiridimizi burada sizlere, müşterilerimize daha güzel, daha şeffaf nasıl hizmet edebiliriz? Onun için uğraş veriyoruz. Evet. Mahmut Bey.
1: Şimdi coğrafi işaretli bir yemek tirit. Evet. Samsun, Kavak, Ladik, Havza, Asarcık ortaklaşa aldıkları önemli bir kültür. Tabii yalnız başına da yenmiyor.
2: Evet.
1: Yanında bir takım şeyler gerekli. Nelerle beraber yiyeceğiz?
2: Tiridimizin yanında olmazsa olmaz ekşimiz.
1: Ekşi burada. Hemen dolduralım onu. Ekşi.
2: Bu elmanın acı dediğimiz ekşi olan bu tiridimizin olmazsa olmazı. Yani yağlı yediğimiz için ekşi olarak sindiriyorsun. Sindirebilmemiz için ekşi ikram ediyoruz. Aynı zamanda ince biz buna köylerde sac ekmeği diyoruz. Şimdi yufka diyorlar. Yani her yörenin kendine göre ayrı bir söylemi var Mahmut Bey.
1: Turşu olmazsa olmaz.
2: O pancar turşumuz bizim. Pancar dalından yaptığımız turşumuz. Yanında yine bulgur pilafı olmazsa olmazımız. Kırmızı kocabaş turşumuz olmazsa olmazımız. Bu yöresel yemeklerimiz bizim.
1: Harika. Tabii bir taraftan acı eşi, diğer taraftan da ayran, evet, tirit sofralarının, evet, olmazsa olmazı.
2: Evet.
1: Hele bir de o geçmiş dönemlerdeki gibi o tahta sofraları kurup, evet, bağdaş kurup oturduğumuzda hem sohbet hem de yemek,
2: aynen,
1: ayrı bir,
2: aynen,
1: lezzet.
2: Aynen Mahmut Bey.
1: Samsun'un Kavak ilçesinde sizlerle birlikte olduk. Kava en güzel haliyle ekranlarınıza taşımaya gayret ettik. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve Merkez Bankası beklentileriyle birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor. Haziran ayı özellikle kritik bir döneme işaret ediyor. Analistlere göre mevcut senaryonun devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiler korunuyor. Orta vadede ise bazı tahminler gram altında 8000 lira seviyesinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Piyasalar yeni veri akışıyla birlikte Haziran ayında oluşacak fiyatlamaları takip edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
6: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
7: Hani bizim başka şansımız yok.
8: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
9: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
10: Karaya kısa.
9: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.

0: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
1: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
2: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız. Keşke elimden bir şey gelse.
3: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 51 ila 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara, Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
8: Terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor. Özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde gaz merkezi kurabiliriz. Küresel piyasayı acaba nasıl etkiledi? Türkiye'nin yerli otomobili TOGG.
9: Şu otomobillere iyi baksınlar.
8: Üst üste 5. galibiyetini aldı. İdil'de Nefes 2 operasyonu başlatıldı. Milli silahlar görücüye çıktı. Gelişmeleri alacağız.
10: Ajans hafta içi her gün 13'te A Haber ve A Haber Radyo'da.
11: İyi akşamlar. Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. 2 saat boyunca da yaklaşık olarak A Haber ekranlarındayız. A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. Sıcak gelişmeleri sizlere aktaracaklar. Biz başlayalım isterseniz birkaç başlıkla. Bugünü bir toparlayalım. Sıcak gelişmeler neler? İlki İran'la ABD arasındaki gerilime ilişkin. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. Çünkü devrim muhafızları ordusunun bir müdahalesi oldu ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurduğunu duyurdu devrim muhafızları. Bakacağız bu gelişmelerin detaylarına ki görüşmeler askıya alınmıştı İran tarafından dün hatırlarsanız. Petrole de yansıdı bu. Piyasalara da yansıyor. Gidişat nasıl? Bakacağız. Ve Denizli'de ne yazık ki pazar günü bir kaza sonucu yanan yolcu otobüsünde biri bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Geriye onlarca hikaye kaldı. Acılar, yürekleri burkan hikayeler var. O kazanın sebeplerine de bakacağız. Neden meydana geldi böylesine bir kaza ikinci günden

0: başlığımız bu. Ve bir acı cinayet haberi. İstanbul'da Sancaktepe'de eski eşiyle tartışan bir kadın 14 yıl önce boşandığı eski eşini öldürdü. İki çocuk annesi ilk ifadesinde kocasının, eski kocasının kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etti. Nedir detaylar bu cinayete ilişkin? Yakından bakıyor olacağız. Şimdi Sinop açıklarında yine şüpheli bir cisim bulundu. Görüntüler şimdi ekranlarınıza gelecek. Ukrayna-Rusya savaşında sıklıkla Karadeniz'de mühimmat tespit ediliyordu. Ve çevredekiler böyle bir şüpheli cismi görünce hemen yetkililere bildirdiler. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli Köyü açıklarında denizde fark edildi işte bu cisim. Vatandaşlar da durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekip çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Mühimmat olduğu değerlendirilen cisim incelemeye alındı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Bu konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda özellikle Türkiye'den taraflara çağrılar var. Yabancı cisimler ne yazık ki Karadeniz sahillerinde yüzüyor. Genelde balıkçılar fark ediyor durumu. Şimdi Sinop açıklarında böyle bir cisim fark edildi vatandaşlar tarafından. Bugüne devam edelim isterseniz. Bugün bayramın ardından mecliste grup toplantıları başladı. İlk grup toplantısı sabahın ilk saatlerinde, erken saatlerinde MHP grup toplantısıydı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları değerlendirdi. Mutlak butlan kararı sonrası mahkemenin. CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi MHP Genel Başkanı Bahçeli ve bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına biz şahit oluyoruz dedi. Yargıtay da kararını bir an önce vermedi diye konuştu.
1: Sorumluluk mevkiindekilerin yozlaşmanın ve çürümenin baş aktör olması içine düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. En başında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
0: Ve bugün çok tartışılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak mı olmayacak mı? O gerginlik sonrası bayram ertesi grup toplantısını kim başkanlık edecek? Önce hayırlı olsun demişti hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini ardından da genel başkanlık grup başkanlığı seçimini ardından da genel başkan olarak ben karar veririm. Ne zaman yapılacağına grup toplantısının diye partililere bir mesaj iletmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ama dün yeni merkez yönetim kurulu bugün açıklandı, belirlendi ama bugün aynı zamanda da Özgür Özel'in başkanlık ettiği o grup toplantısı da gerçekleşti. Pek çok yeni gelişme var Cumhuriyet Halk Parti cephesinde. Yeni parti sözcüsü de Müslüm Sarıoğlu. Bu yeni bir gelişme. Şimdi bugünkü tüm detayları Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin Oğuzhan Gültekin bize anlatacak. Hemen dönelim Ankara'ya. Neler yaşandı bugün? Kim ne açıklama yaptı? MYK'da en kritik isimler kimler? En tanınan isimler kimler? Ayrıntılar Oğuzhan'da.
2: Evet, kolaylıklar diliyorum CHP Genel

0: Merkezinde haber nöbetimiz devam ediyor. Tabii ki bugün CHP kanadında yeni gelişmeler yaşandı. Özellikle biliyorsunuz iki başlı bir dönem geçiriyor CHP. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarına devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde genel başkan sıfatıyla çalışmalarına başlamış durumda. Tabii ki bugün özellikle saatler 11'i gösterdiğinde aslında Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özellikle en merak edilen konu Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip gitmeyeceğiydi ve A takım olarak açıklanan MYK kurulunun açıklanıp açıklanmayacaktı. Bununla alakalı özellikle Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi saatler 11'i gösterdiğinde genel merkeze geldi ve burada çalışmalarına başladı. Gün boyu da çalışmalarına burada devam etti. Hala da çalışmalarına devam ediyor. Özellikle tabii ki yapılan görüşmeler, yapılan toplantılar sonunda da A takımı olarak nitelendirilen MYK kurulunun da listesi geçtiğimiz dakikalar içerisinde parti sözcüsü olarak belirlenen Müslüm Sarı tarafından açıklandı. Tabii ki özellikle Müslüm Sarı'nın ismi de toplantıda son ana kadar açıklanmamıştı. Toplantıda yapılan açıklamayla birlikte Müslüm Sarı'nın da parti sözcüsü olarak belirlendiğini öğrenmiş olduk. Burada tabii ki özellikle Müslüm Sarı yaptığı basın toplantısında MYK'nın ve diğer organların da önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağını söyledi. Yine söz konusu listede 19 kişiden oluşuyor. Bunu da belirtmiş olalım. MYK haricinde de 3 alan tabii ki kurul olarak değerlendirildi ve genel başkan yardımcısı olmadığı aktarıldı. Özellikle ekonomi, dış politika ve hukuk ve seçim işleri genel başkana bağlı olarak çalışılacağı bilgisi Müslüm Sarı tarafından bizlere açıklanmış oldu. Dediğimiz gibi MYK 19 kişi olarak belirlendi. Eski MYK'lardan çok fazla bir isim yok baktığımız zaman listeye. 19
1: eski derken Özgür Özel
0: kişi,
1: yönetiminden
0: eski
1: bahsediyoruz
0: MYK üyeleri olarak tabii ki listede açıklanmış durumda. Yine 18 itibariyle MYK bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek ve partinin yeni yol haritası da bugünkü MYK toplantısında belirlenmiş olacak. Tabii ki listeye şöyle bir bakacak olursak özellikle Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki genel başkan oldu. Rıfat Toruntay Nalbantoğlu genel sekreter, Orhan Sarıbal yurt içi örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Bülent Kuşoğlu idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Sayman olarak belirlendi. Yine Müslüm Sarı parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Semra Dinçer yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Deniz Demir medya ve halk ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Profesör Doktor Ali Rıza Erbay sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı, Cemal Canpolat işveren sendikaları ve iş sorumlusu genel başkan yardımcısı olan isimler arasında dediğimiz gibi liste 19 kişiden oluşuyor. Ve bu listede de birçok isim yer alıyor. Yine tabii ki soru cevap kısmında da özellikle Özgür Özel'in imza toplama sürecine ilişkin sorulan bir soru oldu. Ve burada Müslüm Sarı tarafından yapılan açıklamada parti üzerinde ihtiyati tedbir dolayısıyla partiden kurultay yapılamayacağını söyledi. Biz de kurultay istiyoruz dedi. O arkadaşlarla konuşmak istiyoruz. Birlikte işbirliği içerisinde bu süreci diyalogla yürütmek istiyoruz dedi. Bu soru üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le bir görüşme yapabilir mi sorusuna da Kemal Bey herkesle konuşur, herkesle görüşür ifadeleri kullanıldı. Dediğimiz gibi artık gözler 18'e çevrilmiş durumda. 18'de Kemal Kılıçdaroğlu A takımıyla ilk toplantısını gerçekleştirecek ve toplantıda partinin yol haritası belirlenecek diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan teşekkür ediyorum. Şimdi Oğuzhan anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yeniden Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle birlikte MYK seçildi. A takımını seçti. Kemal Kılıçdaroğlu ilk toplantısını yapacak ama işte bugün yapılan açıklamalarda bu soru soruldu. Bu soru önemli çünkü olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekili ortakta bir açıklama yaptılar ve bu çağrıda bulundular. Bu açıklamada olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz ifadeleri yer aldı. Yani hemen 1,5 ay bile yok önümüzde. 138 milletvekilinden 27'si ise imza vermedi. Peki o isimler kimler? O isimler A takımında yer alıyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir süreç olacak? Görüşecekler mi? Önce ilk aşamaya bakalım bugünkü gelişmeye.
2: Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan süreçte aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu

0: 111 milletvekili ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu. CHP grubundaki 138 milletvekilinden 111'i bildiriyi imzalarken 27 milletvekili ortak metne destek vermedi. İmza atmayan isimler arasında Faik Öztırak, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu ve Oğuz Kağan Salıcı gibi dikkat çeken isimler de yer aldı. Olağanüstü kurultay çağrısı bildirisinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı kararının gerekçesini açıkladı. Salıcı kurultaya karşı olmadığını, hatta daha önce kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiğini savunduğunu hatırlattı. Ancak ortak bildirinin içeriğini uygun bulmadığını ve metinde değişiklik yapılmadığı için imza atmadığını söyledi.
1: Sıcak bir gelişme var. İstanbul'da Küçükçekmece'de bir iş makinesi devriliyor. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi devriliyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderilmiş. İtfaiye ekipleri olay yerinde görüyoruz. Görüntüler Küçükçekmece'den, seyir halindeki bir iş makinesi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek kazaya sebep oldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve kaza nedeniyle trafiğin oluştuğu yolda devrilen iş makinesinin kaldırma çalışmalarının hala devam ettiği bilgisi geldi. Görüntüler bu kazaya ilişkin iş makinesinin devrildiği noktada ambulansları görüyorsunuz, sağlık ekiplerini, itfaiye de olay yerinde. Bugün TÜİK açıkladı. TÜİK diyor ki il sayısının 82'ye çıkarılması yönünde çok ciddi beklentiler var Türkiye'de. Ve bu beklentileri karşılayabilecek, yani bazı kriterler var. 24 ilçemiz var. İl olabilecek 24 ilçemiz var. Ama TÜİK diyor ki bazı kriterler var bu konuda. Yani il olmak isteyen her ilçe il olamıyor. Hangi kriterler var? Örneğin nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olmak için başvuruda bulunamazlar. 100 bini geçmiş olması gerekiyor. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler de bu sürece dahil edilemez diyor. İl merkezine 30 kilometre uzaklığındaki ilçeler ancak il olabilirler diyor. Ekonomik gelişmişlik ve ulaşım altyapısı da gözetiliyor. Peki bunları kapsayan, nüfusu 100 binin üzerinde olan o 24 ilimiz, İl merkezine 30 kilometreden fazla uzaklıkta olan ilçelerimiz neler, hangileri? Hemen bakalım, nüfusu en fazla olandan başlıyoruz. Alanya, Antalya'nın ilçesi, nüfusu 371.547. Mersin ilçesi Tarsus, 358.510 nüfusu var. Çorlu Tekirdağ, hemen nüfuslarını görüyorsunuz. 306.939'muş nüfusu Çorlu Tekirdağ'ın. İnegöl, Bursa var. Dördüncü sırada nüfusu da 306.000 yine. Siverek, Şanlıurfa, nüfusu 277.399. Manavgat, Antalya'nın ilçesi, nüfusu 266.480. Hatay'ın ilçesi İskenderun'da nüfusu yine 228.000. Fethiye, Muğla, nüfusu 187.000. Edremit, Balıkesir, nüfusu 176.000. Zonguldak'ın ilçesi Ereğli, Zonguldak Ereğli diye geçiyor, nüfusu 173.000. Bu illerimizin tamamı nüfus açısından ve merkeze uzaklık açısından, altyapı açısından il olabilme kriterlerine uyuyorlar. Erciş var Van'dan, nüfusu 170.209. Balıkesir'den Bandırma var, nüfusu 169.476. 12 ilçemiz daha var. Şırnak'ın Cizre ilçesi nüfusu 166.290. Aydın'ın Nadili ilçesi nüfusu 162.156. Lüleburgaz, Kırklareli'nin ilçesi 157.136 nüfusu var. Konya Ereğli, nüfusu 158.000. Diyarbakır'ın Ergani ilçesi yine nüfusu 141.000. Ordu'nun Ünye ilçesi 135.914. Kozan ilçesi Adana'nın 132.000 nüfusu var. Adıyaman'ın Kahta ilçesi 136.769 nüfusu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ise nüfusu 132.036. Ankara'nın Polatlı ilçesi de İl olmak isteyen ilçelerimizden biri ki kriterleri de sağlıyor. Nüfusu 131.894. Mardin'in Midyat ilçesi 125.791 ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesi nüfusu 121.314. İşte bu ilçelerimiz il olabilme kriterlerinin tamamını taşıyorlar. Neye göre belirlenecek peki bu? Kesin mi? Hayır, kesin değil ama İl sayısının 82'ye çıkarılması bir istek. Gerekli kriterleri az önce de anlattık. Bu ilçeler

0: İlçelerimizde işte il olmaya aday tüm kriterleri karşılayan ilçelerimiz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne kadar çok ilçemiz varmış değil mi? 24 tane. Devam edelim. Malta'dan bir kaza haberi, bir patlama yaşanıyor Malta'da. Havai fişek fabrikasında yangın çıkıyor patlamaların ardından. Çok şiddetli bir patlama, şiddetli de bir yangın. Yanıcı maddelerin infilak etmesi sonucu fabrikanın parçaları da çevreye savruluyor ve 3 kişi yaralanıyor.
1: Havai fişek fabrikasında çıkan yangın şiddetli patlamaya neden oldu. Alevler onlarca metre yükseldi. Görüntüler Malta'nın kuzeyindeki Salina bölgesinden. Bir havai fişek fabrikasında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler fabrikayı sardı. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Çevredekilerin endişeli bekleyişi sürerken fabrikadaki patlayıcı maddeler infilak etti. Alevler onlarca metre yükseldi. Patlama sırasında fabrika yakınındaki tarlada çalışan iki kişi hafif yaralandı. Bir kaya parçası da yoldan geçen motosiklet sürücüsüne çarparak yaraladı. Çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Ağır hasar oluştu. Bölgede güvenlik önlemi için tahliye kararı verildi. Yetkililer patlama sırasında fabrikada çalışan personelin bulunmadığını ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
0: Ukrayna-Rusya savaşı tüm çatışma ortamlarının biraz şiddetini düşürdü ama hemen arkasından yeniden yükseldiği bir ortamda devam ediyor. Hep zigzag şeklinde. Gece boyunca yine başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok bölgesini vurdu Rusya. 600'den fazla İHA ve 70'ten fazla füzenin kullanıldığı çok yoğun hava saldırılarından bahsediyoruz. Ülke genelinde sadece dün gece 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 100 kadar da yaralı var Ukrayna'da. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Rusya gece boyunca 656 insansız hava aracını ile 73 füzeyle Ukrayna'da saldırılarda bulundu. Hasarın boyutu gün ardınca ortaya çıktı. Başta başkent Kiev olmak üzere Harkov, Dnieper, Zaporijya, Sumy ve Çernihiv kentleri Rus ordusu tarafından bombalandı gece boyunca. Saldırılarda şu ana kadar en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor ve yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yoğun saldırıların merkezinde bulunan başkent Kiev'de bazı apartmanlar, bir hastane binası ve benzin istasyonu gibi yapılarda ağır hasar aldı. Saldırıların ardından arama kurtarma ve itfaiye ekipleri bulunan bölgelere, vurulan bölgelere sevk edildi. Çok büyük bir yıkım yaşandı. Kameralara da yansıyor o yıkım. Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, hatta geçtiğimiz gün bu saldırıların misillemesi olacaktır. Rusya bunun karşılığını verecektir demişti Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarına ilişkin. Ve dün gece boyunca da Rusya Ukrayna'yı vurdu. İstanbul Avcılar'da 5 katlı bir apartmanın merdivenleri yandaki temel kazısında meydana gelen toprak kayması sebebiyle çöktü. Kolonlarından ses gelen apartman tahliye edildi. Görüntülerin adresi İstanbul Avcılar. 5 katlı apartmanın yan tarafındaki kazı çalışması esnasında toprak kaydı ve 20 daireli apartmanın girişindeki merdivenler toprak kaymasıyla birlikte çöktü. Kolonlardan da sesler gelmesiyle birlikte apartman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Apartmanın kentsel dönüşüm sürecine girdiği için birçok dairesinin daha önceden neyse ki boşaltıldığı öğrenildi. İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki ama ehliyeti olmayan bir sürücü durağa giriyor. Bir kişinin ağır yaralandığı o kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyor.
1: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'den. İddiaya göre 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ara sokaktan ana caddeye dikkatsiz şekilde çıktı. O sırada seyir halindeki bir otomobile çarpan araç savrularak otobüs durağına daldı.
2: Babam da o sırada kaldırımda otobüs minibüs beklediği için oradan sekerek babamı altına alarak sürüklüyor.
1: Kontrolden çıkan araç durakta bekleyen 55 yaşındaki Nuri Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam ağır yaralandı.
2: Ortada bir ihmal yok, zincirleme bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğun bedelini 12 saattir yoğun bakımda ameliyathanede kendi canıyla ödeyen masum bir insan var.
1: Kazaya neden olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Pazar günü meydana gelen kaza, Denizli'deki otobüs faciasından bahsediyorum. Perde arkasında yaşananlar, ortaya yeni çıkan detaylar, hepsi birbirinden acı. Ve ölenler, geride bıraktıkları, yarım kalan hayatlar, hepsinin hikayesi yürek yakıyor.
3: Kimi evine gidiyor, kimi sınavına yetişmeye çalışıyordu. Bayram dönüşü yolculuğu otobüsteki alevlerin arasında son buldu. Denizli'de otobüsün bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangında biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Otobüs kazadan 20 dakika önce klima çalışmıyor gerekçesiyle durduruldu. Yapılan kontrolün ardından yolculuk devam etti. Kazayla beraber aracın kapıları bir türlü açılmadı. Civan Şen camı kırıp eşi Sevda Şen'i dışarı çıkarmayı başardı. Ancak izdiham nedeniyle 9 aylık oğlu Eyüp Miraç'la birlikte alevlerin arasında can verdi.
4: Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım sıkıştı, insanlar o telaşta karkalışanın arasında. Bebeğim vardı, bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
3: Üniversite öğrencisi Zehra Eyüoğlu da Alanya'ya dönüyordu. Final sınavlarına girecekti ama genç kızın da hayalleri yarım kaldı. Anne Gülitay Boğa ve kızı Fatma Kartalsa yakınlarının mezarını ziyaret etmek için yoldaydı. Üstelik anne ve kız uzun süren kanser tedavisini geride bırakmış, hayata yeniden tutunmuştu. Anne kız yan yana vefat etti. Merve Erik ise 16 Nisan'da dünya evine girmişti. Eşi yaralı kurtuldu. Genç kadınsa hayatını kaybetti. Onlardan geriye dans ettikleri görüntüler kaldı. İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Hayriye ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Hayriye Arıkan yaşamını yitirdi. Eşi ise yaralı kurtarıldı. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un geçmişte alkollü araç kullanmak dahil 36 trafik cezası aldığı öğrenildi. Ailesi ise kaza sırasında kalp krizi geçirdiği ihtimalinden söz etti. İkinci kaptan Süleyman Çelebi'nin ise kaza anında otobüsün istirahat bölümünde uyuduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybedenler için DNA incelemeleri sürüyor. Kazanın kesin nedeni ise yürütülen soruşturmayla ortaya çıkacak.
0: İstanbul Sancaktepe'de bir cinayet yaşandı. Nuray Kalıncı isimli bir kadın evine gelen eski eşiyle tartıştı ve kadın 14 yıl önce boşandığı eski eşini silahla vurarak öldürdü. İki çocuk annesi kadın ifadesinde kocasının hem kendisine hem de çocuklarına şiddet uyguladığını söyledi.
5: Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski kocasını öldürdü. Olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İki çocuk annesi Nuray Kalıncı, 14 yıl önce boşandı ve bir ay önce cezaevinden çıkarak yanlarına gelen eski eşiyle tartıştı. Olayın büyümesiyle eski kocası Hakan Büyükata tarafından darp edilen 46 yaşındaki Nuray Kalıncı, evde bulunan silahla Büyükata'yı vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Nuray Kalıncı'yı gözaltına aldı. Kalıncı'nın polise verdiği ifadesinde eski eşini kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
0: Yatırım uzmanları şimdi yeni yola dolandırıcılığın çok cezbedici ismi bu. Yatırım uzmanıyız. İşte paranızı değerlendiriyoruz.

0: uzmanı gibi davranıp milyarlarca liralık vurgun yaptılar. İstanbul merkezi 27 Eylül'de bankaların kurumsal kimliklerini kullanan şebekeye operasyon düzenlendi. 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin dijital platformlarda kurdukları sahte yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yürütülen soruşturmada şebekenin 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını da duyurdu. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 269 kişinin 600 milyon liralık mağduriyeti olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra şüpheli hesaplardaysa 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirtildi.
0: Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 akaryakıtta LPG dolum tesisine kayyum atandı.
2: Birazdan bu olayın detaylarını konuşacağız ama İsrail'den görüntüler ekranlarınıza geliyor şimdi. Batı Kudüs'te Harediler, ultra ortodoks Yahudiler, askerlik karşıtılar biliyorsunuz ve askere gitmeyi reddediyorlar. Uzun sürenin ardından yıllar boyunca askere gitmediler. Fakat artık bir yasa çıktı, düzenleme yapıldı ve onlar da askere alınacaklar. Netanyahu yönetimiyle birlikte askere geleceksiniz diyorlar. Zorla yaka paça sokaklardan topluyorlar onları. Onlar da protesto gösterileri düzenliyorlar. Hem İsrail'in politikalarını protesto ediyorlar hem de kendi geçmişte kazanılmış haklarını. Gitmek istemiyorlar askere ve polis kendi vatandaşına ses bombası atıyor, tazyikli suyla saldırıyor İsrail polisi.
0: Otobüslerin altına saklandılar, tazyikli su ve atlı polislerin müdahalesiyle karşılaştılar. Ultra Ortodoks Yahudiler sokağa döküldü. Binlerce Haredi zorunlu askerliği protesto etmek üzere Batı Kudüs'te toplandı. Sloganlar atan ve pankartlar taşıyan Haredileri, İsrail polisinin müdahalesi sert oldu. Atlı polisler kalabalığı dağıtmak için ses bombaları kullandı. Tazyikli suyla müdahale etti. Ultra Ortodoks Yahudilerin dağılmayı reddetmesi üzerine şiddetin dozu arttı. Polis coplarla kalabalığa saldırdı. Bu sırada Haredilerin cop darbelerine gülerek karşılık vermesi dikkati çekti. Bazı protestocular gözaltına alınmamak için otobüslerin altına girdi. Ancak polis zorla çıkardı. Çeşitli bölgelerde yapılan gösteriler sırasında yolları ve demir yollarını kapatan Harediler trafiğe de neden oldu. Haredilerin askerlik yapmak istememesine ilişkin tartışmalar yeni değil. Daha önce İsrail Meclisi konuyu gündeme getirmiş, ancak İsrail Yüksek Mahkemesi yasal dayanak olmadığına hükmetmişti. Ultra Ortodoks Yahudileri hayatlarını tamamen Tevrat eğitimine ve dini ritüellere adamayı kutsal bir görev olarak gördükleri için askerlik yapmayı reddediyor.
2: Çok tuhaflar. İsrail Meclisi'nde af seansı düzenlendi. Evet, yanlış duymadınız. Af seansı. Çok tartışılıyor bu. Şöyle ki 38 ülkeden gelen Hristiyan İsrail'e destek vermedikleri için Allah'tan af diliyorlar. Mecliste, vekillerin huzurunda böyle bir seans düşün, af seansı deniyor adına da. Ve İsrail'in meclisinde gerçekleşiyor. Gazze'de katliam sürüyor. Ve kameralara da işte bu skandal görüntüler yansıyor. Uluslararası kamuoyunda çok tartışılıyor bu görüntüler. Yani hem siyasi olarak hem de ahlaki olarak.
3: And we ask for your forgiveness and your mercy. Tanrım, İsrail'i desteklemeyerek yaptığımız her şey için bizi affet.
4: Gazze'de kundaktaki bebekler katledilirken onlar İsrail'e destek olmadıkları için Allah'tan af dilediler. Skandal görüntülerin adresi İsrail parlamentosu. Katil Netanyahu yönetimi 38 ülkeden getirttiği Hristiyanlara İsrail için Tanrı'dan af seansı düzenledi. Aralarında Alman, İngiliz, Çinli ve Güney Koreli'nin de bulunduğu Hristiyan grup kendi devletlerinin İsrail'e yeterince destek vermediğini söyleyerek bağışlanmaları için topluca dua etti.
3: Tanrım, İsrail'e ve İsrail halkına karşı sözler söyleyen Kore ulusunu bağışla.
4: Hristiyanların Yahudiler için yaptığı af seansı kısa sürede sosyal medyaya düştü.
5: Tanrım, İsrail'e

0: sırtımızı döndüğümüz, Yahudi halkını savunmadığımız ve ülkemizin sokaklarında antisemitizmin başıboş gezmesine izin verdiğimiz için bizi affet.
1: Görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi. Gazze'deki sivil kayıpların gölgesinde düzenlenen af seansı akıl dışı diplomatik absürtlük ve tarihi bir çelişki yorumuyla eleştirildi. Ortaya çıkan tablo uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
2: İnanılmaz. Ve İran gemi vurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir ticari gemiyi vurduk dedi devrim muhafızları. Bakalım o açıklamanın detaylarını. Hürmüz Boğazı'nda gerilimi yeniden yükseltti elbette bu açıklama. İran devrim muhafızları ABD'ye ait Panama bayraklı konteyner gemisini seyir füzeleriyle vurduklarını duyurdu. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı ki dün hatırlarsanız... Kriterlere uyulmadığı sürece, yani Lübnan'da da bir ateşkes olmadığı sürece görüşmelere askıya aldığını açıklamıştı İran. Amerika Birleşik Devletleri'nden çok net bir tepki gelmemişti ama uzun süredir Hürmüz'den geçmesi planlanan gemilerle ilgili bir noktaya gelinmişti. Fakat Netanyahu'nun bir siyasi baskı yaptığı ifade ediliyor. İşte Lübnan'a saldırıları gerçekleştirdiği ve Donald Trump'ın da bu konuyla ilgili gerginlik yaşadığı. Çünkü tam masaya oturacakken İran'la bu süreçlerin yaşandığı belirtiliyor. Ve iddialar var ABD basında, birazdan bakacağız. ABD basına yansıyan iddialarda Donald Trump'ın Netanyahu'ya çok sert ifadelerle yüklendiği belirtiliyor. İkinci saatte konuşacağız, konuğumuz olacak. Ama ABD'nin İsrail açıklamaları da var, onlara da bakalım isterseniz. ABD Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu'nun o telefon görüşmesinden bahsediyorum. ABD basına yansıyanlar bunlar. Trump Hizbullah'la temas kurulduğunu ve ateşkesin devam etmesi konusunda mütabakat sağlandığını ileri sürüyor. Netanyahu ise Beyrut'u vurmakla tehdit ediyor. Böyle de bir çelişki var aralarında işte. Tüm bu yaşananların ardından Orta Doğu'da kritik saatler diyoruz. İşte yeniden bir ABD gemisi hedef alındı devrim muhafızları tarafından. Bu süreçte de Donald Trump'la Netanyahu'nun farklı söylemleri gündeme yansıyor. Washington Tel Aviv hattında kritik bir görüşme olduğu ifade ediliyor. Netanyahu sosyal medya hesabından bu görüşmeyle ilgili Başkan Trump'la görüştüğünü söylüyor ve Hizbullah saldırıları durdurmazsa Beyrut'taki terör hedeflerini vuracağız mesajı veriyor hemen bunun ardından. Netanyahu'nun bu sert mesajının ardından Donald Trump'tan da dikkat çeken bir paylaşım geliyor. Ekranlarınızdaki paylaşımdan bahsediyorum. Hizbullah'la temas kurulduğunu ve ateşkesin devam etmesi konusunda mütabakata varıldığını ifade ediyor. Donald Trump bizzat ABD başkanı bunu söylüyor. Şimdi her iki ismin de hem Netanyahu'nun hem Donald Trump'ın söylemleri 180 derece zıt birbirine. Öte yandan ABD medyasından Axios'a göre ikilinin görüşmesi aslında çok gergin geçti. Öyle ki Donald Trump Netanyahu'yla görüşmesinde çok öfkelendi ve kendisine "sen tam bir delisin, ben olmasaydım şimdi hapiste olurdum" dediği ifade ediliyor. Yargı sürecini hatırlarsınız, hala devam ediyor Netanyahu'yla ilgili. İşte bu konuda Trump'ın İsrail Cumhurbaşkanı'na bir takım söylemleri olmuştu, talepleri olmuştu Netanyahu'nun devam eden süreciyle ilgili. İşte bundan herhalde bahsediliyor. Donald Trump "ben olmasam sen şu an hapisteydin" diyor. Herkes senden nefret ediyor diyor Donald Trump Netanyahu'ya. Bu yüzden herkes de senin yüzünden İsrail'den nefret ediyor dediği iddia ediliyor ki bu süreçte en ciddi haberleri Axios'tan öğrenmiştik. Axios'un iddiası enteresan. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bir açıklaması var. Rubio diyor ki İran'la görüşmeler içindeyiz. İran'la görüşmelere ara verdiklerini söylemişti İran. ABD ile görüşmelere ara verdiklerini söylemişti hatırlarsınız dün yapılan açıklamada. Fakat ABD Dışişleri Bakanı Rubio bir son dakika gelişmesi İran'la görüşmeler içindeyiz diyor. Belki de bir arabuluculuk faaliyeti gerçekleşti. Araya arabulucular girdi ve yaşanan bu suni gerginlik en azından yani ateşkesi konuşurken ABD ve İran'dan bahsediyorum. İsrail'in ortaya çıkardığı bu gerginlik belki bir nebze olsun düşürüldü ve ABD'nin Dışişleri Bakanı şu dakika itibariyle İran'la görüşmelerimiz devam ediyor. İran'la irtibat belki de yeniden sağlandı açıklamasında bulunuyor. Bu çok önemli. İran'ın dün bu resminin ardından İran görüşmeleri askıya alıyoruz demişti. Saldırıların ardından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıların ardından. Şimdi dün gece Netanyahu ve Trump görüşüyorlar. Trump Netanyahu'ya çok sert açıklamalar yapıyor. Bunlar da ABD basınla

0: yansıyor ve şu dakikalarda da orada sabahın henüz erken saatleri günün ilk ışıklarıyla birlikte ilk açıklamada ABD'nin Dışişleri Bakanı'ndan geliyor ve ABD'nin Dışişleri Bakanı diyor ki İran'la görüşmelerimiz devam ediyor. En azından süreç için, barış için çok önemli bir haber. Myanmar'dan bir facia haberi geldi. Nedeni henüz bilinmiyor ama bir patlama yaşanıyor ve o patlamada en az 55 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 70'ten fazla kişi de yaralı. O patlamaya ilişkin görüntüler de var. Ekranlarınıza taşıyoruz ama patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.
1: Kilometrelerce öteden görülen patlama faciaya yol açtı. Onlarca kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Görüntüler Myanmar'dan. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Çin sınırına yakın bir bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Ağır yıkıma neden olan patlama sonrası çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeyi kontrol eden Tank Ulusal Kurtuluş Ordusu, patlamanın grubun ekonomik biriminin kontrolündeki bir alanda meydana geldiğini duyurdu. Yerel kaynaklar patlamanın madencilik faaliyetinde kullanılan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü. Yetkililer olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Ayrıca olayın bir saldırı sonucu yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
0: Fırat Nehri'nin gizemi aydınlatıldı diyebiliriz. National Geographic dergisinin bir haberi var, çok önemli. Yani 3 ülkeye can veren nehirden bahsediyoruz. Türkiye'ye, Irak'a ve Suriye'ye. İşte doğuş noktası bunlar belirtiliyor Erzurum ve Ağrı'dan. Ardından işte kolları ayrılıyor. Bir kolu Irak, bir kolu Suriye. Oradan da Basra Körfezi'ne dökülüyor. Tüm coğrafyaya, Mezopotamya'ya can veriyor Fırat Nehri. Peki gizemi aydınlatıldı dedik. Nedir gizemi? Kökenine dair milyonlarca yıllık bir gizemden bahsediyoruz. Yeni bir araştırmaya göre Mezopotamya'nın kaderini değiştiren işte bu dev birleşme ortaya çıkarıldı. O araştırma Mezopotamya uygarlıklarının gelişiminde çok kritik rol oynayan Fırat Nehri'nin yaklaşık 1.6 milyon yıl önce nasıl oluştuğu ortaya çıktı. National Geographic'te yayımlanan araştırmaya göre günümüzde Türkiye, Suriye ve Irak topraklarına akan Fırat'ın öncüleri olan Karasu ve Murat nehirleri ise yaklaşık 5.4 milyon yıl önce doğmuş ve Akdeniz'e dökülüyorlarmış. Ancak milyonlarca yıl boyunca yaşanan tektonik değişimler bu nehirlerin yataklarını değiştirmiş ve sonunda birleşmelerine yol açmış. Bilim insanları Murat Nehri'nin yaklaşık 3.6 milyon yıl önce yön değiştirdiğini ve Karasu Nehri'nin ise yaklaşık 800 bin yıl sonra yeni bir yatağa yönlendirdiğini belirtiyor. Ve iki nehir yaklaşık 1.6 milyon yıl önce, yani 2 milyon yıl önce birleşmiş ve günümüzdeki Fırat Nehri'ni oluşturmuş. Güneydoğu'ya doğru akıyor, Basra Körfezi'ne ulaşmaya başlıyor ama milyonlarca yıl önce Akdeniz'e akıyormuş ve o haliyle Nil Nehri'nden bile, dünyanın en büyük nehrinden bile çok daha büyükmüş ve şu an tüm bölgeyi besleyen milyonlarca yıldır işte bu toprakları dünyanın en verimli toprakları haline getiren Fırat Nehri'nin böyle de bir tarihi var, böyle bir gizemi var, sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi bugün duyurulmuştu, İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan ve bu şekilde vatandaşları kandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik bir operasyondan bahsetmiştim. Geçtiğimiz dakikalarda haberini izledi. Şimdi bunun detaylarını konuşacağız çünkü 114 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı ve paravan şirketleri de el konuldu. Çok büyük bir miktardan bahsediyoruz, milyarlardan bahsediyoruz el konulan paralarda. Nasıl bir örgüt, ne kadar bir para, toplam işlem hacmi 60 milyar lira olan bir organize örgüt. Mehmet Karataş anlatacak, özel haberler şefimiz. Mehmet, hoş geldin yayına. Şimdi 60 milyar liralık bir hacimden bahsediyoruz. El konulan para miktarı da yaklaşık 4,5 milyar lira civarında. Nasıl olabiliyor? Yani güvenilmeyen yerlere, adı belli olmayan yerlere insanların paralarını yatırmasına nasıl ikna ediyorlar?
2: Merve, aslında sabah saatlerinde bu operasyonu bizler de duyduk ve operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurarak aynen şu notu düştü. Özellikle de yapılan bu operasyonun sizin de bahsettiğiniz gibi oldukça yüksek rakamları konuşuyoruz ki Adalet Bakanı Akın Gürlek de yapılan bu operasyonun özellikle de siber suçlar ve yasa dışı bahis şebekelerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından birinin olduğunu altını çizdi. Bizler de şimdi tabii gün boyunca bu operasyon konuşuldu ama biz seyircilerimizin özellikle şuraya dikkatini çekelim. Biz şimdi hem bu şebekenin dolandırıcılığın para akış şemasını anlatacağız. Hı hı. Hem de ilk kez haber ekranlarında izleyecekleri o paraları, nakit paraları nasıl çektikleri, çantalara nasıl doldurdukları, dolandırdıkları insanların paralarını bankalardan, paravan şirketleri üzerinden nasıl çektiklerinin görüntüsünü şimdi ekranlara
0: ama
2: taşıyacağız.
0: Bu sanki bahis değil yani. Bu bizzat işte borsayı da, soğuk cüzdanları da içeren bir
2: şimdi bunların tamamına
0: yani bu
2: siber suç diyoruz. Evet, bunların hepsi bir siber suç olarak.
0: Yani insanlar burada muhtemelen yurt dışı borsa hesaplarına erişim için bu aracı kurumlar vasıtasıyla oralara giriş yapıyorlar. Ve çok büyük şeyler vaat ediliyor anladığım kadarıyla insanlara. Bahis oynamıyor burada, yani bu şekilde kandırılmıyor buradaki yatırımcılar.
2: Onu biliyorum. Şimdi bahis de, sizin bahsettiğiniz o yasa dışı bahis de, bizim bahsedeceğimiz bu dolandırıcılık işlemi de, bunların hepsinin tamamına Merve siber suçlar diyoruz. Şimdi o yüzden o şekilde girdim söze. Burada şimdi bir mağdurlar var. Özellikle bu yatırım vaadiyle mağdurlar oluşturuluyor. Özellikle Instagram hesabı üzerinden yayınlamış oldukları reklamlar var. Ve bu reklamda kullandıkları özel kurumlar var. Bu kurumların yöneticileri ve özellikle de yine piyasada bilinen yatırım uzmanlarının isimlerini ve fotoğraflarını izinsiz bir şekilde kullanıyorlar. Örneğin 5000 lira yatırıyorsunuz. 3 ay sonra bu 50 bin lira oluyor. Ve burada da kullandıkları isim, kullandıkları fotoğraflar piyasada bilinen yatırım uzmanları. Ve onlar da vatandaşla tabii ki onları referans alarak ne oluyor? Bu tuzağa düşüyor. Bir önceki barkoya dönersek burada da kalabilir, bu da kalabilir. Mağdurlar ne yapıyorlar? Şimdi burada toplamda siz de ifade ettiniz 114 şüpheliye yönelik operasyon yapılıyor. Hemen son dakika bilgisini de paylaşayım. Gözaltı sayısı 89 demiştik ama an itibariyle 94 olmuş. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şu an itibariyle benim aldığım bilgiye göre 94 kişinin şubede olduğu ve bunların ifade alım işlemlerinin başladığını sizlerle paylaşalım. Tabii toplamda 114 kişi alınacak. Yine Türkiye genelinde 269 mağdur, 600 milyonluk bir vurgunu konuşuyoruz. Öbür taraftan İstanbul'da 30 mağdur, 90 milyonluk bir vurgun var burada. Mağdurların özellikle de burada iki tane şirket var, iki uygulama var. Dijital platform olarak kullandıkları iki tane isim var. Ares Management diye kullanılıyor. Biri de Haber'den Yatırım diye iki tane ayrı uygulama var.
0: Türkiye merkezi mi, yurt dışında
2: merkezi? Evet, hatta merkezlerinin İstanbul, Büyükçekmece ve Beylikdüzü olduğunu da belirttim bu paravan şirketlerin ve bu uygulamayı kullananların. Burada yapılan 1,5 yılda 60 milyar liralık bir işlem hacmi söz konusu. Tabii ki burada özellikle mağdurların, tespit edilen mağdurlar ne yapıyorlar? Instagram hesaplarında gördükleri o uygulamayı indiriyorlar, ardından parayı gönderiyorlar. Tabii bunların özellikle de buraya inanıyor olmasının perde arkasında da bilinen ve gerçekten var olan 4 ayrı şirketin olması. Hatta 15 işte benzinlik şirket yeri var. Vatandaşlar tabii bunları görünce buraya para yatırma noktasında çekinmemişler. Şimdi gördüğünüz bu paraları ilk kez haber ekranında görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz kişi yine bu şebekenin bir ferdi. Masanın öbür ucunda bankada para çekiyor. Şimdi paravan şirket üzerinden bilinen ve resmiyette gerçekten var olan bir firmanın hesabına para gidiyor. Ve giden bu para bu kişiler tarafından çekiliyor. Tabii bu ayağı sadece görünüyor. Birazdan onun yüzünü de göstereceğiz.
0: Bir şey soracağım. Bu görüntülerdeki hanımlar banka çalışanları.
2: Bunlar bankacı. Bunların olayla hiçbir ilgisi yok. Tamam. Zaten yüzleri de görünmüyor. Bu gördüğünüz kişi paravan şirketten görevli olan, döviz şirketi var hatta bir tanesi. Oranın sorumlusu ama bu parayı asıl çeken kişiyi biraz bir sonraki görüntüde göreceksiniz. İsmini vereyim. Hemen onun da Aziz Hakan Camcı. Daha öncesinde de bir dolandırıcılık olayına bulaşmış, bir ceza yemiş ama sonrasında çıktığında da uslanmamış, devam etmiş. Ve burada bu resmi firmalar üzerinden bankada işte bu şekilde paraları çekiyor. Daha sonrasında hemen orada bulunan çantaya koyuyor ve ardından da işte bu şebekenin bir parçası olan şahsa veriyor ve böylece para nakit olarak çekilmiş oluyor. Şimdi 4 ayrı şekilde bu para aklanıyor. Birincisi nakit olarak çekilen, burada ekranlarda gördüğünüz gibi. İkincisi bu paravan şirketleri üzerinden alıp
0: bu yeni görüntü.
2: Evet, şu gördüğünüz kişi, arka tarafta görünen bahsettiğim isim

0: Hakan isimli kişi geliyor, burada birazdan ismini vereceğimiz o firmaların adına geliyor, yönetici olduğu görülüyor da paraları çekiyor, ardından da o döviz şirketlerinde ya da paravan şirketlerde çalışan kişilere böyle çantasıyla borcu varmış gibi ya da oraya parayı gönderiyormuş gibi gayet normal bir şekilde çantalara koyuyor ve ardından da parayı nakit olarak çekmiş oluyorlar.
1: Peki şimdi bu kadar paraya el konuldu varlıklarına. Bu kişiler gözaltına alındı. Bakanlıktan ya da emniyetten mağdurların paralarıyla ilgili bir sürece ilişkin açıklama var mı?
0: Tabii son konu olsun, henüz çok geldi. Yakın ama şunu söyleyelim. Zaten siz de ifade ettiniz, 4,5 milyardan fazla bir paraya, bir mal varlığına el konuldu. Bu anlamda mağduriyetlerinin giderilmeye çalışılması söz konusu olabilir. Ama tabii ki bunun bir soruşturma süreci var. Kim ne kadar haklı? Sonuç olarak bunlar kendileri bu şekilde başvurmuş. Hatta benim emniyet kaynaklarından aldığım bilgiye göre bazı kişiler daha öncesinde mağdur edilmiş, emniyetten bilgilendirilmiş, bakın siz dolandırılıyorsunuz demiş. Ama nasıl kandırıyorlarsa aynı kişi aynı yere bir kez daha para yatırmış. Sadece bir normal vatandaşın 22 milyon para yatırdığını biliyorum mesela. O kişi daha önce uyarılmış ama bir daha gitmiş yatırmış.
1: Muhtemelen forex işlemleri bunlar Mehmet.
0: Buna zaten genelde aynen dediğiniz gibi forex
1: yani
0: dolandırıcılığı.
1: Yabancı ülke borsaları üzerinden işlem yapılıyor. Orada yatırım danışmanları da bazı yönlendirmeler yapıyor. Günü gününe alım yapıyorlar ama doğru. Genelde merkezi yurt dışında oluyor. Yurt içinde olanlar da.
0: Bir sonraki şey zamanımız varsa 30 saniye hemen onu da göstereyim.
1: Bir 30 saniyelik zamanımız var sanıyorum.
0: Orada onu da göstereyim. Tam olarak anlaşılsın. Özellikle vatandaşın bu
1: hangisini
0: noktada.
1: Hangisini istiyorsun?
0: Yani en son verilenden bir önceki işte bir tane böyle bir kalabalık grafiğimiz, vardı ya şema. Onu verebilirlerse arkadaşlarımız.
1: İkinci şemayı.
0: O şemada aslında çok karışık görünüyor ama çok da basit. Çünkü ortada 4 tane bilindik firma var, gerçek. Bir de ilk defa biz bu operasyonda şunu gördük. Gerçek bir firma var, bir sonrakisi.
1: Evet, ortada firmaların adı yazan, evet.
0: Gerçek bir firma var ve bu firmanın da paravan şirketi. Bakın, bu gördüğünüzün hepsi. İsmini rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü ben bunu özellikle sordum. Mesela Mertay Enerji, Unipet, yine Enka Döviz ve Maskolo Enerji. Şimdi bu şirketlerin özellikle birkaçının burada alt yön mesela var, ULAK var. Altında paravan şirketler kurmuşlar. Şimdi paravan şirketlerden gelen para bunlara geliyor. Bunlar kendi aralarında bu parayı döndürüyorlar. Takibinin kolay olmaması için. Daha sonrasında da az önce gösterdim. Nakit bir şekilde parayı çekiyorlar. Ve ardından da bu döviz şirketi üzerinden parayı piyasaya sürmüş oluyorlar.
1: Yani mağdurlar sadece burada.
0: Evet, mağdurlar orada parayı yatırıyor. İlk 30 bin lirayı yatırdığında 50 bin lira olarak geri çekmiş ama sonrasında milyonlar yatırıldığında alamamış. Hatta bir kişi 1 milyon yatırıyor. Diyor ki ben paramı çekmek istiyorum. Efendim diyor 6 aydır paranız burada, 200 bin lira da bir vergi ve gider ücreti var. O 200 bin lirayı da yatırın, biz de 1 milyon 200 olarak geri yatıralım diyor. Tabii ki artık 1 milyonu değil 1 milyon 200'ü gitmiş oluyor. Bu şekilde de dolandırılmış oluyor. Yani ortada gerçekten bu şirketler çok büyük hesaplara sahip şirketler ama ne yazık ki paravan şirketleri de kullandıkları ortaya çıktı ve bu şirketlerin yöneticileri de şu an itibariyle gözaltında olduğunu da belirteyim.
1: Aslında yani programın başında ayıralım dedim ama yasa dışı bahisten bir farkı yok. Yani kumar gibi önce alıştırıyorlar.
0: Aynen öyle.
1: İlk başta yüksek miktarlar kazanılıyor. Sonra o ağa girdiğiniz zaman zaten kayıplar bir anda geliyor beraberinde. Biz de izleyicilerimizi buradan bir kez daha uyarmış olalım.
0: Sermaye Piyasası Kurulu'nun sitesinde ismi yoksa para yatırmayın.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun sitesinde ismi yoksa diyor Mehmet, bu konuyu araştıran arkadaşımız. Hiçbir kuruma güvenmeyiniz lütfen. Mehmet çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar dilerim. Şimdi biz de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında Sıfır Atık Festivali'ne ev sahipliği yapılacağını duyuralım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı liderliğinde düzenlenecek festivalin basın lansmanı da yapıldı.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1411 uçuşla Amsterdam ve 1366 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre de İstanbul Havalimanı, Türkiye'deki sivil ticari uçak trafiğinin 1/4'ünden fazlasına tek başına ev sahipliği yaparken, 2021-2025 döneminde bu havalimanından iniş kalkış yapan uçak sayısı 2.277.840 olarak kayıtlara geçti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Bir reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 51 ila 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara, Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Türkiye

0: Soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş rekoru kırdı. Tatilin son günü İstanbul Havalimanı'nda 1730 uçuş gerçekleşti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise toplam 894 iniş kalkış yapıldı. Bu hava trafiği havalimanı tarihinde bir gün içinde ulaşılan en yüksek uçuş sayısı olarak kayıtlara geçti. Hava Trafik Kontrol Hizmetlerinden APRON yönetimine, teknik altyapıdan hava sahası emniyetine kadar tüm operasyonel süreçler etkin şekilde yönetildi. Terminal tarafındaysa güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu konforuna yönelik çalışmalar 24 saat esaslı olarak yürütüldü. Yoğun trafik operasyonel bir aksama yaşanmadan başarıyla tamamlandı.
14: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
12: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

İkinci saate başlıyoruz. Saatlerimiz artık 18'e yaklaştı. Açılışımıza bakalım mı? Ana başlıklarımız neler olacak? Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısından bahsetmiştik. Devamına bakacağız. Çünkü tüm şiddetiyle savaş devam ediyor. Ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı gitgide artıyor. İkinci başlığımız ise Trump ve Netanyahu'nun telefon kavgası. ABD basının iddiası bu yönde. Ben olmasaydım şimdi hapisteydin diyor Donald Trump Netanyahu'ya yönelik. Son birkaç gündür yaşananlar, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla tıkanan bir süreçten bahsediyoruz. Bu mu etkili oldu bu kavgada? Bakacağız detaylarına. Ve 3 Haziran'da belli oluyor. Ne belli oluyor? Buğday ve arpa alımlarının yarın itibariyle resmen başlayacağı, ama bu yılın hububat alım politikasında bazı değişiklikler var. Yarın itibariyle neler o değişiklikler? Bunlara da bakacağız. Ve her şey eğitim için dedik. Neden bahsettik? 91 yaşında bir vatandaşımızın tüm gelirini, tüm birikimini yaklaşık olarak da 500 milyon lira kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlaması. Muğla'da yaşanan bu yardımsever hikaye, ama örnek teşkil edecek bir hikaye. Uzun da bir gerekçesi de var. Anlatacağız onu da. Ve milli futbol takımımız yola çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bugün yola çıktı milli futbol takımımız. 2026 FIFA Dünya Kupası mücadelesi için ABD'ye gitti. Yol boyunca toklar onlara eşlik etti. Çok görkemli bir

0: yolculuk vardı. Başlangıcı öyle oldu. İnşallah dönüşü daha da görkemli olur. Milli takımımızı nasıl karşılayacağız? Giderken böyleydi. Dönüşlerini bekliyoruz. Aynı heyecanla.
1: Milli takım Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesislerinden hareket eden Ay Yıldızlılar konvoy eşliğinde havalimanına ulaştı. Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçekler ve bando takımıyla karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da uçağa binmeden önce futbolculara tek tek başarı diledi. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar gecesi 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü saat 7'de Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
0: Ve kadromuz da açıklandı. Yola çıktı milli futbol takımımız. Bakalım kadroda kimler var? Bugün açıklandı. Kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okan Kökçü ve Salih Özcan var. Defansta ise Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ve Merih Demiral var. Forvet'te ise Arda Gürel, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül ve İrfancan Kahveci var. Defansın devamını da aktarayım. Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Atkaydın, Zeki Çelik. Forvet'te devamdaysa Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orhan Aydın ve Yunus Akgün. İşte Dünya Kupası'nın Ay Yıldızlı kadromuz isimleriyle bugün belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne onları uğurladık. İnşallah dediğim gibi aynı coşkuyla karşılarız. Bir de sürpriz haber var. Aselsan yine milli gururumuz ve milli futbol takımımızın ana sponsoru oldu. Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden yerli ve milli kuruluşumuz Aselsan, milli futbol takımımızın ana sponsoru oldu. Aselsan'ın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Ay Yıldız sahadaysa umut vardır, mücadele vardır, gurur vardır. Ana sponsoru olmaktan onur duyduğumuz milli takımımızı kutluyoruz. Tebrikler bizim için çocuklar ifadeleri kullanıldı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabında Dünya Kupası yolunda bizim çocuklarla omuz omuza ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıracak milli takımımıza başarılar diliyorum açıklamasında bulundu. 24 yıl aranın ardından yeniden Dünya Kupası'ndayız. İlk maçımız 14 Haziran'da Avustralya ile, 20 Haziran'da da Paraguay ile ve 26 Haziran'da da ev sahibi ABD ile bir araya geleceğiz ve milli takımımızın sponsoru da yine milli gururumuz olan Aselsan oldu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenindeydi. Oradaki konuşmasında çok önemli mesajlar verdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili süreçten bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları da gündemindeydi. Asla mazur görülemez dedi. Mücadele etmek boynumuzun borcudur diye konuştu. Ve makamı ne olursa olsun kamuda görevli personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.
2: Kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
3: Hedefinde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları vardı. Mazur görülemez dedi, kararlılıkla mücadele mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu.
2: Milli iradenin savunulmasını

0: nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
1: Başkan Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı provokasyonunun Türkiye'ye maliyetini de açıkladı.
0: En son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
1: Vesayet odakları ile mücadelenin zafere ulaşmasıyla ekonomik şahlanış yaşanacağına işaret etti.
0: İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
1: Başkan Erdoğan Sayıştay'dan beklentisini de dile getirdi.
0: Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
2: Bu arada bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhani'yi resmi törenle karşıladı. Görüntüler ekranlarınıza geliyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu resmi karşılama töreninden. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Burhan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir törenle karşılandı. Şu dakikalarda da hem liderler arası hem de heyetler arası görüşmelerin başladığı ifade ediliyor.
0: Aleykümselam.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sayıştay'daki programın ardından işte bu kabulünü de ekranlarınıza taşıyoruz. Gündemi yoğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de ve Afrika'daki Türkiye politikaları kapsamında, kazan kazan anlaşmaları kapsamında Türkiye'nin ilmek ilmek ördüğü süreçlerin nihayetinde Afrika ülkeleriyle kurduğumuz ilişkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği kıymet dünya basınına da yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Cumhurbaşkanı'nı kabulü de şu dakikalarda ekranlarınızda. Evet, şimdi birazdan ikili görüşmelerin başladığını, heyetler arası görüşmelerinde başladığını biliyoruz. Bir basın toplantısı da olabilir. Buna ilişkin duyuru geldiği zaman da ekranlarınıza taşıyacağız. Türkiye'nin Sudan'la ilişkileri yeni değil, çok geçmişe dayanan, az önce de ifade ettiğim gibi ilmek ilmek örülen bir süreç. Kuzey Afrika ülkeleriyle başlayan o süreç tüm Afrika kıtasını, Afrika boynuzunu kapsıyor Türkiye açısından da. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bugün programı yoğundu. Bugün MHP grup toplantısında konuştu MHP lideri Devlet Bahçeli. Ardından da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de bir araya geldiler. O görüşmeye ilişkin görüntüler de ekranlarınıza gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti iki bakan da. Hem Adalet Bakanı Akın Gürlek hem de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Ve bir açıklama da geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte ziyaret ettik dedi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından olan Sayın Genel Başkan'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Ve çok önemli bir operasyon gerçekleşti. Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan kullanıcılara yönelik. Selçuk Sport isimli bir uzantı var, dijital uzantı. Bunlara yönelik bir operasyon vardı dün. Yasa dışı bahse yönlendiren

0: internet siteleri bunlar aynı zamanda. Bu internet sitesinin sahibi Selçuk Yılmaz Denizli'de yakalandı dün.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü korsan yayıncılığa ağır darbe vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ücretli izlenebilen Süper Lig maçlarını korsan olarak yayınladığı belirlenen internet sitelerine operasyon düzenlendi. Sitenin sahibi Selçuk Yılmaz da Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Yılmaz'ın sadece kaçak maç yayını yapmadığı, kullanıcıları doğrudan yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlendi. İstanbul'a gönderilen Selçuk Yılmaz'ın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve server düzenekleri ele geçirildi.
0: Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği o kaza ve firari sanık Timur Cihan Timur annesiyle birlikte önce Mısır'a ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmışlardı. Hukuki süreç başlamıştı Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda ve Timur Cihan Timur'un ilk duruşma tarihi de belli oldu. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu Cihan Timur iade edilirse eğer 8 Temmuz'da Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

0: Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan kazanın firari sanığı Timur Cihan Timur'un hesap vakti yaklaşıyor. 17 yaşındaki Cihan Timur kullandığı ciple 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarında arızalanan ATV'sinin başında bekleyen Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarına çarpmıştı. Kazada bir çocuk babası Acı yaşamını yitirmiş, yanındakilerden de yaralananlar olmuştu. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, annesi Eylem Tok tarafından önce kaza yerinden ardından da aynı gece yurt dışına kaçırıldı. Soruşturma kapsamında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul ABD'de yakalanarak tutuklandı, Türkiye'ye iadelerine karar verildi. Günlerce gündemden düşmeyen kazayla ilgili yargı aşamasına gelindi. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma tarihini de 8 Temmuz saat 13.30 olarak belirledi. Şimdi gözler 2 yıldır firari olan Cihan Timur ve annesi Eylem Tok'u iade etmesi beklenen ABD adaletine çevrildi.
1: Aksaray'da otobanda bir tır alev topuna dönüyor. Tırdan çıkan yangın ormanlık alana da sıçrıyor. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Aksaray Nevşehir yolunda ilerleyen sanayi tüpü yüklü bir tır bir anda alev alıyor. Durumu fark eden sürücü park ettiği araçtan ayrılıyor. Yangında zaman zaman patlamalar da yaşandığı görülüyor. Görüntüler Aksaray'dan. Tırdaki yangın ormanlık alana da sıçrıyor ardından. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk ediliyor. Yolda ulaşıma durduruluyor. Tır ve ormandaki yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınıyor. Fakat çok uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınabiliyor.

Şimdi çok önemli bir itiraf geldi. İsrail'e eski istihbarat şefinden. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran yönetimini devirme planı vardı. O planı Türkiye engelledi. O planı Erdoğan engelledi diyor. İstihbarat ordusu İsrail'in eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman. Açıklamasının başlığı bu, manşeti bu. İsrailli eski istihbarat şefinin Türkiye ile ilgili, biz İran yönetimini devirecektik diyor ama Türkiye araya girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi ve Trump'ı ikna etti. Bu neticede akamete uğruyor diyor. Şimdi bakalım detaylarına. İsrail'den İran'daki rejim değişikliği planına ilişkin gelen itirafa. Eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman, Washington'ın İran'da yönetimi devirmeyi planladığını öne sürüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı ikna ederek operasyonu engellediğini söylüyor.

İsrail'in eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman ABD medyasına yaptığı açıklamalarda İran savaşıyla ilgili konuşuyor ve Trump'ın açıkladığı hedeflerden biri rejimin değişikliği planıydı diyor. Tel Aviv ve Washington'ın PKK uzantısı olan grupları kullanacağını söylüyor. Planımız buydu diyor ki bunu da zaten Donald Trump kendisi ifade etmişti. Biz İran halkına silah ulaştırmak istedik fakat bölgedeki bazı gruplar PKK terör örgütü bu silahlara el koydu ifadelerini kullanmıştı. İran'daki yönetim işte bu şekilde devirmeyi hedefliyorlardı diyor İsrail'in istihbarat başkanı, eski istihbarat başkanı. Ve bu planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engellediğini itiraf ediyor. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili Trump'la görüşüyor ve Trump'ı ikna ediyor. Ve plan da işte bu şekilde akamete uğruyor. Öte yandan Washington Post günler öncesinden Ahmedinejad detayını vermişti hatırlarsanız. Bir darbe planladığı ABD ve İsrail'in İran içinde ve göreve ise yeniden eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın getirileceği ifade edilmişti. Eski Cumhurbaşkanı'nın rejim değişikliği sonrasında başa getirileceğini öne sürmüştü. İşte Hayman da İsrail'in eski istihbarat başkanı da bu iddiaları aslında doğruluyor. Ve Ahmedinejad'ın da planın bir parçası olduğunu söylüyor. Çok önemli iddialar. Tahmin ediyorum ki biz bunları daha uzun süre konuşacağız. İran'a saldırılar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in sonrasındaki gelişmeler ama bunun öncesi bunlar şimdi henüz sıcak savaş döneminde olduğumuz için her ne kadar ateşkes sürecinde de olsak yeni yeni ortaya çıkıyor. Değerlendirmeye ve daha fazla konuşmaya zamanımız olacak diye düşünüyorum. Şimdi İsrail Gazze Şeridi'nde 2025'te bir ateşkes kararına zorunlu olarak uymak durumunda kalmıştı. Fakat herkes, tüm ülkeler İsrail'in bu ateşkes kararına uymayacağını zaten biliyorlardı. Ve bunu bozacağını açıklıyorlardı. Liderler de böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten defaatle bunun altını çiziyordu. Şimdi biz 2025 Ekim'inden bu yana İsrail'in Gazze'de neler yaptığına bir bakarsak bu tablo çok net. Bu tablo çok netlikle açıklıyor aslında. 10 Ekim 2025'ten bu yana 932 kişi öldü. Bakın 10 Ekim'den bu yana henüz bir yıl olmadı. Daha 8 ay oldu. 1000 kişiye yakın insanı daha katletti. Sadece Gazze'de. Bunlar bu arada resmi sayılar. Yani gerçekler bunun çok ötesinde. 2859 kişi yaralandı. 781 kişinin cenazesi enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında daha yüzlerce cenaze var. Sadece 25 Ekim'den bu yana. Daha sadece birkaç ay oldu. Toplam bilanço zaten 72.940 kişi. Bu Birleşmiş Milletler raporuna yansıyan, tespit edilebilen bilanço. Gazze'ye hiçbir yardım ekibinin girmesine müsaade etmediği için İsrail, enkaz altından çıkarılamayanlar, 6-7 katlı binanın yıkıldığını düşünün. Öyle bir ekipman yok zaten o enkazdan cenazeleri çıkartabilecek. İşte dolayısıyla yansıyan resmi sayılar bunlar, eldeki olanaklarla tespit edilebilen ne yazık ki 72.940 kişi var. Hayatını kaybeden 172.967 yaralı. İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği olay sayısı 3000'i aşmış durumda. Dediğim gibi bunlar da resmi olarak tespit edilebilenler. 82 kişiyi alıkoydu. İnsani yardımların girmesine müsaade etmiyor. 139.200 yardım tırının girişine izin verilmeyenlerin çok altında olduğunu görüyoruz. Yani %36'sı Ekim'den bu yana giriş yapabildi. Tabii bunlar giriş yapıyor ama içerideki tüm malzemelerin girişine izin verilmiyor. Zaten çok sayıda yardım malzemesine el koyuyor. Geçtiğimiz günlerde de bunları haberleştirmiştik. Yani bisküvilerin ve meyve sularının girişine izin veriliyor. Dün sadece bir bidon su, 5 litrelik bidonlarla her aileye ortalama bir su verildiğini düşündük. Ama çok sınırlı bir yerde, çok sınırlı bir mahallede, Gazze'nin tamamında değil. Zaten susuzlukla, açlıkla terbiye ediyor. Bunların da ötesinde kendince soykırımı işte o şekilde işliyor İsrail. Tahliyelere yönelik kısıtlamalar var. Ne yazık ki bunlar da gerçekleşemiyor. Bunlar da çok sınırlı halde. İşte yaşanan tablo bu. Ekim'in ardından, ardından hemen bir savaş çıkarıldı zaten bölgede İsrailliyle. Şimdi dikkatlerin Gazze'den çekilmesi isteniyor. Biz bunu yapmıyoruz. Biz bunu her gün hatırlatmak istiyoruz. Sizlere orada da devam eden o soykırımı. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Donald
Trump'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

0: Geçen ay birkaç kez zaten telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan, bizim ev sahipliği yapacak olduğumuz NATO zirvesine katılmayı planladığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılımına ilişkin sorulan soruya bildiğimiz kadarıyla evet katılacak, katılmayı planlıyor yanıtını verdi Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğünü ve her seferinde de o telefon görüşmelerinin Trump'ın zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Bu arada siyasi söylemlere rağmen ABD'nin ittifaka bağlılığının sürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini de vurguladı açıklamasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne Donald Trump'ın da katılmasını beklediklerini, böyle bir planlama olduğunu duyurdu. Hemen isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Amerika Birleşik Devletleri basınında, İran basınında pek çok haber yer alıyor. Netanyahu'yla Donald Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin. O telefon görüşmesinde Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından çok sert bir dille uyarıldığını, hatta azarlandığını yazıyor Axios gazetesi. İrfan, hoş geldin yayına.
1: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi seninle son birkaç gündür konuştuk değil mi? Yani Lübnan'a yönelik saldırılarından sonra ben sana açıklıkla sordum. İsrail ABD'nin yürüttüğü süreci sabote mi etmeye çalışıyor? Yani bir noktaya varıyor Amerika Birleşik Devletleri ve İran. İsrail mutlaka bir saldırı yapıyor. Genelde Lübnan'a yönelik. İsrail İran'ı kışkırtacak adım atıyor. Ve dizginleyemiyor herhalde Netanyahu'yu Donald Trump diye sormuştum. Şimdi bugün de ABD basınına yansımış. Bir daha detaylı anlatabilir misin Axios'un haberini bize?
1: Evet, aslında bizim Beyaz Saray muhabiri olarak alışık olduğumuz bir gelişme bu. Çünkü daha önce de biz bunu Netanyahu'nun, yani Donald Trump'ın Orta Doğu'da, Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da, İran'da atmak istediği adımları hep sabote etmişti. Bu çok yeni bir gelişme değil. Amerika için de çok sürpriz olmadı aslında, ama dünkü telefon görüşmesi oldukça sert geçmiş. Yani Donald Trump'ın çok özür diliyorum ama oldukça küfürlü konuşmalar yapmış ve çok ağır bir şekilde Donald Trump şunu söylemiş. Tabii onları söylemek istemiyorum, o küfürlü sözlerini. Hı hı. Diyor ki sen bir delisin diyor. Bunun başında küfür kullanıyor. Ben olmasam hapiste olurdun diyor. Kıçını kurtarıyorum. Herkes senden nefret ediyor. Şimdi herkes İsrail'den nefret ediyor. Senin bunların hepsi nefret. Senin yüzünden diyor. Ve daha da ilginci, yine küfürlü tabii İngilizce'deki. Ben biraz da kibarını söylüyorum. Sen ne halt etmeye çalışıyorsun diyor. Çok sert bir tartışma yaşanmış ve senin de söylediğin gibi Netanyahu bugüne kadar sürekli olarak Donald Trump'ın önünü kesmeye, Donald Trump'ı sabote etmeye çalıştı. Bu açıdan da dünkü görüşmenin de oldukça sert geçtiğini biliyoruz. Şimdi İran müzakerelerini sabote etmeye çalışıyorsun demiş. Hı hı. Öfkelendiği noktalardan birisi bu. Dolayısıyla da İsrail'in Lübnan'daki tırmanan operasyonların İran'la yürütülen diplomatik süreci tehlikeye attığını söylemiş buna. Sen onları tehlikeye atıyorsun demiş. Ve İran'ın Lübnan'a saldırıları nedeniyle Washington'la görüşmeleri askıya alabileceği mesajının tabii Beyaz Saray'a ulaşmasının ardından Donald Trump'la Netanyahu arasında böyle bir görüşme gerçekleştiriliyor. Ve işin açıkçası Axios'un ana kaynakta Axios Beyaz Saray'a çok yakın ve Netanyahu'ya son derece aşırı bir tepki de bulundu ve orantısız şekilde bir tepki. Yani bir sınırının olmadığı, o kadar ağır bir görüşmenin geçtiğinden bahsediyor. Tabii görüşmenin ardından İsrail'in Beyrut'a yönelik planlanan bazı operasyonlarının askıya alındığını belirtiyor. Çünkü dün özellikle hemen Donald Trump bir açıklama yapmıştı, hatırlayacaksın. Dün seninle konuşmuştuk. Derhal bu saldırıları durduracaksın, askerlerini geri çekeceksin demiş. Arkasından da ben söyledim ve bunların hepsi yerine gelecek dedi. Ama daha sonra Netanyahu'dan yapılan açıklamalarda biz İsrail, Hizbullah'a yönelik saldırılarımızı devam edeceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. O açıdan da durum son derece
0: Türkiye'de siyasi hedefinde ben belirlerim diyor Netanyahu Donald Trump'a. Anlaşamadıkları konu bu. Sözel olarak anlaştıklarında sahada beklenmeyeni, anlaşmanın ötesinde davranışları sergiliyor. Saldırılarda bulunuyor ve süreci sabote ediyor. Çok netlikle, yani yapılan açıklama aksiyorsa, yapılan açıklama doğruysa,

0: eden Hollanda Başbakanı'nı, Hollanda ile yeni dönemde de diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak bölgemizdeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğümüzü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gerektiğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek bölgedeki kalıcı barışın geliştirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın da desteğinin önemli olduğunu belirtti deniyor yapılan açıklamada İletişim Başkanlığı'ndan. İrfan, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir süreç, bakalım yani hem Donald Trump'ın bu görüşme sonrasında yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun yaptığı paylaşımda zaten bu görüşmenin ne kadar gergin olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi bunlar yaşanırken daha savaşın ilk gününde 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarıyla hayatını kaybetmişti İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney. Bir cenaze töreni düzenlenecek. O cenaze töreninin programı da belli oldu. Törenlerin Tahran'da, Kum kentinde ve Meşet'te, 3 ayrı şehirde düzenleneceği belirtildi. İran basında yer alan açıklamalara göre Tahran Belediyesi Sosyal Kültürel İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı programı açıkladı. 3 ilde aşamalı olarak gerçekleştirileceğini fakat tarihin henüz netleşmediğini ifade etti. İlk tören başkent Tahran'da gerçekleştirilecek. Buradaki anma ve cenaze programının en az 24 saat sürmesi bekleniyor. Ardından Hamaney'in naaşının Kum kentine götürüleceği ve burada da çeşitli törenlerin düzenleneceği belirtildi. Son aşamada ise naaşın Meşet'e nakledileceği ve kentte de kapsamlı bir veda programı yapılacağı paylaşıldı. Ayrıntılarsa önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Ve hiç gündeme de bakalım biraz daha yakından. Mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel Amerika Birleşik Devletleri'ne açıklamalarda bulundu, şikayette bulundu Amerika basınına.
1: Mutlak butlan kararıyla Özgür Özel görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu görevine geri döndü. Özel ise çareyi yine dışarıda aramaya başladı.
2: Türkiye'nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. Biz Türkiye'de muhalefet partisiyiz.
1: Daha önce ülkesini defalarca şikayet eden Özgür Özel bu kez şikayetlerini Amerikalılara sıraladı.
3: Ağır bir saldırı altındayız. Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum.
1: Özgür Özel, Amerikan haber dergisi Newsweek'e yazdı. Yazdığı uzun yazıda bol bol şikayetlerde bulundu. Özel, Türkiye'nin demokrasi krizi, sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor dedi. Özel konuyu NATO'ya kadar getirdi. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli ifadesini kullandı. Özgür Özel yazısında mutlak putlana ilişkin ifadelere de yer verdi. Mahkemenin kararına tepki gösterdi. CHP Manisa milletvekili daha önce de BBC'ye verdiği röportajda İngiltere'ye seslenmişti.
4: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
1: Özgür Özel, ABD merkezli CNN International'a çıkarak benzer açıklamalarda bulunmuştu.
5: Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil.
0: Muğlalı hayırsever Türkiye'nin gündemine oturdu böylesine güzel bir gelişmeyle. 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı yaklaşık 500 milyon liralık servetini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı. Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştığını ve elde ettiği birikimiyle de annesine geçmişte verdiği sözü yerine getirdiğini söylüyor hayırsever iş insanı. Ve yaklaşık 500 milyon lira değerindeki 4 katlı binasını, arsasını bilim ve sanat merkezi yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı. Bunun üzerine devir işlemleri de tamamlandı. Fethiye Kaymakamlığı'nda protokol düzenlendi. Törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya hayırsever Akyalı'yla imzalanan protokolde konuştu. Bunun annesinin bir vasiyeti olduğunu ifade etti. Ben Türk Eğitim

sistemi içerisinde yetiştirdim, devletim beni Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtisas yapmak için gönderdi. Bunun için hiçbir ücret ödemedim. Bu benim devletime borcumdur, annemi de sözümdür ifadelerini kullandı hayırsever. Tanzanya'da Osmanlı mimarisiyle inşa edilen caminin açılışı gerçekleşti. Hemen görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Iringa kentinde Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Faraj Camisi'nin açılışı da yapıldı. Abri ailesinin finansmanını sağladığı, Tanzanyalı Abri ailesinin finansmanını sağladığı bu cami, Türk mimar ve mühendisler tarafından Osmanlı mimarisine en uygun şekilde kent merkezine inşa edildi. 3 katlı 5000 kişilik kapasitesi var bu caminin. İç süslemesi avizileri bizim Türkiye'deki camilerimizi aratmıyor, görüyorsunuz. İlk Osmanlı camii bu arada ülkede bu özelliği de taşıyor. İbadethaneyi açılışının ardından Iringa şehrinde yaşayan çok sayıda Müslüman da ziyaret etti.

0: Piyasalara yakından bakalım, değerlendirelim istiyoruz. Uzman bir konuğumuz var, Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayına.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. 3.62'lik bir yükselişle borsamızı görüyoruz. Dün de %2'lere varan bir yükseliş vardı. Ardından İran dedik ki biz görüşmeleri askıya aldık. Sonra geri çekildi borsa tarafı %0.5'e kadar. Ama pozitif başladık bayramın ardından biz piyasalar olarak borsaya. Bir piyasaları değerlendirirken borsaya ayrı bir parantez açalım. Beklentiniz nedir Savaş? Birinci derecede hala etken mi BIST 100 endeksinde?
1: Yani hani zirve seviyeye bakarsak 15.200 gibi, oradan çok uzakta da değiliz. Bu arada tabii ki son 10-15 gün içerisinde özellikle Orta Doğu'da çok gitgeller oldu. Çok söylemlerde değişimler oldu. Zaman zaman iyimser beklentiler de oluştu. O açıdan hani borsanın biraz daha yıl sonu hedefleri açısından yeni bir zirveye doğru hareket gerçekleşecekse tabii ki savaş ortamının hala önemli olduğu, oradan gelecek haberlerinde bu coğrafyada olduğu gibi tüm dünyada yakından izlendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla orta vadeli eğer oradan da bir anlaşma haberi kısa vadede çıkma durumu söz konusu olursa bu borsayı pozitif etkileyecektir. Ama biz son 10 gündür zaten 14.000 seviyesine çok yakın birkaç gündür denemeler yapıyorduk. Sizin de bahsettiğiniz gibi dün de iyi bir gündü yani bayram sonrasında. Ama 14.000'i geçemiyorduk. Bugün bankacılık önderliğinde özellikle kamu bankalarıyla birlikte bir 14.200 hareketi oldu. Bunun devamı
0: en yüksek hareketlik üstünde bankacılık endekslerinde mi yaşandı BIST 100'de?
1: Yani şöyle söyleyeyim, aslında çok özel de birkaç hisse var. Tabii Aselsan gibi, Astor gibi, yani hem enerji tarafında hem savunma sanayi veya yazılım tarafı diyebiliriz. Bu iki hissenin de endekse etkisi yüksek ama daha önce zaman zaman yaşadığımız gibi bankacılık tarafında %4'ün üzerinde bir etki olması, işte özellikle Vakıfbank, Halkbank gibi hisselerde günün yükselişi içerisinde endeksi çok daha pozitif etkilemesi, evet. Ve aslında 200 milyara yakın bir işlem hacmiyle de genelinde bir alış Borsa İstanbul'da görüyoruz.
0: Bu yerli mi yabancı mı bu alışlar ağırlıklı olarak, oransal nedir?
1: Valla bana kalırsa tabii bunları biz haftalık Merkez Bankası istatistiklerinde daha fazla görüyoruz. Yani Perşembe günü bir önceki haftanın istatistiği yayınlanıyor. Şu an için daha yerli ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten bizim borsamız yani %70'e yakın yerli fonlar üzerinden genelde bu hareketler gerçekleşiyor. O açıdan büyük ihtimalle biraz da bankalarda belki hafif bir yabancı alışı görmüş olabiliriz. Bunu haftaya değerlendireceğiz. Peki. Ama genel olarak evet, yerli ağırlıklı bir yükseliş diyebiliriz.
0: Sorum olsun Tonguç Bey. Bu haftayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu pozitif seyir devam eder mi borsa tarafında?
1: Şimdi edebilir. Cuma günü enflasyon verisini göreceğiz. Hı hı. Geçen aydan biraz daha bağımsız olarak herhalde %2'nin altında bir aylık enflasyon beklentisi var piyasanın, yani 1.5-2 arasında bir yerde. 11'inde Merkez Bankası toplantısı var. Dolayısıyla enflasyonun bir nebze hani Mayıs ayında Nisan'dan ziyade biraz hız kestiğini görebilir. Bu bankacılığı etkileyebilir. Evet. Sonrasında da eğer bir anlaşma haberi Orta Doğu'dan gelirse Merkez Bankası'nın açıklamaları takip edilecek ama bence devam etme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor şu an için.

0: İnşallah umudumuz da o yönde. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tonguç Erbaş. Kolaylıklar dilerim.
1: İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, piyasa değerlendirmelerini de aldık ve güzel bir görüntüyle noktalayalım istiyoruz. Muğla'ya gideceğiz, Fethiye ilçesine. Çünkü ilk defa bu türden bir balina görülmüş ve vatandaşların da cep telefonu kamerasına yansımış. Göcek Mahallesi açıkları burası. 27 Mayıs'ta tekneyle seyir halinde olan yat kaptanı Oğuzhan Çoban, arkadaşlarıyla birlikte deniz yüzeyindeki bu hareketliliği fark ediyorlar. Suda balina olduğunu anlıyor. Kaptan bir süre takip ediyorlar balinayı, sonra da ürkütmemek için aslında çok da dikkatli davrandıklarını ifade ediyorlar. Cep telefonu kamerasıyla kayda oluyorlar o görüntüleri. Bir süre siz de görüyorsunuz, su yüzeyinde görülüyor balina, ardından da gözden kayboluyor. Tekne kaptanı hiç daha evvel, ben de kaptandım, babam da kaptandı. Ya ömrüm boyunca denizlerdeydim ama hiç buralarda görünmeyen nadir bir tür bu balina ifadelerini kullanıyor. İlk başta biz onu kütük yani ya da bir odun zannettik. Fakat yaklaşınca su altına girip çıktığını da fark edince yanına gittik ve rahatsız etmeden de bu videoyu kaydettik diyorlar. Güzel görüntülerle noktalayalım dedik. Öyle de yapıyoruz Ajans Akşam'a doğru. Yarın inşallah yine saatler 17'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum herkese.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Savunma sanayinin devi Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ile toplam 845 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı. Anlaşmalar, kamu güvenliği haberleşme sistemleriyle uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre teslimatlar, 2026 yılından itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek. Söz konusu anlaşma, Aselsan'ın hem savunma elektroniği hem de uzay ve haberleşme teknolojileri alanındaki proje hacmini artırırken, şirketin uzun vadeli gelir görünümüne de katkı sağlayacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Mobilcom.com.tr'de bulacaksın.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber.

0: Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Reklam. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
16: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: getirin.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Marmara alan veriyor. Plastik kirliliği son 25 yılda 3 kat arttı. Marmara Denizi'nin 14 noktasından alınan örnekler incelendi. TÜBİTAK destekli araştırmaların ilk bulguları, mikroplastik kirliliğin 2000'li yıllardan itibaren bazı bölgelerde 3 kat yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de 1999 Gölcük depremi ile ilgili. Deprem dönemine ait katmanlarda plastik miktarı belirgin şekilde artmış durumda. İncelenen mikroplastiklerin %94'ünün sentetik tekstil kaynaklı liflerden oluştuğu belirlendi. İzmit Körfezi'nde ayrıca kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklara da rastlandı. Öte yandan bu yıl İstanbul'da 95 nokta yüzme alanı olarak belirlendi. Belirlenen alanlar 15 Haziran'la 15 Eylül arasında hizmet verecek. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, 1 Haziran'dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağını, yüzme.sağlık.gov.tr adresinden su kalitesinin yayınlanacağını söyledi.
5: 15 günde bir denetimlerimizi bütün 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz. Ana amacımız şu, vatandaşımız yüzmeyle ilgili ihtiyaçları, yüzme sporunu yaparken, serinlerken herhangi bir sağlıkla ilgili, güvenlikle ilgili problem yaşamamalarını sağlamak.
4: Burgazada ve Büyükada sahilleriyle Florya, Gürpınar ve Kumburgaz kıyıları öne çıkan yüzme alanları arasında yer alıyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: 16. İmam Hatip spor oyunları tamamlandı. 17 farklı branşta düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.
6: Sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı bu çalışmalar aslında bizim yapmak istediğimiz spor şehri İstanbul hedeflerimizin en önemli paydaşları.
4: Öncü Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe 402 İmam Hatip Okulu'ndan 8085 sporcu katıldı.
7: Türkiye'yi uluslararası arenada, olimpiyatlarda temsil eden, dünya şampiyonalarında temsil eden gençlerimiz inşallah İmam Hatipli sporcularımız olacak.
4: 721 öğrenci ve 183 öğretmen olmak üzere 904 kişiye ödül takdim edildi. Ödül törenine Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
8: Bu yarışmalarla bütün İmam Hatip okullarımız ortaokul lise düzeyinde kendi aralarında çok büyük bir turnuva gerçekleştirdiler.
4: Bilal Erdoğan, İmam Hatip liselerinin geleneksel olarak sporlarda ve sosyal hayatta çok aktif okullar olduğunu dile getirdi ve ekledi.
8: İmam Hatipler geleneksel olarak sporlarda ve sosyal hayatta çok aktif olan okullar. Ben de İmam Hatipli olarak bu yönünün güçlü olmasını çok takdir etmişimdir ve bu güçlü yönün korunması, daha da güçlü olması, İmam Hatipli öğrenciler arasından madalya alan, uluslararası düzeyde özellikle madalya alan sporcu sayısının artmasını gerçekten çok destekliyorum.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.
0: CHP'de mutlak puttan kararı sonrası gerilim devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısının olup olmayacağı da merak ediliyordu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onay vermemesine rağmen, CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısı için kürsüye çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gerilim vardı.
2: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
0: ABD ve İran arasındaki barış müzakereleri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha anlaşma sinyali verdi. Trump bu hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi.
3: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Myanmar'da meydana gelen bir patlama getireceğiz ekranlarınıza. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor ama o kadar şiddetli ki 55 kişi hayatını kaybetti. 70'ten fazla da kişi yaralı ve hatta da enkazın altında kalan pek çok insanın olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
0: Kilometrelerce öteden görülen patlama faciaya yol açtı. Onlarca kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Görüntüler Myanmar'dan. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Çin sınırına yakın bir bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Ağır yıkıma neden olan patlama sonrası çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeyi kontrol eden Tank Ulusal Kurtuluş Ordusu, patlamanın grubun ekonomik biriminin kontrolündeki bir alanda meydana geldiğini duyurdu. Yerel kaynaklar, patlamanın madencilik faaliyetlerinde kullanılan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü. Yetkililer olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Ayrıca olayların bir saldırı sonucu yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
3: İstanbul Sancaktepe'de Nuray Kalıncı evine gelen ve kendisine şiddet uygulayan eski eşini silahla vurarak öldürdü. 14 yıl önce boşanmışlar efendim. Nuray Hanım diyor ki evime geldi, hem bana hem de çocuklarımıza şiddet uyguladı ve ben de onu öldürdüm diyor.
4: Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski kocasını öldürdü. Olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İki çocuk annesi Nuray Kalıncı, 14 yıl önce boşandı ve bir ay önce cezaevinden çıkarak yanlarına gelen eski eşiyle tartıştı. Olayın büyümesiyle eski kocası Hakan Büyükata tarafından darp edilen 46 yaşındaki Nuray Kalıncı, evde bulunan silahla Büyükata'yı vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Nuray Kalıncı'yı gözaltına aldı. Kalıncı'nın polise verdiği ifadesinde eski eşini kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
3: Efendim, Birleşmiş Milletler'den çok önemli bir uyarı var. Küresel ölçekte aşırı sıcaklıkları tetikleyen El Nino'nun yeniden bu sene görüleceğini söylüyor. Öyle ki bazı yerlerde termometreler 46-47 dereceleri görecek ve bu da beraberinde doğaüstü iklim olaylarını ortaya çıkaracak.
0: Denizler ısınacak, kuraklık kapıya dayanacak, termometreler 50'yi gösterecek, tarım için tehlike çanları çalacak. Birleşmiş Milletler felaket uyarısı yaptı. Dünyayı daha önce de etkisi altına alan El Nino ekstrem sıcaklarının gezegenimizi kavurması için geri sayım başladı. Birleşmiş Milletler aşırı hava sıcaklıklarını tetikleyen El Nino hava olayının geri dönme ihtimali nedeniyle alarma geçti. Dünya ülkelerine acil önlem çağrısı yaptı. Hatta bazı bilim insanları

0: Bu yıl yaşanabilecek sıcak hava dalgasının yüzyılın en güçlü El Niño etkilerinden biri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Termometreler 45-46 dereceleri gösterebilir.
1: Uzmanlarımız Haziran ve Ağustos 2026 arasındaki dönemde El Niño koşullarının ortaya çıkma olasılığını %80 olarak tahmin ediyor. Bu olasılık Eylül-Aralık aylarında yaklaşık %90'a yükseliyor.
0: Yeni dalgayla birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Havaların aşırı ısınmasıyla ekstrem doğa olayları da kapıda.
1: Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar ve seller görülebilir. Diğerlerinde kuraklık koşulları, bazılarında ise aşırı sıcaklar veya tropikal siklon aktivitesinde artış veya azalma olabilir.
0: Süper El Niño nedeniyle özellikle Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya'da aşırı yağışlar beklenirken, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da kuraklıklar baş gösterecek. Hali hazırda iklim krizini yaşayan dünya, sıcak hava dalgası nedeniyle bir de gıda tedarik zincirinde sorun yaşamaya başlayabilir.
1: Aşırı sıcaklık tek başına bile karşı karşıya olduğumuz en ölümcül iklim tehlikelerinden biridir. Bu da insan sağlığı, ekosistemler, tarım ve enerji sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır.
0: Pasifik Okyanusu'ndaki suların ısınmasıyla başlayan ve 9 ila 12 ay arasında süren sıcaklık döngüsüne karşı tek çözüm fosil yakıtları bırakmak. Uzmanlar El Niño'nun etkisiyle küresel sıcaklık rekorunun 2027'de kırılacağını öngörüyor.
2: Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz nilüferler. Bu nilüferler görüntüsü elbette ki müthiş bir görüntü arz ediyor. Ama aman dikkatli bir uyarımız var. Bunları koparmanın cezası 700 bin lira.
3: Ben şu an koparmam, elim bile sürmem yani o derecede.
0: Cezayı duyanlar bırakın koparmayı, dokunmaya bile korkuyor. Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü her yıl binlerce misafiri ağırlıyor.
4: Bu şeyi görmek için Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Buraya geldikten sonra çok güzel vakitler geçiriyorlar. Oyun alanları, gezecek, görülecek yerler, küçük mini hayvanat bahçesi ve dışarıdan yiyecek şey getirilebiliyor, piknik yapılabiliyor.
0: İki dönümlük alana yayılan gölde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri görenleri kendine hayran bırakıyor.
3: İlk defa geliyoruz İstanbul'dan. Çok beğendik. Yani burada yaşayanlar çok şanslı diyebilirim.
0: Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği suyun dibindeki çamurda kökleniyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri güneşin doğuşuyla yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşuyor.
4: Bu yıl çiçeğimiz 17 Nisan'da açtı. Geçen yıl son çiçek Kasım'ın 5'inde açmıştı. Kasım'ın 7'sinde donlar geldikten sonra çiçek tamamen kayboluyor. 21 dereceye geldiğinde su sıcaklığı çiçekler tekrar kendini yenilemeye başlıyor. Kışın hepsi yok oluyor. Sonra yeniden doğuyor. Özelliği bataklıkta açan, bataklıkta doğan bir çiçek olması.
0: Endemik bitkiyi koparmanın cezası ise yaklaşık 700 bin lira.
5: Nilüfer çiçeği Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altında tutuluyor. Ve bu çiçeğin kopartmanın ciddi cezası var.
4: Kopartabilir miyiz diye soranlar oluyor. İşte eşime hediye edebilir miyim diyor falan. Öyle vatandaşlarımız var. Biz de işte o günkü rakamını söylüyoruz. Yok yok burada kalsın diyor.
5: Bu cezalar olsun mu?
3: Olmalı bence. Bunların korunması için, bu güzelliğin kalması için olmalı.
0: Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı ve bu sayede oluştuğu belirtiliyor.

0: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde verdiği mesajların hedefinde CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları vardı. Asla mazur görülemez, mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Makamı ne olursa olsun kamuda görevli personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi.
1: Kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olur.

0: olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Hedefinde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları vardı. Mazur görülemez dedi, kararlılıkla mücadele mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu.
0: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
1: Başkan Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı provokasyonunun Türkiye'ye maliyetini de açıkladı.
0: En son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
1: Vesayet odaklarıyla mücadelenin zafere ulaşmasıyla ekonomik şahlanış yaşanacağına işaret etti.
0: İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
1: Başkan Erdoğan Sayıştay'dan beklentisini de dile getirdi.
0: Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
2: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne merakla beklenen grup toplantısı. Özgür Özel grup başkan sıfatıyla çıktı bugün kürsüye. Çok önemli açıklamaları var. Kemal Kılıçdaroğlu'na dair, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere dair. Salondan da çok sık hain Kemal sloganları atıldı.
3: İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
1: Açtı ağzını, yumdu gözünü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı. Partinin ikiye bölündüğünü kabul etti.
3: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
1: Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
3: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır.
1: Özel'in hedefinde Kılıçdaroğlu ve ekibi vardı.
3: Biz alıştık kaybetmeye. Bir kez daha kaybeder, partinin başında otururuz dediler. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
1: Özel CHP Genel Başkanı'na madalya göndermesinde bulundu.
3: O gün, o seçimde genel başkanlık görevini bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
1: Grup toplantısında sık sık hain Kemal ve kurultay sloganları atıldı. Özel Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ eleştirilerine yanıt verdi.

0: haksız, kendilerince yapışmayacak bir FETÖ yapıştırması yapmaya kalktıklarında, bize sahip çıkan sevgili Ahmet Tatar burada, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal çok iyi bilir.
1: Özgür Özel bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
0: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
1: Grup toplantısına kimlerin katılıp katılmadığını tespit etmek için vekillerden imza alındı. Salonda eski genel sekreter Önder Sav da vardı. Mansur Yavaş toplantıya katılmadı.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni merkez yönetim kurulunu açıkladı. Yeni merkez kurulunda işte hızlı geçelim. Rıfat Nalbantoğlu, Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu, Semra Dinçer, Deniz Demir, Ali Rıza Erbay, Cemal Can Polat, Necdet Saraç, Berhan Şimşek ki Özgür Özel'le yaptıkları tartışmayı çok yatırıyorsunuz. Yıldırım Kaya, Devrim Barış Şerik, Ahmet Hakan Uyanık, Adnan Demirci, Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş, İl Gezdi, Hasan Efe Uyar, Müslüm Sarı, Nevaf Bilek var. Müslüm Sarı ile bundan sonra çok fazla haberlerde ekranlarınıza getireceğiz. Çok fazla hemhal olacağız. Zira Müslüm Sarı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık sözcüsü. Gidelim İlter Yeşiltaş'a. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ilk MYK toplantısı an itibariyle başlamış ve devam ediyor. Değil mi İlter? Neler bekliyoruz bu toplantıda? MYK'ya dair söyleyeceğin bir şeyler var mı? İsimlere dair de söyleyeceğin bir şeyler var mı? Dikkat çeken isimler de var. Dinleyelim seni İlter.
3: Şöyle Hikmet Öztürk, bugün ilk toplantı malum gerçekleştiriliyor. Tabii ki sürece dair bir değerlendirme yapacaktır Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısının başında. Ve nihayetinde genel başkan yardımcıları da görevlendirildi. Genel başkan yardımcılarının görev yapacağı alanlarla ilgili de muhtemelen her MYK'da, ilk MYK'larda olduğu gibi bir değerlendirme yapılacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu, sizden şunları bekliyorum, böyle çalışmanızı bekliyorum şeklinde bir değerlendirmesi olur muhtemelen. Tabii ki isimlere baktığımızda Rıfat Nalbantoğlu genel sekreter olarak görev yapacak. Orhan Sarıbal zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla uzun süredir birlikte hareket eden isimdi. 38. olağan kurultayda dahil. Kendisi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Bülent Kuşoğlu önemli bir isim. 20-25 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'yla yol arkadaşlığı yapan Kuşoğlu. Önceki yönetimde de zaten vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde. Bu yönetimde de yer buldu. Müslüm Sarı da yine aynı şekilde parti sözcüsü oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla başından beri hareket eden ve parti içi muhalefetin başını çeken isimlerden birisiydi. Önceki yönetimi kastediyorum. Müslüm Sarı da beklendiği üzere MYK'ya girmiş durumda. Cemal Can Polat eski İstanbul İl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın haliyle ve Kemal Kılıçdaroğlu Cemal Can Polat'ı da yanına aldı. Yani MYK'ya aldı. Gamze Akkuş İlgezdi zaten Gamze Akkuş İlgezdi Kemal Kılıçdaroğlu siyasetiyle özdeşleşen bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanındaydı ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu önceki MYK'da olduğu gibi bu MYK'da da kendisine yer verdi. Şimdi burada 3 kurul Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olarak çalışacak. Bu kurullar hangileri? Ekonomi Politikaları Kurulu, Hukuk ve Seçim İşleri ve Dış Politika Kurulları doğrudan genel başkana bağlı olacak. Ancak tabii burada bu kurulların başına da isimler belirlenecek Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Hukuk ve Seçim İşleri Kurulu'nun başına Celal Çelik getirilebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Hukuk ve Seçim İşleri Kurulu'nun başına getirilebilir. Dış Politika Kurulu başına ise Namık Tan olabilir. Şu anda milletvekili, İstanbul milletvekili Namık Tan'ın ismi kulislerde konuşuluyor. Dış politika konusunda Namık Tan'a zaten Kemal Kılıçdaroğlu güveniyor. Daha önce de yine birlikte çalışmışlardı. Yeniden Namık Tan'a bu görevi verebilir. Şimdi MYK'da yer alan isimlere baktığımızda milletvekilleri de var. 5 aktif milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Rıfat Nalbantoğlu ve Semra Dinçer. Bu isimler arasında 5 milletvekili bu şekilde sıralandı. Tabii bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı vardı. Özgür Özel'in açıklamaları oldu ve orada yine grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı sloganlar atıldı. Şunu söyledi Müslüm Sarı bu konuya dair. Cumhuriyet Halk Partisi kimliğine yakışmayan sahneler dedi. Grup toplantısında yaşanan sahneleri ifade ederek CHP'li arkadaşlar olduklarını düşünmek istemiyorum. CHP'lilerse gerekli işlemin yapılacağından emin olabilirler. Yani bir ihraç süreci başlayabilir. Bunu da söyleyelim ve hatta bugünkü MYK toplantısında

0: bazı görevden alma konusunda da, bazı il başkanlarının görevden alınması konusunda da bir hamle gelebilir. Net değil tabii ki bu ihtimal, bu olasılığı da aktarmış olalım. MHK'yı takip ediyoruz. Alınacak kararları da aktaracağız burada.
1: İlter, o görevden almalar konusu demişken, aslında grup toplantısını soracaktım ama sen anlattın, birkaç kelimeyi de anlattın. Özgür Özel'in durumuna ilişkin herhangi bir hamle bekliyor musunuz? Yani bir itiraz ya da Özgür Özel'in grup başkan vekilinin düşürülmesi, işte bu, hele ki bugünkü grup toplantısından sonra böyle bir hamle bekliyor muyuz?
0: Hikmet Öztürk, bu böyle gitmez açıkçası. Her iki tarafta böyle diyor. Özgür Özel'e yakın isimlerde, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde. Bugün Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi ama bir sonraki hafta ve sonraki haftalarda ne olacak? Yani Kemal Kılıçdaroğlu da bu partinin genel başkanı ve grup toplantısı yapacaktır deniyor. Bununla ilgili de birkaç gün içerisinde bu konunun netleşmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bu şekilde ifade ediyorlar. Yani önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmak istiyorum diyebilir. Yani meclisten bu yönde bir çağrı gelirse, daha doğrusu hani grup toplantısı olacak mı olmayacak mı şeklinde meclisten gelen bir yazı vardı. Kılıçdaroğlu da hayır, grup toplantısı çağrısı yapmayacağız milletvekillerine demişti. Şimdi diyebilir, yani grup toplantısı yapacağım dediği anda burada bir karışıklık ortaya çıkacak ve bu karışıklığın ortaya çıkmaması adına da birkaç gün içinde bu sorunun çözülebileceği ifade ediliyor. Ancak nasıl sorun çözülecek, meclis başkanlığı nasıl bir hamle yapacak bu konuyla ilgili, nasıl bir adım atacak, bunu da bu hafta içerisinde göreceğiz. Ama 2-3 gün içinde bu sorun çözülür diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar.
1: Evet, peki İhter, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin. Şimdi Özgür Özel cephesinde ilginç bir iddia var. Bunun bir iddia olduğunu söyleyelim. Siyaset kulislerinde konuşuluyor. Zira daha önceden Özgür Özel bir parti kurulmaktan, yeni bir partiden bahsetmiyordu. Diyordu ki sadece Cumhuriyet Halk Partisi kapatılırsa biz yeni bir parti kurmaya hazırız ifadelerini kullanmıştı. İşte baba ocağı diye tahmin ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak istemiyoruz diyor. Fakat kulislerde konuşulan bir konu var ki, Özgür Özel'in eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yaklaşık 3 saatlik bir görüşmeden sonra yeni parti ihtimali çok daha fazla artmış.
2: Özgür Özel ve ekibinin bir başka partiye geçme veya bir parti kurma kararlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği kurultay kararı ve zamanlaması üzerinden şekilleneceğini düşünüyorum.
3: Silivri görüşmesinde ağırlıklı olarak yeni bir parti fikri çıktı. Zaten biliyorsunuz Özgür Özel Silivri'ye gidip haftalık olan görüşmelerini yapmadan hiçbir şekilde yol haritasını belirlemiyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde dönüşü olmayan yol ayrımına mı giriliyor? CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddiası siyaset kulislerinde dolanıyor.
5: Hep birlikte müdahale etmemiz gerekiyor.
4: Mahkemenin mutlak putlan kararının ardından Özgür Özel 29 Mayıs'ta ilk kez Silivri'ye gitti. Marmara cezaevinde tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüştü. 3 saat süren görüşmede ise yeni yol haritası belirlendi. Görüşmeden önce İmamoğlu'nun Özel'e yeni parti kurarsan yanındayım, CHP'de kalıp mücadele edersen desteklerim mesajı attığı ortaya çıkmıştı. Peki o görüşmede hangi yeni strateji belirlendi? Özel ve ekibi Ekim Partisi'ni mi kuruyor?
3: İşte Ekim Partisi, ama hani o böyle çok şey, bir alerjik reaksiyon yaratabilir Ekrem İmamoğlu'nun kısaltılmışı gibi. Şimdi de konuşulan bir başka senaryo, hala hazırda bir parti var. Türkiye İttifakı Partisi. O Türkiye İttifakı Partisi'ni de iddia o ki temasa geçmişler ve eğer anlaşırlarsa orayı alıp kurulta yapıp yönetime geçip oradan siyasete devam etmek gibi fikirleri var. Hatta Berhan Şimşek'le konuştuğumuzda şöyle bir cümle söyledi. Ben Silivri'ye Ekrem İmamoğlu'na ziyarete gittim. Bana dedi ki Özgür Özel'e dokunma, ne yaparsan yap, o bana lazım.
4: Kulislerde konuşulanlara göre öncelikle CHP'de kalıp mücadele edilecek. Kılıçdaroğlu'na karşı saha direnişi yapılacak. Parti meclisi toplantısında kurultay kararı alınması için girişimde bulunulacak. Eğer sonuç alınamazsa delegelerden kurultay için imza toplanacak.
2: Bayramda memleketi Manisa'ya gitmişti Özgür Özel ve orada yaptığı açıklamada partiyi bırakmalarını, yani CHP'yi bırakmalarının söz konusu olmadığını, kimsenin de bırakmasını, ayrılmasını istemediklerini söyledi. Ancak ben nihai kararları için biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum. Zira ortada çok önemli bir konu var. O da CHP kurultayının toplanıp toplanmayacağı,

0: Anlaşacaksa ne zaman toplanacağı?
1: Söz konusu bu girişimler sürerkense yeni parti hazırlıkları yapılacak. Yine de tüm hamlelerden sonuç alınamazsa yeni parti kurulacak.
2: Önce Kılıçdaroğlu'nu mümkün olacağı olağanüstü kurultaya zorlamak. İşte delegelerin imzasını topladılar. 111 tane milletvekili imzasını topladılar ve Kemal Bey'e olağanüstü kurultaya git çağrısı yaptılar. Fakat öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu bir yıldan önce kurultaya gitmeyecek. Çünkü önce bütün delegelerin yenilenmesini istiyor. Muhtemeldir ki önce bunu zorlayacaklar ve benim tahminim böyle Haziran sonu, Temmuz ortasında yeni bir parti. Yani yeni bir parti kaçınılmaz gibi görünüyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında anlaşma umutları geçtiğimiz hafta sonu yapılan açıklamalarla bir anda suya düşmüştü. Ama sonradan bugün ve dün özellikle Amerika tarafından yapılan açıklamalarda bir kez daha umutlar yeşerdi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri basına yansıyan bir bilgi var. O bilgi de Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Netanyahu'ya ağır hakaretlerde bulunduğu belirtiliyor.
1: Masada müzakere, sahada çatışma. ABD-İran tam anlaşıyor derken süreç bir kez daha zarar gördü. ABD savaş uçakları İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesislerini vurdu. İran ise ABD'nin Kuveyt'teki üslerine saldırarak karşılık verdi. Misillemelerin ardından İran basını müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Yükselen tansiyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini, mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını dile getirdi. Trump bu hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. İran ise mutabakat için şartlarını yineledi. Açıklama Dışişleri Bakan Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Tahran yönetiminin şartları arasında Lübnan'da vardı.
4: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
1: İlerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. İlk açıklama Trump'tan geldi. İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını iddia etti. İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini, yola çıkmış olanların da geri çevrildiğini sözlerine ekledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dansa Trump'ın saldırılar duracak sözlerinin aksine bir açıklama geldi. Netanyahu, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da planlı faaliyetlerini sürdüreceğini, Hizbullah'ın saldırması halinde Beyrut'u vuracaklarını Trump'a söylediğini duyurdu. ABD medyasından Axios ise Trump Netanyahu görüşmesinin gergin bir havada geçtiğini ileri sürdü. İddiaya göre Trump Netanyahu'ya sen tam bir delisin, ben olmasaydım şimdi hapiste olurdun, herkes senden ve senin yüzünden İsrail'den nefret ediyor ifadelerini kullandı.
3: Olayı hatırlarsınız. İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici Amerikalı turistten 300 lira yerine 7282 lira ücret almıştı. O taksiciye aldığı ücretin tam 20 katı 141.500 lira ceza uygulandı. Taksi sürücüsünün kartı iptal edildi ve dolandırıcılık suçundan da tutuklandı.
5: 50 euro?
6: Yes, this one.
5: For 10 minutes?
1: 300 liralık mesafe için ABD'li turistten 7282 lira almıştı. O taksici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici gece saatlerinde konsere gitmek için aracına binen ABD'li bir turistten 300 liralık yol için 7282 lira ödeme almıştı.
5: 50 euro?
6: Yes, this one.
5: For 10 minutes? Maybe 300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
1: O anları kayda alan ABD'li turist daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı.
5: Maybe 300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
1: Görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede gözaltına alındı. Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen şoföre toplam 141.500 lira ceza uygulandı. Adliyeye sevk edilen şoför çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
3: Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahse yönlendiren internet sitesinin sahibi Selçuk Yılmaz Denizli'de yakalandı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü korsan yayıncılığa ağır darbe vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ücretli izlenebilen Süper Lig maçlarını korsan olarak yayınladığı belirlenen internet sitesine operasyon düzenlendi. Sitenin sahibi Selçuk Yılmaz da Denizli'de yakalanıp gözaltına alındı. Yılmaz'ın sadece kaçak maç yayını yapmadığı, kullanıcıları doğrudan yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlendi. İstanbul'a gönderilen Selçuk Yılmaz'ın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve server düzenekleri ele geçirildi.
3: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iş yerlerinde parmak izi, yüz tanıma ve göz taraması gibi biyometrik sistemlerle mesai takibi yapılmasını kısıtlayan kritik bir karara imza attı. Artık işveren işçiyi sadece geleneksel yöntemlerle takip edebilecek.
1: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar alındı. Patronlar işçiyi artık istediği gibi takip edemeyecek.
7: Kimi şirket çalışanın işe giriş çıkışını kurum kartlarıyla takip etse de bazı şirketler parmak izi veya da yüz tanıma gibi sistemleri tercih edebiliyor. Ancak resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte işveren işçiyi biyometrik yöntemlerle takip edemeyecek.
8: Yüz tanıma da olabilir ama şu anki risk gerçekten fazla.
9: Bazen de hiç okumuyor makyajsız olunca. Doğru bir karar kart sistemi daha mantıklı olur. Bir de zaman kaybı. Bence hiç gerek de yok ya. Çok güzel olmuş. İyi ki de yasaklamışlar.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi. Resmi gazetede yayımlanan kararda çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının, kişinin açık rızası olması halinde bile gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceği yer aldı.
10: İşçinin açık rızası olsa bile bunun özgür iradesine dayanmayacağı, işini kaybetme korkusuyla ya da olumsuz bir durumla karşılaşma kaygısıyla verilebileceği sebebiyle geçersiz kabul ediliyor.
8: Şu anki benim çalıştığım yerde kartla devam ediyoruz. Yüz tanıma da olabilir ama şu anki risk gerçekten fazla. Mesela bizde böyle bir sıkıntı olmuştu.
9: Retina ya da yüz tanıma sistemi ya da el parmak okutma sisteminin mantıklı olmadığını ben de düşünüyorum.
11: Teknoloji çağında bence yüz tanımayla parmak iziyle bu uygulamanın devam etmesi daha isabetli olurdu bence. Geleneksel yöntem zaten ad üzerinde geride kaldı.
1: Kurul mesai takibinin kart sistemleri veya diğer geleneksel yöntemlerle sağlanması gerektiğine hükmetti.
10: Bunlar neler olabilir? PIN sistemleri, şifreli giriş sistemleri, NFC sistemleri ya da geleneksel imza yöntemleri bunların alternatifi olarak kullanılabilir diye ben düşünüyorum.
1: İlkelere aykırı hareket eden işverenler hakkında ise işlem yapılacak.
3: Efendim, milli takımımız malum FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ve bunun için de Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktılar. Millilerimizi çok güzel bir şekilde uğurladık Riva'dan efendim. TOK T10F ve TOK T10X'lerden oluşan müthiş bir konvoy ki hepsi kırmızı beyaza bürünmüş. Üzerlerinde ay yıldız bayrağımızın motifleri var. Bu müthiş görüntülerle Riva'dan İstanbul Havalimanı'na millilerimizi uğurladık.
12: A milli takım Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Otobüsle Riva Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinden hareket eden ay yıldızlılar konvoy eşliğinde havalimanına ulaştı. Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçekler ve bando takımıyla karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da uçağa binmeden önce futbolculara tek tek başarı diledi. Arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar gecesi bir de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. A milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü saat

0: ekranlarında yayınladığımız bu görüntüler bir bankanın arka odasında, yani devasa müşterilerin para almaya geldiklerinde normal ön tarafta değil de arka kısımda paralarının verildiği yerlerden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam Beylikdüzü'nde bir bankada işte bu şekilde bu paralar veriliyor. Ama bu verilen paralar aslında bir sahte yatırım vaadiyle insanları kandıran bir danışmanlık şirketi.
1: Olayı anlat bize, nedir yani?
0: Olay şu: şimdi buradaki bu 60 milyar liralık vurgunun öncesinde iki tane telefonlar üzerinde bulunan iki tane uygulama var. Dijital platformlarda kullanılan iki uygulama var. Bu uygulamayı ilk önce Instagram üzerinden insanlara verdikleri reklamlarla tuzağa çekiyorlar.
1: Pazarlıyorlar.
0: Ve bunu pazarlarken de büyük kuruluşların, hatta banka yöneticilerinin, yine insanların çok yakından tanıdığı popüler yatırımcı uzmanların isimlerini ve fotoğraflarını kullanıyorlar. Ve hatta WhatsApp gruplarında onların konuştuğunu iddia ederek yatırımcı olarak yön verdiği iddia ediliyor. Bu şekilde insanlara önce bir güven sağlanıyor. 30 bin lira, 40 bin liraya kadar yatırdıklarında paranın gerçekten katlanarak iadesi yapılmış. Ama bir yerden sonra bu paralar giderek çoğalmasıyla, yükselmesiyle birlikte tabii ki bir anda para onlar için buhar olmuş.
1: Yani şöyle, uygulama oldu. Önce ben bir 10 bin lira yatırıyorum senin o uygulamaya.
0: Size 20 bin veriyorum.
1: 20 bin veriyor. Aa, ne güzel diyorum. 30 bin yatırıyorum. Tekrar geliyor.
0: Aynen
1: sonra
0: öyle.
1: Sonra mevla büyüdükçe geri, para girince para artık geri gelmiyor.
0: Evet. Bir de uygulama var. Bu uygulamanın zaten yöneticisi kendileri. Bu iki tane uygulama üzerinden, bak burada ismini de söyleyeyim, Ares Management ve yine Aberden Yatırım uygulaması diye geçiyor. Belki de şu an hala dolandırıldığın farkında olmayanlar da dikkat etsinler.
1: Var mı barkomuzda?
0: Bu iki uygulamada, bu kullanılan uygulamada her gün paranız artıyor. Her gün artıyor ama bu sadece uygulama üstünde artıyor. Siz de sanıyorsunuz ki paranız artıyor. Hatta bir tanesi çok komik, şöyle bir durum var. 1 milyon yatırmış, demiş ki ben bu 1 milyonumu artık çekmek istiyorum. 100 bin liram oldu 1 milyon. Onlar da demiş ki bunun bir 6 aylık 1 yıllık vergisi var. Sen 200 bin lirayı yatır, biz sana onu 1 milyon 200 olarak yatıralım. Artık 1 milyonu değil 1 milyon 200'e gitmiş.
1: Anladım.
0: Yani bu şekilde dolandırıcı. Şimdi bu da dolandırıcı şebekesinin aslında işleyiş şeması bu. Burada bu gördüğün 4 tane büyük firma var. Maskolo firması, Mertay, aynı şekilde Unipet ve burada bulunan Enka Döviz. Bu gördükleriniz gerçekten var. Yani bunlar resmi ama bunların aynı zamanda paravan şirketleri de var.
1: Yani bu Maskolo Enerji, Mertay Enerji, Unipet Enerji, bunlar gerçekten var olan enerji
0: devasa
1: şirketleri.
0: Devasa şirketler, evet, gerçekten de devasa şirketler. Yoksa
1: ama bu işe bulaşıyorlar.
0: Bugüne kadar bu işin içindelermiş. Bugüne kadar bu 60 milyar liralık hacmi, işlem hacminin zaten dikkat çekmemesinin sebebi de bunlar. Yani bu kadar büyük olmaları. Şimdi ilk olarak yatırım vaadiyle anlattığımız gibi mağdurları düşürüyorlar. Ve ardından buraya mağdurlardan gelen paralar toplandığında paravan şirketler hesabında toplanıyor. Ardından bu devasa şirketlere gidiyor. Bu şirketler önce parayı bir kendi aralarında döndürüyorlar. Bu arada her birinin sahibi ayrı.
1: İzini kaybettirmek için para.
0: Kaybettirmek, takibini zorlaştırmak.
1: Evet.
0: Yetmiyor, kendi altlarında bulunan paravan şirketlere de gönderiyorlar ve sonrasında da bu şekilde parayı aklıyorlar. Peki nasıl götürüyorlar? Orada bak göreceksiniz. Hatta mesela bu firmaların ismini söyleyeyim. Bir tanesinde görüyor musunuz? Unipet Enerji yazıyor en üstte sağ tarafta.
1: Evet.
0: 4 milyar liradan fazla. Hemen altında Mertay Enerji'ye 1,5 milyara yakın para.
1: Evet.
0: Hemen altında yine bulunan diğer yere 1 milyarın üstünde ve en altta bulunan Enka Döviz'e de 13 milyar lira paranın gönderildiği biliniyor. Ve sonra da burada ne yapıyorlar? Bu paravan şirketleri üzerinden büyük firmaya gönderiyor. Büyük firma da az önce yayına başlarken bankadan para çekiliyordu ya. İşte orada nakit bir şekilde parayı çekiyor. Ardından da ya dövize gönderiyor ya soğuk cüzdanlara gönderiyorlar. Ve böylece ne oluyor? Bu büyük dolandırıcılıkta paranın izi kayboluyor. Mağdur mağdur olduğuyla kalıyor.
1: Peki ben mağdurum, şikayette bulundum. Bir muhatap o çıkmıyor mu karşıya?
0: Muhatap şöyle: bugüne kadar paravan şirketler üzerinden olduğu için bu bir dijital platform. Şimdi orada diyor ki aynı zamanda WhatsApp grupları var. Grubun içerisinde Mehmetli Hikmet Bey, gerçekten yatırımcıyız, kandırılmış mağdurlarız. Bizimle beraber 13 kişilik bir grup var orada. O diğer 11 kişi zaten bu şebekenin bir üyesi. Sabah uyanıyorum, ben 30 bin lira yatırdım, 40 bin lira oldu. Önümüzdeki ay çok para yatacakmış, ben bunu yatırdım diyerek insanları teşvik ediyor. Biz de ikimiz hemen bir anda gaza geliyoruz, biz de para yatırıyoruz. Ya da çevremizdeki birilerini getiriyoruz. Yani sosyal medyayı inanılmaz kullanmışlar. Dijital platform uygulaması üzerinden her sabah uyanmış insanlar ve her uyanan parasının arttığını görmüş. Ama bir şey var. Aslında sizin paranız artmadı. Sizin sadece o sahte uygulama üzerinden paranız arttı.
1: Evet.
0: Ve bu şekilde de ne yapıyorlar? Soğuk cüzdanlarla, kripto paralarla ve hayali işlemlerle bu paranın bir şekilde izini yok etmişler. Toplamda şu an itibariyle aldığım bilgide 94 kişi gözaltında. Hedefte 114 kişi var. 27 ilde eş zamanlı yapılan bu operasyonda

0: 269 mağdur var ve toplamda 600 milyonluk bir zarar var. Ama sonrasında bakıldığında ise bunların meğerse sadece bu insanları mağdur etmekle değil, kara para akladıkları da ortaya çıkıyor ve bunun toplam hacmi ise Adalet Bakanı da açıkladığı gibi Sayın Akın Gürley'in 60 milyar lira. Ve yapılan bu operasyon İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü tarafından yapıldı.
1: Evet.
0: Onlar şu anda ifadelerini alıyor. Cuma gününe kadar bitecek. Ama soruşturmanın da nerede başladığını belirteyim. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından başlatılan biraz bir operasyon.
1: Şunu anlat bize. Bu dolandırıcılar bu paraları böyle gönderiyorlar işte enerji şirketlerine. Enerji şirketlerine çok fazla yoğun para akışı olur değil mi?
0: Tabii
1: orada
0: ki.
1: Orada o enerji şirketleri diyelim ki 50 milyar liralık işlem hacmi yapıyorsa onun arasında 1 milyar 2 milyarı sıkıştırıyor bu şekilde. Yok olmasını.
0: Sistem tam olarak bu. Ya burada bu bahsettiğimiz bu firmalar çok büyük paralar zaten dönmesi. Bir tanesinin 15 tane benzin istasyonu var. Bu kişinin zaten akaryakıttan gelen gider derken zaten rakamlar normal şartlarda yüksek. Dediğiniz gibi 10 milyonluk içerisine 2 milyon eklediğinde 4 milyon arttırdığında çok dikkat çekmiyor. Zaten 1,5 yıl içerisinde bunların yakalanmış olması da bu arada bir başarı. Yani burada çünkü 1,5 yıl boyunca bunlar zaten normal kendi hesapları büyük hesaplar. Bu yüzden saklanabilmişler. Ve burada mağdurlar ne yapıyor? Paravan şirkete gönderiyor. Paravan şirketler de bunların alt paravan şirketine gönderiyor. Alt paravan şirket de sanki buradan yakıt almış, buradan hizmet almış gibi bunların hesabına gönderiyor ve bu büyük firmalarda hesabındaki parayı gidip bankadan çekip tekrar o belirledikleri dövize gönderiyorlar. Böyle bir vurgun.
1: Evet, evet, teşekkürler. Önemli bir şey aktardın. Şimdi dolandırıcının, hırsızın elbette ki hiçbir mazeret olmaz ama yani 15 tane benzin istasyonu varsa sen bu işlere neye tevessül ediyorsun diye sormak da yani gerçekten gerekir. Yani hani buna da mı ihtiyacın var? 15 tane benzin istasyonu var.
0: Şu uyarı da özellikle emniyettekiler yine konunun bizzat başında olan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Muşul şu ricada bulundu. Dedi ki sermaye piyasası kurulunun sitesinde olmayan hiçbir yatırım şirketine vatandaşımız paralarını yatırmasınlar. Eğer o kurulun sisteminde yoksa, sitesinde yoksa bilin ki siz dolandırılıyorsunuz.
1: Evet. Hiç kimseye havadan gelip size bu kadar çok
0: bu kadar
1: para vermez.
0: 5 bin lira yatırıp da 500 bin lira vereceğim diyorsa buna da inanmayın. Peki. Yani.
1: Evet, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bilgilerden dolayı. Efendim kısa bir ara vereceğiz şimdi akşam ajansından. Sonra devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Böylece ekonomi üst üste 23. çeyrekte de büyüme performansını korudu. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve sıkı para politikalarının etkili olduğu dönemde açıklanan veri iş dünyasının da gündemindeydi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, büyümenin Türkiye'nin uzun dönem ortalamasının altında kaldığını, ancak mevcut şartlar dikkate alındığında dikkat çekici bir performans sergilendiğini kaydetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Lezzet arıyorsan
6: Festi.
5: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
6: buldum.
5: Opet'te bulacaksın.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığı.

0: Mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enpara'lı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
1: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enpara'lı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
2: güzeli. Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklam. A Haber Radyo.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Eskişehir Kütahya yolunda ilerleyen kargo yüklü kamyon yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü park ettiği araçtan ayrıldı. İhbar

0: Üzerine olay yerine giden ekipler alevleri söndürdü, kamyon kullanılamaz hale geldi. Bu görüntü ise Karabük'ten. Minibüs otomobille çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kaza araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde savrulan otomobilin minibüse çarpması yer alıyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde gitmeye başladı. Sürücü bir süre sonra kontrolü kaybetti ve bahçe duvarına çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı. Giresun'un Bulancak ilçesinde farklı noktalarda heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası iki köydeki çok sayıda ev tahliye edildi. Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli Köyü Oluza mevki açıklarında denizde fark edilen cisim üzerine vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mühimmat olduğu değerlendirilen cisim incelemeye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Artvin Ardanuç'ta karla mücadele yazın ilk ayı Haziran'da da sürüyor. Yer yer kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgede yolların açık tutulması için çalışma yapıldı. Bu görüntülerse Sivas'tan. Tabiat Parkı ilan edilen Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki dipsiz gölde yağışların ardından sarı renk hakim oldu. Bölgede etkili olan yağışlarla yamaçlardan göle akan su, toprak yapısının da etkisiyle dipsiz gölün renginin sarıya yakın bir ton almasını sağladı. Renk değişimi yaklaşık 200 metre mesafede bulunan ve gölden gelen suyla beslenen dipsiz göl şelalesini de etkiledi. 50 metreden dökülen şelalenin zemini ve aktığı yamaçlar gölden gelen suyun etkisiyle sarıya döndü. Kurban Bayramı tatilinde kültürel mirasa büyük ilgi oldu. 1,5 milyondan fazla kişi Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için rotasını müzelere ve ören yerlerine çevirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerinde yoğun ziyaretçi hareketliliği yaşandığı belirtildi. Bayram tatilinde en fazla ziyaretçi ağırlayan kültür durağı, 119.143 ziyaretçi ile Efes ören yeri oldu. Efes'i 113.034 ziyaretçi ile Denizli Hierapolis takip etti. Listenin 3. sırasında 65.446 ziyaretçi ile Şanlıurfa Göbekli Tepe yer alırken, diğer popüler duraklarsa şöyle sıralandı. Nevşehir Zel ve Paşabağlar Ören Yeri 55.492, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 48.843, Göreme Ören Yeri 48.291, Trabzon Sümela Manastırı 37.562, Antalya Faselis Ören Yeri 33.919, Galata Kulesi 29.587, Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri 27.626 ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzelerde ve ören yerlerinde hayata geçirdikleri restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışlarının kültür rotalarına olan ilgiyi her geçen gün daha da artırdığına işaret etti. Kültürel mirasımıza gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum dedi.
1: Türkiye'nin Haber Radyosu, A Haber Radyo.
2: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Küçükçekmece'deki bir kaza getireceğiz ekranlarınıza. Bir şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen iş makinesi maalesef o şoför kazada hayatını kaybetti. İstanbul Küçükçekmece'de meydana geliyor efendim kaza, belirttiğimiz gibi. Seyir halindeki iş makinesinde şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan iş makinesi devrildi. Kaza sırasında iş makinesinin içinde bulunan şoför Hasan Çakmak hayatını kaybetti. Devrilen iş makinesini kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da farklı noktalarda operasyonlar vardı. Yasa dışı silah ticaret yapan bir kişiye Tuzla'da düzenlenen operasyonun detayları, bir varilin içerisinde 20 adet tabanca ele geçirilmiş efendim. Bir başka operasyonda Bayrampaşa'daydı. Orada yapılan operasyonda da 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

0: İstanbul polisi Tuzla'da toprağa gömülü 20 silah buldu. İstanbul Tuzla'da polis yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi yakın takibe aldı. Adresi tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde silahların konteyner içinde ve boş arazide toprağa gömülü kompresör tankında saklandığı belirlendi. 20 tabanca ile birlikte evinden ve aracından da çok sayıda silah parçası çıktı. Emniyet ekiplerinin bir diğer operasyonu da uyuşturucu satıcılarına yönelikti. Bayrampaşa'da belirlenen bir adrese baskın yapan ekipler iki kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 30 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Görüntüler Aksaray'da sanayi tüpüyüklü bir tırın alev topuna dönmüş hali. Üstelik de patlamalar yaşanıyor. O patlamalar yaşandığı için de çok hızlı bir şekilde müdahale edilemiyor. Ancak patlamalar bittikten sonra müdahale edilebildi. Allah'tan hiç kimseye de bir şey olmadığını söyleyelim.
0: Tüp yüklü tırda yangın çıktı. Facianın eşiğinden dönüldü. Aksaray-Nevşehir yolunda ilerleyen sanayi tüpü yüklü tır bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü park ettiği araçtan hızlıca ayrıldı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Çevrede panik yaşanırken tırdaki yangın ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolda ulaşım durdu. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın söndürme çalışmalarında TOMA da kullanıldı. Tır ve ormandaki yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim, İstanbul Avcılar'daki bir kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri var. Tam caddeye dönüş halindeki bir cip arkadan bir aracın çarpması sonucu cip bir köfteci dükkanına giriyor. O anlaşla işte böyle kayda geçmiş.
0: Cip köfteciye girdi. İş yerinin kapalı olması facianın önüne geçti. İstanbul Avcılar'da caddeye dönen cipe arkasından gelen bir otomobil çarptı. Savrulan cip önce bariyerleri aştı, ardından yol kenarındaki köfteciye girdi.
2: Kaldırımdan uçmuş, süratle hızlı bir şekilde geliyor, kontrol bir şekilde dükkanı bu hale koyuyor.
0: İş yerinin kapalı olması olası bir facianın önüne geçti. Dükkanda ise büyük çapta hasar oluştu.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Eskişehir Kütahya yolunda ilerleyen kargo yüklü kamyon yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü park ettiği araçtan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler alevleri söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale geldi. Bu görüntü ise Karabük'ten. Minibüs otomobille çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kaza araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde savrulan otomobilin minibüse çarpması yer alıyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde gitmeye başladı. Sürücü bir süre sonra kontrolü kaybetti ve bahçe duvarına çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı. Giresun'un Bulancak ilçesinde farklı noktalarda heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası iki köydeki çok sayıda ev tahliye edildi. Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli Köyü Oluza mevkii açıklarında denizde fark edilen cisim üzerine vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mühimmat olduğu değerlendirilen cisim incelemeye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Artvin Ardanuç'ta karla mücadele yazın ilk ayı Haziran'da da sürüyor. Yer yer kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgede yolların açık tutulması için çalışma yapıldı. Bu görüntülerse Sivas'tan. Tabiat Parkı ilan edilen Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki dipsiz gölde yağışların ardından

0: Sarı renk hakim oldu. Bölgede etkili olan yağışlarla yamaçlardan göle akan su, toprak yapısının da etkisiyle dipsiz gölün renginin sarıya yakın bir ton almasını sağladı. Renk değişimi yaklaşık 200 metre mesafede bulunan ve gölden gelen suyla beslenen dipsiz göl şelalesini de etkiledi. 50 metreden dökülen şelalenin zemini ve aktığı yamaçlar, gölden gelen suyun etkisiyle sarıya döndü.
1: Efendim, Malta'da bir havai fişek fabrikasına çıkan yangın ve sonrasında ortaya çıkan patlamalar o kadar şiddetli ki fabrikanın parçaları kentin pek çok noktasına dağılmış vaziyette.
0: Havai fişek fabrikasında çıkan yangın şiddetli patlamaya neden oldu. Alevler onlarca metre yükseldi. Görüntüler Malta'nın kuzeyindeki Salina bölgesinden. Bir havai fişek fabrikasında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler fabrikayı sardı. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Çevredekilerin endişeli bekleyişi sürerken fabrikadaki patlayıcı maddeler infilak etti. Alevler onlarca metre yükseldi. Patlama sırasında fabrika yakınındaki tarlada çalışan iki kişi hafif yaralandı. Bir kaya parçası da yoldan geçen motosiklet sürücüsüne çarparak yaraladı. Çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Ağır hasar oluştu. Bölgede güvenlik önlemi için tahliye kararı verildi. Yetkililer patlama sırasında fabrikada çalışan personelin bulunmadığını ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
1: Efendim, Brezilya'dan iki görüntü gelecek ekranlarınıza. Bir tanesi işte gördüğünüz üzere sokakta yürüyen bir kadın bir anda kanalizasyon kapağının açılmasıyla beraber kanalizasyon çukuruna düştüğü anlar. Yolda yürüyor kadın işte gördüğünüz üzere. Bir anda kapağı tam olarak oturtulmamış olan kanalizasyon kapağı açılıyor ve kadın oraya düşüyor. Hemen etraftakiler panik halinde kadını kurtarmak için olay yerine gidiyorlar. Çevredeki vatandaşlar büyük panik halindeler tabii. Kadının sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüntülerde sonrası da yok ama muhtemeldir ki ya, sağlık durumu iyidir kendisi. Fakat bu görüntüler güne damga vuran görüntüydü. Brezilya'dan bir diğer görüntü de bir gencin yüzerken köpek balığı saldırısına uğradığı anlar. Ağır yaralı genç efendim hastanede tedavi altında.
0: Brezilya'da iki günde üst üste köpek balığı dehşeti yaşandı. Genç kızın bacağı ve eli koptu. Olay Boa Viagem plajında yaşandı. 19 yaşındaki Santos denizde yüzüyordu. Ancak deniz keyfi köpek balığı saldırısıyla dehşete dönüştü.
2: Köpek balığı saldırısı oldu burada. Yaklaşık 20 yaşında bir kadındı. Çıktığında sağ bacağı yoktu. Doktor ilk yardım yaptı ama çok kan kaybediyordu.
0: Genç kızın çırpındığını gören akrabası kurtarmak için denize atladı. Çevredekiler de yardıma koştu.
2: Suyun ortasında şu kıza bakın dediler. Tam o anda kan fışkırdığını gördük. İlk tıbbi müdahaleyi bilinci yerinde bir şekilde yaptılar. Çok kan kaybetti. Sudan çıkardım. Birkaç metre uzaktaydım. Neredeyse tüm bacağının ısırıldığını gördüm.
0: 19 yaşındaki kız denizden çıkarıldığında bilinci yerindeydi ancak ağır yaralanmıştı. Eli ve bacağı kopmuştu. Sahilde bulunan doktor ilk müdahaleyi yaptı, kanamayı durdurdu. Hastaneye kaldırıldığında ise bacağı ampute edildi. Doktorlar şimdi enfeksiyon riskine karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bir gün önce 11 yaşındaki bir erkek çocuğu da köpek balığı saldırısına uğramıştı. Çocuk eli, kalçası ve bacağından ağır yaralanmıştı. Olayların yaşandığı resif bölgesinde köpek balığı saldırıları sıkça yaşanıyor.
1: Ve şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Good. görüntüler Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir mahallede yangın çıktı. Yükselen duman çok uzak bölgelerden bile görüldü.

Yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 330 ailenin de evsiz kaldığı belirtildi. Yetkililer yangınla ilgili soruşturma başlattı. Çin'in kuzeydoğusunu ise kum fırtınası vurdu. Ağaçlar devrildi, binaların çatıları etrafa savruldu. Bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gündüzün geceye dönüştüğü anlar kayda geçti. Devasa toz bulutlarının kapladığı bölgede görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. ABD'nin kuzeydoğu semalarında dünyaya doğru ilerleyen bir göktaşı infilak etti. NASA tarafından yapılan açıklamada patlamanın bölgede şiddetli ses patlamalarına yol açtığı ve yaklaşık 300 ton TNT gücünde bir enerji açığa çıkardığı belirtildi. Ateş topunun atmosferi deldiği ansa saniye saniye görüntülendi. Meteorun düşme etkisi birden fazla eyalette hissedildi. Tibet semalarında kırmızı hayaletler olarak bilinen çok nadir bir doğa olayı görüntülendi. Dev kırmızı ışık sütunlarına benzeyen bu görüntüler, güçlü yıldırımların ardından atmosferin üst katmanlarında dev elektrik boşalmalarından kaynaklanıyor.

0: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. yıl dönümünde konuştu. Yerel yönetimlerdeki skandallara ilişkin cümleleri var Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Kamuya tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir ifadelerini kullandı. Birazdan bakacağız detaylarına. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne merakla beklenen grup toplantısı olacak mı olmayacak mı? Olacaksa da kim yapacak sorusu bugün cevaplandı. Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. Özgür Özel'i destekleyenler tarafından hain Kemal sloganlar atıldı. Özgür Özel'in neler dediğini de birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma artık bir sürünceme halinde. Bir ateşkes de var ama aynı zamanda yoktu da gibi. Çünkü hala saldırılar ara ara devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan o anlaşmanın bu hafta yapılabileceği konusunda Amerika'dan güçlü açıklamalar var. Onu da birazdan detaylandıracağız. Ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'daki konuşmasını ekranlarınıza taşıyalım. Başkan Erdoğan diyor ki kamuya tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir diyor. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde. Yerel yönetimlerde yaşanan skandallar mazur görülemez diye de ekliyor.
1: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.
3: Net konuştu. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının başrolünde yer alan CHP'li belediyeleri isim vermeden bu sözlerle eleştirdi.
2: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde çıktı kürsüye. Kamu malında 86 milyonun her birinin hakkı var diyerek devam etti.
2: Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
3: Kamu maliyesinin iyi yönetilmesi gerekiyor dedi. Geçmişi hatırlattı.
2: Milletin dişinden tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık.
3: Erdoğan kamu maliyesine vesayetçiler de büyük darbe indirdi derken bu kez darbe

0: dönemlerini işaret etti. Gezi olaylarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de unutmadı.
1: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
0: Cumhurbaşkanı mesajlarını Sayıştay'a seslenerek bitirdi.
1: Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
0: Bu arada Erdoğan 10. kez dede olmanın mutluluğunu da yaşadı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar çiftinin 3. çocukları dünyaya geldi. Erdoğan kızını ve torununu hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı da kabul etti.
2: Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam.
2: Ehlen ve
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sular durulmuyor. 111 milletvekili yayınladıkları ortak açıklamayla 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay yapılması için çağrı yaptı. O bildiriye 27 milletvekili imza vermedi. Bugünse gözler meclisteydi. Akıllarda CHP grup toplantısı yapılacak mı sorusu vardı ki Kılıçdaroğlu cephesinin grup toplantısı talebimiz yoktur sözüne rağmen Özgür Özel kürsüye çıktı.

0: ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
1: Her bir cümlesiyle bir dönem beraber yol arkadaşlığı yaptığı, şimdilerde ise rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
0: Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
1: CHP'de kurultay restleşmesinin göbeğinde grup toplantısı belirsizliği bu görüntülerle sona erdi.
2: Mutlak bu plan kararının ardından gözler CHP'nin grup toplantısındaydı. Milletvekilleri saatler öncesinden geldiler salona ve şimdi de Özgür Özel kurmaylarıyla salona giriş yapıyor.
1: Tam da CHP'li 111 milletvekilinin olağanüstü kurultay 12 Temmuz'da yapılsın çağrısının ardından toplandı CHP grubu. Özel destekçisi milletvekilleri salondaydı. Bildiriye imza atmayan 27 vekilse salonda yoktu.
3: Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi burada, seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı burada, 111 milletvekilinin imzası burada.
4: Hukuksuz bir şekilde atanmış bir genel başkan ve seçilmiş bir genel başkan var. Şu anda delegenin oyuyla seçilmiş bir genel başkanın grup toplantısındayız.
5: Partinin en büyük kurulu kurultay, delegelerin iradesi ortaya bir günde 2-3 saatte ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla hiç kimse bu iradeye kulak tıkayarak siyaset yapamaz.
6: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grubunun çok büyük bir çoğunluğu burada. Bugün buraya toplanan büyük bir çoğunluk sırtını millete dönmeyen insanlardan oluşan bir gruptur.
1: Kılıçdaroğlu cephesinin meclise "grup toplantısı talebimiz yoktur" başvurusunun ardından kürsüye çıktı Özgür Özel. Kurultay için delegelerden toplanan imza sayısını açıkladı.
0: Biz 15 gün sürede 552 delegemizden imza toplamak üzere dün sabah harekete geçtik. 12'yi çeyrek geçe 600 sayısına ulaştı delege. 600 sayısına.
1: Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir de çağrısı vardı.
0: En kısa zamanda milletin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
1: CHP'nin kurultay soruşturmasında ise dikkat çeken bir gelişme oldu. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerin birinci derece yakınlarının banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları kurumlardan istendi. 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya'da Muhittin Böcek'ten belediye başkanlığı için para alındığı iddiaları da mercek altına alındı. Özgür Özel'le CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na fezleke düzenlemesi talebi iletti.

0: Bildi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sı açıklandı. Toplam 19 kişiden oluşan MYK'da eski milletvekili Müslüm Sarı parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu oldu. Genel sekreter Rifat Nalbantoğlu olurken örgütler ise Bursa milletvekili Orhan Sarıbal'a bağlandı.
1: Merkez Yürütme Kurulumuzu bugün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz. 19 arkadaşımızdan oluşuyor.
2: Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. 18 kişiden oluşan MYK'yı parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Mutlak butlan kararı sonrası tekrar partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını belirledi. Toplam 19 kişiden oluşan MYK listesini parti sözcüsü olarak görevlendirilen parti meclisi üyesi Müslüm Sarı duyurdu.
1: Genel sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu.
2: 3 kurulsa doğrudan Kılıçdaroğlu'na bağlı olacak.
1: Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek.
2: Gamze Akkuş İlgezdi, Tahsin Tarhan, Devrim Barış Çelik, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Hasan Efe Uyar ve Semra Dinçer daha önce Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer almıştı. MYK'da yer alan aktif milletvekili sayısı ise 5 oldu. O isimler Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Rifat Nalbantoğlu ve Semra Dinçer oldu. Yeni sözcü Müslüm Sarı'ya grup toplantısında atılan hain Kemal sloganları da soruldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
2: Özgür Özel Cephesi'nin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da sorulan Sarı, tedbir kararını hatırlatarak kurultaya gidilemeyeceğini söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İster imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar.
2: Sarı'ya Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
1: Herkese görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Partinin kurumsal kimliğine zarar verecek iş ve eylemlerden herkesin kaçınması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mutlak butan karar sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi.
3: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli dedi.
3: Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Belediyelerdeki soruşturmalara işaret etti. CHP kendi arınmasını yapmalıdır diye seslendi.
3: Belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. siyasi partiler rejimi

0: Gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun düzenlemeler yapılmalıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de mutlak buttan tartışması vardı. Cumhuriyet Halk Partisi karardan AK Parti'yi sorumlu tuttu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, kendi sıfatlarınızı bize boca edemezsiniz diye yanıt verdi.
2: Kendi içinde yaşadıklarınızı bizim üstümüze atmaya kalkmayın.
3: Mehmet Emin Akbaşoğlu bizi arınmaya davet ediyor. Bu hamasetleri bir bırakalım. Ben kendisini bir düelloya davet ediyorum.
4: Mutlak buttan kararı sonrasında ilk toplantısını yapan Meclis Genel Kurulu'nda tartışma yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, mutlak buttan kararından iktidarı sorumlu tuttu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu karşılık verdi.
2: Elimde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı var.
5: Buna girmeyelim.
2: Bu kararın davacıları da davalıları da CHP'li. Kendi sıfatlarınızı bizlere boca edemezsiniz. Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının öyle gelin.
4: Tartışmaya Meclis Başkan Vekili Celal Adan müdahale etti.
6: Hırsızın burnundan fitil fitil getirilecek. Hiç merak etmeyin. Kim hırsızsa bu hesabı verecek. Kim devleti soymuşsa, kim yetimin parasını el uzatmışsa bunlar mutlaka hesap verecek. Bu millet bunun hesabını soracak. Hangi partili olursa olsun.
4: Verilen arayla tansiyon düştü.
1: İzmir merkezi 6 ilde CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlenmiş ve mevcut CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın aralarına yer aldığı 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk operasyonu kapsamında inşaat firmalarından alınan rüşvetin sabun olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.
7: Borç. Buca Belediyesi'nin borcu, geçen dönemden kalan bir borç.
4: Buca Belediyesi'nde sabun kod adıyla dönen rüşvet çarkı deşifre oldu.
7: Geçecek olan kredinin tamamı emekçinin maaş ödemeleri için kullanılacaktır.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Soruşturmada 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
7: Borç, Buca Belediyesi'nin borcu, geçen dönemden kalan bir borç.
4: Operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri de usulsüzlükleri örtbas etmek için kullanılan şifre oldu.
8: Bazı müteahhitlerin imar aykırılıklarının görmezden gelinmesi ve onay süreçlerinin hızlandırılması karşılığında belediye görevlilerine aktardığı rüşvet paralarını kendi aralarında sabun olarak adlandırdıkları belirlendi. Sorunların eritilmesi veya ertelenmesi manasına gelen bu yöntemle kayıt dışı nakit akışının sağlandığı ve bu paraların daha sonra lüks gayrimenkuller ile inşaat şirketleri üzerinden sistemli bir şekilde aklandığı iddia edildi.
4: Belediyedeki usulsüzlük zincirinin bir diğer halkasını ise kamuoyunda ATM memuru olarak bilinen sistem oluşturdu.
8: SGK kayıtlarının incelenmesiyle bir gün bile işe uğramadığı halde belediye ve bağlı şirketlerden düzenli olarak maaş ve ek ödeme alan kişiler tespit edildi. Çöp konteyneri, araç kiralama, lastik ve bitki alımı ile çeşitli etkinlik organizasyonlarını kapsayan doğrudan temin ihalelerinin önceden belirlenmiş yandaş firmalara fahiş fiyatlarla paslandığı ve kamu zararı yaratılarak menfaat temin edildiği belirlendi.
7: Geçecek olan kredinin tamamı emekçinin maaş ödemeleri için kullanılacaktır.
1: Evet. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmelere ilişkin bir son dakika bilgisi, sıcak bilgi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi açıklama. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki son duruma ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında İran'la görüşmeler durmadı, devam ediyor dedi. Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika'nın birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair

0: sahte haberler yanlış ve hatalıdır ifadelerini kullandı. Donald Trump, aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, 1 gün önce ve bugün de dahil olmak üzere aralıksız devam etmektedir. Bunların nereye varacağı belli olmaz, ancak İran'a da söylediğim gibi artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi dedi. Donald Trump'ın açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Şimdi biz hafta boyunca aralarında anlaşma olacak mı olmayacak bu tartışmaları sürerken Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları oldukça önemli. Bir taraftan da Donald Trump'ın açıklamalarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri medyasına yansıyan çok önemli açıklamalar var. Zira Amerika Birleşik Devletleri medyasına göre Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş efendim. Bu görüşmede Donald Trump'ın Netanyahu'ya ağır cümleler kurduğu belirtiliyor.
1: Masada müzakere, sahada çatışma. ABD-İran tam anlaşıyor derken süreç bir kez daha zarar gördü. ABD savaş uçakları İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesislerini vurdu. İran ise ABD'nin Kuveyt'teki üslerine saldırarak karşılık verdi. Misillemelerin ardından İran basını müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Yükselen tansiyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini, mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını dile getirdi. Trump bu hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. İran ise mutabakat için şartlarını yineledi. Açıklama Dışişleri Bakan Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Tahran yönetiminin şartları arasında Lübnan'da vardı.
2: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
1: İlerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. İlk açıklama Trump'tan geldi. İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını iddia etti. İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini, yola çıkmış olanların da geri çevrildiğini sözlerine ekledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dansa Trump'ın saldırılar duracak sözlerinin aksine bir açıklama geldi. Netanyahu, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da planlı faaliyetlerini sürdüreceğini, Hizbullah'ın saldırması halinde Beyrut'u vuracaklarını Trump'a söylediğini duyurdu. ABD medyasından Axios ise Trump Netanyahu görüşmesinin gergin bir havada geçtiğini ileri sürdü. İddiaya göre Trump Netanyahu'ya "Sen tam bir delisin, ben olmasaydım şimdi hapiste olurdun, herkes senden ve senin yüzünden İsrail'den nefret ediyor" ifadelerini kullandı.
0: Gördüğünüz videodaki kişiler Harediler. Onlar ultra ortodoks Yahudi olarak adlandırılıyorlar. Biliyorsunuz İsrail'de askerlik yapmak mecburi ama Harediler diyorlar ki bizim inancımıza göre askerlik yapmak doğru değil. Biz inançlarımızı askerlikte çok fazla uygulayamıyoruz, yapamıyoruz. Dolayısıyla biz askerlik yapmak istemiyoruz diyorlar. Ve Harediler de İsrail'de askerlik yapmıyorlardı. Bir ayrıcalıkları vardı. Fakat 7 Ekim olaylarından sonra başlayan dönemde İsrail'in çok fazla askere ihtiyacı var ve Haredilerin de askere alınması için bir yasa taslağı var, çalışmalar var. Harediler bunun için Batı Kudüs'te sokaktaydılar, eylem yaptılar, binlerce Haredi.
3: Otobüslerin altına saklandılar, tazikli su ve atlı polislerin müdahalesiyle karşılaştılar. Ultra Ortodoks Yahudiler sokağa döküldü. Binlerce Haredi zorunlu askerliği protesto etmek üzere Batı Kudüs'te toplandı. Sloganlar atan ve pankartlar taşıyan Haredileri, İsrail polisinin müdahalesi sert oldu. Atlı polisler kalabalığı dağıtmak için ses bombaları kullandı. Tazikli suyla müdahale etti. Ultra Ortodoks Yahudilerin dağılmayı reddetmesi üzerine şiddetin dozu arttı. Polis coplarla kalabalığa saldırdı. Bu sırada Haredilerin cop darbelerine gülerek karşılık vermesi dikkati çekti. Bazı protestocular gözaltına alınmamak için otobüslerin altına girdi. Ancak polis zorla çıkardı. Çeşitli bölgelerde yapılan gösteriler sırasında yolları ve demir yollarını kapatan Harediler trafiğe de neden oldu. Harediler'in askerlik yapmak istememesine ilişkin tartışma

0: kadar yeni değil. Daha önce İsrail Meclisi konuyu gündeme getirmiş, ancak İsrail Yüksek Mahkemesi yasal dayanak olmadığını hükmetmişti. Ultra Ortodoks Yahudileri hayatlarını tamamen Tevrat eğitimine ve dini ritüellere adamayı kutsal bir görev olarak gördükleri için askerlik yapmayı reddediyor.
1: Karadeniz'de 4. yılını geride bırakan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu gece boyunca başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini vurdu. 600'den fazla İHA ve 70'ten çok füzenin kullanıldığı yoğun hava saldırılarında ülke genelinde en az 18 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi de yaralandı.

0: Rusya 656 insansız hava aracı ve 73 füzeyle Ukrayna'ya saldırdı. Yoğun hava saldırıları Ukrayna semalarını dumana boğdu. Ukrayna zor bir geceyi geride bıraktı. Başkent Kiev başta olmak üzere Harkov, Dnipro, Zaporijya, Sumi ve Çernihiv kentleri Rus ordusu tarafından büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradı. Can kayıpları yaşandı, onlarca kişi de yaralandı. Yoğun saldırıların merkezinde bulunan Kiev'de bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi yapılar hasar gördü. Ülke genelinde aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.
1: Bence Rusya savaşı bitirmek istemiyor. Ukrayna'yı terörize etmeye, insanlarımızı öldürmeye, binalarımızı ve sivil altyapımızı yok etmeye devam ediyor.
0: Saldırıların ardından arama kurtarma ve itfaiye ekipleri vurulan bölgelere sevk edildi. Görevliler enkaz altında kalanları kurtarmak için köpeklerle birlikte seferber olurken Ukrayna itfaiyesi çıkan yangınları söndürmek için devredeydi. Başkent sakinleri ise geceyi metro istasyonlarında geçirdi.
2: Hem zihinsel hem de fiziksel olarak zor. Çünkü sabahları huzur içinde uyanıp bir fincan kahve içmek istersiniz. Ama bunun yerine metro inmeniz gerekir.
0: Ukrayna ise Rusya'nın güneyindeki Krasnodar'da bulunan İlski petrol rafinerisini dronlarla hedef aldı. Vurulan tesiste yangın çıktı.
3: Isparta Eldir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri yetiştiriliyor. Keskin nişancılar yaklaşık 4 aylık zorlu bir eğitimin ardından kritik operasyonlarda önemli görevler üstleniyor.

0: bir kayalıkta, ormanlık alanda ya da bir çölün ortasında. Her türlü zorlu coğrafya koşullarında hedefi tam 12'den vurabiliyorlar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri. Silahlı Kuvvetlerin göz bebekleri Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda 4 ay boyunca zorlu bir eğitimden geçiyor. Rüzgarın hızı, hava sıcaklığı, nem oranı ve rakım. Her detay hedefi isabetle vurabilmenin adeta şifresi. Özel görev nişancıları 2000 metreye kadar hedeflerini tam isabetle vuruyor. Keskin gözler zorlu bir eğitimden geçiyor. Hareketli platformlardan atış yapılıyor. Sisli ve gazlı ortamlara sızılıyor. Her türlü silahın eğitimi alınıyor.
1: Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında ve farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır.
0: Sahadaki en önemli parolalardan biri de gizlilik. Nişancıların coğrafyaya uygun kamuflajlarıyla yakın mesafeden bile fark edilmemesi önemli.
1: Özel görev nişancılarını tanımlayan esas faktörler gizlilik ve isabettir.

0: Timur iade edilirse 8 Temmuz'da Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.
1: Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan kazanın firari sanığı Timur Cihan Timur'un hesap vakti yaklaşıyor. Timur Cihan Timur 17 yaşındayken kullandığı ciple 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarında arızalanan ATV'sinin başında bekleyen Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarına çarpmıştı. Kazada bir çocuk babası Acı yaşamını yitirmiş, yanındakilerden de yaralananlar olmuştu. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, annesi Eylem Tok tarafından önce kaza yerinden ardından da aynı gece yurt dışına kaçırıldı. Soruşturma kapsamında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul, ABD'de yakalanıp tutuklandı, Türkiye'ye iadelerine karar verildi. Günlerce gündemden düşmeyen kazayla ilgili yargı aşamasına gelindi. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Cihan Timur hakkında bilinçli taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihini de 8 Temmuz saat 13.30 olarak belirledi. Şimdi gözler 2 yıldır firari olan Cihan Timur ve annesi Eylem Tok'u iade etmesi beklenen ABD adaletine çevrildi.
0: Efendim, Ankara Altındağ'da bir taksi durağına düzenlenen sopalı ve satırlı saldırı göreceksiniz, ekranlarınıza gelecek. 3 taksi şoförü yaralandı, 5 taksi de hasar gördü. O dehşet dolu anlar gelecek şimdi ekranlarınıza.
2: Arkadaşlarla dışarıda sohbet muhabbet ederken 3 arkadaş durakta da yolcu beklerken yanımıza hiç bilmediğimiz, tanımadığımız yabancı bir araç yanaştı.
1: Araçtan inen saldırganlar taksicilere satır ve sopalarla saldırdı. 3 taksiciyi yaraladılar.
2: Yaralandım. Kafamda 10 dikiş var. Kolumda 2 kırık. Sağ arka kaburgalarım kırık. Mağduruz.
1: Korkunç olayın adresi Ankara'nın Altındağ ilçesi. Yeni Yol Kültür taksi durağında sessizlik yerini adeta can pazarına bıraktı. Eski model bir otomobille durağın önüne yanaşan 5 saldırgan araçtan iner inmez taksicilere yöneldi.
2: Araçtan 3-4 kişi inip elinde satır, sopa, bunlar vardı. Bir anda saldırmaya başladılar.
1: İddiaya göre bu dehşet saçan grup bölgedeki taksicilerden haraç istemiş. Esnaf bu çirkin talebi reddedince de intikam için burayı basmıştı. Saldırıda 3 taksi şoförü kanlar içinde kaldı. Taksicilerden biri başına ve koluna aldığı ağır darbeler nedeniyle acı içinde yere yığıldı ve baygınlık geçirdi.
2: Ambulansa binip hastaneye götürdüler. Hastanede uyandım.
1: Gözü dönen magandalar sadece insanlara değil, ekmek teknelerine de saldırdı. Taksilerin camlarını sopalarla paramparça ettiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı taksiciler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara Emniyeti dehşet anlarını kaydeden bu güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ardından kaçan 5 saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
0: Antalya 12. Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında süresiz nafaka verilmesini anayasaya aykırı bularak Yüksek Mahkeme'nin kapısını çaldı. Binlerce süresiz nafaka mağdurunun gözü de 4 Haziran'da Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak emsal karara çevrildi.
3: Gün evli kaldım. Bir ömür bu nafakadan dolayı çekiyorum artık. Kendime yeni bir hayat kuramıyorum.
4: Süresiz nafaka kaldırılıyor mu? Binlerce mağdurun gözü kulağı bu sorunun yanıtı için toplanacak Anayasa Mahkemesi'nde.
5: Ben de ayrıldım. 7 yıl oldu ama hiçbir şekilde nafaka talebinde bulunmadım. Yine aynısı olsa yine bulunmam.
6: Kimileri için güvence, kimileri içinse ömür boyu süren bir yük. Süresiz nafaka şüphesiz ki boşanan çiftler arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan bir tanesi. İşte bu süreçte yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan o adım Antalya 12. Aile Mahkemesi'nden geldi.
4: Aile Mahkemesi bir boşanma davasında süresiz nafakayı anayasaya aykırı buldu. İptal hayali içinde Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

0: Burada Anayasa Mahkemesi süresiz ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verecek aslında.
1: Adalet Bakanlığı da 12. yargı paketiyle yoksulluk nafakasına sınır getirilmesi ve uzun süren boşanma davalarının hızlandırılması konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
2: Aslında karşı tarafa bence büyük haksızlık yapılıyor. Ya neden ömür boyu ödesin? Çok gereksiz buluyorum ben bunu.
1: Taslakta nafaka için evlilik süresinin dikkate alınması öngörülüyor. Örneğin 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.
3: İlhan Ergin Can sadece 10 gün evli kaldı ve 11 yıldır nafaka ödüyor. Hatta kendisi gibi birçok mağdurun sesi olmak için harekete geçti. Süresiz nafaka mağdurlarını aynı çatı altında toplayan bir platform kurdu.
4: Bu hala devam edecek ve süresiz mahkum oldum. Ben yeni bir hayat kuramıyorum. Yeni bir evlilik yapamıyorum. Bunun önünde de en büyük engel oluyor.
0: Nafaka devam edecek. Ancak nafakanın, yoksulluk nafakasının süresiz mi, süreli mi olacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde göreceğiz gelişmeleri.
5: Bir günlük bir imza atıyorsun. Bir gün, bir saatlik evliliğin oluyor. Bir ömür o para ödüyor. Böyle bir saçmalama olabilir mi?
1: Yüksek Mahkeme 4 Haziran Perşembe günü süresiz nafaka konusunu karara bağlayacak.
6: İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü durağa daldı. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
7: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'den. İddiaya göre 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ara sokaktan ana caddeye dikkatsiz şekilde çıktı. O sırada seyir halindeki bir otomobile çarpan araç savrularak otobüs durağına daldı.
8: Babam da o sırada kaldırımda otobüs minibüs beklediği için oradan sekerek babamı altına alarak sürüklüyor.
7: Kontrolden çıkan araç durakta bekleyen 55 yaşındaki Nuri Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam ağır yaralandı.
8: Ortada bir ihmal yok, zincirleme bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğun bedelini 12 saattir yoğun bakımda ameliyathanede kendi canıyla ödeyen masum bir insan var.
7: Kazaya neden olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.
6: Ve Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğu an itibariyle başladı. Millilerimiz an itibariyle havada Amerika'ya doğru yola gidip çıktılar. Riva'dan İstanbul Havalimanı'na giderken tam bir şov vardı. Millilerimiz, yerli ve milli otomobilimiz TOK'la uğurlandı. Hatta TOK'larla uğurlandılar. TOK T10F ve TOK T10X'lerden oluşan bir grup millilerimize İstanbul Havalimanı'na kadar bu güzel şölenle uğurladılar.
9: Rüştü, Ümit Davala, Emre Belezoğlu ve niceleri. A milli takımımızın Dünya Kupası kadrosu duygusal bir kliple açıklandı. Videoda dünya üçüncüsü olan kadrodan futbolcular yer aldı. Her eski milli futbolcu evlerine gelen zarflarla kendi mevkilerinde oynayacak futbolcular açıkladı. Milli takımın Dünya Kupası kadrosu belli olurken Türkiye'deki son hazırlık maçı da bir hayli iyi geçti. Türkiye Kuzey Makedonya karşısında 4-0'lık galibiyet elde etti.
10: Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş.
9: Milliler maçtan 24 saat bile geçmeden coşkulu bir törenle Dünya Kupası maçları için Amerika'ya doğru yola çıktı.
11: Bu yolculuk başka yolculuk. Bu yolculuk milyonların 24 yıldır beklediği yolculuk ve artık A milli takım Amerika'ya gitmek için havalimanına geldi.
9: İstanbul Havalimanı'ndan uğurlanan takım için kortej yapıldı. Ay yıldızlı bayraklarla kalabalık uğurlandı.
11: A milli takımı uğurlamak için coşkulu bir kalabalık geldi havalimanına ve birazdan da havalimanından uçağa binip Amerika'ya doğru yola çıkacaklar.
9: A milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı 14 Haziran'da Avustralya ile olacak. Sonraki grup maçları ise 20 Haziran'da Paraguay ile, 26 Haziran'da ise ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile. Türkiye turnuvadan önceki son hazırlık maçını ise 7 Haziran'da Venezuela ile oynayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.
6: Ve ve bu güzel görüntülerle akşam ajansını burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Bizden hemen sonra Cansın Helvacı konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.
12: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve Merkez Bankası beklentileriyle birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor. Haziran ayı özellikle kritik bir döneme işaret ediyor. Analistlere göre mevcut senaryonun devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiler korunuyor. Orta vadede ise bazı tahminler gram altında 8000 lira seviyesinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Piyasalar yeni veri akışıyla birlikte Haziran ayında oluşacak fiyatlamaları takip edecek.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Her türkü bir kaderin içinden doğar. Her ağıt bir yüreğin yangınından yükselir. Şimdi size Sivas'ın soğuk yamaçlarında yaşanmış sıcak bir sevdanın güzelliğiyle dillerde, acısıyla gönüllerde kalan Allı Zeynep'in hikayesine götürüyoruz.

Zeynep, Hasan Ağa'nın narin güzelliğiyle dillere destan kızıdır. Asıl memleketleri Malatya'nın Mezirme köyündendir. Herkes bilirdi Zeynep'in yüzündeki al pembeyi. O yüzden Allah

Serpilip evlilik çağına gelince akrabalarından biriyle nişanladılar Zeynep'i. Ama kader bir gün Sivas'ın Kangal ilçesinin Mamaçlı köyünden Ali'yi çıkarır karşısına. Göz göze geldikleri gün Zeynep'in kalbindeki tüm hesaplar bozulur. O gün nişan yüzüğü Zeynep'in parmağında değil, kaderinden düşer yere. Nişan bozulur ve Zeynep Mamaçlı Ali ile bir hayat kurar.

Fakat henüz Kamber daha küçücükken Ali'nin askere gitme vakti gelir. Zeynep'in gözleri yaşlıdır. Ali'nin gönlü ise iki ateş arasında. Aile ve vatan görevi. Aylar geçer. Zeynep'in hasreti Ali'nin yüreğine kor gibi düşer. Dayanamaz. Askerlikten kaçar. Köyüne döner ama artık bir kaçaktır. Gündüzleri köyde, geceleri dağlar.

Zeynep bu arada ikinci çocuğuna da hamiledir. Bir ot yığınına saklanır. Ama o gün kader kara bir sayfa açar. Saklandığı ot yığını zehirlidir. Zeynep bir anda fenalaşır. Kanaması başlar. Köylüler yetişir ama nafile. Ne Zeynep'i ne de karnındaki masum bebeği kurtarabilirler. Acı haber Mezirme'ye, eski nişanlısına uzanır. Yıllar geçmiş, kalbi unutmuş gibi görünse de Zeynep'in ölümü yüreğinde bir kapıyı yeniden açar. Derler ki bu ağdı işte o genç adam yakmıştır. Zeynep'e duyduğu sevdanın sessiz, içli bir feryadı olarak.

Ve böylece Zeynep'in türküsü bir kadının güzelliğinden öte onun sevdiğini korumak için verdiği sessiz mücadelenin, bir annenin yarım kalan nefesinin ve bir köyün hafızasında iz bırakmış bir aşkın türküsü olur. Her türkünün bir hikayesi vardır. Bu da

yaygın olarak bilinen Zeynep türküsü gerek müzik, gerek ezgi, gerekse hikaye yönüyle kısmen farklılaşarak Makedonya ve Kerkük'te de karşımıza çıkar. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.

0: Hedefinde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları vardı. Mazur görülemez dedi, kararlılıkla mücadele mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
0: Başkan Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı provokasyonunun Türkiye'ye maliyetini de açıkladı.
1: En son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
0: Vesayet odaklarıyla mücadelenin zafere ulaşmasıyla ekonomik şahlanış yaşanacağına işaret etti.
1: İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
0: Başkan Erdoğan Sayıştay'dan beklentisini de dile getirdi.
1: Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: saatleri 21 yaptık. Memleket Meselesi programına başlıyoruz. Gündemimiz, ana gündemimiz daha doğrusu siyaset olacak. Elbette dışarıda yaşananlara, savaş gündemine de bakacağız. Bugün çok hareketli bir gündü. CHP açısından hangi CHP derseniz iki ayrı CHP'yi konuşuyoruz. İkisini de masaya yatıracağız bugün. Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını belirledi. İsimler açıklandı. Bugün yine Özgür Özel grup toplantısını yaptı. Grup toplantısını gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantımız yok demesine rağmen hain Kemal sesleri yükseldi yine salonda. Çok sert açıklamalar da vardı. Yoğun bir katılım da vardı. Onu da söylemek lazım bir yandan. Her birinin detayına elbette bakacağız. Kıymetli konuklarım var. Kimler bizimle, hemen tanıtayım size. Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Mustafa Ertekin, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz.
3: Efendim hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam diliyorum.
0: Hepimize çok teşekkür ediyorum. Ve gazeteci Mahmut Övür bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ankara'da İlter Yeşiltaş'la muhabir arkadaşım bizi bekliyor. Bugün gün boyunca hem izlenimlerini, hem aldığı kulis bilgilerini, hem detayları bize aktaracak. İlter, sen de hoş geldin yayına. Kolay gelsin.
5: Teşekkürler Cansel Bacı. İyi yayınlar. Herkese saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İlter, önce şunu sorayım. Bilmediğimiz, bu bütün gün takip ettiğimizin dışında elinde bir kulis bilgin var mı? Önce onu sorayım, onunla başlayalım varsa.
5: Var Cansel Bacı. Birazdan açıklayacağız. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ eleştirisine dair bundan sonraki süreçte hangi adımları atacak, buna dair sıcak kulis bilgileri var. İlerleyen dakikalarda paylaşacağız.
0: İlter de bana az sonra veriyor. Kesinlikle. Şu anda. Az sonra açıklayacağım. Öyle hemen baştan olmaz diyor. İlter, tamam, o zaman sohbete birazdan devam edelim. İsimler geldi tek tek. Önce bir bu MYK'daki isimleri biraz konuşalım istiyorum. Çok fazla detay var. Sürem el verdiğince bütün detayları konuşmak istiyorum. Olmayan isimler dikkat çekti. Mesela Gürsel Tekin niye yoktu diye soruyor herkes birbirine. Acaba nasıl bir görev verecek, kim olacak? O isimleri de şimdi ekrana taşırız. Ne düşündürdü isimler size?
4: Yalnız şaşırtmadı. Kemal Bey'in eski ekibi, zaten 5-6 tanesi sanıyorum kendi MYK üyeleri.
0: Evet.
4: Diğerleri de Kemal Bey'e başından beri büyük oranda destek veren isimler. Buradan şöyle bir sonuç çıkabilir. Yani asıl CHP diyebileceğimiz, CHP geleneği diyebileceğimiz, geleneği temsil eden isimler ağırlıkta bence. Yani Kemal Bey'in oluşturduğu CHP biraz öyle. Dışarıya Özgür Özel, İmamoğlu ekibine baktığın zaman biraz daha farklı isimler var. Ve farklı kesimlerden gelen isimler var. Ama burası daha çok CHP eksenli, CHP ağırlıklı. O gelenekten gelen siyasi aktörlerden oluşan isimler. Aslında siyaseten de etkili de isimler. Yani mesela hangisine bakarsanız bakın, sonuçta son 5-10 senelik süreçte CHP'ye katkı sunmuş isimler.
0: Mesela Kuşoğlu Cemal çok Polat konuşuldu. Yani değil mi? Önceki... Bülent Kuşoğlu çok konuşuldu.
4: Bülent Kuşoğlu.
0: Denildi ki girmeyecek, olmayacak, olacak.
4: Ya 40 yıllık bir geçmiş var olan Kemal Bey'le, ama tabii CHP geleneğinden gelmeyen isimlerden birisi, belki hani burada ayırabileceğimiz isimlerden birisi o. Son iki günde de önemli söyleşi, açıklamalar yaptı. Ama eleştirecek çok da şey söyledi. Yani bir tarafıyla işte devlet aklından bahsediyor. Evet. Kafasının biraz karışık olduğunu düşünüyorum şahsen ben. Bir taraftan İmamoğlu'na sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor.
0: Evet.
4: Büyük ya siyaset yapıyor, ama ben söyleşinin tamamını okuduğunuzda gerçek anlamda siyaset yaptığını da sanmıyorum. Yani hakikaten olduğu gibi konuşuyor. Arka planda bir siyaset aklı var mı? Yani tahmin etmiyorum. Çünkü o söyleşinin gidişatına baktığın zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yargı süreciyle niye geldiğini açıklamayan bir akla sahip.
2: Tabii.
4: Bence bu beni şaşırttı. Yani böyle bir Kemal Bey'in ekibinden böyle bir ismin orada yer alması, ki çok tecrübeli de bir siyasetçi sonuçtu herhalde. Son 10-15 senenin isimlerinden birisi. Ama o söyleşilere baktığım zaman büyük ihtimalle o sosyal medya korkusu da yaşıyor olabilir. Bilmiyorum işin doğrusu. Yani büyük linç edilme çok yaygın bir şey o çevrede. Ters bir şey söylediğin zaman linç edilme korkusu yaşanıyor. Ama siyaset cesaret işidir. Eğer yeni bir yolculuğa çıkıyorsanız, eğer gerçekten yargı kararıyla tekrardan CHP'ye gelip CHP'de bir arınma yapacaksanız, bu çok iddialı bir şeydir. Bir, arınma yapacaksınız neyle, neye karşı? Hırsızlığa karşı. yolsuzluğa karşı, işte irtikapa, ihale yolsuzluğuna karşı. İki, neye karşı yapacaksınız? FETÖ kuşatmasına karşı yapacaksınız. Ondan daha büyük siyasi evet. hedef olabilir mi? Şimdi bu hedefleri koyacaksın ama böyle ortadan ılımar, ne oraya selam çakan, buraya selam çakan şeyi bir biçimde bütün olup bitenleri devlet aklına bağlayan, o aslında fena da değil yani, bağlasın oraya da. Bir
1: ilavede bulunabilir miyim?
4: Oraya bağlasın ama yani oraya bağlarken kendi siyasi aksın açısından bir şey ortaya koyman gerekiyor. Sen bir yolculuğa çıkıyorsun, bir bedel ödeyeceksin öyle veya böyle, suçlanacaksın, linç edileceksin, karşı tarafın sosyolojik olarak çok güçlü olduğunu görüyorsun. Bu kadar gördüğün zaman siyaseten de bir şey söyle. Bir hedefimiz var. Bu hedefimiz şu: biz CHP'nin marka değerini ayaklar altına seren, ne dersen de artık, kirleten, işte neydi, belediyelerdeki rüşvetlerle, skandallarla, işte Jetkiller ailesiyle böyle bir partiye karşı bir tepki koyarsınız. Bu nereden çıktı? Ya bütün bu tartışmaların kaynağı ne? Bu kurutaya leke karıştırmış, iradenin sakatlanması. Hiç sanki irade sakatlanmamış gibi Bülent Bey öyle bir açıklama yapıyor ki, bir şeyler olmuş ama biz de geldik, bakalım yola devam edeceğiz gibi bir yaklaşım. O yüzden hani belki onu ayırarak söylüyorum. Onun için mesela Berhan Şimşek, kendi çapında yıllarca tartıştık, eleştirdik, bir sürü şeyini yanlış buluyoruz. Klasik CHP aklıyla yaklaşan, o statikoyu bir biçimde savunan ama son dönemde de enteresan bir şekilde değişen, Türkiye'nin tarihsel kodları açısından farklı bir pozisyon ortaya koyan da bir siyasi aktöre dönüştü. Tabii hakkını vereceksin. Biz bunu söyleyince sanki Berhan Şimşek'in kendi içinde yaşadığı dönüşümün değil de biz onu övüyormuşuz gibi oluyor. Halbuki değil, o kendi içinde bir dönüşüm yaşıyor. Ben şuna da inanıyorum, belki bunu konuşuruz burada. Kemal Bey de hani zaman zaman burada da söyledim, hani taş giyen baş akıllanır diyoruz ya. Yani iktidara gelirsin, akıllanırsın. Ya devlet gerçeğini görürsün, toplum gerçeğini görürsün, dünyayı görürsün. Bir yol haritası çizersin. Geçmişte muhalefetteyken söylediklerinle iktidarda yapacaktan farklılaşır. Aslında muhalefete düştüğünde de akıllanırsın. Ya bir dakika, ben ne yaptım? Yani ben iktidardayken, CHP'nin başındayken bak ne günahlar işlemişim. Yani FETÖ'cüler gelmiş kuşatmış, görmemişim. Hırsızlık yapmışlar, görmemişim. Ya da yolsuzluk yapmışlar, görmemişim. Ha, bu da akıllanmadı. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim Kemal Bey açısından. Ben yıllarca Kemal Bey'i eleştirdim. CHP'yi en çok eleştirenlerden biriyim ben. Niye? Çünkü CHP rayından çıktı Kemal Bey'le birlikte. 2010 operasyonuyla, FETÖ operasyonuydu. Rayından çıktı, bambaşka bir yere savruldu. Ama aynı zamanda da dönüştürdü Kemal Bey'i. Onu da kabul ediyorum. Yani Kemal Bey bir tarafıyla rayından çıkardı, bir tarafıyla da işte farklı sosyal kesimlere ulaşarak dönüştürmeye çalıştı. Ama şunu ya, şu gerçeği de görmemiz gerekiyor. Yani Kemal Bey bütün bu süreçlerin sonunda geldiği noktada dış politikada çok büyük yanlışlar yaptı. Fakat şimdi son 5-6 yazısına bakın, bir değişim var. Şöyle bir şey söylüyor. Türkiye'nin bölgesindeki, interlandındaki olaylara duyarsız kalmayacağımızı söylüyor. Türkiye'nin işte Kıbrıs'ından, Mavi Vatanı'ndan, işte Orta Doğu'sundan ilgisiz kalmayacağımı söylüyor. Düne kadar bataklıkta ne işimiz var diyen bir siyasi aktör. Bu iktidarın zorlamasıyla olacak bir şey değil. Kendi tecrübesiyle bir sonuç çıkardı. O sonuçla şimdi geldi. CHP şimdi, mesela şimdi oturup konuşalım. Özgür Özel İmamoğlu CHP'si Türkiye'nin yürüyüşü açısından ne düşünüyor bilmiyorum. Değil mi? Orta Doğu'ya bakarken, bölgeye bakarken, küresel alt üst oluşan Kafkasya'da neler olup bitiyor? Afrika'da Türkiye'nin ne işi var? Ya Sudan'da, Somali'de ne yapıyoruz diye bir derdi var mı? Mesela İmamoğlu'nun öyle bir derdi yok. Yani Akdeniz'de ne oluyor? Niye Akdeniz'de bizim önümüze bir set çekiyorlar? Hindistan'dan, İsrail'den, Güney Kıbrıs'tan, Atina'ya kadar, Fransa oradan başka bağırıyor. Ne oluyor? Bu konularda fazla kafa yoruyor. Evet. Kemal Bey buraya kafa yormaya başlayan bir siyasi aktör. Şimdi hiç öyle lafı uzatmayalım. Böyle bir değişim yaşıyor.
0: Bu değişim nereye varacak bakalım? Bir ekleme yapacaktınız. Buyurun.
2: Devlet aklıyla ilgili bir ekleme yapacağım. Sayın Kuşoğlu'nun tabii ki röportajında öne çıkan başlık.
4: Mustafa Bey, ben duyayım, biraz ses yüksek.
0: Ben de tam duyamıyorum. Buyurun.
2: Tamam. Şimdi Sayın Kuşoğlu tabii bir röportaj verdi. O röportajın içerisinde bu devlet aklından söz etti. Ama ben şunu anladım. Devlet aklını kendi aklıyla eşit görüyor gibi anladım. Yani aslında devlet aklının ne olduğunun tarifine bir bakmak lazım. Devlet aklı bin yıllık devlet geleneğinin birikimidir. Yani şimdi bakmak lazım. Devlet aklı Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine bakmaz. Devlet aklının böyle bir uğraş alanı yoktur. Devlet aklı hava vatan, mavi vatan, deniz vatan ve efendim okyanus ötesindeki gelişmeleri, dünyadaki gelişmelerini, işte uzay sanayi, savunma sanayi, bunlarla uğraşır devlet aklı. Devlet aklının uluslararası politik arenada efendim mücadele verdiği bir dönemde kalkıp efendim işte bir yargı, adli mekanizmanın verdiği bir kararı devlet aklı gibi göstermek bana göre çok büyük bir yanlış ve talihsiz de bir söylem. Çünkü devlet aklı bu işlerle uğraşmaz. Devlet aklı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdükleri bir paradigma var. Nedir? Dünyadaki lider ülke Türkiye ve Türkiye vizyonu politikaları. Devlet aklı bunlarla uğraşır. Yoksa efendim işte Özgür Özel grup toplantısı yapacakmış, Sayın Kılıçdaroğlu koltukta ne kadar kalacakmış, bunlar devlet aklının içi değil. Bugün dün kabine toplantısının hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımız aslında bir uyarı niteliğinde bir söylemde bulundu. O neydi? Dedi ki bizler ne siyasi olarak ne hukuki olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kavganın hiçbir yerinde yokuz dedi. Şimdi bunun üzerine bir laf söylemek hiç doğru olmaz. Bugün Sayın Devlet Bahçeli de kendi iç dinamikleri içerisinde dağılmadan, kırılmadan, bozulmadan bu siyasi efendim siyaset yapan bu partinin kendini toparlaması gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla şimdi tabii ki talihsiz bir açıklamaydı. Devlet aklını bu kadar şeye indirgemek, bir adli vakaya indirgemek çok yanlış bir şeydir. Bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sını gördüğüm zaman burada tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden isimler de var. Mesela Necdet Saraç muhalefet eden bir isimdi. Ama almıştır. Belki yeni bir başlangıç, kıymetli Mahmut abinin ifade ettiği gibi belki de yeni bir başlangıç, bir değişim yapmak istiyor. Almıştır MYK. Hayırlı uğurlu olsun hepsine. Yani bu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim başka bir ulusun partisi değil, 100 yıllık ülkenin partisi. Dolayısıyla huzurlu sükun içerisinde siyaset yapmaları Türk siyasi etiğine de efendim gerekli olan bir şey. Ama şunu da ilave etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma diye başlayan süreç inan tokalaşma değil yumruklaşmaya dönüştü. Yani bu tokalaşmak ayrı bir şey, yumruklaşmak çok ayrı bir şey. Şimdi bugün grup toplantısında genel başkanı olarak kabul edecek ki, kabul etmiş olacak ki Özgür Özel, grup başkanı olarak bir grup başkanlığı toplantısı, gruba başkanlık etti ve grup başkanı olarak konuşma yaptı. Şimdi arka planda milletvekillerinin tırnak içinde söylüyorum, hain Kemal diye slogan atması, şimdi... kardeşim siz grup başkanı iseniz, genel başkanınıza hain diyorsanız sizin pozisyonunuz ne olur? Değil mi? Bunları söylemek lazım. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce kendi kuruluş gayelerine, ilke ve ülkülerine, altıokulun ilke ve ülkülerine dönmek durumunda olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Böyle talihsiz, manipüle eden efendim devlet aklının yorumlanmasını, o şekilde yorumlanmasını ben asla ve asla kabul etmiyorum. Devlet aklı bu ülke vatanı önceleyen, önce vatanım, milletim, sonra siyasetim diyenlerin bin yıldır ortaya koyduğu birikimdir devlet aklı. Peki. Devlet aklı yoksa bir kapısı var, üzerinde de devlet aklı yazan bir yer değildir. Bunu da Cansın Hanım belirtmek istedim.
0: Şimdi grup toplantısında detaylara gireceğiz ama önce bir Ankara'ya döneyim. İlter, vakti geldi mi, ne dersin? Kulislere başlayalım mı?
5: Başlayalım Cansel Bacım. Öncelikli olarak
0: merakla dinliyoruz seni.
5: MYK ile başlayabiliriz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin 12. katında MYK toplantısı devam ediyor. Saatler 18'i gösterdiğinde başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk MYK toplantısı. Zaten bugün MYK üyeleri malum belirlendi. Şimdi MYK listesine baktığımızda özellikle 3 kurulun Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Ekonomi Politikaları Kurulu, Hukuk ve Seçim İşleri ve Dış Politika Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olacak. Şimdi bu kurulların da başkanları belirlenecek. Edindiğimiz bilgi şu şekilde: Hukuk ve Seçim İşleri Kurulu'nun başına Celal Çelik getirilecek. Getirilebilir diyelim daha doğrusu. Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Hukuk ve Seçim İşleri Kurulu'nun başına Celal Çelik getirilebilir. Bu bilgiyi paylaşalım. Dış Politika Kurulu yine Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek. Dış Politika Kurulu başına da yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri arasında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda milletvekili ve aynı zamanda genel başkan yardımcılığı da yapmıştı, Namık Tan getirilebilir. İlk etapta bu ismi duyduğumda olur mu? Çünkü Özgür Özel'le de çalışıyordu. Genel başkan yardımcısı olarak MK'da görev yapıyordu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla çalışabilir mi diye sorduğumuzda olabilir dedi. Namık Tan Dış Politika Kurulu'nun başına getirilebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da ilişkisi bayağı iyiymiş yani. Bunu da söyleyebiliriz bu anlamda. Namık Tan'la ilgili de böyle bir karar verebilir Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi diğer konulara geçelim. Özellikle grup toplantısı vardı malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Saat 13.30'da başladı. Daha önce de açıklandığı gibi Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Grup toplantısını yapmaya devam edecek mi Özgür Özel? Kemal Kılıçdaroğlu peki grup toplantısı yaparsa ne olur? Şimdi bu soruların yanıtları merak ediliyor haliyle. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynaklarına sorduk bunu. Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta grup toplantısı yapacak mı? Herkes merak ediyor açıkçası. Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta bir grup toplantısı yapabilir, grup toplantısı yapabileceğini ifade ediyor genel merkez kaynakları. Peki burada akla gelen soru şu: Özgür Özel grup başkanı ve Özgür Özel de grup toplantısı yapacak, öyle görünüyor.

0: Peki böyle bir tabloda nasıl bu tablo nasıl çözülecek? Bu kriz nasıl çözülecek? Bu düğüm nasıl çözülecek diye sorduğumuzda genel merkez kaynaklarına, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bu işin bu hafta çözüleceğini söylüyor. Yani bu hafta bu konu çözüme kavuşur. Bunu çok net olarak ifade ediyorlar. Çünkü bir düğüm var ortada. Çözülmesi gerekiyor. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu ben grup toplantısı yapacağım dediği anda zaten grup toplantısı yapabilecek. Öyle diyor Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Özgür Özel de grup başkanı benim. Meclis grup iş yönetmenliğine baktığımızda ben grup toplantısı yaparım diyor. Bir düğüm var çok net. Bir kriz var ortada. Bu krizin çözümü noktasında bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir ve bu kriz çözülür diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar.
1: İlter, hepsini verme. Az sonra hafta yapalım yine. Bir dakika, önce bunu bir sorayım. Bu söylediğin çok önemli. Elinde belli ki daha kulis var. İlter dolu dolu gelmiş. Bu cümlenden seni birazcık soluklandırayım. Şimdi bu demek oluyor ki haftaya daha da krizli bir salı gününe nasipse konuşacağız, geleceğiz. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantım yok demesine rağmen.
0: Cansel Hoca, eğer bu hafta bu çözülmezse önümüzdeki hafta bir sorunla karşı karşıya kalabilir Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Aynen öyle.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde bu hafta bu sorun çözülecek, çözülmek zorunda diyorlar.
1: Şimdi çözülecek deyince ne olacak? Nasıl bir karar mı verilecek? Grup başkanı ile ilgili ihraçlar bir yandan konuşuluyor. Ne olacak? Bir an önce bu MYK seçildi. Bir işleyiş başlayacak mı? Ne olacak? Bu geliyor aklıma. Bu hafta içinde nasıl çözülür? Demokrasi. İki grup toplantısı mı olacak?
2: Kemal Bey'in zamana ihtiyacı var.
1: Tamam, evet.
2: Karşı tarafın da acele etmesi gerekiyor. Şimdi bu açıdan çok da acele etmesine gerek yok. Yani Kemal Bey'in. Kemal Bey istese meclis başkanına yazar, gider orada 20 milletvekilini de önde oturtur, seyirciyi de toplar, grup yapar.
1: Özgür Özel yapabilir mi onun üstüne?
3: Yapamaz.
2: Özgür Özel'in bir iki hafta devam etmesi gerekir. Ben öyle düşünüyorum.
3: Aklı Selim ben. Şimdi şöyle demiyor muyuz biz? Demokrasi ötekiyle ilişki kurabilmek, ötekileştirmemek.
2: Evet.
3: Kemal Bey'in ötekileştirmemeye ihtiyacı var. İhtiyacı. Ama onun için de bu koltuğa oturması lazım. MYK toplandı, daha karar çıkmadı. MYK'dan çıkacak kararları herkes merak ediyor. Ama ben hukuken şunu söyleyeyim. Bir siyasi partinin meclisteki milletvekilleri içerisinden iki grup çıkamaz. Her siyasi parti 20 milletvekili bulmuş ya da geçmişse bir tane grup kurabilir. O grubun bir tane grup başkanı olur. Onun da milletvekili olması zorunludur. Grup başkan vekillerini grup seçebilir. Doğru. Ama şu anda zaten açık bir şekilde Sayın Numan Bey de onayladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grubu var. Özgür Özel o gruba başkanlık ediyor. Üç tane grup başkan vekili var. Kemal Bey mecliste bir toplantı yapmak istiyorsa çeşitli toplantı salonları var. Genel başkan sıfatıyla gelir. 20 tane 25 tane milletvekili toplar. Taraftarları gelir, sohbet ederler. İsterse basın katılır ama onun adı Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı olmaz. Olmaz. Niye? Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğe önem atfedip şunu diyor. Grup kararı alınabilecek noktalar var diyor. Grup kararı alınamayacak haller var diyor. Örnek vereyim mi?
1: Hı.
3: Cumhurbaşkanı adaylığı. Cumhurbaşkanı aday gösterme hakkı siyasi parti grubuna ait.
2: Grubuna ait.
3: Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı olmadığı için, grubuna da hakim olmadığı için yarın Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun, Kemal Bey aday gösteremiyor. Cumhurbaşkanı adayını parti grubu gösterebiliyor. Kim? Özgür Özel. Dolayısıyla böyle bir ağır problem var. Bakmayın
4: evet hocam,
3: siz.
4: Affedersiniz. Burada aslında tamam, hukuki metinlerin böyle demesi normal ama şu ana kadar biz aykırı bir örneğini pek görmediğimiz için burada akla gelmese de tahammülün öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Yani herhalde Mahmut Bey de Mustafa Bey de geriye doğru baktığımızda Cumhuriyet tarihinde, siyasi partiler tarihinde bu örneğe benzer bir takım şeyler olmamış olsa bile burada herkesin aklına metinlerin dışında normal şartlar altında bütün bu tartışmalar olmamış olsaydı Özgür Özel'in her halükarda genel başkanla konuşarak bu işleri yapması gerektiği düşüncesi herhalde hakim olacak. Yani buradaki sıkıntı bence teamül olarak bildiğim genel başkan adam, yani öbürü grup başkanı, eyvallah da adam genel başkan. ha şu olmuş bu olmuş falan, seçilmişmiş değilmiş. Hayır, mesela kendini seçilmiş genel başkan diyor da yani mahkemede diyor ki sen seçtirilmiş genel

0: Başkan. Yani şimdi bu çok vahim bir şey. Vahim bir şey. Ben burada aslında bilmiyorum, belki buradan ders alıp ileriye dönük olarak siyasi partiler yasasında, belki işte partilerin tüzüklerinde falan da büyük ihtimalle değişiklik yapılacak.
1: Acil. Kemal Bey'in de özellikle bugün Sayın Bahçeli'nin de mesajında bu vardı.
0: Eyvallah.
1: Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve siyasetin finansmanıyla alakalı bir takım değişiklikler yapılması lazım. Ama soru şu, bu değişiklikler nerede yapılacak? Yasama organında. Yasama organında kimler var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138 tane milletvekili. Bu 138 milletvekilinin 111'i Özgür Bey'le, 20 küsürü Kemal Bey'le hareket edip bir kısmı evet bir kısmı hayır oyu mu verecek? Ya da yarın tezkere oylaması yapılacak. Özgür Bey'in grubu hayır, Kemal Bey'in grubu evet mi diyecek?
0: Vallahi geçmişi hatırlarsak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2020'den itibaren genellikle hayır demişti.
1: Hayır demişti. Belki de hayırdan buluşacaklar. Umarım Aklı Selim'in galip geleceği bir hafta olur. NŞA diyelim, normal şartlar altında olması gereken bu.
0: Yeni kısaltmalar.
1: Ama Ekrem Bey'in dediği gibi Levent normal Hoca, şartlar diye bir şey görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki.
2: Orayı aştı diye düşünüyorum.
3: Evet.
2: Yani şimdi sen grup külşeğinde, salonunda hain diye bağırıyorsan, kendi konuşmalarında da haini işaret eden yaklaşımlar, öfkeye kim varsa, burada bir zor iş bu iş. Yani çok o zor. Dediğiniz konsensus sağlanması zor iştir yani. Bu zamana bırakarak belki farklı atraksiyonlar gelecektir. Siyaseten çözmek zorunda kalacaklardır. Başka süreçler gelişecek. Büyük ihtimalle terk edip gidecekler olabilir. Yani bu ihtimallerden biri.
1: Grubu mu?
2: Özgür ve ekibi.
3: Bu yani uzun süreli olmaz. Orada bir resleşme olacak diyorum.
2: Kurultay yapmaya zorlayacaklar. Kurultay yapma şansı yok.
1: Ya da Yargıtay'ın kararı beklenecek. Yargıtay kararını verdiğinde, karar kesinleştiğinde ya da bozulduğunda
2: Yargıtay'a kadar konuşuyoruz zaten. Yargıtay kararını
1: verirse ondan sonrası değil. Açık.
0: Mahmut Bey'in söylediklerinin devamı olarak Levent Bey, MYK toplandı. Şu anda evet, toplantı devam ediyor. Mesela MYK yarın şöyle bir şey söyleyebilir mi? Bu grubu toplayıp grupta genel başkan aleyhine slogan attıran zevatın partiden ihracına.
1: Söyleyemez.
0: Niye?
1: Parti meclisi söyleyebilir. Parti mecliste toplanmadı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde uzun zaman sonra
4: süreci başlatılabilir mi peki?
2: 2018 tedbirine göre söyleyebilir.
5: İlter ne dedin, duymadık.
1: Milletvekilleri için söyleyemez.
2: Milletvekilleri
5: başkanlığı olarak söyleyemezsin mi?
4: Süreci başlatılırsa üyeliklerde eğer tedbirli olarak, yani tedbirli olarak bir disiplin süreci başlatılırsa bu mümkün olabilir. Yani tabii ki bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı için parti meclisi kararı gerekiyor ama MYK disiplinle gönderir. Yani bu taleple kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline gönderiyorum derse buradaki tedbir aslı ne kadar demek sürecek? Yani parti meclisine gelinceye kadar, konuşuluncaya kadar bu şekilde askıya alınabilir. Yani milletvekillerinin şu andaki durumu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki konumu ve pozisyonları.
3: Şimdi yalnız burada şöyle
4: yani
3: bir şey
4: olabilir
3: var
4: mi aslında? Bu da akıllara geliyor açıkçası.
3: Şimdi şöyle bir şey var yalnız değil. Mahmut abi, yalnız şöyle bir şey var. Disiplin kurulu askıya alınmış değil. Disiplin kurulu geçerli bir kurul şu anda.
5: Ama şimdi bir sonraki adımın parti meclisi ve disiplin kurulunun yeniden disiplin oluşturulması. Hatta şey, başına kim gelecek, kimi getirecek edelim, onu evet, merak ediliyor. O merak
3: sevk
5: ediliyor.
3: Etmeleri mümkün gözükmüyor.
5: Asıl kilit isim de o olacak zaten.
1: Yüksek Disiplin Kurulu ve parti meclisi çoğunluk.
0: 2020'deki evet, disiplin kurulu geçerli şu anda.
5: Evet, evet.
3: Şimdi bakın,
5: bir Özgür Özel'in sesini evet, dinleyelim. Onun evet, üzerinden devam edin. Bugün grup toplantısında söylediği bir başa bakalım birlikte.
6: Ama maalesef şu anda İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır. Biz alıştık kaybetmeye. Bir kez daha kaybeder, partinin başında otururuz dediler. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İftiracı, rüşvetçi,

0: şu kişiye iftira atar, bana da şu kadar para verirsen savcı yolladı beni buraya diyen, benim suçüstü yaptığım, Türkiye'den kaçarken yakalanan bir avukat, ev hapsi alan bir avukat, ev hapsini kaldırmışlar, partinin çatısında, balkonunda keyif yapıp Cumhuriyet Halk Partisi arınmaya başladı diyor. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor. O gün o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Sabaha kadar barda pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tiplerle, belde kasaturalarla gelip de gençlik kollarının karşısına, direkt gençlik kollarının karşısına. Hani diyorlar ya, içeride bilmem kimler vardı, kapıyı kapadı. Açıkça söylüyorum, bütün kayıtlar ortada. Gençlik kollarının karşısına onlarla gelince, biz o kapıyı kapattırmasaydık, bu gençlik kollarının evlatlarının karşısına o olmadık tipler bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı. Ama biz o kapıyı kapatarak evlatlarımızı koruduk. Onlar o kapıya dayanarak bu partiye en büyük utancı yaşattılar. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
1: Yani bilmiyorum Mahmut Bey de, bir insan bir grup toplantısında bu kadar yalanı, bu kadar anlamsız sözleri ard arda nasıl sıralar? Yani orada işte partide mesela olduğunu söylediği şey, partideki terk etmeyeceğim dediği sıralarda yaptığı bir konuşmada şu vardı. Kriminal tipler falan filan diye. Bir dakika ya, kriminal tipler içerideydi ki, koltukları masalarıyla falan partinin polislere karşı koymaya çalıştılar. Polislere yangın tüpleri sıktılar falan filan. Yani o bahsettiği kriminal tipler içerideydi. Yani burada söylemeye çalıştığı, çünkü eninde sonunda genel merkeze artık mahkeme emrini yerine getirmek için polisler girdi. Niçin? Çıkmak istemediğin için. Niçin? Mahkeme kararını dinlemediğin için. Şimdi burada çıkıp şeyler söylüyorsun ama eninde sonunda bir dakika ya, mahkeme sana demiş ki sen çalma parayla, hortumlama parayla Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başına seçtirilmiş bir adamsın. Senin seçildiğin şeyi biz akçalı işler dolayısıyla butlanla malul addediyoruz. Dolayısıyla sen seçilmedin, yoksun sen.
2: Kesin hükümsüz.
1: Kesin hüküm. Yani bu kadar kuyruğu dik tutma çabasının arkasında bu kişi konuşurken oradan onu dinleyen şu arkadaşlar arasında hiç mi içlerinden ya çok da atıyorsun be Özgür Bey diyen yok mudur acaba?
3: Çok sayıda ağlayan vardı toplantısında
4: gözlerinde. Ağlayan, ne hale geldik diye
1: ağlayan sihirlenmişti.
3: Yok, hayır. Yani alkışlar tutarak grup toplu Ali Mahir Başarır onlardan bir tanesiydi mesela. Kendisi de gözyaşlarını tutamadı. O da birçok önde milletvekili vardı.
4: Bir ilavede bulunabilir miyim?
3: Buyurun tabii ki.
4: Bakın şimdi neyi tartışıyoruz aslında? Bu tabii ki iç tüzüğün, meclis iç tüzüğünün, Cumhuriyet Halk Partisi grup iç tüzüğünün verdiği yetkileri efendim biraz böyle hoyratça kullanan bir konuşma yapmış kendisi. Çünkü şunu biliyor. Bakın meclis iş tüzüğüne baktığımız zaman 18. maddeye şeyi düzenler. Tabii ki partilerin siyasi partilerin gruplarının grup kurma şeklini düzenler. Şimdi bakıyoruz orada 24, 26 ve 28. maddelere baktığımız zaman kimlerin katılabileceği, nasıl seçimin olabileceği, bir yasama döneminde seçimin nasıl yapılacağını tarif etmiş. Şimdi Özgür Özel'in zaten haber butlan kararını haber alır almaz koşarak gidip milletvekilleriyle kendini grup başkanı seçtirmesinin temel nedenlerinden, sebeplerinden birisi şu. Çünkü Ekim ayına kadar, yani yasama yılının ikinci

0: dönemine kadar kendinin orada kalmayı garanti etmiş durumda. Şimdi kimler katılabilir? Herkes tabii ki, bazı kanallarda izliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu katılamaz mı? Tabii ki katılabilir. Bakın, partilerin grup toplantılarına MYK üyeleri, parti üyeleri, parti il ilçe üyeleri, örgütlerin üyeleri katılabilir. Ama orada kararlara efendim müdahil olamazlar. Yani oradaki grup kararlarına müdahil olamazlar. Dinleyebilirler. Ha, söz verilirse, bir partiye üye olmak istiyorsunuz değil mi? Bir şey söyler misiniz diye söz de verebilirler. Şimdi bunları hoyratça kullanan, aslında kavganın tarafı olan, bir algıyı yönetmek isteyen Özgür Özel görüyoruz. Nereden görüyoruz? Yahu kardeşim, sen ceketini çıkarıyorsun, beyaz gömleğini giyiyorsun, üstüne de hortumla ıslatıyorsun, Toma'nın tepesine çıkıp Hollywood figüranlığı yapıyorsun. Evet, yakışıklı adamsın, anladık da, Hollywood figüranlığı yaparak siyaset olmaz. Çünkü sokakları geriyor. Sokakların gerilmesinden, bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekeni yaparız dedi. Rahatsızlık duyuyor. Sayın Devlet Bahçeli de bugün grupta sokakların efendim sokakta siyasetin olmayacağını, burada iç dinamiklerle bunların sükun içinde halledilmesi gerektiğini söyledi. Ama bir kulis bilgisi vereyim ben. Hı hı. Bunu söylemek için bir girizgah yaptım. Şimdi bunların, Özgür Özel'in ne yaptığını, Özgür Özel'in bu meselenin içinde olup olmadığını bilmiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir grubun bu İBB soruşturmaları zamanında bize gelip kulislerden bize sızan bilgi ışığında söylüyorum. Bunların zaten o dönemden beri Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu duruma getirip sokakta bir politik ortaya koyamadıkları için, sokakta bir sokağa çıkın algılarıyla halkı galyana getirip, aslında operasyonlar başladıktan sonra 6 kişiye yeni nesil kalkışma dersleri ve aldırmışlar.
1: O ne demek?
0: İşte çok enteresan değil mi bu? Yeni nesil kalkışma nasıl olur? Şimdi parti içerisinde eğer bir uyumsuzluk, parti içerisinde bir karşı geliş, Cumhurbaşkanı adayını belirlemede efendim bir takım işte engel gördükleri meselelerde sokak çağrılarıyla, boykot çağrılarıyla, işte Ekrem İmamoğlu dün, evvelsi günkü efendim mahkemede söylediği ifadeler, büyük halk yürüyüşü başlatacağız, çocuk, kadın, yaşlı demeden hep beraber bu direnişe çağırıyor. Kimi çağırıyorsunuz, niye çağırıyorsunuz? Bu yeni nesil kalkışma ne demek biliyor musunuz? Kalkışmayı bir darbe olarak yorumlamayalım lütfen. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde istediğimizi yapacağız. Efendim hesapta vermeyeceğiz. Efendim yargı siyasallaştı diyeceğiz. Yapılanlar siyasi operasyon diyeceğiz. Gerektiği zaman da biz bunu efendim iyi yöneteceğiz sosyal medyada. Dolayısıyla halkı buna efendim inandıracağız ve halkın tepkisini hükümetle yüz yüze getireceğiz. Eğitimi almışlar.
2: Profesyonel dersini mi almışlar?
0: Evet. Bunu da aldıkları da yeni de söyleyeyim.
1: Böyle bir dersi kim veriyormuş?
0: Bu bir kulis, onaylanmış.
1: Kim veriyormuş böyle bir ders veren bir yer? Ben anlamadım. Hiç anlamadım bunu. Böyle birileri ders mi veriyormuş? Bu
2: eskiden dersi yeni çok solcuların zaten ruhunda vardı.
1: Kalkışma.
2: Ders almak zorunda kalıyorlar.
0: Şimdi ders deyince o bir okul olarak algılamayın. Bu konuda eğitim almışlar diyelim o zaman. Ders demeyelim de eğitim almışlar.
1: İşte ama öyle olmuyor sonuç. İşte mahkemeler işliyor.
0: İşte.
1: Sonuçlar geliyor. Yarın sosyal medyaya kimliksiz hiç kimse giremeyecek. O zaman bu bot hesapları da konuşmuyor olacağız. İnşallah. En çok istediğim o benim. Bir an önce gelsin. Hepimiz kimliğimize girelim şuraya.
0: Özgür Özel'in,
1: her kesim için yalan bir bitsin.
0: Özgür Özel'in rahatsızlığı bu zaten. Diyor ki bu efendim kıymetli abimin söylediği gibi seçtirilmiş genel başkan koltuğumu kaybetmeyeyim. Ben ne yapayım? Sokaktaki ateşi harlayayım. Biraz daha benzin dökeyim üzerine. Şey olsun ki efendim bazı çevreler benim efendim %80'le %85'le, ki onların medyasında onları ifade ediyorlar. Ben efendim lider olarak kalayım diye bir mücadele var. Bu eğitimin nerede aldığı konusunda duydum ama ispatlayamam. Bu bir kulis bilgisidir. Burayı yerinde Meksika olduğunu söyleyeyim ben.
1: Çok özür diliyorum. İlter, senin kulis bilgilerini yine almaya devam edeceğim. Yarıda bıraktığımı biliyorum. Grup toplantısında bir de sloganlar vardı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. Tıpkı meydanda yapılan.
2: Övgü dolu mu?
1: Övgü dolu. Şimdi birlikte bir onu da dinleyelim. Grup toplantısında bir sesi dinleyelim birlikte.

0: cümlesi yerine geleceğe yönelik kuracağımız cümleleri bekleyelim. Geleceğe yönelik umut sloganları atalım.
1: Sonrasında Özgür Özel konuşmasını bu çizgide devam ettirdi desem yalan olur, öyle olmadı. Biraz sonra detaylara bakacağız. Ama hain Kemal sloganları atıldı. Şey merak ediliyordu biliyorsunuz, bu bayramda iki farklı tarafta iki açıklama, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı nerede olacak, gidecek mi diye. Özgür Özel'in yanındaydı. Burada Mansur Yavaş yoktu. Yok. O da çok konuşuldu, dikkat çekildi. Bir kısım dedi ki belediye başkanları yoktu ki. Hayır, olan belediye başkanları da vardı. Bir bu sloganlara, bir de bu kalabalığa da ayrıca çok yoğun bir talep vardı. Yıllardır hiç grup toplantılarına katılmayan çok eski CHP'lilerin bile
2: Önder Sal
1: mesela grup toplantısına katıldığını da gördük. Söylediğim gibi Sayın Savonlardan biriydi. Evet, onlardan biriydi.
3: Önder Sal bir yerde varsa oradan hayır gelmez.
2: 16 yıldır katılmıyormuş, ilk defa katıldım diyor.
1: 16 yıl olmuş, evet. 16 yıldır hiç katılmamış, ilk defa grup toplantısına katılmış
4: gelmiş. Mahmut Bey'in bu sözünü yabana atmayın.
1: Peki bu hain Kemal sloganları...
3: Mansur Yavaş neden katılmadı Cansel Hoca? Şöyle, o sorunun yanıtını aradım bugün. Sayın Mansur Yavaş'ın daha önceden planlı bir programı varmış. Daha önce, haftalar öncesinden hatta planlanmış bir programı varmış. Bu nedenle bugünkü grup toplantısına katılmadı. Ve daha önce zaten Özgür Özel'in yanında yer almıştı. Burada genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu miting yaparken Özgür Özel de Ankara İl Örgütü'nün önünde miting yapmıştı. Ve orada Özgür Özel'in yanında yer almıştı. Bunu hatırlatıyor kaynaklar. Ve haftalar öncesinden planlanmış bir programı olması sebebiyle bugünkü toplantıya katılamamış.
4: Şuradan daha mazeret kağıdı var yani.
1: Yanıt aldık. Yanıt almamızla birlikte Eltere yanıtı da Ekrem Kızıltaş vah diyerek verdi. Hocam.
5: O zaman İlter Bey'in son dakika haberlerini kısa bir reklam arasının ardından dinleyeceğiz.
1: Müsaadenizle.
3: Aa, bu tekrona bak yani, çok enteresan.
5: Bu işi yapıyoruz.

0: Dinlenen Haber Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1411 uçuşla Amsterdam ve 1366 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre de İstanbul Havalimanı, Türkiye'deki sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaparken, 2021-2025 döneminde bu havalimanından iniş kalkış yapan uçak sayısı 2.277.840 olarak kayıtlara geçti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Denizler ısınacak, kuraklık kapıya dayanacak, termometreler 50'yi gösterecek, tarım için tehlike çanları çalacak, Birleşmiş Milletler felaket uyarısı yaptı. Dünyayı daha önce de etkisi altına alan El Niño ekstrem sıcaklarının gezegenimizi kavurması için geri sayım başladı. Birleşmiş Milletler aşırı hava sıcaklıklarını tetikleyen El Niño hava olayının geri dönme ihtimali nedeniyle alarma geçti. Dünya ülkelerine acil önlem çağrısı yaptı. Hatta bazı bilim insanları bu yıl yaşanabilecek sıcak hava dalgasının yüzyılın en güçlü El Niño etkilerinden biri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Termometreler 45-46 dereceleri gösterebilir.
4: Uzmanlarımız Haziran ve Ağustos 2026 arasındaki dönemde El Niño koşullarının ortaya çıkma olasılığını %80 olarak tahmin ediyor. Bu olasılık Eylül-Aralık aylarında yaklaşık %90'a yükseliyor.
3: Yeni dalgayla birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Havaların aşırı ısınmasıyla ekstrem doğa olayları da kapıda.
4: Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar ve seller görülebilir. Diğerlerinde kuraklık koşulları, bazılarında ise aşırı sıcaklar veya tropikal siklon aktivitesinde artış veya azalma olabilir.
3: Süper El Niño nedeniyle özellikle Güney Amerika,

0: Afrika ve Orta Asya'da aşırı yağışlar beklenirken, Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da kuraklıklar baş gösterecek. Hali hazırda iklim krizini yaşayan dünya, sıcak hava dalgası nedeniyle bir de gıda tedarik zincirinde sorun yaşamaya başlayabilir.
1: Aşırı sıcaklık tek başına bile karşı karşıya olduğumuz en ölümcül iklim tehlikelerinden biridir. Bu da insan sağlığı, ekosistemler, tarım ve enerji sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır.
0: Pasifik Okyanusu'ndaki suların ısınmasıyla başlayan ve 9 ila 12 ay arasında süren sıcaklık döngüsüne karşı tek çözüm fosil yakıtları bırakmak. Uzmanlar El Niño'nun etkisiyle küresel sıcaklık rekorunun 2027'de kırılacağını öngörüyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Dünyanın son yıllarda üzerinde durduğu en önemli konuların başında sıfır atık geliyor. Ülkemizde de ilk kez enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla sıfır atık festivali düzenlenecek. Yurt dışından yüzlerce üst düzey isim de programa katılacak. Lansmanda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sıfır atık vizyonunun sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü söyledi.
3: Bu vizyon sayesinde 30 Mart... Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edilmiş. Bu anlamda Türkiye çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir.
0: İlk kez İstanbul'da düzenlenecek sıfır atık festivalinde yüzlerce etkinlik olacak.
3: Çok büyük bir festival alanı, 60 bin metrekarelik bir alan. Burada değerli başkanımız da ifade ettiler, yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Atölye çalışmaları olacak, yarışmalar olacak, sahne performansları olacak.
0: İstanbul Valisi Davut Gül ise İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz dedi.
4: Olur mu bu? Olur. Bizim köklerimizden gelen, geçmişimizden gelen, daha geçen hafta Fetih haftasıydı. Fetih'in kuşatıcılığı, kapsayıcılığı, hoşgörüsü, farklılıkları zenginlik olarak sayması, bizim vakıf kültürümüz, israf etmeme aslında sıfır atığın da temellerini oluşturan bir hareket.
0: Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, dünyanın en büyük sivil toplantısını 500'den fazla paydaşla organize ettiklerini belirtti.
5: 500'den fazla uluslararası paydaşla Sıfır Atık Forumunu yapıyoruz. İkinci en büyük etkinliğimiz ise vatandaşlarımızla beraber kutlayacağımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın liderliğinde yapacağımız Sıfır Atık Festivali. Sıfır Atık Festivalimize 1 milyon hemşerimizi bekliyoruz.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
0: Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından çift yönlü doğalgaz boru hattı döşeme kararı Rum yönetiminde endişeye neden oldu. Proje Rumlar tarafından Rum-Yunan-İsrail enerji projelerini rafa kaldıracak ve Kıbrıs'ta iki devletli çözümü güçlendirecek olarak yorumlandı. Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre teknik çalışmalar tamamlandı ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir mutabakat zaptının imzalanmasıyla projenin resmiyet kazanması bekleniyor. Bunun Haziran ayı içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyareti sırasında gerçekleşeceği belirtiliyor.
8: Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.
0: Planlanan proje kapsamında yaklaşık 55 santimetre çapında çift hatlı bir doğalgaz boru hattı inşa edilecek. Hattın uzunluğu yaklaşık 97 kilometre olacak. Çalışmaların 2026'nın 3. çeyreğinde başlaması ve 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Rum gazetesinde doğalgazın Türkiye'nin Anamur bölgesinden deniz altından Teknecik Elektrik Santrali'ne ulaştırılacağı ve her iki noktada da gerekli tesislerin kurulacağı ifade edildi. Teknecik'te doğalgazda çalışacak yeni bir enerji üretim ünitesinin kurulması da planlanıyor. Gazete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın

0: Hat gidiş geliş olacak. Türkiye'den doğalgaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. İkinci hatsa Doğu Akdeniz'de bulunan ya da bulunacak doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak sözlerini mercek altına aldı. Fileleftheros, Türkiye'nin Rumların tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz sularında yeniden sondaj çalışmalarına başlayacağı sinyali verdiğini savundu.
1: Önümüzdeki süreçte Akdeniz'le alakalı da yeni bir bakış açısıyla yeni arama lokasyonlarının tespitine ve ondan sonra faaliyetlerine inşallah gireceğiz.
0: Haberde projenin hem Rum-Yunan-İsrail üçlüsünün Türkiye'yi bypass eden enerji projelerini rafa kaldırmayı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin boru hatlarıyla konumunu güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi. Öte yandan Rum yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis, Türkiye'nin projesini Avrupa Birliği'ne şikayet etmeye hazırlanıyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: İyi geceler. Ah Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz konuşmaya. İlter'de başka kulisler de var. Kulislere bir virgül koymuştuk. İlter doymadık kulise. Yeni bilgileri dinlemeye devam etmek isteriz. Başka neler var elinde?
1: Şöyle, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hain sloganları tepkiyle karşılanıyor haliyle Can Selim Hacı. Bu sloganı atanlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden ağır eleştirilerde bulunanlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir adım atabilir. Bunu ifade edelim. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez kaynaklarından edindiğimiz bilgi şu ki Perşembe günü Yüksek Disiplin Kurulu büyük ihtimalle toplanacak. Olağanüstü bir durum olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirecek ve bu toplantıda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili hain sloganı atanlar sosyal medya hesapları üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunanlar, sert eleştirilerde bulunanlar ve hakaret edenler, daha doğrusu bunlarla ilgili parti yönetimi düğmeye basabilir. Genel merkez kaynakları böyle diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı il başkanlarının da yine aynı şekilde hakaretvari ifadeler kullandıkları tespit edilmiş. Bu il başkanlarının da topun ağzında olduğunu ifade ediyor genel merkez kaynakları. Yani bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebilir. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu'nda nasıl bir tablo var? Buna da bakmak lazım şimdi. Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri 15 kişiden oluşuyor. Yine genel merkez kaynaklarını sorduğumuzda sandalye dağılımı, üye sayısı kime daha yakın? Kemal Kılıçdaroğlu'na mı sandalye sayısı, hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen üye sayısı mı daha fazla, Özgür Özel'i mi? 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesinin 12'sinin Kemal Bey'in arkasında olduğunu söylüyor. Kaynaklar bu şekilde ifade ediyor ve özellikle başta hain Kemal sloganı atanlar olmak üzere bu isimlerle ilgili, başta bazı il başkanları olmak üzere bu isimlerle ilgili bir disiplin süreci başlatılacak ve yine genel merkez kaynakları parti disiplinine aykırı davranışta bulunanlar için süreç işletilecek diyor. Çok net ifadeler kullandı kaynaklar ve az önce de ifade ettiğim gibi bazı il başkanları ile ilgili sürecin başlatılacağı yine dile getiriliyor. Hatta şu anda MYK toplantısı var. Saat 18'de başladı. Hala devam ediyor. Uzun bir MYK toplantısı oldu. Belki bu MYK toplantısından bazı il başkanlarının görevden alınması noktasında da bir karar çıkabilir. Çıkar demiyorum, çıkabilir. Yine kaynaklardan edindiğimiz bilgi bu şekilde. Bu ihtimalde göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ve diğer yandan dediğimiz gibi Perşembe günü özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı önemli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde tabii ki MYK'yı haliyle topladı ve özellikle şu merak ediliyordu. İhraç süreci ne zaman başlayacak? Özellikle hain ifadesi kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları tarafından da haliyle tepkiyle karşılanıyor ve hatta çok çok öfkeliler. Bu sloganlar nedeniyle çok öfkeliler ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da ve tabii ki bu isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yollarına devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar. O nedenle Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı oldukça önemli. O toplantıda eğer bir değişiklik olmazsa, Perşembe günü YDK toplanacak. O toplantıda bu disiplin süreciyle ilgili ilk adım atılabilir. Genel merkez kaynakları da bunu ifade ediyorlar. Bunu da aktarmış olalım.
0: Peki şimdi bu zaten merak ediliyordu. Bu biraz da dillendirildi de. Hatta şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmadım ama konuşacağım. İlk başta onlarla yüz yüze parti meclisi toplantısı yapılması bekleniyordu. Sonra ondan vazgeçti Sayın Kılıçdaroğlu, yapmadı ama bu disiplin kuruluna sevk edilecek isimler olacak mı bu süreçte? Belli ki olacak da nasıl olacak, ne zaman olacak? Mesela hain sloganlarına kadar, il başkanlarına kadar topun ağzında olanlar varsa büyük bir temizlikten mi söz ediliyor CHP içerisinde o zaman? Şimdi bu bölünme, şöyle bir partiyle karşı karşıyayız. Kendi genel başkanına hain diye bağıran bir grup toplantısı gerçekleştiren bir parti haline dönüştü şu an CHP.
2: İlk defa olmuyor.
0: İşin özeti bu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok olaylı kurultayları oldu. Ve bu olaylı kurultaylar esnasında bir rekabet ve rakiplik değil, bir anda bir düşmanlık belirdi. Hepsinde de böyle oldu. Ve parti büyüğü olan genel başkana bu tip söylemler maalesef ilk defa olmuyor. Ama disiplin kurulu ile bir sorun var. MYK toplandı, parti meclisi toplanmadı. Yüksek Disiplin Kurulu 2 gün sonra toplanacak, parti meclisi ortada yok. Yüksek Disiplin Kurulu'na birini sevk etme görevi parti meclisine ait.
3: 57 kişi.
2: Parti meclisi toplanmadan Yüksek Disiplin Kurulu'na böyle kolay kolay birini sevk edemezsiniz. Orada da şunu söyleyeyim. Hani tüzük çok açık, tek tek de saymış. Diyor ki milletvekillerini siz değil parti meclisi sevk eder diyor. Ya da doğrudan Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Büyükşehir Belediye Başkanları ve parti meclis üyelerini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmek PM'nin görevi. PM yok. Ama şu olur, il başkanlarını, il yönetim kurulu üyelerini doğrudan merkez yönetim kurulu sevk edebilir. Yani İlter Bey'in dediği gibi il başkanlarını MYK direkt sevk edip tedbirli olarak bu kişileri partiden atın ya da üyeliklerini askıya alın diyebilir. Bu yolu izler mi Kemal Bey?
3: Var olan belki bugün böyle bir karar da çıkabilir hocam.
2: Şu anda da çıkabilir bu arada. Yani evet. Bir saat sonra diyebilirler.
3: Yani bazı il yönetimleri, il başkanları belki MYK tarafından görevden alınabilir. Bu ihtimal de var. Bunu da aktaralım.
0: Şimdi böyle olunca bir yandan kurultay için 45, 44 mü, 43 gün mü ne var önlerinde yani yapıp gerçekleştirmeleri için. Bunun için imza toplama vesaire süresi zaten imzayı topladık dedi ama şu Zeynel Emre'nin CHP seçime giremez sesi var. Bir ekrana verelim şu kurultay meselesine de biraz bakalım. Barkos'unu Tuğba, Barkos'u elindeyse Barkos'u daha işime yarar, sonra sesi veririz. 2023 yılı şimdi bu şaibeli kurultay sonrası yeni kurultaya Özgür Özel imzayı topladı. Hı. Dedi ki ben hazırım, imzayı topladık dedi, kurultaya gidelim dedi. 2023 ve sonrasındaki tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden CHP'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir diyor. Gerek siyasi partiler yasası verdi arkadaşlarım, gerek de gerek siyasi partiler yasası, gerek tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bugün CHP'den gelen açıklamaya da baktığımızda parti sözcüsü dedi ki tedbir kararı varken kurultay falan olmaz, kurultaya gidemez CHP dedi.
4: Ya yargı sürecinin içerisinde şimdi bunu niye söylüyorlar? Şimdi böyle bir sıkışma yaşanıyor. Çünkü sürekli o kurultay baskısını Kemal Bey'in üzerinde hissettirmek istiyorlar. Hikaye bu. Yani bunu tabii AK Parti'den ayrılan bir Ayhan Üstün'dü sanıyorum, Gelecek Partisi'nden, o söyledi. Ama şu anda CHP, yani çok ayrıntısını bilmiyorum ama yargı süreçleri devam edince bu tür kurallar geçerli değildir. Fakat öteki taraf mevcut delege ile kurultay yapmak istedikleri için sürekli bunu bir argüman olarak kullanıyorlar.
2: Hukuki
4: bunu her şeyi kullanıyorlar.
2: Olamaz. Bak, olamaz. Zeynel Emre biliyor aslında.
4: Biliyor aslında.
2: Söylediğinin doğru olmadığını. Şimdi bunu bir daha hatırlatalım.
0: Yani o da diyor ki hemen bir an önce kurultay haydi.
2: Olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ihtiyati tedbirle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar genel bir yetkidir. Partinin gündelik ve zorunlu işlerini yönetme yetkisidir. Eğer kongreye de kurultay toplama yetkisi olsaydı ona özel yetki verilirdi. Yani bir nevi çağrı heyeti gibi ben seni kurultayı yap diye seçiyorum derdi. Öyle mi dedi? Hayır, öyle demedi. Partiyi yönet, disiplin kurullarını çalıştır. Parti seçimi hazırla. Partinin propagandasını yap. Rutin işlerini yap. Ama ne yapma? Kurultay yapamaz.
4: Yapamaz.
2: İstese de yapamaz. Zeynel Bey, ben bir hatırlatma yapmış olayım. Anayasa Mahkemesi bundan tam 4 ay önce aldığı bir karar var. Diyor ki o 6 yıllık sürede bir parti kongre yapabilecek hukuki zemine sahipken yapmıyorsa seçimlere giremez diyor.
0: Bir daha ya söyler bir şey misin? Daha.
2: Bir siyasi parti.
4: Yansın.
2: İki dönem.
0: Hemen geldim.
2: İki dönem üst üste. Bilerek ve isteyerek bütün şartlar olgunlaşmış olmasına rağmen kurultay toplamıyorsa seçimlere giremez diyor. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapabilecek bir atmosfer var mı?
5: Bir sürü yaptınız zaten.
2: Var mı? Yok. O yüzden mahkeme dedi ki siz zaten bir sürü yapmışsınız. Biraz durun. Biraz yapmayın. Şu ben bir kararı alayım. Yargıtay olarak nihai karar alayım. Ondan sonra zaten mecburen kurultaya gideceksiniz ama tertemiz.
0: Peki, orada da şöyle algılanmayan bir şey var. Diyor ki CHP'li seçmenin bir kısmı da partinin kendi içerisinde kurultaya gitmesini bile yargıyla önünü kapatıp engelliyorlar. Süre doluyor ve gidemeyeceğiz yani şu söyleme baktığında. Gidemeyeceğiz biz kurultaya bile yargının verdiği karar yüzünden gidemiyoruz. Onu bile engelliyorlar.
2: Kim engelliyor?
0: Diyor işte.
2: Yargı ona... böyle bir şey. Yargı sana rağmen yapmaz, bana rağmen yapmaz. Önüne alır kağıdı. Milyonlarca insan toplansa bile 3 tane hakim kapanır, oturur der ki arkadaşım bu kurultayda bir problem var. Bu kurultayın delegeleri 10 tane daha kurultay yapmış. Hepsinde problem var. Delegelerin İstanbul tarafından gelenleri zaten ihtiyar tedbirle uzaklaştırıldı.
5: 196 delege.
2: 43 evet. Tanesi ilgili yargı kararı var. 5 tanesi istifa etmiş. 14 tanesi başka partiye geçmiş. Hani delege? Hani delege? Kim yapacak?
4: Levent Hocam. Sayın Levent Hocam. Bir şey
0: peki
4: söyleyeyim.
0: Sayın Emre bunu söylerken 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolup da ben bunu şu yüzden tekrar soruyorum. Diyorlar ki biz bu 6 yıllık süreyi CHP'lilerin söylediğini söylüyorum seçmenin. Biz bu 6 yıllık süre dolunca biz kurultaya gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Az önce söylediğim gibi bunun yüzünden gidemiyoruz.
6: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Gidemiyoruz. Seçimle giremeyeceğiz biz. Tek parti kalacak. Onlar böylelikle seçimi söylem bu. Yansın seçimi Hanım. Kazanmış olacak. Özgür Özel diyor ya ismin geçmiyor ama Sayın Erdoğan'ı işaret ediyor her sözünde. Bunu ısrarla bu yüzden soruyorum. O zaman yargı karar verene kadar.
2: CHP'yi yargı nihai kararını verene kadar şu anda genel başkan seçime tertemiz götürür. Kesin bildi.
0: İşte bu sorduğum bu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi endişe etmesin. Korkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı var. Ve genel başkanın seçime götürme kabiliyeti var. Endişe buysa problem yok. Ama endişe şuysa ya Kemal Bey götürürse beni aday yapmaz.
5: Yani.
2: Onu da aday yapmaz. O zaman endişe onda da bu. Demokrasi var. Kurarsın partini, geçersin başına, götürürsün seçimlere.
0: Şimdi söylediğimin yanıtını aldım. Endişe ikinci söylediğiniz parti içinde. Ama bunu tam olarak hukuki olarak da okuyamayan, bilmeyen seçmenin çok arasında normal. Az önce eğitim aldı evet. Denilen noktada evet. Sosyal medyadan okuyup bilgilerini alan tabii. Seçmen de diyor ki biz seçime gidemiyormuşuz bu olanlar sonrasında. CHP seçime giremeyecek bunlar yüzünden.
2: Güçlü propaganda.
4: Algı propaganda.
0: Onu
4: evet.
0: Soruyorum işte.
4: Şimdi bu algı operasyonu.
0: Onu soruyorum.
4: Bak şimdi hoca söyledi. Şimdi bu bütün bu olaylar niye yaşanıyor? Yani bu CHP'liler şu andaki bu mutlak mutlanda gidenler kendilerini akıllı diğerlerini aptal mı zannediyorlar? Yani şöyle bir gerçek var. 2020 kongresinin delegeleri 2023 kongresinde mutlak mutlan dediğimiz ya da iradesi sakatlandı. Şimdi iradesi sakatlanan bir delegeyle seçime gidilir mi? Ya bu kadar basit ya bunu anlayamıyorum.

0: olmamak için öyle büyük yasal altyapılar oluşturmak, oradan kaynak bulmak, buradan gerek yok ki. Çok net bu kurultayı, 2023 kurultayını sakatlayan bir süreç yaşandı. Neyle yaşandı? Parayla yaşandı. Pozisyonla yaşandı. İşe almayla yaşandı. Neyle yaşandıysa yaşandı. O delegenin mutlaka değişmesi gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yargı bu sürecin önünü açmak için buraya geldi. Niye? Siyaseten kendileri bunu çözemediler. Siyaset üretemediler. Çünkü siyaset üretip bunun önünü açmak, CHP'nin bir bütünlüğünü, birliğini korumak için bir çaba harcamadılar. Şimdi o çeşit sosyolojiye bakın. Bas bas bağırıyorlar. Niye? Çünkü öyle bir öfke ve nefret biriktirdiler ki son 20 yılda, 25 yılda. Layık, antilayıklık çatışması bildiğimiz o süreçlerden geldik sonunda iktidar elimizden gitti diye bir sosyoloji oluşturdular. Şimdi onlar kimi bulsalar, hani denize düşen yılana sarılır misali, bizi kurtaracak birini arıyorlar. Çünkü iktidar ellerinden gitmiş, bir daha kazanma ihtimalleri de siyasetle mümkün değil. Siyasetle yapmaları gerekiyor. Neyle yaptılar? Parayla, pulla yapmaya kalktılar. Böyle oldu. Şimdi bunun bedelini ödeyecekler. Bunun bedelini sadece CHP ödemeyecek. Türkiye siyaseti ödüyor. Bakın, Türkiye demokrasisini toksik hale getiriyor. Cumhurbaşkanı deyimiyle zehirli hale getiriyorlar. Şimdi bu zehirli halden kurtulması gerekiyor CHP'nin.
2: Yoksa bu yol olur.
0: Bu yol olur yoksa.
3: Kurtulması gerekiyor. O zaman bu parası olan partiye ele
4: geçirir. Parti olan 50 milyon, 100 milyon dolar parası olan isterse ecnebi olsun. Gelsin o zaman, koysun ortaya, partiyi ele geçirsin. Ve yargı kurumu hiçbir şey demesin. Şimdi bazı televizyonlarda konuşuyorlar. Yani diyor ki adam mesela bu kurultay neden işte delege yapar diyor. Ama şöyle bir şey var. İşte 2820 sayılı 14. maddesinin 6. fıkrasında işte 5'te 1'in çoğunluğuyla bile çağrılabilir. 3 tane metodu var. Bir tanesi işte parti genel başkanı çağırabilir. Delegeler %51 551'i bulduğu zaman yapabilir. Ama 38. kurultayın iptal edilmiş olması ayrı bir konu. Yani butlanla batıl sayılması ayrı bir konu. Bir de tedbir kararı var. Bakın, bu tedbir kararı olduğu için durum biraz farklı. Şimdi orada 21. madde, 121. madde, onların birinci fıkralarında da bu zikrediliyor. Siyasi partiler kanunun. Şimdi burada bir aslında anlaşılmaz bir durum var. İrade diyor ki burada yapmamış ise diyor. Yani kasti olarak genel kurullarını, tabii, kurultaylarını tabii yapmamışsa diyor.
2: Bilerek mi, isteyerek?
4: Yapamamışsa demiyor şey burada. Bakın, o ayrı ayrı şeyler. Belki birer kelime arasında harf farkları var ama çok ayrı ayrı manalar ifade ediyor. O bakımdan tabii ki Zeynel Emre'nin konuşması bir tarafgirlik ölçeğinde.
3: Sizden çok özür diliyorum. İlter'in eline yeni bir bilgi gelmiş. Arkadaşlarım şimdi beni bir uyardılar da. İlter, duyduklarım doğru mu?
5: BK mı?
4: Hayır olsun.
6: Doğru Cansel Bacı. Özgür Özel MYK'yı toplayacak. Yarın saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MYK üyeleriyle, yani A takımıyla toplantı yapacak Özgür Özel. Malum aslında hukuken MYK'yı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu topladı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 12. katta. O toplantı da hala devam ediyor. Özgür Özel ise yarın A takımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saatler 11'i gösterdiğinde bir toplantı daha yapacak. 2 gün önce de bir toplantı gerçekleştirilmişti. Şimdi Ergen yol haritasına dair tabii ki Ergen her şey bu toplantılarda masaya yatırılıyor. Özgür Özel de saat 11'de kurmaylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelecek.
3: Ben sormayacağım yani, buyurun.
6: Bu arada ya, şunu da aktarayım. Olağanüstü kurultay içinde imza süreci devam ediyor Cansel Bacı. Özgür Özel tarafı olağanüstü kurultay için bugün de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı isimler, milletvekilleri olağanüstü kurultay için imza verdiler. Saat 18 itibariyle imza sayısı 804'e ulaşmış. Bunu da aktarmış olalım, gelen sıcak bilgi.
3: Yani diyorlar ki özetle, hem kurultay için, hem MYK için, hem yarın parti meclisi için, hem yüksek partinin içerisinde ne var? Ben hukuka verdiği kararı tanımıyorum. CHP benim ve CHP olarak ben çoğunluğum, CHP içerisinde de ben iki tane CHP var şimdi. Ne demek şimdi?
0: Ya bir de, ben de MYK. Öz CHP diye parti kursunlar.

0: Bari bu işi rahatlatsınlar. Bu nedir yani? Şimdi bu çaba ergen siyaset. Bakın Türkiye'nin ya da CHP'nin
1: doğru bir temel
0: sorunlarından birisi budur. Gerçekten yani Türkiye'nin büyüklüğüne, Türkiye'nin kodlarına, derinliğine uygun bir CHP siyaset aktörleri yok ne yazık ki. Problem burada yani. Düşünün, Anıtkabir'e gidiyor. Ben kendi cebinden şey çıkar. Ya böyle bir siyasi aktör olabilir mi? Hakikaten düşün, cebinden afiş çıkartıyor, kendi ismini koyuyor.
2: Güç zehirlenmesi.
0: Bu noktada artık Türkiye'nin önündeki 50 yıla 20 yıla bakan bir siyasi aktör falan da tartışmayı bırakın. Böyle bir hale getirilir mi? Aynı parti, tamam, iki CHP var, tamam. Bunun orta yolunu bulacak bir akıl üretmen gerekirken, ki onun da tutmayacağını ben de biliyorum, o da biliyor. O zaman başka bir yol bul. Şimdi orada MYK toplayacak. Burada MYK var. Yarın öteki de diyecek ki ben de grup toplayacağım. Orada grup olacak, burada grup olacak. Topluma ne diyeceksin? Yani 76 yıldır iktidar olamayan bir parti olarak.
3: O zaman buradan şunu anlıyor muyuz? Görüşte değil de böyle denildi ya, yöntemde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel aslında ayrışmaya başladı. İmamoğlu yeni parti olsun diyor. Özgür Özel içeride savaşabildiğim kadar savaşayım, sonuna kadar gideyim. Kan, ter, gözyaşı, içerisi darma duman olsun. Ondan sonra ayrılıyorsam buradan ayrılayım diyor. Ama İmamoğlu da şimdi bir an önce parti, yeni bir parti kurulsun diyor diye.
4: Affedersiniz ama Silivri'den gelen mesaj, direnebildiğiniz kadar içeride kalın, mümkün olduğu kadar orada savaşmayı sürdürün, hini hacette bir başka bir durum olursa ayrılırız şeklinde mesaj gönderdiği biliniyor. Biliyorsunuz bu arkadaş 14 ay içerisinde 41 kere ziyaret etmişti gerçek genel başkanını ve bütün bu olayların ardından da gitti zannediyorum. Önceki gün müydü? 3-4 saatlik bir görüşme gene yaptı.
3: Önceki gün.
4: Döndükten sonra muhtemelen bütün düğmelere birden bas. Olacağını bildiğin, bilmediğin bütün alternatifleri, aklı hayale gelmedik her şeyi gündeme getir, bağır, çağır, yırtın, bir şeyler yap dedi. En güzel sözü Mahmut Bey söyledi. Ergen siyaseti. Nedir o? Senin MYK'n yok, sen genel başkan değilsin. Dolayısıyla orada topladığın
0: bir
4: insanlar...
0: Bir de bunu kabul etmişsin. Kabul etmişsin.
4: Tabii kabul etmişsin. Gitmiş ki YSK'ya itiraz etmişsin. Yani. Yargıta itiraz etmişsin. Biraz önce o Zeynel miydi? O arkadaşın söylediklerini okuyunca ya da dinleyince insanın gülesi geliyor. Niçin? Bir dakika ya, bu konu bir haftadan fazladır konuşuluyor. Sizin aklınıza dün mü geldi bu? Niçin? Bulabildiğimiz her malzemeyi, yani oralarda ne bulabiliriz, kafaları karıştırabilecek, ortalığı karıştırabilecek, bunları ortaya atalım. Tutabildiğiniz tek şey ne? Meclis işte grup başkanı kendini seçtirdi. Belki hukuk dışı ama en sonunda CHP'nin zamanla halledeceği bir şey. Şimdi Kılıçdaroğlu şimdi MYK'yı toplamış. O da yarın ben de onu toplayacağım diyor. İyi de yani elinde sonunda. Tamam, belki Cumhurbaşkanı adayı gösterme falan konusu o zamana kaldığında grup başkanı kalırsa olur da. Yani eninde sonunda MYK ve parti meclisi meselesi ortaya çıktığında Özgür Özel'e bütün yetkileri bir anda zaten çöpe atılır bir. İkincisi de bulabildikleri her şeyle. Yansın Hanım'ın söylediklerinden ben şunu anlıyorum. CHP kitlesinin de kafasını karıştırıyor. Vay be, demek ki parti kurultaya bile gidemiyormuş falan. Bu daha neler görebilir?
1: Hatta seçime bile gidemeyeceğiz.
4: Yani seçime bile gidemeyeceğiz. Kafa karıştırıyorlar ama yani eninde sonunda burada Özgür Özel cenahı büyük ihtimalle Silivri'den esen rüzgarların da etkisiyle olabileceğini düşündükleri normal olup olmadığına bakmadan her düğmeye birden basıyorlar. Ortalık karışsın, kafalar karışsın. Bu arada ne koparırsa kârdır diyor. Yani ne diyelim, Allah hakkı fikir versin inşallah.
2: Tamam, sadece Silivri'den değil, İspanya'dan, Brüksel'den de var. Bugün bir makale yazmış Sayın Özgür Özel. Türkiye'yi yine şikayet etme alışkanlığı devam ediyor. İşte demokrasiyi, yani o masum kavramı diline dolayarak bir şeyler söylüyor, yine şikayet ediyor. İşte müdahale ediliyormuş, siyaset yapmaları engelleniyormuş, şuymuş buymuş. Ama bir şey daha var ki, şimdi Sosyalist Enternasyonel'den bir açıklama yapıldı. Bir de İspanya Başbakanı bir açıklama yaptı.
3: Biraz sonra vereceğim onu.
2: İşte biz bunu tanıyoruz diyor şimdi mesela. Demek ki yani burada sadece Silivri'nin siyasal vesayeti yok. Sadece o değil. Bakın dışarıdan da bir siyasal vesayet ortaya koymaya
3: çalışıyor. Bunu bir parantez açmış olun. Lütfen unutmayın. Evet. Şu konu dağılmasın diye diyorum. Şimdi bazı hukukçular da diyor ki hocam, şimdi bir tedbir kararı var, tamam, iyi hoş güzel, ama bu eski MYK'nın görevine devam edemeyeceği anlamına gelmez. Burada da hukukçuların bir görüş ayrılığı nasıl oluyor bilmiyorum. Farklı maddeler mi söylüyor hukuk?

0: nasıl oluyor? Bazı hukukçularda böyle yorumlar var. Hemen açın okuyun. MYK görevine devam edebilir diyor.
1: Bir.
0: Tedbir kararı etkilemez diyor.
1: Olağanüstü kurultayı toplayamazlar.
0: Tamam.
1: Bir.
0: Tamam.
1: İki. Toplanan imzaların grupta verilmesi değil, noter huzurundan buraya gelmesi lazım. Ama o zaman bile o delegasyonla artık kurultay yapamazsınız. 3. Parti meclisi ana karar organıdır. Ve MYK parti meclisinin içinden çıkar. Sayın Özgür Özel'in MYK'sı düştü.
2: Düştü.
1: Çünkü parti meclisi de düştü.
0: Unutmayın, bir virgül koyayım, son dakika bilgisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paşinyan'la görüştüğü yönünde bilgiyi arkadaşlarım içeriden ekrana yansıttılar. Son dakika bilgisi olarak İletişim Başkanlığı'ndan yapılmış açıklama, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği, hem geçmiş Kurban Bayramı ile ilgili bayramlaşma olduğu, hem de ticaret ve ikili ilişkilerle ilgili önümüzdeki süreçte atılacak adımlar konulu bir telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Paşinyan arasında gerçekleşmiş. Buyurun hocam.
1: Biz bunları konuşuyoruz. Ermenistan'da yapılacak seçime Türkiye etki ediyor. Bunları konuşuyoruz. 30 yıl sonrasında, evet, Karabağ azat edildi. Bunları konuşuyoruz. Ama bir yandan da bunları konuşuyoruz. O hukukçulara bir kere daha ifade edelim. Ey hukukçular diye başlayalım. Parti meclisiniz düştüğünde MYK'nız düşmüş oluyor otomatik olarak. Yüksek Disiplin Kurulunuz da düşmüş oluyor. Genel Başkanlık da düşmüş oluyor. Sayın Özgür Özel yarın tabii ki toplanabilir. Arkadaşlarıyla toplanabilir ama. MYK'sı da değil. Sevdiği arkadaşlarıyla, beraber siyaset yaptığı arkadaşlarıyla toplanabilir. Eğer biz bunu MYK toplantısı var dersek, bu hızla Özgür Özel yarın Bakanlar Kurulu'nda toplayabilir.
3: Yani.
1: Ben artık haftaya Bakanlar Kurulu'nu toplama kararı aldım.
3: Zaten gölge bakanları var,
4: var
3: ya.
4: Var, ama evet.
1: Çok
4: ama
1: iyi,
4: gölge.
1: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yakın zamanda bir uyarı ile gelebilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın içerisinde siyasi partilerle ilintili bir kurul var. Diyebilir ki, kardeşim bunu yapmayın. Kullandığınız retorik kanuna aykırı.
4: Tabii, tabii.
1: Anayasal düzene aykırı. Bir tane grubunuz olur, bir tane MYK'nız olur, bir tane genel başkanınız olur. Ama diyorsanız biz eş başkanlığa geçtik diye, onun da yeri var. Siyasi partiler kanunu eş başkanlığı da kabul etti. Ona da kim diyecek? Kemal Bey diyecek. Ben diyecek, örnek veriyorum, Özgür Özel'i eş başkan olarak kabul ediyorum. Diyebilir mi? Diyemez. İhtiyati tedbir kararıyla geldi Kemal Bey. İhtiyati tedbirler nedir biliyor musunuz? Partiyi korumak için, derneği korumak için, vakfı korumak için verilir. 3 yıldır burada bir hukuksuzluk var. Bekleyin, ben şurayı bir çözeyim, çözeyim. Sonra parti size bırakacağım zaten. Kaldığınız yerden devam edin. Ama partinin içini boşaltıp algıyla, imajla, olguların önüne geçmeyin. Bir daha söyleyelim. Bu karar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini gerçek kişilerden korumak için alınmış bir karar. Özgür Bey'den korumak için, MYK'dan korumak için, usulsüz seçilen insanlardan korumak için alınmış karar. Parti seçmenleri müsterih olsun.
0: Peki disiplin kurulu devreye girdi dediği gibi İlter'in, belki biraz sonra bile böyle bir açıklama gelir, gelebilir, karar gelebilir dediği. Diyelim ki bir ihraç söz konusu oldu ve bu ihraçta Özgür Özel'in ana ekibim dediği ekipten bir kişi. O zaman biz neler konuşacağız, ben onu merak ediyorum.
1: Ben söyleyeyim, bu olamaz kolay kolay. Çünkü tekrar ediyorum, MYK PM'yi önerebilir ama PM'nin toplanıp karar alıp Yüksek sevk etmesi lazım. Ortada parti meclisi yok.
0: O zaman burada Mahmut Övür'ün dediği oluyor. Zamana ihtiyacı var. Bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini önce.
1: Bir toplasın bakalım. Toplayacak. Kim neredeymiş? Karar alabiliyor mu? Onu bir görsün.
0: Sonra Merkez Disiplin Kurulu'na iş geçecek. Sonra grup başkan vekilleri konusuna gelirse eğer, adım adım adım yani geldiğimiz
1: nokta. Şunu hissettirecek
0: nokta.
1: Kemal Bey. Ben partide güçlüyüm ve partiyi seçmenin, Cumhuriyet Halk Partilerin partisi haline getirmeye gayret ediyorum. Ben düşman değilim. Ben sizin yaş olarak da büyüğünüzüm. Sabredin. Kemal Bey de maşallah sabredin bir yana, hani kılıcı çekmiş gibi davranıyor. Eğer İlter Bey'in belirttiği gibi MYK toplanıp şunu şunu şunu sevk ediyorum derse. Ama Özgür Bey de bravo, 14. Louis'den sonra kanun benim, ben kanunum demişti. Parti benim diyor belli ki.
0: Peki CHP buradan bölünmeden çıkabilir mi? Bir ihtimal var mı? Bitti mi?
2: Cansın, ben öyle bir ihtimal görmüyorum. Bakın siyaseten, siyasi olarak diyelim ki iki grup arasında bir fark var mı? Yok. Türkiye'ye bakış çok derin, bir zaten perspektif ortaya koymuş değiller. Ne eski yönetim ne yeni yönetim. Fakat bu iki grup arasında da çok fark yok. Fakat şu farklılaşıyor. Şimdi Kemal Bey'in dönüşüyle bir fark ortaya çıkıyor. İki temel, en azından şu anda söyleyeceğim iki temel şey. Birisi şu yolsuzluklardan arınalım, yolsuzluklara karşı net bir tavır koyalım. İki, uzun zamandır Kemal Bey dönemi dahil, benim de içinde bulunduğum dönem diyor zaten, FETÖ'nün kuşatmasını bertaraf edelim. Şimdi bu çok temel bir fark.
4: O çok önemli bir şey.
2: Altta konuşmasının sonuna doğru zaten şöyle şeyler de söylüyor. Bir, Türkiye'nin kardeşlik projesine sonuna kadar destek vereceği. İki, Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerine daha milli eksende bakacağız gibi bir yaklaşım sergiliyor. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Bu siyaseten ayrıştıklarını da gösteriyor. Daha netleşmedi, ayrıştıklarını da gösteriyor. O yüzden ben bir süre zorlayacaklar, Özgür Özel zorlayacak. Özgür Özel'le İmamoğlu arasında ilişki nereye kadar devam ediyor onu da bilmiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Özgür Özel İmamoğlu'nun buradan bir siyasi aktöre çıkma ihtimalini görmüyor zaten. Onun pozisyonunu, onun sosyolojideki karşılığını kullanarak bir pozisyon almaya çalışıyor. Ve giderek kendisini bu sosyolojinin lideri yapmaya çalışıyor. O yüzden sürekli böyle solu da, marjinal solu da çağrıştan eylemlere başvuruyor. Ve onu kendisini liderleştirmeye çalışan bir aklı var. Öteki tarafta çok ciddi şekilde son açıklaması ne olursa ben katılırım diyor ama destek veririm diyor ama arka planda mesela ben İstanbul'dan İmamoğlu'na yakın aktörlerden biliyorum çok yoğun bir parti kuralım, partiyi bir an önce kuralım. Bir an önce kurmazsak yıpranırız. Kemal Bey, hani ben onu şey diye yazmıştım, stratejik sabır. Stratejik sabırla bu işi zorlayacak bunları. O yüzden yıpranmadan biz parti kuralım, partiye geçelim. Ancak orada da bir tartışma var. Şimdi Özgür Özel daha sol bir siyasi aktör görünüyor. İmamoğlu merkez sağdan gelmiş, daha sağ liberal bir parti oluşturmak istiyor. Hani ana vatanın dört eylemi gibi bir yaklaşımı sergiliyor. Sol parti mi olacak? Merkez parti, liberal parti mi olacak? Orada da kaos ve kargaşa var. O yüzden ben Özgür Özel'in İmamoğlu'nun da bu desteğini alarak bir süre sonra partileşmeye doğru gideceğini düşünüyorum. Ama o partileşmenin de şöyle bir handikapı olduğunu düşünüyorum. Şimdi hani çok klasik de söyleniyor. Büyük partilerden ayrılanlar başarılı olmaz. AK Parti örneğine kendilerine örnek alıyorlar ama AK Parti'nin 2001, 2002, 2000 yılları koşulu çok farklı. Bambaşka yani. Doğru. Siyasetten de farklı, paradigmalar farklı, zemin farklı. Şimdi de çok farklı. Yani onunla kıyaslanmayacak kadar farklı bir zemin değil. Böyle bir zeminden bir AK Parti çıkmaz. Niye çıkmaz? Birincisi kendi sosyolojileri, ben hep şöyle yazdım, kaybedenler kulübü. Kaybedenler kulübü yeni siyaset üretmekte sıkıntı yaşarlar. Yani Türkiye'nin yürüyüşüne ilişkin, Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin bir siyaset üretmekte sıkıntı yaşarlar. Mesela bu konuda Kemal Bey onlardan daha ileri diye düşünüyorum. Mesela ben burada hatırlarsanız altılı masayı çok büyük başarı diye sundular. Değil mi? Demokrasi örneği falan diye sundular. Ya altını masada hani Saadet Partisi'nde ilan ettiler Kemal Bey'in adaylığını falan. Ama ben hep o zaman şunu söyledim. Ya eğer Türkiye'de konsensus sağlanacaksa büyük partiler arasında ya %1'lik %2'lik partiyle konsensus sağlanmaz. %49 oy alan partiyle konsensus sağlanır. Onu düşmanlaştıracaksın, bunu bilgi adam yapacaksın. Böyle bir konsensus olmadı da. Bakın parçalandı ve şu anda geriye dönün bakın. Altılı masada ne kaldı geriye? 2500 sayfa ürettiler. Hiçbirisi sahip çıkmış. Tıpkı Gezi gibi. Çünkü bunların hepsi gerçekten yani tükenmiş siyasi aktörlerdir. Kaybeden siyasi aktörlerdir. Hep eski özlemiyle siyaset yapmaya çalışırlar. Oradan da bir şey çıkmaz. Yani bu sosyolojiye bakın. Bu sosyoloji sürekli şöyle bir şey yapıyor. Bir an önce iktidarı alalım. Bir an önce iktidarı ele geçirelim. İktidar siyasetle ele geçirilir. Perspektifle ele geçirilir.
0: Tam olarak öyle geçirilir. Tam olarak öyle de demiyorlar. Biz zaten iktidarı ele almıştık. Ramak kalmıştı. İktidarı ele alacağımızı gördükleri için bu tehlikeyi fark ettikleri için iktidar düşeceği için bize bunları yapıyorlar diyor. Ekrem Kızıltaş Barko'ya çok manidar baktı. O yüzden ona döneceğim hemen. Bu yeni parti eğer handikapını düşüncesini söyledi Mahmut Övür. Olursa, oluşursa bu Kılıçdaroğlu için

0: mi iyi olur? Özgür Özel için mi iyi olur? İmamoğlu için mi iyi olur? CHP'nin geneli için, seçmen için nasıl olur? Bunu biraz soracağım. Yeni parti çıkışı da şöyle İmamoğlu'nun. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız. Yol Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Fakat delegelerimizin iradesini yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur.
1: Affedersin abi. Delegelerimizin iradesi yok sayılırsa lafı bana, yani satın aldığımız, para verdiğimiz, ev verdiğimiz, yakınlarına iş dağıttığımız, dolayısıyla hortumladığımız paralarla iradelerini sakatlayıp teslim aldığımız delegelerin iradesi yok sayılırsa, işte bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur falan gibi. Şimdi bakın, açıklamalar kendi içinde bir tür itiraf niteliği de taşır. Şimdi karşımızdaki kişi yeni parti çıkışı, bunu konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde de büyük ihtimalle konuşacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, işte kendini kurup başkanı ilan eden Özgür Özel. Önümüzdeki günlerde ne olur? Bir çözüm yolu bulunur mu? Bulunamazsa yeni parti kurulur mu? Kurulur. Kurulursa ne olur? Mahmut Bey'in dediklerine katılıyorum ama şunu da unutmayın. Eninde sonunda bu partiyi kim kuracak? Özgür Özel. Özgür Özel dediğimiz portrenin 2023'ten önce, 2023'te satın alınan bir kurultayda genel başkanlığa seçtirilmesi dışındaki hikayesi nedir? Efendim işte Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en fazla oyu işte yerel seçimlerde benimle aldı. Tamam. Ama bir dakika, 2024'te en yüksek oyu aldım da o başkanların şu anda kaç tanesi hapiste? Kaç tanesi o partiden istifa etti? Kaç tanesiyle alakalı bir takım hukuki şeyler yürüyor? Ve dolayısıyla senin başarının karşılığının millet vermesi lazım. Millet şunu demeli. Bu karşıdaki portreyle alakalı, ya 2019, 2026, 2025'te içeri alındım, o zamana kadar sağ olsun İstanbul'a unutulmayacak hizmetler yaptı diyebilecek bir şey var mı? Yok. Hikayemiz ne? Hikayemiz yok. Peki bu arkadaşın, Mahmut Bey biraz önce söyledi, siyasi olarak, ideolojik olarak bu arkadaşın oturduğu bir portre ya da insanların, Türkiye genelinde 86 milyonun onun uluslararası meselelerdeki görüşü şudur. İşte mesela Türkiye'nin gelişmesi, ilerlemesi konusunda şunları söyler. Her şey güzel olacak ve benzeri bir takım sloganlar, tatil bana yakışıyor ve benzeri sloganlar dışında bu arkadaşın oluşturulan algılar dışında hiçbir özelliği yok. Ve şu anda 143 konuda 196 suçlamaya muhatap, 2800 yıllık hapis cezası isteniyor. Şu ana kadar 3 aya yakındır duruşmalar sürüyor. Silivri'deki mahkemelerin hiçbirisinde kendisine yöneltilen suçlamalara esasa müteallik eden tek bir kelime cevap verebilmiş değil. Şimdi bunların kendi içlerinde oluşturdukları, kendi içinde yaşadıkları bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasında yol Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Şimdi bakın, ben İmamoğlu'nun yerinde olsaydım, hapse girdikten sonra, tutuklandıktan sonra Özgür Özel'i 14 ayda 41 defa ayağıma gelmeye zorlamazdım. 14 ayda 14 kere anlaşılabilir bir şeydir ama 14 ayda 41 defa bir genel başkanın yolsuzluk, rüşvet, irtikap dolayısıyla tutuklanmış bir belediye başkanına niye gider? Saatlerce neyi konuşur? Ve onunla konuşmasının sonrasında Türkiye genelinde 100'den fazla miting yaptı. 100'den fazla kitle, kimsenin umurunda olmayan mitinglerdi bunlar. Ve şimdi bu mutlak butlan kararı çıktıktan sonra, işte meclisten genel merkezden çıkmam çıktı, şunu yapmam yaptı, bunu yapmam yaptı, tanımıyorum dedi, YSK'ya, Yargıtay'a başvurdu. Sonra gitti zannediyorum 3-4 saat süren bir konuşma sonrasında geldi, işte grup toplantısı, bilmem ne, yarın MHK toplantısı gibi konuyu kanırtabileceği her şeyi kullanıyor. Bunların bazıları bir mevzuat boşluğu sebebiyle, mesela evet, grup başkanlığı evet, bence mevzuat boşluğu sebebiyle bulduğu bir imkandır.
0: Evet.
1: Ama en de sonunda CHP'nin genel başkanı var yahu. Grup başkanı değil. Grup başkanı dediğin şey kendi başına hükümran değildir ki. Dolayısıyla tıpkı her şey güzel olacak gibi, ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Bu şeydir, İstanbul'un surlarıyla alakalı meşhur padişah İşte bu şeyin kapının adını bil bilme meselesinde.
2: İskender'e kadar giden bir laf.
1: Evet yani geriye giden bir şey. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Neyi bulacaksın? Senin özelliğin ne? Başarın ne? Hikayen ne? Hiçbir şey yok. Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Özgür Özel'in başarısı ne? Yani 2023'te genel başkan olarak seçti.

0: bildirilmiş ve şu anda mahkemenin sen yolsuzluk yaparak, kamu imkanlarını hortumlayarak satın alınmış bir kurultayda genel başkan seçtirilmişsin dediği bir adam Özgür Özel. Hikaye ne şimdi yani? CHP'lilere bunu mu anlatacak?
1: Peki şimdi bir yandan da CHP'li gerçekten gidip oyunu veren, CHP'ye gönül veren seçmen için çok zor bir durum. Bir yandan öyle baktığınızda da yani hani nereye kızsınlar diye zor bir durum. Onlara dönüyorlar başka bir kızgınlık. Bu tarafa dönüyorlar başka bir, çok zor bir durum gerçekten. Ama yeni parti, hadi buradan Mahmut Övür'de, Ekrem Kızıltaş'ta buradan bir birleşme, artık bölünmeme pek söz konusu olamaz diye tahmin ettiler. Siz de çıkmaz diyorsunuz. Çıkmaz. Bu yeni parti kurulursa, bu yeni parti Kılıçdaroğlu'nun çok işine yarar bir süreç olmaz herhalde, olur mu?
2: Şimdi bakın Cansın Hanım, burada çok enteresan Ekrem abinin şu sözü çok önemli. Şimdi bir genel başkan düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi lideri. Yani genel başkanı diyelim, liderlik çok şey değil, Silivri'de liderleri de. Şimdi burada her çarşamba günü 14'te ziyaret edip 16'da haberlere yetişsin diye tarlada basın açıklaması yapan bir Özgür Özel figürü var. Ben şuradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakikaten masumane gönül vermiş, onlara oy vermiş, yani bu seçmene de saygı duyuyorum ama onlara da bir mesaj vermek istiyorum. Yahu bu kadar sürede her hafta çarşamba günü düzenli olarak gidip insanın babası olsa ziyaret etmez ya böyle bir şeyi. Bir bırakın, bir ana muhalefet partisi liderini babası olsa ziyaret etmez. Bakın bir gün fire verir yani, gitmez. Niye gidiyor? Şimdi bugün hani imza topluyoruz, 900'e ulaştık, 1000'e ulaştık dedikleri kitle var ya. Yani Ankara'nın pavyonlarında efendim, bilmem neyin İstanbul'da bir takım euro dolar pazarlıklarıyla iradesi sakatlanmış. Efendim bu delegelerin sahibi satın alandır. Kusura bakmasınlar kimse. Kimse parayı veren sahibi odur. Sahibi nerede? Yani CHP siyasetinin finansmanı nereden sağlandı? İddialara göre Silivri'de bunları yaşıyoruz, görüyoruz. Değil mi? Silivri'deki iddialara baktığımız zaman siyasetin finansmanlığı, o havlulu Uşak Belediye Başkanı'nın itiraflarına baktığımız zaman işte 700 tane delegeyle ben görüştüm diyor. Bilmem ne kadar parayı verdim diyor. Şimdi bu havlulu belediye başkanı bunları söylüyor ise, efendim burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bu işin delege ayağında patronluğunu üstlenmiş gibi gözüküyor.
1: Peki yeni parti istiyorsa, şimdi kurulursa?
2: Oraya geleceğim. Şimdi bu nedir? Yeni parti mutlaka kurulacak. Adı da mutlaka, yani duyumlarımıza göre yani Eko'nun Ekim Partisi olacak. Eko'nun, ekosistemin partisi olacak.
3: Ekim Partisi kurmazlar. Ekim Partisi ilk ben yazdım. İsminden
2: olarak ulaşacak. Ekosistemin partisi olacak.
3: Bir şey var. Orada tartışma şu. Bu kadar megaloman da olunmaz diye kendi içinde tartışıyorlar. Yani.
2: Şimdi partiyi neden kurmuyorlar?
3: Şimdi daha söyleyeyim, siz devam edin.
2: Tabii.
3: Şimdi bakın, bu siyasi mücadelenin yargı boyutu burada kalmayacak. Bakın daha derinleşecek. O yüzden parti kurma kuramama noktasına bile gelebilirler.
2: Tabii.
3: Bu da bambaşka.
2: Ben Mahmut abi, Mahmut abiye katılıyorum.
1: Evet, o yüzden sordum, kesin kurulacak. Şimdi değil şöyle, Mustafa onların, Bey kesin kurulacak
2: onların,
1: mı?
2: Onların hayallerini söylüyorum, planlarını söylüyorum. Onlara senaryoyu yazıp ellerine verenlerinle konuştuğumuz zaman bazı bilgiler aldığımız için söylüyorum. Ama çarşıdaki hesap bazen evdeki hesap bazen çarşıya uymayabilir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani partiyi arındıracağız sözlerinin altında ve son konuşmasının sonundaki bir terör örgütüyle bir iltisak ve irtibattan söz etmesi, bunların hepsi soruşturma konusu. Şimdi bunlar yarın bir gün nereye evrilir bilemiyorum. Ama belediye başkanları, iki tane il başkanı geliyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına genel merkeze. Gelen belediye başkanı sayısı da bir. Dolayısıyla burada şunu anlıyoruz ki demek ki belediye başkanlarının seçilmesi, yani onların aday gösterilmesi sürecinde ekosistemin hakim olduğunu görüyoruz. Onların efendim meclis üyelerinin seçimlerinde ekosistemin hakim olduğunu görüyoruz. İl başkanlarının seçiminde keza ekosistemin hakim olduğunu görüyoruz. Peki bu hakimiyet, ekosistem diyoruz. Bu sistemin koordinatörü kim olmuştur? Özgür Özel olmuştur. Özgür Özel onun için göbeğinden bağlıdır, siyasi vesayet altındadır. Dolayısıyla siyasi vesayet altında olan bir kişi şu anda rolünü oynuyor. Bakın öyle bakmayın artistlik yaptığına, çıkıp işte Toma'nın üstünde beyaz gömlekle, ıslak vücutla Hollywood figüranları gibi yaptığına. Aslında emir aldığı, siyaset vesayet altında olduğu yer Silivri'deki sanıktır. Silivri'deki sanıktır. Çünkü şunu da son bir cümlede şunu söyleyeyim. Aksi takdirde ne olur? Bu destek çekilirse o seçilmiş o milletvekilleri, o hani diyorlar ya 111 tane bizim diyor beraber yürüyeceğimiz milletvekilleri. Evet. Bakın hepsi neye soyunur biliyor musunuz? Yansın Hanım, vefasızlık örneğiyle bir gecede tablo değişebilir. Hepsi efendim CHP'nin mirasına soyunabilir. O bakımdan Ekrem İmamoğlu'yla şimdilik tabanı konsolide etmek,
1: söylediğiniz önemli.
2: Sokaklardaki enerjiyi, o sokaklardaki enerjiyi yüksek tutabilmek, ısıyı yüksek tutabilmek adına devam ediyorlar. Bunları ne yapacaklar? Bir mağduriyet senaryosuna dönüştürdükten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bence terk ederler diye düşünüyorum.
1: Levent Hocam, ekleyeceğiniz var biliyorum ama hem onun haricinde de bir soru sorayım. Siz de sözünüzü unutmayın, baştan sorayım. Ben şunu da çok merak ediyorum. Mesela kaç kere görüştüler diye rakamlar konuşuldu. Silivri'ye gitti Özgür Özel diye. Şimdi Ekrem İmamoğlu bunları söylediğine göre Ekrem İmamoğlu bu davaların tümünden aklanacağını düşünüyor. Buradan bunu anlıyoruz. Siyasetine devam edeceğini düşünüyor. Özgür Özel de baştan beri bu konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu'nun o popüler dalgasını alıp buradan daha başka bir yere evrilmek istiyor. Cumhurbaşkanı adayı artık İmamoğlu değil miydi diye son günlerde konuşmuştuk, son aylarda. Evet. Oraya gelmişti iş. Acaba ikisi bir aradayken mesela birbirlerine ne gibi vaatlerde bulunuyorlar? Ben onu merak ediyorum. Çünkü sonuç olarak abi, kardeş, baba, oğul ilişkilerinin çok yıkıldığını gördük CHP'de biz. Bu da benzer örneklerden ileride olur mu olmaz mı? Kılıçdaroğlu mesela babaydı. İmamoğlu evlattı. Bunların dağıldığını da gördük ya, yakın tarihte.
3: Ben hocaya geçmeden bir şey söyleyeyim mi?
1: Tamam, hemen. Siz hem ekleyeceğinize ekleyin, hem de Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki o denklem de ne kadar bozulur, ya da bozulursa CHP'yi ne kadar etkiler, yeni kurulursa parti ne kadar etkiler, bunu soracağım. Önce iki alayım.
3: Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de söyledim. Parti kurabilirler diye. Görünen o şu andaki.
1: Söylüyorlardı zaten.
3: İşin arka planına baktığımızda bunlar şu anda niye tartışıyoruz? Çünkü bir yargı süreci sonucunda tartışıyoruz. Yargı süreci nedir? Bir, siyaseti kirletmişler. Ya düşünün, ekosistem dedi hocam. Ya etrafa bakın. Hangi belediye dokunursa dokunur. Yeni atadıkları, onların seçtiği belediyelerin hangisi? Buca'ya bakın. Dönün Manavgat'a bakın. Dönün hangisine bakarsan bakın. Ya böyle bir ortak yolsuzluk üzerinden
2: ortak hareket varsa bir sistem vardır demek ki.
3: Bu şu demektir. Bakın, siyasetin kirletilmesi sürecidir. Bunun altından kalkamazlar. Yani siyaseti kirlettikleri için şöyle bir süreç de gelişebilir. Biz burada partiden falan bahsediyoruz ama hiç parti martı olmayabilir. Bir süre sonra bütün bu süreçlerde ihraçlar başlar, yargılamaların farklı boyutları gelişir ve şöyle bir noktaya gelir o sosyoloji. Bir dakika durun, bizim partimiz orada. Partimize döneceğiz. Başka bu ihtimal de yüksek diye düşünürüm. Buyursunuz.
1: Biraz önce Mustafa Bey de benzer bir şey söyledi. Olabilir. Tabii. Yani bu da olabilir.
0: Olacağı bu. Şimdi bir lider
2: olacağı
0: var.
2: Olacağı bu ama gerçekten öyle.
0: Bir lider var, bir genel başkan var. Lider kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak lanse ediyor ve bir genel başkan olmadan kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını test etti. Kemal Bey'in genel başkanı aday gösterilmedi. O zaman dedi ki, ben önce bu partiye benim sözümden çıkmayacak bir genel başkan monte edeyim. Gayet makul.
4: Levent Hocam, bir cümle. Çıkmayacak değil, çıkamayacak.
1: Ben onu soracağım.
4: Yani çıkamayacak. Çıkamayacak, çıkamayacak. Yani bu ilişki baba oğul, amca oğlu, amca oğlu, kuzen muzen ilişkisi değil. Bu ben yandım, seni de yakarım ilişkisi.
0: Tabii, devamı da bu. Dolayısıyla o genel başkan olarak belirlediği kişi hangi koşullar dahilinde genel başkan olarak geldiğini biliyor. Bilmiyor değil. O kurultayda delegasyon bağlamında neler olduğunu, Uşak'taki belediye başkanının, Manavgat'taki belediye başkanının, İstanbul ve diğer illerdeki pozisyonunun, genel merkezin ne kadar dahil olduğunun tabii ki kendisi de farkında. O bakımdan Ekrem Bey
5: komuta kademe zincirinin hala en tepesinde. Ve Özgür Bey diyor ki

0: ayrılırlarsa Kemal Bey'e bırakmış olurlar partiyi.
1: Tabii.
0: Kemal Bey de 18 ay boyunca partiyi alır, toparlar, kongrelerini mahkeme kararından sonra yapar, ayağa kaldırır ve yine %15 bandına oturur. Son güne kadar, yargı kararındaki ceza dosyaları bitinceye kadar, Yargıtay kararını verinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde uğraş verecekler, Kemal Bey'i sıkıştıracaklar, parti tabanının tamamını konsolide edip,
1: evet,
0: Mustafa
1: aynı,
0: Bey
1: aynı düşünüyorum,
0: çekip son gün arkadaşlar diyecek
1: son
0: eğer liderse.
2: E peki mesela hukuksuz davranışları ne kadar devam edebilirler?
0: Bunlar çok büyük hukuksuzluklar değil. Grup başkanlığı hukuksuz değil. Onu söyleyeyim.
2: Tamam, yarın MYK topluyor.
0: Olmadı, MYK olmaz. Arkadaşlarla toplandık.
1: Parti meclisinde de güçleri gider. Var yalnız.
3: Gölge MYK.
0: Gölge MYK der.
2: Bir gölge şeyler. Bakanlar Kurulu gibi. Yani.
0: Ta aynısı ama son bu güne kadar bekler. En son gün çıkar parti kurar.
2: Efendim İlter.
4: Bu arada genel merkezdeki MYK bitti Cansın Elbacı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk MYK toplantısı gerçekleştirilmişti. Hı. Az önce MYK'nın bittiğine dair bilgi geldi. 18'de başlayan bir toplantıydı. Uzun bir toplantı oldu bu MYK'da. Ve şu anda da MYK'nın bittiğine dair bilgi de az önce elimize ulaştı. Bu arada yeni partiyle ilgili de bir ekleme yapmak isterim eğer mümkünse.
2: Lütfen.
4: Şimdi siyasetçiler ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız dediklerinde bu aslında anahtar bir cümle. Bu cümleyi kuran her siyasetçi mutlaka yeni bir parti kuruyor. Herhalde gidişatta böyle olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşları adına. Daha önce de Yavuz Ağraloğlu'nun bu yönde bir açıklaması olmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ben de kendisine sormuştum bu böyle açıklama yapanlar genellikle parti kuruyor diye. O da Allah Kerim şeklinde tam hatırlamıyorum ama böyle bir cümle kurmuştu. Ve nihayetinde parti kurdu.
5: Yan söyledi yapmadım.
2: Ne dediniz?
4: O zaman
5: İlhan Kesin de yani söyledi 2007'de ama ya parti kurmadı. Başka partiye geçti yine.
4: Hepsi başkaları da, evet parti kuranlar da var.
5: Evet,
4: oldu diyelim.
5: Var, evet,
4: Mahmut
5: diyelim.
4: Bey.
2: İlter öyle ekleme hemen gelir buradan. Ona göre. Peki 4,5 saat falan sürdü o zaman.
0: Saat.
2: Değil mi? Benim matematiğime çok güven olmaz. 4,5 saat
0: doğru.
2: Sürmüş.
0: Bir karar çıkmıştır herhalde.
2: Gelen giden bir şey olsa İlter kaçırmaz onu, hemen söyler bize. İlter şu an bir şey
4: şu
2: yok
4: anda
2: herhalde.
4: Yani resmi bir açıklama gelmedi ama tabii kulislere bakmak lazım. MYK toplantıları önemli her siyasi parti için.
2: Hı hı.
4: MYK'da önemli kararlar alınıyor. Hele hele CHP'yi konuştuğumuz bir dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk MYK toplantısı. İhraçları konuşuyoruz. Bazı il başkanlarının görevden uzaklaştırılabileceği ifade ediliyor MYK kararıyla. Bu anlamda belki kararlar alınmış olabilir ama şu anda tabii ki herhangi bir bilgiye ulaşabilmem mümkün değil.
2: Anlıyorum, mesaj alınmıştır İlter.
4: En azından şimdilik Can Selvac, öyle
2: aldım,
4: söyleyeyim.
2: Aldım mesajı
4: İlter. En azından
2: İlter.
4: Şu dakika itibariyle.
2: Aldım ben mesajı. Sabahları da ben seni yayında görmeyince böyle gece İlter yayındaymış, nöbetteymiş diyorlar. Neden İlter yok diyorum. Ben de mesajı o zamanlarda İlter'den alıyorum. Şimdi İlter yayında tabii ki... ulaştıkça bizimle bilgileri paylaşır. Hocam sizin sözünüz yarım kaldı.
4: Ama başka kulis bilgileri var Can Selim.
2: Ama İlter hocam bir dakika bekleyin. Hocam bir dakika bekleyin o zaman. İlter hemen geri döndüm.
0: Ankara önemli.
2: Nedir onlar?
4: Şöyle FETÖ konusu önemli. FETÖ konusu önemli. Kemal Kılıçdaroğlu burada genel merkezde yaptığı açıklamada FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür dilerim demişti. Şimdi bu açıklamasından sonra FETÖ konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu hangi adımları atacak? Bu sorunun yanıtı aranıyor haliyle. Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bugün yine gün içinde Genel Merkez kaynakları Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle bu konuya dair görüştüm. Herhangi bir adım atılacak mı? Ne olabilir diye. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için iç denetim mekanizması oluşturacak. Şuna parantez açalım. Zaten yolsuzlukla mücadele konusunda bir iç denetim mekanizmasının kurulacağı daha önce ifade edilmişti. Böyle haberler olmuştu. Ama buna FETÖ de dahil mi diye sorduğumda, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli mesajlar verdi. Çok ciddi açıklamalarda bulundu. Bu konuya dair bir adım atılır mı diye sorduğumda, evet, FETÖ de dahil, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için iç denetim mekanizması oluşturulacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir talimatı olduğunu yine öğrendi.

0: Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiğim bilgi şöyle: tüm belediyeler denetlenecek. Bu da çok önemli. Denetim mekanizmasında yerel yönetim ve hukuk konusunda uzman kişiler yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Bu da önemli. Sadece
1: yani hem yolsuzluk hakkında yolsuzluk hem de iddiası FETÖ için. Olan
0: FETÖ konusunda bir iç denetim mekanizmasını oluşturacak Cumhuriyet Halk Partisi. Genel merkez kaynaklarından edindiğim bilgi bu şekilde. Bu çok önemli bir hamle. Herkes merak ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye dair önemli mesajlar verdi. Bazı eleştirilerde bulundu. Buna dair genel merkez yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak bir adım atacak mı? Bu merak ediliyordu. Yolsuzluk ve FETÖ ile mücadele için denetim mekanizmasını oluşturacak. Şu anda edindiğimiz bilgi bu şekilde. Şimdi peki neden bu denetim mekanizması oluşturuluyor? Bu soruyu da sorduğumda denetimin neden yapılacağına dair şunu söylüyorlar: herhangi bir kaza olmadan o kazayı bizim önlememiz lazım. Bu denetim mekanizmasının kurulmasının gerekçesine bu sorunun cevabı: herhangi bir kaza olmadan o kazayı bizim önlememiz lazım. Yani bir yolsuzluk ortaya çıkmadan veya yolsuzluk iddiası, CHP'li belediyeler bu konuyla gündeme gelmeden bizim adım atmamız lazım diyor genel merkez kaynakları. FETÖ konusunda da aynı şekilde bir mekanizmanın oluşturulacağını ifade ediyorlar. Ve buna gerekçe olarak da herhangi bir kaza olmadan o kazayı bizim önlememiz lazım diyorlar.
1: Şimdi bu önemli. FETÖ vurgusunu Kemal Kılıçdaroğlu yaptığında bir kesim dedi ki yine mi FETÖ, her şeyden FETÖ, herkes ne olsa FETÖ diyor diye tepki gösterdi. Bir kesim dedi ki Kemal Bey'in bunu değerlendiriyor olması çok manidar ve önemli. Bunun gerisi gelecek mi, isimlerden bahsedilecek mi acaba diye. İlter'in verdiği kulis bilgisine baktığımızda da bu bir ne diyor, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için denetim mekanizması oluşturulacak diyor İlter. Bu kulis bilgisini haber ekranlarında İlter'den almış olalım. Hocam.
0: Evet evet.
2: İki seçenek
0: var. Özellikle sordum Cansele Hoca. Sadece yolsuzlukla mücadele mi? Buna FETÖ de dahil mi? Bunu özellikle sordum. Hani netleştirmek adına. Genel merkez kaynakları da evet, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması oluşturulacağını ifade ettiler.
1: İtalya, bugün kulis üstüne kulis verdin. Çok teşekkür ediyorum. Konuşacağız. Hocama döneyim hemen.
2: Evet, ben biliyorum. Sözümün yarım kaldığı gerçeğin hareketle bir söz alarak reklama doğru gidebiliriz. Aha, döndüğümüzde önce ben başlayacağım.
1: Müsaadenizle aranın ardından birlikte.
3: Bu iradeye ipotek koymak.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla
5: savunma sanayinin devi Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ile toplam 845 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı. Anlaşmalar kamu güvenliği haberleşme sistemleriyle uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre teslimatlar 2026 yılından itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek. Söz konusu anlaşma Aselsan'ın hem savunma elektroniği hem de uzay ve haberleşme teknolojileri alanındaki proje hacmini artırırken şirketin uzun vadeli gelir görünümüne de katkı sağlayacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Borç, Buca Belediyesi'nin borcu, geçen dönemden kalan bir borç.
4: Buca Belediyesi'nde sabun kod adıyla dönen rüşvet çarkı deşifre oldu.
6: Geçecek olan kredinin tamamı emekçinin maaş ödemeleri için kullanılacaktır.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Soruşturmada 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
6: Borç, Buca Belediyesi'nin borcu geçen dönemden kalan bir borç.

0: Federasyonun en dikkat çekici detaylarından biri de usulsüzlükleri örtbas etmek için kullanılan şifre oldu.
1: Bazı müteahhitlerin imar aykırılıklarının görmezden gelinmesi ve onay süreçlerinin hızlandırılması karşılığında belediye görevlilerine aktardığı rüşvet paralarını kendi aralarında sabun olarak adlandırdıkları belirlendi. Sorunların eritilmesi veya ertelenmesi manasına gelen bu yöntemle kayıt dışı nakit akışının sağlandığı ve bu paraların daha sonra lüks gayrimenkuller ile inşaat şirketleri üzerinden sistemli bir şekilde aklandığı iddia edildi.
0: Belediyedeki usulsüzlük zincirinin bir diğer halkasını ise kamuoyunda ATM memuru olarak bilinen sistem oluşturdu.
1: SGK kayıtlarının incelenmesiyle bir gün bile işe uğramadığı halde belediye ve bağlı şirketlerden düzenli olarak maaş ve ek ödeme alan kişiler tespit edildi. Çöp konteyneri, araç kiralama, lastik ve bitki alımı ile çeşitli etkinlik organizasyonlarını kapsayan doğrudan temin ihalelerinin önceden belirlenmiş yandaş firmalara fahiş fiyatlarla paslandığı ve kamu zararı yaratılarak menfaat temin edildiği belirlendi.
2: Geçecek olan kredinin tamamı emekçinin maaş ödemeleri için kullanılacaktır.
0: Rüşvet iddialarının gündeme geldiği bir diğer yerse İzmir'in Çeşme ilçesi oldu.
1: İzmir'in Çeşme ilçesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar olarak çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında rüşvet, irtikaf ve usulsüzlük iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
0: Belediyede mimar olarak çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasında olduğu eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer adına 120 bin lira piyasa değeri olan lüks bir cep telefonunun rüşvet olarak temin edildiğini ve cihazın herhangi bir faturasının bulunmadığını ileri sürdü.
3: Bu böyle.
4: Yalan, ağzıma yuva yapmış bir ben.
0: Şikayet dilekçesinde 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye içindeki kadrolaşmaya da dikkat çekildi.
1: Şikayetçi Efe Sağlamer'in savcılık dosyasında yer alan ve Çeşme'de imar rantı olduğunu iddia ettiği olaylar da dikkat çekti. Dilekçede 4551 ada parselde bulunan işletmenin ruhsat eki projesinin mevzuata tamamen aykırı olduğu, mimari projedeki onay imzasının Efe Sağlamer'in yerine bizzat eşi Buğçe Sağlamer tarafından sahte şekilde atıldığı iddia edildi.
0: Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurumsal bir rüşvet mekanizmasının kurulduğu ve bazı işlemlerin doğrudan belediye başkanının adı kullanılarak yürütüldüğü de iddialar arasında yer aldı.
4: Yalan, ağzıma yuva yapmış bir ben.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: ABD'den Putin'i endişelendiren adım geldi. Washington, Rusya'nın arka bahçesine nükleer silah yığınağı yapıyor.
6: Sizce Baltık ülkeleri Kaliningrad'a saldırırsa karşılık ne olur?
7: Rusya Federasyonu bunu yapmaya kalkışacak herkesi ve her şeyi yerle bir etmek için her türlü imkana sahip.
0: İngiltere merkezli Financial Times dikkat çeken bir rapor paylaştı. İddiaya göre ABD'nin Baltık ülkelerine yeni nükleer silahlar konuşlandırma hazırlığı var. Görüşmeler gizli yürütülüyor ancak detaylar belli. Söz konusu ülkelere hem nükleer silahlar hem de fırlatma tesisleri yerleştirilecek. Washington, Avrupa Birliği'nden askeri desteğini çekeceğini duyurmuştu. Habere göre bu hamleyle hala bizim nükleer korumamız altındasınız mesajı verilecek. Nükleer şemsiye taahhüdü devam edecek. Bu yolla asker ve mühimmat desteğinin azaltılması da normalleşecek. Rapora göre bu kesin bir hamle değil. Yine de NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerin projeye ilgisi büyük. Özellikle Rusya sınırındaki ülkeler nükleer kapasiteli uçak üslerine ev sahipliği yapmak istiyor. NATO bünyesindeki mevcut nükleer paylaşım programı Soğuk Savaş döneminde tasarlandı. Bu program şu anda Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Türkiye ve İngiltere'yi kapsıyor. Sistem nükleer silahı olmayan müttefiklere nükleer koruma sağlıyor. ABD'ye de olası rakiplerine karşı hızlı saldırı imkanı sunuyor.
8: Bulunduğunuz
3: bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin.

0: Değerlendirin. 444 88 81 444 88 81
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

Görüntüler Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir mahallede yangın çıktı. Yükselen duman çok uzak bölgelerden bile görüldü. Yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 330 ailenin de evsiz kaldığı belirtildi. Yetkililer yangınla ilgili soruşturma başlattı. Çin'in kuzeydoğusunuysa kum fırtınası vurdu. Ağaçlar devrildi, binaların çatıları etrafa savruldu. Bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gündüzün geceye dönüştüğü anlar kayda geçti. Devasa toz bulutlarının kapladığı bölgede görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. ABD'nin kuzeydoğu semalarında dünyaya doğru ilerleyen bir göktaşı infilak etti. NASA tarafından yapılan açıklamada patlamanın bölgede şiddetli ses patlamalarına yol açtığı ve yaklaşık 300 ton TNT gücünde bir enerji açığa çıkardığı belirtildi. Ateş topunun atmosferi deldiği ansa saniye saniye görüntülendi. Meteorun düşme etkisi birden fazla eyalette hissedildi. Tibet semalarında kırmızı hayaletler olarak bilinen çok nadir bir doğa olayı görüntülendi. Dev kırmızı ışık sütunlarına benzeyen bu görüntüler, güçlü yıldırımların ardından atmosferin üst katmanlarında dev elektrik boşalmalarından kaynaklanıyor.

0: İyi geceler. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından artık son saat dilimine başlayacağız memleket meselesinde. Siyaset gündeminde çok konuşulacak başlık var. Hatta arada konuklarımızla konuşmaya devam ettik. Yerlerimize geri oturana kadar doyamadık başlıkları ama biliyorum süre maalesef yetmiyor. Bu saat itibariyle yeni bir gündemi oluşturalım istiyorum, başlayalım istiyorum. Trump'ın açıklamalarıyla bir devam edelim. Netanyahu ile Trump'ın da arasındaki ilişki bozulmaz olan ilişki olarak okunan ilişkilerden biri diye bağlayayım o zaman bir önceki konudan buraya. Trump'la Netanyahu arasında ne oluyor? Çok hızlı söyleniyor Trump'ın tehdit ettiği, küfür ettiği, hakaret ettiği. Sen delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun. Senin canını kurtarıyorum. Şimdi herkes senden nefret ediyor. İsrail'den de nefret ediyor senin yüzünden. Ben olmasam bitmiştin sen diyor. İsrail'de bitmişti. Tüm dünya size nefretini kusuyordu. Ben varım burada diyor. Ben olmasam neler neler olacaktı. Şimdi bir yandan da bazı kaynaklar, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklar, Trump'ın çok kızgın olduğunu, Netanyahu ile Lübnan'dan geri çekilmesini söyleyerek ne halt ediyorsun diye bağırdığını söylüyor. Bir yandan Netanyahu'nun o çok tanıdığımız bakanı Ben-Gvir'in tam zaman bu zaman dostumuz Trump'a hayır demenin vakti geldi yorumları yaptığı konuşuluyor. İsrail ile Amerika arasında ve daha da özel Trump ile Netanyahu arasında ne oluyor konuşacağız. Ama bölgelerden bir sıcak gündemi alalım. Hem Amerika'ya gidelim hem İran'la ilgili. Trump görüşüyoruz, çok olumlu, anlaştık, anlaşacağız açıklamalarını yapmaya devam ediyor. İran'dan ya dündü galiba. Biz askıya aldık.
1: Bitti dedi.
0: Bitti, artık görüşmüyoruz açıklaması bir kez daha onlardan da geldi. Hem İrfan Sapmaz hazır, hem Ekber Karabağ hazır. Ekber'le başlayacağım. Ekber, İran artık görüşmeler durdu. Tamam, biz görüşmeleri askıya aldık. Görüşmüyoruz yönünde bir açıklama yaptı. Nedir son durumunuz? Hoş geldin yayına.
2: Johnson, teşekkür ederim. Sana, değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Esasında bu konuyla ilgili İran'dan resmi açıklama yapılmadı. Ancak devrim muhafızlarına bağlı Tasnim Haber Ajansı dün

0: Bugün de yine Fars Haber Ajansı, ki söz konusu ajans da yine devrim muhafızlarına bağlı, yaptıkları haberlerde işte İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile Lübnan meselesi dolayısıyla görüşmeleri durdurduğunu aktardı. Dediğim üzere resmi olarak İran'dan açıklama gelmedi. Ancak Donald Trump, İrfan birazdan onun ayrıntılarını vermek ister. Donald Trump bu meseleyi reddediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kesilmiş değil. Fakat gün içinde özellikle İranlı yetkililerden Lübnan dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki geldi. Eğer bu saldırılar devam ederse görüşmeleri keseriz yönünde İran'dan uyarılar söz konusuydu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelere başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakri Kalibaf, Lübnanlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde eğer bizimle Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma yapılacaksa bu barış anlaşması sadece İran değil Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelere kapsayacak bir şekilde olacaktır. Eğer İsrail saldırılarına devam ederse görüşmelerden çekilebiliriz. Bununla da kalmayıp hatta eyleme de geçebiliriz. Özellikle bu ifadesi biraz tartışmaya açık bir mesele. Yani İran görüşmelerden çekilip acaba İsrail'e yönelik bir saldırı yapar mı? Bu tartışılıyor. Gerçi ben bunu bu şekilde algılamıyorum. Farklı şekillerde belki İsrail'i baskı altına tutmak için İran'ın bazı eylemleri söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili de bazı İranlı yetkililer, askeri yetkililer ipuçları da verdiler. İşte Bab-ul-Mandeb Boğazı'nın durumunu da aynen Hürmüz Boğazı'na benzer bir şekilde eğer İsrail'li saldırılarına devam ederse yapabiliriz. Bugün kısmen özellikle şu anda da haberimizde de ekranda da gördüğümüz üzere Donald Trump da işte Netanyahu arasında yapılan o gergin o tartışmanın telefon görüşmesinin ardından öyle görünüyor ki bir az da olsa düne ve önceki güne nazaran Lübnan'da biraz tansiyon düşmüş durumda.
1: Peki İrfan, hem bu konuya ilişkin sonra Trump'ın şu zehir zemberek sözlerini soracağım. Bu görüşme ne olmuş, nasıl gerçekleşmiş, Netanyahu ile arasında ne var diye, ama önce bu İran meselesiyle ilgili sizde son durum ne? Hoş geldin yayına.
2: Merhabalar Cansın, merhabalar değerli konuklarımız da. Şimdi hemen Donald Trump'ın True Social'dan yaptığı açıklama, çünkü çok çeşitli haberler var. Sevgili Ekber'in de aktardığı gibi işte o tamamıyla bu barış anlaşmaları bittiği yönünde bir baskı var Donald Trump'ın üzerinde. Onun için hemen bir True Social'dan bir açıklama yaptı. İran İslam Cumhuriyeti ile ABD'nin birkaç gün önce görüşmeyi kestiklerine dair çıkan sahte haberler asılsız ve hatalıdır. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, 1 gün önce ve bugün de dahil olmak üzere kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Bu görüşmelerin nereye varacağını kimse bilemez. Ancak İran ya da İran'a da söylediğim gibi er ya da geç bir anlaşma yapmanızın vakti geldi. Bunu 47 yıldır yapıyorsunuz ve bu durumun daha fazla devam etmesine izin verilemez diyor Donald Trump True Social'dan yaptığı açıklamada. Yani buradaki hep altını çizdiğim bir konu var. Donald Trump son derece kararlı bu konuda ve Netanyahu'nun üzerindeki provokasyonlarına da bakmadan bu işi bitirmek istiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde malum petrol fiyatlarında çok ciddi tırmanış başı işte 91 dolarlardan 97 dolarlara çıktı. Şimdi gelelim ikinci meseleye. Donald Trump'la Netanyahu arasındaki görüşme çok sert bir görüşme. Yani bugüne kadar bunun gibi görüşmeler oldu Netanyahu ile Donald Trump arasında. Tabii ki Donald Trump'la Netanyahu arasındaki bu yeni bir başlangıç değil bu sert konuşmalar. Nereden baksanız ta birinci döneminden itibaren Donald Trump'la Netanyahu arasında sert tartışmalar var. Ama bu dünkü telefon görüşmesi ki Beyaz Saray'ın sızdırdığını düşünüyoruz. Açıyor bunu. Diyor ki işte şu anda kahrolası diyor. Ben olmasam tabii ben bunu İngilizcesini siz zaten yazmışsınız orada kibarlaştırarak söylüyorum. Kahrolası diyor. Ben olmasam hapiste olurdun. Senin diyor işte kıçını kurtarıyorum. Herkes senden nefret ediyor. Şimdi herkes İsrail'den nefret ediyor bunun yüzünden. Birebir anlatıyorum. Daha sonra işte Netanyahu'ya bağırıyor. Sen ne halt ettiğini yine bir kibarlaştırılmış halini söylüyorum. Tabii bu küfürlü bir terim. Sen ne halt ettiğini zannediyorsun diye bağırıyor Netanyahu'ya ve nankörlükle suçluyor onu ve küfürlü ve gergin bir şekilde görüşme bitiyor. İşte CNN'e göre de gergin, son derece gergin geçti ve İran savaşı sonrası Trump strateji farkı var diyor. Trump diplomasi istiyor, Netanyahu askeri baskı istiyor diyor. Wall Street Journal'da çok sert ve tartışmalı geçti. Netanyahu'nun İran anlaşmasına karşı çıktı, Trump'ın diplomasiyi savunduğunu belirtiyor. Yani genel olarak daha önce de bir tartışma olmuştu hatırlayacaksınız yine. Bundan bir önceki görüşmede de yine Axios ve Amerikan ana akım medyasına yansıtılmıştı ve Netanyahu çılgına dönmüştü o zaman da. Saçları alev alev, yani bizde tüyleri diken diken oldu ya da işte

0: sinirden yüzü kıpkırmızı kesildi gibi, bunu saçları alev alevdi diyor Netanyahu'nun. Donald Trump şu anda, buradan şunu anlıyoruz Johnson, Donald Trump hep altını çiziyorum. Ben şu anda ABD'deki İsrail Amerikası dediğimiz uzantılar, Amerika'daki Yahudi lobileri, Netanyahu'yu birinci derecede biat eden askeri endüstriyel kompleks özellikle bu savaşın devam etmesini istiyorlar ve Netanyahu üzerinden de Donald Trump'a baskı politikasını sürdürüyorlar. İşin özeti bu. Ama Donald Trump'ın şu anda, hep altını çiziyorum, ben bir savaş görmüyorum Donald Trump açısından İran'a yönelik. Çünkü Kasım seçimleri yaklaşıyor. Durumu çok iç açıcı değil. Neredeyse temsilciler meclisindeki 5-6 çoğunluğu da kaybetti, kaybedecek. Ve böylesi bir durumda Donald Trump'ın böyle bir riske gireceğine en ufak bir ihtimal vermiyorum. İşin özeti bu Johnson.
1: Peki şimdi şu İran meselesiyle başlayalım. Ekber dedi ki resmi bir açıklama yok. Trump da bir açıklama yaptı. Yaklaşık işte bugün içerisinde açıklama saatini hatırlamıyorum ama diyor ki İran'la Amerika'nın birkaç gün önce konuşmayı kestiğine dair yalan haberler var. Asılsız ve yanlış bunlar dedi Trump. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, 1 gün önce ve bugün de dahil olmak üzere kesintisiz olarak devam etmektedir açıklaması. Trump'ın bizzat yaptığı açıklama. Trump'tan gelen bu açıklamalar bazen altın doldurmuyor, görüyoruz. İran görüşmedik resmi açıklamasını da yapıyor ama bu sefer resmi de bir açıklama yok. Oradaki son durum nereye evrildi, bıraktığımız gibi duruyor anladığım kadarıyla.
2: %100 doğru söylüyor. Görüşmeler tabii ki devam ediyor. 27 Şubat'ta da devam ediyordu. 28 Şubat'ta da devam ediyordu. Amerika bombaladığında da İran'ı görüşmeler devam ediyordu. Çünkü o kadar kuvvetli bir arka kapı diplomasisi var ki. Ve taraflar o kadar net ne alacağını ve ne verebileceğini biliyor ki. Problem İsrail. Bu coğrafyanın problemi değil. Küresel sistemin problemi İsrail. Tabii. Çünkü İran diyor ki Hürmüz'ü konuşalım. Tamam. Nükleeri de konuşalım. Seyreltebildiğimiz kadar seyreltelim. Bir kısmını yurt dışına da çıkaralım. Hatta toprağa dağıldığı söylenen ve Pakistan'ın da onayladığı nükleerin, gelin ABD ile beraber denetimini yapalım. Çıkarabildiğimiz ülkeden alalım. Tamam. Ambargoları kaldırın. Dondurulmuş mal varlıklarımızı çözün. Rejim değişikliği tezlerini rafa kaldırın. Ve çok basit. Devrim muhafızlarının terör örgütü listesinden kaldırın. Ama Lübnan'ı rahat bırakın. Yemen'le ilgili problem alanlarını kapatın. Çünkü Lübnan'da İran'ın 40 yıldır destek olduğu Hizbullah değil konu sadece. Lübnan'ın toprak bütünlüğü. Litani nehrine kadar girmekle yetinmedi. Litani'nin üstüne çıkmış vaziyette. Her gün Beyrut bombalanırken İran'la masaya oturmak artık kolay değil. Ve ABD'nin yeni bir şartı var. Körfez devletlerine diyor ki İbrahim Antlaşmalarına tabii taraf olun. Bunları imzalayın. Bunun garanti problemi var. Hepsine tamam desek bile kimin sözüyle? Trump'ın kendi verdiği söze inanarak İran evet der mi? Trump Netanyahu'ya bile söz geçiremezken bu antlaşmayı imza atsalar 3 ay sonra İsrail'in İran'ı vurmayacağının garantisi var mı? Yok. Karşılıklı güven artırıcı tedbirler almaya çalışıyorlar. Çok açık. Tam bir tedbir alacaklar. İsrail ertesi sabah Beyrut'u vuruyor. İsrail İtalya'dan yukarı çıkmaya devam ediyor. Ve İran haklı olarak şunu söylüyor. Bu şartlar altında biz bu görüşmeleri sürdürürüz ama bir mutabakada imza atamayız. Bunun adı ateşkes deniyor. Her gün bombardıman devam ediyor. SİHA'lar vuruluyor, İHA'lar vuruluyor. Bunun adına ateşkes deniyor. Gazze'dekinin de adına ateşkes deniyor. Bayramda 100'den fazla Gazze'li öldü. Şehit oldular. Bu ateşkes mi? Lübnan'da da ateşkes var. 4000 kişi öldü. 4000. Ateşkes ortamında oldu bunlar. Hangi Amerika'ya güveneceğim? Hangi İsrail'e güveneceğim? İran gayet makul bir tavır ortaya koyuyor. Ama evet, görüşmelerin devam ettiği konusunda Trump haklı. Problem Netanyahu, problem İsrail ve İsrail'in maksimalist talepleri devam ettiği müddetçe İran'la müzakere devam eder ama barış metni çıkmaz. Çünkü Netanyahu Eylül ya da Ekim'de seçimlere gidecek ve seçimlere gitmeden önce bu şiddetin tırmanmasına ihtiyaç var. Biz biliyoruz ki şiddet tırmandıkça insanlar var olan iktidarın etrafında kümelenirler. Netanyahu biraz da kendi kamuoyunu oynamak adına bu şiddetin dinmemesinden, savaşların devam etmesinden ve Lübnan'da insanlar ölmüş, Gazze'dekiler katledilmiş, İran savaşın tarafıymış.

0: Maalesef umurunda değil. Ben o sözlerin iyi polis, kötü polis olarak söylenmediği, Trump'ın gerçekten içinden geldiği gibi Netanyahu'ya bu sözleri söylediğini düşünüyorum. Ama ne kadar acı ki hiçbir yaptırım gücü olmadığının bugün Trump da farkına varmış vaziyette. Yapabiliyorsan şunu yap. Ver mi askeri destek? Kes verdiğin füzeleri, kes F-35'leri vermeyi İsrail'e. O zaman dize getirmiş olursun. Hamaset üretme. Küfürlü sözler söylemene gerek yok. Elinin altında. Vermiyorum kardeşim. Askeri destek bitti. Ne halin varsa gör de gerçekten samimiysen. Ama sırf tatmin aracı olarak küfrettiysen Netanyahu'ya bunun dünyaya bir faydası.
1: Senato seçimlerini de düşünmek duydum.
2: Lazım değil mi? Senato seçimleri var çünkü.
1: Ara seçim var bir yandan.
0: Şimdi şunu gitti zaten.
1: Ya, tamam da bir gün önce şöyle diyor. Diyor ki İsrail Başbakanı Bibi ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Beyrut'ta hiçbir asker gitmeyecek ve yolda olan tüm askerler de hali hazırda zaten şu an geri dönüyor. Ben değil, Trump söylüyor bunu. Aynı şekilde üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim ve tüm çatışmaların durması konusunda anlaştılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak. Tam bir anda sen ne yapıyorsun, ne yaptığını zannediyorsun. İşte küfürler İsrail'den de senden de bütün dünya nefret ediyor. İyi ki ben varım, ben dizginliyorum dünyayı.
0: Doğru söylüyor. 14 saat geliyor. O tweet'i attı. 14 saat sonra İsrail Lübnan'ı vurmaya devam etti. Onlarca sivil hayatını kaybetti. Beyrut'a doğru yol yürüyorlar. O sınırın üstüne geçildi. Daha nereye gidiyorsun?
1: İyi de o zaman Netanyahu da doğru söylüyor. Netanyahu da ısrarla diyor ki benim burada işim bitmedi. Ben ilerleyişimi sürdüreceğim. Asfalt yol yapıyor geleceği yerlerden yani. Bırakın şeyi, asfalt yol döşüyor bir yandan. Köprüleri havaya uçuruyor. İnsanlar çadır kurmaya başladı. Gazze hatırlatmanız çok önemli. Yine susuz bir halde insanlar orada ateşkesin içerisinde sorarsınız.
0: Ve bayramdı.
1: Bir de bayramdı. Zaten bayramda saldırdılar bu bölgeye de. O da bayramda başladı. Ama böyle bakıldığında Trump'la hocamın söylediği o zaman adım at. Hadi bir şey yap. Amerika ve İsrail tarihine baktığımızda bu adım atılmış mı?
3: Ya ben tabii biraz konuşmanın sonunda İrfan'a da soracağım bunu. Şimdi hocam ya da hocama benzer analiz yapanlar hep şunu söylüyorlar. Yani ortada bir İsrail diye vahşi bir devlet var. İstediğini yapıyor, bölgeyi dizayn ediyor. Düşünün, saldırmadı, ülke kalmadı. Ama dünyanın hakimi, hegemon gücü de Amerika. Ya ben bunu aklım almıyorum. Şimdi dünyanın hegemon gücü olacaksın. Dünyayı dizayn edeceksin. Güyorlandı isteyeceksin. Avrupa'yı tokatlayacaksın. Rusya ile şunu yapacağım, tartışmalara gireceksin. Çin'de ticaret savaşlarına gireceksin. Orada bir tane küçük devlet, 10 milyonluk bir devlet, içeride İsrail lobisi, işte Yahudi lobi var diye bununla baş edemeyeceksin. Ben buna katılmıyorum.
0: Hangisine?
3: Bu bir proje.
0: İsrail'in Orta Doğu'daki cerahat olduğuna mı, ABD'nin hegemonyuk olduğuna mı?
3: ABD'nin bir aparatı olduğunu düşünüyorum. Bakın, ABD bir emperyalist devlet. ABD dünyanın hegemon gücü. Gerileyebilir ama dünyanın halen en büyük hegemon gücüdür. Tabii. İsterse bir dakikada İsrail'i durdurabilir. İsterse Amerika'daki İsrail lobisi ya da Siyonist lobi ne yaparsa yapsın, Amerika devleti eğer isterse bunu durdurur. Ben şöyle düşünüyorum. Amerika devletinin de işi henüz bitmiş değil bu bölgede.
4: Tabii.
3: Bir temizleme yapıyor. Bir bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor. İran'ı yola getirmeye çalışıyor.
1: Yani Orta Doğu'daki aparatı İsrail, Amerika.
3: Tabii. Ben öyle düşünüyorum. İsrail aparatıdır. Yani Amerika dünyayı dizayn ederken ya ne yapayım? Çok özgün, özerk bir devlet burası. Bu İsrailler durduramıyorum falan. Elinde nükleer güç var. Korkuyorum falan. Böyle bir şey olabilir mi? Ben aklım almıyor. Yani tamam, bir biçimde kendi hesabı var İsrail'in, Netanyahu'nun hesabı var. Netanyahu gibi Siyonist ekolün 96'dan beri farklı bir yaklaşım sergilediklerini biliyoruz. Ama onun güç aldığı yer Amerika. Batı. Ya düşünün, şu anda Batı'daki İran'ın ilk saldırısını hatırlayın, 25 Haziran mı? Haziran 12 gün savaşını. Ya İngiltere, Fransa hepsi geldiler, İran'ı durdurmaya çalıştılar. Yani bir biçimde Batı blokunun bir operasyonu bu. Batı bloku bir biçimde ayakta kalmanın ya da Batı blokunda başı kim? Amerika. Amerika NATO'yu tokatlıyor. NATO'dan vazgeçeceğini neredeyse söylüyor. BM'yi işte hale

0: getirdi, getirmeye çalışıyor. Bir değişim süreci yaşıyoruz. Bunu ben de bilerek yapıyor. Küba'ya gidecek, Küba'ya saldıracak. Düşünün ya, Küba dediğin küçücük bir yer. Bununla uğraşacak böyle bir devlet olur mu? Böyle değil aslında. Bu bölgeyi Pasifik'teki pozisyonunu güçlendirmek için hazırlık yapıyor diye düşünüyorum. O yüzden yani Amerika, Trump seçime yakın tam zorlanabilir. Ama sonuçta o zorlanmayı istediği anda söylediği şey doğru. İlk defa söylemiyor. Yani dünya seninden nefret ediyor. Senin yüzünden şöyle oldu, böyle oldu. İyi ki fark ettin. Evet böyle, tam böyle doğru. Yani ne oldu şimdi mi falan? Biliyorlar aslında.
1: Yap gereğini.
0: Hayır biliyorlar, biliyorlar. Bilmiyor değil.
2: Demir kubbeye mühimmat yani, verme zaten bitti.
0: Evet,
2: zaten
0: Batı bloku yani. Yani Rusya'ya karşı savaşta gördük yani. Ne demokrasi hukuku kaldı, ne insan hakları kaldı, ne müziği bile yasakladılar ya. Böylesine bir Batı bloku ya da Batı Atlantik bloku var. Şimdi bunun içerisinde, bunun başında ABD güç kaybetmeye başladığı için daha agresif davranıyor. Dünyayı yeniden dizayn etmek istiyor. Bu hegemon gücümü daha ne kadar sürdürebilirim? Bunun hesabını yapıyor. İşte burada ben İrfan'a soruyorum. Evet İrfan'cığım. Yani hakikaten bu Siyonist sermaye Amerika'da çok mu güçlü? Bu Trump'ları ya da Biden'ları ya da Obama'ları hep onlar mı durduruyor? Tamam. İş dünyasının ya da sermaye gücünün iktidarları belirlediğini biliyoruz. Ama o iktidarların ortak noktası da var. Yani onlar bir çıkar uğruna durduk yerde savaşmazlar ki. Bir çıkar için savaşırlar. Paylaşım için savaşırlar. Bugün orada Amerika'da ne yaşanıyor? O kavganın adını sen söyler misin?
3: Şimdi çok önemli bir konuya geldiniz. Tabii öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu'nun uzantılarının ABD'deki bu derin yapının çok güçlü olduğunu söylemeliyim. 435 sandalye temsilciler meclisinin 368 tanesini APEC, Amerikan İsrail Halk İlişkiler Komitesi seçti, fonladı bunlar. $50,000, $100,000, $300,000, $500,000. Bunlar artık konuştuklarının hepsi somut rakamlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özellikle askeri endüstriyel kompleks dediğimiz, şu anda $901 milyar'dan $1.5 trilyon çıkartılan Pentagon bütçesini elinde bulunduran bu askeri endüstriyel kompleks öyle bir sistem kurmuş ki, evet siz zaten söylediniz değerli Mahmut Övür, Amerika'daki kapital de bunların, yani bu ABD'deki para babalarının elinde. Bunu, bu askeri endüstriyel kompleksinin fabrikalarını 50 eyalete bilinçli olarak bölmüşler bunlar. Her eyaletten çıkacak 435 sandalyeli temsilciler meclis üyelerini, 100 sandalyeli senato üyelerini bu eyaletlerden çıkartırken bunları fonlamaya başlıyorlar. Bunlar geldiklerinde hazır bu sisteme işlemeye hazır birer hizmetçi konumundalar. Onun için Donald Trump'ın şu anlamda tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olsa da bütün Amerika'yı kontrolünde tutuyor demek doğru değil. Özellikle İsrail'in buradaki uzantıları açısından. Netanyahu'nun hiçbir önemi yok buradaki bu derin yapı için. Netanyahu bugün gitsin, yarın bir başka Netanyahu gelsin, sistem yine çalışmaya devam edecek. Donald Trump bunu çok iyi biliyor. O açıdan da Netanyahu da bu boşluğu bildiği için Donald Trump'a sürekli bu yapı üzerinden gidiyor. O anlamda Donald Trump'la Netanyahu arasındaki bu savaş, evet sizin şu sözünüze katılıyorum. Yani tamamıyla Donald Trump çok masum mu Orta Doğu'da? Gazze meselesinde, İran meselesinde, Suriye meselesinde tabii ki masum değil. Donald Trump çok iyi biliyor. Bu sistemin nasıl işlediğini çok iyi biliyor. O açıdan da şu anda Donald Trump'ın yapmak istediği bir şey var. Amerika'yı kurtarmak değil. Donald Trump kalan 2,5 senesinde kendisini kurtarmaya çalışıyor. Amerikan tarihine adını yazdırmaya çalışıyor. Donald Trump'ın biraz geçmişine baktığınız zaman işte helikopterin üzerinde Trump yazar, uçağın üzerinde Trump yazar, Trump Tower, her yere bir Trump damgasını vurmak peşinde. İşte Kennedy Center'ın adını değiştirdi. Çok yakında da Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine Trump Birleşik Devletleri adını koymaya çalışırsa bu şaşırtmasın sizi. O açıdan şimdi Donald Trump'ın tek bir derdi var. Bu 2,5 senede kendisini kurtarmak. Şimdi en önemli mesele Kasım seçimleri temsilciler meclisini kaybederse, kaybetme ihtimali yüksek görünüyor şu an itibarıyla. Bunu kaybederse artık Donald Trump hiçbir yasayı geçiremeyecek. Sadece başkanlık kararnameleriyle hareket etmek zorunda kalacak. Donald Trump için bu çok tehlikeli. 34 davayla geldi bu koltuğa, oturdu başkanlık koltuğuna ve bundan sonraki süreçte yüzlerce dava açılabilir. Onun için Donald Trump şu anda Netanyahu'yu düşünmüyor. Birinci derecede kendi siyasi geleceğini düşünüyor. O açıdan yani Amerika Amerikan başkanı, herkes şöyle zannediyor. Amerikan başkanı işte 8

0: 1500 kişilik bir gizli servis, efendim 3,5 milyar dolarlık dev bir bütçe. Ya Donald Trump kendisini koruyamıyor. Beyaz Saray'ın karşısındaki National Mall'da 250. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümünde kurşun geçirmez çelik fanus içerisinde konuştu. Diğer iki aynı noktada da Amerikan ordusunun içerisinde aynı şekilde Donald Trump kendisini koruyamıyor. O anlamda da yani küçümsememek lazım diye düşünüyorum. Ben reklamını yapmıyorum bu İsrail'in ya da İsrail'in Amerika'daki uzantılarının. Ama gerçek bu. Son 100 yıldır burada bütün kapitalleri elinde bulundurmuşlar. 13,5 trilyon dolarla BlackRock şirketinin başındaki bir Yahudidir. Amerika'nın evet. en büyük savunma sanayi şirketlerinde bunlar fonlarlar. O açıdan bunları dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Tek başına Donald Trump'ın Orta Doğu'da ya da dünyanın herhangi bir yerindeki olaylarda karar verebilme kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası.
1: İrfan Bey bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii.
1: İrfan Bey, Mahmut Bey'in söyledikleri sizin yaptığınız açıklamalardan sonra bu işin başından beri konuşulan, ara sıra gündeme gelen işte Epstein dosyaları üzerinden oradaki bir takım görüntülerin Mossad'ın elinde olduğu ve dönem dönem Trump pek de arzu etmedikleri adımlar atmaya niyetlendiklerini o dosya üzerinden sanki belli ölçüde köşeye sıkıştırıldığına dair rivayetler vardı. Şu an geldiğimiz aşamada yok canım böyle bir şey yok, diğer konular daha ağır basıyor diyebilir mi, yoksa artı bu da var diyebilir miyiz?
0: Diyemeyiz. Bu da var, bu da var. Neler olduğunu bilmiyoruz ama tabii çok dosyalar, milyonlarca dosya, milyonlarca fotoğraf henüz açılmadı. Ama artık Donald Trump'ın bundan sonraki süreçte sadece Epstein dosyalarına göre ben hareket edeceğine işin açıkçası inanmıyorum. Donald Trump dediğim gibi kendi siyasi geleceğini kurtarmak ve Amerikan tarihine Trump damgasını basmak istiyor. Değerli Ekrem Kızıltaş hocam, o açıdan da Epstein dosyalarının da üzerinde elbette bir etkisi var ama artık her şeyi göze almış durumda. Onun için hep dikkat ederseniz koruma tedbirlerine çok dikkat çekiyorum ben. İşte Pensilvanya'dan bu yana yaklaşık 5 saldırı girişimi var Donald Trump'a yönelik. En son 2 tanesini biz haber canlı yayında aktardık. Beyaz Saray etrafında 2 kişi vurularak öldürüldü aynı şekilde. Bunların her biri bir mesaj Donald Trump'a. Donald Trump durumun ciddiyetinin farkında. Donald Trump melek mi? Tabii ki melek değil. Donald Trump da işte Epstein dosyaları içerisinde birçok Donald Trump'ın dosyaları ve fotoğraflarının olduğunu Amerika'nın akım medyasına yansıyan belgelerden biliyoruz.
2: Var mı İrfan'a soru sormak isteyen? Tamam, soruları tamamladık. Beyaz Saray'dan dün bir açıklama gelmişti. Yani daha doğrusu bir paylaşım sosyal medya hesabından. Olumsuz cıvıltılarla rahatsız edenlere sessiz olun. Her şey sonunda güzelce yoluna girecek. Her zaman olduğu gibi Beyaz Saray'a yaklaşıyor görüntü. Arada blurlanmış Trump'ın şöyle duran bir fotoğrafı da paylaşılmış. Blurlanmamış, daha doğrusu böyle pikselleri bozulmuş Trump silüetiyle. Beyaz Saray, yani Trump da tüm bu aslında söylenenlere, sorduklarınıza sosyal medyadan cevap vermeye devam ediyor. Bir şey ekleyeceksiniz, evet. Buyurun.
3: Şimdi tabii ki burada önemli bir konu var. İsrail'in etkinliği, bölgedeki etkinliği konusunda ve söz dinlemez, yaramaz çocuk gibi davranan bu Elikanlı Netanyahu'nun durumu konusunda. Bir kere Netanyahu İsrail'in tamamını temsil eden bir kişi değil. İsrail'de de protestolara sebep oluyor. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Geçen hafta 15-17 gün önce gitti, ifadesi ertelendi filan. Orada da hakikaten Trump'ın da zaman zaman söylediği gibi yargılanmaktan seni ben kurtardım dediği gibi olan ve İsrail'de de çok makbul olmayan bir şey. Daha doğrusu Trump İsrail devletiyle birlikte çalışıyor ama onun başındaki insanı da çok önemsemiyor. Çünkü baz aldığı, onu aparat olarak görüyor ve o küfürlü konuşmalarından onu anlıyoruz. Yani onun bir etkinliğinin olmadığını, asıl Amerika'daki İsrail'in derin yapısının etken olduğu bu sözlerden, bu küfürlerden ortaya çıkıyor. Şunu ifade etmek lazım. Dünyada üç ayak var. İlaç, finans, silah. Bunlara baktığımız zaman ki ben bir gazeteci olarak bunları araştırdım. Sadece ABD'de değil, dünya ekonomik varlığının ve bilanço düzeninin içerisinde ilaç, finans, silah etkinliğini kontrol eden Yahudi sermayesi. Bunların bir kısmı Çin'de, bir kısmı işte Orta Asya'da, bir kısmı Amerika'da, bir kısmı Londra'da. Bu farklı yerlerde de olsa bu ilaç, silah ve finansı koordine eden gücün bu yapılanma olduğu gözüküyor.

0: Fakat şimdi İsrail'le ABD'nin iki farklı hedefi amacı var. İsrail ne yapmak istiyor? Yayılmacı politikalarını, kendi güvenliği veyahut da arzu mevut zırvalığı üzerinden Orta Doğu'da sergiliyor. İran'a vuruyor, efendim Lübnan'a vuruyor. Suriye'de biliyorsunuz 16 kilometre Şam'a kadar, 16 kilometreye kadar da işgal etmiş durumda. Sadece Litani Nehri'ni geçmedi. Golan Tepelerini de aşarak Şam'a 16 kilometre yaklaşmış durumda. Dolayısıyla bu taşkınlıkları Trump'ın politikalarını zedelediği için, dünyadaki politikalarını, Trump zaman zaman sinirlense de sakinleştirmeyi biliyorlar. Hemen sakinleşiveriyor bir süre sonra. Trump çünkü çok dengeli açıklamalar yapan da bir siyasetçi değil. Onun amacı aslında seçmenin zor durumda olması, gerek sağlık sistemi kötü durumda, gerek petrol konusunda artışların efendim Trump'ı çok sıkıştırdığı, ABD halkı biz kral istemiyoruz sloganları atarak sokağa çıktı, gösteriler yapıyor. Dolayısıyla siyasi geleceği açısından, ki İrfan Bey'e ben katılıyorum, siyasi geleceği açısından ve Amerika'nın dünyada kaybolmuş prestijini yeniden tesis etme açısından bu gibi zaman zaman işte bazı kitlelerin hoşuna gidecek, işte küfürlü konuşmalarla bir takım mutlu edecek şeyleri söylese de onlar birbirinden vazgeçemez diye düşünüyorum Johnson'ın. Yani çünkü dünyadaki müesses nizam ve ABD'nin kontrolünde, ABD'deki müesses nizam da, yani sadece efendim ABD başkanı değil, farklı orada kuruluşlar var. Dış İlişkiler Komisyonu, Senato, Temsilciler Meclisi. Evet. Şimdi bunlar çok Pentagon ve CIA gibi bir takım ayrı düşünen yapılar var. Dolayısıyla o bakımdan Trump'ın bir sıkışmışlığı var. Rezerv para olmasa ABD'nin, ABD dünyanın en borçlu ülkelerinden birisi. Evet. Rezerv parayı korumak, Çin, efendim Rusya ve Hindistan ittifakını, yani buradaki bilanço büyüklüğü açısından bu ittifakı zedelemek için herkese şirin gözüküyor. Ama netice günün sonunda ne olur, onu da söyleyeyim bir cümleye. Evet. Günün sonunda bunlar anlaşırlar. O bakımdan işte bizlerin de konuşmalarımızın başında söylediğimiz gibi, işte devlet aklı dediğimiz mesele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyada artık içinde olmadığı, artık bir olayın olmayacağı, Avrupa'nın güvenliği bile Türkiye'nin şeyine bağlı olduğunu görüyoruz. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Devlet Başkanımızın etkin siyasi gücü ve karizmasıyla gerçekleşiyor. O bakımdan onlar günün sonunda anlaşırlar, ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devlet aklı bunun farkındadır. İsrail'e filan da böyle bu bölgede bir hakimiyet alanı açmaz.
1: Ekber, şu an Hürmüz tamamen kapalı mı yine? İran'dan Babil Mendebi de kapatırız yönünde yorumlar yapılıyor mu, açıklamalar? Doğru mu bunlar?
2: Evet, İran'dan öyle açıklamalar vardır. Özellikle gün içinde İran Devrim Muhafızlarının Kudüs bölümünün başkomutanı İsmail Kahane'nin bu konuyla ilgili açıklaması çok manidar bulundu. Biliyorsunuz ki Kudüs gücü aynı zamanda Devrim Muhafızlarının yurt dışındaki faaliyetlerini yürüten bir birimdir. Bu birimlerle Hizbullah, Hamas ve diğer işte tırnak içinde İran'ın direniş grubu olarak adlandırdığı birimler arasında bir irtibat söz konusu. Yani Devrim Muhafızları irtibatını bu şekilde koruyor. Ondan gelen açıklamada, İsmail Kahane'den gelen açıklamada, eğer İsrail'in işte saldırıları devam ederse Hürmüz'ün yanı sıra işte Babul Mendeb Boğazı'nı da Hürmüz'deki duruma benzer bir şekilde getiririz yönünde açıklama söz konusu oldu. Diğer İranlı komutanların da benzeri açıklamalar söz konusu, hem bugün hem dün açıklamalar olmuştu. Hürmüz'ün durumuna gelince, bugün gün içinde 24 geminin İran İran devrim muhafızlarının bildirdiğine göre İran'dan izin alarak ve İran'ın belirlediği rota üzerinden buradan giriş işte geçtiği ifade edildi. Tabi savaş öncesi durumla kıyaslandığımızda ki o savaş öncesinde takribi olarak günlük 129 gemi bu bölgeden geçiyordu. Oldukça az, ancak savaş süresince, o 40 günlük savaş süresince o dönemle kıyasladığımızda fazla ona göre daha fazla olduğunu ifade edebiliriz. Savaş boyunca bazı günlerde hatta bir gemi bile buradan geçememişti. Tabi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında an itibariyle yürütülen müzakerelerin başlıca konularından birisi Hürmüz Boğazı oluşturmaktadır. İşte taraflar kendi tam olarak birbirlerinin isteklerini karşılamıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve İran da diyor tamam, eğer anlaşma olursa burayı açacağız. Ancak İran'ın bazı ek şartlar var diyor. Ben burayı açsam da buranın kontrolü bende olacaktır. Aynı zamanda buradan işte tamam ben vergi almıyorum. Ancak farklı isimlerle işte buranın güvenliği sebebiyle burada işte burayı yönettiğimden dolayı işte hizmet bedeli olarak bazı paraların tahsil etmesi benim hakkımdır yönünde İran'ın açıklaması vardır. Özetlemem lazımsa İran diyor tamam bir anlaşma yapsaksa tamam buradan geçişler olacak, ancak benim kontrolümde söz konusu olacaktır. Biliyorsunuz ki bunun dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı bir ablukası söz konusu. Az önce CENTCOM'un açıklamasına bakıyordum. İşte bugüne kadar 122 İran gemisini işte İran limanlarına gitmelerini önlediği belirtiliyor. Tabi bu da ciddi anlamda İran'a zarar vermektedir. Ben geçtiğimiz hafta Hürmüz'deydim. Oradaki o limanları işte oradaki insanlardan izleme imkanım oldu. Hatta birisi ben terhis bölümünde çalışıyorum diyordu. Ancak bu abluka dolayısıyla neredeyse oradaki ticaretin, gemilerin geliş geçişini sıfıra indiğini ifade etti ve İran an itibariyle oradaki açığını komşuları üzerinden karşılıyor. Başka bir deyişle ne kadar ki işte bu Hürmüz Amerika Birleşik Devletleri için önemliyse bu ablukada İran'a zarar vermektedir.
3: Johnson, çok özür diliyorum Ekrem Hocam. Şimdi Donald Trump 1980'li yıllarda pazarlık sanatı diye bir kitap yazdı. Şu anda Donald Trump Amerikan devletinin gücüyle bu pazarlık sanatını çok iyi konuşturduğunu düşünüyorum ben. Başka bir başkanın bu kadar işin açıkçası taviz verebileceğini düşünmüyorum. Şu anda Donald Trump dikkat ederseniz gerçekten bu meseleyi çözmek istiyor ve şu anda Hürmüz meselesi, sevgili Ekber detaylarının Hürmüz meselesi Donald Trump'ın nükleer bombası gibi, yani bunu çok iyi kullanıyor İran. Bunun farkına vardı. Onun için de Rubio'nun bu açıklaması da tesadüfi bir açıklama değil. Evet, tesadüf değil bu. İran Donald Trump'ı çok iyi çözmüşler. Onun için de Donald Trump şimdi işte bugün Rubio'nun yaptığı açıklamada olduğu gibi Hürmüz meselesini çözmek istiyor. Çünkü çok ciddi bir Amerikan halkının baskısı var üzerinde. Evet. Petrolle ilgili 97 dolarlara, 100 dolarlara gelmiş vaziyette. Ben her gün işte arabama benzin alıyorum. Birebir takip ediyorum benzin fiyatlarını.
4: İrfan Bey çok güzel bir şey söyledi. Trump'ın 80'li yıllarda yazdığı Pazarlık Sanatı isimli kitap ve burada onun vaktiyle yaptığı televizyon programları şunlar bunlar. Oradan biriken bir Trump'ın müzakere sanatı diye bir şey var ama benim bildiğim kadarıyla Ekber zannediyorum daha sağlıklı bilgi verebilir bu konuda. Şu anda İran'da öne çıkan isimlerden birinin, yanlış hatırlamıyorsam meclis başkanının da benzer bir kitabı var. Acem politikası ya da İran politikası ile alakalı. Yani Trump'ın kitabına benzer İran politikasının inceliklerini anlatan bir kitabı var diye biliyorum. Dolayısıyla İranlıların bu konudaki politikaları da fena sayılmaz. Ben Ekber'e merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Ekber, Tahran'da, İran'da günlük hayat. Günlük hayat ne alemde? Yani elhamdülillah son epeyce bir zamandır artık patlama çatlama saldırı falan filan pek bir şey yok. Ama bütün bu yaşananlardan sonra bugün itibariyle günlük hayat nasıl? Ve ben senin hep programlarda yumurta fiyatlarını örnek vermeni unutmadığım için. Yani
3: Donald Trump pazar... da Amerika'da yumurta fiyatlarını çok yakından takip ederdi bu arada.
4: Petrol fiyatlarını daha yakından takip ediyorsunuz İrfan Bey. Evet İrfan, yani günlük hayat ne alemde?
2: Değerli hocam şöyle söyleyeyim, savaş sonrası günlük hayata bakıldığında ciddi anlamda inanılmaz düzeyde bir hayat pahalılığı var. Bunu altını çizerek söylüyorum. Yani beklentilerin çok çok ötesinde bir hayat pahalılığı söz konusu ve insanlar da bu meseleden ciddi anlamda rahatsız. Kıtlık yok. Öyle bir sorun yok. Ancak ürünlerin fiyatı ciddi anlamda artmış durumda. Örnek vermem gerekiyorsa, siz yumurtayı söylediniz. Ben bu sefer farklı bir şey vereceğim. Ev fiyatları. Yani savaş öncesi ve savaş sonrası Tahran'daki, fark etmiyor, İran'ın diğer noktalarına bakıldığında, ev fiyatlarına bakıldığında %100'ün üzerinde bir artışın söz konusu olduğunu ifade edebilirim. Yani örnek veriyorum. Mesela savaş öncesi bir ev, örnek söylüyorum, 5 milyon

0: liraya satılıyorsa savaştan sonra 40 günden sonra 10 milyon liraya satılıyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Bunu
1: Ekber 5 milyon ve 10 milyon ne derken anlamamız için Türk lirasına çevirsen, dolara çevirmeni istemek istemiyorum ama.
2: Ekran Bey ev fiyatlarını merak etti Tahran'da.
1: Hayır yani
3: ama lira olarak söyledim.
1: Karşılığı
3: zaten.
1: Ne kadar?
4: Örnek olarak
0: örnek verdim. Yani bir misal olarak söylerim. Yani mesela 10 birimse savaş öncesi 10 birimse savaş sonrası 20 birim olmuştur durumda. Kiralarda da aynı şey söz konusu. Ve diğer meselelerde de araç fiyatlar aynı şekilde, yiyecek içecekte de aynı şey. Yani sadece bir tabii dünya konuşuyor ya benzin, petrol, onlar İran'da ucuz. Onların fiyatı bir değişmemiştir. Başka ne varsa ne yoksa ilaç mesela ilaç konusunda ciddi sıkıntılar söz konusu. Kendimden örnek vereyim. Geçtiğimiz işte hafta bir test yaptıracaktım. Onun için bir ilaç lazımdı. Tahran'da onlarca eczaneye dolaştım. O ilacı ancak bir tane eczanede buldum. Hilal Ehmer deniliyor. Devlete bağlı Kızılay eczanesine gittim. Bir tek orada satılıyordu. Yani iki saat sırada kaldım ve o ilacı aldım. Yani böyle de bir sıkıntı var. Yani bu ambar, bu abluka etkisizdir. Bu değil. Ciddi anlamda İran'ı etkiliyor. Ancak İran'da işte vatandaş da bu şekilde rahatsız bu meseleden dolayı. Yani vatandaşı birebir bu mesele etkiliyor. O yüzden ben öyle düşünüyorum ki taraflar hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran bir şekilde bir ortak yolu bulup anlaşmaya çalışacak. Çünkü bu mesele tamam Hürmüz ABD'yi rahatsız ediyor, abluka da İran'ı rahatsız ediyor. O yüzden bir şekilde bir orta yol bulmaları lazım.
1: İnşallah. Yalnız merak ettiğim bir şey var.
4: Bir gün koyayım bu soruyu birazdan alayım mı? Hocam bir ekleme yapsın soruyu, ondan sonra bir daha
2: ekleme
4: gidelim.
2: Ekleme diyecek tamam. Aslında. Geçmiş olsun. Ekber Bey diyecektim ama o değil tabii. Bir geçmiş olsun daha. Eğer bu yokluğa rağmen, bu problem alanlarına rağmen yiyecek gıdadan ilaca kadar gerçek anlamda problemlerin yanında İran'dan göç eden belirli kitleler de var.
3: Tabii.
2: Mesela iyi doktorların İran'ı terk ettiğini biliyoruz. Önemli profesörler İran'ı terk etti. Yani zaman zaman bahsedildiği gibi İran'da hiçbir problem yok. İran sonuna kadar rahat rahat direniyor. ABD'nin ambargosu netice vermedi. Böyle bir dünya İran'da yok. Bir de Hürmüz'ün üstüne dönüp Babil Mendebi kapatmaya kalkarsa ABD'nin yıllardır istediği hadiseyi vuku bulduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Nedir o da? Mahmut Bey ne dedi? Amerika emperyalist bir devlet. Hadise önce Hürmüz, Babil Mendeb ki biz bunu burada çok uzun uzun harita üzerinde anlattık. Sonra dönecek Malakka Boğazı'na bakacak. Çok basit. Bu denklemde İsrail için ABD burada zerre alakası yok. ABD tabii ki kendisi için burada. İsrail de onun ileri karakolu olduğu için ondan da istifade ediyor. Bu bağlamda eğer Yemen'i kapatırsa, Husileri orada etkisiz hale getirirse, Hürmüz'ü uluslararasılaştırırsa, kurumsal olarak kendini yönettiği bir alan açılırsa, Malakka'da da Endonezya ve Malezya ile bu pazarlığı yapacak. Sonra Trump bir yıl sonra bir daha gidecek Çin'e. Nerede kalmıştık? Ey Xi Jinping, nerede kalmıştık? Bak bu senin gemilerinin tabii, geçtiği güzergahlarını ben tutuyorum.
3: Ticaret yolları.
2: Körfez devletine de diyecek ki siz tabii ki Çin'le ticaret yapın ama dolarla satacaksınız. Çin'den tabii ki alın ama ben bir bakayım ne alıyorsunuz? Neler oluyor burada? Ve üzülerek söylüyorum. Birileri diyor ya İran bu savaşı kazandı. İran bu savaşın kesin galibi. Ya böyle bir galibiyet olabilir mi? Ekber Bey günlerde ilaç arıyor, ilaç bulamadığı bir galibiyet.
1: Galip sayılır bu yolda mağlup sözü doğrudur diyorsun.
2: O oraya varabilir ama tekrar diyorum yüzlerce doktor İran'ı terk etti. Çok önemli bazı bilim alanında önemli profesörler İran'dan çıktı. Çünkü gerçek bir güvensizlik iklimi var. Peki böyle ateşkes oldu, barış geldi. Her şey süt liman mı olacak İran'da?
3: Hayır.
2: İnsanlar tekrar sokağa dökülmeyecekler mi? Bunun garantisi var mı? İran çok ağır bir problemle yüz yüze ve üzülerek söylüyorum. Benim coğrafyamın bir ülkesi. Bu kadar ağır problemler orada varken bana yansımaması mümkün mü? İktisadi olarak, sosyolojik olarak. İnşallah İran'daki kurmaylar da.
5: Dünyaya bu faturayı çıkartmanın tek nedeni İsrail olamaz.
2: Asla.
5: Şöyle söyleyeyim.
2: Asla.
3: Çin, ABD ticaret savaşının savaş alanı oldu.
2: Kesinlikle.
3: Ben öyle düşünüyorum yani.
5: Yahudi sermayesi ya da Siyonist sermaye bu işin arkası. Doğru. Siyonist sermaye bir problem dünyada. Fakat Bu kadar İsrail'den

0: Netanyahu'nun savaşı değil, küresel paylaşım savaşıdır. O savaşın ne zaman biteceğini de onlar karar verecekler. Ne demek bu? Dünyaya bir fatura ödettiler. Bir tek İran ödemiyor faturayı. Bir tek Suriye ödemiyor.
1: Hepimiz ödüyoruz. Gazze ülkeleri başladı.
0: Gazze zaten mahvettiler Gazze'yi. Şimdi dönecekler, diyecekler ki Ağustos ayında hem Trump'ı da rahatlatmak için diyecek bir dakika durduracağız bu işi diyecekler. Çünkü dünyanın, Avrupa Birliği de ödüyor. Biz de ödüyoruz. Değil mi petrol fiyatlarından? Dünya diyecekler ki bak biz işte bitirdik. Böyle bir güzelleme yapacaklar.
1: Kahraman
0: sonra
1: kim olacak?
0: Sonra hesap pasifiye gidecek.
1: Trump da kahraman yani olacak.
0: Çünkü adamlar şunu söylemişler zaten. Orta kuşak, kuşak yol projesi
2: kuşak
0: vardı.
2: Kuşak yol projesi, evet.
0: Bunun hayata geçmesi bizim işimize gelmez. Bunu Amerikan raporlarında söylüyorlar.
2: Tabii tabii.
0: Bunu durdurmaya çalışıyorlar. Kavga bu. Bu zaman zaman görüşecekler, ticaret savaşları olacak, zaman zaman şey olacak ama bütün savaş hikaye budur. İstedikleri zaman durduracaklar ve bize şöyle diyecekler. Ya bu şeytan Netanyahu bu ortalığı karıştırdı.
2: Trump da kahraman,
0: Trump da
2: durdurdu. Kurtardı.
0: Böyle bir durumla karşılaşabiliriz.
3: Şimdi Trump'ın şöyle bir özelliği var. İnsanlara fatura kesmek. Bunu baktığımız zaman geride işte New York'ta iş adamlığı döneminden baktığımız zaman muhakkak işte yine dün gece bir belgesel izledim Donald Trump'la ilgili. Özellikle o gençlik dönemlerindeki hayatını anlatan muhakkak birilerine fatura çıkartıyor. Şimdi iş bittikten sonra Mahmut Öğür çok güzel söyledi. Faturayı Pete Hayes'e çıkartacak. Faturayı Netanyahu'ya çıkartacak. Evet. İşte ABD'deki bu bunlar için de yani Donald Trump'ın da bir önemi yok baktığımız zaman, Netanyahu'nun da bir önemi yok. Muhakkak faturayı Donald Trump birine çıkartacak ve zafer bayrağını Beyaz Saray'a dikecek, bu işi ben çözdüm diyecek.
2: Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Mesela BRICS ülkelerinin dünyadaki ekonomik hacmine baktığımız zaman Amerika'nın rezerv parayı kaybetme kaygısı da var. Bir de ticaret yollarını kaybetme kaygısı var. Mumbai limanından çıkan bir geminin dünyayı 23 günde Avrupa'ya ulaştığını görüyoruz. Ama şimdi bu tabii ki şeylerin, Çin tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan taşıma için yuanla alışveriş yapalım efendim İran işte yuan olarak ödeyebilirsiniz parayı açıklamasından sonra çok değişik pozisyonlar oldu. Çünkü BRICS ülkelerinin BRICS doları çıkarma gayretleri, doların işte efendim rezerv para statüsünden kaybetme korkusu dolayısıyla ABD'de de bir panik yarattı.
0: Panik
2: şimdi
0: yarattı, evet.
2: Kamuoyu baskısı, toplum
0: baskısı. Çin çok dalga dalga geliyor.
2: Tabii, aslında Çin
0: her tarafı kuşattı
2: Çin'le.
0: Şimdi ona da karşı tavır alıyor.
2: Çin, Hindistan, Rusya üçgenindeki yani Asya Pasifik düzenindeki mücadeleyi aslında İran'ı da savaşın platosu haline getirdi Trump. Ben böyle düşünüyorum bu iklimde bunu söylemek istedim. Çünkü sadece böyle efendim işte İsrail'in güvenliğiydi bilmem neydi filan değil. İsrail'in hedefi bir başka, yani Avengeristlerin hedefi bir başka, Siyonistlerin hedefi daha bir başka. Bunlar ortak paydada birleştikleri için ABD diyor ki ben diyor aparatım aracılığıyla oraya buraya sıktırırım, vurdururum, silah satarım. Ben silah üreten bir ülkeyim. Orta Doğu'ya da silah satarım. İsrail'e de satarım. Körfez ülkelerine de satarım. Yine şey yaparım. Ama dünyadaki Çin'in Afrika'daki yatırımları, İran'daki yatırımları ve dünyadaki yatırım borçlandırarak yaptığı yatırımları, emperyal gücümü kaybedersem jandarmalık rütbem gider diye korkan bir ABD peki var diye düşünüyorum.
4: Şimdi arkadaşlarım bir haber paylaştılar içeriden benimle, Anadolu Ajansı'nın bir haberi. İsrail'in ezanları susturmayı öngören yasa tasarısına Filistin'den tepki, dini savaş ilanıdır diye bir haber paylaşılmış. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın başdanışmanı, İsrail'in camilerde ezanın hoparlörlerle okunmasını yasaklamaya yönelik attığı adımın açık bir dini savaş ilanı olduğunu belirtti. Filistin Başkanı Mahmut Abbas'ın din işlerinden sorumlu başdanışmanı yapıyor bu açıklamayı. Diyor ki Ben Gvir'in partisi Yahudi gücünün 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörlerle okunmasını yasaklayan yasa tasarısının yasama işleri komisyonu tarafından onaylanmasının ardından yazılı açıklama yaptı diyor. Zaten böyle konularda hep Ben Gvir'in başkanlığında konuşuyoruz bunları. İsrail'in büyük tepki çeken ezan tasarısına komisyondan geçti. Açıklama geldi söylediğim gibi. Bir de Mescid-i Aksa hatibinden bir açıklama var Sabri'den.

0: Zandan rahatsız olduğunu iddia eden buradan çekip gitsin. Yasa tasarısını katliamcı Ben Gvir'in Yahudi Gücü Partisi sunmuştu. Az önce söylediğim gibi tasarı ezanın durdurulmasını talep etme ve yine az önce söylediğim gibi hoparlörlerle el koyma yetkisi veriyor diye bir tartışma söz konusu.
1: Bu konu sadece Filistin konusu olmaktan çoktan çıktı. Tüm inanç özgürlükleri için İsrail'in Siyonist varlığı büyük bir tehdit. Bugün burada, yarın kiliselerde de pazar günleri artık ibadet yapamazsınız diyebilir bunlar. Çünkü çok sayıda kiliseyi de vurdular.
2: Tabii.
1: Çok sayıda minareyi yıktıklarından hiçbir farkı yok. Batı dünyası susmaya devam ederse, refleks göstermemeye devam ederse, yarın inanç özgürlüğü adına yaşanabilecek bir coğrafya olmaktan çıkacak. Fransa biraz anladı bunu. O yüzden Lübnan'da durdurmaya çalışıyor. Buraya da çıkmayın diyor. Maroniler var orada diyor. Hristiyanlar var diyor orada. Onlar da sizden diyor. Ama hadise bir noktadan sonra inanç silsilesinin dışına çıkacak. Benim endişem şu. İsrail sizi sevmiyorlar demiş ya Trump. Sadece konu İsrail değil artık. Siyonistler de değil. Yavaş yavaş yeniden ve korkarım ki bir Musevi karşıtlığı da oluşabilir.
3: Antisemit. Oraya geliyor işte.
1: Oraya oluşabilir. Evet. Bu nerede olmaz? Türkiye'de olmaz. Kimse kimseye sormaz. Musevi misin, Yahudi misin, Hristiyan mısın? Almanya'da olursa.
3: Batı'da olacak.
1: İtalya'da olursa. Tabii. Bunların kodlarında var bu. Çok değil. 1930'lara 40'lara gidelim. Neler yaptıklarını gördük ki biz kınadık. Yine biz kınadık. Yine biz dedik ki bize kaçın. Onlarca Yahudi hoca İstanbul Üniversitesi'ne geldi. Ankara Üniversitesi'ne sığındılar buraya. Ama eğer bu iş böyle devam ederse Avrupa bir daha içinden çıkılmayacak bir Musevi karşıtlığını üretmeye başlayabilir. Ki eminim görüyorsunuz sosyal medyadan İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da, çok Polonya'da.
2: Polonya'da özellikle.
1: İnanılmaz görüntüler var. Evet. Katolikler yavaş yavaş kin ve nefretle Yahudilere, turist bile olsa yollarda yürütmüyorlar insanları. Umarım Amerikan aklı tek hegemonya.
2: Tabii.
1: Buna da dur diyebilir. Ama eğer ok yaydan çıkarsa Batı dünyasının yeni bir sorunu olacak. Bunun da adı yeniden faşizm bloğunun yan yana geldiği yeni bir ittifak olabilir. Umarım burada dururlar. Bunu yapmazlar.
0: Dururlar mı burada?
3: Ya bu akıl şöyle bir şey. Yani bu artık nefret dedikken Trump diyor ya nefret ediyorsun. Nefret unsuru haline geldi. Bu bilerek daha da arttırmaya çalışıyor. Bu ne demek? Yani bir biçimde orayı daha ucube hale getiriyor. İsrail'i bütün dünyada İslam coğrafyasını geçtim yani Batı'da da nefret objesi haline geçti.
0: Bu arada aynı Ben Gvir açıklama yapıyor. Diyor ki bu Ben Gvir kendi partisinden geçti ya. Bu diyor dostumuz Trump'a dur demenin vaktidir diyor.
3: Ve işte kışkırtıyor bir biçimde olabilir yani. Evet, kışkırtıcı bir
4: şimdi
3: biçimde.
4: Affedersiniz bu İsrail konusunun, Siyonizm konusunun bölgeye İsrail'in paslık bir bıçak gibi sokulması konusunun arka planında aslında antisemitizm denilen ve bizde normalde hiç olmayan bir olayın Avrupa'da özellikle Orta Çağ'ın hemen sonrasında ciddi şekilde yaygın oluşu, Yahudilerin gettolarda yaşamaya mecbur bırakılması, Yahudilerin ikinci, üçüncü sınıf insan olarak kabul edilmesi ve son olarak da aslında Birinci Dünya Savaşı sonrasında Batı'nın kendi Yahudi problemini içinden söküp atmak için İsrail'i kurdurması şeklinde izah mümkündür. Ha tartışılabilir ama bu yönde ciddi manada izahlar ve bunun gösteren çok şey vardır. Bakın 1750 yılında Almanya'nın prensliklere bölündüğü dönemde Berlin'in kapılarından birinde, giriş çıkışlar kontrol altında, kapıların birinden bir rapor. Bugün Berlin işte kapının birisi bu kapıdan bilmem ne kapı Brandenburg kapısından 17 koyun, 28 manda, 3 tane bilmem ne, bir de Yahudi girdi. Şimdi bakın bu 1751 tarihli Almanya'da Yahudilerin düşüyor yükselişi de isimli bir kitaptan 1751 tarihinde bir kapı notu bu. Dolayısıyla bugün geldiğimiz aşamada Batı'nın korkularından birisi de İsrail bölgede tutunamaz ve tekrar içimize dönmeye çalışırsa ortalık karışacak korkusudur. Neden? Çünkü eninde sonunda vaktiyle Almanya'da yaşanan, başka birçok ülkede yaşanan, Rusya'da yaşanan, mesela bildiğimiz işte Dostoy'un falan kitaplarının bazı yerlerinde bu konuyla alakalı ciddi bilgiler vardır. Yani bu konu Mahmut Bey biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Hani meşhur Amerikalıların birçoğu şunu söyler. İsrail bölgede olmasaydı da biz öyle bir şey kurardık. Doğru, ya, emperyal hesap.
3: Tabii. Biden'ın 2006'da demeci var.
4: Emperyal hesapların uzantısı olarak burada tabii fare mi filin emrinde, fil mi farenin emrinde tartışmalı bir konu. Ya da tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan. Ama belli ki herkesin işine yarayan bir şey var. Belki Netanyahu'nun çılgınlıkları ya da saçma sapan davranışları sebebiyle Trump zor durumdaymış falan gibi gösteriyor ama eninde sonunda kendi arzu ettiği bir yere doğru gidiyor belki de. Bakın, İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırının en büyük faturalarından biri. Pek konuşmuyoruz ama bölgedeki Körfez ülkelerinin tamamı şu anda finans açısından bitmiş durumda, turizm açısından bitmiş durumda.
2: Tabii.
4: Enerji açısından zaten sıkıntı var ve dünya cenneti olarak gösterilen o ülkeler neredeyse yok oldu. Bu İsrail'in çok istediği bir şey. Ama büyük ihtimalle mesela Amerika Birleşik Devletleri açısından da ya oraya ciddi bir sermaye kayışı vardı. Bu da engellenmiş oldu. Yani gördüğümüzün ötesinde başka bir takım şeyler de var. Ama İsrail'in yapıp ettikleriyle alakalı ola ki Batılıların kendi içlerine dönme korkusu sebebiyle bir tür gemlemeye çalışırlar mı diye de ufak bir ümit besleyebiliriz bence.
2: Yani Londra yani finans bankerleri neredeyse Dubai'de yerleşik hale gelmişti. Tabii. Şimdi bu Dubai'nin vurulması, Dubai'ye bu kadar işte turizmin çökertilmesi sadece efendim bir askeri operasyon olarak düşünmemek lazım. Bence dünya ticaretini, dünya finans kaynaklarına yapılmış bir operasyon. Bakın New York ve Londra bankerlerinin paranın yönü Çin'e kayması, Orta Asya'ya kayması Amerika'yı çok rahatsız etmiştir. Bakıyorsunuz Çin ne yapıyor bu paraları, bu kaynaklar geldikçe? Afrika'da Çin'e borçlu olmayan bir tane ülke yok. Cansın Hanım bakın. Bakın bir tane ülke yok. Yani 400 milyar dolar, 300 milyar dolar, 500 milyar dolar borçları olan ülkeler var. Şimdi bu da şu anlama geliyor. Biz hep tabii Amerikan emperyalizmini konuşuyoruz
3: Afrika'da
2: ama.
3: Afrika'da mı? O borçlar Afrika ülkeleri için tabii.
2: Evet evet. Afrika.
3: Büyük rakamlar.
2: Borçlandırıyor. Çünkü yatırım yapıyor. Orada
1: 30 milyar, 3 milyar, 5 milyar.
2: Tabii. Yani bunları borçlandırıyor. Yatırım yapıyor. Borçlandırıyor. Dolayısıyla amacı, hedefi nedir? Çin bugüne kadar kendi yeraltı zenginliklerini kullanmadan, dünyadan ithal ederek katma değer kazanan dünyanın fabrikası.
3: Ben o konuda şöyle düşünüyorum. Şimdi biz ABD emperyalizmi tanıyoruz, biliyoruz.
2: Evet.
3: Bizim son 50-60 yılımızda ya da 45, 50'den bu tarafa yani uçak fabrikamızı bir de Amerika kapattırdı. Şimdi eyvah. Çin'e bakıyorsun. Adam yol açıyor.
2: Yol açıyor.
3: Demir yolu yapıyor. Madencilik işletmesi yapıyor. Şöyle bir şey, kendi tezleri için söylüyorum. Kazan kazan, bizim Cumhurbaşkanımızın deyimiyle yaklaşıyorlar. Ama sizin dediğiniz boyutu da var mı? Var. Bir kısmıyla var.
2: Tabii.
3: Fakat Çin ondan daha barışçıl geliyor bana. Çin'in problemi ne biliyor musunuz? Çin'in problemi demokrasi problemi. Yani demokratik, bak şimdi bu ABD'yi antidemokratik tarafı var, şu var, bu tarafı, ama daha açık toplum.
2: Evet.
3: O yüzden hani toplumun, dünyanın bakışında bu kadar ceberrut darbe yapan bir devlet Çin'le kıyaslandığında daha cazip geliyor. Böyle de bir gerçek var yani.
2: Tabii. Ben sadece ticari boyutuyla söylüyorum. Şimdi bakıyorsunuz yeraltı zenginliklerini ülkelerin maden yataklarını ithal edip onlardan katma değer kazanan bir ülke için. Bu da Amerika'yı çok rahatsız ediyor. Çünkü Amerika'nın ekonomisi sadece ne üretiyor? Silah üretiyor. Yani savaş çıkarması lazım ki kendi dükkanı, kendi fabrikası çalışsın diye. O bakımdan burada bir mücadele var. Bu tabii ki bunları, bu mücadelenin içerisinde Rusya'yı ayrı tutmak mümkün değil. Çin, Rusya ve Hindistan yakınlaşması ABD'yi son derece rahatsız ediyor. Bunun temel gayesi, amacı da tabii ki bu eriyen buzullardan, o bölgenin efendim Rusya'nın eline geçmesinden korktuğu içindir. Yani zaten Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi, alınması, etmesi bu senaryonun eseridir. Sadece bir İsrail'in efendim güvenliği için bu kadar dünya karıştırılmıyor. Bunu da bilmekte fayda var diye düşünüyorum.
4: Evet hocam, az önce söylediği gibi çok kısa bir anekdot anlatmak istiyorum.

0: Benim tam bir dakikam kaldı, ben bilmem.
1: 2000'li yıllarda Almanya'nın başkentinde hasbelkader, yani şahit olduğum böyle daha çok üst düzey Almanların bulunduğu bir toplantıda, belli bir zaman geçtikten sonra Yahudilik, Siyonizm, işte Yahudilerin Almanya işte falan filan etkileri, şunlar bunlar gibi konuşulan konular sırasında Alman misafirlerin şöyle bir etrafa bakıp masaya doğru daha fazla yanaştıklarını ve can kulağıyla konuşulanları dinlediklerine şahit olduğumda demiştim ki Almanya'daki bir ruh galiba kolay kolay ölmez diye düşünmüştüm.
2: 1841 İsveç Anayasası'na baksın izleyicilerimiz. Evet. Yahudilerle ilgili madde var diyeyim. Eklemiş
3: merak
2: olayım.
3: Uyandıralım.
2: Evet, haftaya evet. Da bunu anlatacağım.
1: Evet. Levent Hocam ev ödevi verdi.
3: Levent Hocam ev ödevi.
0: Haftaya da anladım. Levent Hocam burada sözünüzü kestim. Buyurun gelin birlikte noktalayalım.
2: Gerçekten.
0: Vallahi hadi buyurun gelin. Bugün çok böyle sizi böldüm, kestim.
2: Estağfurullah, olur mu ya?
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum kıymetli konuklarıma. Ayağınıza sağlık diyorum o zaman.
2: Efendim biz teşekkür ederiz. Haftaya ev ödevi verdik izleyicilerimize. İsveç Anayasası ile yeniden beraber olmak dileğiyle.
0: İyi bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasına imza atıldı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Soruşturma savcısı siber alandaki veri ağlarını ve uluslararası kripto hareketlerini geriye dönük analizlerle birleştirdi. 5 yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen soruşturmada suç örgütünün finansal trafiği yöneten örgütün üst yapısına ulaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı suç örgütünün kripto para cüzdanlarında yaklaşık 4 milyar dolar işlem hacmi bulunduğu, sistem içinde ise toplam 180 milyar Türk lirası tutarında bir kripto para hareketliliği gerçekleştirildiği saptandı. Elde edilen deliller neticesinde haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 82 kişiye yönelik piramit adı verilen 3. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
4: Radyoda günün öne çıkan haberleri.
5: Brezilya'da iki günde üst üste köpek balığı dehşeti yaşandı. Genç kızın bacağı ve eli koptu. Olay Boa Viagem plajında yaşandı. 19 yaşındaki Santos denizde yüzüyordu. Ancak deniz keyfi köpek balığı saldırısıyla dehşete dönüştü.
6: Köpek balığı saldırısı oldu burada. Yaklaşık 20 yaşında bir kadındı. Çıktığında sağ bacağı yoktu. Doktor ilk yardım yaptı ama çok kan kaybediyordu.
5: Genç kızın çırpındığını gören akrabası kurtarmak için denize atladı. Çevredekiler de yardıma koştu.
6: Suyun ortasında şu kıza bakın dediler. Tam o anda kan fışkırdığını gördük. İlk tıbbi müdahaleyi bilinci yerinde bir şekilde yaptılar. Çok kan kaybetti. Sudan çıkardım. Birkaç metre uzaktaydım. Neredeyse tüm bacağının ısırıldığını gördüm.
5: 19 yaşındaki kız denizden çıkarıldığında bilinci yerindeydi ancak ağır yaralanmıştı. Eli ve bacağı kopmuştu. Sahilde bulunan doktor ilk müdahaleyi yaptı, kanamayı durdurdu. Hastaneye kaldırıldığında ise bacağı ampute edildi. Doktorlar şimdi enfeksiyon riskine karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bir gün önce 11 yaşındaki bir erkek çocuğu da köpek balığı saldırısına uğramıştı. Çocuk eli, kalçası ve bacağından ağır yaralanmıştı. Olayların yaşandığı Resif bölgesinde köpek balığı saldırıları sıkça yaşanıyor.

0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Normalleşme sürecine dikkat çekti. Türkiye ve Azerbaycan vurgusu yaptı.
2: Türkiye ile ilişkimiz yoksa terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık üretir.
1: Ermenistan seçim sürecine giriyor. 7 Haziran'da 17 siyasi parti ve 2 ittifak yarışacak. Anketlerin tepesinde ise Paşinyan var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Avrupa ile yakınlaşmayı savunuyor. Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeyi de destekliyor.
2: Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek için ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.
1: Paşinyan son açıklamasında Ankara ve Bakü ile yakınlaşmanın önemine dikkat çekti. Bunun Ermenistan'ı nitelikli hale getireceğini söyledi.
3: A Haber Radyo 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Her gün olduğu gibi bugün de tüm Türkiye'nin konuştuğu başlıkları değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımızla birlikte ve sahadan alacağımız son notlarla birlikte. Malum Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar artık Türkiye'ye bir şekilde mal edilmeye çalışılırken bir yandan da o çekişme tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle de CHP seçmeni tarafından. Şimdi iki ayrı noktadan hep bahsediyoruz. Mutlak tutan kararı sonrası bir CHP genel merkezinde yaşananlar, bir de meclis çatısı altında alternatif bir CHP yönetimi üzerinden varlık sürdüren Özgür Özel yönetiminden bahsediyoruz. Geride bıraktığımız günde mecliste bir grup toplantısı düzenlendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama grup toplantısına başkanlık eden isim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, grup başkanı Özgür Özel'di. Yaşananları konuşacağız. Son 24 saate neler damgasını vurdu? Onları ekranlarınıza getireceğiz. Kıymetli konuklarımız da bizlerle birlikte, hemen onları da takdim etmek istiyorum. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş bizlerle. Mehmet hoş geldin.
1: Teşekkür ederim Tahir İnan. İyi yayınlar.
0: Hukukçu isimler de bugün bizlerle birlikte. Avukat Meltem Nurçevik, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Avukat Yurdal Kılıçer, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve siyaset bilimci doçent doktor Faik Tanrıkulu, hoş geldiniz.
4: Hoş buldum, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Şimdi soracağımız çok fazla başlık var. Malum Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu, MYK'sı belli oldu. Onların bundan sonra atacağı adımlar neler olacak, bunları da değerlendireceğiz ama bir de sahaya döneceğiz. Sahada da A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş her zaman olduğu gibi CHP Genel Merkezi önünde bizleri bekliyor. Son durumu paylaşmak için sorularınızı alacağım ama öncesinde İlter'den son durumu almak için ona hoş geldin diyerek sözü bırakalım. İlter kolay gelsin.
5: Teşekkürler Tahir İnan. İyi yayınlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Genel Merkez'de bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu bugün malum kendisiyle birlikte 19 kişiden oluşan MYK'yı, kadroyu açıkladı ve daha sonra o kadroyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. 4,5 saat süren bir toplantı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Yarın saat 14'te de CHP sözcüsü Müslüm Sarı bugünkü gerçekleştirilen toplantıya dair basın açıklaması yapacak. Toplantıda hangi kararlar alındı ve bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları nasıl bir yol haritası izleyecekler, nasıl bir strateji ortaya konulacak bundan sonrasına dair bununla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirecek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Özgür Özel ise bugün saatler 13.30'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında kürsüdeydi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Sert eleştirilerde bulundu. Karşılıklı açıklamalar da geldi tabii ki gün içinde. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi önümüzdeki hafta grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirir mi? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmak isterse nasıl bir tablo ortaya çıkar? Özgür Özel de yine haftaya haliyle grup toplantısı yapacaktır, yapmak isteyecektir. Bu partinin seçilmiş genel

0: Başkanı ve grup başkanı benim diyor Özgür Özel ve bu yönde de fiili olarak da bir durum söz konusu ki zaten bugün de dediğimiz gibi grup toplantısı gerçekleştirildi. Tahir İnan, buna ilişkin kulis bilgileri var Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez kaynaklarına. Bu soruyu sorduk, yani önümüzdeki hafta nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı olarak grup toplantısında konuşmak ister mi veya konuşacak mı? Şunu söyledi, hemen sıcağı sıcağına aktaralım. Genel merkez kaynakları Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta grup toplantısı yapabileceğini ifade ettiler. Bunu bir kez daha tekrarlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta grup toplantısını gerçekleştirebilir. Peki Özgür Özel de yine haftaya grup toplantısı yapmak isterse ne olacak? Bu kriz nasıl çözülecek? Nasıl bu işin içinden çıkılacak diye sorduğumuzda yine Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bu işin bu hafta çözüleceğini söylüyor. Yani bu hafta içerisinde bu tartışmaları sona erdirecek bir durumun ortaya çıkabileceğini ve bu sorunun artık çözüme kavuşabileceğini ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları. Tabii bu iş askıda kalmaz kalamaz şeklinde de yine değerlendirmeler yapıldı kaynaklarla yaptığımız görüşmede. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ben grup toplantısını yapacağım dediği anda ve bunu meclise bildirdiği zaman grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu yapar diyor genel merkez kaynakları.
1: Yani böyle şöyle bir durum olacak. Artık Özgür Özel ben de grup toplantısı yapacağım dediği zaman, evet, ona bir söz hakkı kalmayacak. Grup toplantısı yapma hakkı genel başkanda olacak, öyle mi?
0: Yani CHP genel merkezi, genel merkez kaynakları Kemal Kılıçdaroğlu ben grup toplantısı yapacağım dediği anda grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu yapar diyor. Özgür Özel cephesi ise, Özgür Özel bu partinin grup başkanı seçildi geçtiğimiz hafta kapalı grup toplantısında ve grup iç yönetmeliğine göre, meclis CHP grup iç yönetmeliğine göre de grup başkanı grup toplantısını yapar diyor. Özgür Özel tarafı, böyle bir tablo var. Bu sorunun çözümü noktasında bu hafta içinde bir adım atılabileceği ifade ediliyor ve nihayetinde eğer bu adım atılmazsa, bu sorun çözülmezse, Kemal Kılıçdaroğlu da önümüzdeki hafta ben grup toplantısı yapacağım derse artık nasıl bir tablo ortaya çıkacak veya bu sorun çözülecek mi, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz, takip ediyoruz.
1: İlter, şimdi günün önemli gelişmelerinden, evet, birisi Özgür Özel'in grup toplantısında konuşması, bir diğeri ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sını açıklamasıydı. Şimdi oradaki isimlerde senin özellikle CHP siyasetini yakından takip eden birisi olarak dikkatini çeken neler vardı?
0: Mesela zaten şöyle, şimdi listeye baktığımızda %99'u zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket eden, uzun yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan ve Kılıçdaroğlu doktrinini, politikalarını savunan isimler. Örneğin hemen aktaralım, Yıldırım Kaya, parti meclis üyesi, eski Ankara milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte zaten uzun zamandır hareket ediyor. Orhan Sarıbal öyle, Bülent Kuşoğlu zaten 40 yılı aşkın bir birlikteliği var Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Diğer yandan Gamze Akkuş İlgezdi. Mesela Tahsin Tarhan'a ayrı bir parantez açmakta fayda var. Parti meclisinde ki sandalye sayısı, yani Özgür Özel mi PMD üstün yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu liste masaya konduğunda Tahsin Tarhan'ın Özgür Özel'den yana olduğu ifade ediliyordu. Ancak nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan, A takımına baktığımızda, listeye baktığımızda Tahsin Tarhan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olduğunu görüyoruz. Yani bu aslında yapılan MYK, belirlenen isimler parti meclisindeki dengeleri de etkileyebilecek şekilde hazırlandığını anlıyoruz. Diğer yandan şöyle bir ayrıntı da var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu 3 kurulu doğrudan kendisine bağladı. Ekonomi Politikaları Kurulu, Hukuk ve Seçim İşleri ve Dış Politika Kurulları. Bu kurullar doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olacak.
1: Ayrı bir anlam yüklemeli miyiz bu adıma peki?
0: Şöyle, genel başkan yardımcılığı ihdas edilmedi. Yani işte hukuk politikalarından sorumlu bir genel başkan yardımcısı yok şu anda CHP'de. Ekonomi politikalarından sorumlu bir genel başkan yardımcılığı yok. Dış politikadan sorumlu bir genel başkan yardımcılığı yok. Bu kurullar Bu üç kurul doğrudan genel başkana bağlı olarak çalışacak ama bu kurulların başında birileri olacak haliyle. Şu kulis bilgisini paylaşayım hemen. Hukuk ve Seçim İşleri

0: kurulun başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının getirilmesi bekleniyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu kurul için avukatı Celal Çelik'i görevlendirebilir. Bu da çok büyük ihtimali olarak da ifade edebiliriz. Yine dış politikaya baktığımız zaman dış politikada da önemli isimlerden birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Namık Tan, Özgür Özel döneminde de MHK'da yer almıştı. Namık Tan'a bir teklif götürebileceği ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi Namık Tan Özgür Özel yönetiminde yer aldı. İşte genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla çalışır mı diye sorduğumuzda genel merkez kaynaklarına Kemal Kılıçdaroğlu'yla da Namık Tan'ın ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu ifade ettiler. Yani Namık Tan eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu teklifini kabul etmesi sürpriz olmaz deniyor. Namık Tan'ı görebiliriz diyorlar şu dakika itibariyle.
1: Şimdi
0: yarın
1: böyle isimler zikredilince bir alışkanlık oldu.
0: Onu bilemiyorum tabii.
1: Sen de benimle muhtemelen aynı şeyi takip etmişsindir. Şimdi bu tür durumlar olduğunda tarafları belli olması için hemen bir sosyal medya paylaşımlarına şöyle bir göz atarız. Sen Namık Tan deyince ben de şöyle bir açtım Namık Tan'ı. Bugün Özgür Özel'in grup toplantısını canlı olarak paylaşmış kendisi. Bu sence bir gösterge midir?
0: Değildir. Şöyle mesela Necdet Saraç'ta normalde Özgür Özel'in politikalarını savunuyordu. Daha birkaç gün öncesine kadar eleştiriler vardı. Mutlak mutlak kararına yönelik eleştirileri vardı. Ancak şimdi CHP-MHK'ya baktığımızda bu ismin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde yer aldığını görüyoruz. Necdet Saraç örneği çok bariz bir örnek, çok net. Daha önce dediğimiz gibi Mutlak Butlan'a yönelik eleştirileri vardı. Özgür Özel'e yakın bir siyaset izliyordu. Yorumları en azından bu şekildeydi. Destekler nitelikliydi Özgür Özel'i. Ancak nihayetinde tabloya baktığımızda MHK listesinde Necdet Saraç'ı da görüyoruz. Yani Namık Tan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendireceği isimlerden birisi olabilir. Bunu da ifade edelim. Zaten CHP'de herkes bir şekilde, yani Namık Tan Özgür Özel'le birlikte, yani birlikte yol yürüdüler ama Kemal Kılıçdaroğlu da nihayetinde uzak bir isim değil. Yani bu görevlendirme olabilir. Namık Tan da görev gelirse eğer bu görevi kabul edebileceği ifade ediliyor. Genel merkez kaynakları en azından bu şekilde dile getiriyor.
1: Bu arada sorularımız var. Mehmet, seninle başlayalım.
2: Sorduğunuz soru Taylan aslında şöyle önemli bir şey de ortaya koyuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölünmüş olması değil, aynı zamanda orada bulunan milletvekillerinin de kafası karışık bir şekilde görülüyor. Mesela İlter az önce diyor ki, yani burada daha öncesinde Necdet Saraç işte böyle konuşuyordu ama sonrasında böyle bir gelişme yaşandı. Şimdi burada da Namık Tan mesela, yani yapmış olduğu paylaşım bana göre hani nerede olduğunu bir noktada gösteriyor. Ama orada kalır mı noktasında bir soru sorduğumuzda İlter Yeşiltaş bunlar çok yani sabit kararlar değil diyor. Örnek veriyorum, bugün o paylaşımı yapmışsa şayet kimse kusura bakmasın, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durup kalkıp da Özgür Özel'in bugünkü bu ağır söylemlerini paylaşacak durumda değildir. Ama bugün Özgür Özel'in yaptığını onaylamıştır, paylaşıyordur. Ama yarın gelecek olan bir teklifte de yine Kemal Kılıçdaroğlu'na gidebilir İlter. Doğru mu? Böyle anlıyoruz biz. Yani bu da aslında yani bölünmüşlük.
0: Yani şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu partiniz size ihtiyacı var, sizinle çalışmak istiyorum derse hani Namık Tan'ın bunu geri çeviremeyeceğini ifade ediyor kaynaklar. Nihayetinde hadi şu akıllara geliyor. İşte Namık Tan Özgür Özel'e yakın, işte Özgür Özel'in grup toplantısını paylaştı. Şimdi nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edecek sorusu haliyle siyaseten herkesin aklına gelebilecek bir soru. Haklı da bir soru tabii ki. Ancak tabii ki az önce ifade ettiğim gibi Necdet Saraç örneğin işte Kemal Mutlak Butlan sürecindeki yaptığı değerlendirmeler, yorumlar ortada. Kemal Kılıçdaroğlu da mahkeme kararıyla, yani bir mutlak butlan sonucuyla birlikte mahkeme kararıyla yeniden genel başkan oldu. Ve mutlak butlanı eleştiren isim şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHK'sında.
2: İki arada bir derede kalmış.
0: Bir somut bir
1: mahalle baskısı deriz ya İlter. Bir mahalle baskısı, bir İmamoğlu baskısı, o cephenin baskısı ya da korkusu söz konusu olabilir mi? Evet, bugün henüz

0: tedbiren ifadesi geçerliliğini koruyor olsa da bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu kararda bu karar yarın Yargıtay tarafından onanabilir de ve haliyle bundan sonra ne yapacaklar? Yarın artık Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarını bizzat ben yapacağım dedikten sonra Özgür Özel ve ekibi ne yapacaklar? Meclisin yanı sıra alternatif bir binada mı kendilerince bir toplantı düzenleyecekler? Oradan mı basın açıklamalarını yapacaklar? Yani karar netleştikten sonra artık yavaş yavaş, o sen de bahsetmiştin, bir direniş grubu var milletvekilleri arasında da. Bir doğru geçiş durumu ya da gruptan eksilenler yavaş yavaş söz konusu olabilir mi?
1: Yani siyaset bu Tahir İnan. Şu anda böyle konuşuyoruz ama 10 gün sonra çok farklı gelişmeler, farklı cümleler kurabiliriz. Mesela yine genel merkez kaynakları, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle konuştuğumuzda şöyle bir gerçeklik var ortada dedim. Yani bugün grup toplantısı vardı malum ve grup toplantısında da Özgür Özel'in arkasında büyük bir destek vardı açıkçası. Grup toplantısı hınca hınç doluydu. Milletvekilleri sık sık ayakta alkışladılar. Önemli bir motivasyon sağlanmış, bir birliktelik anlamında açıkçası Özgür Özel tarafında böyle bir motivasyon var. Peki bu değişebilir mi? Yani böyle bir tabloyu gördüğünüzde siz ne düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte sahaya inmesiyle birlikte genel başkan sıfatıyla çalışmalarına başlamasıyla birlikte bu şeyin, fotoğrafın değişebileceğini düşünüyorlar ve hatta şunu da söylediler, bazı belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'yla iletişim halinde oldukları, önümüzdeki süreçte artık Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan yanındayız diyebilecekleri de ifade ediliyor. Böyle bir tablo var. Yani genel merkez tarafı da bu şekilde yorumluyor. Şu anda tablo böyle olabilir. Rüzgar Özgür Özel'in arkasında olabilir ama birkaç gün sonra veya işte birkaç hafta sonra bu tam tersi olabilir şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak nihayetinde bugün itibariyle şöyle bir gerçek var ki bugün grup toplantısında da görüldü. Özgür Özel'in arkasında çok daha fazla milletvekili var. Diğer yandan belediye başkanları da bu şekilde. Parti tabanı da yine Özgür Özel'in sahiplenmiş durumda, böyle görünüyor. Az önce de aktardığım gibi genel merkezi bu tablonun değişebileceğini ifade ediyor.
0: Yani sen de ifade ettin, siyaset nelere şahit olmadık ki özellikle muhalefet cephesinde, CHP
2: Demirel'in
0: cephesinde.
2: Dün dündür, bugün bugündür diye bir lafı
0: değil
2: var
0: mi
2: ya?
0: Rahmetli yani, rahmetli sözüydü.
2: Siyaset bir, hatta bir laf vardır, siyasette 24 saat çok uzun bir süredir diye.
0: Yani şüphesiz yani buradaki o kalabalıklar bir anda değişebilir. Ama ilginç olan bir durum var belki. Faik Hocam, bu konuda sizin de bir görüşünüzü kısaca almak isterim. Ya Özgür Özel'in, onun döneminin, onun yönetiminin karşı karşıya kaldığı suçlamalar, iddianameler böyle basite alınabilecek ya da görmezden gelinecek gibi değil. İşte bugün Özkan Yalın mesela, onun yeni ifadesi ortaya çıktı. Yani bizzat mesajı gösteriyor ve diyor ki bu mesaj bana Özgür Özel'in telefonundan atılan mesaj, benim işte şu kadar parayı şuraya koy. Şimdi ilginç bir şekilde işte Anıtkabir'de yaşananlar mesela başka bir CHP genel başkanı ya da Kılıçdaroğlu tarafından yapsaydı bir linç kampanyası başlatılmıştı, Anıtkabir'de yaşananlar ya da diğerleri. Şimdi Kılıçdaroğlu bir belediye başkanının kariyeri için tamamen bir siyaset yürütseydi belki bambaşka bir linçe uğrayacaktı. Hain Kemal sloganlarından daha da ötesi atılacaktı. Ama ilginç bir şekilde tüm bunlar görmezden geliniyor. Yani siyaset gerçekten de bu tarihte herhalde böylesine çok az rastlanır, değil mi?
3: Şimdi tabii burada aslında Özgür Özel'in verdiği imtihan bir yönüyle aslında bence hem genel başkanlık makamını doldurma açısından da önemli bir imtihan verdi. Ve aslında bu İmamoğlu meselesinde de açıkçası halk veya da onu destekleyenler, o süreçlerde sokağa dökülenler işin gerçeğini, iddianamesini ve o birçok yapılan ithamlarla ilgili olarak gerçeği bilme konusunda zaman içerisinde bunlar ortaya çıktıktan sonra halk veya da kamuoyu bunu anlamaya başladı. Ancak burada liderlik vasfı sizin en nihayetinde devam eden bir soruşturma var. Ve buna siz tamamen şuursuz bir şekilde destek veriyor oluyor olmanız ve insanları bu konuda

0: da sokağa terkin ediyor oluyor olmanız aslında bir yönüyle siyasi bir intihar. Hadi bunu geçtik, ondan sonraki süreçlerde diğer belediyelerde yaşanan yolsuzluklar. Kaldı ki bu yolsuzluklarla ilgili iddianameler genelde de CHP içerisindeki suçlamalar ve kendi içerisinde yaşanan kavgalar neticesinde ortaya çıkan olaylar. Dolayısıyla burada genel başkanlık makamını dolduruyor olmak, bu konulardaki siyasete atfedilen yolsuzluk ve bu ithamlarla ilgili yapılan bütün gayri ihtiyari olaylarla ilgili olarak bir set vuruyor oluyor olmaz. Şimdi bakın, mesela Kılıçdaroğlu'nu eleştirebiliriz, karizması, siyasi liderliği, ama benim hatırladığım kadarıyla bu derecede yolsuzluk soruşturması devam eden veya kendisi şahsıyla ilgili olarak bir davanın olmadığı yönünde.
1: Mesela
0: yani
1: şöyle bir
0: Kılıçdaroğlu zaten özellikle de dikkat ederseniz konuşmasında buna atıfta bulundu. Ama şimdi Özgür Özel'in bu kadar ortaya saçılmış, bu kadar mesajların aleni bir şekilde ortaya çıkmış ve kendi CHP yönetimi içerisinde, belediye içerisindeki kendi CHP'liler arasındaki suçlamaları, yani buna kulak arkası ediyor oluyor olmak bir yönüyle insanların beklediği ana muhalefet partisinin bir yönüyle Türkiye perspektif çizecek, iktidara yol yöntem gösterecek bir çizginin dışında kendi içerisindeki sorunları çözemeyen bir ana muhalefet partisi Türkiye için de büyük bir sorun teşkil ediyor esasında.
1: İşte bir taraf bunları konuşalım, bunları çözelim, partimize bunları yapanları en azından partimizden arındıralım, partimizi bu isimlerden ya da bu süreçlerden arındıralım derken, diğer taraf tamamen görmezden geldiği gibi bir durum var. Hatta şöyle kısa bir soru soracağım. Mesela şimdi bu mesaj Özgür Özel'in yeni no'su diye bizzat geride bıraktığımız günde Özkan Yalım'ın ifadesindeki mesaj. Şimdi 13 Ekim 2023 tarihinde şöyle bir ibare geçiyor. Aramış kendisini, cevap vermemiş. Diyor ki başkanım buyurun. Devamında da diyor ki Özkan yarın sağlam bir paket olarak benim arabada, benim valize koyalım. Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver. Tamam diyor. Ne bu? Diyor ki Özkan Yalım para. Yani parayı oraya götürdüm. Mesela onu soracaktım tam da size aslında Yurdal Bey. Şöyle bir 10 yıl öncesine, 15 yıl öncesine gidelim. Deniz Baykal ve Mustafa Sarıgül'ün o kurultaylarında nedenli çekişmeli geçtiğini hepimiz hatırlıyoruz. Kavgaların, sandalyelerin havada uçuştuğu. Ama bir şekilde günün sonunda Deniz Baykal genel başkan seçildiğinde tüm CHP'liler saygı duyardı. Böyle bir mesaj o dönem ortaya çıksaydı, Sarıgül böyle bir durumu mesela öne sürseydi, ne olurdu CHP'de?
2: Yani şöyle, ben aslında Kılıçdaroğlu'nun biraz da ektiğini biçtiğini düşünüyorum. Şöyle, bu yolsuzluk falan anlamında değil. 13 yıllık genel başkanlığı döneminde CHP'nin ve muhaliflerin tüm motivasyonunu Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerine kurdu. Tüm siyasi propagandası, stratejisi Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığını her sağdan soldan bir araya getirip bunun üzerine bir strateji geliştirdi. Bugün gelinen noktada bu Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı o noktaya geldi ki muhalif insanlar tarafından gözleriyle görse, yani ben şunları duydum sosyal medyadan ya da birebir, yolsuzluk yaptıysa da Tayyip Erdoğan'ı indirmek için yapmıştır, helal olsun. Bu lafları yani o hale getirdi ki insanları, bu Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerinden yapılan 13-15 yıllık siyasal strateji, insanlar artık her yolu mübah görmeye başladı. Dolayısıyla şimdi
1: her yol mübah diyen bir zihniyet var. Bir de demokrasi gereği girmiş olduğu her seçimde, genel seçimlerde özellikle, yani AK Parti kurulduğu günden bu yana Recep Tayyip Erdoğan diyor ki

0: Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır diyor ve girdiği her seçimde hem AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyor hem de Cumhurbaşkanı tek seçiliyor. Yani karşı, böyle bir iki zihniyet var. Birisi seçimleri demokrasi şöleni, demokrasi bayramı olarak görerek milli iradenin tecellisinin gerçekleştiği yer orası görüyor. Diğeri ise hayır, milli iradenin teslim edildiği makamı her şey yani alabilmek için her yol mübah diyerek bir sistem yürütüyor.
1: Şöyle ama yani CHP'nin biraz siyasal tarihe de girmek durumunda kalacağız. Çok partili hayat ve tek parti döneminde bürokratik elitizm denilen, halka tepeden bakan, halkı güdülmesi gereken ve tırnak içinde modernize edilmesi gereken bir yığın olarak gören bir algı var. Dolayısıyla devletin sahibini kendileri gören ve bu anlamda da bir türlü anlaşılamadığını düşünen bir zihniyet maalesef 70-80 yıldır var. Yani bu kafa yapısı kendilerinin zaten iktidarın veya ülkeyi yönetmenin kendilerinin doğal hakkı olduğunu, bu manada başkalarının yönetmesinin zaten kabul edilemez olduğunu düşünür. Şimdi ve gelinen noktada ne oldu? Ben buna hani Türkiye'de CHP kendini şeyin merkezin soluna falan atıyor falan da yani CHP'nin çok partili hayatın dan bu yana ki işte merkezin solundayız falan, solcuyuz falan şeyi de gardırop solculuğundan öteye gitmez. Ya insanların kılık kıyafetinden vesaireden. Bugün gelinen noktada bugün konuşmasında Özgür Özel bıyığa taktı.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla ve bugün CHP gardırop solculuğundan müteahhit solculuğuna evrilmiş durumda.
0: İşte o kadar ilginç şeyler yaşanıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü adı altında Ankara-İstanbul arasındaki bir mesafeyi yürümüştü. Türkiye'de yargıya güven yok, yargıyla ilgili eleştirilerini sıralamak için. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı makamlarının vermiş olduğu karara sığınıyor, güveniyor. Diğer taraftan aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki diğer isimler yani özel yönetimi de aslında bu kararı tanıyor ama...
1: Evet.
0: Resmiyette buna göre adımlar atıyorlar. Arka planda ama kamuoyu önünde bambaşka bir profil çiziyorlar. Onun için müsaadenizle bir konu daha var mesela. Onu İlter'e de sormak istiyorum. İlter, bir de bir kanundan bahsediyorlar. Siyasi partiler kanunundan, işte CHP parti tüzüğünden. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi diyor ki, hayır diyor, bizim seçime gitmemiz önünde bir engel yok ama... Özgür Özel ekibi yapmış olduğu açıklamada diyor ki hayır diyor, eğer Temmuz'a kadar biz kurultay yapmazsak seçime giremeyeceğiz. Şimdi bu konuda da bir karmaşa var. Şimdi dün mesela meclisle ilgili merak edilenleri Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş cevapladı. Bu CHP içerisinde çözülmesi gereken bir konudur dedi. Şimdi bu konuda da merak edilen bir şey var. Bu aydınlığa kavuştu mu?
2: Şöyle, bu bir yorum aslında, hukuki bir yorum. Eğer işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6 yıl 2020'de en son işte kurultay yapıldı. 2023 kurultayı mutlak butlanla yok hükmünde sayıldı ve nihayetinde 2026 yılındayız. 6 yıl oldu kurultay yapmayalı, böyle bir anlam çıkıyor diyor bazı isimler ve bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime giremeyebileceğini ifade ediyorlar. Bu tamamen hukuki bir yorum. Ve burada tabii ki yeni bir durum ortaya çıkması nedeniyle, mahkeme kararı sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yeniden yönetim değişikliği oldu. Ve bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememe gibi bir sorunun, bir riskinin olmadığı ifade ediliyor. Bir tedbir kararı var nihayetinde. Bir Yargıtay süreci devam ediyor. Yani normal şartlarda eğer 6 yıl boyunca zaten bir parti kurultay gerçekleştirmezse seçime giremez. Ama burada tabii ki bir tedbir kararı, bir mutlak butlan kararı söz konusu. Yani yeni bir durum söz konusu. Yani olağanüstü bir durumla karşı karşıya parti. O nedenle de seçime girememe gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ifade ediyor. konuştuğumuz isimler. Ancak tabii ki bu tartışılıyor. En doğru cevabı da şüphesiz bu konuya ilişkin hukukçular verecektir.
0: Hazır Meltem Hanım'a da onu sormuş olayım. Şimdi bir yandan

0: bakıyorum siyasi partiler kanununda diyor ki yani bir parti 3 yıl en geç hani 1 yılda erteleme, CHP tüzüğünde de bunu söylüyor. 3 yıl 6 yıl demek 2 olan kongresini, kurultayını gerçekleştirmemiş parti seçime giremez ifadesi var. Haliyle ama yapmazsa mesela toplantıya çağırır. Ne olacak? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ilk dönemini devam ediyor gibi şu anda, değil mi? Hukuken. Yani 2020 yılında yapılan 37. kurultay devam ediyor gibi görevde. Şimdi ilk kurultayı tamam yapamadılar. İkinci kurultay, şimdi burada bir boşluk var. Herkes bunu yorumluyor kendisine göre ama ne olacak bunun sonu?
1: Şimdi şu şekilde siyasi partiler kanunu, siyasi partiler kanununda hüküm olmayan noktalarda Türk Medeni Kanunu'na ya da Dernekler Kanunu'na atıf yapar. Türk Medeni Kanunu 87. maddesinde biz derneklerin kendiliğinden sona erme hallerini görüyoruz. Burada 5. maddesinde olan genel kurul toplantısının 2 defa yapılamaması demiş. Herhalde bu mantıkla yine siyasi partiler kanunu 36. maddesinde şöyle bir düzenleme var. İlçe kongreleri, il kongreleri ya da büyük kongreler üst üste 2 defa yapılmaz ise siyasi partinin tüzel kişiliğin, hukuki kişiliğinin sona ereceğine dair bir madde var. Şimdi bunu tabii şöyle yorumlamak lazım. İhtiyati tedbir kararıyla beraber yorumlamak lazım. Acaba CHP tekrardan seçime gidemez mi? 3 yani 3 artı 3 2 defa 2 dönem 2 olağan genel kurul yapılamadı. CHP seçime gidemeyecek mi? Soru işaretini ihtiyati tedbir kararıyla beraber yorumlamak lazım. Şimdi ihtiyati tedbir kararının ruhuna baktığımız zaman da bu karar kesinleşene kadar geçici olarak alınmış bir önlem. Aslında CHP'nin tüzel kişiliğini korumaya yönelik hukuki bir önlem diyebiliriz. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşık 3-4 ay önce vermiş olduğu bir kararında şunu söylüyor. Diyor ki iki dönem bilerek ve isteyerek, yani sizin, örnek vermek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün hukuki zemini hazır, şartları mevcut, ancak kasti olarak olağan genel kurulu yapılmıyor ise iki kere, o zaman evet bu sonuca gidilebilir. Ama baktığımız zaman değerlendirmede zaten ortada ihtiyati tedbir kararı verilmiş bir mahkeme kararı var. Dolayısıyla burada kasti yapılmış bir durum söz konusu değil. Zaten geriye dönük biz mutlak kararıyla yapılmış olan bir olağan genel kurulun kesin hükümsüz sayıldığını görüyoruz. Yani burada kasti olarak yapılmama değil de aslında mahkeme kararıyla verilmiş bir mutlak kararı var. Yani bu hususu aslında ihtiyati tedbir kararıyla beraber yorumlayarak cevap vermek gerekir. Özgür Özel cephesinden CHP seçime gidemeyecek, hemen genel kurul yapalım söylemi belki şuna ilişkin olabilir. Biliyorsunuz ki delegeler Özgür Özel'i seçmişti. Yeni delegeler oy veremesin, mevcut delegelerle tekrar seçime gidelim ve tekrar Özgür Özel seçilsin gibi bir mantıkla bunu ileri sürüyor olma ihtimalleri var. İlter Bey'in de söylediği gibi bunlar hukuki yorum.
0: Ama diğer tarafta da büyük bir özgüven de görüyoruz. Şimdi hani bu parti olmazsa, her ne kadar şimdilik bunu ileri bir safhaya ertelemiş gibi görünse de Özgür Özel ve ekibi, başka hazır seçime girebilecek bir partiye girmeleri halinde zaten kendilerinin o yönde bir özgüveni var. Bazı anket firmaları yapmışlar 2000-3000 kişinin katılımıyla. Yeni Özel yönetimindeki bir parti yüzde, hatta 37'ye kadar çıkaranları da var.
2: Mahmut Tanal'a sorsanız iktidar.
0: %29 diyenleri de var ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin %3 şeklinde bir oy alacağı. Yani madem böyle bir durum var, özgüvenleri var, neden bundan çekiniyorlar ki? Hemen istifa edip başka bir partiye geçme yolları da var.
2: İşte buyurun.
1: Ya şimdi şöyle, tabii ki CHP çok köklü bir siyasi parti ve kalıcı olarak da, yani fikri değişmeyen, fikri hep sabit kalan bir seçmen kitlesi de mevcut. Bu bence sorduğun soruya cevap olarak bir unsur, bir sebep. İkinci bir sebep de tabii şu, yani şimdi siyasi parti açmak, bunu seçime hazırlamak dediğimiz şey kolay bir şey değil. Kaldı ki bunun bir finansmanı da var. Devletten mali yardım alabilmek için belli başlı şartlar düzenlenmiş. İşte belli bir son milletvekili, yani son genel seçimlerde, milletvekili seçimlerinde belli bir yüzdeyi aşmış olmak gerekiyor vesaire, ya da işte seçime son 6 ay kala.
3: Meslektaşım, finans konusunda sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum yani. Ortaya

0: açılan şeylerden sonra finansman sorunları olmaz galiba.
1: Yani işte bir otobüs bile temin ederken bence zorlandılar. Ben öyle düşünüyorum. Tabii finansman kısmında o kadar detayını bir şey söylemeyeceğim.
2: Yani iddianamelerdeki ifadelerden şunu anlıyoruz ki İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesine yönelik, yani o adaylık sürecine yönelik çok ciddi fonlar oluşturulmuş ve bu fonlara çok ciddi meblağlar yatırılmış, biriktirilmiş. Hatta bunun için aktarılan paralar dokunulmazlığı olan bazı milletvekillerinin hesaplarına özellikle onlara teslim edilmiş ki dokunulmazlığı var diye. Şimdi bu konuda da mesela hala bir süreç işliyor. En çok merak ettiğimiz konu da o. İsterseniz şöyle yapalım. Bu son sorumu da İlter'e yönlendireyim. Ardından biz o merak edilenleri yine konuşmaya devam edelim. İlter, herkesin merak ettiği konu ihraç süreci. Bununla ilgili nasıl ve ne zaman harekete geçilecek ki ihraç edilmesi muhtemel isimler arasında Özgür Özel'de olacak?
3: Şöyle, öncelikli olarak hain Kemal sloganları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde tepkiyle karşılandı haliyle. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Ve bununla ilgili bir disiplin süreci başlatılacak, bunu söyleyelim. Ne zaman başlatılacak? Yüksek Disiplin Kurulu bu perşembe günü, önümüzdeki perşembe günü toplanabilir. Yani kesin olarak toplanacak diyemeyiz ama toplantı yapılması planlanıyor. Ve bu toplantıda başta hain Kemal sloganı atanlar olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakarette bulunan isimlerle ilgili bir disiplin süreci başlatılacak. Bazı il başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemleri oldu ve bunlar da tabii ki genel merkez tarafından takip ediliyor. Sosyal medya hesapları üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret var ifadeler kullananlar da yine genel merkezin radarına girmiş durumda, böyle ifade edelim. Ve bu isimler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilecek, ihraç süreci başlayacak. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki duruma baktığımızda Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu 15 kişiden oluşuyor. Bu 15 kişinin 12'sinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ifade ediliyor. Genel merkez bu şekilde değerlendiriyor. Yani bu anlamda ihraçların kolay olacağı dile getiriliyor. Özellikle bazı il başkanları ile ilgili de ihraç süreci olacak tabii ama MYK tarafından da bazı il başkanlarının görevden alınabileceği de yine Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde konuşuluyor. Genel merkez kaynakları yine bugün görüştük. Bu sürece dair, ihraç sürecine dair hangi adımlar ne zaman atılacak diye sorduğumuzda özellikle parti disiplinine aykırı davranışta bulunanlar için süreç işletilecek. Çok kararlı genel merkez. Ve bu anlamda önümüzdeki günlerde bir ihraç süreci genel merkezde olacak. Bunu da görmüş olacağız.
2: İlter Yeşiltaş, çok
3: teşekkür. Ve tabii milletvekilleri konusu da tartışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunan, hatta disiplin suçu sayılabilecek şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözler söyleyen milletvekilleriyle ilgili de bir süreç başlatılabileceği ifade ediliyor. Tabii ki milletvekilinin partiden ihracı sadece MYK ve YDK tarafından alınamıyor. Daha doğrusu MYK hadi ihraç edelim dediğinde bir milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi'nden gönderemezsiniz. Bunun için parti meclisi kararı gerekiyor. Salt çoğunluk eğer bu isim Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilsin dediği anda bu süreç başlayacak ve Yüksek Disiplin Kurulu kararını verecek. Bu anlamda da parti meclisindeki sandalye dağılımı da önemli. Özgür Özel cephesi parti meclisinde üstünlüğün kendilerinde olduğunu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise hayır, onlar yanlış düşünüyor. Parti meclisinde üstünlük bizde, yani biz güçlüyüz diyorlar. Bu nasıl netleşecek? Yani kimin daha üstün olduğunu parti meclisinde göreceğiz. Parti meclisi toplanacak. MYK herhangi bir konuyla ilgili parti meclisine gönderebilir herhangi bir konuyu, veya işte ihraç sürecinden bahsediyoruz. Orada bir oylama olduğunda kim kimden yana, bu çok net olarak bu tabloyu görmüş olacağız. Ve özellikle son MYK'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti merkez yönetim kurulunda 8 kişiyle yoluna devam edeceği, yani 8 kişilik bir MYK oluşturacağı ifade ediliyordu. Bu sayıyı 19'a çıkarmasının sebebinin de parti meclisindeki dengeleri gözettiği şeklinde değerlendiriliyor. Yani bir sat

0: Genel Merkezi'nde FETÖ başlığını açması siyasette geniş yankı uyandırdı. FETÖ'ye dair mesajları önemliydi. Peki FETÖ konusunda Kemal Kılıçdaroğlu bir adım atacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu bir hamle yapacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzlukla mücadele konusunda bir iç denetim mekanizması oluşturulacak. Bu mekanizma, bu iç denetim mekanizması Cumhuriyet Halk Partili tüm belediyeleri denetleyecek. Genel merkez kaynakları böyle diyor. Peki FETÖ konusunda bir adım atacak mısınız diye sorduğumda FETÖ'de bu iç denetim mekanizmasına dahil yanıtını aldım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için bir iç denetim mekanizması oluşturulacak. Ve denetim mekanizmasında yerel yönetim ve hukuk konusunda uzman kişiler yer alacak, hukukçular. Tabii ki belediyeler denetleneceği için de yerel yönetim konusunda uzman isimler bu denetim mekanizmasında yer alacak ve bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyelerle ilgili bir çalışma yürütmeyecek. Tüm belediyeler denetlenecek. İfade ettiğim gibi yine kaynaklar denetimin neden yapılacağına ilişkin şunu söyledi. Yani bu denetimleri neden yapacaksınız, neden yapıyorsunuz diye sorduğumuzda herhangi bir kaza olmadan o kazayı bizim önlememiz lazım. Yani bir yolsuzluk durumu ortaya çıkmadan veya yolsuzluk iddialarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği adı anılmadan bizim buna müdahale etmemiz lazım. O nedenle bir iç denetim mekanizmasını oluşturacağız. Olası yolsuzluklara karşı bir önlem alacağız diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynakları.
1: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyorum sana ve Hikmet Aydın'a. Kolaylıklar diliyorum, iyi geceler.
0: Teşekkürler, şimdi, iyi geceler.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Mehmet Karataş, çok ilginç bir 24 saatte yaşananları bir arkadaşlarımdan rica edeceğim. Seni de böyle davet Tabii. edeceğim müsaadenle. Şimdi baktığımızda evet, pek çok mesela önemli gelişme var. Özgür Özel yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti. Bu kez adres Amerika Birleşik Devletleri.
2: Bir İngiltere ediyor, bir Amerika ediyor. Evet.
1: Buna alıştık. Bu CHP'de sanırım bir herhalde kronik bir şey oldu son yıllarda, haline geldi, alışkanlık haline geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na toplantı talebimiz yok yazısı gönderdi. Özgür Özel toplantıyı yaptı. Hatta toplantıda hain Kemal sloganları atıldı ve sesini çıkarmadı bunlara karşı. Yani durdurmadı, susturmadı. Devam edelim, bir sonraki sayfaya da bakalım. Özgür Özel ve 5 milletvekiline yönelik bir fezleke talebi durumu söz konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun A takımı olarak nitelendirilen MYK listesi açıklandı. Ve son başlık Özkan Yalım. Özkan Yalım da ek bir ifade verdi ve Özgür Özel'e 1 milyon lira gönderdi. Şimdi belki rakam küçük gibi gelebilir. Şimdi 1 milyon bugün için, özellikle şimdi o İBB iddianamesinde, İmamoğlu iddianamesindeki...
2: Tabii o iddianameyi okuduğun için o yüzden mi? Bunun için çok minik diyorsun ama burada önemli olan rakam
1: önemsiz
2: değil.
1: Önemsiz gibi görünüyor ama çok önemli bir şey. Bir belediye başkanı ki geçmişte milletvekilliği yapmış, seçim döneminde, kurultay döneminde dönen her şeyi anlatıyor.
2: Aynen, uygun görürsen arkadaşlarımız aslında ilk verdikleri bir önceki sayfaya versin. Başlık başlık aslında hepsi bizim üzerine konuşmamız gereken, aslında her birinin bir sebebi var. Şimdi birincisine dilersen oradan başlayalım. Şimdi Özgür Özel Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti. Zaten etmese şaşırdık. Nasıl diyeceksiniz? Öncesinde hatırlayın, yine Saraçhane olayları gerçekleştiğinde İngilizlere seslenmişti. Bizi yalnız mı bırakacaksınız demişti.
1: Bıraktınız dedi.
2: Yani hatta bıraktınız dedi daha doğrusu. Yani siz kimsiniz? Sizi yalnız bırakan kim? Yani bu çok gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi adına büyük bir talihsizlik. Eğer burada da tekrar bir kez daha Türkiye ABD'ye şikayet etti diyor. Yani kendi ülkeniz, siz kime şikayet ediyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tek Özgür Özel Türkiye'ye şikayet ediyor. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki herkes birbirini şikayet ediyor. Yani az önce siz dediniz ya, Numan Kurtulmuş bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç sorunudur diye. Aslında sadece bu değil. Şu ana kadar, ilk gündem geldiğimiz şu ana kadar konuşulan bütün meseleler sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiriyor. Ha, Türkiye'yi ilgilendiren ne tarafı? Türkiye sadece ne yazık ki şöyle bir talihsizlikle karşı karşıya. Normal şartlarda ülke için bir şeyler yapması gereken, gerçek anlamda iktidara karşı haklı ve yerinde akılcı bir muhalefet yapması gerekirken ne yazık ki akıldan uzak kendi iç savaşlarını yaşayan, kendi parçalanmasını her geçen gün büyüten bir Cumhuriyet Halk Partisi.

0: katkısı var. Yani Türkiye sadece ilgilen tarafı şu. Muhalefet muhalefetlik görevini bırakmış, Türkiye'yi bırakmış, kendi iç koltuklarına, iç hesaplaşmalarını yapıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Kendisi bizzat Özgür Özel diyor ki artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye ayrılmış bir tablosu var diyor. Yani bu parti içerisindeki bölünmüşlük bugün itibariyle artık ayyuka çıkmış durumdadır. Bugün artık Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık ikiye bölündüğünü açık ve net bir şekilde ifade ettiği gündür.
1: İlginç bir tablo var. Şimdi Kılıçdaroğlu da siyasetini biz eleştirdik bu ekranlardan da seninle birlikte, konuklarımızla birlikte yeri geldiğinde. Mesela 15 Temmuz süreci. Kılıçdaroğlu'nun özellikle Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde işte terliklerini giymiş, kahvesini yudumlarken televizyondan da darbeyle ilgili yaşananları, hatta o tankların arasından geçişini vesaire konuşurken Özgür Özel ne yapıyor? Özgür Özel meclisin çatısı altındaydı o gece. Mesela oradaki duruşuyla hafızalarda. Şimdi bugün 15 Temmuz için kontrollü darbe ifadelerini falan kullanan Kılıçdaroğlu diyor ki ben FETÖ'yle mücadele edeceğim diyor.
0: Ama bunu şimdi söylerken önemli bir şey söylüyor.
1: Bunu başlattığında o bunu başlattığında karşı taraf ne diyecek? Hayır, FETÖ'yle mücadele edemezsin mi diyecek?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi her gün kendi kendiyle, geçmişiyle çelişen bir tablo yaratmaya devam ediyor. Dediğiniz gibi bir tarafta tankların arasından gidip kahvesini içen biri, ama öbür taraftan da şöyle bir şey var. Diyor ki ben diyor bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki ajanları fark etmediğim için sizlerden çok özür dilerim diyor. Yani helallik belki de kendisini yönlendirenler, kendisine bu şekil hareket etmemiz gerektiğini ifade edenler, ona bakarsanız hatırlayın dönemin yine FETÖ'nün işte basını Zaman Gazetesi'nin önüne gidiyordu. Oralarda neredeyse yatıyorlardı. Hı hı. Şimdi bugün de ama şunu açıkça söylüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir FETÖ ajan ayağının olduğunu bir zamanlar onları savunan Kemal Kılıçdaroğlu bizzat kendi söylüyor.
1: Yani çelişkiler o kadar fazla oldu ki işte adalet yürüyüşü yapmıştı merdivenleri. Bugün adaletse en çok sarılan kendisi oldu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar neye karşıysa, neye karşı olduğunu ifade ettiyse onu yaşamak sanki bir kaderi gibi bir şey olmuş. Az önce siz söyleyince direkt aklıma o geldi. Dediniz ki bir zamanlar işte Baykal'la Mustafa Sarıgül yarışında bu tablo olmuş olsaydı Sarıgül neler yapardı diyorsunuz. Zaten bugünkü tabloda da Sarıgül, ortalığı yıkar dediğimiz Sarıgül ne hikmetse Özgür Özel'in yanında duruyor. Hadi onu da biraz daha geçelim. O dönemde ne diyor Baykal? Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçecek olan kişi partiyi satmayacak. Satmış gibi görünüyor. Biz demiyoruz onlar diyor.
1: Satın
0: ve
1: alınamaz.
0: Satın almayacak diyor. Burada da işte Silivri'deki satın aldığı açık ve net bir şekilde ortada. Yani ne olmayacak diyorsa bilin ki o mutlaka ama mutlaka olacak. Şimdi bir taraftan düne kadar FETÖ'yü savunan bir adam, yani basınının sesini savunan bir adam, ama bugün kalkmış diyor ki işte içerisinde ajanlar vardı ama özür dilerim diyor. Ve burada açık ve net bir şekilde teslim oluyor. Diyor ki partimizin içerisinde bunlar vardır. Ama şimdi bu partimizin içerisinde
1: bu
0: vardır.
1: Gelişi güzel söylenmiş bir laf bir olamaz değildir herhalde.
0: Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu söylemiş olduğu sözün altını dolduramayacak olup da bu sözü söylerse partisi de kendisi de seçmeni, CHP'ye gönül vermiş olan seçmen nezdinde çok büyük yere alır. Ama dedikleri doğruysa da şayet Cumhuriyet Halk Partisi bizim de uzun bir zamandır aslında Turkuaz Medya olarak defalarca yazdığımızda bize kızıyorlardı. Hatırlayın biz diyorduk yani bu dil FETÖ'nün dilidir diye söylediğimizde Sabah gazetesinde, A Haber ekranlarında yine FETÖ diliyle konuştu, yine FETÖ ile aynı yerde durdu dediğimizde bizlere kızıyorlardı. Ama bugün kendisinin söylediği şey aslında bizim yıllardır kendisine anlatmaya çalıştığımız şey. Bunu da ifade etmiş olayım.
1: Peki Faik Hocam, kısa bir yine bu konuda da yorumunuzu rica edeceğim. Kılıçdaroğlu bugünkü mücadelesini, arınma mücadelesini kime karşı veriyor? Özgür Özel'e karşı mı yoksa İmamoğlu'na karşı mı? Yani gelinen tabloda biz çünkü CHP'de de şunu konuşuyoruz. Özgür Özel evet partinin başında ama partiyi şekillendiren, parti yönetimini belirleyen, finans konusunda yönlendiren İmamoğlu.
2: Şimdi zaten aslında Özgür Özel genel başkanlığından bahsederken aslında bir yönüyle Ekrem İmamoğlu'nun gölge partisi altında bir başkanlık. Hı hı. Bunu her haliyle kendisi belli ediyor. Yani karar aşamasında olduğu, irade gösterme açısından süreç içerisinde ilerlediğinizde hep İmamoğlu gölgesiyle hareket etti. Dolayısıyla ve burada Kılıçdaroğlu'nun inanılmaz hani hançer duygusunu bu ifadelerle net bir şekilde anlıyorsunuz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu o kongrede delegeler üzerinde, ki ben o zaman hatırlıyorum canlı yayındaydım, yani Kılıçdaroğlu genel hatlarıyla kazanacağı varsayılıyordu. Dolayısıyla daha sonra tabii bu olaylar silsilesi ortaya çıktığında net bir şekilde göründü ki İmamoğlu'nun delegeler üzerinde birebir çalışarak veya da ekonomik nüfusunu elde ederek aslında delege çoğunluğunu nasıl lehine çevirdiğini görmüş olduk. Hı hı. Dolayısıyla burada Kılıçdaroğlu hazımsızlığı esasında İmamoğlu hedefte olduğu net bir şekilde ortada. Ve bir yönüyle de bu süreç içerisinde Özgür Özel'le İmamoğlu'nun bu noktada aynı noktada ilerlemesi, ikisini de aynı noktada hedef tahtasına oturmasında net bir şekilde ortada gösteriyor. Dolayısıyla burada İmamoğlu'nun inandırıcılığı da bence CHP tabanı açısından da bazı soru işaretleri. Çünkü burada gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi hepsi baba ocağından bahsediyor. Kılıçdaroğlu'nun yenilme duygusu mu? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet olarak sorumluluğunu ve Türkiye'nin geleceğine katkı sunabilecek bir ana muhalefet partisi çizgisindeki niyetinden dolayı mı? Dolayısıyla bu yönüyle Kılıçdaroğlu, farzı misal diyelim, süreç içerisinde genel başkanlığı devam ettiği sürece, nihayetinde nihai bir karar olmadığını biliyoruz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi için Kılıçdaroğlu devam ettiği halde bence çok iyi bir ivme de beklemiyor. Şimdi ayrılma ve diğer taraftan başka bir parti. Türkiye siyasi parti tarihine baktığınızda ana eksen partilerden ayrılma süreçleri başladığında çok da genel hatlarıyla söylüyorum. Tabii DSB yani Ecevit
1: tek başarıya ulaşmış başarılı parti DSP'ydi.
2: Evet, DSP'ydi.
3: Ama orada şöyle orada bir ayrıntı var. Öcalan 12 Eylül sonrası CHP'nin kapalı olduğu, kapatıldığı partilerin kapatıldığı bir dönemde SHP kuruldu. SODEP, Halkçı hı hı. Parti, sonra SHP oldu. Bülent Ecevit DSP'yi kurdu. Yani ortada CHP yoktu.
1: Yani, ama yakın zamana baktığımızda Muharrem İnce diye bir gerçek vardı. Yani CHP tabanında çok büyük destekleri arkasına alan bir isimdi. Ama Muharrem İnce kendi partisini CHP içerisinde genel başkanlığa, yani Cumhurbaşkanı adaylığına gösterilen bir adamdı.
2: Ne kadar
1: genel
2: başarılı gitti olarak, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zamana kadar aldığı en yüksek oyu aldığını %30'a, hı hı, ki CHP tabanı ve Kılıçdaroğlu destek vermiyor oluyor olmasına rağmen, sözüm ona, tırnak içerisinde Muharrem İnce'nin, değil mi, normal matematiksel olarak düşündüğünüzde bir başarı yakalaması gerekiyordu. Ama %3'lerde, %4'lerde. Dolayısıyla ana eksen partilerin dışında genel hatlarıyla ayrılan partilerin, ki az önce güzel bir ilave yaptığı gibi, çok da başarılı olmadığını, yani şu an rüzgarı veya da o birinci yerel seçimlerde birinci olmayı sürekli Özgür Özel bir argüman olarak kullanıyor. Yani işte iki tarafta, hem iktidarın hem de Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kendilerini sıkıştırdıklarını, tabii Covid, ekonomi, birçok süreçlerle ilgili aslında bunu doğaçlama değerlendirmek gerekiyor. Tek başına Özgür Özel'in veya da İmamoğlu'nun başarı elde etti diye tek başına okumak gerçekçi bir neden
1: şöyle bir
2: değil
1: durum.
2: Dolayısıyla
1: oluyor
2: bu rüzgarla beraber kendilerine müthiş bir özgüven. Yani bu kadar yolsuzluk, soruşturma, hadi biri bir yalan ki siz belgelerini ifşa ediyorsunuz, bunlarla ilgili daha önce soruşturma, iddianame çıksın deniliyordu.
1: Biz değil aslında, kendileri ifşa ediyorlar. Bakın böyle
2: yani,
1: efendim.
2: Evet, öyle söylüyorsunuz. Yani,
1: biz ekranı
4: onları ifşa ediyorsunuz. Yansıtıyorsunuz. Söylüyoruz.
2: Evet, yani evet. Onu ima etmek istedim. Yani
1: şimdi geçmişte o sizin belirttiğiniz o oy oranlarına baktım. Cumhuriyet Halk Partisi ya da ardılı olan partilerin hiçbirisi zaten tek parti döneminden bu yana yani gitmiş olduğu sandıkta tek başına iktidar olamamışlar. Evet, o anlamda en yüksek oyu işte Ecevit döneminde aldığını biliyoruz. Ama konuyu yerel yönetimlere getirdiklerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi büyük şehirleri aldığı çok seçim var öncesinde. Ama hiçbirinde tek başına, yani genel seçimlere gittiğinde tek başına iktidar şansı yine seçmen vermemiş.
3: Orada şöyle bir şey var. Türk milleti CHP'ye arada bir yerelde sınıyor, deniyor belediyelerde. Bu dediğiniz gibi birkaç kere oldu. Ama her seferinde ellerine yüzlerine bulaştırdıkları için belediye yönetimlerinde, yerel yönetimlerde daha önce de mesela İskigate, yani CHP tarihinde yolsuzluk, hırsızlık vesaire sanki ilk kez karşılaştığımız bir örnekmiş gibi hayretle karşılıyoruz ama yani İstanbul'u CHP'nin kaybetmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç Tayyip Erdoğan'ın hiç hesapta yokken ve hiç şans verilmiyorken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesi İskigate skandalı. Yine CHP'li bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yolsuzluk skandalı sonrası olmuştu. Dolayısıyla bu şeyler oluyor. Ayrıca bir de yani şöyle bir şey var. Kılıçdaroğlu başarısız mıydı? Diyorlar ki 13 senede hiç seçim kazanamadı.
4: 50 yıldır kazanamıyor ki.
3: Sanki çok partili hayatta birçok seçimi CHP kazanmış da Kılıçdaroğlu 13 senede kazanamamış gibi bir şey yok. Yahu siz zaten seçim kazanamıyorsunuz.
2: Aslında şöyle de ilave yapmak istiyorum. Kılıçdaroğlu muhafazakar kesimle yaklaşarak ilk defa yani CHP'de
1: geniş bir kitleyi
3: Kılıçdaroğlu'nun başarısıydı
2: aslında.
3: Yani merkez sağ seçmenin CHP'ye oy verebileceğini şey yaptı ve aslında o Kılıçdaroğlu'nun o stratejisi, az önce dedim ya, Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerine tüm muhalefeti, muhalif kesimleri bir araya getirme bir başarıydı. Kötü bir stratejiydi hem ülke için hem kendileri için, bugün geldiğimiz noktada onu görüyoruz. Ama bunu başardı ve dolayısıyla muhaliflik ekseninde konsolide olan muhalif seçmen ve muhalif partiler gitti, oy verdi. Bu 13 yıllık birikimin Kılıçdaroğlu'nun işte kendi yaptığı ettiğini buluyor falan derken ki kastım bu. Yani kendi emekleri üzerinde ki gelen bir başarının üzerinde tepinen insanlarla şu anda mücadele ediyor.
1: Bir de şöyle bir gerçek var. Biz burada pek çok seçimi yine bu ekranlarda değerlendirdik, bu ekran, bu stüdyoda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde girmiş olduğu tüm seçimlerde bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarısız diye atfeden, hain diye sloganlar attıran isimler sahada seçim çalışmasını sürdüren isimlerdi. Yani Özgür Özel vekiliydi adı üstünde, yani grup başkan vekiliydi, grup başkanıydı ve son seçimlere kadar da bizzat Kılıçdaroğlu'nun vekili olarak sahada olan isimdi.
4: Aynen, o kadar önemli bir noktaya değindin ki şu anda. Şimdi günlerdir diyorlar ki işte, az önce değerli konuğumuz da söyledi, Yurdal Bey diyor ki işte Kılıçdaroğlu kaybetti, Kılıçdaroğlu kaybetti. Öyle bir söylüyorlar ki sanki kendileri başka bir partidelerdi ya da hiç Cumhuriyet Halk Partisi'nde yoklardı. Şu anda hain diyenler, eğer Kemal Kılıçdaroğlu bir hainlik yaptıysa kusura bakmayın, beraber yaptınız. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu da kusura bakmasın, eğer orada birileri, FETÖ'cüler orada yer edindiyse, edindikleri o süreçte siz de orada söz sahibiydiniz. Ve burada dediğiniz gibi özellikle sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir başarısızlığı ve tek başına edinmiş olduğu bir başarısızlık gibi görünüyor. Yani açıkçası kendileri de ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ediyorlar. Bugün bunu da gördük. Yani tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde FETÖ tehlikesinin olduğunu artık ifade ettikleri gibi bir başarısızlık olduğunu da ifade ediyor. Ama bir yandan da şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün hain diyenler aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu ülkenin başına getirmek isteyenlerdi. Eğer bugün siz beraberseniz Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, yani adayı olabilirsiniz, ama beraber değilseniz siz bir hainsiniz. Peki durum böyleyken bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: yarın öbür gün bu sorunu bir şekilde çözdü ya da bir şekilde parçalandı, bir şey oldu. Sizlerin sözünüze nasıl

0: itibar edecekler. Yani bir de şu anda açıkçası az önce siz bir soru sordunuz. Yani burada işte Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu burada Özgür Özel'e mi yoksa İmamoğlu'na mı diye bu soru çok açık. İmamoğlu'nun sözünden çıkmayan, İmamoğlu'nu dinleyen Özgür Özel'i.
1: Bunu neden sordum? Çünkü Kılıçdaroğlu'ndan ya da yönetiminden şu ana kadar en azından mutlak tutan kararından bu yana bir İmamoğlu sözü duymadık. Ama bu saatten sonra duymayacağımız anlamına herhalde gelmiyor. Çünkü çıtayı çok yüksekten açtı, başlattılar. İlk hamleleri daha göreve gelir gelmez genel merkezin önüne iki tane araç koydular. Haram araçlar, satılık haram araçlar diyerek başlattı. Hemen ardından FETÖ'cüler suçlamasını gündeme getirdi.
0: İkisinin de bence altının doldurulacağını düşünüyorum açıkçası. Hem kimlere FETÖ ajanı dediğini, hem kimlerin işte dış güçlerden medet umduğunu, hem de bu haram dedikleri malzemenin aslında kimler tarafından hortumlandığı, kimler tarafından yolsuz. Bakın eğer ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde birazcık taşlar yerine oturduğu zaman, kopan koptu ya da kalan kaldı meselesi tamamlandığında bir komisyon mu, bir birim mi düşünürsünüz bilmiyorum. Hani az önce İlter dedi ya, bir denetim mekanizması. Bu denetim mekanizmasının başlıklarını bak ben sizlerle paylaşayım. Birincisi, ilk olarak bir kere bu FETÖ meselesini alması lazım ele. Çünkü neden? Bir örgütü pençelerinde can çekişebilir yarın öbür gün. İkincisi, burada bir ahlaki çöküş söz konusu. Bunların şimdi detaylarına girmeyeceğim. Biliyorsun her tarafta görüntüler ortaya çıkıyor. Bunlar konuşulacak. Üçüncüsü, burada bu yolsuzluk meselesi en büyük meselesi bence. Özellikle bu yolsuzluk konusunda sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilçelerde değil, hatta ben şunu açık söyleyeyim, ben Mansur Yavaş'ın da bulunduğu Ankara ile ilgili bizzat kendilerinin bu işi temizliğe çıkaracaklarını, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi tarafından içerideki yolsuzlukların ortaya çıkarılacağını düşünüyorum.
1: Onunla ilgili özel bir sorum olacak birazdan. Yavaş da İlter'e sordum, evet. Ya kimler gelecek, kimler gitmeyecek, Yavaş'ın durumu ne olacak, onunla ilgili de yine konuşacağız. Ama şimdi gündemde en çok tartışılan bazı hukuki konular da var. Bugün Özgür Özel işte burada konuştu ama buna nasıl izin verildi, yasalar buna ne söylüyor, CHP tüzüğü bu yaşananlarla ilgili neler söylüyor, onları konuşacağım Meltem Hanım'la. Ama önce şu Özgür Özel'in grup toplantısındaki ifadelerini bir dinleyelim, neler söyledi, bugün gündeme nasıl geldi, ardından devam edelim.
2: İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
3: Açtı ağzını, yumdu gözünü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı. Partinin ikiye bölündüğünü kabul etti.
2: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
3: Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
2: Bu meclise bir yazı yazılmış, grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır.
3: Özel'in hedefinde Kılıçdaroğlu ve ekibi vardı.
2: Biz alıştık kaybetmeye. Bir kez daha kaybeder, partinin başında otururuz dediler. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
3: Özel CHP Genel Başkanı'na madalya göndermesinde bulundu.
2: O gün o seçimde genel başkanlık görevini bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
3: Grup toplantısında sık sık hain Kemal ve kurultay sloganları atıldı. Özel Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ eleştirilerine yanıt verdi.
2: Bize haksız, kendilerince yapışmayacak bir FETÖ yapıştırması yapmaya kalktıklarında, bize sahip çıkan sevgili Ahmet Tatar burada, Mustafa Balbay Mehmet Haberal çok iyi bilir.

0: Özgür Özel bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
1: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
0: Grup toplantısına kimlerin katılıp katılmadığını tespit etmek için vekillerden imza alındı. Salonda eski genel sekreter Önder Sav da vardı. Mansur Yavaş toplantıya katılmadı.
2: Şimdi en çok tartışılan konulardan birisi bugünkü bu grup toplantısı. Mert Hanım diyor ki partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır. Değilse grup başkanı grup üyeleri arasından iç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir. Şimdi siyasi partiler kanunu şöyle bir detaylıca baktım. Detay aramaya çalıştım ama bulamadım. Şimdi mecliste yaşanan konum Özgür Özel'in bu konuşması. Genel merkezin attığı ya da atacağı adımlar. Yarın Kılıçdaroğlu ben yapacağım derse. Şimdi bunu biz hangi yasaya neye göre takip edeceğiz, neye göre yorumlayacağız ya da CHP'liler neye göre yol alacak?
3: Şimdi şu şekilde normalde baktığımız zaman partinin genel başkanı aslında zaten meclisin grup başkanıdır. Ancak genel başkan milletvekili değilse o zaman meclisteki vekillerden bir grup başkanı seçiliyor. Ama burada şunun ayrımını iyi yapmak lazım. Grup başkanı genel başkana eşit değildir. Yani grup başkanı bir eş başkanlık makamı değildir. CHP'de kaldı ki bir eş başkanlık durumu da söz konusu değil. Evet söz konusu olabilir. O zaman bildirirsiniz biz eş başkanlık yapacağız. O şekilde uygularsınız. Ancak bu durumda şunu söyleyebiliriz. Partinin genel başkanı bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu ancak milletvekili olmadığı için doğal olarak
2: meclisteki işleyişlerde onun vekili olarak grup başkanı hareket eder.
3: Aynen
2: sadece
3: öyle.
2: Bu.
3: Bunu yani değil şunu mi söylüyoruz. Aslında orada grup başkanı bir çift baş değildir. Ayrı bir eş başkan değildir. Yine mecliste genel başkanı temsil eder. Hı-hı. Bunun ayrımını yapmakta fayda var. Grup başkanı tekrar ediyorum. Defaatle söylemek gerektiğini düşünüyorum. Grup başkanı eş başkan değildir. O mecliste milletvekili olmayan genel başkanın temsilcisi sıfatıyla yer alır. Bunun ayrımını yapmakta fayda var.
2: Peki. Şimdi dönelim o en çok tartışılan konulardan birine. Şimdi madde 36. Diyor ki siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay evvel işte teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az 1/3'ünde teşkilat kurmayı gerektirir. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, bu kanunda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde 1. ve 2. fıkrada belirlenen teşkilatlanma yeter sayısı esas alınarak il, ilçe ve büyük kongrelerini üst üste 2 defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybeder diyor. Şimdi burada ilginç bir durum var. Bunu da ilk maddeye, 14. maddeye belki bağlarsak orada da diyor ki büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre 2 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz diyor. Şimdi haliyle bu tartışmada biraz önce ifade ettiniz ama kısa geçtik orayı. Yargı kararı tedbiren diyor ya mutlak buttan kararı. Şu anda bir dondurulmuş süre gibi bir şey mi söz konusu kurultay için? Yani kim haklı?
3: Yani burada bunu aslında hukuki olarak ihtiyati tedbir kararıyla beraber yorumlamak gerekir. Şimdi bazı hukukçular şu şekilde ifade ediyor, bu şekilde de yorumlanabilir. Üst üste 2 defa yapmamış ise. Burada şuna şerh düşmek lazım. Yapmamak yani kasti olarak bilinçli ve istekli şekilde yapmamak ayrı bir durum. Hukuki durumdan ötürü ya da işte başka mücbir sebeplerden ötürü yapamamak başka bir durum. Şimdi aslında baktığımız zaman bir mutlak mutlak karar var ve geriye dönük olarak aslında o işlem, o olağan kongre hiç yapılmamış sayılıyor. Bu noktada aslında şu şekilde ifade etmek ve şu şekilde yorumlamakta fayda var. Az önce de bahsettim. Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşık 3-4 ay önce vermiş olduğu bir karar var ve burada aslında şunu ifade ediyor. Bilerek, isteyerek yapmamakla mücbir sebeplerle yapamamak arasında bir fark var. Şimdi bu dolayısıyla elimizde bir istinaf kararı var ve istinaf Bölge Adliye Mahkemesi kararı tedbiren de olsa evet bir genel başkan ve parti meclisi görev

0: alevlendirdi. Burada tabii şu soru gündeme geliyor. Acaba parti meclisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun acaba yetkileri sadece yürütmesi gereken işlemlere, ivedi işlemlere ve zorunlu işlemlere ilişkin mi? Yoksa kurultaya da götürebilir mi? Bu bir karmaşıklık. Kaldı ki diyelim kurultaya gidildi. Olağan ya da olağanüstü bir şekilde kurultaya gidildi. Bunun üzerine Yargıtay'dan bir bozma kararı geldi. O zaman ortada
1: bu da
0: bir soru işareti. Yani şu an CHP'nin zaten hali hazırda hukuken karmaşık olan durumunu bir karmaşıklığa daha sürükler. Dolayısıyla kurultaya gitme konusu hem hukuken hem stratejik olarak çok iyi değerlendirilmeli. Hı hı. Ama bu noktada benim şahsi kanaatim bir hukukçu olarak yapmamış olmakla yapamamış olmanın arasında bir fark olduğunu düşünüyorum ki CHP'nin hukuki zemininde şu an öyle bir durum mümkün olmayabilir. Kaldı ki bir istinaf kararı mevcut zaten
1: tedbiren de olsa. Bir de tüzüğü getirebilirsek arkadaşlarımdan rica edeceğim bunun ikinci sayfasına gitmeden önce. Şimdi tüzükte de bazı dikkat çeken başlıklar var. Mesela orada aynen şunu söylüyor. Madde 19. Partiyi genel başkan temsil eder, parti örgütünü yönetir. Genel başkan disiplin kurulları dışında bütün parti örgütünün başkanıdır. Parti örgütünün içinde mi yer alıyor grup? Türkiye Büyük Millet Meclisi, evet, parti grubu.
0: Yani şöyle, parti grubunu meclisten ari olarak değerlendirmek bence doğru değil. Bu şekilde düşünürsek o zaman hepsi bağımsız milletvekili olsun deriz. Neden CHP milletvekili olarak anıyoruz ki? Benim şahsi kanaatim bu şekilde. Neden partiden ari olarak düşünelim ki noktasındayım. Ama evet, yani zaten baktığımız zaman aslında şöyle... Eğer milletvekili olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu zaten aslında meclis grubunun da başkanı olacaktı. Yani aslında çatışan bir durum yok. Ama mecliste bir rolü olmadığı için bir milletvekili olarak kendisini temsilen bir grup başkanı olması gerekiyor.
1: Şimdi bir diğer dikkat çeken başlık madde 47. Kurultaya çağrı. Kurultay 2 yılda bir toplanır, 1 yıldan fazla ertelenemez. Kurultayın işte toplanacağı yer, gün, saat, gündemi parti meclisinde belirlenir ve en az 30 gün önce genel başkanca duyurulur deniliyor. O siyasi partiler kanunundaki konu burada da geçerli. Yani bir olağan kurultay 3 yıl geçerliliğini koruyor. 3 yıl sonunda yapması gerekiyor. 48. maddede de şu diyor, şöyle geçiyor. Genel başkan doğrudan ya da parti meclisinin kararı ya da kurultay üye tam sayısının 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır. Şimdi olağanüstü kurultaya çağırmak için CHP'liler harekete geçti. Hatta imzalar da toplandı.
0: 800'ü aşmış da ya son imza sayısı.
1: Şimdi diyor ki burada seçim yapılabilir mi? Parti tüzüğü diyor ki aslında olağanüstü kurultayla seçim yapılamaz. Ama bu anlamda kurultay üyelerinin sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyorsa gündemlerine güven oyu veya seçim maddesi konulabilir.
2: Ama orada bir şey daha var. 48. maddenin başlığı olan genel başkan çağırır diyor. Yani siz 1/5 oranında, 5/1 oranında noter onaylı şeyi de verseniz kurultay çağrısını genel başkan yapmak durumunda. Yani şu anda CHP delegelerin...
1: Zorunda mı peki bu kadar imza toplandıktan
2: sonra? Zorunda değil, çağırır
1: sonra
2: diyor. Çağırır diyor. Bakın hukuk, yani meslektaşım şeyi de çok iyi anlattı. Yapmış olmakla önceki şeyde yapamamış. Oradaki tek A'nın yapmış olmak, yapamamış olmak arasında sadece A harfinin olmaması hukukta çok büyük anlam ifade eder. Burada, çünkü hukuk şekilcidir. Burada kurultayı toplantıya çağırmak zorundadır, çağırmalıdır gibi bir ifade yok. Çağırır diyor. Burada ben iradi bir şey algılıyorum. Ya çağırmayabilir. Ben öyle bir şey algılıyorum.
0: Yani
2: öyle yorumluyorum.
0: Ben de şahsi fikrimi söyleyeyim. 5'te 1'i geçti diyelim delegelerin.
1: Tamam.
0: En nihayetinde kurultayın toplanması lazım. Ve parti üst kurulu bir şekilde kurultayı toplamalı. Yani bu hadi biz 1/5 delege noterden onaylı imza verdik. Hadi hep beraber toplanalım şeklinde.

0: bir durum söz konusu değil. Parti üst kurulun aslında yapması gereken bir çağrı olması var. Gerekiyor. Şimdi diyelim 1/5 imza toplandı. Başvuru yapılması için parti üst kuruluna sunuldu. Bakın biz delegelerle imza topladık. Akabinde olağanüstü kurultaya çağırmak istiyoruz partiyi. Hani bu işleme ilişkin bir şey yapın, bir çağrı yapın diye. Parti üst kurulu bunu yapmadı, çağırmadı. O zaman Özgür Özel ve ekibi, yani daha doğrusu bu delegeler genel mahkemelere başvurarak partiyi olağanüstü kurultaya taşıması için bir seçim heyeti belirlemesini talep edebilir. Evet. Yani bir dava daha görme ihtimalimiz var bu konuda.
1: Yani mahkeme reddederse eleştirilerini hedefinde olacak. Onların talebini kabul ederse
0: bağımsız
1: Türk yargısı olacak. Şimdi siyasi partiler kanunundaki ikinci sayfamızda getirelim lütfen. Hocam
2: 42. asliye reddettiğinde Özgür Özel hukuk var diyordu. Ama ne zaman ki 38. Hukuk mahkemesi böyle değil deyince bu sefer ne oldu? Hukuk devleti değiliz dedi. Ama yani onların istediği gibi olursa hukuk devletiyiz. Onların istemediği gibi olursa da zaten Türkiye'de hukuk
1: siyasi
2: yok.
1: Yargı.
3: Ama yani oluyor. Genel olarak böyle değil mi? CHP'nin böyle bir iki yüzlü hali yok mu? Mesela işte seçimi CHP kazanırsa ülkede demokrasi var.
1: Evet.
3: Falan olur ama seçimi CHP kazanmazsa mutlaka hile vardır.
1: İşte yani çok ilginç bir süreç yaşıyor. Yani, muhalif olmanın bir suç işleme özgürlüğü getirdiği şeklinde bir algı yaratıyorlar, ortaya atıyorlar. Yani eğer bir gazeteci muhalif gazeteci ise,
3: tabii,
1: işte bir siyasi muhalif bir siyasetçi ise, bir STK'cı muhalif bir STK temsilcisi ise, o her türlü suçu sanki işleyebilir gibi bir algı, bir genç, işte sokaklara çağırdıkları çocuklar suç işliyorlar, polise öldüresiye saldırıda bulunuyorlar. O çocuk hakkında bir, o genç hakkında bir yargı süreci başladığında bu siyasi oluyor. İlginç. Yapamazsınız, edemezsiniz. İşte CHP yargılanıyor. Hatta şu maddeleri özellikle getirdim. Şimdi birazdan bir belediye başkanının, CHP'de belediye başkanlığı yapmış bir ismin ifadeleri ortada. Net bir şekilde ben yaptım diyor. Ben verdim işte de belgeleri diyor.
2: Ama şimdi Özgür Özel hayır sen yapmamışsındır diyebilir.
1: O konularda sanırım ses çıkarmıyorlar hiç. Yani mesela
2: baklava kutularını hatırlıyor musunuz? Baklava kutularında paralar çıkınca ta ki o kutu çıkana kadar normalde savunuyorlardı. Ama tabii baklava kutusu bir noktada susturdu. Ama susmak yetmez. Madem ki siz gerçek anlamda şeffaflık, gerçek anlamda eğer doğruluktan yanaysanız normal şartlarda disiplin kuruluna veyahut da ihraca kadar götürmeniz gerekirdi. Yaptınız mı bir şey?
1: Yok.
2: Yapmadınız. Hatta hatırlayın herkese ne dediler? Bu hain, bu yalancı, bu iftiracı dediler. En yakınları olan yolsuzluk soruşturmasındaki birinci halkada bulunan Ertan Yıldız ne zaman konuştu? Ertan Yıldız'a bir şey dediler mi? Hayır. Ya. Şimdi Ertan Yıldız'ı...
1: Dava açtılar mı onlar
2: Ertan
1: hakkında?
2: Yıldız'a kardeşim sen iftira atıyorsun, yalan söylüyorsun, bunu ispatlayacağız deyip mahkemeye verip bununla ilgili bir adım atmıyorsanız kabul ediyorsunuzdur. Eğer kabul etmiyorsanız Ertan Yıldız'ı ihraç ettiler mi bilmiyorum. En son etmemişlerdi. Ertan ettiler mi?
3: Yok
2: etmemişlerdi. Ertan Yıldız diyor ki bunlar hırsız diyor. Bunlar yolsuzluk yaptı. Birlikte ben de vardım diyor. Buna rağmen siz Ertan Yıldız'la ilgili hiçbir şey yapmayacaksınız. Ama öbür taraftan da doğru söylemiyor diyeceksiniz. Eğer bir insan size doğru söylemiyorsa buna karşı bir tepki vermeyecek misiniz?
1: İşte. Şunu bir okuyalım Mehmet. Ardından Özkan Yalım konusuna geleceğiz. Onun bugünkü açıklamaları çok çarpıcı yine. Ama biz anlatıyoruz ama şimdi her geçen gün yeni bir şeyler yaşandığı için bazen unutuluyor ama bugünkü sıcağı sıcağına hemen ekrana getireceğiz. Şimdi diyor ki madde 112 Siyasi Partiler Kanunu. Ön seçimlerle siyasi parti kongrelerinin seçimleri ve kararları için yapılan oylamalarla her kademedeki her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Şimdi bu maddeyle kimler karşı karşıya kalacak CHP'de?
0: Yani tabii şöyle anlatayım.
1: Mesela Özkan Yalın diyor ki ben verdim, şuna verdim. Muhittin Böceğin oğlu diyor ki şu isme verdim. Bunların hepsi partili isimler. Şu an milletvekili yapan isimler mesela.
0: Ya şimdi şöyle, burada tabii ki spesifik olarak şey dememiş. Yani rüşvet alan, rüşvet veren. hile karıştıran, hile karıştırmaya yardımcı olan, bu işte hile karıştıranlar, sayım ve dökümle hile karıştıranlar ifadesi artık bu birazcık hakimin takdirine bırakılmış, geniş yorumlanabilecek. O eylem gerçekten bir hileyi oluşturur mu, bir irade fesadına sebep verir mi? Nin değerlendirilmesi yapılması gerekiyor orada. Yani bu, o şekilde cevap vereyim size.
1: Peki bir diğer konu madde 116. O da kanuna aykırı bağışlarla ilgili. Şimdi bu kanun hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul eden parti sorumlusu 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır konusu var.
0: Bu şu demek, yani kanuna aykırı bağış demek aslında şunu ifade etmeye çalışıyor zannımca. Aslında belki de rüşvet ya da benzeri durumların bağış adı altında yapılmasını engellemek adına getirilmiş bir hüküm. Kanuna aykırı bağış demek bu demek. Bağış çatısı altında, bağış lafzı altında.
1: Zorla bağış yapacaksın partiye demek de buna girer mi?
0: Zorla bağış yapacaksın partiye şeklinde bir teklif sunmak mı?
1: Evet.
0: Ya burada bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul eden parti sorumlusu. Örnek vermek gerekirse. Bu şekilde zorlarsın, vermez. O zaman bağışta bulunmuş ya da bağışı kabul eden bir durum söz konusu olmaz. Onu belki bu kapsamda değerlendiririz. Hile karıştıranlar kapsamında değerlendiririz. Ama burada bu madde kapsamında bağış eyleminin gerçekleşmiş olması gerekir. Lafzından onu anlıyoruz. Bağışta bulunan kimse, yani veren ve bağışı kabul eden parti sorumlusu ve alan.
1: Yani rüşvet alan da rüşvet veren de. Aynen. Kısacası.
0: Aynen öyle.
1: Bu konuda hakim karşısında. Zaten bu konularla ilgili soruşturmalar genişletiliyor. Geride bıraktığımız gün hatta bazı isimlerle ilgili fezlekeler konusu gündeme geldi.
3: Demin dediğiniz konuda eğer kamu görevlisiyse, mesela bir belediye başkanıysa, yani bağış yapmak zorundasın diyen yapmasa bile karşı taraf, bu irtikap suçu diye bir şey vardır. İrtikap suçu tam da bunu anlatır. Bir şeyi yapmak için kamu görevlisinin karşı tarafı zorlamasıdır irtikap suçu. Bu kapsamda zaten İBB soruşturmaları ve diğer belediye soruşturmalarındaki suç vasıflarından birisi de irtikap.
1: İrtikap suçu.
3: Evet. Mesela burada dediniz ya, kanuna aykırı bağış kredi veya borç alınması, borç verilmesi. Mesela Özkan Yalım'ın, Özgür Özel'in makam minibüsünün dizaynı için 170 bin euro muydu? Ya ne olacak ki, öderiz, geri öderiz, zararı karşılarız dedi ya. Yani bir yerde meslektaşım da katılır. Ceza hukukunda tevil yoluyla ikrar dediğimiz bir şey vardır. Yani dolaylı ikrar diyelim. Hani aldık, evet, ama zararı karşılarız. Bu aynı zamanda suçu kabul etmektir. Yani
1: bunda ne var ki, siyasi, yani partiler hazineden de para alıyor diye.
3: Şimdi
1: savunanlar var aynı durum gibi.
3: Bu şeyde hep yasa her yıl bir partiye maksimum bir kişinin bağış yapabileceği maksimum rakamı belirler. Belirliyor ve bunun mutlaka belge ve dekont olması gerekiyor. Şimdi siz belge ve dekontsuz belediyenin kasasından genel merkezde genel başkanın kullandığı aracı dizayn ettiriyorsunuz, lüks hale getiriyorsunuz. Ondan sonra da kalkıp şey diyorsunuz, ortaya çıkınca da reddedemiyorsunuz. Diyorsunuz ki
1: o da vergi, bu da vergi.
3: Tabii canım, belediyenin parası da kamu parası, genel merkezin de parası kamu parası, gerekirse zararı karşılarız. Böyle bir siyaset anlayışını Türkiye'de hakim kılabilmek.
1: Yani bunu normalleştirme, normalmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışmak, seçmeni bu şekilde konsolide etmeye çalışmak da ayrı bir, belki bir sosyoloji konusu olarak tarihe geçecektir bu yaşananlar. Şimdi Özkan Yalım'a geçeceğim ama öncesinde bugün Özgür Özel'in meclis grubunda yaptığı bir şey vardı. Malum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir basın danışmanı var ve açıklamaları genellikle o da kamuoyuyla paylaşıyor, CHP içerisindeki yaşanan gelişmeleri. Şimdi onun bir ifadesi var. Şimdi suç mudur diye onu da soracağım. Yani bir kişiyi kılık kıyafetinden dolayı fiziki özelliklerinden dolayı yargılamak ya da hakaret etmek bilmiyorum ama bir dinleyelim.
4: Şimdi gelmiş o iğrenç bıyıklı, gelmiş bu partide 24 yıldır çalışan, hepimize emeği olan, Baykal'a, Kemal Bey'e, bana emeği hizmeti olan canım arkadaşlarımızı 24 yıllık emeği tazminatsız çıkarmış. Kamuoyu tepki gösterince bir inceleyeceğim diyor, bir inceleyeceğim. Gün gelecek, bugün o binaya o haksızlıkları yapanları, o berduşları sokanları, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim. Çok güzel bir şekilde.
1: Şimdi berduş, o iğrenç bıyık vesaire. Yani
2: az önce ayaktayken dedim ya, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde eğer bir birim kurulacaksa, bu birim sadece yolsuzluk, sadece FETÖ değil, aynı zamanda bir ahlak meselesinde de bir birim kurulması lazım. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki bir vefa ve bir ahlaki çöküş içerisinde, böyle bir denklem içerisinde ilerliyor. Yani şu az önceki yapmış olduğu konuşmayı, hani berduş falan filan diyor ya kendisi, bahsettiği o sıfatlardan biri bu lafları bence söylemez. Neden? Çünkü siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer hala genel başkanıysanız, ki şayet siz bana göre, benim gördüğüm kadarıyla tablo bunun ismi nedir diye sorsanız, ben buna paralel başkan derim. Nasıl derim? Paralel toplantı yapıyorsun. Paralel yürüyüş yapıyorsun.
1: Paralel CHP mi?
2: Evet, paralel bir CHP açıklaması yapıyorsun. Yani bir genel başkanın yapacağı her şeyi olmadığınız halde siz yapıyorsunuz. Ve bunun üzerine de bakın, ben şimdi orada işte iğrenç bıyıklı falan deyince hemen aklıma şu geldi. Şimdi bu iğrenç bıyıklıdan kastının, meselenin nerelere gittiğini az çok tahmin ediyoruz ama bizim bu tahmini çok ifade etmemize gerek yok. O bıyıkların sahipleri kendileri biliyorlar kime demek istediğini. İkincisi, hatırlayın, kısa bir süre önce ya bakın, bu adamı Cumhurbaşkanı adayı yaptınız siz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebine kadar giderek, yani dip seviyede, hatırlayın neler ifade ettiler. Dün mezhebine laf ettiler, ailesine laf ettiler. Bugün de kalkmış işte orada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ile işte polemiğe girmem diyen bir adama siz bu şekilde söylüyorsunuz. Demek istediğim şu, seviye giderek düşüyor. Bugün bu işin sonu ne olacak sorusunun cevabını ben kendi tahminimce söylüyorum. Çok sürmeyecek, önümüzdeki hafta itibariyle göreceğiz. Nasıl diyeceksiniz? Biliyorsunuz genel merkezi bırakmayın dedi. Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Tıpış tıpış bırakıp gittiler. Şimdi grup toplantısına eğer bugün Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş olsaydı, kusura bakmasın, oraya etmez. Ben şimdi iki şey görüyorum. Bir tarafta trolleriyle baskıcı, tehditvari, her geçen gün seviyesi düşük bir dil kullanan bir yanında paralel başkan görüyorum. Öbür tarafta da son derece sakin ve olayları sindirerek ama ara ara başlıklar vererek, işte haram, FETÖ gibi başlıklar vererek son derece sakin görüyor. Mesela belki Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantıda da neler söyleyeceğini kürsüdeki konuşmasını da görmek istedi. Şimdi sırayla sesini çıkarmıyor ve benim gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha sakin geliyor. Çünkü kendinden, şu an olacak olan sonuçtan son derece emin. Yani bunların yapmış olduğu bu bütün yolsuzluklar, yapmış olduğu bütün dalavereden sanki bir noktada artık belgelemiş ve emin. Çünkü yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ithamları sıradan ithamlar değil. Belli ki elinde bir şeyler var. Bugün bu toplantıyı siz yaptınız, bu grup toplantısında konuştunuz. Bir sonraki hafta bir daha orada konuşamayacağınızın açık açık geliyorum diyor bu.
1: Bakın, onları burada açıklasalar dahi Mehmet, yarın yani ne yapacaklarını az çok tahmin edebiliyoruz.
2: Sakın şöyle
1: biz anlaşılmasın. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz işte onun mirasçısıyız. Bakın, deyip bir Anıtkabir ziyaretiyle, bakın, ya da farklı bir görüntüyle yine her zaman sığındıkları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu partiyiz, kurucu partiyiz biz diyerek yine üstünü kapatacaklar.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani sanki sadece Kemal Kılıçdaroğlu, işte sadece Özgür Özel değil, Kemal Kılıçdaroğlu da bir anda müsaade ediyor. Bakın bunlar neler yapıyor, görün diyor. Şimdi öbür taraftan bir gün Anıtkabir'e gidiyor. Bir gün buradan çıkmam diyor. Zorla çıkarılıyor. Öbür taraftan kendisine hiçbir tepki vermeyen Toma'nın üzerine çıkıyor. Ardından çıkıp burada düşmanımın attığı taşlı bilmem bizimkilerin ne yaptığı yaralıyor beni diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir mağduriyet yarışı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben daha çok mağdurum, sen daha çok mağdurum değilsin. Yani

0: herkes birbirinin birbirine karşı daha çok mağdur olduğunu ifade etmeye çalışıyor. İşte oraya çıkmış diyor ki onların diyor genel merkezleri var diyor. Bizim binamız yok, yüreğimiz var, bizim otobüsümüz yok diyor. Öbür taraftan bunu söylüyor. Ya kusura bakmayın, sizin otobüsünüz de vardı, metrobüsünüz de vardı, her şey de vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada kendi kendinizi fişleyip aslında nasıl büyük bir yolsuzluk yaptığınızı ortaya çıkarttınız. Bakın tekrar ediyorum, biz burada bir gazeteci olarak olanları sadece yorumluyoruz. Bir sadece söylenenleri burada verip üzerine de bunun ne anlama geldiğini okumaya çalışıyoruz. Şu an bunun altını çizerek söylüyorum. Yaşadığımız bu sürecin hiçbir partiyle, iktidarla, hiç kimseyle, hiçbir basınla hiçbir ilgisi yok. Bugün bütün bu yaşananlar sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir meseledir. Ve kendi içindeki bu meseleyi de Türkiye'ye yaymaya çalışıyorlar. Öbür taraftan kalkıp işte bir Erdoğan karşıtlığından bir mağduriyet oluşturup yamalanmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan parti içerisinde gasp ediliyoruz imajı yaratarak bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyorlar. Yani bugün bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki yaşanan yolsuzluk, yaşanan bu ahlaki çöküşün detayları konuşulmasın. Hatta bu işte 38. olan kurultay nasıl gerçekleşti, orada telefonlar, işte tabletler nasıl verildi, tüm bunlara bir türlü gidilmesin, bunlar konuşulmasın diye her gün bir şey söylüyor. Bakın burada hanımefendi, avukat hanım söyledi, beyefendi söyledi. Yani burada seçime gitmesinde hiçbir engel yok. Onu yani onlar bilmiyor mu zannediyorsunuz? Tabii ki onlar da biliyor. Ama istiyorlar ki, şimdi bir söz attı ortaya. Dedi ki, Cumhuriyet Halk Partisi seçime girsin istemiyorlar, iktidarı yanında yürüyorlar. Ya senin kendi içinde yapmış olduğun yolsuzluğun iktidarla ne alakası var? İkincisi, siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremeyecek. Bakın o gün ne oldu hatırlayın, biz de dahil olmak üzere. Bütün bu yolsuzlukları, bütün bu şaibeyi, çıkan bu kararın, bu yargı kararının, hukuki kararın sebeplerini bıraktık. Ve tamamımız seçime gidecek mi gidemeyecek mi? Ya seçime gideceğini bal gibi onlar da biliyor. Ama istiyorlar ki detaylar konuşulmasın. Tıpkı İBB yolsuzluğunun ilk günlerinde patladığında biz bu yolsuzluklar nasıl oldu diye konuşmayalım diye Saraçhane'yi hatırlayın, marjinal grupları çağırdılar. Hatta marjinal gruplar geldi, yetmez ellerine balta verdiler. Yetmez asit verdiler, polisin üzerine saldırttırdılar. Evet. Bunlar olunca ne oluyor? İşte biz de burada detayları konuşmuyoruz. 142 tane gerçekleşmiş yolsuzluk eylemi var. Bunlardan bir tanesini ben günlerce sordum. Her şeye cevap veriyorlar. Dedim ki siz 3 tane villayı 15 milyona kardeşim nasıl aldınız? Bunu bir açıklayın da bu yöntemi biz de bilelim. Bütün yatırımcıların ağzı açık kaldı. Yani 3 tane villayı 15 milyona bu adam nasıl aldı? Bir türlü bunu açıklayamadılar. İşte bunlar konuşulmasın diye bugün de seçime giremeyeceğiz diye bir şey söylüyorlar.
1: Aynı konu bugün de geçerli. Hatta üstü kapanmasın. Özkan Yalım'ın detaylı ifadesini verebilirse arkadaşlarım, onun üzerinden de konuşalım. Şimdi Özkan Yalım bugün bir ifade daha veriyor ve açıkça söylüyor. Yani bu kurultay sürecinde neler yaptığını, bizzat kendisinin neler yaptığını, delilleri de işaret ediyor, adresleri de işaret ediyor. İşte delegelerin akrabalarından kimsenin işe alınmasına aracılık etmedim diyor. Ama işte devamında da ekleniyor. Mesela bakalım 700 civarı delegeyi bizzat telefonla aradım. Özgür Özel'e oy vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştım.
0: Kim çalışmış? Bu kim?
1: Özkan Yalım, eski Uşak Belediye Başkanı, eski CHP milletvekili.
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Evet.
0: Yani bunun altını hep çizerek söylememiz lazım.
1: Biz çünkü başlangıçtan yoksa, bu yana başka bir siyasi parti herhalde şimdi, ismini şey ya da... Mi?
0: Zaten yani, konuyla ilgili zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında konuşan kimse yok. Yani şunun ısrarla altını çizmemiz gerekiyor. Bugüne kadar, şu ana kadar buradaki herkesin yorumladığı bütün söylemler hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiriyor. İnanın ki Özkan Yalım da, Suat Bey de, Kemal Bey de, Özgür Bey de, işte Mahmut Tanal Beyefendi de, bunların tamamı sadece Cumhuriyet Halk Partili.
1: Evet.
0: Kendi söyledikleri değil mi
1: i̇şte,
0: bunlar?
1: Hatta isimleri bile bizzat veriyor. Diyor ki mesela bir kadın delege iki çocuğun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini söyledi. Çocuklardan biri telefondan bana CV'leri gönderdi. Gönderilen CV'yi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a gönderdim. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında ne zaman belediyede işe alındıkları tespit edilebilir diyor. Hatta ifadesinin devamında delegelerden imzalı belge, Özgür Özel'e oy vereceklerine yönelik imzalı belge aldıklarını, bu belgeleri de yine bir başka CHP'li isme teslim ettiklerini bizzat söylüyor ifadesinde. Ama şimdi diyoruz ya, bunlar bir ceza konusu, yani ceza davasına konu olacak konular. Mesela koordinasyon merkezi, genel koordinatör Veli Ağbaba'ydı. Şimdi hep Veli Ağbaba mesela işaret ediliyor bu süreçte. Koordinasyon merkezi il kongrelerinin kurultay sürecini organize eden birimdir.
2: Veli Ağbaba kargoyla alacak borç ilişkisi yapan milletvekilliğiydi değil mi? Evet. Alacağını ve borçlarını kargoyla ödeyen, ödeten falan kişiydi değil mi?
1: Muhittin Böcek soruşturmasında da oğlu bizzat kime verdiğini, onun yeğeni olduğu da söylenmişti hatta. Yaptığım çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım. Bu 115 kişi kurultayda Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzaladılar. Ben de Selin Sayık Böke'ye teslim ettim diyor. Burayı sormak istiyorum. Şimdi bir kurultay yapılacak ve CHP'li üyelerin, delegelerin özgür iradesiyle bir oylamaya gidilecek, sandığa gidilecek ve herkes oy kullanacak genel başkanını seçmek için, parti meclisini seçmek için. Onlardan böyle bir yazı talep etmek.
3: Şuradan bahsediyoruz.
1: Evet, evet.
3: Yazı. Ben de onu düşünüyordum. Yani hukuki bir geçerliliği
1: hukuki yok. Bir geçerliliği var mı?
3: İmzalasa ne olur, imzalamasa ne olur? Çok affedersiniz böldüm ama imzalasın, imzalama hiçbir şey fark etmez. Bununla ne yapabilirsin?
1: Neden
3: ki
1: istenir böyle bir belge?
2: Psikolojik olarak
3: şu açıdan istenebilir. Kurmak. Şimdi aracı, ben bunu stratejik olarak düşünüyorum. Aracının gerçekten o kişiyle görüşüp görüşmediğine dair tatmin olmak isteyebilir belki şahıs. Ama hukuki olarak bu yazıyı imzalayıp Özgür Özel'e oy vermeyebilir. Onu kanıtlayamaz. İradesinden vazgeçebilir. Yani. Dolayısıyla bunun yani bir şeye hukuki olarak, hukuki zemine ne cezai ne de özel hukuk bağlamında öne süremez.
1: Sonrasında bu isimlerden bazılarından işte fotoğrafla,
2: evet, kamera,
3: evet, evet, sebebi
1: istedikleri
3: o yani.
4: Siz dediniz ya, kendi özgür iradesiyle, tırnak içerisinde özgür diyorum. Özgür iradesiyle değil, özgür baskısıyla olsun istemişler yani.
1: Yani bir yazı almak, beni yani Özgür Özel'i destekleyeceksin şeklinde bir yazı almak,
4: bu adamlar
1: neden
4: şöyle belli mi? Bu insanlar bir toplumu temsil edecek ya, bakar mısınız? Kendi kullanmış olduğu oyun, adam orada bir örnek veriyorum, diyelim ki satın aldın ya da sattın. Tamam diyor, buna rağmen yetmez, imzalayacaksın diyor. Adam yani buradaki diktatörlüğe,
1: fotoğrafını çek gönder.
4: Buradaki diktatörlüğe yani ve buradaki bağlıcılığı yok ama insani olarak baktığımızda yani buradaki bir köleleşme durumu söz konusu. Yani size diyor ki vereceksiniz bu oyu diyor, tamam diyorsunuz, vereceğim dediğinize dair de bir de kağıt imzalayın diyor, söz verin diyor, bir de onu imzalıyor. Yani buradaki duruma bakar mısınız?
1: Onun karşılığında da ben sana bunları sağlayacağım.
3: Şöyle bir durum olabilir. Belki imzalanan bu belgeler toplanıp bir ele teslim ediliyordur. Yani bunu koordine eden biri varsa, örnek veriyorum, X kişisi.
1: İşte Selin Sayık Böke'ye teslim etmiş. Heh, bizzat
3: Selin
1: kendisi.
3: Selin Sayık Böke de belki başka birine teslim ediyordur. Yani hı-hı, bir bunu organize eden bir koordinatör vesaire. Ya şu an afaki konuşuyorum. Aklıma gelen bir şey bu. Hukuki açıdan ne cezai ne yani bir bağlayıcılığı yok. Ya, o şekilde veririm. Evet, Özgür Özel'e oy vereceğim. Vermem oyumu, bunu kanıtlayamazsın. Akabinde yani buna karşılık... Şimdi tabii belgenin içeriğini de bilmiyoruz. Belgenin içeriğini görmek de bir hukukçu olarak önemli ama... Ya ben neden yapıldığını pek anlayamadım. Hı-hı. Muhtemelen şeydir diye düşünüyorum.
1: Şöyle okuyayım isterseniz. Diyor ki... 115 delegeden imza topladım. Bu 115 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzaladı, bana verdi. Ben de Selin Sayık Böke'ye teslim ettim şeklinde bizzat söylüyor. Yani hatta yine ifadesinde bazı şeyler var. Kurultay döneminde çok sayıda partili görev aldı. Özgür Özel'e destek olmaları için talebi bulunan delegelerin taleplerinin karşılanması halinde destek vereceklerini parti yetkililerine de söyledim. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında işte ne zaman belediyede işe alındıkları tespit edilebilir diyor. Koordinasyon merkezinin genel koordinatörü Veli Ağbaba'ydı. İstanbul'dan sorumlu kişi ise Suat Özçağdaş olduğunu düşünüyorum. Bana gönderilen talebi ben de kendisine iletmiştim diye devam ediyor. Koordinasyon Merkezi İl Kongresi'nin kurultay

0: Ama benim zannımca şöyle bir şey. Bir, şimdi Bölge Adliye Mahkemesi kararında kamerayla görüntü, fotoğraf da istenilmiş deniliyor. Yani o mutlak kararının gerekçelerinden delegelerden kendilerine oy verildiğine dair kamera ve fotoğraf istemiş diyor. Bir, bunun teyidi. Ya ellerinde Özgür Özel'i destekleyeceğim diye bir liste var ya imzalı. Şimdi o kamera görüntüsü gönderdi mi? Fotoğraf gönderdi mi? Bunun teyidi olabilir. İkincisi, şimdi biliyoruz ki her tür seçimde seçim sandıkları var. Ve işte Yurdal Kılıçer 10 numaralı sandıkta oy kullanacak. Ve 10 numaralı sandıkta bu imzayı veren 15 kişi var. Şimdi bu sandıktan 15 oy çıkacak mı? Bunu da teyidi açısından olabilir. Yani bu, ama hukuken eğer, meslektaşıma tamamen katılıyorum, bir zorlayıcı başka bir unsurla bu olay desteklenmezse, dediğim gibi işte kamerayla istiyoruz yoksa senin oğlunu işe almayız bunu falan gibi bir şey varsa, evet, irade ifsadı olur. Ama onun dışında sadece imza verdim, sandığa gittiğimde de kafama göre oy verdim.
1: İrade değişir.
2: Yani şimdi diğer konusu da kendisine sorulan, bu arada bazı tespitleri vesaire de yapılmış hepsinin. İşte bir mesajdan bahsediliyor, kendisine soruluyor. Biraz önce ekrana getirmiştik. Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver ibareli bir mesaj var. Kendisine bu soruluyor. Diyor ki, bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon liraya ilişkindir. Demirhan Gözaçan araçla geldi. Parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti. Delegelerin akrabalarından kimsenin işe alınmasına aracılık etmedim diye devam ediyor. Bir de suçlamaları kabul etmiyorum diye de ifade de bulunuyor. Kurultay günü neler yaptığını da söylüyor. Hani kurultay günündekilere şahit olmadım ama diyor, benim dahil olduğum konular bunlar. Şimdi Özkan Yalım'ın vermiş olduğu 1 milyon liraya ilişkin bir açıklamada Özkan Yalım'ın diğer iddialarıyla ilgili hiçbir şey hakkında CHP Genel Merkezi'nin bir şeye yanıt verdiğini görmedik. Tıpkı diğer belediyelerdeki yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarına dair sessizlikleri gibi. Şunu merak ediyorum. İki kıymetli hukukçu var. Şimdi bir kişi savcılığa gidiyor. Diyor ki, ya ben böyle böyle yolsuzluk yaptım. Ben böyle böyle, benden rüşvet istediler. İşte bunun kanıtı, işte bunun belgesi, işte bunun diğer şahitleri. Şimdi mahkemenin, ya hayır, bu Cumhuriyet Halk Partisi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir soruşturma başlatamayız. Onun için görmezden gelelim. O tamam, siz gidin demesi mi gerekiyor CHP'ye göre? Yoksa bir dakika, yani burada böyle bir işlem var. Bu kim olursa olsun, adı, kuruluşun adı ne olursa olsun, ben Türk yargısı olarak millet adına karar vermek için, Yüce Türk milleti adına karar vermek için harekete geçmem lazım, bu soruşturmayı başlatırım mı diyecek. İki kıymetli avukat var. Çünkü bunu neden soruyorum? CHP'nin, yani Özgür Özel'in daha doğrusu takıldığı tavır bu şekilde.
1: Şimdi şöyle, yani bir şüpheli hakkında soruşturma açılmış olması mutlak ve kati surette onun ceza alacağı ya da onun kesinlikle suç işlemiş olacağı anlamına gelmiyor. O soruşturma aşaması, savcılık nezdinde tamamlanır ve kovuşturma aşamasına geçilir. Mahkeme artık burada, kaldı ki şöyle bir durum da var, bakın, ceza yargılaması hukuk yargılamasından farklıdır. Hukuk yargılamasında mahkeme taleple bağlıdır. Siz hangi delili getirirseniz onunla bağlıdır. Ne talep ederseniz onunla bağlıdır. Ancak ceza yargılamasında farklı olan bir durum, ceza yargılamasının amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Siz mahkeme kürsüsüne çıkarsınız bir sanık olarak, ben bu suçu işledim deseniz dahi hakim sizin için şu şekilde karar vermez. Evet, ikrar etti, ceza veriyorum demez. SGK kayıtlarının celp edilmesinin istenmesi de bu sebepledir ki, yani kişinin dosyayı ikrar etmiş

0: olması dahi cezalandırılmasına yetmezken bunu destekleyici, gerçekten suçu işlediğine ilişkin şüphe bırakmayacak şekilde bir kanaat oluşacak ki ceza verilsin. Dolayısıyla bu noktada yani bir şüpheli hakkında ya da birden fazla şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış olması demek o kişinin kati suretle suçlu olduğu anlamına gelmez. Bizim hukukumuzda kabul edilmiş bir masumiyet karinesi vardır.
1: Peki dava edilen kişi ya da suçlanan kişi hukuken hayır ben bunları muhatap almıyorum deyip geçme gibi bir özgürlüğü mü var, yoksa üzerinde ciddi deliller, ifadeler varken kendini savunması mı gerekir? Bu en azından yalansa, iftiraysa bunları savuşturması için.
2: Şimdi şöyle, ilk sorunuza şöyle cevap vereyim. Eğer Özgür Özel'in beklentisi ne? Şeyim olsa, savcı görevi kötüye kullanma suçu mu işlesin kendisi? Yani hayır, CHP ile ilgili ben bir soruşturma yapamam. Sen ne yaparsan yap, istediğin kadar belge getir, istediğin kadar şikayetçi ol, istediğin kadar itirafçı ol. Söz konusu CHP ise ben hiçbir şey yapamam. Hayır, görevimi yapmak istemiyorum falan diyerek savcı bizzat suç mu işlesin? Görevi kötüye kullanma suçu mu işlesin? İşte bu mu bekleniyor?
1: Oraya geliyor.
2: Yani ikincisinde de şey, yani kimse masumiyetini meslektaşıma katılıyorum. Hiçbir şüpheli ya da ceza yargılamasında başlan soruşturma aşamasında kişilere biz şüpheli diyoruz. Yargılama aşamasında sanık diyoruz. Hiçbir şüpheli ya da sanığın hukuk olarak kendi masumiyetini ispatlaması zarureti yoktur kanunen. Çünkü o zaten masumiyet karinesiyle masum kabul edilir ta ki suçu ispat oluncaya kadar. Lakin şimdi eğer ben şimdi bu hukukçu olarak şeyim, ama bir de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaş ve siyaseti ve ülkeyi ve belediyeyi İstanbul'da yaşayan bir insan olarak belediyeyi yönetmesini istediğim biri var. Bununla da ilgili onlarca, yüzlerce yani Sayın Mehmet Bey'in dediği gibi 142 mi?
3: 142-144 yani.
2: Yani o kadar iddia var. Ben vatandaş olarak siyasal ve sosyal meşruiyet arayışı arayan muhatabında beni temsil, beni yönetmek iddiasında bulunan kişi de ben sadece hukuki bir şey aramam. Aynı zamanda ahlaki, sosyal ve siyasal meşruiyet ararım vatandaş olarak. Oradan da beklerim şunu. Hukukçu olarak beklemem ama vatandaş olarak beklerim. Hayır, yalan çünkü şu demesini beklerim. Bakın, normal bir yargılama olsa eyvallah vatandaşı, ama siz İstanbul'un kaynaklarını, siz Türkiye'nin kaynaklarını, siz Antalya'nın kaynaklarını, siz Adana'nın kaynaklarını kendi siyasi kariyer planlarınız ve kişisel heva ve hevesleriniz için kullandığınıza dair ciddi deliller, iddialar, itiraflar varsa ben de vatandaş olarak şunu isterim. Hukukçu olarak istemesem de, ya sen ne diyorsun bu iddialara? Seni de dinlemek istiyorum. Beni tatmin et. Çünkü sana ben oy verdim. Sana geleceğimi teslim ettim deme hakkım olduğunu
1: Hayır,
2: düşünüyorum.
1: Siyasidir deyip geçiştiriliyor ve CHP'li seçmenin de şimdi Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin de bunları merak ediyorlar. Hatta bu nedenle bizler o dosyalarla ilgili, iddianamelerle ilgili burada yayınlarımı yaparken yine Mehmet'le birlikte, sizler gibi kıymetli konuklarımızla birlikte yani mesaj atıyorlardı ki bu nedir? Hani biz bazı medya kuruluşlarında göremiyoruz ya da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. İşin detayı nedir diye çok fazla bize yöneltilen sorular vardı. Yine her zaman olduğu gibi A Haber ekranlarından, Gece Ajansı'ndan izleyenler vardı. Mesela bir belediye daha örnek, bir belki dikkat çeken bir gelişme. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 535 kişiye 199 milyon lira dağıtılıyor. Nedir detayı? Bakalım hemen. Bursa Büyükşehir Belediyesi tüm Belsen Sendikası ile imzalanan toplu sözleşmede 535 kişiye bayram ikramiyeleri, kumanya yardımı ve eğitim kırtasiye yardımı yaptı. 535 kişiye 2024'te 73.8 milyon, 2025'te 125.6 milyon.

0: milyon lira dağıtıldığı tespit ediliyor. Hukuki incelemeler sonucunda ödemelerin mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte tutuklu belediye başkanı Mustafa Bozbey'den şahsen tahsil edilmesine karar verilmiş. Şimdi tüm bunlar yaşanıyor, yargı kararını veriyor ama gündeme getirilmiyor. Bir açıklama durumu söz konusu değil hiçbir şekilde. Hatta bir önceki o maile de bir bakalım. Arkadaşlarım onu da getirebilirse tekrar ekrana. Şimdi böyle bir karar verilmiş. Evet, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı toplu sözleşme hükümlerine ilişkin bir bilgilendirme şeklinde duyurmuş. 2026 yılı toplu sözleşmesinin yasal mevzuata uygun bulunan mali hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi, buna karşılık Sayıştay kararları ve ilgili mevzuat kapsamında hukuki sakınca taşıdığı değerlendirilen bayram ikramiyesi, kırtasiye yardımı ve kumanya ödemelerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına son verilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmıştır. Yani ortada bir yargı kararı var, ortada bir tespit var ve bu arada bedeller de bunlar. Toplamda kamu zararı 125 milyon Türk lirası. Şimdi Bursalılar bunun hesabını soracaklardır. Şimdi bir önceki yıl 70 küsur milyon lira yine bir kamu zararı var. Yani bunlar Bursalı'ya yol, hani hep deriz ya, yolsa elektrik olarak dönmesi gereken paralar. Çöplerin toplanması için, çevre temizliğinin yapılması için ve o şehirlere tıpkı İstanbul'da olduğu gibi milyonlarca Türk lirasından bahsediyoruz. İstanbullu ulaşım, trafik sorunuyla boğuşurken, su sorunuyla boğuşurken, çevre sorunuyla boğuşurken, toplu taşıma araçları ile ilgili sorunlarla konuşurken, ama bunlar hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi olmuyor. İnsanların sistemi, bizim de bu konuları burada gündeme taşımamızın ana gerekçesi bu. Yargının bir karar vermesi, yargının kararı kişiyi ya da bir siyasi partisinin ya da bir başka sivil toplum kuruluşuna herhalde kim olduğuna göre değişmeyecek.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani burada zaten hakimler olması gereken de budur. Kapağı açarken A'sına, B'sine bakmadan davranmaları gerekir. Kaldı ki kamu kaynağı bu şekilde kullanılmaz. Yani kamu zarar toplamına bakın. Yani siz belediye başkanı olarak orada Bursa Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğini ve aynı zamanda Bursa halkını temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla burada yani gerçekten bunu bu şekilde söyleyeceğim ama bir kuruşun dahi hesabını halka vermeniz gerekmektedir. Dolayısıyla kamu kaynağını bu şekilde kullanmak, hani kılıf mıdır değil midir kısmını bilemiyorum ama kamu kaynağını mevzuata aykırı şekilde bu şekilde kullanarak kamu zararı oluşturmak ve bunlardan hiç haberimizin olmaması tabii ki ya hem hukukçu olarak hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni üzen bir durum yani.
0: Şimdi geldiğimiz nokta bu. Sizlere dinlendireyim isterseniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Faik Hocam, Türkiye'de siyaset maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarafından buraya çevrilmiş durumda. Yani yapılanlar, yaşananlar, yolsuzluklar, her şey görmezden gelinerek sırf bir kişinin siyasi kariyeri uğruna Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurucu partiyi de yani bu kadar töhmet altında bırakıyor, bu kadar tartışmaların içerisine sürüklüyor. Ama hiçbir şey olmamış gibi daima bir batıya şikayet var. Şimdi batıdaki bir medya peki şunu sorsa, ya şu maddeler, şu bedeller, şu ifadeler dese bir karşılık verecekler midir? Orası da muamma ama belli ki belli sorular üzerinden, belli pazarlamalar üzerinden yapılan, yazılan makaleler ve sorulan sorular var. Şimdi bu batıya şikayet bunun neresine sığdıracağız? Hadi Türkiye içerisinde görmezden gelmiyor. Batıda da mı görmezden gelinmesi isteniyor?
2: Şimdi zaten öncelikle Batı'nın Türkiye'ye bakışı çifte standarttı. Bu net. 15 Temmuz'da bunu aleni bir şekilde gördük. Resmen darbeyi arzuladılar, beklediler. Hatta bazı ülkelerle işbirliğine dahi girdiler. Dolayısıyla maalesef Batı bu konuda Türkiye'nin demokrasi sürecinde yaşadıkları demokrasi dışı hareketler konusunda maalesef o kendisini işte medeniyetin beşiği veya da demokrasinin kendi halkası için.

0: evresinde en önemli etmenlerinden biri olarak sunduğu bir evrede Türkiye söz konusu olduğunda bambaşka bir noktada durdular. Şimdi Türkiye'de bu tür meselelere veya da hukuksal süreçlere baktığınızda Batı zaten o kafasındaki Türkiye imajıyla ve mevcut iktidara karşı bir hareket olması konusunda mevzilendiğini görüyoruz. Yani mesela Türkiye'de bu yolsuzlukla ilgili olan meselelerde baktığınızda daha dava süreci sonuçlanmamış, en nihayetinde ciddi ithamların olduğu açık bir şekilde ortadayken bu süreçte doğrudan İmamoğlu veya da ilgili olan kişilerin yanında durdun. Peki siz kendiniz söz konusu olduğunda hukuk devletiyiz diye kendinizi dünyada metiyeler diziyorsunuz. Türkiye'de de sonuçta hukuk devleti. Yani bu savcının iddianamesi yabana atılacak kendiliğinden olmuş bir durum değil. Bu kadar iddiaya veya da suçlamalara karşı Türk yargısı ilgisiz mi dursun, cevap mı vermesin veya da bu milletin ödediği vergilerle, alın teriyle ödediği vergiler suistimal edip kişisel ihtiraslara mı heba olsun? Yani dolayısıyla Batı'nın Türkiye okuması maalesef en kritik dönemlerde mevcut Türkiye'nin istikrarlı bir süreç ilerlemesi konusunda maalesef bambaşka bir noktada durdu. Şimdi diğer tarafta
1: Fransa'da Cumhuriyet Marine Le Pen diye bir isim vardı. Sizler de yakından biliyoruz. O da Cumhurbaşkanı adayıydı. O da bir muhalefet yürütüyordu ülkesinde. Şimdi onunla ilgili de mesela bir soruşturma başlatıldı. Yine maddi konularla ilgili.
0: Avrupa Birliği ile ilgili evet. Olarak aldığı fonları kişisel olarak kullandığı yönünde bir
1: şimdi
0: şey.
1: Marine Le Pen dava kovuşturma aşamasına geçip sonuçlarına kadar bununla ilgili çıkıp bu bir siyasi açıklamadır demedi. Bu siyasi bir yargı kararıdır demedi. Ya da gidip Fransa'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet etmedi. Ama biz her fırsatta Marine Le Pen gibi siyasetçilere şikayet ediliyor olarak gördük CHP'lileri.
0: Evet. Şimdi birincisi yani Batı'dan medet ummak zaten bu İBB davasında da aslında yani CHP'nin kurumsal olarak böyle bir bekleyişi oldu. Açıkçası konjonktür ona çok müsait olmadı.
1: Ne bekledi?
0: Yani bu konuda Türkiye'ye yapılacak olan Avrupa Birliği sürecinde yaptırım olabilir. Türkiye'ye mali desteklerle ilgili olarak engelli olabilir. Müzakere süreçlerin durdurulması, Türkiye ile ilgili ekonomik ilişkilerin. Yani bunlar aslında Türkiye'deki iç siyaseti daha önceki süreçlerde etkileme potansiyeli olan ve bazı ülkeler bu süreçlerde maalesef ön yargılı olarak Türkiye aleyhine kararlar verdi. Ancak zamanın ruhu dediğimiz süreç tam bu noktada işliyor. Yani şu an Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri Türkiye ile kötü olmak istemiyor. Bir taraftan Rusya korkusu, diğer taraftan Amerika'nın Trump'ın tehdidi. O yüzden Türkiye gibi güçlü bir askeri bir yapıya sahip, istikrarlı bir ülkeyle böyle bir İmamoğlu veya da İBB davasıyla ilgili olarak mevcut iktidarla karşı karşıya olmak istemediğini görüyoruz. Yani hamleleri. Bu şunu söyleyeyim. Bu belki bu süreç 3-4 yıl önce oluyor olsaydı ciddi manada CHP daha da çok medet umup ve Avrupa Birliği Türkiye aleyhine böyle hamleler atabilirdi. Hı hı. Bu biraz da konjonktürle ilgili olarak hali hazırda bu şikayetler Avrupa tarafından karşılık bulmadı. Dolayısıyla İşin bu kısmı. Bir de diğer kısmı yani siz sonuçta yarın bir gün sandığa gidip Türk halkından iradesinden ne bağlı olarak iktidar olma yolunu gözlemliyorsunuz. Yani Batı'da işte ilgili mecraları şikayet ederek veya da işte onların Türkiye'yi cezalandırıyor oluyor olması iktidarın değil Türk halkına karşı bir cezalandırma anlamına geliyor. Bir de Türk

0: halkının nabzını iyi okumak gerekiyor. Yani siz başka bir ülkeden medet umarak Türkiye siyasetinden, Türk halkından karşılık bulmanız imkansız. Benim bütün siyasi okumalarım bunu gösteriyor. Hatta
1: şimdi her
0: milletin
1: sığındıkları
0: sinir,
1: bu görüntü kurtarmaz.
0: Yani sinir uçlarına daha da çok vurduğunu görüyoruz. Yani mesela 15 Temmuz sürecinde, FETÖ meselelerinde bir yönüyle Türk halkı bütün ezberleri bozdu. Yani çünkü söz konusu vatan olduğunda yeri geldiği zaman ideolojiye bakılmaksızın herkes devletini kurtarmak için canını ortaya attı. Dolayısıyla Türk nabzını okumadan Batı'yla şikayet ederek Türkiye iç siyasetini dizayn ediyor oluyor olmak bence CHP'nin geçmiş yıllarda da, aslında sadece bu dönemde değil, geçmiş yıllarda da baktığınızda siyaseti böyle mevcut iktidarı yabancı ülkeler üzerinden baskılayarak bir sonuç elde etme girişimi bugünün meselesi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönemde, yani bakın AK Parti ilk işte kurulduğunda kapatma davası vesaire süreçleri olduğunda, çok kritik zamanlar geçtiğinde, benim hatırladığım kadarıyla yani Avrupa Birliği'ne gidip şikayet etmek veya da oradan bir medet umma hamlesi olmadı. O haksızlığa karşı halkına dönüp bunu olabildiğince halkı doğruyu anlatarak milletin iradesini sandıkta tezahür ediyor oluyor olmak.
1: Ya seçimlerde Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler'den bazen gözlemciler geliyor. İster istemez Türkiye de yürüyen çok sağlam bir demokrasi var ve demokrasiye güvenin her defasında arttığını da görüyoruz. Seçimlerin sonuçları, rakamları, seçimlere katılan seçmen oranlarıyla, yani Avrupa'da ne kadar Avrupa'dan önde olduğumuzda net bir şekilde ortada. Ama
0: bir defa %50 katılım, yani Türkiye'nin %90.
1: Değil mi?
0: Hatta bakın geçtiğimiz haftalar İspanya'daydım. Aynısını söylediğiniz gözlemci, Gürcistan uyruklu gözlemci Türkiye'nin zannederim Afyon'da bulundu ve şu ifade, ki Türkiye'ye karşı ön yargıları olmasına rağmen seçim döneminde çok adaletli bir şekilde ve birçok partinin gözlemcisi olduğunu ve beklenenin ötesinde seçimin adil bir şekilde yürütüldüğü konusunda yorumları oldu. Ben de açıkçası merak etmiştim. Yani biz Türkiye okumaları yapıyoruz, acaba doğrudan bu işin gözlemcisi nasıl bakıyor diye. Öyle bir yorumu da burada eklemiş olayım.
1: İşte kendileri Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda en özgür siyaseti yapan isimlerden bahsediyoruz. İşte yeri geldiğinde hakimlere, savcılara, yeri geldiğinde bakanlara, seçilmişlere
2: tehdit eden,
1: hakaretler saydıran, hatta biraz önce aslında Yurdal Bey örneklerini verdi. Kendi halkına üstten böyle bakıcı bir üslupla konuşan ve daima toplumu bir şekilde dini inançlarıyla, bir şekilde siyasi görüşleriyle, fizyolojik özellikleriyle kutuplaştırmaya çalışan bir geçmişleri olan bir partiden bahsediyoruz.
2: Aynen. Ne istiyorlar? Şimdi Amerika'yı şikayet ediyor, İngiltere'yi şikayet ediyor. Yani Amerika'nın ya da İngiltere'nin Türkiye'ye ayar vermesini bekliyorlar. Ya bu bizi şaşırtmıyor. Neden şaşırtmıyor?
1: Yaptırım mı uygulansın
2: çok,
1: Türkiye'ye?
2: Çok uzun zaman değil. Bakın bütün dünyanın gözün içerisine baka baka herkesin yüreğini yakan, insanlığın her gün tükendiği, İslam dünyasının bir an önce artık gözünü açmasını gerektiren bir tablo her gün Filistin'de yaşanıyor, Gazze'de.
1: Evet.
2: Bak Gazze'de yıllardır soykırım yapıyorlar. Siz bir gün olsun, buradaki herkese soruyorum, ekran başındaki insanlara da soruyorum, İzleyicilerimize soruyorum. Siz bir gün olsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da işte örnek veriyorum Özgür Özel'in bugün bizi Batı'ya şikayet eden Özgür Özel'in bir gün olsun kalkıp İsrail'in malını boykot edelim, malını boykot edelim dediğini duydunuz mu?
1: Duymadınız. Aksine Hamas
2: kalkıp,
1: için önce
2: burada hatırlayın.
1: Terörist dediler.
2: Boykotu kime yaptı biliyor musunuz? Boykotu İsrail'e yapmadı. Boykotu Türk markalarına, yerli ve milli olan markaların isimlerini tek tek yazdılar. Tek tek okudular. Bu isimleri boykot ettiler. Kendi yerli ve milli olan markalarının her birine boykot uygulanması için çağrıda bulundular. Bir gün olsun İsrail'e karşı, bir kere olsun bir tek ürününe, bir tek firmasına karşı boykot çağrısı yapmayan Özgür Özel kendi yerli ve milli olan markalarını

0: hepsini boykot etmek üzere vatandaşı çağırdı.
1: Dünyada başka bir örneği var mıydı? Kendi ülkesinin, kendi yerli sermayesinin milli markalarına, yerli markalarına yönelik işte bir boykot çağrısı yapıp ekonomiyi, ülkesinin ekonomisini durdurmakla tehdit eden başka bir muhalefet partisi örneği. Yani ben bir haberci olarak denk gelmedim son yıllarda.
0: Daha öncesinde başka bir muhalefet yok ama aynı zihniyetin geçmişte bir kez daha yeşil sermaye adı altında
2: 28
0: kodladığı
2: Şubat'ta.
0: 28 Şubat zamanında.
1: Yine ülkemizde vardı.
0: Zihniyet aynı zihniyet. İsim değişiyor ama zihniyet değişmiyor. İşte bu açıdan da yani bugün kendi yerli ve milli markasını biz bir adım daha öteye nasıl taşırız diye iktidarı daha çok çalışmaya zorlamak yerine burada kalkıp kendi yerli ve milli olan markalarını İflas ettirmek ve onlara boykot çağrısı yapıp vatandaşı uzaklaştırmak bence tam da Amerika'ya, İngiltere'ye şikayet eden bir zihniyete yakışır bir hareket bence.
1: Ya sokakları peki şey var mı? Terörize etmekle tehdit eden, sokakları karıştırmakla, ekonomiye darbe vurmakla, hayatı durdurmakla tehdit eden bir CHP ile, daha doğrusu onların deyimiyle, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu siyasi partisi olan bir CHP mirasına sahip çıkan isimlerden bahsediyoruz.
0: Her
1: bu
0: şeye,
1: tehditlerde bulunan.
0: Çok üzüm. Her şeyi Mustafa Kemal Atatürk asla bunu kabul etmez. Atatürk işte atamız şunu kabul etmez diyorlardı. Peki ben buradan gerçek Atatürkçülere sesleniyorum. Gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş seçmene sesleniyorum. Gerçekten en çok da bu durumda üzülen, en çok büyük hayal kırıklığı yaşayan da bence onlar. Onlara sesleniyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Amerika'ya şikayet edilmesine, Türkiye'nin şikayet edilmesini kabul eder miydi? Kendi ülkesini İngiltere'ye şikayet eder miydi? İngiltere'ye iç meselelerimizden dolayı İngiltere'den medet umar mıydı? Kendi malını, kendi sermayesini, yerli ve milli olan ürünü boykot eder miydi? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesinde dört bir tarafında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının asıl olduğu bir odada baklava kutularında para, rüşvet alınmasını kabul eder miydi?
1: Bunları bu, o dönem söyleyen bakın, olsaydı mandacı biz
0: bu akşam
1: olarak.
0: Biz bu akşam bu stüdyoda, bu ekranda insanlara ne konuştuk? Hemen söylüyorum. Bursa'da son 125 dakika, milyar gibi bir para gitmiş. Bunu biz değil, kendileri söylüyor. Özgür Özel burada kalkıyor, Batı'ya şikayet ediyor. Uşak Belediyesi bir taraftan dört sevgili yaparken öbür tarafta kalkmış genel başkana vermiş olduğu parayı itiraf ediyor. Öbür tarafta kalkmış yine aynı şekilde Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık ikiye bölündüğü tablosunun oluşturduğunu söylüyor. Bunların hiçbiri hiç kimseyi ve hiçbirimizi ilgilendiren bir söylem değil. Kendisinin söylemiş olduğu bir söylemdir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bir yere doğru gidiyor ve gittiği bu yerde Özgür Özel ben mağdur olup işin içinden çıkayım diyor. Kılıçdaroğlu ben mağdur olayım diyor. İşin kısası şu. Özgür Özel burada biraz daha kalmak istiyor. Peki. Biraz daha içeri derinleştirmek istiyor ama İmamoğlu onun orada kalmasını istemiyor. Çok yakında yeni bir parti ya da var olan bir parti içerisinde kendilerini görmemiz mümkün.
1: Yurda Bey, sadece bir cümle rica edeceğim. Sürem sona erdi.
3: Şöyle, ben Özgür Özel'in tüm bu yaptıkları emanetçi başkanlıktan korsan başkanlığa falan yaptıklarını artık şöyle düşünmeye başladım. Tüm hukuksuz eylemlerini, korsal eylemlerini baba evet. ocağından ayrılıp parti kurmayıp kendini kovdurtarak ne yapalım bizi kovdular parti kurmak Madriyet. Ve zorunda kaldık dedirtmek için yaptığını düşünmeye başladım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Görünen o ki 24 saatte bu kadar gelişme yaşandı. Önümüzdeki günler Kılıçdaroğlu yönetimi harekete geçti. Daha çok konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum ben Meltem Nurçevik, Yurdal Kılıçer, Faik Tanrıkulu, Mehmet Karataş. Kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı Gece Ajansı'nı burada noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

0: A Haber geceden merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Başkan Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümüne töreninde konuştu. Hedefinde ise CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları vardı. Asla mazur görülemez, mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Erdoğan makamı ne olursa olsun kamuda görevli personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi.
1: Kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Hedefinde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları vardı. Mazur görülemez dedi, kararlılıkla mücadele mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
2: Başkan Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı provokasyonunun Türkiye'ye maliyetini de açıkladı.
1: En son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
2: Vesayet odaklarıyla mücadelenin zafere ulaşmasıyla ekonomik şahlanış yaşanacağına işaret etti.
1: İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
2: Başkan Erdoğan Sayıştay'dan beklentisini de dile getirdi.
1: Sayıştay'dan beklentimiz bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır.
0: Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıkladı. Toplam 19 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nda eski milletvekili Müslüm Sarı parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu oldu. Genel sekreter görevine ise Rıfat Nalbantoğlu getirildi. Örgütlerse Bursa milletvekili Orhan Sarıbal'a bağlandı.
3: Merkez Yürütme Kurulumuzu bugün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz. 19 arkadaşımızdan oluşuyor.
2: Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. 18 kişiden oluşan MYK'yı parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Mutlak butlan kararı sonrası tekrar partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını belirledi. Toplam 19 kişiden oluşan MYK listesini parti sözcüsü olarak görevlendirilen parti meclisi üyesi Müslüm Sarı duyurdu.
3: Genel sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu.
2: 3 kurulsa doğrudan Kılıçdaroğlu'na bağlı olacak.
3: Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek.
2: Gamze Akkuş İlgezdi, Tahsin Tarhan, Devrim Barış Çelik, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Hasan Efe Uyar ve Semra Dinçer daha önce Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer almıştı. MYK'da yer alan aktif milletvekili sayısı ise 5 oldu. O isimler Gamze Akkuşil Gezdi, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Rifat Nalbantoğlu ve Semra Dinçer oldu. Yeni sözcü Müslüm Sarı'ya grup toplantısında atılan hain Kemal sloganları da soruldu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşları...

0: Kırmızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
1: Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da sorulan Sarı, tedbir kararını hatırlatarak kurultaya gidilemeyeceğini söyledi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İster imzalar toplansın, İster parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar.
1: Sarıya Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
0: Herkese görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Partinin kurumsal kimliğine zarar verecek iş ve eylemlerden herkesin kaçınması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Özgür Özel tartışmaların gölgesinde grup toplantısı yaptı. Sık sık hain sloganları atılan o toplantıda Özel Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler sarf etti.
3: İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
1: Açtı ağzını, yumdu gözünü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı. Partinin ikiye bölündüğünü kabul etti.
3: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
1: Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
3: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır.
1: Özel'in hedefinde Kılıçdaroğlu ve ekibi vardı.
3: Biz alıştık kaybetmeye. Bir kez daha kaybeder, partinin başında otururuz dediler. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.
1: Özel CHP Genel Başkanı'na madalya göndermesinde bulundu.
3: O gün, o seçimde genel başkanlık görevini bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
1: Grup toplantısında sık sık hain Kemal ve kurultay sloganları atıldı. Özel Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ eleştirilerine yanıt verdi.
3: Bize haksız, kendilerince yapışmayacak bir FETÖ yapıştırması yapmaya kalktıklarında, bize sahip çıkan sevgili Ahmet Tatar burada, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal çok iyi bilir.
1: Özgür Özel bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
3: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
1: Grup toplantısına kimlerin katılıp katılmadığını tespit etmek için vekillerden imza alındı. Salonda eski genel sekreter Önder Sav da vardı. Mansur Yavaş toplantıya katılmadı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlak butlan tartışması vardı. CHP karardan AK Parti'yi sorumlu tuttu. Cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, kendi sıfatlarınızı bize boca edemezsiniz dedi.
4: Kendi içinde yaşadıklarınızı bizim üstümüze atmaya kalkmayın.
5: Mehmet Emin Akbaşoğlu bizi arınmaya davet ediyor. Bu hamasetleri bir bırakalım. Ben kendisini bir düelloya davet ediyorum.
1: Mutlak butlan kararı sonrasında ilk toplantısını yapan Meclis Genel Kurulu'nda tartışma yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, mutlak butlan kararından iktidarı sorumlu tuttu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu karşılık verdi.
6: Elimde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı var.
7: Buna girmeyelim.
6: Bu kararın, davacıları da, davalıları da CHP'li. Kendi sıfatlarınızı bizlere boca edemezsiniz. Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının öyle gelin.
1: Tartışmaya Meclis Başkan Vekili Celal Adan müdahale etti.
8: Hırsızın burnundan fitil fitil getirilecek. Hiç merak etmeyin. Kim hırsızsa bu hesabı verecek. Kim devleti soymuşsa, kim yetimin parasını el uzatmışsa bunlar mutlaka hesap verecek. Bu millet bunun hesabını soracak. Hangi partili olursa olsun.
1: Verilen arayla tansiyon düştü.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananların CHP'ye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi.
9: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
1: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli dedi.
9: Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Belediyelerdeki soruşturmalara işaret etti. CHP kendi arınmasını yapmalıdır diye seslendi.
9: Belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyasi partiler rejimi gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun düzenlemeler yapılmalıdır.
1: Bahçeli terörsüz Türkiye'ye de değindi.
9: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Cumhur İttifakı demokratik düzeni ihya ederken hukuk devletini güçlendirecek ve herkesin eşit birer vatandaş olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak adımlar atacaktır.
1: MHP liderinin gündeminde Orta Doğu'da yaşananlar da vardı. İslam ülkelerine çağrıda bulunduğu Kudüs İttifakı oluşturulması teklifini yineledi. İstanbul'un fethiyle bitirdi sözlerini.
9: 29 Mayıs fethinin Anadolu'da siyasi fethi haline dönüşmesini sizden bekliyorum.
2: Efendim, karşılıklı saldırıların sürdüğü Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi. İran'dan ateşlenen füze ve dronlara karşı Kuveyt hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD'nin saldırılarına bölgedeki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık veren İran, Kuveyt'e yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hava savunma sistemlerinin aktif hale geçtiği ülkenin birçok bölgesinde ise sirenler çaldı. Kuveyt ordusu savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve dronlara müdahale ettiğini duyurdu. ABD güçlerine ait Arifcan Kampı ve Ali Esaim Hava Üssü'nün hedef alındığı saldırının tam kapsamı ise henüz bilinmiyor. Herhangi bir noktanın isabet alıp almadığı da netleşmiş değil. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir kez daha İran hakkında konuştu.

0: Tahran yönetiminin nükleer müzakerelere açık olduğunu söyledi. Rubio zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi durumunda yaptırımların da hafifleyeceğini dile getirdi.
1: Şu anda görüşmeler yürütüyoruz. Bu en azından benim hatırladığım kadarıyla İran'ın nükleer programının bazı yönleri hakkında müzakere etmeyi kabul ettiği ilk süreç.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Savaşı'na dair önemli açıklamalar yaptı. Gündeminde müzakere süreci, nükleer silahlar ve İran'ın liderleri vardı. İran'ın nükleer programı hakkında müzakere etmeyi kabul ettiğini ifade etti.
1: Şu anda görüşmeler yürütüyoruz. Görüşmeler diyorum. Çünkü İran'la yapılan görüşmeler İsviçre ile yapılan görüşmeler gibi değil. İkisi tamamen farklı süreçler. Ne yazık ki aracılar gerekiyor. Önümüzde bugün gerçekleşebilecek bir ihtimal var. Yarın da olabilir, gelecek hafta da olabilir. Bu en azından benim hatırladığım kadarıyla İran'ın nükleer programının bazı yönleri hakkında müzakere etmeyi kabul ettiği ilk süreç. Oysa sadece bir ay önce, hatta bir yıl önce bu konuları konuşmayı bile reddediyor, tartışmayı ise hiç düşünmüyorlardı.
2: Rubio, zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi durumunda İran'a yaptırımların kaldırılacağı sinyalini de verdi.
1: Boğazlar meselesinin yanı sıra ikinci aşamaya geçişin önünü açan temel şart da budur. İkinci aşama ise yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti konusunda son derece somut müzakereleri girme taahhüdünde bulunmalarıdır. Söz konusu uranyumun hala bir dağın derinliklerinde saklandığı düşünülüyor. İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu için yaptırımlarla karşı karşıya, nükleer faaliyetleri nedeniyle de yaptırımlara maruz kalıyor. Eğer bu faaliyetlerden vazgeçmeyi kabul ederlerse anlaşmalara bağlılıkları ve uyumları karşılığında yaptırımlarda fileme sağlanacaktır.
2: Ayrıca Rubio, İran'ın yeni lideri Müçteba Hamaney hakkında da konuştu.
1: Oradaki ilk yüce lider artık hayatta değil. Oğlunun görevi devraldığı belirtiliyor. Ancak yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamıyor. Açık kaynaklı bilgilere göre aynı saldırıda ağır yaralandığı yönünde iddialar bulunuyor. Uzun süredir kamuoyu önünde görülmedi. Ayrıca o sistemdeki birçok liderin başına gelenleri göz önünde bulundurursak kamuoyunda fazla görünmenin içeride onlar için tavsiye edilen bir durum olmadığını düşünüyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa üzerinden askeri desteğini çekmeye başladı. Ancak Washington'dan NATO'nun yüreğine su serpecek bir haber geldi. Financial Times'ın haberine göre ABD Baltık ülkelerine nükleer silahlar konuşlandırılacak.
3: ABD'den Putin'i endişelendiren adım geldi. Washington, Rusya'nın arka bahçesine nükleer silah yığınağı yapıyor.
4: Sizce Baltık ülkeleri Kaliningrad'a saldırırsa karşılık ne olur?
5: Rusya Federasyonu bunu yapmaya kalkışacak herkesi ve her şeyi yerle bir etmek için her türlü imkana sahip.
3: İngiltere merkezli Financial Times dikkat çeken bir rapor paylaştı. İddiaya göre ABD'nin Baltık ülkelerine yeni nükleer silahlar konuşlandırma hazırlığı var. Görüşmeler gizli yürütülüyor ancak detaylar belli. Söz konusu ülkelere hem nükleer silahlar hem de fırlatma tesisleri yerleştirilecek. Washington, Avrupa Birliği'nden askeri desteğini çekeceğini duyurmuştu. Habere göre bu hamleyle hala bizim nükleer korumamız altındasınız mesajı verilecek. Nükleer şemsiye taahhüdü devam edecek. Bu yolla asker ve mühimmat desteğinin azaltılması da normalleşecek. Rapora göre bu kesin bir hamle değil. Yine de NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerin projeye ilgisi büyük. Özellikle Rusya sınırındaki ülkeler nükleer kapasiteli uçak üslerine ev sahipliği yapmak istiyor. NATO bünyesindeki mevcut nükleer paylaşım programı Soğuk Savaş döneminde tasarlandı. Bu program şu anda Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Türkiye ve İngiltere'yi kapsıyor. Sistem nükleer silahı olmayan müttefiklere nükleer koruma sağlıyor. ABD'ye de olası rakiplerine karşı hızlı saldırı imkanı sunuyor.
0: ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Türkiye sınırındaki Dede Ağaç'a dikkati çeken bir ziyarette bulundu. Yunan basınına göre ziyaretin perde arkasında Washington'ın Dede Ağaç'taki askeri varlığını kalıcı hale getirme planı yatıyor. İddiaya göre bölgenin olası krizlerde Doğu Avrupa'ya yönelik askeri sevkiyatlar için lojistik merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.
3: Atina bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesine sığındı. Son dönemde İsrail'le yakınlaşan Yunanistan, ülke içindeki yabancı askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Yunan basınının iddiasına göre Atina, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kalıcı üs vermeye daha hazırlanıyor. Askeri tesisin merkezi ise Türkiye'nin burnunun dibindeki Dede Ağaç olacak. Söz konusu iddia, ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin sessiz sedasız Dede Ağaç'a bir ziyaret gerçekleştirmesiyle gündeme geldi.
6: Gelir gelmez ayağın tozuyla zaten karşılama töreni nerede oldu? Dede Ağaç'ta bulunan 12. Mekanize Piyade Tugayı'nda oldu. Komutan kendisini karşıladı ve bölge komutanları da oradaydı. Dolayısıyla basına kapalı görüşmeler gerçekleştirildi. Kışlayı gezdi, Yanuli Kışlası'nı, ismi zaten oradan geliyor. Yanuli Kışlası'nı gezdi, Amerikalılar zaten... Burada hem geçiş sürecinde hem de tatbikatlar sayesinde Amerikalı askerler o kışlada kalıyorlar.
3: ABD'li Büyükelçi ziyaret sırasında Dede Ağaç'ın Washington için önemine vurgu yaptı. Ancak ziyaret programına ilişkin ayrıntılar kamuoyundan saklandı. Yunan basınına göre bugüne kadar geçici sevkiyatlar ve NATO tatbikatları için kullanılan tesis, Girit'teki Suda üssüne benzer kalıcı bir askeri yapı olacak. Bu kapsamda Suda'daki bazı faaliyetlerin de bölgeye kaydırılması değerlendiriliyor. Washington, Dede Ağaç planıyla Doğu Avrupa'ya yönelik askeri sevkiyatlarda İstanbul ve Çanakkale boğazlarına olan ihtiyacını en aza indirmeyi amaçlıyor.
0: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerde normalleşme vurgusu yaptı. Paşinyan, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan'la ilişki kuramaması durumunda dış politikada dengesizlik yaşayacağını söyledi. Paşinyan, ilişkilerin normalleştirilmesiyle yeni fırsatlar elde edeceğine dikkati çekti.
3: Normalleşme sürecine dikkat çekti. Türkiye ve Azerbaycan vurgusu yaptı.
5: Türkiye ile ilişkimiz yoksa terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık üretir.
3: Ermenistan seçim sürecine giriyor. 7 Haziran'da 17 siyasi parti ve 2 ittifak yarışacak. Anketlerin tepesinde ise Paşinyan var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Avrupa ile yakınlaşmayı savunuyor. Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeyi de destekliyor.
5: Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek için ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.
3: Paşinyan son açıklamasında Ankara ve Bakü ile yakınlaşmanın önemine dikkat çekti. Bunun Ermenistan'ı nitelikli hale getireceğini söyledi.
5: Dengeli ve dengeleyici dış politika tamamlanacak ve bu da Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracak.
3: Paşinyan özellikle Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye olmazsa olmaz dedi.
5: Türkiye ile ilişkimiz olmazsa terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık yaratır. Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirmek bir heves meselesi değil bir zorunluluktur.
0: Üreticinin gözü kulağı Toprak Mahsulleri ofisindeydi ve beklenen açıklama geldi. TMO bu yılın hububat alım politikasını netleştirdi. Buğday ve arpa alımlarını yarın bugün resmen başlıyor. Randevulu sistem tüm hızıyla devam edecek. Ürün bedelleri ise 45 gün içinde hesaplara yatırılacak. Detaylar haberimizde.
7: Güvenilir gıda bizim kırmızı çizgimiz, bunu hiçbir şekilde bir tolerasyonumuzun olmayacağını hep söylüyoruz.
3: Türkiye genelinde hububat hasadı lokal alanlarda başladı. Üreticinin merakla beklediği TMO'nun alım stratejisi belli oldu. Ofis bu yıl Türkiye genelinde 600'ün üzerindeki noktada faaliyet gösterecek. Çiftçinin en büyük çilesi olan uzun kuyrukları önlemek için randevulu alım sistemi bu yılda devrede. Üreticiler randevularını TMO'nun resmi internet sitesi üzerinden veya e-devlet kapısından kolayca alabilecek.
8: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 hububat alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre makarnalık buğday alımı 16.500 lira, ekmeklik buğday alımı 16.500 lira, arpa ise 12.750 lira olarak fiyat belirlendi.
3: Peki ödemeler ne zaman yapılacak? TMO teslim edilen ürünlerin bedelini 45 gün içinde üreticinin banka hesabına aktaracak. Üstelik bu yıl borsa tescil ücretini TMO karşılayacak. Damperli araçlardan da boşaltma ücreti alınmayacak. Lisanslı depoları tercih eden üreticiye ise destek verilecek. Depo kira ücretinin %75'ini Tarım ve Orman Bakanlığı karşılayacak. Ayrıca 0 faizli 9

0: ay vadeli kredi imkanı sunulurken stopaj ve SGK prim kesintisinden de muafiyet sağlanacak. Yetkililer son olarak üreticileri uyardı. Alım noktalarında sorun yaşamamak için çiftçi kayıt sistemi yani ÇKS bilgilerinin güncellenmesini istedi.
1: ...2026 yılına güçlü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul... ...yılın ilk 5 ayında yatırımcısına önemli kazançlar sundu. Ocak ayında başlayan yükseliş trendi... ...Şubat, Mart ve Nisan aylarında da devam etti. Mayıs ayında ise küresel gelişmelerin etkisi ve kar realizasyonları... ...borsada %5'lik bir geri çekilmeye sebep oldu.
2: Borsa İstanbul 2026 yılının ilk 5 ayında güçlü bir yükseliş performansı sergiledi. Yıla hızlı başlayan BIST 100 endeksi Ocak ayından itibaren etkili alımlarla yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Şubat ve Mart aylarında yükseliş eğilimi korunurken endeks 14.000 puan seviyesinin üzerine yerleşti. Nisan ayında ise çift haneli artışla yılın en güçlü dönemlerinden biri kaydedildi ve endeks zirve seviyelere yaklaştı. Mayıs ayında ise tablo değişti. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle BIST 100 endeksinde yaklaşık %5'lik bir geri çekilme görüldü. Buna rağmen genel trend pozitif kalmaya devam etti.
3: Borsanın aslında iyi haberlere verdiği bu tepkilerden yukarı yönlü hareketlerde iştahlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii bunun için gerçekten hani bunun devamına yönelik konuşabilmek için somut bir ateşkes çok önemli. Makroekonomik verilerdeki bozulmaların ve bunların etkilerini görmemiz gerekiyor.
2: Yılın ilk 5 aylık döneminde Borsa İstanbul'da geniş tabanlı bir yükseliş dikkat çekti. BIST tüm endeksinde hisselerin yaklaşık %73'ü değer kazanırken endekste bazı hisselerde %700'ü aşan getiri oranları kaydedildi. Aynı dönemde sınırlı sayıda hisse senedinde sert düşüşler görüldü. BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde de benzer bir görünüm oluştu. BIST 100'de yükselen hisseler düşenlerin üzerinde yer alırken BIST 30'da yükseliş oranı yaklaşık %70 seviyesine ulaştı.
4: Ana resmin bozulmadığını, geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Elbette ki dönem dönem düzeltmeler ve testlere piyasalar olacaktır haber akışına dayalı. Ama bu görüntü şimdilik hisse senedi kompozisyonunu bozacak durumda değil. Bizim ana sıkıntımız endeksin yukarıya gitmesinden ziyade genele yayılmayan yükseliş hareketleri ama dünyanın da şu an geldiğimiz noktasındaki ana problem bu.
2: Sektörel bazda ise işlem hacmi özellikle ulaştırma, savunma sanayi, bankacılık ve petrokimya hisselerinde yoğunlaştı. Genel görünüm yılın ilk 5 ayında güçlü risk iştahının sürdüğünü ancak Mayıs ayında kısa vadeli bir düzeltme sürecine girildiğini ortaya koydu. Uzmanlar ana trendin halen yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor.
5: BIST endeksinde öncelikle geniş perspektiften baktığımız zaman da biraz haftalık grafiklerde ve dolar bazlı görünümde işte 278-287 dolar bölgesi gerçekten çok kritik bir bölge oldu. Ve son düşüşlerde burayı artık destek kabul etti. Bu aslında sevindirici bir gelişme. Yeni normalde o 345 dolarlara ulaşabilmek adına bu aslında güzel bir dinlenme bölgesi oldu.
1: Ve vergi borcu olanların yüzünü güldürecek haberde sıra. Maliye Bakanlığı 72 aya çıkarılan taksit kolaylığında faiz değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Yani oranlarda bir indirim söz konusu. Peki kimleri kapsayacak? Kimler faiz indiriminden yararlanacak? Ayrıntılar geliyor ekrana.
6: Esnaf borçlarının ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili bir düzenleme meclisten geçti. 36 aylık taksitler 72 aya çıktı vergi borçları ve SGK prim borçları için.
7: Vergi borcu olan esnafa bir iyi haber daha geldi. Maliye Bakanlığı vergi borçlarında uygulanan tecil faiz oranlarının düşürülmesine yönelik çalışma başlattı.
6: 72 aylık taksitlendirmenin dışında borçların yapılandırılması için bir tecil faizi var. Yıllık 72 ay siz taksitlendirme için vergi dairesine gittiğinizde %39 tecil faizi uygulanıyor borçlarınıza karşılık. Bu da ciddi bir maliyet anlamına geliyordu. Zaten gecikme faizi de aylık uygulanan bir gecikme faizi de var. Şimdi Maliye Bakanlığı bu %39'luk tecil faizinde bir düzenleme yapacak.
7: Tecil faiz indirimi taksit tutarlarının düşmesine ve işletmelerin nakit akışının

0: Burada bir 90 bin liralık bir indirim söz konusu olacak. Bu aynı zamanda taksitlerine de yansımış olacak.
1: Taslak aşamasındaki çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan vergi mükelleflerini kapsayacak. Tecil faizinin yanı sıra gecikme faizleriyle ilgili de bir adım atılması bekleniyor.
0: İlerleyen günlerde bu gecikme faizleriyle ilgili de bir düzenleme Maliye Bakanlığı'ndan gelebilir. Çünkü ciddi bu anlamda talep var. Yani %39'luk faizin düşmesinin dışında bir de gecikme faiziyle ilgili önümüzdeki dönemde belki bir adım da gelebilir.
2: Efendim, kişisel verileri koruma kurulu iş yerlerinde parmak izi, yüz tanıma ve göz taraması gibi biyometrik sistemlerle mesai takibi yapılmasını kısıtlayan kritik bir karara imza attı. Artık işveren işçiyi sadece geleneksel yöntemlerle takip edebilecek.
3: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar alındı. Patronlar işçiyi artık istediği gibi takip edemeyecek.
4: Kimi şirket çalışanın işe giriş çıkışını kurum kartlarıyla takip etse de bazı şirketler parmak izi veya da yüz tanıma gibi sistemleri tercih edebiliyor. Ancak resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte işveren işçiyi biyometrik yöntemlerle takip edemeyecek.
5: Yüz tanıma da olabilir ama şu anki risk gerçekten fazla.
6: Bazen de hiç okumuyor. Makyajsız olunca.
7: Doğru bir karar kart sistemi daha mantıklı olur.
6: Bir de zaman kaybı. Bence hiç gerek de yok ya. Çok güzel olmuş. İyi ki de yasaklamışlar.
3: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi. Resmi gazetede yayımlanan kararda çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının, kişinin açık rızası olması halinde bile gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceği yer aldı.
7: İşçinin açık rızası olsa bile bunun özgür iradesine dayanmayacağı, işini kaybetme korkusuyla ya da olumsuz bir durumla karşılaşma kaygısıyla verilebileceği sebebiyle geçersiz kabul ediliyor.
5: Şu anki benim çalıştığım yerde kartla devam ediyoruz. Yüz tanıma da olabilir ama şu anki risk gerçekten fazla. Mesela bizde böyle bir sıkıntı olmuştu.
7: Retina ya da yüz tanıma sistemi ya da el parmak okutma sisteminin mantıklı olmadığını ben de düşünüyorum.
8: Teknoloji çağında bence yüz tanımayla parmak iziyle bu uygulamanın devam etmesi daha isabetli olurdu bence. Geleneksel yöntem zaten ad üzerinde geride kaldı.
3: Kurul mesai takibinin kart sistemleri veya diğer geleneksel yöntemlerle sağlanması gerektiğine hükmetti.
7: Bunlar neler olabilir? PIN sistemleri, şifreli giriş sistemleri, NFC sistemleri ya da geleneksel imza yöntemleri bunların alternatifi olarak kullanılabilir diye ben düşünüyorum.
3: İlkelere aykırı hareket eden işverenler hakkında ise işlem yapılacak.

0: İstanbul merkezli 27 ilde yatırım uzmanı yalanıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilenlere yönelik bir operasyon düzenlendi. 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 89'u yakalandı. Şüphelilerin 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına ise el konuldu.
1: Yöneticisi ve yatırım uzmanı gibi davranıp milyarlarca liralık vurgun yaptılar. İstanbul merkezi 27 ilde bankaların kurumsal kimliklerini kullanan şebekeye operasyon düzenlendi. 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin dijital platformlarda kurdukları sahte yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yürütülen soruşturmada şebekenin 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını da duyurdu. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 269 kişinin 600 milyon liralık mağduriyet olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra şüpheli hesaplardaysa 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirtildi.
1: Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 akaryakıtta LPG dolum tesisinin

0: ve kayyum atandı.
1: İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici ABD'li turistten 300 TL yerine 7282 TL ücret almıştı. 141.500 lira para cezasına çarptırılan taksici dolandırıcılık suçundan da tutuklandı.
2: 50 euro?
3: Yes, this one.
2: For 10 minute?
4: 300 liralık mesafe için ABD'li turistten 7282 lira almıştı. O taksici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici gece saatlerinde konsere gitmek için aracına binen ABD'li bir turisten 300 liralık yol için 7282 lira ödeme almıştı.
2: 50 euro?
3: Yes, this one.
2: For 10 minute?
5: Maybe 300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
4: O anları kayda alan ABD'li turist daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı.
5: 300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
4: Görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede gözaltına alındı. Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen şoföre toplam 141.500 lira ceza uygulandı. Adliyeye sevk edilen şoför çıkarıldığı mahkemece dolan

0: etti.
1: Üç top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim, 840 TL verdik.
2: Alışveriş merkezinde 3 top dondurmaya 840 lira ödedi. Fahiş fiyata isyan etti.
1: Toplam 840 TL, topu da 200 liraymış, bir para ödedik. Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar, bunun adı kazıklanmak.
2: İstanbul Kağıthane'de bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için toplam 840 lira istediler. Fahiş fiyata sosyal medyadan tepki gösteren kadın, söz konusu işletmenin lüks bir mekan olmadığını ifade etti.
1: Bunu herhangi bir tatil beldesinde, lüks bir mekanda vermedik. Bildiğiniz İstanbul'da herkesin gittiği, halkın gittiği Kağıthane tarafında bir AVM'de verdik.
2: Kadın müşteri, fiyat listesinin yeterince görünür olmadığını ve çikolata sosu için ayrıca ücret alındığını öne sürdü.
1: Fiyat listesini çok küçük yazmışlar. Normalde ben mutlaka bakarım. Ya arka tarafta, gözden arka tarafındaydı. Dondurmanın üzerine şöyle çizgi çekti. Yani dondurma çikolata dökmedi, çizgi çekti. Onlara da para almışlar. 80 lira. Toplam 840 TL. Topu da 200 liraymış. Bir para ödedik. Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı kazıklanma.
0: Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada 17 yaşındaki firari sanık Timur Cihan Timur'un ilk duruşma tarihi belli oldu. ABD'de tutuklu olan Timur Cihan Timur iade edilirse 8 Temmuz'da Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.
3: Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan kazanın firari sanığı Timur Cihan Timur'un hesap vakti yaklaşıyor. 17 yaşındaki Cihan Timur kullandığı ciple 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarında arızalanan ATV'sinin başında bekleyen Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarına çarpmıştı. Kazada bir çocuk babası Acı yaşamını yitirmiş, yanındakilerden de yaralananlar olmuştu. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, annesi Eylem Tok tarafından önce kaza yerinden ardından da aynı gece yurt dışına kaçırıldı. Soruşturma kapsamında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul ABD'de yakalanarak tutuklandı, Türkiye'ye iadelerine karar verildi. Günlerce gündemden düşmeyen kazayla ilgili yargı aşamasına gelindi. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma tarihini de 8 Temmuz saat 13.30 olarak belirledi. Şimdi gözler 2 yıldır firari olan Cihan Timur ve annesi Eylem Tok'u iade etmesi beklenen ABD adaletine çevrildi.
0: İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü durağa daldı. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'den. İddiaya göre 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ara sokaktan ana caddeye dikkatsiz şekilde çıktı. O sırada seyir halindeki bir otomobile çarpan araç savrularak otobüs durağına daldı.
4: Babam da o sırada kaldırımda otobüs minibüs beklediği için oradan sekerek babam altına alarak sürüklüyor.
2: Kontrolden çıkan araç durakta bekleyen 55 yaşındaki Nuri Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam ağır yaralandı.
4: Ortada bir ihmal yok, zincirleme bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğun bedelini 12 saattir yoğun bakımda ameliyathanede kendi canıyla ödeyen masum bir insan var.
2: Kazaya neden olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Efendim, İstanbul Atatürk Havalimanı 4-7 Haziran tarihleri arasında Sıfır Atık Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenecek festivalin teması ise enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm.
2: Dünyanın son

0: Yıllarda üzerinde durduğu en önemli konuların başında sıfır atık geliyor. Ülkemizde de ilk kez enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla sıfır atık festivali düzenlenecek. Yurt dışından yüzlerce üst düzey isim de programa katılacak. Lansmanda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sıfır atık vizyonunun sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü söyledi.
1: Bu vizyon sayesinde 30 Mart Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edilmiş. Bu anlamda Türkiye, çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir.
0: İlk kez İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nde yüzlerce etkinlik olacak.
1: Çok büyük bir festival alanı, 60 bin metrekarelik bir alan. Burada değerli başkanımız da ifade ettiler, yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Atölye çalışmaları olacak, yarışmalar olacak, sahne performansları olacak.
0: İstanbul Valisi Davut Gül ise İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz dedi.
2: Olur mu bu? Olur. Bizim köklerimizden gelen, geçmişimizden gelen, daha geçen hafta Fetih haftasıydı. Fetih'in kuşatıcılığı, kapsayıcılığı, hoşgörüsü, farklılıkları zenginlik olarak sayması, bizim vakıf kültürümüz, israf etmeme, aslında sıfır atığın da temellerini oluşturan bir hareket.
0: Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, dünyanın en büyük sivil toplantısını 500'den fazla paydaşla organize ettiklerini belirtti.
3: 500'den fazla uluslararası paydaşla Sıfır Atık Forumunu yapıyoruz. İkinci en büyük etkinliğimiz ise vatandaşlarımızla beraber kutlayacağımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın liderliğinde yapacağımız Sıfır Atık Festivali. Sıfır Atık Festivalimize 1 milyon hemşerimizi bekliyoruz.
4: Efendim, Marmara Denizi'nde kirlilik kritik seviyelerde. TÜBİTAK destekli araştırmanın ilk bulgularına göre Marmara'da plastik kirliliği 3 kat artmış durumda.
0: Marmara alarm veriyor. Plastik kirliliği son 25 yılda 3 kat arttı. Marmara Denizi'nin 14 noktasından alınan örnekler incelendi. TÜBİTAK destekli araştırmaların ilk bulguları, mikroplastik kirliliğin 2000'li yıllardan itibaren bazı bölgelerde 3 kat yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de 1999 Gölcük depremi ile ilgili. Deprem dönemine ait katmanlarda plastik miktarı belirgin şekilde artmış durumda. İncelenen mikroplastiklerin %94'ünün sentetik tekstil kaynaklı liflerden oluştuğu belirlendi. İzmit Körfezi'nde ayrıca kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklara da rastlandı. Öte yandan bu yıl İstanbul'da 95 nokta yüzme alanı olarak belirlendi. Belirlenen alanlar 15 Haziran'la 15 Eylül arasında hizmet verecek. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, 1 Haziran'dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağını, yüzme.sağlık.gov.tr adresinden su kalitesinin yayınlanacağını söyledi.
5: 15 günde bir denetimlerimizi bütün 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz. Ana amacımız şu,

0: depolaması yapıyor. Yetersiz olan tesis nedeniyle çevre kirleniyor. Atıklar gerektiği gibi dönüştürülemiyor.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi ne lokal ne de mevcut yerlerin KPSS'e iyileştirmeyle ilgili hiçbir çalışma yapmıyor.
2: Tesis yetersiz olduğu için çöpler doğayı tehdit ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama'daki geri dönüşüm tesisinde vahşi çöp depolaması yapıyor. Tesise kapasitesinden çok fazla çöp götürülüyor. Bu da birçok sorunu tetikliyor.
3: Vahşi çöp depolamanın yapıldığı alanda ağır bir koku var. Bunun yanında çöpten gelen işte o kirli su borularla aşağıdaki noktaya getiriliyor ve oradan da vidanjörlerle yüklenerek başka bir yere taşınıyor.
1: İzmir Belediyesi günlük 6000 ton kapasitede çöpünü ayrıştıracak yeni bir düzenleme yapmıyor. Bakanlıktan her türlü yeni diğer tahsislere ilgili destekler sağlanmış olmasına rağmen maalesef bugün gördüğünüz bu kötü görüntünün tarafı haline gelmiş bir Bergama var.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi sadece İzmir'de değil, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisine de çöp gönderiyor. Orada da kapasite arttığı için vahşi çöp depolama yapılıyor. Aynı zamanda çöpün suyu ise yaklaşık 30 vidanjörle tekrar İzmir'e taşınıyor.
1: Çöpün suyunu ayrıştırma tesisi, arıtma tesisi çalışmadığı için iç suyunu tesislerine götürüyorlar. Ve oradan da doğru düz arıtma yapılmadan da maalesef Bergama'nın ovasına deşarj ediyorlar.
2: Bergama'daki tesis akıllara Harmandalı düzenli atık depolama tesisini getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllarca vahşi çöp depolama yapmıştı. Bölgede kirlilik, heyelan ve yangına neden olan tesis yargı kararıyla kullanıma kapatılmıştı.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama ve Ödemiş'teki geri dönüşüm tesislerinin kapasitelerini artırmadığı için Bergama'daki tesisin hemen yakınında vahşi çöp depolama yapıyor. Alanda binlerce ton çöp birikti ve akıllara Bergama yeni bir Harmandalı mı olacak sorusu geliyor.
1: Tesis 500 ton. Gelen çöp 2500 ton artık oraya gitmiyor. Ayrıştıramıyor da getiriyor buraya yiyor, bu çöp daha oluşuyor. Eğer siz bunu önlemezseniz bu kademe kademe kademe büyür. Burası yeni bir Harmandalı olur.
0: Konya Büyükşehir Stadyumu yeni sezon öncesi kapsamlı bir bakım ve yenileme sürecine alındı. Yürütülen çalışmayla sporcuların daha güvenli ve kaliteli bir zeminde mücadele etmesi amaçlanıyor.

0: Konya Büyükşehir Stadı yenileniyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nun saha zeminini yeni sezona hazırlamak için harekete geçildi.
1: Konya Spor'a ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Stadı yenileniyor. Hibrit çimin bulunduğu bu statta renovasyon çalışmaları başlatıldı.
2: Çevirmek istediği içeriye araya giriyor savunma.
0: Ekipler yeni sezon öncesi kapsamlı bir bakım ve yenileme sürecini alınan stadyumda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
1: 2022 yılından 2024 yılına kadar çim olan saha daha sonrasında hibrit çime dönüştürülmüştü. Ve şu anda sahanın bazı noktalarında bozulma var. Yapılan çalışmalarla o bozulmalar giderilecek.
0: 2024 yılında ilk renovasyonun gerçekleştirildiği sahada ikinci etap yenileme çalışmalarıyla hibrit çim yapısının yeniden üst yüzeye çıkarılması hedefleniyor.
1: Renovasyon çalışmaları kapsamında sahada 3 ila 5 santim arasında kazı çalışması yapılıyor.
0: Yürütülen çalışmayla sporcuların daha güvenli ve kaliteli bir zeminde mücadele etmesi amaçlanıyor.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve öğren yerleri Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 1,5 milyondan fazla kişi kültürel mirasımızın sergilendiği o alanları ziyaret etti.
4: Kurban Bayramı tatilinde kültürel mirasa büyük ilgi oldu. 1,5 milyondan fazla kişi Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için rotasını müzelere ve öğren yerlerine çevirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde müze ve öğren yerlerinde yoğun ziyaretçi hareketliliği yaşandığı belirtildi.

0: Bayram tatilinde en fazla ziyaretçi ağırlayan kültür durağı 119.143 ziyaretçi ile Efes Ören Yeri oldu. Efes'i 113.034 ziyaretçi ile Denizli Hierapolis takip etti. Listenin 3. sırasında 65.446 ziyaretçi ile Şanlıurfa Göbekli Tepe yer alırken diğer popüler duraklarsa şöyle sıralandı. Nevşehir Zel ve Paşabağlar Ören Yeri 55.492, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 48.843, Göreme Ören Yeri 48.291, Trabzon Sümela Manastırı 37.562, Antalya Faselis Ören Yeri 33.919, Galata Kulesi 29.587, Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri 27.626 ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzelerde ve Ören yerlerinde hayata geçirdikleri restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışlarının kültür rotalarına olan ilgiyi her geçen gün daha da artırdığına işaret etti. Kültürel mirasımıza gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum dedi.
1: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Haziran ayı ile birlikte hava sıcaklığında yükseliş görülmeye başlandı. Uzmanlarınsa bu konuda uyarıları var elbette.
2: Ülkemizin büyük kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.
0: Yurt genelinde yağışlar devam ederken sıcaklıklar da yükselişti. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile birlikte termometreler yükselişe geçti. Hava tahmin uzmanı Kenan Yüksel, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-9 derece üzerinde seyrettiğini belirtti.
2: İstanbul'da hava parçalı bulutlu önümüzdeki günlerde. Sıcaklıklar gündüzleri 28-31 derecede kadar yükseliyor ki İstanbul'un Haziran ortalaması 22, yani 7-8 derece, hatta 9 derece üzerinde sıcaklıklar önümüzdeki birkaç gün İstanbul'da var. İzmir'de de yine aynı şekilde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde. Ankara'da da yine sıcaklıklar mevsim normallerinin bir 6-7 derece üzerinde. Mevsim normali 20 ama önümüzdeki günlerde 26-28 derece sıcaklıklar var.
0: Sıcaklıklar yüksek ama iç ve doğu kesimlerde yağışlar da devam ediyor.
2: Özellikle iç bölgelerden başlayarak doğu bölgelere doğru yağışların devam ettiğini görüyoruz.
0: Vatandaşların hem yağış hem de aşırı sıcaklara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
3: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzmanlarsa çöl sıcaklarına karşı uyarılarda bulunuyor. Özellikle genç kesim, yaşlı ve kronik hasta olanlar için öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları tavsiye ediliyor.
2: Saydığım gibi Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas'taki kuvvetli yağışlara karşı ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmasını istiyoruz. Bu özellikle dediğimiz gibi kuzeybatı başta olmak üzere yüksek sıcaklıklara karşı da genellikle güneşin dik olduğu saat 10 ile 16 saatleri arasında yaşlılar, kronik hastalar, bunların dışarıda daha çok çıkmamasını öneriyoruz.
1: Efendim, Türkiye'nin dört bir yanından fotokapana yansıyan yaban hayatına bakacağız ve bu haberle birlikte A Haber gecenin bu saatinde noktalayacağız.
0: Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair görüntüler geldi. Elazığ Karakoçan'da bir dağ keçisi alışılmışın dışında bir yolculuğa çıktı. Özdüce Baraj Gölü mevkisinde peri çayını yüzerek geçti. Karaya çıktığında kendini silkeleyip yoluna devam eden keçinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Erzincan'da ise Munzur Dağları'nın Sarp Kayalıkları'ndaki yaban keçileri objektiflere takıldı. Ulaşılması güç yamaçlarda sürü halinde hareket eden keçiler dik kayalıklar arasında ustalıkla ilerledi. Drone'la kaydedilen görüntüler bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Erzincan'da ekşi su sazlıklarında ise doğanın en zarif misafirleri vardı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan allı turnalar sulak alanda görüntülendi. Anadolu kültüründe göç, gurbet ve hasret temalı türkülere ilham veren turnalar sulak alanda eşleriyle dolaşırken kayda geçti. Renkli hareketleri ve adımları ise adeta bir doğa dansını andırdı. Akdeniz'de nadir görülen bir misafir Hatay açıklarında ortaya çıktı. Samandağ ilçesi açıklarında Asi Nehri'nin Akdeniz'de buluştuğu noktada dalıştan dönen dalgıçlar denizin yüzeyinde bir hareketlilik fark etti. Kısa süre sonra görülen canlının bir balina olduğu anlaşıldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan balina bir süre su yüzeyinde ilerledikten sonra gözden kayboldu. Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesi altındaki sakallı akbaba görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi yüksek kesimlerde yaptıkları çalışmalarda kayalıkta bekleyen sakallı akbabayı fark etti. Karaman'da foto kapana su içen ve kavga eden sansarlar yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibince yaban hayvanları için kurulan su pınarlarını kullanan sansarlar önce susuzluklarını giderdi. Daha sonra aralarında yaşanan kısa süreli mücadele foto kapan görüntülerine yansıdı.

0: saatleri 21 yaptık. Memleket Meselesi programına başlıyoruz. Gündemimiz, ana gündemimiz daha doğrusu siyaset olacak. Elbette dışarıda yaşananlara, savaş gündemine de bakacağız. Bugün çok hareketli bir gündü. CHP açısından, hangi CHP derseniz, iki ayrı CHP'yi konuşuyoruz. İkisini de masaya yatıracağız bugün. Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını belirledi. İsimler açıklandı. Bugün yine Özgür Özel grup toplantısını yaptı, grup toplantısını gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantımız yok demesine rağmen hain Kemal sesleri yükseldi yine salonda. Çok sert açıklamalar da vardı, yoğun bir katılım da vardı, onu da söylemek lazım bir yandan. Her birinin detayına elbette bakacağız. Kıymetli konuklarım var, kimler bizimle hemen tanıtayım size. Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Mustafa Ertekin, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz.
3: Efendim hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam diliyorum.
0: Hepimize çok teşekkür ediyorum. Ve gazeteci Mahmut Övür bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ankara'da İlter Yeşiltaş'la muhabir arkadaşım bizi bekliyor. Bugün gün boyunca hem izlenimlerini, hem aldığı kulis bilgilerini, hem detayları bize aktaracak. İlter, sen de hoş geldin yayına. Kolay gelsin.
5: Teşekkürler Cansel Bacı. İyi yayınlar. Herkese saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İlter, önce şunu sorayım. Bilmediğimiz, bu bütün gün takip ettiğimizin dışında elinde bir kulis bilgin var mı? Önce onu sorayım, onunla başlayalım varsa.
5: Var Cansel Bacı. Birazdan açıklayacağız. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ eleştirisine dair bundan sonraki süreçte hangi adımları atacak, buna dair sıcak kulis bilgileri var. İlerleyen dakikalarda paylaşacağız.
0: İlter de bana az sonra veriyor. Kesinlikle. Şu anda. Az sonra açıklayacağım. Öyle hemen baştan olmaz diyor. İlter, tamam o zaman sohbete birazdan devam edelim. İsimler geldi tek tek. Önce bir bu MYK'daki isimleri biraz konuşalım istiyorum. Çok fazla detay var. Sürem el verdiğince bütün detayları konuşmak istiyorum. Olmayan isimler dikkat çekti. Mesela Gürsel Tekin niye yoktu diye soruyor herkes birbirine. Acaba nasıl bir görev verecek, kim olacak? O isimleri de şimdi ekrana taşırız. Ne düşündürdü isimler size?
4: Yalnız şaşırtmadı. Kemal Bey'in eski ekibi, zaten 5-6 tanesi sanıyorum kendim MYK üyeleri.
0: Evet.
4: Diğerleri de Kemal Bey'e başından beri büyük oranda destek veren isimler. Buradan şöyle bir sonuç çıkabilir. Yani asıl CHP diyebileceğimiz, CHP geleneği diyebileceğimiz, geleneği temsil eden isimler ağırlıkta bence. Yani Kemal Bey'in oluşturduğu CHP biraz öyle. Dışarıya Özgür Özel, İmamoğlu ekibine baktığın zaman biraz daha farklı isimler var.